aldığını, sermaye, hukuk, çip üretimi, bulut altyapısı, çalışan serveti, kamu meşruiyeti etrafına dönen bir iktidar mücadelesine dönüştüğünü anlatıyor. Yani yapay zeka konuşurken biz aslında çok fazla farklı şeyler konuşuyoruz. O yüzden de teknik insanlar çıkıp sadece teknik olanlar yapay zeka şudur budur diye anlatınca böyle biraz tuhaf kaçıyor. Çünkü arkasında sosyoloji var, hukuk var, tıp var, her şey var, her şey var. Ya mesela OpenAI Elon Musk davası mesela, Anthropic'in yükselişi, işte TSMC'nin o kritik konumu, o çipler, yapay zeka çiplerinin kritik konumu, OpenAI çalışanların hisse satışları. Yani bunlar hepsi acayip şeyler, cepheler. Ve temel fikir şu: yapay zekanın geleceğini tek bir şirket ya da tek bir kurucu belirlemeyecek. O iş bitti. Yani eskiden ne vardı? Mesela Microsoft vardı, işte üretiyordu. Intel vardı, çip üretiyordu. Bilmem ne vardı, tek o yapıyordu. Hayır, onlar bitti artık. Yani modelleri geliştirenler, çipleri üretenler, bulut altyapısını sağlayanlar, finansmanı kontrol edenler, mahkemeler, düzenleyiciler hep birlikte bir güç mimarisi kuruyorlar. Ve bu mimaride toplumun ve kamu yararının nerede duracağı hala belirsiz. Yani insanlar çok büyük paralar aktarıyorlar. Bakın, eğer bir işe şirketler 1 trilyon dolar aktarıyorsa, 1 trilyon doların içinde kamu yararı gözden çıkarılabilir olur. Ne yazık ki bunu böyle söylemek de çok bana üzüntü veriyor ama ne yazık ki böyle. Yani bir şeyin değeri ne kadar yüksekse insanın değeri onun yanında daima küçük olur. Mesela örnek vereyim mi size? Hadi günümüzden ve ülkemizden bir örnek vereyim. Mesela siz bir İstanbul'a yeni bir boğaz yapmak isterseniz, o boğazdan gelecek olan para ya da fayda insanlık yararını arka plana iter. Yani mesela, ya bizim burada iki tane baraj var, o barajlar, göller var. Bunlar suyu giderek azalan İstanbul için çok önemli göller. Bunun içinden tuzlu deniz suyu geçirirseniz bu göller kullanılamaz hale gelir dediğinizde, abi tamam da para kazanacağız diyor insanlar. Bu İstanbul'a fayda getirecek, para kazanacak, ülkemize para girecek, oraya insanlar evlerini yapacak, biz onlara arazi satacağız diyorlar. Bunun gibi yapay zeka ne kadar çok para aktarılırsa o insan faydası o kadar geriye gidiyor. Ve gidecek. Size bunun sözünü veriyorum. Hadi bir müzik arasına daha gidelim. Müzik arasından sonra tekrar burada birlikte olacağız. Ve yine çok enteresan şeyler konuşacağız. Şey gibi mesela, Çin internetinde chatbot değil, yapay zeka süper uygulaması olur mu acaba, konuşacağız.

Don't Stop Me Now, Queen'in şarkısıyla böyle bir kulaklarımızın pası gitti. Bu şarkıyı seçenlere buradan sevgi ve saygılarımı gönderiyorum. Hadi yazılara geçelim şimdi. Yazıların arasında şöyle bir şey var. Beşeri bilimler diye bir şey var ya. O müthiştir bu alan ve bu beşeri bilimler bir süre aramızdan ayrıldı. İnsanlar çok fazla materyalist oldular. Beşeri bilimlerden biraz uzaklaştılar. Yani tarih, işte ne bileyim sosyoloji, psikoloji filan gibi bilimlerden biraz uzaklaştılar. Ama yapay zeka gelince efendim umuların çok aksi enteresan şeyler yaşanmaya başlamış. Yani yapay zekayla böyle insanlar daha çok fizik matematik düşünür diye düşünenler yanılmışlar. Daha çok beşeri bilimleri ön plana çıkartmaya başlamış yapay zeka. Neden? Çünkü yapay zeka çağında edebiyat, tarih, felsefe, etik, psikoloji, sanat gibi o beşeri bilimlerin gereksizleştirmek yerine stratejik değerler kazandırmış. Yapay zeka. Çok enteresan değil mi? Yani temel fikir bilgiye erişmenin ucuzladığı bir dünyada anlamlandırma, bağlam kurma, ahlaki karar verme ve insan davranışını yorumlama becerileri daha önemli hale gelmiş efendim. Yani şöyle bir şey yok. Edebiyat okuyun, süper olun filan. Böyle bir şey değil. Ama asıl değerli o profilin teknolojiyi anlayan ama insanı unutmayan teknik okur yazarlıkla eleştirel, tarihsel ve etik düşünceyi birleştiren bir yapının hayatımıza girmesi çok önemli ve yapay zeka bize bunu veriyor. Yani bu tartışmanın ana damarında beşeri bilimlerin geri dönüşü fikri varmış. Tarih dediğim gibi insan davranışı, eleştirel düşünme bunların hepsini saydım. Daha fazla önem kazanabilir diyor. Çünkü yapay zeka insanın yaptığı birçok işi taklit ettikçe İnsan olmanın ne demek olduğu sorusu daha merkezi hale geliyor. Makine metin yazdığında iyi metin nedir diye yeniden sormaya başladık. Makine resim yaptığında sanat nedir, aslında bu sanat mıdır diye bunu tartışmaya başladık. Makine bir karar önerdiğinde sorumluluk kimde diye yeniden sormaya başladık. Makine arkadaşınız gibi konuştuğunuzda tamam da ilişki nedir diye yeniden sormaya başladık. Yani bu bizi bambaşka bir yere geliyor. Yani yeni o değerli profil teknolojiyle düşünebilen ama insanı unutmayan kişiler olacak efendim. Yani hem aracı kullanacaksınız hem bunun yanında teknik okur yazarlığınız olacak ama hem de o aracın ürettiği sonuçları yargılayacak kadar felsefe, tarih, etik ve psikoloji bileceksiniz. İşte yapay zeka bizi aslında insanlıktan uzaklaştırmıyor. Yavaş yavaş tekrar insanlığı içine doğru çekiyor. Ve bunu da kendi araçlarıyla yapıyor. Bizim insanlıktan bizi uzaklaştıracak dediğimiz araçlarla bizi insanlığın içine çekiyor. Burada tabii ki eğitim konusu çok önemli. Her şeyin başı eğitim diyelim, oraya gelelim. Şimdi yapay zeka öğrencinin ödevini yazabiliyor, evet. Ama öğrencinin zihnini inşa edemiyor. Roman özeti çıkartabiliyor. Ama roman okumanın insanda açtığı o duygusal ve düşünsel alanı birebir kuramıyor. Karşımıza felsefi argümanlarla gelebiliyor. Ben hep konuşuyorum onda, felsefe konuşuyoruz. Yapay zeka neler neler söylüyor. Ama bir insanın kendi hayatıyla, korkularıyla, çelişkileriyle, vicdanıyla boğuşup ulaştığı o düşünceyi yaşayamıyor. Yapay zeka Hamlet kararsız kalmıştır diyebiliyor ama o kararsızlığın iç sıkıntısını, o kaybın ağırlığını, suçluluk duygusunun insanı nasıl kemirdiğini anlayamıyor. Yani ayrım burada şu, bir bilgi var biliyorsunuz ama bir de hikmet var. Hikmet kelimesini lütfen açın sözlükten, bakın. Yapay zeka bilgi üretiminde süper güçlü. Metinleri tarıyor, böyle bir anda 100 tane kitabın metnini çıkartıyor size, özetliyor, karşılaştırıyor, benzetiyor, biçimlendiriyor. Ama hikmet dediğimiz şey başka. Bilginin hangi bağlamda, kime karşı, hangi sonuçlarla, hangi sorumluluklarla kullanılacağını düşünmektir hikmet dediğimiz şey. İşte beşeri bilimlerin alanı burasıdır. Felsefe ne yapabiliriz sorusundan çok ne yapmalıyız sorusunu soruyor. Edebiyatta mesela insan ne söyledi kadar neden sustu sorusuyla ilgileniyor. Tarih mesela ne oldu diyor ama bu tekrar ederse ne olur diye de düşündürtüyor bizi.
İşte yapay zeka şirketlerinin aslında bu becerilere ihtiyaçları var. Yani bir modelin yalnızca doğru cevap vermesi yetmiyor. Nasıl konuşulur?

Bölümlerin sorunları bunlar efendim. Yani burada otomasyon mu, güçlendirme mi sorusu teknik değil, politik ve ahlaki bir sorun. Şimdi mesela bir hastanede yapay zekayı doktorun yerine koyunca doktora daha iyi karar vermesi için yardımcı yapmak ayrı şey değil. Yani bir tarafta doktoru atın oraya yapay zekayı koyun, sorunu çözer mi? Çözebilir. Ama doktorun yanında bunu çalışan olarak verin, aynı şey mi? Değil. Yani mesela bir gazeteci yazdığı haberi otomatik olarak yazdırırsınız, evet ya. Ben size söyleyeyim, net söyleyeyim yani. Yazar bir gazetecinin böyle yüzlerce belgeyi hızlıca tarayıp çıkarttığı şeyi yapabilirsiniz. Ama mesela şunu yapamazsınız. Onun vicdanıyla yazacağı kelimeleri, bir araya getireceği kelimeleri yapay zeka getiremez, bir araya getiremiyordu. Olmayacak bu. Yani bunların hepsi işte bambaşka bir yere gidiyor, hepimizi götürüyor efendim. Şimdi enteresan bir şey. Bir belediye başkanına gideceğiz. Vancouver Belediye Başkanı kendisi. Şimdi Eleven AI ajanı diye bir şey kullanıyormuş ve kullandığı işlerin, yaptığı işlerin bunun çoğunu söylemesi kamu üretiminde yapay zeka kullanımının sınırlarını tartışmaya açmış. Yani bu adam bir yapay zeka ajanı kullanıyor, işlerini yapay zekaya yaptırıyor. İşte burada tartışmalar çıkmış efendim. Kamu yönetimi tartışmaları çıkmış. Şimdi bu Ken Sim abi sonradan bunların kişisel amaçlı olduğunu, belediye kararlarında kullanılmadığını ve gizli belgeler erişmediğini söylemiş. Ama işte bu olayın önemi kamu gücünün hangi noktada görünmez sistemlere devredildiği sorusunda yatıyor diyor uzmanlar. Yani bu adam şimdi mesela diyor ki bugün ne giyeyim mesela? Tamam abi, bu soru yapay zekaya sorulabilir. Ya akşam nereye gidelim eşimle? Okey, sorulabilir. Ama mesela işte bana birisi geldi, şuraya mı köprü yapalım yoksa buraya mı köprü yapalım? İşte İstanbul ikinci boğazı açalım mı, İstanbul'u açmayalım mı diye sordu. Yapay zeka sen buna ne diyorsun? Dediğiniz andan itibaren işte orada olay tavsiye efendim. Bambaşka bir yere gidiyor. Amerika'da bu deri deri tartışılıyor. Amerika'da hatta şunu tartışmaya başlamışlar. Ya böylesi kamu yöneticilerin ellerinden bütün yapay zeka varlıkları alınsa mı acaba diye tartışmaya başlamışlar. Yani bence ya düşünülmesi gereken şey, hızlıca karar verilmesi gereken bir şey değil. Ben size söyleyeyim. Hatta ben size tersinden göreyim olayı. Bakın çok tersinden bir şey söyleyeceğim size. Böylesi önemli kararların alındığı yerlerde acaba kamu yöneticilerin elinden yapay zeka mı alınsın, yoksa yapay zekanın elinden kamu yöneticileri mi alınsın? Yani işleri aslında yapay zeka olmadan kamu yöneticileri mi yapsın, yoksa kamu yöneticilerini tamamen oradan atalım ve bunları yapay zeka mı yapsın? Mesela yapay zeka gelse ömrü billah ülkemizde geçen hafta olduğu gibi orman arazileri orman vasfından çıkarılıp üstünde siteler yapılsın diye şey yapılamaz. Cumhurbaşkanı kararnamesi çıkmazdı diye düşünüyorum. Yani çünkü ülkedeki susuzluk sorunu, dünyadaki yeşil sorunu, orman sorunu vesaireleri filan falan, yapay zeka bu insanların baktığı parasal mevzulardan çok daha farklı değerlendirirdi. Ya da mesela dünyanın en çok fındık üreticisi olan ülkemizde fındık ağaçları sökülsün de orada altın aransın sorusuna yapay zeka tabii canım öyle yapalım filan demezdi. Demeyecektir de. Yani çünkü bu işin mantıklı düşündüğümüzde, matematiksel olarak düşündüğümüzde orada yani onu koymak dünyanın en saçma şeyi. Bunu herkes biliyor. Ama işte hani Everybody Knows şarkısı vardı. Arkadaşlarımız belki onu hazırlayabilirler. Leonard Cohen'in Everybody Knows şarkısında. Yani gemi su alıyor. Herkes bunu biliyor. Kaptan da bize yalan söylüyor. İş bu kadar basit aslında. Leonard Cohen söylüyor bunları. Ben söylemiyorum efendim. Neyse geçelim. Şöyle OpenAI ses klonlama ve paylaşım araçlarıyla bilinen Waze.gg diye bir küçük girişimi satın almış. Ve yapay zeka ile ses kopyalamanın teknoloji meselesinden çok rıza, kişilik hakkı, telif ve dolandırıcılık meselesi haline geldiğini göstermiş bu iş. Yazı, sesin kişinin kimliğinin parçası olduğunu, sanatçılar, politikacılar, aile bireyleri ve kamu figürleri açısından ses klonlamanın ekonomik, hukuki ve güvenlik riskleri taşıdığı savunuluyormuş. Evet öyle. Yani şu anda telefonunuz çalsa, Cumhurbaşkanı'nın sesiyle biri arasa sizi, ben mesela derim ki hadi ben Cumhurbaşkanı dedi niye arasın?
Allah Allah filan derim ama bunu demeyecek.

Binlerce insan var ülkemde. Çok ciddi sorunlar çıkarabilir bu. Yani OpenAI'nin bu hamlesi hem riskli bir alanı temizleme hem de gelecekteki ses stratejisini kontrol altına alma girişimi olarak yorumlanmış. Son olarak bir de hadi size Wall Street'ten bir haber okuyayım. Şöyle haber, şirketler yapay zeka ajanlarını hızla benimserken yeni bir sorunla karşılaşmaya başlamışlar. Kurum içinde kimsenin tam olarak sayamadığı, neye eriştiği bilinmeyen, aynı işi tekrar eden ve maliyetleri şişiren bir yapay zeka ajanı kalabalıklığı çıkmış ortaya. Yani eskiden derlerdi ki, abi bir şirkette ne kadar çok saçma sapan çalışan var, bunların ne iş yaptığını ben bilmiyorum derdi mesela benim konuştuğum CEO'lar. İşte aynı şey yapay zeka içinde söz konusu olmaya başlamış. Bu duruma AI Agent Sprawl, yani o yapay zeka ajanlarının böyle uçuşması etrafta dağılması şeklinde tanımlanıyormuş. Yazının ana fikri şu: yapay zeka ajanlar pasif yazılım değil, yarı özerk dijital aktörlerdir diyor yazı. Yani böyle kenara koyup sizin durdunuz işte neyse. Word vardır değil mi? Word'ü kenarda tutarsınız. Gerektiğinde açarsınız, çalıştırırsınız. Gerekmediğinde kapatırsınız gider. Ama yapay zeka ajanları öyle değil. Yani mesela sizin Word'ünüz arada bir çıkıp ya bu adam çok güzel şeyler söylüyor, dur ben bunları yazıya dökeyim diye kendi kendine karar alıp sonra bunu sizin masanızın üstüne save etse, işte yapay zeka ajanlarının yaptığı iş olur bu. Yapay zeka ajanları şu anda bunu yapıyorlar. O yüzden de Word'ün bir kenarda kullanılmadan durmasıyla yapay zeka ajanlarının bir kenarda kullanılmadan duruyor olması arasında çok ciddi bir fark var. Efendim, arka plandan müzik gelmeye başladıysa hadi artık dediği andır bunlar arkadaşlarımın. Ben Serhat Ayan, böyle sizlere elimden geldiğince, dilimin döndüğünce bu işin biraz stratejisini, biraz sosyolojisini, felsefesini anlatmak istedim. Her hafta bunu başardığımızı umuyorum. Sizlerden gelen destek ve anlatımlar da bana bunu gösteriyor. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde böyle haftanın keyfinde size enteresan bir film seçkisi hazırladım. Bunları hep beraber dinleme umuduyla hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşça kalın.

Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler? Ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü'nün tekrarını dinlediniz.

Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi Geri ve Zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla Geri ve Zamanında. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı başlıyor.
1: 21 Mayıs 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı Geri ve Zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli, daha da önemlisi sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösterirken her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Bu aralar anlamaya da çok ihtiyacımız var. Özetle anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim elbette. Ondan önce izninizle hatırlatmalarımı tekrar edeyim. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden bizi takip ediniz. Örneğin X'te Radyo Sputnik TR ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takip ederseniz hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve tabii ki dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerim de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden Güçlü Özgen yazmanız yeterlidir ve görüşleriniz ve önerileriniz ve tabii ki eleştirileriniz çok çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Geri ve Zamanında gündemden başlıklar.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nde sular durulmuyor. Kılıçdaroğlu'nun butlan kararı öncesinde, mahkemenin vereceği butlan kararı öncesinde bir çıkışı var. O çıkışa geleceğiz ama bu sabah saatlerinde İstanbul Bakırköy düzeltiyorum, Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan bir açıklamayla öğreniyoruz ki yeni bir operasyon, uyuşturucu ve ünlüler başlıklı operasyon. Hemen şunu söyleyeyim, isimleri de konuşuruz tabii ki, aktaracağız tabii ki, konuşmak mecburiyetindeyiz ama o masumiyet karinesini de bir kenarda lütfen tutalım. Bütün isimler için bu operasyon ve bundan önceki operasyonlarda da yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı. Sonra ne oldu? Takip etmiyoruz. Fikri takip yok. O isimlerin adları bu haberlerde, bu operasyonlarda, bu başlıklarda geçiyor ve o şekilde de kalıyor maalesef. Kimseye de haksızlık yapmanın anlamı yok. Serenay Sarıkaya, Mabel Matiz, gazeteci Mirgün Cabas, Feyza Civelek, Onur Tuna gibi isimlerle ilgili olarak toplamda 25 kişiyle ilgili olarak bir gözaltı kararı var. Benim şu dakikaya kadar alabildiğim, öğrenebildiğim, ulaşabildiğim bilgilere göre 14 kişi gözaltına alınmış durumda. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı da İstanbul'da Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24, bir de Muğla'da bir adres olmak üzere 25 adreste şüphelilere yönelik arama ve gözaltı faaliyetleri icra edilmektedir açıklamasını yaptı bu sabah saatlerinde. Dediğim gibi bir kez daha tekrar edeyim. Bunu unutuyoruz çünkü unutmamak gerekiyor. İğneyi de kendimize batırarak söylüyorum bunu elbette. Bütün bu isimlerin anıyoruz, adları geçiyor ama tekrar ve tekrar o masumiyet karinesini de bir kenarda tutarak bu haberleri verirken ben bunu yapmaya çalışıyorum. Lütfen ama lütfen sizler de dinlerken bu perspektiften bakınız. Tabii ki ne olacak, ne bitecek? Tabii ki o testler vesaire, biliyorsunuz deliller, her neyse, onlar ortaya çıktığı zaman fikri takip devam edeceğiz bu meseleyi de konuşmaya. Ve devam, şimdi neyle sürdürelim programı? Cumhuriyet Halk Partisi. Sular durulmuyor. Aslında son söyleyeceğimi başta söyleyeyim. Tam da hani iktidar kanadının, Cumhur İttifakı'nın ya da özelde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de istediği oluyor. Cumhuriyet Halk Partisi açısından tablo bu. Son söyleyeceğim buydu. Dediğim gibi başa çektim ve başta söyledim. Bu mutlak kararı arifesinde cuma günü böyle bir karar verilebileceği yönünde bilgiler var. Onları konuşuruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tam anlamıyla hani o klasik tabirle, çok da sevmem o klasik tabirleri kullanmayı ama kılıçlar çekildi. Kim tarafından? Özellikle Kılıçdaroğlu'nun dün yaklaşık 3,5 dakikalık bir videosu. Bunu çok detaylı şekilde konuşmamız gerekiyor. Mesele sadece bir parti meselesi değil, benim okuyabildiğim, benim görebildiğim kadarıyla. Bu tip gelişmelerde, bu tip olaylarda hep söylüyorum, şöyle bir adım geriye gidip biz ne yaşıyoruz, bize ne anlatılıyor, gerçekte olan ne sorusunu da konuşmamız gerekiyor. Siyasetin geldiği ya da şöyle söyleyelim getirildiği noktayı da anlamamız açısından çok önemli. Neden siyasete güvenmiyoruz sorusu da aslında, ya da siyasilerle ilgili neden aklımızda, tekrar ediyorum, parti ayırmaksızın söylüyorum, bir şekilde neden siyasete ve siyasetçiye güvenmiyoruz sorusu da bu bölümde biraz detaylı konuşacağım. Buna yanıt verecek bir bölüm olacak. İzaha muhtaç gelişmeler yaşanıyor. Bu kadar bilinmezlik, bu kadar kaos. Siyasetten bahsediyorum. Siyasetin varoluş amacını gerçekleştirmesi için uygun ortam sağlıyor mu? Hayır. Hatırlatalım siyasetçilerimize, onların amacı ne? Onların gönüllü olarak, değil mi, aday oluyorlar, seçiliyorlar, meclise gidiyorlar. Bu arada siyaset sadece elbette mecliste yapılmaz ama siyasetin amacı yaşanan sorunlara çözüm bulmak. Daha siyaset kendi iç çatışmalarına çözüm bulamazken nasıl ülke sorunlarına çözüm bulacak? Bunu da görmek gerekiyor. Diyeceksiniz ki CHP'de her şey ortada olduğu için mi bütün bunları konuşuyorsun? Değil. O yüzden söyledim. Mesele parti meselesi değil. Diğer partilerde de biz MHP'de görmedik mi kaç il başkanlığı feshedildi, değil mi? Aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de işte konuşuluyor bunlar. Milletvekillerinin yeni sistemden rahatsızlıkları, bunları parti içinde dile getiriyor olmaları. Türk tipi başkanlık sisteminden bahsediyorum. Hani diğer partiler daha kapalı bir yapıya sahip olduğu için ortada değil ama işte siyaset aslında bize bunu anlatıyor. Bu mesele. Dediğim gibi açıklamaları konuşuruz. Onların hepsi zaten konuşuluyor. Bundan sonraki günlerde de konuşacağız ama benim görebildiğim kadarıyla sadece gazetecilerin, sadece o televizyona çıkıp yorum yapanların konusu değil. Bu aynı zamanda bilimin konusu bence ve siyaset sosyolojisinin buna bir yanıt vermesi, bizim bu aklımızdaki sorulara da bir yanıt vermesi gerekiyor diye de düşünüyorum. Geçelim, ne oldu, ne bitti, neden güçlü bu başlarken bugün programa yaklaşık 7 dakikadır 8 dakikadır bu kadar şey anlattı. Çünkü şöyle söyleyeyim, Kılıçdaroğlu dün bir sosyal medya paylaşımı yaptı, yaklaşık 3,5 dakikalık bir video. Aslında o video meselesi de enteresan, bize 2023 seçim stratejisini de açıkladı ki o seçim stratejisini hatırlayınız, mutfaklardan yapılan yayınları, değil mi? Çok o stratejinin de başarılı olduğunu söylemek mümkün değil ama Kılıçdaroğlu'nun ekibi böyle bir şey tercih etmiş, ona söylenecek bir şey yok. Ne dedi özetle, 3,5 dakikanın özetinde? Cumhuriyet Halk Partisi bize bırakılmış bir miras değildir. Partimiz bizlere kutsal bir emanettir. Emanet kirletilemez, kara çalınamaz. Hele ki şu, bu uluçların gölgesi haramın ve kirlenmişliğin sığınağı asla ve asla olamaz. Gerektiğinde dedi, işte aslında en çok konuşulan ifadesi de bu Kılıçdaroğlu'nun, arınmasını da bilir, iç muhasebesini yapmasını da ama yolundan asla dönmez ifadelerini kullandı Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir önceki genel başkanı Kılıçdaroğlu. Tam da bu davalar CHP ile ilgili, işte neredeyse her gün o başlıkları size aktarıyoruz. İşte farklı davalar, değil mi? İBB davası, Mutlak Buttan davası, işte 38. Kurultay meselesini sürekli olarak konuşuyoruz. Casusluk davaları, onlarca dava var. Kafalar bu konularda biraz karışık ama enteresan bir açıklamaydı bu Kılıçdaroğlu'nun. Davaları, bu davaları da hiç gündeme almamış olması da başka bir tartışma konusu. Özgür Özel yanıt verdi mi? Verdi tabii ki. Dedi ki daha önceki bir toplantıda, bir grup toplantısında yine bu konuya dair açıklamalarda bulunmuştu Özgür Özel. 5 Mayıs ayının başıydı. O grup toplantısında mutlak buttan tartışmalarına değinmişti ve her akşam ücreti karşılığında partisini tartışmalara umudunu butlana, şutlana koyanlara söylüyorum. Hepinize söylüyorum. Hakka varmayı meslek edin, gönül al, işte o şey, bırak saraylara mermer olmayı, toprak ol bağrında güller yetişsin şeklinde de bir dize dile getirmişti orada. Özgür Özel, emeğe saygı, onu da söyleyeyim, Gazete Pencere'den Can Bursalı ve Yıldız Yazıcıoğlu'na konuştu. Tam da bu soru soruldu, Kılıçdaroğlu meselesi soruldu, dedi ki ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu kastetmemiştim ama Kemal Bey'in saraydan medet umanlarla ilgili söylediğim şeylere alınganlık göstermesine de şaşırdım ifadesini kullandı Özgür Özel. Yanıtı bu oldu. Pek çok CHP'li milletvekili de sosyal medya üzerinden bu konuya tepkiliydi. Onu söyleyelim, onu aktaralım. Destek verenler var mı? Evet, var. 22 milletvekilinin biz Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde Kılıçdaroğlu'nun, Kemal Kılıçdaroğlu'nun az önce size aktardığım, sıraladığım ifadelerine ve videonun tamamını da, videoyu alıntılayarak Faik Öztrak gibi isimler örneğin Kılıçdaroğlu'na destek verdiğini biliyoruz biz. Bir parantez açayım, hani aklımızın bir kenarında dursun. Hani akıl bu profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak bunu da hep tutalım aklımızda. 22 önemli bir rakam. Neden? Çünkü bir, daha önce yapılan açıklamalar 50'ye yakın CHP'li vekilin Kılıçdaroğlu'nu desteklediği yönünde bilgiler vardı o yorumlarda. Bir de 22 ne ifade ediyor? Mecliste grup kurma sayısını aştığını. 20 milletvekiliyle biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup kurulabiliyor. Bu sürecin sonunda bambaşka bir tabloyla, belki de yeni bir partiyle de karşı karşıya kalabiliriz. Tabii dediğim gibi hani bu mesele sadece CHP meselesi değil, siyasette, siyaset sosyolojisinde nerede olduğumuzu da gösteren bir gelişme. Sadece hani bazı haberler var diyorum, Türkiye'nin, ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Özneleri itibariyle, yaşanan gelişmeler itibariyle, işte aslına bakılırsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben açıklamasını da ben şahsen bu şekilde değerlendiriyorum. Onu söyleyeyim, onu aktarayım. Peki şöyle bir yorumlamaya da tabii elbette bir değerlendirmeye de ihtiyaç var. Mesela ilginç ifadeleri vardı Kılıçdaroğlu'nun ama şöyle de düşünmek gerekmiyor mu? Hani bir arınmadan bahsediyor Sayın Kılıçdaroğlu. Haramın ve kirlenmişliğin sığınağı tanımı yapması partisi için, değil mi? Mesela bazı sorular var. Eminim Sayın Kılıçdaroğlu bu sorulara yanıt verecektir. Mesela bu ifadeleriyle kimleri kastediyor? Mesela nasıl söyleyelim? Kendi adayı yaptığı İBB için, kendisi aday yaptığı Ekrem İmamoğlu'nu mu? Ya da yakındaki çevre çalışma arkadaşlarını mı kastediyor? Ya da mesela biz bu davaları takip ediyoruz hep beraber. O davalarda, özellikle İBB davasında yine biliyorsunuz etkin pişmanlıktan yararlananlar var. Ailemle tehdit edildim, bu yüzden istenen ifadeleri verdim, hakkınızı helal edin diyen isimler var. Mesela bunları mı kastediyor Sayın Kılıçdaroğlu? Son yerel seçimlerde biliyorsunuz 1977'den sonra partisi birinci parti o haline gelmişti. Mesela bu süreci mi kastediyor? Bunların hepsinin bir şekilde Kılıçdaroğlu tarafından yanıtlanması gerekiyor. Tabii hukuki boyutu da var. Adaletten bahsediyor Kılıçdaroğlu bu açıklamasında. İdeolojik boyutuna geleceğim. Orayla ilgili de bir kısa bir detay vereceğim. Kılıçdaroğlu'nun ifadelerindeki bir ideolojik doğru ifade edeyim. Sapmayı bana kalırsa gösteren bazı ifadeler de var. Ama mesela arınma ifadesi dikkat çekici. Neden? Hukuk, ne dedim az önce uyuşturucu ve ünlüler başlıklı haberimi aktarırken, masumiyet karinesi, değil mi? Sonuç itibariyle ne çıkacak bilmiyoruz biz bu davalardan. Hala devam eden ve sonuçlanmamış davalar var. Bu davalar devam ederken partinin bir dönem, uzun süre genel başkanlığını sürdürmüş bir siyasetçi haram ve kirlenmişlik sonucuna mesela nasıl varabiliyor? Bu soruları herhalde parti içerisinde verecektir Kılıçdaroğlu. Hani biz buradan soralım, biz buradan bu soruları iletelim. Eminiz bu soruları bir şekilde yanıtlayacaktır. Tabii spekülasyon yapılabilir mi? O kadar kolay ki mevcut Türk siyaset şartlarında. Acaba sonuçları hakkında, bu davaların sonuçları hakkında bir bilgisi mi var acaba? Akıl çalışıyor bu anlamda. Hani kendisi biraz daha kapalı konuşsa da bu soruları konuşmak, bu soruları aktarmakla biz de en azından yükümlüyüz. Onu da söyleyelim, onu da aktaralım. Tabii burada tartışılan başka başlıklar şu mutlak butlan meselesi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasının zamanlaması da çok önemli. Neden? Neden biliyor musunuz? Şöyle hani hep söylüyorum bunu, aklımızın zamanda dolaşma özgürlüğü var ve biz bu programda özellikle bu özgürlüğü diğerlerini kullanamasak da sonuna kadar kullanmayı tercih ediyoruz. Bir, hükümete yakın bir isim Fatih Atik, gazeteci Fatih Atik ilginç bir açıklama yaptı dün itibariyle. Tam da Kılıçdaroğlu'nun bu videoyu yayınladığı gün dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultay davasına ilişkin olarak Cuma günü, yani yarını kastetti, 22 Mayıs'ı kastetti ve butlan kararı UYAP'a yüklenecek. Bunu bu şekilde bir beklenti var ifadesini kullandı. Bir parça daha sizi geriye götüreyim. Mayıs ayının başına, içinde bulunduğumuz ayın başına götüreyim. Orada Şamil Tayyar, gazeteci ama bir dönem Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yanlış hatırlamıyorsam Gaziantep milletvekilliği yapmıştı. İlginç bir iddiası vardı. Mahkemenin yine dikkat mutlak butlan kararını yazdığını öne sürmüştü ve bu kararın açıklamasının siyasi konjonktür nedeniyle ertelenmiş olabileceğini söyledi. İşte tam bu iki iddiayı da üst yan yana koyunca, hele bir de aslında Fatih Atik'in işte Cuma günü butlan kararı açıklanabilir açıklamasını ya da bu iddiasını ne kadar güvenirsiniz, ne kadar doğru bulursunuz, o sizin yorumunuz. Bunları da dikkate alınca en azından şunu söyleyebiliriz Kılıçdaroğlu açısından, zamanlama manidar. Diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, tekrar söylüyorum bir parantez, bu mesele sadece CHP meselesi değil, ben bunu siyaset sosyolojisindeki bozulmayla ilişkilendiriyorum bütün bu yaşananları. Yoksa CHP'nin başına o mu gelmiş, bu mu gelmiş, şöyle mi oluyormuş, onları zaten beraber izliyoruz hep beraber, derdim bu değil. Ama mesela sessizliğini diyor ki, beni kimse susturamaz. Bu 3,5 dakikalık videoda böyle bir ifade kullanıyor. Oysa ki tam tersi Sayın Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması için gazeteciler, gerçek anlamda söylüyorum bunu, o kiraladığı Ankara'da, Ankara'yı çok bilmiyorum ama bir villa ofis vardı. Gerçek anlamda ofisin önünde kamp kurdular ve her giriş çıkışında kendisine mikrofon uzatıyorlardı yaşanan gelişmelerle ilgili bir cümle, kendisinden bir cümle alabilmek için. Ne oluyordu o zamanlar? Gazetecilerle yan yana gelmemek için Sayın Kılıçdaroğlu aracını o villanın bahçesine sokturuyordu ve oradan binerek ayrılıyordu, evine doğru gidiyordu. O yüzden hani Kılıçdaroğlu'nun sessizliğini bozması bozmaması meselesi enteresan, çünkü dediğim gibi bir şekilde zaten bu bekleniyordu. Bunun üzerinden tartışılıyordu. Bu yönde bir beklenti vardı Kılıçdaroğlu'ndan ama şimdi kendisi o zamanı ayarlamayı tercih etmiş. Tabii yani işte arınma ifadesi, adaylarla işte CHP'nin mevcut yapısına dair sorunlar, ya bunların tamamı aslında çok basit sorular var. Yani kirlenmişlik ya da arınmadan bahsediyor ama bugün o davaların konusu olan, öznesi olan isimlerin tamamı neredeyse Sayın Kılıçdaroğlu tarafından belirlenmiş isimlerdi. Bunu hafızamızda tutmakta 13 yıllık genel başkanlık süreci içerisinde bunlar yapıldı. Şu sorulmayacak mı arınmışlık demişken, geçtiğimiz günlerde de konuştuk bunu. Bakınız Aydın Belediyesi, Afyon Belediyesi'ndeki transferler, değil mi? Bu isimlerin de pek çoğunu, hatta Afyon Karahisar Belediyesi'ndeki hanımefendiyi örneğin iki dönem milletvekili yapmış olan kişi de kendisi. Bunu bir konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Bunları sormak hakkımız, hiçbir şey olmamış gibi hani helalleşip elimizi yıkayıp kenara çekilemeyiz. Bunu da görmek, bunu da anlatmak, bunu da konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Ve tabii bunu konuşmuşken CHP seçmenine bir borcu yok mu Sayın Kılıçdaroğlu'nun? Mesela şu altılı masayı bir anlatması gerekiyor, değil mi? Meral Akşener krizi nasıl çıktı? İmamoğlu devreye girip o krizi çözdü diye kendisi açıklamıştı bizzat. Peki şimdi neden İmamoğlu kötü oldu? İmamoğlu'nun avukatı değiliz burada ama bu çelişkileri de konuşmak, bu çelişkileri de sormak hakkımız diye düşünüyorum. Tabii ki siyasetçinin, biz gazeteci olarak sorma hakkımız. CHP'liler aranızda CHP'ye oy vermiş, tercih etmiş dinleyicilerimiz de varsa herhalde bu soruların yanıtını da beklemek gerekiyor diye de düşünüyorum. Ya da mesela niye bir kez olsun Silivri'ye gidip sizin aday gösterdiğiniz belediye başkanlarının ya da onların yanındaki isimlerin yargılanma sürecine dair bir desteğiniz vesaire olmadı diye de bir soru soracağım. Son bir not daha Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına dair, ondan sonra başka bir başlığa geçeceğim. Daha doğrusu bir müzik arasına gideceğim. Siyasetin diğer başlıklarını konuşuruz. Kılıçdaroğlu'nun dili, kullandığı dil, ifadeler. Dünkü videosunda 3,5 dakika olduğu için hani burada yayınlamak teknik olarak tabii yani zaman açısından sıkıntılı, ama dinlersiniz. Dinlediğiniz zaman benim görüşlerime katılır mısınız bilmiyorum, ama sol bir parti liderinin, geçmiş dönemde o partinin liderliğini yapmış olsa da kullandığı değil, tam anlamıyla hani sağcı bir dil olarak değerlendirilebilir. İdeolojik kaymadan, ideolojik sorundan da bahsediyorum. Defalarca helal haram kavramlarını örneğin kullanıyor. Ya da ahlak kavramı üzerinden bir okuma gerçekleştiriyor. Yani o solun klasik eşitlik, özgürlük, dayanışma gibi kavramlarını da ağzına hiç almamış olması benim dikkatimi çekti. Hani o 3,5 dakikalık videoyu dinlerken bir de bu perspektiften bakarsanız hani CHP yönetimlerinin geçmiş dönemde nasıl bir tabloyla karşı karşıya kaldığını görmüş olabilirsiniz. Şöyle bir bakıyorum bu konuya dair. Hani dedim ya, mesele sadece CHP meselesi değil. Aynı zamanda siyaset sosyolojisinin meselesi. Bir not daha var. O notumu da almışım. Onu da size aktarayım. Hani dün gece şöyle televizyonlara da bakarken dikkatimi çekti. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Hani hep iğneyi de kendimize batırıyorum medya olarak, gazeteciler olarak. Bir dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nu Kandil'den emir alıyor diyerek eleştiren, bunu sosyal medya hesabında da böyle açık açık yazan, ki o zaman da bunları konuşmuştuk, hani bunlar ağır ithamlar, bununla ilgili bir delil varsa yoksa bunların ortaya konması lazım, bunlar sadece gazetecilerin meselesi değil, bunlar eğer böyle bir tablo var ise, ki onun o sürecinde biz nasıl ilerlediğini biliyoruz, o seçim sürecinin, hatırlayınız CHP'ye yönelik olarak yürütülen o süreci. Şimdi dün akşam gördüm ki televizyonlarda aynı isimler çıktılar ve Kılıçdaroğlu'nun ne kadar doğru hamleler yaptığını, ne kadar doğru ifadeler kullandığını dile getirdiler. Olabilir mi? Ya insan fikir değiştirebilir elbette, zaten değişim hayatın özünde var, itirazımız yok da değişimle çelişkiye düşmek arasında o çizgi, çok ince bir hat var ve o hattın sık sık aşıldığını görüyorum. Neden? Öylesine abartıldı ki, bırakın Kılıçdaroğlu'nun, işte burada konuşuyoruz değil mi? Yani ideolojik olarak bile bir sorgulama yapıyoruz burada, ama mesela bazı gazetecilerin Kılıçdaroğlu'nun kravatı üzerinden bile, bordo kravat takmıştı ve bunun ne demişti o gazeteci, liderlik kararlılığının bir göstergesidir kravatının rengi bile. Hani bu kadar artık övecek kadar da çelişki diyeyim. Ben daha fazlasını söylemeyeyim. Siz söylersiniz içinizden. Çelişkiye düşmüş olması da gazetecilik açısından da hiç doğru bir yaklaşım değildi diyeyim ve bu Kılıçdaroğlu meselesini daha konuşuruz, daha çok konuşuruz. Bitirelim. Saat 11'de CHP'nin MK'sı toplanacak. Muhtemeldir ki bu konuya dair daha net bir açıklama da gelecektir. Neden güçlü? Yaklaşık 20 dakikadır bu meseleyi anlatıyorsun. Sadece CHP'de yaşanan meseleler değil bunlar. Bunlar, tekrar söylüyorum, ülkede siyasete ve siyasetçiye olan güvensizlik ortamının adeta böyle mikro bir göstergesiydi. O yüzden konuşmaya değer buldum. Kısa bir ara verelim. Onun arkasından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu dün grup toplantısında. Ne mesajlar verdi ona bakacağız.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: acaba seçime doğru yeni bir kaynak arayışı içerisinde mi hükümet? Hani ekonomiyi kayıt altına alalım diyen ve bu ilkeyle hareket eden, bu konuda taviz vermeyen, sıkça eleştirilen Mehmet Şimşek'in ekonomi politikalarıyla ne kadar örtüşüyor bu uygulama? Diyeceksiniz ki Mehmet Şimşek'in haberi olmadan ya da onayı olmadan böyle bir şey olabilir mi? Siz verirsiniz o yanıtı işte. Gerekçe şu, ülkeye sermayeyi çekmeye çalışıyoruz. Tamam ama risk şu, kaynağı belirsiz varlıklar ne olacak? Bunları biz konuşurken, sermaye için gerekli adımlar atılırken biz de kendi mutfağımızda, kendi tenceremizle uğraşıyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz, Yeri ve Zamanı'na hoş geldiniz. Bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan terörsüz Türkiye tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu dün grup toplantısında. Ona gireceğim. Bir de Barış Terkoğlu'nun, gazeteci arkadaşım Barış Terkoğlu'nun Erdoğan'a sunulan bir MIT raporu, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair bir haber paylaştı. İlginç ayrıntılar var Barış'ın haberinde. Onları da sizlerle paylaşacağım ama mesajlarınız da geliyor az önce. Şu uzun konuştuğumuz CHP meselesiyle ilgili olarak şöyle bir bakıyorum. Ankara'dan Mesut Bey, Mesut Aydoğdu diyor ki Kılıçdaroğlu benim okuduğum kadarıyla yani kendi mesajını kastediyor, o video mesajını Kılıçdaroğlu'nun, herkesi ters köşe yapacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceği başkalarının geleceğini başkalarının eline vermeyecek, bunu yaparsa tarihe geçer, yapmazsa tarihin çöplüğüne gömülür şeklinde bir yorumu var. Devam edelim şöyle. Yüksel Yıldız yine diyor ki, onu da konuşmuştuk evet, Sayın Yıldız dinleyicimiz, gemiyi terk eden iki milletvekili, iki belediye başkanı, içeride bulunan belediye başkanlarından bahsediyor, bir belediye başkanından ahlak yoksunu dedi, anladım kimi kastettiğinizi. Kılıçdaroğlu'nun seçtiği ve vazgeçmediği kişilerden bahsediyor. Arınmayı kimden istiyor o zaman? Bu kişiler zaten Kılıçdaroğlu'nun seçtiği, tercih ettiği bu kişiler partiyi terk etmişlerdi diyor. İnsan kendi gemisini batırır mı? Cevap olarak arınmak isteyen kişiler tarafından batırılır diyor. İşte dediğim gibi bir Kılıçdaroğlu'na destek ya da Kılıçdaroğlu'nu anlama çabasında olan bir mesaj. Bir diğeri de tam tersi, Kılıçdaroğlu'na bir tepki mesajı. Onları dengeli şekilde bir şekilde paylaşmak istedim. Gönderin WhatsApp hattımıza, Radyo Sputnik'in WhatsApp hattına bu konu ya da diğer konularla ilgili olarak görüşlerinizi tabii ki merak ediyorum. Tabii ki çok önemsiyorum. Hatırlatayım WhatsApp hattımızı da, 0505 171 66 56, bekliyorum. Ve geçelim siyasetin diğer başlıklarına. Bu bir türlü ilerlemeyen, niye bir adım atılmıyor diye hem MHP'nin hem de DEM Parti'nin sıkça, hatta oldukça sert dönemde eleştirilerine konu olan açılım süreci ya da ona ne diyoruz, terörsüz bir Türkiye süreci. Cumhurbaşkanı Erdoğan da şöyle bir ifade kullandı dün grup toplantısında bu terörsüz Türkiye sürecine dair. Ortak akılla, samimiyetle, sağduyuyla menzile ulaşmakta kararlıyız. İlgili kurumlarımız örgütün tasfiye sürecini hızlandıracak farklı modaliteler, sözcüğün anlamını bilmiyorum, programdan sonra bir bakayım, modaliteler üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. İttifak ortağımızda da dedi, işte MHP'nin herhalde o eleştirilerine de bir yanıt olarak, siyasetin çözüm kapasitesini arttıracak yeni yol, yöntem ve hamleleri etraflıca istişare ediyoruz ifadesini kullandı. Derdimiz yeni yöntem ve hamleleri istişare ederek örgütün tasfiye sürecini hızlandırmak, bunun için çaba gösteriyoruz dedi. Belli ki burada bir yetersizlik görüyor iktidar kanadı, terör örgütünün o silah bırakma konusundaki. Terör örgütü diyor ki, ya da o gelen açıklamaları da tabii takip ediyoruz, okuyoruz, dinliyoruz o açıklamaları da. Oradan da hani yasal adımlar bu terör silah bırakma konusunda ya da işte terör örgütü üyelerinin teslim olması ya da Türkiye'ye gelmesi konusunda yeterli ve gerekli yasal adımlar niye atılmıyor diye de soruluyor bir yandan. İşte sanki karşılıklı olarak taraflar birbirlerini tartıyorlar. Doğal olarak bir güvensizlik ortamı var. olmamasına imkan yok. Asıl güvensizlikte, daha doğrusu endişe de kimde? Elbette işte seçmenlerde. Akif de bu arada evet, modalitenin ne olduğu konusunda bana bir bilgi notu gönderdi. Teşekkür ederim Akif. Saat başında onu detaylı şekilde okuyacağım. Böyle bir ekibiz işte. Birbirimizin açıklarını da hemen kapatıveriyoruz. Eline koluna sağlık Akif Özcan. Saat başında bakacağım ona. Devam edelim. Tabii bir güvensizlikten bahsediyorduk. O güvensizlik meselesi ya da işte endişe ya da şüphe. Kimde var ağırlıklı olarak? Toplumun genel kesiminde var. İşte hükümet de bunu biraz da dikkate alıyor aslına bakılırsa. Neden peki gerekli adımlar atılmıyor? Erdoğan neden terör örgütünün silah bırakma süreciyle vurgu yaptı bu grup toplantısında, dünkü grup toplantısında? Bunun yanıtı Barış Terkoğlu'nun, gazeteci Barış Terkoğlu'nun biliyorsunuz takipte ediniz. Onlar adlı bir YouTube kanalları var ve o kanalda yaptığı, paylaştığı bir haber üzerinden. Terör haberde enteresan, dikkat çekici bir başlık. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın Cumhurbaşkanı, aynı zamanda AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir rapor, terör örgütünün silah bırakma sürecine dair ya da silah bırakma oranına dair bilgilerin yer aldığı bir rapor sunduğu yönünde, bunu anlatan bir haber paylaştı Terkoğlu. PKK'nın silah bırakma oranının henüz %50 bile olmadığını anlattı. %50'nin altında olduğunu, doğal olarak da Devlet Bahçeli'nin ifade ettiği tarihsel sıralamada Öcalan'ın çağrısı, terör örgütünün silah bırakması ve fesih kararlarının arka arkaya geldiği denklemde bunun bu durumun, bu %50'yi bile bulmamış olmasının aslında sahadaki karşılığının tam olarak bu olduğunu anlatan bir rapor. %50'si bile şu an itibariyle Terkoğlu'nun haberidir. Emeğe saygı tabii ki, henüz o rakamlara bile ulaşılmadığı yönünde bir bilgi. İşte tabii ki devletin elinde de, güvenlik bürokrasisinin elinde de bu bilgiler olduğu için sürecin bu şekilde ilerlediğini ve AK Parti'nin de buna dair bir çıkış yolu aradığını söylemek mümkün. Bir parantez açayım burada, AK Parti demişken, daha doğrusu Cumhurbaşkanı Erdoğan demişken, yani ikinci bölümde verecektim ama burada söyle, belki zamanım kalmaz. Erdoğan ve Trump bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki lider, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. Tabii ki bölgedeki gerilim süreci, özellikle İran meselesi gündemdeydi. Makul çözüm bulma ya da bu süreçte ilerleme konusunda iki liderin ortaklaştığı bilgisini biz yapılan açıklamalarla öğreniyoruz. Türkiye tabii bu müzakere sürecine de aktif olarak da katılma niyetinde, onu da söyleyelim. Tabii Trump bir açıklama yaptı. Sosyal medya, gazeteciler sordular Erdoğan'la görüşmeniz nasıl geçti diye. Birebir aktarayım dilerseniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok iyi bir telefon görüşmesi yaptık. Aramızda çok iyi bir ilişki var. Kendisi güçlü biri ama onunla başka kimsenin sahip olamadığı bir ilişkim var ifadesi dikkat çekiciydi. Bence kendisi çok iyi bir müttefik oldu. Bazıları bundan şüphe duyabilir ama bence harika bir müttefik. Ona saygı duyuyoruz ifadesi Trump'ın oldukça dikkat çekiciydi. Onu da söyleyelim, bunu da aktaralım. AK Parti grup toplantısı demişken şöyle söyleyeyim. Bir saniye. Grup toplantısında şöyle bir tablo vardı. Anlatmıştım geçtiğimiz günlerde. AK Parti yönetiminden bakanlara giden bir uyarı. Özellikle Süleyman Soylu'nun gazetecilerle, hatta Now Haber muhabiriydi galiba, muhabiriyle yaşadığı o süreçten, o gerilim sürecinden sonra böyle bir uyarı gittiği yönünde. Hani gazetecilerin sorularını grup toplantısında yanıtlamayın, bir açıklama yapmayın şeklinde bir uyarı. O uyarının neden yapıldığını, sonuçlarını dün detaylı şekilde konuşmuştuk. Basın özgürlüğü, gazetecilerin soru sorma hakkı, iktidarın orada bir pot kırılırsa nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalırız endişesi. Her neyse, dün bu ilk defa uygulandı. Yani geride kalan 24 yıllık süreçte ilk kez gazeteciler bir grup toplantısında bakanlara soru soramadılar. Geldiğimiz tabloda artık siz işte de tam olarak bu.
1: Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Siyasete dair enteresan başlıklar var. WhatsApp hattımızı da hatırlatmak istedik. Onun için paylaştık sizinle. Dediğim gibi özellikle bu CHP konusunda oldukça fazla mesaj geldi. CHP'de yaşanan tartışmalarla ilgili ikinci bölümde onları tekrar aktarırım sizlere. Birkaç hatırlatma, takip ettiğimiz davalar var tabii ki. Takip ettiğimiz gelişmeler de var. Onlara dair ilk bölümün de sonuna yaklaşırken tabii ki onları da size aktarmak gerekiyor. Sadece bir durum. Ya daha doğrusu bir sessizlik, az önce AK Parti'den bahsederken aklımdaydı, dün anlatacaktım, atlamışım, bugün hatırlatayım onu. Mehmet Yakup Yılmaz da köşesinde yazmıştı T24'teki. Nedir o? Hüseyin Gün kim? Casusluk davası, biliyorsunuz gazetecilerin de yargılandı, İmamoğlu'nun da yargılandı. O casusluk davası Hüseyin Gün adlı kişinin daha çok ifadeleri üzerinde kurgulanmıştı. Daha doğrusu iddianame Hüseyin Gün'ün ifadeleri üzerinden daha çok ona dayandırılarak hazırlanmıştı. Orada Hüseyin Gün bir iddiada bulunmuştu. Yani bir dönem devlet için çalıştım yurt dışında. Hatta işte bana belgeler de verilmişti. FETÖ'nün yurt dışındaki faaliyetlerini bir şekilde tespit etmek ve bunu bildirmek için görevlendirilmiştim demişti. Ve hatta o dönemde yine o dönemin başbakanı ve şimdi cumhurbaşkanı yardımcılığı da yapıyor aynı zamanda. Orada dikkat çeken isimler, yani Sayın Oktay'dan bahsediyorum ve Fuat Oktay'ı işaret etmişti. Kendisinden bir yazılı belge aldım, hatta görevlendirildiğime dair demişti. O günden beri ki biz bunu geçtiğimiz hafta konuştuk neredeyse, değil mi? Neredeyse bir hafta olacak Hüseyin Gün'ün bu ifadelerinden sonra. Fuat Oktay'ın o günden beri hiç açıklama yapmamış olmasını hatırlatıyor Mehmet Yakup Yılmaz, dünkü yazısında hatırlattı. Hani gerçekten de bu sessizlik enteresan. Bekliyoruz Sayın Vural'ın bu konuda bir açıklama yapmasını. Unutmuyoruz çünkü aklımızda. Unutmadığımız diğer başlıklar. Şimdi şunu hızlıca aktarayım. Bir, Mehmet Akif Ersoy, Habertürk'ün eski yayın yönetmeni, gazeteci. Kendisiyle ilgili biliyorsunuz bir tutuklama kararı da alınmıştı. Bir iddianame, uyuşturucu soruşturmasına tutuklanmıştı Mehmet Akif Ersoy. Kendisi ve 7 kişi hakkında, toplamda 8 kişi hakkında bir iddianame düzenlendi. Oldukça ağır suçlamalar da var Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak. Suç örgütü kurma, yönetme, nitelikli cinsel saldırı, toplamda 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma gibi suçlardan ceza talep edildi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili olarak. İstenen hapis cezası da oldukça yüksek. Göreceğiz o davayı da. 11 yıldan 286 yıla kadar toplamda hapis cezası talep edildi. Burada benim dikkatimi çeken konu Mehmet Akif Ersoy'un hani suçlamalar, evet, ama bir yandan da örgüt lideri olarak, suç örgütü lideri olarak anılmış olması iddianamede benim en çok dikkatimi çeken başlıklardan bir tanesi. İddianame tabii bakalım kabul edilecek mi, edilmeyecek mi? Onun sonrasında bir dava süreci başlayacak. Tabii ki takip edeceğiz. Biz de o başlıkları da size aktaracağım. Ve şöyle hızlanayım biraz daha. Dorukhan Büyükışık, hayatına son verdiği iddiası vardı, hatırlayınız. 2018'de İzmir Narlıdere'de cenazesine ulaşılmıştı Dorukhan Büyükışık'ın ve babasının mücadelesini hatırlıyorsunuz, değil mi? Nasıl bir mücadele içerisindeydi babası? Hayır, benim oğlum hayatına son vermedi ve buna dair benim şüphelerim var diye yıllardır mücadele ediyor babası. Ve ilginç bir karar alındı o soruşturma sürecinde. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten bu konuda bir açıklama var. Bilirkişi raporları, HTS ve daraltılmış bas kayıtlarına bakıldığı zaman delil karartıldığına dair, Dorukhan'ın ölümüyle ilgili delil karartıldığına dair şüpheler, bulgulara ulaşıldı.

Hakimliği savcılığın verdiği o takipsizlik kararını eksik inceleme sonucu karar verildiği gerekçesiyle kaldırmıştı. Bu açıdan önemli takip edeceğimiz davalardan babasının, Dorukhan'ın babasının nasıl mücadele ettiğini de hatırlıyoruz o süreç içerisinde. Ve Dilovası davası, yine 3'ü çocuk 7 işçinin hayatını yitirdiği o kozmetik fabrikasındaki yangın, o davayla ilgili de yeni bir duruşma. Dün başladı ikinci duruşması o davanın da, bugün itibariyle de devam ediyor. Nerede? Kandıra Cezaevi Duruşma Salonu'nda. Onu bir kez daha hatırlatacağım. Hatırlatmaya da devam edeceğim. Aileler davanın burada Kandıra Cezaevi'nde görülüyor olmasına tepkililer. Bir mesafe, iki dava gözlerden mi kaçırılmaya çalışılıyor şeklinde bir itirazları var. Onu da söyleyelim. Yine sanıkların dinlenmesine dün itibariyle devam ediliyor. Dün yine toplamda tutuklu 8 sanık var. Onu da hatırlatalım. Bugün saat 14'te duruşma devam edecek. Yaklaşık 4 saat sonra duruşmanın devam edeceğini söyleyelim. Muhtemeldir ki ilki de öyle olmuştu. 3 gün devam etmişti. Herhalde mahkemenin aldığı böyle bir karar var. Yine yarına da ertelenecektir. Yarından sonra da pazartesi günü aileler ya da hukukçulardan orada ailelerin hakkını ya da artık konuşamayan o cinayette, o iş cinayetinde hayatını kaybedenlerin hakkını savunan hukukçulardan birini mutlaka konuk alıp konuşacağız. Duruşma nasıl ilerliyor onu söyleyelim. Ve tabii Gülistan Doku soruşturması bu arada. Buna dair de bazı gelişmeler var. 6 yıldır haber alınamıyor. Artık Gülistan Doku'nun kaybı demiyoruz. Artık Gülistan Doku'nun hayattan koparılması, Gülistan Doku cinayeti diye tanımlıyoruz değil mi? Orada avukatların bazı itirazları var. Ali Çimen, dönem dönem biz de yayını alıyoruz ailenin, Doku ailesinin avukatlarından bir tanesi biliyorsunuz. Onun bir itirazı var. Tunceli'de 5 Ocak 2020'de kaybolmuştu Gülistan. O soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan UA'nın tekrar tutuklanması talep edildi. Tabii orada şunları hatırlatmakta fayda var. Neden böyle bir karar alındı? Çünkü UA'nın gençlik merkezinde o dönem merkezinde bulunduğu ve bu sırada maktule Gülistan'a yönelik cinsel saldırı eylemini gerçekleştiğine ilişkin bir beyan vardı. Kimle ilgili? Şüpheli Umut isimli birisiyle ilgili olarak bu beyan HTS verileriyle de desteklenmişti diye bir açıklaması var avukat Ali Çimen'in. İşte adli kontrol kararı, o UA ile ilgili olarak adli kontrol kararının tutuklanma talebine dönüştürülmesinin istenmesinin nedeni de kendisinin serbest bırakılması sonrasında ortaya çıkan ve soruşturmaya da büyük zarar veren gelişmeler olduğu yönünde iddialar. Tabii bunu çok da detaylandırmıyor. Yani avukat, o da haklı elbette, Ali Çimen'den bahsediyorum. Soruşturma çok dikkatli şekilde yönetiliyor, yürütülüyor. Bunu da çok da hassas şekilde yürütülüyor. Avukatlar da, aileler de, biz de konuşuyoruz. Hem yayınlarda hem de yayın dışında da elbette konuşuyoruz hepsiyle. Bir şekilde diyalog halindeyiz. Onlar da gerçekten hem memnuniyet içerisinde hem de büyük bir tedirginlik içerisinde bu davayı, bu soruşturma sürecini takip ediyorlar. Ve bazı dinlenmeyen tanıklar olduğu yönünde de yine iddiaları var hukukçuların, avukatların. Onu da söyleyelim. Bakalım, dediğim gibi Gülistan Doku soruşturması şu ana kadar hani bir yere kadar getirildi. Bu güzel, bu gerçekten memnuniyet verici, ama sonuçları itibariyle nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız? Asıl merak ettiğim soru bu. Bir, iki, bir de şu var. Gülistan'ın kaybolması sürecinde işte verilen ifadelere bakıyoruz. Savcılığın yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Hukukçuların, avukatların ve ailenin yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Yani böyle bir, tırnak içinde kullanıyorum, öylesine örgütsel bir mekanizma yürütülmüş ki, profesyonel bir mekanizma. Gülistan tek miydi bu konuda? Çünkü böyle bir organizasyonun hani tek bir kayıp üzerinden bir anda doğaçlama olarak kurulabilmesi, hani hukukçular der ya, hayatın doğal akışına aykırı, sanki böyle bir tablo, sanki böyle bir gerçeklik varmış gibi geliyor bana.
Tabii bu, söylüyorum bunu, daha önce de bunu dile getirmiştim. Bu bir sadece gazetecilik öngörüsü. Bakalım, göreceğiz. Biz ikinci bölümde yine sizlerle beraber olacağız.

0: 1930'da başlayan bir tutku.
1: Futbolcular ya kazanacağım ya da öleceğim. Yani seçeneğine bakar mısın?
2: Tabii ki.
1: Hatta kaleci 11 maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki.
0: 96 yıllık bir destan.
3: Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek Dünya Kupası olarak da tarihe geçiyor.
1: İki farklı ülke formasıyla iki Dünya Kupası finali oynayan tek futbolcudur.
0: Futbolun en unutulmaz efsaneleri.
3: Beraberlik halinde ne olabilir? Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor.
1: Evet.
3: Tekrar yenene kadar.
1: İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı devam ediyor.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın ikinci saat dilimine de hoş geldiniz. Ben Güçlü Özgan. Ekonomiye dair başlıklar olacak elbette ama birkaç hatırlatmam daha var. Mesela Ali Can'ın yargılanmasına gazeteci arkadaşımız Ali Can Uludağ'ın yargılanması da bugün başlanacak. Ona dair ayrıntıları aktaracağım size. Bir yandan da sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Evet, bu CHP ile ilgili ya da siyasetin yaşıyla ilgili olarak bazı yorumlar var. Onlar dikkatimi çekti. İzniniz olursa paylaşayım. Necdet Bey örneğin diyor ki Türkiye'nin siyasi beklentileri neden başarısız olmuş eski liderlerin hala peşinde Türkiye, onu anlamıyorum, anlaşılabilir değil diyor ve ülkenin yeni yüz, yeni siyasi liderlere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum diyor. Hiç de yanlış düşünmüyorsunuz bence, katılıyorum bu düşüncelerinizin altına da imzamı atıyorum. Karşı yakadan Kerim Bey de diyor ki Kılıçdaroğlu'nun o kendisi Gandhi Kemal olarak tanımlamış, biliyorsunuz bir dönemde kendisiyle ilgili bu tip bir tanımlama kullanılıyordu. CHP'nin Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başına geçtiği gün partiye üye oldum. İnişleri çıkışları olsa da destek vermeye devam ettim. Ama bakın dedi, gerçekten enteresan. Altılı masanın sonunu, Cumhurbaşkanlığı seçimini çok kötü, berbat yönetti ve hepimize kaybettirdi diyor Kerim Bey. Ve evet, işte ben de onu söylüyorum. Gerçekten hani o sürecin bir hesabının verilmesi gerekmiyor mu siyaseten? Ne oldu o masada, neler konuşuldu? Yani ben de o dönemde bir televizyon kanalında çalışıyordum ve yani içeriden gerçekten bilgi almak öylesine zordu ki sadece dönem dönem bütün medya onu onu hatırlıyorum. Menüyü, yani ne yendi, ne içildi, hangi lider ne ikram etti, ne, bunu haberleştiriyordu. Bana da, yani kendim de yaparken o haberleri, tabii o süreç içerisinde yapıyorsunuz, yapmak durumundasınız. Bana da garip geliyordu. Gerçekten de o altılı masada ne oldu, neden o masa kuruldu ve neden başarılı olmadı? O masadaki liderlerin tamamı, sadece Sayın Kılıçdaroğlu ile ilgili de söylemiyorum ama hepsi şöyle elini yıkayıp kenara çekildiler. Oysa ki aylarca, değil mi, biz bu altılı masadaki toplantıları konuştuk. Bunun üzerinden tartıştık. Bu önemliydi ama dediğim gibi siyasetçilerin hesap verme gibi bir kendi partilerine, üstelik de yani kendi seçmenine, bu kadar basit, böyle bir nitelikleri maalesef yok. Herkes elini yıkayıp sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor. Oh, ne ala bir sistem. Peki devam edelim biz gerçeklikler üzerinden, gerçek sorunlar üzerinden konuşmaya. Ali Can Uludağ, onun yargılandığı davada bugün itibariyle başlıyor. 90. günü tutukluluğunun 90. gününde Ali Can hakim karşısına çıkacak. 20 Şubat günü tutuklanmıştı. Cumhurbaşkanına alenen hakaret, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma, işte Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama suçları vardı iddianamede. Toplamda 19 yıl 4 aylık bir hapis cezası talebi var. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tek müşteki olarak bu dosyada, bu iddianamede yer alıyor. Bunu hatırlatalım. Bir mektup yazmıştı 27 Nisan'da o Ali Can, kamuoyuyla paylaşmıştı. Tutuklanma sürecini ve yargılanma ile ilgili endişelerini dile getirmişti. Yani İstanbul'daki mahkemenin yetkisizlik kararıyla bu durumun ortaya koyduğunu belirtiyordu Uludağ orada. Dosyanın Ankara'ya gönderilmesine rağmen kendisinin İstanbul'daki Silivri cezaevinde tutulmaya devam etmesine ya da böyle bir karar alınmasına tepkisi vardı. Ailesi, çoluğu çocuğu Ankara'da, kendisi İstanbul'da Silivri cezaevinde tutuluyor. Yani bırakın yargılama süreçleriyle ilgili sıkıntıları, bir yandan böyle fiziki gerçek sorunlar da yaşıyor aileler, insanlar. Hani bu konuya da dikkat çekmişti Ali Can ve tabii demişti ki yani ben Ankara'da yargılanacağım ama kendimi mahkeme heyetinin karşısında savunamayacağım. Segbis yöntemiyle ya da Segbis yoluyla katılmasına karar verilmişti davaya. Kendisini o şekilde savunabilecek ya da o da ne kadar yeterli olacak, ne kadar sağlıklı bir savunma süreci ilerleyebilir ki bu konu, ki buna dair endişeleri vardı Ali Can'ın ve bunları kamuoyuyla paylaşmıştı. Biz de buradan gazeteci arkadaşımızın o endişelerini elbette aktarmakla sorumluyuz. Bakalım bugün nasıl bir karar çıkacak yargılamanın ilk gününde. Ali Can biliyorsunuz pek çok davada, pek çok takip ettiğimiz, bizim de takip ettiğimiz pek çok davada yaptığı haberlerle ön plana çıkan son derece başarılı bir adliye muhabiri arkadaşımız. Haberlerine tekrar masa başına, bilgisayarının başına tekrar dönmesi en büyük dileğimiz. Peki devam edelim. Hükümetin uyguladığı bu özellikle yasa dışı bahis işte operasyonları biliyorsunuz. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasıyla birlikte bir kez daha mesele gündeme geldi. Dün konuştuk yine bu konuyu, bu konuya dair endişeleri hukuki boyutuyla neydi ne değildi. Belli bir dönem bir sessizlik vardı, tekrar bir hareketlenme olduğunu da görüyoruz bu yasa dışı bahis ya da bununla mücadele konusundaki operasyonlarda. Şimdi Masağan son dönem itibariyle Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları vardı. Hani demişti ki 20 milyarla 60 milyar dolar arasında bir hacim, yasa dışı bahis hacmi var ve devlet olarak kararlı ve koordineli bir mücadele yürütüyoruz. Özellikle de yapay zekayı devreye sokarak bu konuda mücadele yöntemlerimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Masağında nasıl söyleyelim, fazla mesai yaptığı bir dönem. Bu dönem itibariyle peki kara para aklama meselesi gerçekten çok dikkat çekici. Bununla mücadele, evet, iyi niyetli bir mücadele yapıldığına da ben inanıyorum şahsen. Atılan adımlar, yürütülen soruşturmalar da bize bunu gösteriyor. Peki hangi riskler bizi bekliyor ya da kara para sistemi nasıl çalışıyor? Biraz bu konular üzerine, biraz bu meseleler üzerine hani akıl yormak, kafa yormak gerekiyor. Hatta emeğe de saygı ekonomist Erol Taşdelen bu konuyla ilgili çok ayrıntılı bir metin kaleme almıştı. Ben de oradan aslına bakılırsa faydalanarak elbette uzmanların ve tabii bilim insanlarının söyleyecekleri bu anlamda önemli. İlginç uyarılar da var. Bakın yani paraya ihtiyacım vardı savunması kara para soruşturmalarında temize çıkmaya yeter mi? Asıl soru, asıl mesele bu. Yani IBAN kiralamalar, POS makinelerinin kullanımı, kripto, hesap tuzağı, bütün bunlar işte soruşturmalarda, iddianamelerde ya da savunmalarda karşı karşıya kaldığımız meseleler. Ama mesela MASAK raporları, banka incelemeleri, adli dosyalar, onlara baktığınız zaman, toplamına baktığınız zaman yani ekonomik darboğaz, ekonomik sıkıntı, yasa dışı finansal sistemlerin parçası olmayı hukuken meşru hale getirmiyor. Savcılar, mahkemeler bunu bir hafifletici neden ya da tırnak içerisinde bu davadan bir şekilde kendisini sıyırmak isteyenler açısından yeterli bulmuyor. Bakın bugün bakıldığı zaman bu kara para mekanizması nasıl çalışıyor? Artık tabii hani bavullarla taşınan nakitler vesaire bunlar yok. Daha çok teknoloji ve işte dijital dünya kullanılıyor. IBAN'lar, IBAN numaraları, bankalardaki kişisel IBAN numaraları ya da POS cihazları. Rasim Ozan Kütahyalı'nın soruşturmasında bu mesele çok konuşulmuştu. İşte şirket hesaplarının devredilmesi, kripto para hesabı açtırılması, paravan e-ticaret işlemleri ya da biz neleri konuşuyoruz son dönemde? Kuyumculara yapılan operasyonlar ya da döviz bürolarına yapılan operasyonlar. Yine işte dediğim gibi kuyumcu döviz elektronik ticareti üzerinden bu şirketlerde para transferi, üstelik de öyle böyle paralar değil, işte Cumhurbaşkanı yardımcısı söylüyor, 60 milyar dolardan bahsediliyor, böyle bir hacimden bahsediliyor. Peki neye dikkat etmek gerekiyor, neyin üzerinden bu tuzağa düşürülüyor? Özellikle ben burada görüyorum bu davaların konusu olan gençler, hani hep konuşuyoruz bunu, %40'a varmış durumda. Yani ne işte ne okulda olan gençlerin oranı, işte aslında asıl hedef de bu kesim galiba. Bakın şöyle teklifler gençlere, işte sosyal medya üzerinden ya da işte WhatsApp, Telegram gibi gruplar üzerinden. Mesela günlük 5000 lira kazanabilirsin. Sadece IBAN numaranı, hesap numaranı ver, gerisine karışma. Ya da hesap numaranın üzerinden yapılan para transferlerinde komisyon alabilirsin, iyi para kazanabilirsin. Ya da senin yasal olarak hiçbir sorumluluğun olmayacak gibi vaatlerle bu gençlerin özellikle kandırıldığını öğreniyoruz. Yapılan soruşturmalar sonrasında hazırlanan dava dosyalarına bakınca da bu gerçeklik ortaya çıkıyor. Oysa ki böyle mi? Hayır değil. O hesaplar, o gençlerin hesapları, o gençlere ait hesaplar yasa dışı bahis, dolandırıcılık, uyuşturucu gelirleri, vergi kaçırma ya da uluslararası kara para trafiği için kullanılıyor. Bunu görmek, bunu bilmek gerekiyor. Hani birileri size bu önerilerle, az önce söylediğim önerilerle gelirse bunları da bilmek, bunu da görmek gerekiyor. Ben sadece hesabımı verdim. Orada ne olduğunu, ne bittiğini bilmiyordum savunması. Ne Türk Ceza Kanunu açısından, ne de MASAK mevzuatı açısından savcıları ya da mahkemeleri bağlamıyor. İşlemi, kendisi hesabı üzerinden yapılan işlemi, işlemle ilgili detayları bilip bilmediğine bakılmıyor mesela. Ya da olağan dışı bir para hareketliliğini fark edip etmediğine bakılmıyor. Komisyon alıp almadığına bakılmıyor. Para trafiğinin yoğunluğuna bakılmıyor. 1 lira da olsa, 1 milyon lira da olsa bunların tamamı tek tek inceleniyor. Peki mesela savcının karşısına çıktığınızda, eğer böyle bir suç iddiasında adınız geçerse neyle karşı karşıyasınız? Bir de buna bakmak gerekiyor. Mesela geliri olmayan biri neden milyonlarca liralık işlem yapıyor? Ya da neden farklı şehirlerden yüzlerce transfer geldi hesabınıza sorusuyla karşı karşıya kalabiliyorsunuz? Neden aynı gün bu paralar kriptoya çevrildi? Ya da neden POS hareketleri gerçek ticaretinizde, yaptığınız ticarette uyumsuz, değil mi? Ya da neden hesabınız bu kadar yüklü miktarda hesabınızda para varken nasıl oldu da bir şekilde hesabınız boşaltıldı diye sorularla, bu tip sorularla savcılığa gittiğinizde karşı karşıya kalabilirsiniz. Eğer kuyumcuysanız, elektronik işleriyle uğraşan bir tüccarsanız, mesela telefon ticareti, döviz büroları, yine aynı şekilde e-ticaret firmaları, yazılım ya da reklam şirketleri, bunların tamamı, bu şirketlerin tamamı yüksek risk taşıyan, bu yasa dışı kara para, yasa dışı bahis ya da kara paranın aklanması konusunda yüksek risk taşıyan kurumlar, sektörler olarak da ön plana çıkıyor. Bunu da söyleyeyim, bunu da bu detayı da size vermiş olalım. Tabii dediğim gibi düşük risk algısı ya da paraya ihtiyacım vardı, ne yapayım, başka şansım yoktu gibi savunmalar bir şekilde işe yaramıyor. Eğer bu soruşturmalarda adınız geçerse neyle karşı karşıya olacağınızı da şunu söyleyelim, sıralayalım ki hani sadece ve sadece aman dikkatli olun demekle yetinmemiş olalım. Banka hesaplarınız blokajla karşı karşıya kalabilir. Mobil bankacılığa erişiminiz kısıtlanacak. MASAK incelemesine maruz kalacaksınız. Aynı şekilde vergi incelemesi elbette. Tabii ki bunların sonunda bir savcılık soruşturması. Eğer suçlu bulunursanız tutuklama, mal varlığınıza tedbir ve bankacılık sisteminden fiili olarak da dışlanma gibi cezalarla ya da yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu detayı size hatırlatmış olmak istedim. Hani çünkü yani insanoğlu bu tip kolaylıkla akıllar çelinebilir. Hele bu ekonomik kriz ortamında kolaylıkla o akıllar çelinebilir. İşte uzmanlar da uyarıyorlar bir şekilde, aman diyorlar, bunlara dikkat ediniz. Nasıl yaptırımlarla karşı karşıya kalabilirsiniz, bunu da görün. Hatırlayınız, Akın Gürlek, Adalet Bakanı, geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Yaklaşık 3 milyon kullanıcıdan bahsetmişti. Yasa dışı bahis sitelerinde kumar ya da işte o şans oyunları, bahis, her neyse, bunları oynayan ve bu kişilerle ilgili de ceza gündeme gelebilir. Çünkü şu anki mevzuat sadece işte o siteleri kuranlara, işte bu yasa dışı bahsi oynatanlara yönelik cezalar var. Oynayanlara yönelik bir ceza yok. Ama işte hükümet bu konuda dediğim gibi bu yönde bir adım atabilir. Bunun şimdiden sinyalini de veriyor. Onu söylemiş olalım. Ve Akın Gürlek demişken bir konu daha, yine böyle bugünlerde biraz böyle unuttuk, dikkatimizden, radarımızdan çıkan konular, suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir yasal düzenleme niyetinde, biliyorsunuz bir infaz düzenlemesine gidecek hükümet ya da gitmeyi düşünüyor. İşte komisyon toplanıyor, buna dair tartışmalar yapılıyor ama enteresan bir açıklama yaptı, detay, ilginç bir detaydan bahsetti Akın Gürlek. 15-18 yaş aralığında yatmış oldukları cezalar bu çocukların, suça sürüklenen çocukların bir gün iki gün olarak olacak şekilde infaz ediliyor. Yani düzenleme bu şekilde. Dedi ki Adalet Bakanı, bunu bire bire indireceğiz. Yani cezalar, yatılan cezalar, infaz süresi bugünkü düzenlemeyle karşılaştırıldığı zaman ikiye katlanacak. Onu söyleyelim, onu hatırlatalım. Bir şey daha dedi bakan, Ona bir şerhim, bir itirazım olacak. Dedi ki sosyal medyaya artık kimlik doğrulamayla giriş yapılmalı. Bu yönde de bir düzenlemeye ihtiyaç var dedi. Orada sıkıntı ne? E-Devlet üzerinden tabii bir kimlik doğrulama yapılacak ama bir E-Devlet'teki bilgilerimizin güvenliği, buna dair endişeler var mı? İşte kaç tane dava burada anlattık değil mi? E-imza çalınan, e-imzalar, E-Devlet üzerinden yapılan düzenlemeler, neler neler konuştuk burada. Bir kere bu konuda bir endişe var mı? Var. Bir yandan da şöyle bir durum var. Bu bilgiler bir şekilde o şirketlerin sosyal medyada, işte o devasa şirketlerin, orada faaliyet gösteren şirketlerin eline geçmeyecek mi? Bir yandan da böyle bir endişemiz yok değil. Hani aklımızın kenarında dursun. Hani evet, ilk bakışta çok doğru gibi görünüyor. Özellikle çocukların korunması için. Ne demişti Aile Bakanı? Çocuklarımızı bu sosyal medya işte batağından korumamız gerekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Mayıs'ta gençlerle birlikte olduğu zaman yine bu sosyal medyanın ne kadar kirli ve çirkin bir yer olduğundan bahsetti. Biz de burada zaman zaman bu konuda uyarılarda bulunuyoruz. Konuşuyoruz beraber. Ama çocuklar korunsun diye başlayan bu sosyal medya düzenlemesi tartışmaları şimdi nereye geldi? Bütün sosyal medya kullanıcılarının kontrolü noktasına geldi. Benim burada da bu konuya bir itirazım var. Onu hatırlatmış olayım. Varlık Barışı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi ve uygulamaya girdi. Özellikle de bu kara paranın Türkiye'ye gelmesi konusundaki endişeleri artmıştı uzmanların. Bir yandan da hani seçim süreci yaklaşırken acaba bir sıcak para talebi ya da beklentisi var, o yüzden mi böyle bir varlık barışı düzenlemesi yapıldı diye. Son dakikada dün tartışılırken bu yasa mecliste AK Parti'nin bir önergesiyle girişim sermayesi yatırım fonları da buna dahil edildi. Böylece kaynağa bildirilen varlıkların yalnızca banka ve devlet tahvili gibi alanlarda değil, aynı zamanda girişim sermayesi yatırım fonları içinde de değerlendirilmesinin önü açıldı. Aynı zamanda şunu söyleyeyim, bilginiz olsun, SGK ve kamu borçlarına 72 aylık bir düzenleme, taksit düzenlemesi de geldi. Tabii orada asıl konu yurt dışı kazançları 20 yıl boyunca gelir vergisinden de muaf tutulacak. O ayrıntıyı, bu detayı da aktarmış olalım. Turizm. Şimdi bayram yaklaşıyor değil mi? Bayram tatili, pek çok kişi bir haftalık biz yapamayacağız. Biz buradayız, çalışacağız. Ama pek çok kişi uzun bir bayram tatiline hazırlanıyor. Turizm Bakanı geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Demişti ki, ben de demiştim ki burada masanın her iki tarafında oturan, hem patron hem kamu tarafında oturan bir kişi olarak bu açıklamayı yapması benim dikkatimi çekiyor. Sayın Ersoy'dan bahsediyorum. Çekti demiştim. Hani 9 güne yükseltilmesi, çıkartılması tatilin, bu konuya dair tartışmalar yapılırken sektör demişti ki, kendisi de sektörün hani en önde gelen isimlerinden bir tanesi, biliyorsunuz kendisinin de bir turizm şirketi var. Demişti ki sektörün bu yönde bir talebi var, beklenti var. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması yönünde. İşte hem sektörün temsilcisi olarak hem de kabinenin turizm bakanı olarak, dediğim gibi masanın her iki tarafındaki kişi olarak bunu dile getirmişti. Şirket gibi yönetiliyoruz ya ülke olarak, tam aslında bunun iyi bir örneğiydi. Hatta şöyle söyleyeyim, sonrasında da bunu okudu ve bayram tatilde 9 güne çıkartıldı. Böyle bir gerçekliğimiz de var. 180 milyar liralık bir pazardan bahsediliyor. Sadece bu 9 günlük tatilde dönecek paradan bahsediliyor. Şöyle dün Bloomberg'de bir haber gördüm. Başlık şu: doluluk diyor, turizm tesislerinde doluluk %90'a ulaşırken fiyatlar da %30 oranında artmış durumda. Turizmciler memnun mu? Sayın Bakan da herhalde bu konuda, kendi şirketleri var biliyorsunuz, şirketi var. Kendisi de başta olmak üzere turizmcilerin oldukça mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Peki mesela çalışanlar mutlu mu turizm sektöründe? Bir onu belki bir parçacık konuşmak gerekiyor. Yani bir kere şu var, şunu söyleyelim. Turizm sektöründe faaliyet gösteren şirketler, iş insanları, patronlar, şöyle bir bakınca geçmiş döneme, işte bu savaş meselesi, ondan önce pandemi meselesi, işte ekonomik kriz vesaire. Şimdi geçmişe doğru çok detay vermeyeceğim ama neredeyse çok büyük miktarlarda destekler aldığını, hükümetten, hükümetin aldığı kararlarla teşvik ve vergi indirimleri, elbette kastettiğim bu, aldığını görüyoruz. Yani hükümet bu anlamda patronların neredeyse hiçbir talebini geri çevirmemiş. Mesela konaklama ve yeme içme hizmetlerinde katma değer vergisi %18 iken %8'e, daha sonraki süreçte kaça düşürülmüş? %1'e mesela düşürülmüş. İşte pandemi döneminde yine aynı şekilde benzer destekler alınmış sektör açısından. Peki işçiler, ben biraz oraya bakmak istiyorum çalışanlar açısından. 2020 pandemi döneminde hani patronlara bu teşvikler, vergi indirimleri vesaire gelirken, 2020'de o Eylül ayında turizm iş kolunda çalışanların %11'i azalmış. Çalışan sayısı %11 azalmış. 2021 yılında 1 milyona gerilemişti bu. Zaten o dönem işsizlik, biliyorsunuz vesaire, ortaya çıkan tablo yani bir şekilde yine yabancı turistlerin peşine düşmüştü patronlar o dönem itibariyle. Yapılan tanıtımları hatırlayınız. Maskeyle fotoğraf veren turizm çalışanları. O fotoğrafı hatırladınız mı? Türkiye'de eğlenebilirsiniz. Ben güvenlik önlemlerimi aldım. Sarı bir maskeyle, biliyorsunuz. Pozlar verdirilmişti çalışanlara, turizm çalışanlarına. Oysa işte söylediğim gibi o dönemde işçilere yönelik bir destek verilmezken 60 milyar liralık ek imkan, kredi imkanı ve teminatlar verilmişti turizm sektörüne, patronlarına. O dönemde hatırlıyorum ben, hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem de Bakan Nuri Ersoy'a da teşekkürler yağmıştı o dönemde, hatırlıyorum. Ama dediğim gibi işçilerin kayıplarıyla ilgili olarak, işsiz kalanların, işsiz kaldıkları dönemlere ilişkin kayıplarına dair hiçbir başlıkta, hiçbir adımda atılmamıştı. O maskeye takıldım, aklım orada kaldı, turizm çalışanlarının. Ne diyordu o sarı maskenin üzerinde? Eğlenin, aşı oldum ben, aşı oldum, eğlenebilirsiniz Türkiye'de ifadesi vardı aşılanmış turizm çalışanlarının, turizm sektöründeki emekçilerin fotoğrafını ben o şekilde hatırlıyorum. Evet, buna dair, bu konuya dair aktarabileceğim başka başlık var mı? Hayır, yok. Şöyle bir yandan da bakıyorum, ekonomiye dair bir başlık var mı? Hayır, bunlar ağırlıklı olarak. Dilerseniz bir kısa ara verelim, ben bir nefes deneyeyim, arkasından devam edeceğiz.
0: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ülkede işte sistem tartışmaları, ekonomi, işte başkanlık sistemine geçtikten sonra yapılan tartışmalar, siyaset bunu yapıyor ya, ya da bize de bu tartışmaları yaptırıyorlar ya, hani bu konuda dile getirilenlere bakıldığı zaman adeta bir rejim tartışmasına dönüşüyor. Sabancı Üniversitesi diyor ki 2017'den beri hızla azalma eğilimindeki olan bu mutsuzluk tablosu şöyle değerlendiriliyor. Tırnak içinde aktarıyorum. Bizim içinden geçtiğimiz sürecin adı verimsiz mutsuzluk kavramıymış. Ne demek bu kavram? Toplumda yaşam memnuniyetinin düşük olmasına rağmen bunun açık bir toplumsal kriz yaratmadan süreklilik kazanması anlamına geliyor. Yani mutsuzuz, mutsuz olduğumuzun farkındayız, nedenlerini biliyoruz ama buna dair hiçbir adım atmıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir toplumsal kriz ortaya çıkmadan sürekli devam eden bir süreçten bahsediyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanına devam ediyoruz. Şöyle dünyada neler olup bitiyor, birazcık da ona bakalım. Sadece içimize kapanmayalım. Kendi iç tartışmalarımıza gömülüp şöyle enseyi karartmanın da bir anlamı yok ama dünyadan da çok güzel haberler veremiyoruz maalesef. Bir tek Dünya Kupası yaklaşıyor. Ona dair bir duyurum da olacak size programın son bölümünde. Rusya lideri Putin Çin'deydi biliyorsunuz. Xi Jinping de bir araya geldi, Çin lideri. Oldukça görkemli bir karşılama, görkemli törenler. Tam da Trump'ın ziyaretinden birkaç gün sonra Putin Pekin'i ziyaret etmişti. Çok kutuplu dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin inşasına dair bu başlıkların olduğu bir ortak bir bildiri imzaladı her iki isim. Kremlin'den bu bildiriye dair bir açıklama da var. Deniyor ki o çok kutuplu dünyanın önemli güç merkezleri olduğundan dem vuruluyor Rusya'nın ve Çin'in, Moskova'nın ve Pekin'in ve küresel güç dengesinin korunmasında ve uluslararası ilişkiler sisteminin iyileştirilmesinde yapıcı rol oynamak istiyoruz. Bu yönde bir hedefimiz var. Zaten bunu da yapmaya çalışıyoruz. Açıklaması yine Kremlin'den geldi. Onu hatırlatalım. Bildiride bahsedilen ortak bildiride de Rusya ile Çin'in çok kutuplu bu adil dünya düzeni ve yeni model uluslararası ilişkilerin kurulmasından yana olduğu vurgulandı. Çok daha detay, çok daha ayrıntı da var. Ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne, tam da hani işte bu saldırılar, Amerika'nın İran ve İsrail'in tabii ki İran'a yönelik saldırılarının gerçekleştiği bu dönemde bu bildirinin imzalanması önemli. Şu satırlar daha da önemli. Ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiği vurgulandı o bildiride. Uluslararası siyasi ilişkilerin demokratikleştirilmesi ve şeffaf küresel ekonominin inşasının dünyadaki tüm ülkelerin çıkarınadır şeklinde bir detay vardı. Ortak sorunların çözümünde tek taraflı yaklaşımlar, hegemonya ve her türlü baskıcı politika kabul edilemez ifadesi de yine ön plana çıktı. Neden bahsediyoruz? Rusya ve Çin'in Putin'in Çin ziyaretinde imzaladıkları ortak bildirinin detaylarından bahsettim size. Ve İran meselesine bakalım. Trump bu konuda neler söylüyor? Bugün neler söylemiş? Biraz da ona bakmak gerekiyor. Biliyorsunuz şu tartışmalar çokça yapılmıştı, çokça konuşulmuştu. 28 Şubat'ta İran'a yönelik o saldırılar başladığı zaman tam da hani bir müzakere sürecinin devam ettiği günlerdi onlar ve demiştik ki burada diplomasi ağır yara aldı, o masanın ayaklarından biri kırıldı. Bundan sonraki süreçte nasıl güven ilişkisi içerisinde yürüyecek bunlar, en azından o müzakereler diye sormuştuk. Ve o dönemde yine Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'nun telkinleriyle, öyle söyleyelim, telkinleriyle İran'a saldırdığı yönünde de iddialar vardı. Hatta işte en çok konuşulan mesele de orada Epstein dosyaları ve Trump'a bu konuda baskı yapıldığı, Epstein dosyalarıyla ilgili İsrail tarafından baskı yapıldığı yönündeki iddialarda sıkça dile getirilmişti ve hala da konuşuluyor. Sevgili Mustafa Hoş bunu Epstein ittifakı olarak da değerlendiriyor. Hani onu da anmış olalım, buradan bir selam yollamış olalım. Trump Netanyahu ile ilgili bir açıklama yaptı. Aslında hani bu yorumlara ya da bu iddialara da bir yanıt niteliğindeydi. Hani İran'a saldırılar tekrar başlayacak mı, ertelenecek mi, hatırlayınız 19 Mayıs'ta bir saldırı gerçekleştirecektik biz İran'a. Körfez ülkelerinin ricası üzerine bir saat kala ben iptal ettim bu saldırıyı demişti Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Netanyahu ile ilgili olarak da şu soruldu, İran'a saldırıları daha ne kadar erteleyeceksiniz diye. Netanyahu ile ilgili o diyalog sürecinde önceki günde bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti her iki isim. O dedi, Netanyahu'yu kastederek Trump, ben onun ne yapmasını istiyorsam onu yapacak. Bu aslında bakılırsa hani dediğim gibi bu Epstein dosyalarıyla ilgili kendisine bir şantaj mı yapılıyor şeklindeki yorumlar ya da iddialara da bir yanıt niteliği taşıyabilir. İran'la ilgili bir acelem yok. İşte ara seçimler var diyorlar. Benim bir acelem yok diyor. Ara seçimler dediği Kasım ayında gerçekleşecek o ziyaret. Düzeltiyorum, o seçimler, ara seçimler Amerika Birleşik Devletleri'nde, ki kamuoyu yoklamaları da Trump için hiç iyi sinyaller vermiyor. Hani onu da bir aklımızın kenarında tutmakta fayda var. Peki İran tarafından neler var, neler söyleniyor? Biraz da isterseniz oraya bakalım. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'dan bir açıklama geldi. Hatta şöyle söyleyeyim, X hesabından bir açıklama yaptı. Amerikan Kongresi'nin İran'a karşı Trump'ın başlattığı savaşta Amerikan ordusunun F-35 dahil olmak üzere onlarca uçak kaybettiğine dair bir bilgi raporu hazırlandığını söyledi ve bu raporu alıntıladı o sosyal medya paylaşımında ve şu ifadeyi kullandı. Kazandığımız bilgiyle şu dakikaya kadar elde ettiğimiz tecrübe ve kazandığımız bilgiyle savaşa dönüş pek çok sürpriz içerecek ifadesi Tahran yönetimi tarafından, İran Dışişleri Bakanı Arakçı tarafından yapılan açıklamaydı. Yani İran'a tekrar Amerika saldırır mı, saldırmaz mı, bu süreç nasıl ilerleyecek, ama biraz böyle demeçler, açıklamalar savaşına da yavaş yavaş dönmüş durumda benim görebildiğim kadarıyla. Ve İsrail üzerinden de İsrail Sumut filosu ve sonraki birkaç haberi daha var İsrail'deki seçimlerle ilgili olarak. Uluslararası sularda ilerleyen, biliyorsunuz, Gazze'ye destek amacıyla Türkiye'den harekete çıkan, Türkiye'den harekete geçen Sumut filosundaki aktivistlerin tamamını alıkoydu İsrail. Tabii bunların tamamı aslında yasa dışı faaliyetler. İsrail Dışişleri Bakanlığı X hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve bunu duyurdu. 430 aktivistin tamamının alıkonulduğunu ve İsrail donanmasına ait gemilere bindirildiğini yine söyledi. Aktivistleri taşıyan bu gemilerin orduya bağlı, İsrail donanmasına bağlı bu gemilerin şu an itibariyle İsrail'e doğru seyir halinde olduğu yönünde de bir bilgi var. İsrail'de bu aktivistlerin İsrail'de ülkelerinin konsolosluk temsilcileriyle görüşebileceği yönünde de bir detay, bir bilgi var. Onu söyleyelim, devam edelim. Buna dair birkaç başlık daha var. Hatırlatacağım birkaç başlık daha var. Onu Netanyahu mesela en kısa sürede biz bu 430 kişiyi sınır dışı edeceğiz. Bu konuda da bir talimat verdim açıklaması geldi. Bu yeni mi? Hayır, değil. 2026 bahar misyonu 29 Nisan gecesi Girit adası açıklarında Yunan karasularına yine sularından birkaç deniz mili açıkta yine İsrail ordusunun hukuk dışı müdahalesine maruz kalmıştı. Sumut filosu, onu bir hatırlatmak istiyorum. Yine Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta uluslararası sulardaki saldırılarda yine İsrail ordusu 177 aktivisti bu filodaki. Tek dertleri Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek, simgesel yardımlar götürmek. Gazze'deki o saldırı altındaki sivillere sadece buydu. İsrail ordusu 44 ülkeden 428 aktivistin yer aldığı o toplamda 50 tekneydi. 50 tekneden oluşan filoya 18 Mayıs'ta, hatırlayınız, Gazze'ye doğru uluslararası sularda seyir halindeyken yine yeni bir saldırı düzenlemişti. Onun dışında söyleyelim, 78 Türk katılımcı yer alıyordu. Orada da yine Ağustos 2025'te de yine benzer saldırılarını gerçekleştirmişti Amerika Birleşik İsrail. Bu arada İsrail'in de bir seçim hazırlığı olduğunu da söyleyelim. Netanyahu neden İran'a saldırma konusunda bu kadar hevesli, bu kadar istekli, bir bunu görmek gerekiyor. Bunun üzerinden konuşmak gerekiyor. Çünkü bir oylama İsrail'de, Başbakan Netanyahu'nun o liderliğindeki bir koalisyon hükümeti şu an İsrail'de yönetimde biliyorsunuz. Meclisin feshedilmesi ve erken seçimlerin yapılabilmesi için bir yasa tasarısı sunuldu. Ön oylamada bunun kabul edildiğini söyleyelim. Yani yakın zamanda İsrail'de bir seçim gerçekleşecek. İşte Netanyahu da bir şekilde o savaştan beslenen, yönetimin güçlenen bir şekilde en önemli dayanağı bu zaten. Tekrar bu saldırıların başlaması yönündeki taleplerini sık sık dile getiriyor, zaten biliyoruz. İlginç adaylar var mı seçimlerde? Var. Örneğin Amerika'da İsrail adına casusluk davası yaptığı için 30 sene hapis yatan bir isim ve daha sonrasındaki yıllarda da ülkesine iade edilmişti. Jonathan Pollard isimli bir kişi. Şimdi yaklaşan İsrail meclis seçimlerinde aday olacağını söyledi. Yeni bir siyasi programla aday olacağım dedi. Bir Kanal 13 adlı bir televizyon kanalına konuştu. 71 yaşında kendisi. Dedi ki İsrail'in mevcut liderlerinin ülkeyi başarısızlığa uğrattığını dile getirdi. Yeni bir partiyle seçimlere hazırlanıyoruz dedi. Peki ne vaat ediyor biliyor musunuz? Ne vaat ediyor? Tam olarak söyleyeyim, açıkça da bunu söylüyor. Gazze'de bir etnik temizlik vaadi var. İsraillere böyle bir vaatle, İsrailli seçmenin karşısına böyle bir vaatle çıkacak kendisi. 1985'te tutuklanmıştı bir İsrail ajanı olarak. 30 ömür boyu hapis cezası almıştı. 2015 yılında da şartlı olarak tahliye edilmişti. Onu da söyleyelim, onu da aktarmış olalım. Diyor ki eski casus, kişisel olarak Gazze'nin mevcut tüm sakinlerinin zorla uzaklaştırılmasını, ülkenin ilhak edilmesini ve oranın yeniden bizim tarafımızdan yerleşime açılmasını tercih ediyorum şeklinde bir açıklaması var. İlginç seçimler olacak İsrail'de. Hani kim daha çok işgalci seçimi olacak galiba. İsrail'i seçmeni de zannediyorum, benim görebildiğim kadarıyla, bu konuda bir tercih yapmak mecburiyetinde kalacak gibi görünüyor. Dün şöyle bir bakıyorum süreye de, az bir zamanım kaldı. Biraz spordan, biraz futboldan bahsedelim. Avrupa'nın en büyüğü Aston Villa, UEFA Avrupa Ligi'nin finali İstanbul'da biliyorsunuz İnönü Stadı'nda oynandı. Alman rakibi Freiburg'u 3-0 mağlup etti ve hani İngilizler daha şanslı İstanbul'daki finallerde demiştik dün, gerçekten de, ama skor zaten olayın bir şanstan sadece ibaret olmadığını da gösteriyor. Bu arada hani kapanan yollar nedeniyle ben de yaşadım şahsen, hani anormal bir trafik, böyle yaklaşık 4-5 saat ben de trafikte sıkışıp kaldım. Yani olacak iş değildi. Hani bu konuda daha doğru bir önlem alınamaz mıydı? Bütün İstanbul'u kilitleyecek, neredeyse bütün kenti kilitleyecek bir önlem silsilesiyle karşı karşıya kaldık. Gerçekten İstanbullular, evet futbol keyifli ama bu yanı bize hiç, o tarafı biz İstanbul'da yaşayanlar ve dün trafikte olmak mecburiyetinde kalanlar açısından hiç de eğlenceli değildi. Onu da söyleyeyim. Bunu da aktarmış olalım. Ve tabii şimdi futbol deyince de futbolun en büyük organizasyonu Dünya Kupası başlıyor. Tabii ki programlarda ben bir futbol sever olarak her gelişmeyi, bütün gelişmeleri, dünya, her ne kadar saatler, maç saatleri bir tuhaf olsa da ne yapalım, yapacak bir şey yok. Amerika, Meksika ve Kanada'da oynanınca böyle oluyor. Bütün gelişmeleri tabii ki beraber değerlendireceğiz. Milli takımımızın arkasındayız. Onun başarısı bizi çok mutlu edecek. Eminim de başarılı olacak çocuklar. Onları burada böyle güzel, keyifli programlar yapalım istiyorum. Futbolun güzel yanlarını konuşalım istiyorum. Enteresan bir Dünya Kupası olacak, hep söylüyorum. Özellikle İran faktörü, İran milli takımı da şu an bugün itibariyle Antalya'da kampa girmiş durumda. Türkiye'de hazırlıklarına devam ediyor. Sırf İran değil, bir yandan da tabii Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili tartışmalar da var. Onları zaten Dünya Kupası boyunca konuşacağız. Sadece ama biz bu programda konuşmayacağız. Radyo Sputnik'in de çok özel programları var. Dünya Kupası turnuvası öncesinde ve sırasında sevgili Serhat Aya'nın da katkılarının sağladığı, sevgili Selin'in, sevgili Selin Yazıcı'nın, Fethi Yılmaz'ın da emeğinin olduğu 5 bölümlük bir program serisi hazırladı. Radyo Sputnik programcıları bir kere ellerine, kollarına, emeklerine, akıllarına sağlık. FIFA'nın kısa tarihiyle başlayan bir program olacak. 1930'dan son Dünya Kupası 2022 yılına kadar tüm Dünya Kupalarında yaşananlar, en ilginç anlar, unutulmayanlar, istatistikler bu programda yer alacak. Bu 5 bölümlük programda ilk bölümü yarın saat 21'de başlayacak. Onu da hatırlatayım. Akşam gece 21'de başlayacak o program. Ben çok merak ediyorum neler anlat. Birkaç böyle detay biliyorum ama programın genelinde hem Fethi'nin hem sevgili Selin'in o keyifli anlatımıyla neler dinleyeceğiz, hangi bilgilere vakıf olacağız ya da hatırlayacağız, doğrusu merak ediyorum. Tekrar ediyorum, Dünya Kupası özel programları önümüzdeki 5 gün boyunca yarından itibaren saat 21'de Radyo Sputnik'te ve hatta bununla ilgili de çok güzel tanıtımlar hazırladılar. Sevgili Akif, istersen senin seçtiğin bir tanesini dinleyicilerimizle de paylaşalım şimdi.
1: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
3: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'ü de gönderme yapıyor burada.
4: Tabii,
3: İtalya.
4: Biz tek başına hakemlerle değil. Ya.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
5: En golü maç hala Dünya Kupası tarihinde. Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
3: Yani bu penaltı ne vuruş?
5: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
3: Ve Matthias var. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
1: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Sevgili Serhat Aya'nın, sevgili Selin Yazıcı'nın ve Fethi Yılmaz'ın da eline emeğine tekrar sağlık. Saat 21'de yarından itibaren Dünya Kupası özel programlarımızı 5 gün boyunca dinleyebilirsiniz. Sadece futbol değil, basketbolda da gözümüz nerede? Dörtlü finalde 22-24 Mayıs'ta Atina'da, Yunanistan'da gerçekleşecek dörtlü final Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda ve Fenerbahçe'nin de katılıyor olması bu dörtlü finale elbette bizler açısından çok daha cazip hale getiriyor. Sadece Fenerbahçe mi, kimler rakipler, diğer takımlar? İspanya temsilcisi Real Madrid, Valencia aynı zamanda ve Yunanistan ekibi Olympiakos'un da yine katılacağını hatırlatalım. Son 11 sezonda Fenerbahçe 8. kez dörtlü finallere katılma hakkını kazandı. Bu da aslında bakılırsa gerçekten istikrarın bir göstergesidir. Bu açıdan bakıldığı zaman Fenerbahçe'yi şimdiden daha ne sonuç alırsa alsın, hangi sonuçla bir şekilde Atina'da ayrılırsa ayrılsın, Fenerbahçe'yi de buradan tebrik edelim. Ben dediğim gibi 22-24 Mayıs'ta oynanacak Euroleague dörtlü finali ve ben büyük bir keyifle, büyük bir zevkle de takip edeceğim. Başka maç sonuçlarında tabii ki burada konuşuruz, buradan detaylı şekilde de anlatırız sizlerle diyelim ve bitirelim yavaş yavaş. Bugün itibariyle de ne yaptık? 21 Mayıs 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen dostlarım, teknik masadaki arkadaşlarım Simge Erten, Akif Özcan'a ve editörüm İktir Karadeniz'e teşekkür ediyorum. Ben yarın yine aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Evet, tabii ki aklınıza mukayyet olmanızı da diliyorum. Yarına kadar hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'ler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Radyonuz Radyo Sputnik'tesiniz. Okan Aslan'la gün ortası radyo programındasınız. Ben Deniz Okan Aslan. Teknik masada acayip hareketler yapan, ne yaptığını anlamadığımız. Yalnız hareket şu, hani radyo programınızı dinleyenler için biraz tarif etmeye çalışayım. İzlemek isterseniz Twitter'dan ya da Telegram'dan. Twitter'da canlı yayınımız yok mu? Tamam, Telegram mı sadece? Telegram'da varmış. Sputnik Türkiye yazıp takip edebilirsiniz. Şimdi müzik, hareketli bir müzik şu an. Neyin anana mesela bir yayınlıyoruz. Şunu yapıyor musun bu arada? Bu bölge bölge değişir. Bunun adı nedir biliyor musun bunun adı? Efendim, onun bir adı vardır. Ona böyle parmak çıtlatma. Ona mesela böyle Malatya, Sivas bölgesinde falan çirtik derler. Sivaslılar der mi bilmiyorum ama Malatya'da mesela böyle çirtik derler buna. Şu şekilde. Yani orta parmakla baş parmağın birbirine sürtmesi sonrasında çıkardığımız şu ses. Çirtik. Ya da işte parmak çıtlama. Şimdi Özgür bunu yapıyor. Kollar hareket halinde, yüz gülmüyor, son derece ciddi, vücut hiçbir şekilde kımıldamıyor, sadece hareket o iki tane parmakta değerli dinleyiciler. Bunun adına da oynama diyor kendisi. Oynama bizimle diyelim ve konuyu burada kapatalım. Yani böyle anlatılmayanları anlatıyoruz ya, böyle acayip bir sloganımız, değişik bir sloganımız olunca ister istemez anlatılmayanı da anlatma gazı veriyor bize. Dolayısıyla onu da böyle burada sevgili dinleyiciler, kendimizden bir şeyler söyleyerek. Sizin de varsa bu arada anlatılmayan, anlatmak istediğiniz bir şeyler varsa paylaşabilirsiniz. Editör masasında güzeller güzeli ve başarılı editörüm sevgili Öznur. Adını bilmediğim kenarda duran masada, sandalyede, adı neyse onun, şu hareketiyle bana belli aralıklarla bakan sevgili kardeşim Kemal. Dünyanın en iyi prodüksiyoncusudur değerli dinleyiciler. Dünyanın en iyi müzisyenidir. Kendisi muhteşem müziklere imza atar ve harika tanıtımlara imza atar. Diğer ekip arkadaşlarım da burada. Sevgili Simge, Mikail, ondan sonra Cuma, başka Akif, sosyal medyacı arkadaşlarım, editör, haber spikeri, programcı, yönetim, Fethi Yılmaz, daha ne olsun, Radyo Sputnik hizmetinizdeyiz efendim. Sizlerle birlikteyiz. Ece Gürsel bugün canlı yayında konuğum olacak. Bugün canlı yayında konuğum olacak. Dün karşılaştık kendisiyle. Tam böyle Uğur Kanerez'le konuşuyorum. Moda dünyasının önemli isimlerindendir, biliyorsunuz. Uğur Kanerez'e şöyle yaklaştım. Değerli dinleyiciler, Tuğba Özay yeni bir şarkı yaptı. Tuğba Özay'ı önümüzdeki günlerde misafir edeceğiz. O lansmanında Uğurkan Erez'i görünce yanına gittim. İşte kendisiyle tanıştım. Çok tatlı, çok kibar. O kadar harika, o kadar sıcak ki Özgür. İşte radyo programını, Radyo Sputnik'i anlatmak isterken sözümü böldü. Aha dedim, herhalde yok, ben katılmam falan diyecek. Geliyorum ulan dedi. Geliyorum ulan dedi böyle. Bir aşka geldik beraber. Buradan ona da sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Çok seviyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde onu da ağırlayacağız. Tam onunla konuşurken Ece Gürsel yanımızdaydı. Dedim yarın geliyor kendisi. Neyse, böyle güzel bir atmosfer oldu değerli dinleyiciler. Birazdan Ece Gürsel canlı yayında konuğum olacak. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hemen hızlıca sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz. 24 şehirde karasal yayında sizlerle birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, Telegram'dan, Twitter'dan takip edebilirsiniz. WhatsApp numaramız Özgür'de.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Trafikte yanlış yapan birini uyardığınızda ne oluyor? Sıkıntıyla karşılaşıyorsunuz. Tepki gösteriyor size. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu. İETT otobüsünde adam kendini camdan çıkardı dışarı, şoför. Ya kardeşim, bu kadar sinirli olmaya gerek yok. Sen bir belediyenin, kamunun çalışanısın. İnsanlara hizmet ediyorsun, araç kullanıyorsun. İnsanların can güvenliği senden sorumlu. Senin moralin, motivasyonun, canının sıkkın olup olmaması, bunlar çok önemli kriterler. O otobüsteki insanlar için işin gerçeği bu. Hanımefendilerin araç kullanmaları ile ilgili dalga geçerler. Biz bizim maalesef toplumumuzda da böyledir. Abi niye dalga geçiyorsun? Son derece dikkatli kullanıyor, son derece güzel kullanıyor, kurallara uyuyor. Uymayanlar vardır, ayrı mesele. Ama yani geldiğimiz nokta şu, trafikte sen uyar bakalım birilerini. Kırmızı ışıkta geçtin diye uyar, çıkarıyor, el hareketleri yapıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sen kimsin? Sana mı soracağım? Şu mudur, bu mudur? İnanılır gibi değil. Yani makas atanlar, drift atanlar artık o kadar önemli ki insanın canı sıkılıyor ya. Yani bunların bir de cezasız kalıyor olması gerçekten çok can sıkıcı bir durum. Umarım düzelecek.
2: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
3: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Evet, çok vakit kaybetmeyelim değerli dinleyiciler. Girişte biraz fazla zaman ayırdık. Ece Gürsel konuğum olacak. Birazdan canlı yayında bugünü kendisiyle tamamlayacağız hanımlar beyler. Şimdi ünlülere yönelik soruşturma, uyuşturucu operasyonu var. Bu operasyonda da gözaltı kararları var değerli dinleyiciler. İsimleri vermeyeceğim ben. 25 adrese eş zamanlı yapılan operasyon haklarında gözaltı kararı olan ünlü isimler var değerli dinleyiciler. Tanıdık isimler var, baya baya isim var. 25 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleşti sabah 7'den itibaren. İstanbul, Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Üsküdar ilçelerinde 24 ve Muğla'da bir adrese olmak üzere 25 adreste 25 isme yönelik operasyon, şüpheliye yönelik operasyon. 17 şüpheli gözaltına alındı değerli dinleyiciler. Dediğimiz gibi bu listede çok sayıda ünlü isim var değerli dinleyiciler. Sizler de zaten sosyal medyadan takip ediyorsunuz kıymetli dinleyiciler. Bugün Dünya Çay Günü. Çay seviyor muyuz? Ali Aydar'ı geç. Ali Aydar çay sevmiyor. Kahveci zaten o. Yani kahveci derken kahve seviyor anlamında. Kahvecilik yapmıyor. Kahve işletmiyor yani. Öyle bir şey yok. Yakışmaz da zaten. Yani bu tiple kahve işlettiğini düşünsene. Kocaman böyle aşağı doğru sakalı, kulağında küpesi. Öyle değil mi? Yani önünde bir tane şey, önlük olabilir mi? Ne diyorsun? Düşün, Ali Haydar'dan oralet isteyeceksin Özgür. Ali Haydar, bir oralet alabilir miyim? Şeker koyma yanına, hadi gözüm benim falan diye. O da öyle konuşuyormuş sana. Neyse, hiç oturtam oturmadı bende yani. Bugün Dünya Çay Günü hanımlar beyler. Çay içenlere afiyet olsun. Çay severlere afiyet olsun. Çay severler, sudan bahsetmiyoruz Simgeciğim. Dolayısıyla ay, çayımızdan da bir yudum alalım. Çaydan yudumlayanlara da selam olsun. Ama şöyle de bir şey var. Çay deyince akla ne geliyor? Çaykur geliyor. Çaykur deyince akla ne geliyor? Varlık Fonu geliyor. Varlık Fonu deyince akla ne geliyor? Bence burada bitirelim. Daha fazla bir şey gelmesin aklımıza. Biz diğer haberlerle devam edelim. Dünya Çay Gününüz kutlu olsun. Bugün çay içerken dileklerinizi tutun. Böyle bir şey var mı? Dünya Çay Günü'nde dilek tutulunca kabul oluyor falan. Bence yapalım. Olsun. Böyle bir şey salalım şeye. Sosyal medyaya bugün yüklenelim. Dünya Çay Günü'nde dilekte bulunanların dilekleri kabul oluyormuş. Önce sistemi de oturtalım. Çayı dolduruyorsun. Önce 3 yudum alıyorsun, bir dilek diliyorsun. Ondan sonra 3 yudum boşaltıyorsun yere falan. Böyle acayip bazı ritüeller olabilir. Hanımlar beyler, İletişim Başkanı Burhanettin Duran İsrailli bakanı lanetledi. Bu barbarlık tarihe geçti dedi. İletişim Başkanı, Sumut filosu aktivistlerine kötü muamele yapan İsrailli aşırı sağcı bakan Ben Giver'ı kınadı ve bu barbarlık tarihin karanlık sayfalarında yerini almıştır ifadelerini kullandı. Çok da güzel söylemiş bence. Böyle sert olmak lazım, sert davranmak lazım. Çünkü İsrail'in anladığı dil bu. Değerli dinleyiciler, Duran, İsrailli bakanın sergilediği tutumu barbarlık olarak nitelendirdi. Evet, Türkiye'nin kararlılığı, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her zaman mazlumların yanında yer almaya ve Gazze halkının haklı mücadelesini tüm platformlarda savunmaya devam edeceğinin altını çizmiştir dedi değerli dinleyiciler. İletişim Başkanı Burhanettin Duran. Devam edelim. Değerli dinleyiciler, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir video yayınladı kendisi. Eski ne? eski genel başkan, tamam özür dilerim, Simge beni uyardı, ben genel başkanımı dedim, eski genel başkanı öyle diyelim, Sayın Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. Eğilip bükülmez çıkışı vardı. Özgür Özel'in toprak ol göndermesine karşılık bin kere toprak olur da bin kere çiçek açar, namuslu dürüst evlatlarının elinde ama eğilip bükülmez diyerek partinin ilkelerinden ve kendi duruşundan taviz vermeyeceğini vurguladı. Yine video genelinde partinin özüne dönmesi, haksızlıklara karşı durması gerektiğine vurgu yaptı. Bir iç muhasebe ve arınma çağrısında bulunduğunu görüyoruz. Ve kendisine yönelik eleştirilere ve ortaya atılan iddialara karşı iftiralarınızda, tehditlerinizde vız gelir dedi. Ben doğruyu söylerim dedi Kılıçdaroğlu. Ben hakikatin yanında dururum diyerek bir duruş sergiledi. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Özgür Özel bir şey dedi mi? Dedi. Onun da açıklamaları vardı. Özgür Özel, bırak saraylarda mermer olmayı, toprak ol, bağrında güller yetişsin sözlerinin eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik olmadığını, saraydan medet uman bir ittifaka meydan okuma amacı taşıdığını belirtti değerli dinleyiciler. Kılıçdaroğlu'nun mahkeme kararıyla geleceğim dediğine dair iddialar hakkında da Özel böyle bir ifadeyi doğrudan duymadığını ancak duyması halinde de kendisine yakıştıramayacağını ifade etti. Yine Özgür Özel saraydan medet umanlara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun alınganlık göstermesine şaşırdığını söylüyor. Kılıçdaroğlu'nun kendisini bu alınganlığı göstermeyecek bir pozisyonda tarif etmesini beklediğini söylüyor Özgür Özel. Eski genel başkanın CHP'nin mevcut yönetimine karşı bir açıklama yapmamı beklemesinler şeklinde bir yaklaşım sergilemesini ümit ettiğini sözlerine eklediğini görüyoruz değerli dinleyiciler. Dün sosyal medyada bir görüntü gördüm. 11 yaşında çocuğa Afyon Karahisar'da özür dilerim. 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu yakasından tutuyor biri. Defalarca yere fırlatıyor, şiddet uyguluyor. Çocuk bilincini kaybediyor, hastaneye kaldırılıyor. Şahıs gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Şimdi bu kişiye normal gözüyle bakabilir misin? Kemal kaç yaşında senin çocuklar? Tamam, Allah ömrü versin. Bizim sevgili Kemal kardeşimin, dur şunu takayım. Kemal kardeşimin iki tane çocuğu var. Ellerinizden öper. 10 yaşında ve 16 yaşında. Bak 9 yaşındaki kızına küfür ettiği gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuk 9 yaşındaki bir çocuğa küfür ediyor. Kızın babası da sen benim kızıma neden küfür ettin diyerek 11 yaşındaki çocuğu bilincini kaybedinceye kadar dövüyor. Sersemletiyor, görüntülerini gördüm. Şimdi bu kişiye normal gözüyle bakabilir miyiz? Öyle değerlendirebilir miyiz? Bu normal bir insandır diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Bu kişinin elini kolunu sallayarak sanki hiçbir şey olmamış gibi sokaklarda aramızda dolaşıyor olmasını normal karşılayabilir miyiz? Bence karşılayamayız. Düşünün, belki bundan gidiyoruz, her zaman böyle söylerim. Belki toplu taşımada yan yana geliyoruz. Belki bize gideriz otururuz bir kafede, orada bize bir şeyleri getiren garsondur. Gidip alışveriş yaptığımız yerde tezgahın arkasında duran kişidir, şudur budur falandır filandır. Bakın hepimizin problemleri var. Hepimizin sorunları var. Çözülmeyi bekleyen çok sorunumuz var. Ama iş olduğunda durum farklıdır. Şimdi bu kişinin aramızda dolaşması normal olabilir mi? Sağlıklı bir kişi diyebilir miyiz buna? Diyemeyiz. Zaten tutuklanmış bu kişi. Evet, benim de kızım var. Evet, benim de çocuğum var. Evet, biz de çocuğumuz noktasında, ailemiz noktasında, sevdiğimiz noktada ama ben tanımadığım insanlar noktasında da hassasım. Öyle olmak durumdayım. İnsanlığın gereğidir bu. Hayvanlarla ilgili olarak da, ya doğayla ilgili olarak da, ben mesela kullandığım güzergahta ormanların perişan edildiğini görüyorum. İçim yanıyor ya. Vallahi o kadar üzülüyorum ki ve çok sinirleniyorum. Ne yapayım, sinirleniyorum diye kalkıp gideyim birilerine kaba kuvvet mi göstereyim? Şunu mu yapayım, bunu mu yapayım? İşte o doğanın katledilmesine yönelik insanlar bir takım seslerini duyurmaya çalıştıklarında da görüyorsunuz işte. İçeri alınıyorlar, şu oluyor, bu oluyor falan. Yani ülkemizde o kadar garip bir, o kadar tuhaf bir noktaya geldik ki değerli dinleyiciler. Artık Az önce mesela sevgili Refik geldi. Ece Gürsel'le bizi buluşturan isim. Onunla böyle ayaküstü konuşuyoruz. Yani dışarıdaki insanların güldüğüne şahit olamıyoruz. Dün burada UEFA Avrupa Ligi'nin final maçı oynandı. Abi nasıl bir eziyet çekti İstanbullular? Nasıl bir eziyet çekti İstanbullular? Anlatamam size. Yollar kapandı, şu oldu, bu oldu falan filan. Tamam güvenliktir, şudur, budur. Anlıyoruz da. Ya iyi de kardeşim. Ya biz perişan olduk. Evimize gidemedik. Saatlerce yollarda kaldık. Daraldık, sinirlendik. İnsanlar erken saatlerde çıkıyorlar evlerinden, çalışmaya geliyorlar. Yoruluyorlar. Psikolojik olarak, fiziksel olarak yoruluyorlar ve bir an önce evlerine gidip dinlenmek istiyorlar. Ama varamıyorlar. Her yer kalabalık. Bütün araçlar kalabalık. Kendi özel aracıyla gitmek isteyenler ya da gelmek isteyenler gidemiyor, gelemiyor. Toplu taşıma araçları hınca hınç dolu. Ya niye biz insanlar bu eziyetleri çekiyoruz? Ama bir takım mevkilerdeysen, bakansan, milletvekiliysen, şuysan, buysan, bütün yollar sana açık. Gerçekte de bütün yollar sana açık. Şimdi mecazi olarak bu söyleniyor, anlıyoruz da gerçekte de açık. Yolları kesiyorlar, bizi durduruyorlar. Ben yürüyerek gidemedim şuradan geçenlerde ya. Yürüyerek gidemedim şuradan geçenlerde. Şu caddede yürümeme engelliyorlar. Her taraf polis kaynıyor falan. Ya niye biz bu eziyeti çekiyoruz? Niye biz bu eziyetleri çekiyoruz kardeşim? Allah Allah. Sayın Cumhurbaşkanı ne diyordu? Efendi olan halkın kendisi. Vallahi ben hissedemiyorum o efendiliği bir türlü. Kaldı ki öyle bir derdim de yok. Ben herkesin eşit şartlarda güzel, huzurlu ve mutlu bir ülke hayali içerisindeyim. Şey dediğinizi duyar gibiyim. Ya Okan'cığım, çok hayaller dünyasında yaşıyorsun. Hadi bakayım. Hadi benim canım. Çok uzatma. Demiyorlardır herhalde ya. Diyorlar mıdır? Öznur. Bizim dinleyicilerimizi kastediyorsunuz ama. Demiyorlardır diyor. Çok seviyorlar sizi, söyleyeyim mi? Sevgili dinleyiciler. Öznur, Simge. Vallahi çok seviyorlar sizi. Kıymetini bilin bu insanların. Bak kızdırmayın beni. Canlarım benim ya. Haluk Levent, geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Eskişehir konseri değerli dinleyiciler. Ve konser sonrasında AFAD'a toplantı için yola çıkıyor Haluk Levent. Fenalaşıyor. Mide kanaması diye duyduk. Mide kanamasından dolayı hastaneye kaldırılıyor. Yoğun bakıma alınmış. Ahbap Derneği'nden yapılan bir açıklama vardı. Neydi o açıklama? Genel Başkanımız Haluk Levent'in sağlık durumu ile ilgili çeşitli haberler ve paylaşımlar gündeme gelmektedir. Sürecin takip edildiğini, sağlık durumunun kontrol altında olduğunu sizlerle paylaşmak isteriz. Şeklinde açıklamalar geldi. Geçmiş olsun dileklerimizi ve acil şifalar dileklerimizi iletelim değerli dinleyiciler. Özür dilerim. Bu arada Bakan Gürlek'ten suça sürüklenen çocuk mesajı vardı. Cezasızlık algısını bitireceğiz açıklaması güzel inşallah. İstiyoruz böyle şeyleri, istiyoruz. Suçlular cezalarını çeksin. Hiç kimse nedir o cezasız kalmasın. Bak cezasını çeksin dedik ya. 8 yıl önce inşaat şantiyesinde ölü bulunan Dorukhan Büyük Işık dosyası yeniden açılıyor. Bu yeniden açılmaya başladı. Faili meçhul dosyalar değerli dinleyiciler. Sayın Bakan bunu açıklamıştı. Bununla ilgili birim kuruldu. O birim çalışmaları yapıyor. Dosyaları yeniden gündeme getiriyorlar. Peki 8 yıl önceki bu olayda gözaltı kararı değerli dinleyiciler, 26 kişinin de gözaltı kararı, şüpheliler hakkında kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, yalan tanıklık. Kim var mesela? Dönemin Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü, ondan sonra grup amiri, yardımcı karakol amiri, olay yeri inceleme büro amiri, olay yeri inceleme personeli, suç önleme personeli, inşaat şirket ortağı var, proje müdürü var, şantiye şefi, güvenlik amiri, elektrikçi, depocu, kalıp duvar ustası. Ya bütün herkes var ya. 8 yıl önce bir inşaat işçisi inşaat şantiyesinde ölü bulunuyor biri. 8 yıl önce hanımlar beyler. Tır şoförü bile var. Düşün. Umarım gerçekler ortaya çıkar ve suçlular cezalarını çeker. Değerli dinleyiciler. Bir tane şey. Şimdi yurt dışından hani gurbetçi diyoruz ya, geliyorlar Türkiye'ye, geziyorlar, dolaşıyorlar, eğliyorlar, yiyip içiyorlar, bir güzel keyif yapıyorlar, tatillerini yapıyorlar, ondan sonra geri dönüyorlar. Kendi arabalarıyla, karayoluyla gelenler var. Şimdi yeni bir şey var artık. Türkiye'de yedikleri bir trafik cezası varsa onu ödemeden çıkamıyorlar. Böyle bir şey geldi. Gördünüz mü sosyal medyada bilmiyorum ama Almanya'dan gelen gurbetçi HGS almamış 10 gündür ülkedeyim demiş. Allah ne verdiyse bastım demiş. Yani 100 kilometre hız sınırı olan yerde 180, 200, 210, 230 yaptım. 227 bin lira ceza ödedim demiş. 227 bin lira. Param olmasaydı Türkiye'den çıkamayacaktım demiş. Bir de tavsiyede bulunuyor. Aman ha, hız sınırlarına uyun diye. Şimdi bizim ülkemizde ne diyorlar biliyor musun? Avrupa'da bunu yapabiliyor musun? Avrupa'da bunu yapabiliyor musun? 227 bin lira ya, bence yetmez. Hani ehliyeti almak, arabayı da almak gerekmiyor muydu? Türkiye'de olsa böyle yapıyorsunuz. Ehliyet alınıyor şimdi yeni düzenlemelerle. Araca da işte trafikten men ediliyor. Ya bu çok enteresan. Antalya'da 14 yaşındaki bir motosiklet sürücüsü, 14 yaşında bir çocuk, polis tarafından çevriliyor değerli dinleyiciler. Motosikletin plakası kapatılmış. Bezle plakayı kapatmış. 14 yaşındaki çocuk motosikletin plakasını kapatmış. Polis soruyor, diyor ki niye plakanı kapatıyorsun? Abi ceza yazıyorlar diyor. Canım ülkem benim ya, vallahi. Canım ülkem. Peki bir haber daha var, onu da verelim, ondan sonra geldi mi konuğumuz? Ece Gürsel. Tamam, Ece Gürsel geldiğinde o yolda belki biraz gecikebilir ama bir kontrol edelim. Hanımlar beyler, Türkiye'de 2025 yılında 895.374 bebek dünyaya gelmiş. Bebeklerin 51.4'ü erkek, 48.6'sı da kız çocuğu. Son 9 yıldır doğurganlık nüfusun yenilenme düzeyi 2.1'in altında kalmış. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu iller neresi olabilir sence? Antep falan mı? Antep listede hiç yok. Doğurganlık hızının en yüksek olduğu yerler başta Şanlıurfa, sonra Şırnak, sonra Mardin, Diyarbakır ve Siirt. Doğurganlık hızının en düşük olduğu iller Bartın, İzmir, Eskişehir, Ankara, Zonguldak. Evet. İnanır mısınız, hiçbiri benim değil diyor sevgili Simge. Artık insanlar çocuk yapmak istemiyorlar pek, söyleyeyim. Yani çeşitli sebepleri var bunun tabii. Akla ilk gelen sebep ekonomi. Öyle değil mi yani? Ekonomi, çocuk bakmak, şimdi tamam çocuk bereketiyle gelir falan derler ama kolay bir şey değil yani şimdi. Ah o annelerin bir de annelerin çektikleri ya, vallahi billahi. Hiç kolay değil yani. O yüzden gençler ne yapıyorlar? Evlenmeyi bile düşünemiyorlar ya. Hani bırak çocuk yapmayı, evlenmek dediğin olay. Yani düğün yapacaksın, masraflar, şunlar bunlar, bir dünya şey. Ondan sonra bir de çocuk yapacaksın, ona bakacaksın, okutacaksın, büyüteceksin falan. Kimileri de bunu şey diye değerlendiriyor. Ya işte hayatını yaşayacak. Yaşasın kardeşim. Yaşasın yani. Hayatı yaşamak için gelmiyor muyuz zaten? Kim eziyet için bu dünyaya gelir? Ya ben geldim eziyet çekeceğim. Eziyet çekmem lazım. Eziyet çektirin bana ya. Eziyete ihtiyacım var. Var mı? Nerede? Burada eziyet nerede bulabilirim? Şuradan döneyim gideyim, var mıdır ileride bir yerde eziyet falan diye. Böyle bir şey olabilir mi ya? Rahat yaşamak isterim. Mesela şu anda en çok yapmak istediğin şey ne Simge? Uzun bir tatil. Uzun dediğin ne kadar? Ha, babam ancak bu tatili, ben ancak babam CEO olursa yapabilirim. O da 3 ay 5 aylık bir tatil. Mümkün değil yani burada. Sputnik senden vazgeçmez. Öznur, senin mesela şu anda en çok istediğin şey ne? En çok. Şu anda benim de gerçekten tatile ihtiyacım var diyor. Ondan sonra sevgili, bol alışveriş, ne aldığını düşünmeyeyim. Böyle canımın istediği şeyleri alayım. Para derdim olmasın değil mi? Böyle bir restorana gittiğin zaman menü önüne geldiğinde veya QR'la okutup baktığında falan, ondan sonracıma onun fiyatına bakmayayım etmeyeyim falan değil mi? Ya. Sen 30'a pek pis düştün. Nasıl yani? Nasıl yani? Hızlıca söyle. Heh. 1-2 aydır hiç harcama yapmıyordum. Maaşım birikti. Çok birikince harcayayım dedin. Harcayayım da demedin. Ha. Anladım, bir kere çıkıyorum deyip menüye bakmamaya başlamış. Bakması gerektiğini de kendisine göstermişler anladığım kadarıyla. Hadi beni bir soluklandır.
1: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

Ya şarkıda bazı sesler var, böyle kırılma sesleri falan var. Tam o esnada Mikail kardeşim sağ olsun bir çay getirdi Dünya Çay Günü dolayısıyla. Bak bu alkışlar sana. O şeydeki şarkıdaki seslerle birleşince ne oldu, bardağı mı düşürdük dedik, bir acayip oldum. Olcay Hanım'a selamlar, sevgiler gönderirim Olcay Akaç. Ya Simge, burada Facebook açılmıyor. Bir baksanıza, açıklama ne? Sosyal medya Facebook hesabında bir şey yazmış Olcay Hanım. Konuğumuz gelmezse. Okancığım iyi yayınlar, çok önemli, senden bir ricam var. Facebook sayfamda açıklama yaptım, lütfen okur musun? Demiş. Ondan sonracıma sevgili Olcay Hanım göndermiş. Görebiliyor musunuz siz arkadaşlar açıklamayı? Sadece fotoğraf mı var orada? Ben de bir tıkladım da şeye, nedir o? O linke tıkladım. Şimdi burada Facebook açık olmadığı için bir fotoğraf gördüm ama çok güzel bir fotoğraf. Böyle Atatürk tişörtleriyle falan Olcay Hanım onların arasında. Çocuklar çok tatlı, ellerinde dondurmalar. Canlarım benim ya, ne tatlısınız, vallahi ne tatlısınız. Olcay Hanım, sevgilerimi gönderiyorum. Eğer üşenmezseniz böyle bir yazıya döküp paylaşabilirseniz, vaktimiz olursa. Ha, ekran görüntüsü de olur. Çok rica edeceğim sizden. Eğer böyle bir şey olabilirse sevgilerimi gönderiyorum. Bakalım şöyle. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi içinde olan olayları koyu bir CHP'li olarak şöyle özetliyorum ve bunu şuna benzetiyorum. AK Parti İstanbul seçimini kazanamadığı için, İstanbul'u alamadığı için, son 25 yıl içerisinde yaptığı yolsuzlukları kazanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'na yükler gibi Özgür Özel'e yüklemeye çalışıyorlar demiş. AK Parti bunu bir koz olarak kullanmaya çalışıp seçimde yenebileceği bir aday çıkarılması için her türlü yönden saldırıyor demiş. Bütünümüz Türkiye'sinde sağlıklı bir politika izlemek için kanun gereği evinizi satacağınız zaman sizden akli dengesi yerindedir. Sağlık raporuna dair raporlar istiyorlar. 65 yaş üstü politikacıların bunun politikacılardan da bunun istenmesi gerekiyor demiş dinleyicimiz. Ondan sonracıma Kılıçdaroğlu 13-14 yıllık parti başkanlığı döneminde milletvekili ve belediye başkanlığı aday listesinden gösterdiği kişilerin çoğu AK Parti'ye transfer edildiler veya geçtiler. Avusturya'da olsaydı, bunu dinleyicimiz siyasetle ilgili Özgür Bey bunu göndermiş, hızlıca aktardım. Avusturya'da olsaydı azami hızın 50 kilometre üzerine çıktığınızda o zaman arabaya el koyuyorlar, ehliyetinize el koyuyorlar. Hapis cezası artık sizin arabanızı açık artırmayla satıyorlar demiş. Özgür Bey göndermiş, selamlar sevgiler gönderiyorum kendisine. Bak ya, herkesin de derdi başka. Simge be. Allah Allah, biz alabiliyor muyuz diyor kendisi. Devam edelim hanımlar beyler, konuğumuzu kontrol edelim arkadaşlar. Ece Gürsel geldi mi gelmedi mi? Ya bu son zamanlarda bir trafik problemi yaşıyoruz ki öyle böyle değil. Baya baya yoğun nedir o günlerden geçiyoruz. Trafik anlamında söylüyorum değerli dinleyiciler. Devam edelim. İstanbul Büyükşehir Belediye davası biliyorsunuz 41. günde yeni tahliyeler bekleniyor bu arada. Bugünkü duruşmada tutuklu iş insanı Murat Kapkin'in kardeşi Serdar Kapkin'in savunmasına devam ediliyor. Mahkemenin bugün tutukluluk incelemesi yapması ve yeni tahliye kararları açıklaması bekleniyor değerli dinleyiciler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 77'si tutuklu 414 kişinin yargılandığı İBB davasının 41. celsesi görülüyor. 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce İstanbul'da biliyorsunuz Silivri'de Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda gerçekleştiriliyor duruşma. Saat 11'de başladı ve bugünkü duruşmada da gözaltındaki ifadelerini savcılık yönlendirmesiyle verdiğini söyleyen tutuklu iş insanı Murat Kapkin'in kardeşi Serdar Kapkin'in savunmasına devam ediliyor. Diğer taraftan mahkeme heyeti biliyorsunuz bunu Güçlü'nün, sevgili Güçlü Özgan'ın yayınında da yayınını aldığı gazeteci arkadaşımız aktarıyordu zaten. Yani tarihler de verdi, tutukluluk değerlendirmeleri yapılıyor diye, mahkeme tarafından yapılacak diye, işte o bugün yapılıyor. Bu kapsamda yeni tahliyelerin gerçekleşmesi bekleniyor. Sevgili dinleyiciler, sizler de bizler de bir taraftan ne yapıyoruz? Tabii takip ediyoruz gelişmeleri sevgili dinleyiciler, takip ediyoruz. Buradan da arkadaşlarım sizlere zaten duyuruyorlar. Size fena bir haberim var. Fena bir haberim var. Hazır mısınız? Arka Sokaklar var ya, galiba final yapıyormuş. Ya. Baban mı izliyor? Simge Babiş dayan diye vallahi
Babaların çok burada desteğe ihtiyacı var. Final yapacağı öne sürülüyor Arka Sokaklar dizisi. Değerli dinleyiciler, kanaldan diziye dair kararı Eylül ayında vermesi bekleniyormuş. Ya küçücük çocuklar girdi, kocaman yetişkin delikanlı ya da hanımefendi olarak. Tabii çoluk çocukları oldu onların ya. Bir zamanlar şey vardı, neydi o? Özgür sen bilirsin, yaşlısın sen benim gibi. Neydi o yabancı dizi, uzun süren bir dizi. Yağmur ney? Yok be. Neydi o ya? Aa, unuttum onu ben. Hatırlıyorum. Yalan Rüzgarı. Hay Allah seni be. Vallahi bravo, Yalan Rüzgarı. Ama Arka Sokaklar herhalde daha uzun sürdü gibi geliyor bana. Evet. Evet. Hmm. Final yaptığı yere çiçek bırakır mıyız? Yine toplu diyor Simge. Simge'yi orada görüşürüz dedik. Aa, Ece gelmiş. Hadi. Hadi kısa bir ara, sonra tekrar sizlerle birlikteyim sevgili dinleyiciler.

0: Bu arada yaptığım şarkılar içerisinde senin en sıkı sıkıya tuttuğun ama gözünü seveyim bana bak onlar benim hepsi benim çocuklarım gibi falan deme. Bir tanesini söyle. Bak Okan şu onun ayrıdır yeri diyeceğim bir şey.
1: Hayda.
0: Ya öyle.
1: Seni çıldırdım.
0: Seni çıldırdım.
1: Çünkü doktorlar, psikiyatristler soruyordu bana. Evet. O kadar güzel oynamışsın ki diye sordular. Oynamıyordum ki o benim doğal halimdi diyordum. O akıl hastasını ne güzel oynamışsın diyorlardı. Oynamıyordum ki doğal halimdi.

0: Dere boyu kavaklar.
1: İşte Karadeniz'e en yaklaştığı mesel oydu.
2: Ama tam buydu da ama.
1: Ama girmemiştim. Karadeniz'e yaklaştım sınırına ama göremedim. Geldi. Denizi göremedim. Bulanacak, oy bulanacak.
2: Bu yeni de, bu yeni şarkıda.
1: Evet abi, yeni şarkıda ama direkt ciğerine kadar gireceğim abi. Geliyorum, kalbine gireceğim, ruhuna dokunacağım abi. Hiç şansı yok.
2: Radyo Sputnik nasıl buldun abi?
1: Galiba.
2: Güzel mi?
1: Bomba.
2: Ciddi misin ya?
1: Bomba.
2: Vay.
1: Vallahi. Vallahi çok keyif aldım bak. 15 kişilik konserden bahsettim mi? Orada aldığımız keyfi aynen burada da aldım. Dedik eğleneceğiz.
2: Bak buradan
1: uzun var. Uzun zamandır ilkim olmadan hiçbir yere çıkmadım. İlk olmasa sebebiyle o da ilkti.
2: Vay be.
1: O yüzden öyle bak yani. İlk
2: abi süpersin. İyi ki varsın.
1: Bomba.
3: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve stüdyomuzda gerçekten çok güzel, çok güzel bir kadın ya. Sen çok güzel bir kadınsın.
1: Teşekkür Ece. Ederim.
0: Çok bunu çok duyuyorsundur ederim. Ya.
1: Vallahi. Yani
0: asıl önemli olan senin ne hissettiğin. Yani.
1: Yani iyi hissediyorum kendimi. Yaş aldıkça çok daha iyi hissediyorum. Tabii.
0: Yaş alıyor musun sen ya? Alma. Teklif ederlerse yok, ben almayayım.
1: Yani ister istemez alıyoruz ama hani fiziki olarak tabii hala göstermediğimi söylüyorlar.
0: Ya bir şey söyleyeyim mi? Bak söylemedi. Az önce söyledim. Uğurkan Erez'e ses kaydı gönderdim. Şimdi dün Uğurkan Erez'in yanına gittim, tanışayım diye. Alsana birazcık Simge. Ondan sonra onunla konuşuyoruz, radyo programına davet edeceğim falan. Yanımda bir hanımefendi, bir güzel kadın, direkt kendisi dedi çok iyidir falan filan, böyle bir şeyler söyledi. Çok şaşırdım ya, dün akşam da seni gördüm ama gecenin en güzel kadınlarından bir tanesiydin.
1: Ay,
0: yani.
1: Teşekkür
0: en
1: ederim.
0: Güzeliydin.
1: teşekkür ederim.
0: Hoş geldin tekrar, nasılsın?
1: Hoş bulduk, çok iyiyim vallahi. Yeni şarkıyla beraber hop geldim yine.
0: Yeni şarkı bir kere ağzına yüreğine sağlık, harika bir şarkı olmuş. Vaktimiz dar olduğu için hızlıca şu sokak kafasını, hikayesini... Gerçekten çok güzel bir şarkı olmuş. Kısa zamanda çok güzel görüntüleme almış. Hala
1: evet,
0: da insanlar
1: gidiyor,
0: müthiş bir istatistik. Allah nazarlardan saklasın. Amin. Sen ne diyorsun? Şarkının hikayesini bir anlat şu sokak kafasını.
1: Şimdi Turgay Sak'a beste, sözler Zafer Kerek, aranje Hüseyin Kırkışoğlu yaptı. Hı hı. Şarkıyı şimdi biz tabii Turgay'dan şarkı çok istiyordum ben, Turgay'la Zafer'den. Gittim stüdyolarına, dinliyorum falan. Böyle birkaç tane alternatif aldım ben onlardan. Benim işte ekibim var zaten. İşte Selim Akar, Erdal Güvenç, işte Semih Arslan, Refik Sarıöz. Bunlar benim hani artık yıllardır bütün albümlerimi, single'larımı çıkarttığım isimler, beraber çalıştığım isimler, hem kliplerimde, fotoğrafta vesaire, işte styling, işte radyo PR, dijital PR vesaire. Selim falan hep beraber oturduk. Ben şarkıları dinletiyorum. Selim Akar dedi ki Allah rızası için biz seçelim artık şarkıyı. Ece Hanımcığım lütfen, yani hani bıktık sizin artık bu böyle sanata yönelmenizden. Tamam yani hani bugüne kadar yaptınız yani bir sürü sanatsal çalışma. Yani Allah aşkına biz seçelim. Hani daha böyle insanların oynayacağı, daha insanların seveceği bu tarz bir şey bulalım falan. Tamamen Selim Akarlar, işte Erdal Güvençler hep beraber oturduk, dediler ki bunu yapmalısın. Tamam dedim ya, çünkü normal şartlarda hani ben yine sanatsal çalışmalara yönelirdim. Yok yok dediler, yani biraz böyle halk oynasın, eğlensin. Çok güzel şarkı, ben seviyorum ama hani hiç bu böyle düşünmemiştim kendimi. Sonra aldık, işte Hüseyin de yaptı, çok da güzel oldu.
0: Çok içime sindi.
1: Selim Akar, evet, Selim Akar yönetmenliğinde, Erdal Güvenç stylinginde çekildi. Yeğenim Sera Venüs Sarıcıoğlu oynadı zaten benle beraber.
0: Çok
1: yani,
0: tatlı.
1: Çok şeker. Çok keyifliydi her şey.
0: Bir ve tane ben... şarkı deyip geçmemek lazım Ece. Evet. Yani düşünsene ne kadar yorucu, ne kadar uğraşıyorsun bunun için yani. Çok, bir tane şarkı, ya ne var işte, bir tane şarkı yapıyorlar. Yapay zeka da var zaten her türlü. Öyle değil yani, gerçekten öyle değil. Evet. Bir de sen inceleyip sık dokuyorsun.
1: Ben hiçbir zaman, bir kere şöyle bir şey, yapay zekadan hiçbir şekilde istemiyorum. Aranjörüme diyorum ki her şey canlı çalınacak. Çok maliyetli. Yani şirket benim. Yani hani ben böyle istiyorsam böyle olacak. Davul mu? Ceylan'ım ama artık hani bunların sample'ları var işte, muhteşem sample'lar var. Hani hayır diyorum yani. Her şey canlı

0: bu arada? Yani başlangıç, stüdyo ve hep bütün hepsi sürdü, bitmesi evet. Ne kadar?
1: Yani totalde herhalde bu şarkı bir 6-7 aya falan mal olmuştur. Ben biraz hassasım biliyorsun. Yani bir 6-7 ay oldu ya. Oldu.
0: Şimdi, senin içine sindi mi Ece?
1: Tabii.
0: Çok sindi. Güzel oldu değil mi?
1: Komple sindi.
0: Her peki şey bir şey sindi. Soracağım. Şimdi bu sıcağı sıcağına fırından yeni çıktı. Çok güzel eyvallah da. Malum 2026 yılında daha böyle yeniler, sürprizler, hı-hı, bir şeyler var mı planda, projede? Yani onlar böyle oturdu mu, şekillendi mi sende?
1: Tabii ki. Şu an zaten diğer şarkı da aranjede bitmek üzere. Onun klibini de çektim. Ben şaka bu sefer yapıyorsun. Tersten gittim. Bu Sokak Kafası klibini çekerken, hı-hı, aynı gün Unutulur Mu'nun klibini, hı-hı, de çektim. Hı-hı. Şarkının okumaları tamamlanmıştı. Trafiği tamamdı. Hı-hı. Aranjede birkaç eksik kalmıştı. Şu an o eksikler tamamlanıyor. Ben hani o taslak haliyle çatısına klibi çektim. Bu sefer tersten gittim. Şarkının aranjesi bitmeden klibini de çektim. 1,5 aya Unutulur Mu geliyor. Hı hı. O da çok iyi bir şarkı. Ona bayılacaksın.
0: Öyle mi? Nasıl? Slow'um hareketli.
1: Hareketli.
0: Unutulur Mu? Hareketli.
1: Evet.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Ve bir sözler çok radyo friendly bir şarkı. Kimin? Hemen ismini söyleyeyim. Azeri bir arkadaşın. Hatta bu en son Hadise'nin falan da bayağı, hı, şey albümlerine verdi. Hı hı. Ondan sonra çünkü ismi biraz zor onu bulmam lazım.
0: Bu arada ben Ece ona bakarken hatırlatayım. 0505 171 66 56 değerli dinleyiciler. Ece Gürsel canlı yayında konuğum. 0505 171 66 56 numaralı telefonumuzdan mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular, selamlarınız varsa onları bize gönderebilirsiniz yayın boyunca.
1: İsmini aklımda tutmam zor. İsmi söylüyorum. Heh. Şahriyar Ramazanzade.
0: Evet, yani keşke sormasaymışım.
1: Yani Ramazanzade, evet.
0: Bir daha söylesene.
1: Şahriyar Ramazanzade.
0: Vallahi çok iyi.
1: Söz beste kendisine ait. Hatta sanırım onun da yeni, hı, bir çalışması çıkıyor. Bu son Hadise'nin de albümüne birkaç tane çalışma vermiş. Şansa bana ulaştılar. Hı. Bana çok fazla zaten geliyor, hı, işte söz beste, çok mail atıyorlar. Allah'a çok şükür artık hani beni orada konumlandırıp sürekli mail atıp şarkılarını söyletmek isteyen söz yazarı ve bestecilerin olması da benim için artık, hı, çok önemli. Ben şarkıyı bir dinledim. Allah, sözleri bir duydum. Dedim ki muhteşem. Direkt ulaştım. Dedim ki ben bu şarkıyı almak istiyorum falan. Yani iki günde okeyleştim.
0: Neyi seni çeken? Ritmi mi?
1: Çok acayip ritmi. Hı. Akılda kalıcı. Hı-hı. Yani şarkı kısa ve ezber çok akılda kalıcı. Aa, slogan bir şarkı.
0: Yazın o zaman baya bir duyacağız, dinleyeceğiz. Evet. Coşacağız herhalde onunla.
1: Bu sağlam bir şarkı. İşte şimdi İbrahim Küçükoğlu, hı, aranjesini yapıyor. Hı hı. Şu an o da işte bitirmek üzere. Okumaları tamamlandı. Klibi çekildi. Hı hı. Her şey tamam.
0: Vallahi
1: fotoğraflar
0: müthiş.
1: Tamam. İşte hatta dün Refik'e dedim ki ya dedim bir aya vermek istiyorum ben, hı, şarkıyı. Dur acele etme, Sokak Kafası çok iyi gidiyor dedi. Hı
0: hı. Onun bir şeyi var mı Ece? Zaman ayarlaması falan var mı? Yani tamam bu şarkı çıktı. Hı hı. Bu biraz böyle bir etkisini sürdürsün, devam ettirsin. Ondan sonra yenisi gelsin diye falan. Böyle bunlara mı dikkat ediliyor? Ne oluyor?
1: Normal şartlarda ben hep öyle yapardım. Hı. Fakat şimdi bu algoritma denen şey, işte bu dijital platformlar, hı, ayda bir çalışma istiyor ya, hı hı, yani benim öyle bir şey yapmam zaten finansal olarak mümkün değil. Çünkü ben Ece Gürsel müzik yapımından çıkarttığım için, hı hı, her şeyi kendim finanse ediyorum. A'dan Z'ye her şeyi. O yüzden böyle ben her ay rapçiler gibi tıkır tıkır tıkır tıkır işte, hı, o yapay zeka,
0: tabii,
1: üzerine.
0: Belli bir ritmin üzerine takır takır sözleri değiştir,
1: oku. Sözleri yazıp yollamıyorum. Yani ben çünkü çok üstüne çalışıyorum işlerimin. Hı. Yani o yüzden her ay veremem. Hı hı. Ama mesela şimdi yani bu şarkı da bittiği için dedim ki hani hemen verelim mi? Biraz bekle, hani bir buçuk ay bir önümüzü görelim dedi Refik'te. Hı hı. Refik Sarıoz benim radyo PR'cım.
0: Evet, o da burada şu anda zaten.
1: Evet,
0: sevgiler
1: burada.
0: Gönderelim orada.
1: Sevgilerimiz olsun. Yani işte onun bir zamanı yok. Yani, hı, Sokak Kafasına bakacağım. Yani şu an diyorlar ki mesela yazın hit olacak diyorlar. Hı hı. Yani hani şu an her yerde falan. Hı hı. Daha da oturacak şarkı. Valla bilmiyorum yani, hemen arkasına Unutulur Mu da gelirse o da çok ritmik, çok güzel bir şarkı, hı hı, ve çok beğenilecek.
0: Bütün albümlerde, bütün yeni çalışmalarda hep böyle fotoğraflar, motoraflar falan, özellikle onlar çok önemli değil mi? Yani evet, onları hep sürekli değiştirmek lazım. Hep saç stilleri falan, şunlar bunlar, hı, onlar, her şey değişiyor öyle değil mi ya? Bu da bir, tabii, uğraş yani. Bu da, bunun üzerine, evet, de düşünüyorsunuz. Bunun üzerine de kafa patlatılıyor. Kıyafetler sonra.
1: Ay evet, Allah'tan şimdi iki klip birden çekince tabii iki ayrı styling yaptık. Hı. saç da değişti.

0: Makyaj da aynı şekilde. Yani Allah'tan şimdi ben model olduğum için çok rahatım o konuda. Hani tık tık tık tık her şeyi hallediyorum ki ben bu klip çekimine sıfır uykuyla gittim.
1: Ciddi misin sen ya?
0: Akşam bir gece öncesinden işte sabah 8'de set vardı, başlayacaktı. Ve akşam annem rahatsızlandı.
1: Geçmiş
0: Hastaneye
1: olsun diyelim.
0: Kaldırdık. Allah'tan ciddi bir şey yoktu. İşte vertigo atağı yaşadı, biraz ağır. O yüzden bile bayağı da korktuk, başka bir şey sandık falan. Çünkü onun efektleri böyle başka bir şey çağrıştırdı falan. Böyle aklımız çıktı, sabah 5-5.30'a kadar hastanedeydik.
1: Şu anda iyi değil mi her şey?
0: Çok şükür, çok şükür,
1: çok şükür,
0: çok iyi. Hiç uyumadan sete gittim. Ve Selimler, herkes tabii çok tedirgindi. Dedim, hiç merak etme, ben çok alışığım. Modellikten alışığım. Yaklaşık 22 saat falan hiç durmadan çekim yaptık.
1: Uyumadan gittiğin ve
0: Tabii.
1: 22 saat boyunca da
0: ayaktaydım, hiç oturmadan.
1: Allah
0: Çünkü
1: Allah. Erteleseydin niye ertelemedin Allah'ını seversen? Canına yazık ya.
0: Neden erteleyemedim? Dış mekan olduğu için belediye izinleri alınmıştı. Önden tabii ki bütün her şeyin ödemeleri yapılmıştı. Yani hiçbir
1: Ne kadar
0: şansım
1: fena ya.
0: Yoktu.
1: Ne kadar
0: İptal
1: fena.
0: Etme şansım yoktu ki Selim'e yazdım, dedim iptal etme, her şey yanar dedi. O yüzden yani dedim ki tamam, hiç merak etme, benim yüzüm de düşmez dedim. Canımı dişime takarak o sokak kafasını ve unutulur mu kliplerimi, canımı dişime taktım ama. Yani hani yani klip paydos dedi, arabaya oturdum, eve gittim. Annemle Sera da yanımdaydı bir de, hani 22 saat. Onlar karavanda dinlendi, Sera da oynadığı için klipte. Annem tabii hasta hasta serumlarla geldi, o da dinlendi karavanda. Yani ertesi günü hatırlamıyorum.
1: Klip nerede bu arada? Çekildi.
0: Şeyde bu Zorlu AVM'nin alt geçitten gidiyorsun,
1: tamam.
0: Böyle Levent'e
1: Ha,
0: doğru
1: oraya
0: çıkan
1: doğru.
0: alt geçitte böyle grafitili falan böyle alt geçitler var
1: Tamam,
0: ya,
1: tamam.
0: oralarda çekildi.
1: Çok güzel. Ya bir şey söyleyeyim mi? Yani diyorum ya, biz böyle açıp hani izlediğimizde birkaç dakikalık bir müziği, işte o klibi izlediğimizde falan sanki her şey çok basitmiş gibi, şuymuş gibi, buymuş gibi çok normal değerlendiriyoruz ama arka planında ne kadar ciddi bir uğraş var ya, hiç
0: Çok.
1: kolay değil ya, o kadar zaman uyuma, bir de üstüne git 22 saat, mümkün değil ya, mümkün değil Ece.
0: Yani
1: Müthiş bir şey
0: çok
1: başarmışsın yani.
0: şükür hani enerjim, yani bir kere bir iş yapacaksam eğer, hani ortaya iyi bir şey sunacaksam Allah bir şekilde gücünü veriyor ya, iman gücü. Yani ben hayatımı hep iman gücüyle yürüttüm gerçekten de. Bir şekilde Allah gücünü veriyor, onu hissetmiyorsun. Ama işte eve gidip de artık makyajını silip duş alıp yattığında sonrasını hatırlamıyorsun. Hani ben ne yaşadım? Hani o ertesi gün mesela bende yok. Ertesi gün gerçekten yok. Yani bütün gün yatmışım zaten. Annem diyor ki artık korktum, hani gitsem mi? Çünkü 1,5 günü birleştirmişim falan. Hani artık pestilim çıkmış.
1: Dur, lafını unutma. Hanımlar beyler, konuğum sevgili Ece Gürsel. Sohbetimize devam edeceğiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te, minik bir ara.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
3: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'ü de gönderme yapıyor burada
4: tabii,
3: İtalya. Yani.
4: Biz tek başına
3: biz
4: hakemlerle
3: değil. Ya.
2: Kupanın izini sürüyoruz.
5: En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
3: Yani bu penaltı ne vuruş?
5: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
3: Ve Matthias var. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet. Lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala izemli diyebiliriz.
2: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz, tekrar indiriyoruz. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
6: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandanızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la Gün Ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la Gün Ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te canlı yayında stüdyo konuğum sevgili Ece Gürsel. Ece, şu arkadaşlardan bir tane, şu yumurcaklardan bir tane çeksene sana zahmet.
1: Tabii.
0: Onun içindeki soruları da açıp biraz sert davranabilirsin. Açmak için biraz böyle sert olabilir. Heh. Aynen. İçindeki sorulardan ondan sonracıma bize ne sorulmuş? Ne diyor?
1: Ya şaka gibi. Çok var benim böyle ya. Hı. WhatsApp'ta 15 dakikalık sesli mesaj atan bir arkadaşınız var. Dinlemeye üşenip direkt "çok haklısın kardeşim, aynen öyle" deyip geçiştirir misiniz? Yoksa 15 dakikayı sabırla dinler misiniz? Hı. Ya benim böyle bir tanıdığım vardı. Evet. Yani 15 dakika değil, insan 9 dakika, evet, 8 dakika
0: konuşuyor.
1: Konuşur mu ya?
0: Ses kaydı gönderiyor.
1: Ses kaydı WhatsApp'tan gönderir mi?
0: Hani yakın arkadaşın mı?
1: Değil.
0: Ha, değil.
1: Değil. Fotoğrafçım.
0: Fotoğrafçı.
1: Artık yani hani böyle biraz.
0: Ya 8-9 dakika ne anlatmış olabilir ki Ece?
1: Anlatıyor yani, hani anlatıyor. Ve hani çarpı 2 yapmama rağmen şey yapıyorum. Hani arayı dinlemeyip full sonuna doğru getirip kıssadan hisseyi hani anlamaya çalışıyorum falan. Hani cevaben sadece şu bende. Haklısın kardeşim de yok yani. Hani
0: bir şey, tam okey işareti.
1: Yani hani bu hani, ne denirse bu yani. Ne dersen okey yani hani. Var ya öyle insanlar gerçekten. Ay, bir tane daha
0: bir
1: çekeceğim.
0: Bir tane daha, bir tane daha. Var orada 8 tane sorumuz var. Onların hepsi senin için. Okan Bey, iyi yayınlar. Ece Hanım'a hürmetler. Kendisinin trafikte kalınca metrobüse bindiğini duyduk. Helal olsun. Halkın sanatçısıymış. Peki Ece Hanım, Akbil'inde para bitip de turnikede yetersiz bakiye sesiyle o tüm metrobüs ahalisine rezil olma korkusunu hiç yaşadı mı? Başına geldiyse arkadaki arkadaştan mavi kart istedi mi demiş bir dinleyicimiz.
1: O ne ya? Öncelikle hayatımda hiç binmedim.
0: Binmedin mi?
1: Yani metroya da metrobüse de binmedim.
0: Niye? Arabam var zaten.
1: Araba var ya.
0: Hep var mıydı araba?
1: Ya şükür hep vardı arabam. İstanbul'a geldiğimde. Bir İstanbul'a ilk geldiğim sene, yani 1,5 sene falan yoktu. O zaman Bağdat Caddesi'nde oturuyordum. Hı. 2001'de taşındım. Hı. 2001'de yoktu aracım. O zaman şey vardı, böyle çift katlı otobüsler vardı.
0: Evet, tamam.
1: Sarı dolmuşlar vardı. Bağdat Caddesi'nden Taksim'e giden. Zaten hani benim güzergahlarım ya da şeye binerdim. Hı. Hani eğer çok Ataköy tarafına falan gideceksem Bostancı'dan vapur şey ne o böyle feribot. Öyle bir şeye biniyordum falan o zamanlar. 2002'de araba aldım zaten. Hı. Hamdolsun 2002'den beri arabam var. Ondan sonra da hiç yani trafik de olsa mecbur. Yani
0: arabayla gidiyorsunuz.
1: Hep arabayla, her yere arabayla. Akbil vesaire, İstanbul kart, onlar yok bende.
0: Hediye edelim sana.
1: Yani, ama kullanmıyorum ki. Yani hani hani Rabbim gördüğümüzden en güzellerini nasip etsin.
0: Amin,
1: her
0: amin. Ne güzel
1: söylüyorum.
0: Dualar bunlar.
1: Hep Allah hep daha iyi etsin.
0: Amin.
1: Ama yani hiç öyle bir şey başıma gelmedi. Gelirse, eğer ki öyle bir hayatım olsaydı, gelseydi de isterdim.
0: Sen doğalsın, istersin yani.
1: İsterim,
0: ne
1: canım, niye istemiyorum?
0: Ne diyor?
1: Bir süpermarkete gittiğinizde reyonlar arasında en çok nerede vakit kaybedersiniz? Teknoloji hırdavat reyonunda mı yoksa abur cubur reyonu? Ya bir yay burcuna sorulacak soru bile değil bu. Açık ara abur cubur. Ben bir abur cubur insanıyım.
0: Ciddi misin sen ya?
1: Çok. Hatta şimdi kahve, böyle kuru kuru kahve mi içilir falan diye böyle yanına, böyle gözüm yanında bir şeyler
0: aradı yani. Allah kahretmesin. Niye düşünemedik onu şimdi
1: şöyle
0: ya? Vallahi billahi. İnsan yanına bisküvi
1: bir şey,
0: bir şey koyar.
1: İki ağzı açacak. Daha hiçbir şey yemedim çünkü ben.
0: Ciddi misin sen? Tamam. Yok. O iş bizde. Bizde. Yani. O iş bizde. Yayından sonra o iş bizde. Tamam. Abur cubur yiyor musun sen Ece?
1: Çok yerim.
0: Yani nasıl başarıyorsun böyle abur
1: ama
0: cubur çünkü?
1: Ama sağlıklı abur cuburlar tabii, onun da altını çizelim. Yani abur cubur yerim tabii ama işte dediğim gibi eskiden böyle ona sağlıklı sağlıksız bakmazdım. Şimdi sağlıklı abur cuburlar. Glütensiz abur cuburlar var. İşte şeker içermeyen, gluten, vegan atıştırmalıklar, abur cuburlar var. Özellikle mesela benzin, hayatım benim arabada geçtiği için benzin istasyonlarında da artık mesela sağlıklı abur cubur reyonları var. O yüzden hani sağlıklıları tercih ediyorum.
0: Az önce arada şey dedin, sabah ne, meditasyonlarımı mı yaptın,
1: evet,
0: dedin. Onları yaparım. Spor, meditasyon, bunlar hep var mı? Spor da var mı?
1: Tabii her gün var.
0: Hiç hani, vazgeçmiyorsun.
1: Spor, hani bir gün yapmazsam mutlaka bir gün yapıyorum. Hı. Onun dışında her sabah ve akşam, gece mesela 3'te de 4'te de 5'te de eve gitsem bazı hareketler var. Onları yapmadan yatmıyorum hiçbir şekilde. Sabah uyandığımda.
0: Nasıl hareket onlar Ece?
1: Yani biraz uzak doğu hareketleri, yani vücudu hem uykuya hazırlayan hem uyanmaya hazırlayan hareketler. Hı. Bunlar tabii hep araştırarak. Ya benim keşfetimde sadece spor var. Yani bir girsen sadece spor hareketleri. İşte meditasyonlar vesaire onlar var yani. Araştırıyorum. Yani sabah tabii ki vücudu daha genç, daha diri tutmak için bir sürü şeyler, hareketler var. Sabah uyandığımda ne kadar yorgun olursam olayım, onları yaparak güne başlıyorum. Kahve içmeden önce.
0: Faydası oluyor mu?
1: Çok.
0: Ciddi mi? Ne gibi mesela? Psikolojik olarak iyi mi oluyorsun?
1: Yok, direkt enerjin değişiyor.
0: Ciddi misin sen?
1: Çünkü yani neticede timus bezini çalıştırıyorsun. Bütün vücudun kan akışını çalıştırıyorsun.
0: Bir şey söyleyeyim mi Simge? Hikaye değil yani. Ece bunları gerçekten çok ciddi araştırmış. Bilgilerine falan baktığın zaman biliyorsun. Yani sevgili Ece'yi tanıyanlar bu yönünü iyi bilirler.
1: Evet,
0: Okan Bey harika bir konuk. Ece Hanım'ın o meşhur ütü takıntısını duydum ve yalnız olmadığımı anladım. Öyle bir şey mi var ya? Ütü takıntı mı var senin?
1: Buruşuk hiçbir şey giymem, doğru. Ha,
0: buruşuk giymiyorsun. Ütü, öyle bir takıntı mı var?
1: Doğru. Yani nefret ederim. Yani şöyle bir
0: turnede veya evde ütü yaparken kırışıklığı açılmayan inatçı bir gömlekle karşılaşınca içindeki o siyah kuşak Aikido. Var mı sende siyah kuşak mı var?
1: Yok.
0: Aikido. Öyle bir şey mi var?
1: Yok.
0: Allah Allah. İyice karışmış.
1: O şey yapıyor hani şey yapıyordur hani böyle ne bileyim.
0: Espri.
1: Espri anlamında.
0: Ütü takıntısı var mı sende?
1: Evet var. Hayatımda hiç ütü yapmadım ama.
0: Hiç yapmadım Mece.
1: Hiç yapmadım. Bilmem ütü nasıl çalışıyor. Bu kadar da alakasız. Ütü nasıl çalışıyor?
0: Çok zor bir şey. Cihazdır.
1: Bak, bekar bir insanım ben. Ay çünkü o kadar anneme ya, diyorum ki mesela.
0: Yani, senin bekar olduğunu, bekar derken yani
1: hani evlenmedin
0: tamam o anlamda doğru.
1: Hani
0: doğru
1: erkek söylüyorsun. Arkadaşımla yaşadığımda da yani ahir ömrümde hiçbir şey ütülemedim. Şanslıydım ki hep böyle bilen insanlara denk geldim. Bir de ben şey yaparım, ben ütü bilmem kardeşim. Çağır eve birini. Hani ütü,
0: ne bilmezsin?
1: Ütü bilmem, onun dışında her şey var bende. Yemek bilirim, temizlik bilirim, her şeyi severim. Yani bir kere çok
0: ütü niye sebep
1: ne? Ya bana ütü çok zor geliyor ya. O yüzden hayatım boyunca
0: hiç yapmadın mı gerçekten?
1: Ya tişört ütülemişimdir. Hani öyle alengirli bir şey ütüleyemem. Ya tişört tabii ki bir zaten benim elbiseler falan el bezi kadar olduğu için annem diyor ki yani bunlar sen ütülersin diyor. El bezi. Bluzlar el bezi, etekler el bezi. Yani her şey küçük küçük olduğu için hani onları ütülemek kolay
0: ya
1: ama.
0: Ya nasıl küçük küçük, Allah'ını seversen ben seninle yan yana geldiğim zaman mesela abiye, boyun da uzun yani. Ay başım dönüyor kıyafetler. Böyle yukarı doğru bakınca böyle.
1: Yazlık kıyafetlerden bahsediyorum. Ama öyle ne bileyim yani pantolondu bilmem neydi bilmem, evde çok şükür hani hayatım boyunca hep yardımcımız oldu. Yapan oldu. Yani dediğim gibi Allah hep daha iyilerini göstersin. O yüzden hani iş başa düşmedi o konuda. Ama yemek memek onları severim. Ama mesela kendi temizlik alanım, hani kendi yaşam alanım mesela temizlemeyi de severim. Ama öyle dip köşe bilmem. Hani kendim ama çok titiz, aşırı titiz, düzenli bir insanımdır. Yani sonuçta yükselen burcum Oğlak, Mars'ım Başak, çok titizimdir. Ama evet yani buruşuk hiçbir şey giyemem.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Söylemeden edemeyeceğim. Çok biz gaza geldim çünkü. Ece aşk hayatını bitirmiş. Dün akşam ben bunu öğrendim.
1: Evet, geçen flash geldiğimde vardı.
0: Vardı. Aşk hayatın vardı.
1: Hatta ilk burada söylemiştim.
0: Evet, ilk burada söyledin. Tövbe estağfurullah, ilk bittiğini de burada söylüyor.
1: Hakikaten
0: yani
1: ya.
0: İlk burada aşk hayatı olduğunu öğrenmek güzeldi de bittiğini öğrenmek evet. üzül. Ne zaman bitti? Niye bitti? Ne oldu?
1: Yani yürümedi ya.
0: Nasıl yürümedi Ece? Bir ilişki niye biter Ece? Sen mi bitirdin?
1: Çok sebepler var. Yani
0: çok sebep var.
1: Çok sebep. İlişkinin bitmesi için sebep ararsan bulursun tabii ki.
0: Sen aradın mı? Yani ya da kendi mi geldi sebep?
1: Sebep
0: ne oldu?
1: Sebep kendisi geldi. Tabii.
0: Nasıl geldi?
1: Yani biraz yoruldum. Yani ilişkide biraz yoruldum. Ama hala çok seviyorum. Çok iyi bir insan. Ama
0: seni yordu mu?
1: Biraz yordu.
0: Öyle mi?
1: Yordu, aynen.
0: Ne gibi böyle çok karışma falan şu bu.
1: Yok yok hayır. Şeyler. Çok hani ayrıntı vermeyeyim ama sonuçta hala son derece sevdiğim, takipleştiğim, çok kıymet verdiğim bir insan. Ama hani bazı insanlarla hani dost kalmak daha iyidir. Hani
0: zor değil mi o ya?
1: Değil.
0: Değil mi? Yani mesela
1: eski sevgililerimle
0: ortamda
1: dost kalmışımdır.
0: Öyle, nasıl?
1: Bütün eski sevgililerimle dost kalmışımdır.
0: Kaç tane Ece biliyor musun eski yani, sevgili?
1: Çok değildir ama hayatıma girmiş insanlarla dost kalmışımdır. Yani hani hiç kimseyle kavgalı ayrılmam, ben öyle bir mizacım yok. Hepsiyle sevgi ve saygı çerçevesinde sarılarak ayrılırız. Yani
0: bunda da öyle mi oldu?
1: Geberterek ayrılmayız yani.
0: Tabii, tabii,
1: ben kavgacı
0: böyle
1: bir insan. Aynen aynen. Hala konuştuğum, hala sevdiğim bir insan. Fakat şimdi ilişkiyi yürütmek başka bir şey. Yani
0: ne kadar zaman olmuştu bu arada Ece?
1: Yani
0: ne kadar sürmüştü yani hani
1: ne kadar sürdü? Yani yine 7-8 ay falan.
0: 7-8 ay sürdü.
1: Evet. Hı. Evet. Yani şimdi bir ilişkinin böyle hani evliliğe ya da ciddiyete, hı, gideceğini anlarsın, bilirsin. O yüzden hani ben bu insanla bir ömür yapabilecek miyim sorusunu sorarsın. Hı. Ve hani biz sevgili olarak, arkadaş olarak devam edebilirdik. Hı. Ama sonuçta hani artık hiçbirimiz çocuk değiliz ve, evet, daha ileriye dönük. Hani
0: sen öyle bir şey mi düşünüyorsun?
1: Hayır, yol arkadaşı arıyorsun hayatında. Hı. Yani hani, hı, eğlenici, sadece eğlenmeye insan aramıyorsun. Ben hayatımda hep bunu söyledim. Ben hayatımda yol arkadaşı, hı hı, arıyorum. Yani hani bu yol arkadaşlığı sadece
0: imza
1: hani,
0: atmak evlilik anlamında değil yani.
1: Hayır, hayır,
0: sadece
1: o anlamda değil. Zaten ben evlilik insanı değilimdir, hı, ama yol arkadaşlığı başka bir şey. Yani
0: hiç
1: ben
0: düşünmüyor
1: zaten
0: musun Ece evlenmeyi?
1: Hiç düşünmedim. Bugüne hayatımın kadar hiçbir döneminde, bir pandemide düşündüm.
0: Pandemide düşündüm yani.
1: O zaman da zaten ciddi bir ilişkim vardı. Bayağı 3 yıllık falan bir ilişki vardı. Hı. Hadi bari evlenelim, çocuk yapalım falan olup kapalı ya. Ya Allah'tan iyi ki öyle bir gaza gelmemişiz yani.
0: İstemiyor musun? Ama hiç, güzel olmaz mı? Niye evliliğe böyle hani uzak bakıyorsun anladığım
1: ya
0: kadarıyla?
1: Çok yani yoğun bir kadınım ben. Hı. Yani haftanın 7 günü çalışıyorum. Hı. Yani evlilik ya da biriyle beraber yaşamak emek ister. Hı. Yani adam sonuçta adama da emek vermek lazım. Hı. Şu an benim bir amacım var. Ben kariyerime odaklanmış bir insanım. Yani
0: hala o yolculuk devam ediyor yani. Kariyer yolculuğu.
1: Ben Ajda Pekkan gibi kariyer yolculuğum. Önümde böyle
0: bitmeden devam edecek.
1: 30 yıllık planlama var. Ajda da öyle biliyorsun. Yani ben hayatım boyunca hep böyle oldum. Hı. Yani 98 yılında mesleğime başladığımda kendime bir söz verdim. Ben dedim ki bu işi hiç kimse için, hiçbir şey için bırakmayacağım. Hı. Rabbim bana izin verdiği sürece modelliği en iyi şekilde yapacağım. Diğer işlerimi Allah'ın bana verdiği o yetenekleri en güzel şekilde sergileyeceğim. Zaten televizyon hayatım 2000 yılında başladı. 98'de modellik başladı. Hı hı. İşte müzik hayatım 2011 yılında, hı hı, başladı. 2014 yılında tiyatro hayatım, hı hı, başladı. Ve hepsi eş zamanlı olarak, hı hı, en iyi şekilde devam etti.
0: Hepsine çok zor oldu yetişmek.
1: Tabii tabii.
0: Bir şey söyleyeceğim. Bunların içerisinde en çok ağır basan hangisi? Yani en çok senin yakın hissettiğin. Sanki bana biraz müzik gibi duruyor. Yani
1: şu
0: gibi
1: anda
0: geliyor.
1: Müziğe tamamıyla enerjimi vermiş, hı, durumdayım. Ve tiyatroya. Yani, hı, modellik çok azaldı tabii. Kesinlikle. Ay şu ses geliyor ya dışarıdan.
0: Ne sesi geliyor? Ne yapalım?
1: Bayağı bir etkiledi. Ne? Mutfaktan gelen ses şu an beni etkiledi. Şu ara kapı kapalı değil ya, şu kapıyı
0: kapatmak lazım. Dur ben o kapıyı kapatayım da geleyim, dur. Dur. Sen anlat, anlatmaya devam et.
1: Ya bendeki peki şey işte burada oğlaklık çalışıyor yani. Heh, bence o şu anda etkileyecek.
0: Evet, kapattım geldim.
1: Ya şu anda müziğe tamamıyla enerjimi vermiş durumdayım. Bak hiç böyle yapmadım ben. Hı. Diğer single'ları çıkarttığımda da mesela hep parçalanıyordum. Yani müziğe tam anlamıyla enerjimi vermedim. Hı. Ne zaman ben sokak kafasını çıkartıp, hı, hani mesela inanamam yalanlarına, kalbin yalan, hı hı, bunlarda da akustik versiyonları, hı hı, hani hep böyle oraya tam kafayı vermiyordum. Tiyatroya, o televizyon tarzı program yapıyorum, hı hı, hala zaten. Mesela onlara da parçalanıyordum. Fakat şu anda tamamen odak noktam ne zaman müzik oldu, hop sahneler gelmeye
0: Ece,
1: başladı.
0: Ece bir şey soracağım.
1: Hop, şarkı tuttu.
0: Sana çok yakışır diye söylüyorum. Bilmiyorum, ben kaçırdım mı acaba? Akustik görsel düşündün mü hiç? Yapmayı düşünüyor musun?
1: Düşünüyorum.
0: Yani böyle bir stüdyo, hı-hı, ortamı, hı-hı, enstrümanlar.
1: Evet, çok diyorlar.
0: Ya bilmiyorum çok da hani bu hakikaten herkese söylediğim bir şey değil. Ben sana çok yakışacağını düşünüyorum orada. Belki coverlarda olur. Senin şarkılarında olur ama biz senden, ya ben mesela, hı hı, o öyle bir görüntüyü, şarkıları senden duymak isterim açıkçası. Çok da güzel olur gibi geliyor.
1: Şu anda projelerim arasında var.
0: Ama tabii çok zor bir şey bu galiba, öyle değil mi? Yani ya, böyle bir stüdyo olmak bir şey, maliyetli bir şey.
1: Yani ben onun çünkü ilk bir girişimini yaptım geçen sene. Dedim ben böyle bir hani YouTube kanalım benim sonuçta, şarkılarım da kendi, hı hı, resmi YouTube kanalımdan yayınlanıyor kliplerim. Hı hı. Benim dağıtımcım DMC Believe ama müzik şirketi bana ait. Son şu an 5 single Ece Gürsel Müzik Yapım'dan çıktı. Hı hı. Akustik bir çalışma yapmak istiyorum YouTube'a. Hem de kendi şarkılarım ve birkaç cover'la açıkçası. Fakat dediğim gibi bir maliyet çıkardılar. Bayağı 3-4 single'lık bir maliyet o, hı, YouTube'a akustik bir şey yapmak. Ondan sonra dedim yok ben single'ları çıkarayım şimdi, bu akustik kalsın dedim. Ama
0: vazgeçtiğim bir şey değil yani.
1: Hayır, şu anda hani birazcık daha konserlerim yoğunlaşıp müzikal kimliğimle birazcık daha güçlendiğimde ilk yapacağım şey o. İlk yapacağım şey, zaten kafamda başka bir proje daha var, o da sürpriz olsun, onu çok paylaşmak istemiyorum heyecanı kaçmasın diye, müzikle alakalı.
0: Değişik bir proje mi bu, ne?
1: Yani benimle alakalı aslında olması gereken ama hiç kimsenin beklemediği fakat herkesin
0: şaşıracağımız bir şey mi?
1: Şaşıracağı bir
0: ya
1: şey
0: çok
1: olacak.
0: Çok heyecanlandırıyorsun insanı ya. Kim, bunu bilen var mı başka?
1: Yok, hayır.
0: Hiç kimse bilmiyor mu senden başka?
1: Yok, hayır.
0: Ciddi misin? Yok, var da söylemiyor musun?
1: Yok, düşündüm şöyle, bir taradım bilen var mı diye. Yok, hayır.
0: Allah Allah. Yok, yani yok. Yeni bir şarkı falan filan
1: değil,
0: da değil.
1: Değil,
0: öyle bir
1: proje,
0: şey de değil.
1: Bir proje. Kendim böyle bir proje yapacağım. Bakalım, aslında bu bir konser projesi olacak. Ve tamamen böyle radyoculara, benim sektörüme, basına böyle özel bir proje yapacağım.
0: Ciddi
1: ben.
0: Ciddi misin? Çok heyecanlandım yakında, bak.
1: Ama işte o zaman Ece'nin gerçek kimliğini ve neler yapıp yapmadığını görecekler.
0: Ben varım. Yapmam gereken ne varsa
1: ne
0: biliyorsun, yanındayım. Yani
1: biliyorum,
0: bana
1: biliyorum.
0: Söylemen, haber vermen, sun de sunarım, gel de gelirim, taşı de taşırım.
1: Ya ne güzel olur vallahi, çok isterim. Çünkü yani zaten benim müzikal, yani nasıl bir müzisyen olduğumu gerek müzisyenler ve gerek radyocular zaten artık biliyorlar. İşimde ne kadar titiz olduğumu,
0: çok.
1: Yani 2011 yılında çıktığım bu yolculukta artık manken şarkıcı olarak değil, müzisyen Ece Gürsel olarak anılmak ve bugün bütün işte Genco Arı'dan İsmail Tunç Bile'ye, Zafer Aznelaroğlu'dan işte Cem Öget'e, hani çok önemli işte insanlarla, Serdar Öztop, Serkan Ölçer, Ayla Çelik, yani çok kıymetli isimlerle çalıştım. İskender Paydaş.
0: Evet, evet.
1: Yani o kadar çok önemli, işte Ozan Doğulular vesaire, bu kadar hepsiyle çok çalıştık.
0: Bu kadar çok iyi isimlerle çalışıyorsun. Çok güzel işlere imza atıyorsun ama bir o kadar da samimisin. Yani ben bizim ülkemizde mesela ön yargılara çok kızıyorum. İnsanlar hakkındaki ön yargılar, seninle ilgili böyle bir şey olduğundan dolayı demiyorum.
1: Olmuştu tabii ki.
0: Olmuştur mutlaka da. Bunlar olsa da seni rahatsız ediyor mu? Karşılaştığın zaman falan, ne bileyim, herhangi bir ön yargı, herhangi bir yorum olduğu zaman çok takılır mısın?
1: İlk başta mesela sinirleniyordum. 2011-2012'de mesela ilk albüm çıktığında mesela çok, yani Yarı Farkında albümüne korkunç bir emek verdik zaten. Albüm yönetmenim İsmail Tunç Bilek'ti. Yaklaşık 3,5 sene sürdü o albüm. Genco Arı ile beraberdi. Yani bugün bütün virtüözler çalıştı albümde, yani hani iki numara yoktu, yani herkes alanında bir numaraydı albümde. 11 şarkılık bir albümdü o. Ve o zaman mesela böyle tabii canlı performanslarıma gelmeyen, albümü dinleyen insanlar, ay bu da mı şarkıcı oldu, ay bunda ses mi var falan. Fakat canlı performansı dinlediklerinde ya, albümle alakası yokmuş, sen sadece canlı söyle yorumları alıyordum. Mesela o zamanlar sinirleniyordum. Fakat artık hani yani yaş itibariyle de mesela eleştirildiğim zaman asla, yani hiç sinirlenmiyorum.
0: Zaman seni biraz daha geliştirmeye devam ediyor mu? Yani sana tabii katkıları ki olmaya devam ediyor, yani anladığım kadarıyla, öyle
1: tabii
0: mi diyorsun?
1: Tabii ki. Yani artık daha sakin bakıyorum her şeye. Yani neticede biz bir ürün ortaya sunuyoruz. Bunu beğenen olacağı kadar beğenmeyen de olacak. Yani bugün dünya starlarını da eleştiriyorlar. Ya da hani bir, atıyorum, her iş için bir doktoru da eleştiriyorlar. Bir mimarı da eleştiriyorlar, bir mühendisi de eleştiriyorlar, bir işte teknik direktörü de eleştiriyorlar, yani bir sporcuyu da eleştiriyorlar. İstediğin kadar, atıyorum, bir mesela ben futbolcu kızıyım, 10 maç adam iyi oynar, 11. de kötü oynar, kötü olur. Ya da teknik direktördü babam futbolu bıraktıktan sonra, hani 10 tane maç alır, 11. de yenilir, kötü olur. Yani o yüzden bu bizim yaptığımız işte de hani, İyi iş sunarsın, iyi olursun. Kötü iş sunarsın, ay kötü olursun. Yani eleştiriye her zaman açık olman lazım. Ben her zaman eleştiriye açığım, yapıcı eleştiriye açığım. Fakat hadsizliğe kapalıyım. Şimdi eleştiri başka bir şeydir, hadsizlik başka
0: tabii,
1: bir şeydir.
0: Tabii. O yani sınırı bizde çok
1: maalesef
0: ayarlanamıyor.
1: Hele ki dijital sosyal medyada.
0: 4 dakikamız mı kaldı? Zaman nasıl akıp geçiyor? Ece, bir daha gelmen lazım. Geç kaldın, cezalısın.
1: Kaçta? 8-10 dakika geç kaldım ya. 8-10 dakika toparladım. 10 dakika gecikmişim.
0: Yalnız var ya, muhabbet nasıl akıp geçiyor. Allah aşkına şunlardan bir tane daha çek lütfen.
1: Hayır, dur,
0: ben de sana o mu bu mu hazırlığını yapayım, ondan sonra yavaş yavaş veda edeceğiz. Ama merak etmeyin, Ece'yi bir kez daha mutlaka konuk alacağız.
1: Evet, ben çok seviyorum buraya biz gelmeyi. De... Seninle program yapmayı çok seviyorum.
0: Vallahi öyle ya, gerçekten biz de seni çok seviyoruz İnan.
1: Seni çok iyi tanıyan bir arkadaşına senin en çekilmez özelliğin ne diye sorsak ne cevap verir?
0: Hadi buyur bakalım.
1: Benim mi en çekilmez özelliğim?
0: Evet, senin
1: özelliğim?
0: Arkadaşına gittik sorduk. Ha. Ece'nin çekilmez özelliği nedir dedik. Ne
1: Selim
0: der?
1: Akar'a sorman lazım. Diyor ki kitap yazacağım seninle alakalı.
0: Ne diyor? Ne der mesela?
1: Titizliğimden çok yoruluyorlar.
0: Çok
1: detaycılığımdan çok yoruluyorlar. Düzenimden çok yoruluyorlar. Güneşi kaçırdık ya ben. Oda dağılmıştı. Ben böyle yaptım. Durun! Odayı toplamam lazım. Selim diyor ki Ece Hanım güneş kaçıyor. Başlatmayın güneşe falan diye. Bu oda toparlanmadan çıkamam dedim.
0: Şaka
1: çünkü
0: yapıyorsun.
1: Aklım, playback yaparken çekim esnasında aklım orada kalır. O oda dağınık şimdi onlar üst üste falan. Ruh hastasıyım bu konuda yani. Odayı topladım, güneş kaçtı, ışık tuttular, karanlık oldu falan. Selim Akar kendini parçalıyor, diyor ki kitap yazacağım sizinle alakalı diyor.
0: Çok iyi ya, peki bir tane daha çeksene.
1: Çekeyim.
0: Sorular ve cevaplar güzel, hoşumuza gitti.
1: Evet ya.
0: Sevgili dinleyiciler.
1: Hemen soruyorum. Üç günlük kısa bir seyahate çıkacaksınız. Bavulunuzu hazırlarken aha, ne olur ne olmaz diyerek evdeki gardırobun yarısını yanına alanlardan mısınız? Yoksa sadece tek bir sırt çantasıyla
0: mümkün değil
1: çıkan...
0: Ece için mümkün
1: gülüyorum
0: değil.
1: Olduk yani. Ben bir günlüğüne, bak bir günlüğüne defileye gidiyorum. Adamlar böyle yapıyor. Ece Hanım. Tepki bu bak beni almaya geliyor. Bir günlük ya, bir günlük. Millet... Sadece el çantası şununla geliyor tamam. Bizim Özgeler, Demet Şenerler falan şununla geliyorlar her şey orada var diye. Ben Amerika valizleri olur ya böyle ultra extra large içinde 20 ayakkabı 500
0: ciddi
1: makyaj malzemesi.
0: Bir gün için.
1: Demet Şener böyle yapıyor. Bir yere mi gidiyorsun buradan seyahate mi? Ben de yok defileye gidiyorum. Bu ne? Eşyalar hani bir şey, ne olur ne olmaz. Kızım sen kafayı yemişsin falan diyor. Ya bir üç günlüğüne. Sen düşün. Ya bir günlük böyle işe giderken böyleysem.
0: Allah'ım çok fena ya. Peki o zaman sevgili Ece, çay mı kahve mi? Şarkında geldi bu arada.
1: Kahve.
0: Dizi mi film mi?
1: Film.
0: Deniz kenarı mı orman yürüyüşü mü?
1: Deniz kenarı.
0: Yaz mı kış tatili mi?
1: Kış.
0: Kış. Erken uyanmak mı gece oturmak mı?
1: İkisi de.
0: Bir tanesi.
1: Gece oturmak. Gececiyim tamam. Ben baykuşum ben.
0: Ev yemeği mi dışarıdan söylemek mi?
1: Ev yemeği.
0: Kitap okumak mı, müzik dinlemek mi?
1: Kitap okumak.
0: Kedi mi, köpek mi?
1: Köpek.
0: Köpek. Ay güzel.
1: Ama hepsi tabii.
0: Sırt çantası mı, kol çantası mı?
1: Sırt çantası. Sırt çok çantası. Eşyam var ya.
0: Öyle mi? Peki. Evet. Yalnız kalmak mı, kalabalığa karışmak mı?
1: Açık ara yalnız kalmak. Zaten kalabalık
0: bir şey söyleyeceğim.
1: Açık
0: aşk
1: ara
0: hayatın
1: yalnız.
0: Şu anda yok. Bitiriyorum. Ne kadar kaldı? Bitiyor muyuz? Son bir dakika. Aşk hayatı yok. Ne yok. Oluyor? Ya açtık mı yeni bir aşka yelken?
1: Yok. Ya zaten niye çok açmadın? Yeni bitti.
0: Niye bunu bir süresi mi var Allah'ını seversen? Ara mı vermek gerekiyor?
1: Yok yani öyle zaten kafamı kaçacak vaktim yok. Sosyalleşmek lazım bunlar için.
0: Bak Ece yeni bir aşk olur. Bana yazmazsan, bana söylemezsen.
1: Vallahi söylerim. Ben
0: söz
1: zaten
0: mü?
1: Söz
0: İlk
1: söylerim.
0: Bana söyleyeceğim mi?
1: Söz.
0: Tamam ben de söylemeyeceğim yayında konuşuruz.
1: Tamam vallahi söz söyleyeceğim.
0: Ece seni çok seviyoruz. İyi ki
1: ben
0: varsın.
1: Ben de çok
0: vallahi.
1: Teşekkür
0: seviyor
1: ediyorum.
0: Seviyor musun bizi Radyo Sputnik'i?
1: Çok seviyorum.
0: Senin yerin bizde ayrı.
1: Senin de aynı şekilde. Zaten enerjini çok seviyorum. Burası çok keyifli, çok profesyonelsin, çok kıymetli bir isimsin zaten. Uğurkan'a da aynen bu şekilde bahsettim, muhakkak gel diye. Çok başarılısın.
0: Çok teşekkür
1: başarıların
0: ederim.
1: Başarıların daim olsun.
0: Ayağına, yüreğine, ağzına sağlık. Yeni projelerde buradayız. Zaten
1: İnşallah.
0: Geç kaldım, bunu tekrarlayacağız.
1: 10 dakika ya.
0: Hanımlar, beyler, sevgili Ece Gürsel, sağ olsun kırmadı bugün konuğumdu. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. CHP için mutlak mutlan kararı çıktı. Kararın hemen ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk ordusu bölgesel ve küresel barışın en önemli güvencesidir dedi. Ayrıntılar haberimizde olacak. CHP için mutlak mutlan kararı çıktı. CHP 38. olağan kurultayı iptal edildi. Kılıçdaroğlu göreve dönecek. 2023 yılında yapılan CHP kurultayı için mutlak mutlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 2023 yılındaki kurultayın mutlak mutlanla sakatlandığı görüşüne vararak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise tedbiren göreve iadesine karar verdi. Daire 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı oy birliğiyle aldı. CHP kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Ve kararın hemen ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. Özgür Özel 5 saat süren MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Karara tepki gösterdi. Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na da başvuracak. CHP'de mutlak mutlan kararının çıkmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da ilk açıklama geldi. Kılıçdaroğlu karara ilişkin bu karar Türkiye'ye ve CHP'ye hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız dedi. CHP Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararın yok hükmünde olduğunu ileri sürdü. Açıklamada, CHP'nin mayasında teslimiyet değil, bağımsızlık, demokrasi ve millet iradesi vardır. Bu hukuksuz ve yok hükmündeki kararı tanımıyoruz, kabul etmiyoruz. CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'dir ve bu gerçek tartışmaya kapalıdır ifadelerini kullandı. CHP'de mutlak mutlan kararın ardından Adalet Bakanı Akın Gülek'ten de bir açıklama geldi. Gürlek, CHP'deki karara ilişkin sürecin CHP'li delegelerin başvurusuyla başladığını ve demokratik bir karar alındığını belirtti. Gürlek, süreç hukuk süreci içerisinde ilerlemeye, işlemeye devam edecektir. Herkes karara saygı duymalıdır. Bu kararın temyiz yolu açıktır dedi. Öte yandan Gürsel Tekin'in görevi de sona erdi. Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayıyla sonrasında yapılan tüm kurultay ve kongreleri geçersiz sayan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkanlığa getirilirken İstanbul İl Başkanlığı yönetiminde de değişikliğe gidildi. Gürsel Tekin'in görevi böylece sona ermiş oldu. Öte yandan CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasak almasının ardından vekaleten görevlendirilen Hale Özdemir Coşkun yeniden getirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 sona erdi. İzmir'in Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen tatbikatın son günündeki faaliyetleri Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi takip etti. Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden 10 binin üzerinde personel katıldı. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Efes 2026 tatbikatında konuştu. Konuşmasında barış ve güvenliği korumak için orduyu güçlü tutmak gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi. Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın, huzurun ve istikrarında en önemli güvencesidir dedi.
2: Dünyamız sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen büyük güçlerin dizayn ettiği bir statükodan çok kutuplu, çok aktörlü bir yapıya hızla evriliyor. Türkiye'nin adı yeni dönemin müessir aktörlerinden biri olarak her geçen gün daha fazla öne çıkıyor, daha fazla zikrediliyor. Geleceğe dair karamsar senaryolar yazılırken biz başta bölgesel barış olmak üzere ülkemizi her alanda kilit konuma getirmeye çalışıyoruz.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve İstanbul 21 derece, İzmir ve Antalya 27, Trabzon 19, Gaziantep 22, Diyarbakır ve Van 23 derece.
3: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %40'lık bir yoğunluk bekliyor. Anadolu yakasındaki yoğunluğun Avrupa yakasına göre biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Bazı duyurularımız olacak. Eyüp Sultan Topçular Mahallesi, Osman Gazi Caddesi'nde İSKİ yağmur suyu, kanal ve dere ıslığı çalışmaları var. Bu bölge trafiğe kapatılmış durumda. Alternatif güzergahların kullanılması gerekiyor. Tantavi Tüneli Kısıklı Ümraniye yönünde de sağ şeritte bakım onarım çalışmaları var. Bir şerit trafiğe kapalı. Burada da gün içerisinde yoğun trafik yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Ali Çağatay, Ceyda Karan, Fethi Yılmaz, Güçlü Özdan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. İsmet Özçelik, Okan Aslan, Serhat Ayan. Gelenek bozulmuyor. Radyo Sputnik 2011'den beri olduğu gibi haberin sesi olmaya devam ediyor. Çok sesli haber için yeni yayın döneminde de kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Ben Ali Çağatay. Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
5: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
4: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
0: Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
5: Stefan Zweig Korku'da şunu söylüyor. Diyor ki korku cezadan ağırdır. Eğer birine ceza vermek yerine onu korkutursanız çok daha etkili sonuçlar alırsınız. Cezayla ıslah edemeyeceğiniz insanlar vardır ama korkuyla yola getiremeyeceğiniz insan yoktur diyor. Şimdi korkunun bacayı sardığını görüyoruz.
6: Ali Çağatay'la Sihir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
0: Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Ali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
7: Ali Çağatay Seyir Ali başlıyor.

0: Balkan Blues yapıyoruz. Dün söz verdiğimiz üzere Balkan Blues örnekleri sunacağız. Bugün size şu anda dinlediğiniz eseri, şarkıyı Emina ve Alexa birlikte seslendiriyorlar. Alexa Santiç, iki arkadaş. Balkan Blues'un kökleri Osmanlı'ya kadar uzanıyor. Güney Slav sözlü şiir geleneğiyle Osmanlı müziğinin makam ve enstrümanlarının karışımıyla oluşuyor. İçinde Osmanlı esintileri var hafiften. Tabii Balkan çalgısı olarak akordeon en başta yer alıyor. Akordeonla çalınıyor. Akordeon olmazsa olmaz enstrümanlardan bir tanesi. 2024 yılında Balkan bluzu UNESCO tarafından somut olmayan kültürel miras envanterine alındı. Çok önde gelen bazı figürler var. Bunlardan bir tanesi Damir İmamoviç, biri Enes Zalman, öteki de Zanin Berbiç. Biz bugün size bu sözünü ettiğimiz üçlüden değil ama onların dışında çok daha az bilinen, daha az popülerleşmiş Balkan blues örnekleri sunuyoruz. Başlıyoruz. Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz. Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan

sesini duymuyoruz ama üzerinde çok konuşacağız. Hukuksuzluğun bir defa zirve yaptığı bir gün olduğunu söyleyebiliriz. Hukuksuzlukla adaletsizlik bir arada ise o zaman tabii ülkede kaotik bir durum var demektir. WhatsApp numaramızı öncelikle hatırlatıyorum. 0505 171 66 56. Birazdan anketimiz gelecek. Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Bildiğiniz gibi Twitter canlı yayın adresimiz Seyir Hali TV. Küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz. Bunun altına yazabilirsiniz. Keza anketle ilgili görüşlerinizi. Telegram'da da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Anketle ilgili görüşlerinizi ya da seçenekleri buradan da belirtebilirsiniz. Anketleri herhangi bir sosyal mecrada yayımlamıyoruz. Bunu daha önce de hatırlattık. Hani arayanlar için anketi nerede bulabilirim diye soranlar için söylüyoruz. Herhangi bir yerde bulamazsınız anketi. Yalnızca bizi Twitter'dan ya da Telegram'dan canlı olarak izliyorsanız ekrandan, bizim kendi ekranımızdan görebilirsiniz. Ya da radyodan ben anketle ilgili bilgiyi verdiğim sırada anketin seçeneklerini WhatsApp üzerinden yanıtlayabilirsiniz. Bu üçü dışında başka bir yol ve yordam yok. Anketimiz ekranda. Anketimiz şöyle. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi sizce kaç partiye bölünür? A. 2 parti, B. 3 parti, C. daha fazla, D. bölünmez diye 4 seçeneğimiz var. Bu 4 seçenekten birini işaretleyiniz. Buradan anketle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesiyle ilgili öngörüyü bir kehanet gibi düşünmeyiniz. Zaten dün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nde yollar ayrıldı, saflar belirginleşti. Bir defa Kemal Kılıçdaroğlu'yla yol yürüyeceklerin sayısı belli. Yani giderek artacak tabii çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun temsil ettiği cephe şu anda kazanan cephe. Bu bakımdan kazanan cepheye oraya bazı kertenkeleler üşüşecekler, göreceksiniz. Özgür Özel tabii ayrı bir baş çekecek. Parti içinde bir hizip oluşmasına izin vermeyecektir muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu. Dolayısıyla birden çok yeni Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden birden çok parti çıkabilir. Yani Yugoslavya Cumhuriyeti parçalandığında Mareşal Tito sonrası Yugoslavya Cumhuriyeti parçalandığında yok canım bir şey olmaz falan denildi. 7 tane cumhuriyet çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden de birden çok parti çıkabilir. Anketimize katılmanızı rica ediyoruz. Anketi çok nesnel tutmaya çalıştık. Yani sadece bölünme üzerine kurmadık. Bölünmez diye bir seçenek de var. Onu da işaretleyebilirsiniz. Daha fazla bölünebilir. Mesela içinden 3, 4, 5, 6 parti çıkabilir diyenler için de bir seçenek ürettik. Ama Cumhuriyet Halk Partisi artık tek parça olarak yoluna devam edemeyecek. Bu kesin. Bu bakımdan da seçenekler arasında A2, B3, C daha fazla, D bölünmez diye seçeneklerimiz var. Anketimiz son derece önemli çünkü Türkiye'nin ana muhalefet partisi ve son yerel seçimlerde Türkiye'nin iktidar partisi konumuna gelmiş partinin şu anda geleceği tartışılıyor. Cumhuriyeti kuran parti ayrıca ve bu partinin geleceğiyle ilgili verilecek kararları izlemek durumundayız ama bu izlerken de aktif bir katılımcı olmamız gerekiyor. Futboldan bir haber vereceğim. Bugün tabii Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararını bütün boyutlarıyla konuşacağız. Bendeniz'in bir tweet'i var. Merak edenler bakabilirler. Dün akşam saatlerinde attım. Çok okunuyor bu arada onu söyleyeyim. 270 bin civarında okuma aldı sadece 2-3 saat içinde. Bu ankette, daha doğrusu bu tweet'te bir tespit yaptım. Bu tespiti merak edenler bakabilirler. Birazdan söz konusu tweet'i de ekrana vereceğiz ama bu tweet'i Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki gelişmelerin tamamını özetledikten sonra ekrana vererek ayrıca tweet'i de tartışmaya açmak istiyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu önümüzdeki sezon 10 artı 4 şeklinde uygulanacak yabancı kuralını resmen açıkladı. Artı 4 kontenjanı için daha önceden açıklanan 1 Ocak 2004 tarihinden sonraki tarihte doğmuş olması şartı 1 Ocak 2003 tarihi olarak değiştirildi. Yani bir yaş daha yaşlandırıldı. Dolayısıyla kadroda yer alan 10 yabancı oyuncu için herhangi bir yaş kriteri yok. Ancak diğer 4 oyuncunun 1-1-2003 ya da daha sonraki bir tarihte doğmuş olması zorunlu hale getirildi. Bu madde daha önce 2004 olarak, dolayısıyla bir yaş yaşlandırılmış oluyor.

Burada Futbol Federasyonu'nun kararını eleştirmek için söylemiyorum ama hani derler ya, herkes gider Mersin'e, biz gideriz dersine. Kurban Bayramı ile ilgili olarak resmi gazetede köprüler ve otoyolların ücretsiz oluşuyla ilgili açıklamada geldi. Kurban Bayramı'nda devletin kontrolünde olan, yani yap işlet devret kapsamı dışında kalan otoyol ve köprülerin kullanımı ücretsiz oldu. Toplu taşıma da ayrıca ücretsiz oldu. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz. Marmaray, Başkentray, İzban ve bazı metro hatlarıyla belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ücretsiz hizmet 26 Mayıs Salı günü saat 00 itibariyle başlayacak ve yap işlet devret kapsamındaki köprü, otoyol ve geçişleri ve tünelleri kapsamıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili dava bildiğiniz gibi 1 Haziran'a ertelendi. Ekrem İmamoğlu'nun eşi, Dilek İmamoğlu'nun kardeşi dahil 9 kişi tahliye edildi. Mahkeme heyeti İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iş analisti olarak çalışan Iraz Bayrak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilgi işlem sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan, tutuklu sanıklardan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, Kültür AŞ Hak Ediş Şefi Gökhan Köseoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Ekrem İmamoğlu'nun kayınbiraderi ve Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Cevat Kaya, iş insanı Seza Büyükçulha, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Avrupa Yakası Zabıta Müdürü Hakan Aplak ve eski Zabıta Daire Başkanı Engin Ulusoy'un tahliyesine hükmedildi. Ekrem İmamoğlu, Resul Emrah Şahan ve Mehmet Murat Çalık'la ilgili tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bu arada dün sabah biz bu haberleri verirken, yani programa başladığımızda program arasında arkadaşlarımız ilettiler. Yeni gözaltılar var, yeni operasyonlar var. Yani 23 kişi tahliye edilirken Beriyan'da da yeni cezaevine konulmak üzere ya da gözaltına alınan kişiler oldu. Şimdi ülkede durumun nereye doğru gittiğini, mesela bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararına bakarak bu kadarı da olmaz diyeceğiniz şeylerin dışında bu kadarı da olmaz diyeceğimiz öyle şeyler oldu ki, mesela Sayın Cumhurbaşkanı sabaha karşı resmi gazetede bir karar yayımladı. Cumhurbaşkanlığı kararı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Türkiye'nin en iyi özel üniversitelerinden biridir. Bilkent Üniversitesi'nden sonra kurulan ve gerçekten temayüz etmiş bir üniversite kimliğine gelen Bilgi Üniversitesi dün itibariyle Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı bir karar uyarınca kapatıldı. Cumhurbaşkanına kapatma yetkisi de facto bir durumdur, onu söyleyelim. Çünkü bir defa kanunla kurulan bir üniversite ancak ve ancak kanunla kapatılır. Bu husus aşılmıştır. İki, diyelim ki kanunla kapatma için zamanınız yok. Bu durumda yapmanız gereken bir şey var. YÖK'e talimat verirsiniz. YÖK kapatır. Kapatma kararını YÖK verir. Şimdi YÖK var. YÖK devrede değil. Kanunla kapatılmıyor ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın kişisel kararıyla kapatılıyor. Başka bir şey var. Bence bu da son derece önemli. Mesela daha önce de kapatılan üniversiteler oldu. Hatırlarsanız işte FETÖ iddiaları nedeniyle İstanbul'da bulunan bir üniversite vardı. Şehir Üniversitesi. Şehir Üniversitesi de kapatıldı. Şehir Üniversitesi kapatılırken eğitim yılının, akademik yılın bitmesine kadar beklendi. 30 Haziran'da kapatıldı. Fakat Bilgi Üniversitesi'ni akademik yıl bitmeden Mayıs ayının ortasında kapatmaya karar verdi. Hani bir şey böyle çok acil, acul bir şekilde yapabilmek için bir şey var. Birileri arkadan koşuyor diye. Tabii kararı şöyle okumak lazım. Yani üniversite kapatıldı. Peki bu üniversitenin diplomasına sahip olanların diploması ne olacak? Onlara bir şey olmayacak, merak etmeyin. Üniversite kapatıldı. Hükmü şahsiyeti Mimar Sinan Üniversitesi'ne devredildi. Mimar Sinan Üniversitesi bir garantör üniversite olacak. Bilgi Üniversitesi'nin 22 bin dolayındaki öğrencisi otomatik olarak Mimar Sinan öğrencisi haline gelecek. Ancak Mimar Sinan Üniversitesi'nde bulunmayan bazı bölümler var. Bu bölümlerin yeniden ihdas edilmesi gerekiyor. Bunlar zamanla yapılıyor. İşte orada YÖK devreye girecek. Yani Cumhurbaşkanı şöyle dedi: ben kapatıyorum, arka tarafı sen toparla diye YÖK'e talimat vermiştir diye düşünüyorum.
Tabii arka planında çok şey var, onu söyleyelim. Bilgi Üniversitesi'nin kapatılması, bildiğiniz gibi Bilgi Üniversitesi'nin son sahibi olan şirketlere el konuldu. Ve bu el konulma kararı sonrasında Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasının gerekli olduğu sonucuna varıldı. Çünkü orada farklı bir yapılanma olduğunu düşünüyordu Yüce Devletimiz. Ama ben Yüce Devletimizin bu kadar böyle ulvi amaçlarla hareket ettiğini düşünmüyorum. Yüce Devletimizin sadece bir şeyi vardı. Yüce Devletimizin gözünde böyle dolar işaretleri çakar sürekli. Bilgi Üniversitesi'nin biliyorsunuz iki tane kampüsü var. İki ya da üç bilmiyorum tam ama iki tanesini çok iyi biliyorum. Bir tanesi Dolapdere'de. Dolapdere yeni cazibe merkezi. Dolapdere'de bu şeye doğru, Piyale Paşa'ya doğru giderken sağlı sollu 5 yıldızlı oteller, rezidanslar, şunlar bunlar falan filan. Orada artık yıkık dökük binalar kalmadı. Şimdi bu yıkık dökük binaların kalmadığı, bir cazibe merkezi durumuna gelen ve rantın yükseldiği bu bölgede Bilgi Üniversitesi'nin kampüsü var. İşte bu kampüste gözü vardı birilerinin, bu kampüse el koyacaklar. Şimdi o kampüsün oraya şöyle 25, 30, 50 katlı bir gökdelen dikilir ve iş sonucu olarak elbette buraya doğru gider. Başka bir şey var, bir de Bilgi Üniversitesi'nin bir santral kampüsü var biliyorsunuz. Müthiş bir yerdir. Türkiye'nin ilk termik santrallerinden bir tanesi. Yeniden yapıldı. Bambaşka bir şeye dönüştü. Ben bir defa gezdim kampüsü. Hayranlıkla böyle işte Oxford Üniversitesi'nin kampüsünü geziyormuş gibi bir hava yaratıyor. Burası da çok pahalı. Ya çok pahalı ve rantın çok yüksek olduğu bir yer. Haliç'in hemen böyle kıyısında İstanbul'un cazibe merkezlerinden birinde. Buranın da arsası çok tatlı ve ağızları sulandırıyor. İşte İşin içinde biraz da bir rant paylaşımı var. Ben biraz buna bağlıyorum. Üniversitenin kapatılmasıyla ilgili olarak öğretim üyelerinin ve üniversite öğrencilerinin haklarında herhangi bir geriye doğru gidiş olmayacaktır. Yani diplomaları geçerli. Halaldar olmayacaklar, fakat üniversitenin kapatılmasıyla birlikte üniversitenin elinde avucunda ne varsa hepsine el koyma imkanı ortaya çıkmış durumda. Hukuksuz bir karardır. Hukuksuz ve adalete uygun olmayan bir karardır. Çok yönlü olarak hukuksuzdur. Bir defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın tek başına veremeyeceği bir karardır. YÖK diye bir kuruluşumuz var. Onun devreye girmesi lazım. Kanunla kurulan bir üniversite ancak ve ancak kanunla ortadan kaldırılabilir. Bütün bunlara uyulmadan maalesef oldu. Biliyorsunuz George Orwell'in çok hoş bir sözü var. Der ki, ülkede hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü ülkede yasa yoktu. Ülkede yasanın olmaması doğal olarak bunlara katlanmamızı gerektiriyor. Bir başka şey var yine resmi gazetede. Sayın Cumhurbaşkanı bir kanun değişikliği yaparak belediyeler ve belediye iştiraklerinin şirket, kooperatif ya da ortaklık kurması ile ilgili bütün süreçleri kendi tekeline bağladı. Herhangi bir belediye, Çemişgezek Belediyesi dahil, bir şirket kurmak isterse, bir belediye iştiraki kurmak isterse Sayın Cumhurbaşkanı'na yazmak zorunda. Sayın Cumhurbaşkanı'nın onayını almak zorunda. Bu da her şeyin tekelleştirildiğini gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanı tek başına ülkenin her şeyine müdahale edebilecek noktaya geldi. Belediyelerle ilgili bu kararın arka planında şu yatıyor biliyorsunuz. Belediyeleri, Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri iğdiş etmek, onları ıskat etmek, onları düşürmek, güçsüz hale getirmek yatıyor. Çünkü belediyeler bu tür iştiraklerle gelirlerini artırabiliyorlardı. Belediyeleri gelirlerini artıramaz ve sadece bütçeye muhtaç ve bu bütçenin de kaynağında mahsup edilen, borçlarına karşılık mahsup edilen bütçelerle yönetilmesi sürecine girildi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bundan böyle sadece çöp alabilecekler. Bunun dışında da çok fazla bir hizmet verin. Bir de işte arada bir yolları asfaltlarlarsa, yaparlarsa onları yapabilirler. Bunların dışında herhangi bir şeye kaynak ayırabilecek durumda değiller. Bu da yerel seçimlerden sonra yaşanan hezimetin tekrar zafere dönüştürülmesi ve ilk seçimde belediyelerin tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından kazanılmasıyla ilgili bir sürecin başlangıcıdır. Son derece planlı gidiyor bu arada, onu söyleyeyim. Yani tesadüfü bir şekilde yürüdüğünü zannediyorsanız öyle olmadığını, çok planlama dahilinde mutlak butlan kararında aynı şekilde çok planlı bir şekilde gerçekleştiğini düşünebiliriz. Şimdi ülkede böyle şeyler olunca, yani Sayın Cumhurbaşkanı gece yatıp sabahleyin bir üniversiteyi toptan topyekün kapatıyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı gece yatıp sabahleyin belediyelerin iştirak kurmasını tek eline alıyorsa,
Bu durumda tabii şirketler, özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye gelmezler. Yabancı şirketlerin Türkiye'ye gelmesiyle ilgili dünkü mutlak butlan kararında bir simülasyon denendi. Bunu anlatacağım biraz sonra size. Dehşet verici bir tablo, samimiyetle söylüyorum. Yabancı sermayeye bir, hani bu test drive derler ya, otomobil pilotlarının işte sürüş öncesi piste çıkıp kendilerini ve pisti denemeleriyle ilgili öyle bir test drive yapıldı ve bu test drive'da yabancı sermaye, yabancı fonlara denildi ki öyle sağlam bir ekonomimiz var ki bakın ülkede yer yerinden oynadı, dolar bir gram oynamadı. Şimdi yabancının tek beklentisi var, doların yerinden oynamaması. Çünkü biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yeryüzünde şu anda dolara en yüksek faizi veren ülkeyiz. Yabancı diyor ki bize, biz size para getireceğiz ama doların yerinde kalması lazım. İşte dün ülkede yer yerinden oynadı. Ülkenin ana muhalefet partisi ortadan kaldırıldı neredeyse ve dolar yerinden oynamadı. Doların yerinden oynamadığını görünce yabancı diyor ki tamam, bundan daha ne olabilir ki? Ancak çok büyük, yani işte Kahramanmaraş depreminden çok daha büyük bir deprem olursa ancak o zaman dolarda bir oynama olabilir. Aksi halde ben götürüp paramı Türkiye'deki bankalara ya da Türkiye'deki tahvillere, hisse senetlerine gömerim ve dönem sonunda dolar bazında dünyadaki en yüksek faizi alır, keyfimi sürerim diyor. Şu anda Türkiye bir kan satışı yapıyor bu test drive'la birlikte. Koç grubu dün şöyle bir karar daha aldı. Romanya merkezli bir savunma sanayi şirketi vardı, Auto Mekanika. Auto Mekanika eski Varşova döneminden kalma, Varşova Paktı, yani Comecon döneminden kalma çok müthiş bir kuruluş. Çok multidisipliner bir teknik şirket. Her şeyi yapabilecek durumda. Uçaktan motora kadar her şeyi yapabilen bir şirket. Koç grubu dün Auto Mekanika'yı 85 milyon euroya satın aldı. Şimdi tabii dolayısıyla satın alma operasyonu bundan birkaç gün önce hatırlarsanız bir tweetim vardı benim. Dedim ki Türkiye'den en fazla sermaye kaçıran ya da Türkiye'den yurt dışına giden şirketleri bir sıralayın dedim. İşte Koç, Sabancı, Ülker, Ciner dedim. Tabii yarışa girmek için, girmelerini sağlamak için söylemedim. Sadece yani milletin bu konudaki bilgisini test edebilmek bakımından. Bu arada Ülker ve Ciner'in en fazla mal kaçırdığı ortaya çıktı. Tabii Koç da bu arada kaçırıyor. Bu arada tabii deyimi kullanırken kaçırıyor deyimini kullanıyorum. Bunun için beni bağışlayın ama adı öyle, kaçırmak. Fakat deseniz ki peki doğru mu? Evet doğru. Ben de olsam bir gecede ülkenin kurucu partisinin berhava edildiği bir ülkeyi ben de terk ederim, ben de giderim. Yani bu ülkede sizin herhangi bir şekilde bir güvenceniz yok. Güvencesi olmayan sermaye doğal olarak başka yerlere akar. Ben Koç grubunun yurt dışına gitmesini olumluyorum. Olumluyorum derken yapabilecekleri başka bir şey yok. Diğer şirketlerin de aynı şey. Doğuş da öyle. Mesela devletten çok sayıda ihale alıyor biliyorsunuz Ferit Şahin. İstanbul'daki metroların yaklaşık üçte birini yapıyor. Ama beri yanda o da böyle ufak ufak taşınıyor. Yurt dışına gidiyor. Çaresiz çünkü bir kez daha hatırlatıyorum George Orwell'in sözünü. Der ki ülkede hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü ülkede yasa yoktu. Şimdi yasanın olmadığı bir ülkeden şimdi dönelim size bir mutlak butlan meselesini bütün yönleriyle anlatmaya çalışacağım. Dilimizin döndüğünce elbette sürçülisan etmemeye çalışarak. Anketimiz bu arada ekranda. Anketimize katılmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarımız getiriyor. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi sizce kaç partiye bölünür? A 2, B 3, C daha fazla, D bölünmez diye. 4 seçeneğimiz var. Bu 4 seçeneği Twitter'dan yazabilirsiniz. Twitter canlı yayının altına yazabilirsiniz. Telegram canlı yayının altına yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp numaramızı tekrar hatırlatıyorum. 0505 171 66 56. Ne durumda ankete katılım? İyi değil. Vallahi iştahsız. Ve olabilir, olabilir, normal. Birazdan artacaktır saat başından sonra. Saat 8.30 itibariyle anketin kaba sonuçlarını, yani kaba taslak sonuçlarını size açıklayacağız. Ekranda da göstereceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili dün mutlak butlan kararı geldi. Şimdi mutlak butlan kararının kendisinden ziyade mutlak butlan kararının verildiği gün ve tarih ve zaman önemli. Normalde, normal şartlarda
kırılgan bir ekonomiye sahip olan bir ülkede bu tür kararlar genellikle borsa kapandıktan sonra verilir. Yani bugün akşam Cuma günü saat 18.10'dan sonra bu karar verilmiş olsaydı, arada cumartesi var, pazar var, dolayısıyla piyasa bu kararı özümseyebilirdi, hazmedebilirdi. Geçmişte hatırlayınız, bu tür kritik kararların tamamı Cuma akşamına denk getirilir. Hatta kredi derecelendirme kuruluşlarına da bu konuda tavsiyede bulunuruz. Biz deriz ki lütfen, rica ediyoruz, Allah'ınızı severseniz kararınızı Cuma akşamı yayınlayın ki bizim borsamız etkilenmez. Şimdi bu kadar borsa üzerine titizlenilen, piyasalar üzerine titizlenilen bir dönemde olmamıza rağmen Perşembe günü mesai saatinde borsalar açıkken kararın açıklanması herhalde bilinçsiz olamaz. Buradan da mesela bir şey devşirdi. Bunu da anlatacağım. Bunun yani zamanlamasının kendisi bile çok önemli. Biraz önce ifade ettim. Devletimiz, yüce devletimiz, aziz devletimiz, kadim devletimiz, büyük devletimiz, ulu devletimiz bir test drive yaptı. Yabancı yatırımcılara dedi ki, bakın dedi, size bir şey göstereceğiz, gözlerinize inanamayacaksınız. Bir gözünüzü kapatın, şimdi açın dediler, açtılar. Gözünüzü kapattığınız zaman CHP diye bir parti vardı, gözünüzü açtınız CHP'yi ortadan kaldırdık. Bakın ülkede dolar kımıldamadı, dolar yerinden oynamadı. Şimdi bundan daha büyük bir felaket olsa bile dolar yerinden oynamayacak. Yabancıya diyoruz ki paranızı getirin kardeşim, paranızın güvencesi biziz, merak etmeyin biz doları tutarız orada. Doları tutabilmek için kaç para sattıklarını bilmiyoruz. Şöyle tabii sosyal medyada ve güvenilir sayılabilecek kişilerin de kalem oynattıkları arenalarda şöyle şeyler yazıldı. 6 milyar dolar diyenler var. 2-3 saatte satılan dolar, yani doları dengelemek için 10 milyar dolar satıldı diyenler var. Bir de son, daha böyle dişe dokunur bazı kesimler tarafından 13.9 milyar dolar. Dolar döviz satıldığı iddia ediliyor. 13.9 milyar dolar dövizin satılabilmesini göze almak herhalde büyük bir şeydir. Ama göze aldılar çünkü doları yerinden oynatmadı. Biraz sonra grafikler gelecek. O zaman göreceksiniz ki olay bambaşka bir zeminde cereyan ediyor. Gerçekten burada büyük bir akıl var demeyeceğim. Sadece önlemleri alıyor. Mesela şöyle düşünün. Siz diyelim ki cinayet işlemeye karar verdiniz, değil mi? Silahlı olarak geldiniz bir yere, üzerinizde bıçaklar, palalar, av bıçakları, neyse aklınıza gelebilecek her şeyle geldiniz. Zincirlerle, şunlarla, mitralyözlerle falan geldiniz. Sizi yakaladılar. Cinayet işleyeceğinizi anladılar. Sandalyeye bağladılar, ağzınızı da kapattılar. Gözünüzü kapattılar, ayaklarınızı, elinizi, hiçbir yerinizi kıpırdatamıyorsun. Şimdi bu durumda sizin üzerinizdeki silahın, yani silahı almalarına gerek yok. Silahlarını almadan kıpırdamaz duruma getirebiliyorsun. İşte dün yapılan operasyon buydu. Yani piyasalarda gördüğünüz operasyon cinayet işlemek üzere gelen. Cinayet işlemekten kastım şu: Cumhuriyet Halk Partisi çünkü öyle bir çıkış yakaladı ki Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Cumhuriyet Halk Partisi'ni meşru ve hilesiz bir seçimde yenebilmesi imkan dahilinde değildi. İşte bunu gördüğü için o zaman dedi ki hileli savaşalım ya da faullü hareket edelim. Biz bu faulleri hakemin gözünden kaçırırız diye düşündüler. Hakem de yok ortada bu arada, onu da söyleyeyim. Şimdi mutlak butlan kararı sonrasında karar şu, özünü söylüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte seçilen parti meclisi ve diğer parti organları yeniden göreve dönüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi her iki kurultayında da mutlak butlan kararı verdi. Mahkeme, Cumhuriyet Halk Partisi kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. Daire 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere verdiği kararı oy birliğiyle aldı. Diyor ki hukuk var diyor, gidin mahkeme orada diyor. Eğer mahkeme sizin çağrınızı ya da talebinizi yerinde görürse kararı iptal edebilirsiniz diyor. Ama böyle bir şeyin olmadığını biliyoruz. Yani memlekette hukukun nasıl işlediğini biliyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan ilk gelen açıklamayı paylaşayım sizinle. Şöyle dedi Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından: Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir.
Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olağan kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün noktalı virgül, çok iyi yazılmış vallahi, çok şahane. İyi bir editörün elinden çıkmış yani. Hakikaten sağlam Türkçe bilen birinin böyle noktalar, virgüller, imlalar falan akıyor akıyor öylesine, çok müthiş bir metin yazmışlar. Gün noktalı virgül sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Nokta. Gün yine noktalı virgül kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil, ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil, burada bir yanlış var söylemeyeceğim, yani o kadar kusur olabilir. Türkiye'nin geleceği esastır. Bu kapsamda süreci önceki dönem genel başkanlarımızla, parti meclisi üyelerimizle, milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlarımızla tam bir uyum ve işbirliği içinde yürüteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin. Partimizi bu tartışmaların içinden çıkaracak ve iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz. Herkesi sükunete ve ortak akıla davet ediyorum. Biz bir aradayız diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Ben Kemal geliyorum demişti, geldi bence, evet. Geliyor, sözünde duruyor bence, değil mi Simge Hanım? Ben Kemal geliyorum diye geldi, vallahi yemin ederim adam sözünde duruyor. Sözünün eri, çok mert bir adam. Anket ne durumda? Ankete katılın acaba? İdare eder. Peki, ankete tekrar anons ediyorum. Lütfen katılmanızı rica ediyorum. Bu hayati bir anket. Hani böyle ya buna da katılmasak olur falan diye düşüneceğiniz bir anket değil. Çünkü memleketin geleceğiyle ilgili verilecek kararları mündemiş bir ankettir bu. Şöyle diyoruz anketimizde. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi sizce kaç partiye bölünür? A2, B3, C daha fazla, D bölünmez. 4 seçeneğimiz var. Bu 4 seçenekten birini işaretlemenizi rica ediyoruz. Eğer Twitter'da ya da Telegram'da değilseniz WhatsApp'tan yazabilirsiniz. WhatsApp numaramız 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56. Sadece seçenekleri işaretlemeniz yeterli. A, B, C, D demeniz yeterli. Twitter'da da aynı şekilde, Twitter'da biliyorsunuz canlı yayınımız var. Seyir Hali TV küçük harflerle birleşik olarak yazdığınız zaman biz çıkıyoruz, bunun altına yazabilirsiniz. Telegram'da Sputnik Türkiye adresinden yine canlı yayın yapıyoruz. Yine buranın altına yazabilecek durumdasınız. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten mutlak butlanla ilgili bir açıklama geldi. Karar bağımsız ve tarafsız bir şekilde verilmiştir dedi. Şimdi hukuk devletinin güvencesi olan Adalet Bakanı'nın sözlerine elbette güvenmek zorundayız. Ama yine de bir şey payı bırakmak için söylüyorum. Duy da inanma. Bu arada Gürsel Tekin'in kayyumluk görevi sona erdi dün. Doğal olarak mutlak butlan olunca her şey sil baştan, yani deftere yeniden bir sayfa açıyorsunuz. Bu yeni sayfaya bir şeyler yazmanız lazım. Eskide kalan her ne varsa. Mutlak butlanla kayyumluk görevi sona eren Gürsel Tekin'in yerine Gülsüm Hale Özcömert Coşkun atandı. Gülsüm Hale Özcömert Coşkun kim? Bir önceki dönemde, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kaybettiği kurultaydan önce İstanbul İl Başkanlığı'nda genel sekreter olarak görev yapan Gülsüm Hale Coşkun Hanım atandı. Çünkü İl başkanı atanamadı. İl başkanı Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu'nun önünde engel var. Canan Kaftancıoğlu atanamayınca yerine onun temsil eden genel sekreter atandı. Böylece genel sekreter şu anda İstanbul İl Teşkilatı'nı yönetecek. Özgür Özel'den gelen ilk mesajı da paylaşalım. Özgür Özel, ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum diyor. Çok beylik bir laf ama bence yanlış zamanda, yanlış yerde söylüyor. Bunu çok önce söylemesi lazım. Ne zaman söylemesi lazımdı? Simge Hanım, İrem Hanım, ne zaman? Ne zaman? Böyle hani böyle çok hareketi var ama ne zaman sizce? Bravo, tebrik ederim ya. Ya siz var ya, müthişsiniz ya. Yemin ederim, olağanüstü insanlarsınız siz. Yani 10, 20, 30 kaplan gücündesiniz. Vallahi, evet. Ekrem İmamoğlu gözaltına alındığı gün millet Saraçhane'ye toplandığında millete siz şimdi evinize gidin, uyuyun, yatın, biz bu işi hallederiz, o iş bizde demeseydi bugün bunlar olmazdı. Net.
Bu yüzden şimdi burada çıkıp işte ben size dikensiz gül bahçesinden geçmeyi vaat etmiyorum falan, böyle hani Epikür'ün meclislerinden süzülmüş sözler mözler sarf etmek falan, böyle bunlar tuhaf yani. Bunları o zaman söyleyecektiniz. Söylemediğiniz şeylerden dolayı bugün mahkum oluyorsunuz. O zaman söyleseydiniz bugün. Ben bugün olacakları söyleyeyim size. Çok basit bir şey söylüyorum. 19 Mart'ta millet Saraçhane'ye toplandığı gün Özgür Özel millete şunu diyecekti. Arkadaşlar, partimize el konulmak isteniyor. Siyasi irademiz yok edilmek isteniyor. Siyasi irademizin yok edilmesine karşı pasif direniş yapacağız. Pasif direniş nedir? Vallahi Saraçhane'den başlayarak Avcılar'a kadar, öbür tarafta da Beykoz'a kadar insanlar gidecekti, kaldırımlara oturacaklardı. Kaldırımlara, kaldırımda. Kaldırımda oturan insanları kurşuna dizerler mi? Dizemezler, yapamazlardı. Çünkü pasif eylem. Ya sokakları işgal etmiyoruz. Kaldırımda insanlar oturuyor. Günlerce, 3 gün otursaydınız, bakın bakalım sonuç değişiyor muydu? E tabii siz insanlara evinize gidin yatın derseniz, onlar da yatarlar. Bak yattılar, kalktılar. Çok şey değişti. Yanlış zamanda böyle dikensiz gül bahçesinden gitmeyi vaat etmiyorum falan gibi laflar, bunlar karın doyurmaz. Bunlar hani derler ya, çok özür dilerim ama akılsız başın cezasını ayaklar çeker. Şöyle dedi Özgür Özel, ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum diyor. Mustafa Kemal'in ben size ölmeyi, şehit olmayı emrediyorum. Savaşa gitmeyi değil sözü gibi, böyle büyük bir sözü diyor. Ama tabii yanlış zamanda yanlış kişi tarafından yanlış ağızlarda söylenince etkili olmuyor. Mansur Yavaş'tan da böyle hafif bir U dönüşü var. U dönüşü demeyelim de bir çark diyelim, daha henüz dönmedi. Dünkü karardan sonra ben mesela Mansur Yavaş'tan çok sert, böyle zehir zemberek bir şey bekliyordum. Öyle olmadı. Mansur Yavaş yapılması gereken gerilimi büyütmek değildir dedi. Nasıl? Saraçhane'deki retoriğin bir benzeri gibi görüyor musunuz? Ben öyle görüyorum. Evet. Mansur Yavaş diyor ki ama büyütmeyin, aman çocuklar sakin olun. Nasıl olsa toparlarız diyor. Şöyle dedi Mansur Yavaş. Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili, zaten kendisi doğma büyüme bir Cumhuriyet Halk Partisi değil, Milliyetçi Hareket Partili orijinli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi onun partisi değil bir defa. Hani bir defa onu bir kenara yazalım. Ha, dürüstlük yarışında vallahi Ekrem İmamoğlu'ndan da dürüst, Özgür Özel'den de dürüst, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da dürüst, Recep Tayyip Erdoğan'dan da dürüst, Ahmet Davutoğlu'ndan da dürüst, bizden bile dürüst. Bak samimi söylüyorum. Böyle bir dürüstlük şey abidesi ama bu durumda da ya biraz başınızı kumdan çıkarın ya. Çıkarın, bir şey söyleyin. Yani sükunet. Tamam oldu, peki. Gerilim yapmayalım, gerilim büyütmeyelim, üretmeyelim. Şöyle diyor. Cumhuriyet Halk Partimizle ilgili mutlak butlan kararı verilmiş olması Türkiye'de hukukun, demokrasinin ve millet iradesinin nasıl ağır bir baskı altında bırakıldığının en açık göstergelerinden biridir. Bunu ben de söylerim. Bunu her şu sokakta Nurcan ablayı çağır. Nurcan abi aynen bu cümleyi yazar size. Vallahi hiç farkı yok. E o zaman ne farkınız var? Yani ne farkınız var? Bizle sizin aranızda bir fark olması lazım. Yani sizin bir defa hani sırtınızda yumurta küfesi var. Onu kırmadan taşımanız lazım. Yapmıyorsunuz. Şöyle diyor Mansur Yavaş. Üstelik diyor, burada en dikkat çekici ve en vahim noktalardan biri şudur. Henüz ceza davaları sonuçlanmamışken mahkemenin fiilen seçime hile karıştırıldığı yönünde bir kanaat ortaya koyması, ceza mahkemesinin yerine geçerek hüküm tesis etmesi anlamına gelmektedir. Oysa hukuk devletinde hiç kimse, hiçbir kurum kesinleşmemiş bir yargılama sürecinin yerine geçemez diye noktalıyor. Ben Mansur Yavaş'ın hayal kırıklığı yaratan bir açıklama yaptığını düşünüyorum şahsen. Çok daha farklı olmalıydı. Yarın öbür gün hesabının sorulacağı aşamaya geldiği zaman biz kendisini hatırladık. Mesela Özgür Özel'e 19 Mart'ta yapmadığı konuşmayı hatırlatıyoruz. Her defasında hatırlattık. Ona da Mansur Yavaş'a da yarın öbür gün hatırladık. Bakın tedbir medbir işte sükunet falan diyordunuz. Bakın nereye doğru geldik diye söyleyeceğiz. Siyasi partilerden de tabii tepkiler var. Onları da şöyle tek tek birer ikişer cümleyle geçelim. Türkiye İşçi Partisi mutlak butlan kararını tanımıyoruz dedi. İşte bu olayı bitiren açıklama bu bence.
Yani İşçi Partisi tanımıyorsa bence mutlak butlan geçersiz hale geliyor. Ya bu değil mesela. Böyle değil. Bunu farklı biçimde ifade edin. Diyeceksiniz ya retorikle nereye varırız? Ama retorik olmasa siyasetin kendisi olmaz. Önce retorikle karar vereceksiniz. Yani Marcus Tillus Cicero'yu 2100 yıldır hayatımızda tutan nedir? İşte bu. Retorik. Yani retorikten dolayı. Retoriği bilirseniz siyaseti de yaparsınız. Dolayısıyla İşçi Partisi yani böyle hani yumuşak sade suya tirit açıklamalarla günü geçiştiriyor. Bir de şöyle bir durum var onu da söyleyeyim. Hani derler ya el elin eşeğini değil mi? Türkü çağırarak arar. Öyle. Şimdi aman Cumhuriyet Halk Partisi eksildi. Tamam bizim önümüz açıldı. Şimdi İşçi Partisi şöyle bir rüya görüyor olabilir mi bilmiyorum. Bunu abartı olsun diye söylemiyorum. Ya gelecek seçimde biz kesin 10-15 falan garantileriz. Çünkü bu Cumhuriyet Halk Partisi'nden kaçacak olan oylar bize gelecektir falan diye de düşünebilirler. Bunun tabii bir geri plan okuması olduğunu söylüyorum. Böyle bir niyetleri olduğunu düşünmüyorum. Sadece olabilir. İyi Parti kararın kendisi mutlak putlandır diyor. Burada da tam böyle Müsavat Dervişoğlu'na yakışan retorik var. Orada da bir şey yok. Anahtar Parti acilen toplandı dün. Anahtar Parti'nin Çilingir Partisi ya kapıyı açacak onlar. Öyle. Anahtar Partisi'nin acilen toplanması meseleyi çözer bence. Saadet Partisi'nden bir açıklama geldi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Türkiye siyasi tarihinde siyaseti ve siyasi partilerin geleceğini her zaman milletin vicdanı ve iradesi belirlemiştir. Yargı eliyle siyasi partilerin güvencesiz hale getirilmesi demokrasimiz açısından onarılamaz yaralar açacaktır. Partilerin geleceğine mahkeme salonlarında değil, millet iradesiyle sandıkta karar verilir. Sözde, kararda, mühürde milletindir diyor. En net açıklama bu söyleyeyim size. Şu ana kadar siyasi partilerin içinde en dişe dokunur. Hani ya arkadaş bu kadar da yapmasanız falan denilecek açıklama budur. Yeniden Refah Partisi de buna yakın bir açıklama yapmış. Fatih Erbakan diyor ki siyasetin yargı kararlarıyla dizayn edilmesini doğru bulmuyoruz. Demokrasilerde çözüm ve karar merci mahkemeler değil millettir. Siyasi belirsizlikten çıkış ancak seçimle mümkündür. Geciktirmeyin, sandığı getirin, nihai kararı millet versin diyor. Biliyorsunuz Fatih Erbakan her elinde 10 kiloluk dambıllarla yürüyerek kendini kanıtlamıştır. O yüzden Fatih Erbakan'ın açıklamasını da biz onaylıyoruz. Ümit Özdağ'dan bir açıklama var, Zafer Partisi. Ümit Özdağ da dişe dokunur bir açıklama yapmış söyleyeyim. Diyor ki biz de bu mücadelenin içerisindeyiz. Yani bize yapılmış gibi kabul ediyoruz diyor. İşte bu. Olması gereken budur. Yani şöyle Türkiye İşçi Partisi gibi kabul edilemez. Tamam kabul edilemez de ama oldu. Biz mücadelenin içindeyiz diyor. Ve dün Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Ümit Özdağ Özgür Özel'i ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde şunu söyledi. Bu mevcut süreçte de Yüksek Seçim Kurulu'nun almış olduğu kararlar bir anayasal kurum olarak, yüksek mahkeme olarak ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde doğrusu kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir diyor. En sağlam açıklamalardan bir tanesi Saadet Partisi'nden, öteki Zafer Partisi'nden, diğeri de yeniden Refah Partisi'nden gelmiş durumda. Diğerleri kenardan bravo kapitano falan diye alkışlıyorlar öyle. Yüreklendiriyorlar hatta. Kaç dakikamız kaldı Simge Hanım? Bir dakika. Bir dakikada bir şey haber vereceğim. Sonra ikinci bölümde. Peki bütün bunlar neden oldu? Borsada neden çalkantı oldu da kur bir yere doğru gitmedi, kur fırlamadı? Arka planında yatan nedir? Türkiye bir erken seçime mi giriyor? Peki Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir gün önce Donald Trump'la görüşmesi, ertesi gün mutlak butlan kararının çıkması ve mutlak butlan kararının bundan önceki bütün uygulamalarda mesai saati sonunda ve borsaların kapalı olduğu günlere hafta sonuna denk getirildiği halde neden burada hafta ortasında böyle güpe gündüz caz çavlak açıklandı gibi soruların hepsinin yanıtlarını verebileceğimiz bir mülahazamız olacak. Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu'na mutlak butlandan feragat etmesini önerdi. Size bir şey söyleyeyim mi? Şu anda dünyadaki bütün Oscar'ları toplasanız Devlet Bahçeli'ye yetmez. Vallahi bütün Oscar'ları getirin. Yani Marlon Brando'nun aldıkları falan, Gary Grant'ın aldığı, Al Pacino'nun aldığı bütün Oscar'ları getirin. Devlet Bahçeli'nin alacağı Oscar'ların sayısına ulaşamaz. Vallahi
kararın altında kendisinin imzası var. Yani mutlak butlana giden yolu açan Devlet Bahçeli'nin kendisidir. Ve şey diyor bize, mutlak butlandan feragat etsin diyor. Yani biraz daha kargaş olsun. Feragat et, içeride daha bir böyle bir kaynasın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin altına biraz daha odun atsınlar. Fokur fokur kaynasın kazan. Bu o. Şöyle diyor, Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel'le görüşerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini belirtmelidir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun alacağı bu karar istikrar ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin birlikteliği açısından daha hayırlı olacaktır diyor. Evet, söyleyecek şey bulamıyorum. Bütün Oscar'lar Devlet Bahçeli'ye gidiyor. Saat başındayız. Size bugün Balkan Blues dinletiyoruz. Bu defa Beki Bekiç söylüyor.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. Özgür Özel'den MYK toplantısı sonrası dikkat çeken açıklamalar var. Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi CHP için mutlak butlan kararı verdi. 4-5 Kasım 2023'te CHP'nin 38. olağan kurultayının iptaline karar verildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MYK ve YDK üyelerinin görevden uzaklaştırılmasına karar verildi. Mahkeme Kemal Kılıçdaroğlu, parti meclisi ve YDK üyelerinin tedbiren görev üstlenmesini de kararlaştırdı. Kurultayın iptal edilmesiyle o tarihten sonra yapılan tüm olağan ve olağanüstü kurultaylar ve alınan kararlarda hükümsüz kaldı. CHP Merkez Yürütme Kurulu kararın hemen ardından olağanüstü toplandı. Özgür Özel 5 saate yakın süren MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Karara tepki gösteren Özel, bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz dedi. Özel sürece ilişkin Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi. Yüksek Seçim Kurulu'nu da başvurulacağını belirtti.
2: Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvende oturmaması demektir. İlk itirazımızı Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
1: Özel açıklamasında genel merkezde olmaya devam edeceğiz dedi. Eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak şu şartlar altında konuşmanın bir manası olmadığını söyledi.
2: Gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.
1: CHP lideri daha sonra ise genel merkez önünde toplanan partililere seslendi. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim dedi.
2: Halk için, millet

0: için burada birlikteyiz ve şunu ifade ediyorum. Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim.
1: Ekonomi.
2: Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı bugün, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu. Buna göre 26 Mayıs 2026 Salı günü gece yarısından itibaren başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24'e kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu. Ayrıca Marmaray, Başkentray, İzban ve bazı metro hatlarıyla belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı, Ankara ve İstanbul 21, İzmir ve Antalya 27, Trabzon 19, Gaziantep 22, Diyarbakır ve Van 23 derece.
1: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'daki trafik yoğunluğu şu dakikalarda %60'a ulaşmış durumda. Birçok ana arterde yoğun bir trafiğin olduğunu aktaralım. Bayrampaşa Otogar, Davutpaşa yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede başlayan bir yoğunluk var. D100'de ise Beylikdüzü Büyükçekmece yönünde sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. İki şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de ciddi bir yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
1: Ben Ali Çağatay, Radyo Sputnik'te seyir halindesiniz.
2: Müthiş bir Kuzuların Sessizliği filmi oynanıyor şu anda. Maalesef kimsenin sesini çıkarmadığını görüyoruz.
1: Habercilik, birilerinin verilmesini istemediği olayları açıklamak ve kamuoyuyla paylaşmaktır. Bu kapsamın dışında kalan olayları vermek habercilik değil, halkla ilişkiler faaliyetidir. George Orwell.
3: Ali Çağatay'la Seyir Ali, hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.
2: Günlerden bir gün hamama gideceği tuttu Sadrazam Hazretleri'nin. Bir yanında birinci veziri, bir yanında ikinci veziri, bir yanında üçüncü veziri, sonra efendime söyleyeyim peşkirci başısı, nalıncı başısı, sabuncu başısı. Velhasıl tam 400 kişilik kafile peştemal takıp girdiler hamama. Geçtiler kurnaların başına üçer beşer, sadrazam deseniz kuruldu göbek taşına, yan gelip yattı. Memleketin en ünlü tellakları sardılar dört yanını. Kimi elini kaptı, kimi bacağını, bir keseleme sürtme faslıdır başladı. Tamam 12 saat, 12 ünlü tellak incitmeden keselediler Hazretin mübarek vücudunu. Öylesine kir çıktı ki sormayın, her biri nah parmağım gibi. Aman Efendimiz bu ne kiri demeye kalmadı, keselerin altında eriyip gitti koskoca sadrazam. Bütün maiyet erkanı yerinden fırladı. Nettiniz devletliği dediler tellaklara. Tellaklar cevap verdi. Biz yıkadık, keseledik. Devletlinin kirden ibaret olduğunu bilemedik. Suç bizde değildir. Neyleyin? Kir bitti, sadrazam elden gitti.
4: Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
3: Ali Çağatay'la Seyir Hali devam ediyor.
2: Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki mutlak butlan kararını konuşuyoruz. Kararın etkilerinden ziyade kararın alınma biçimi ve buna ilişkin yansımaları anlatacağız. Bundan sonra Türk siyasetinde nasıl bir dönemeç geçirecek bunu da anlatmaya gayret edeceğiz. Bir defa bir erken seçim geliyor. Onu gördük, yani mutlak butlan kararını erken seçim objektifiyle okumak lazım. Baktığımız zaman dürbünde erken seçimi görüyoruz. Hem de bu yılın sonunda bile olabilir. Daha sonra da olabilir. Yani bu yılın sonunda olmazsa elbette yine bir erken seçim olacaktır ama onun zamanlamasına ve mevsimine, iklimine muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı karar verecektir. Anketimize katılmanızı rica ediyoruz. Anketimizi önemli bir anket olarak sunuyoruz çünkü gerçekten ne düşündüğünüzün bizce çok önemi var. Bizim kendi izleyicimizin katılmasını istiyoruz. Anketlerimizi herhangi bir sosyal mecrada yayımlamıyoruz. Popülize olmasını engellemek için, yani sokaktan geçen ah ben de bir tane oy versem falan gibi bir şeye maruz bırakmıyoruz. Dolayısıyla bizim kendi izleyicilerimizin katılmasını istediğimiz bir anket. Bu bakımdan yoğun bir katılım göstermenizi rica ediyoruz. Anketimiz şöyle: mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi sizce kaç partiye bölünür? A 2, B 3, C daha fazla, D bölünmez diye 4 seçeneğimiz var. A, B, C, D diye seçeneklerden birini yazmanız yeterli. Nereye yazacaksınız? Tabii WhatsApp'a yazmanız gerekiyor. 0505 171 66 56. Tekrarlıyorum. 0505 171 66 56 ya da Twitter'dan canlı yayın yapıyoruz. Twitter canlı yayın adresimizin altına yazabilirsiniz. Seyir Hali TV canlı yayının altına. Ya da Telegram'dan canlı yayın yapıyoruz. Yine Telegram'da Sputnik Türkiye adresinin altına yazabilirsiniz. Sadece A, B, C, D diye işaretlemeniz yeterli. Bizim için yeterli olur. Saat 8.30'da da anketin kaba sonuçlarını açıklamaya çalışacağız. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin mutlak butlan kararıyla birlikte göreve dönmesi beklenen bir parti meclisi var. Şimdi ben size bu parti meclisinin isim listesini ekrana getirsem ve size desem ki ya burada bir tuhaflık var mı acaba? Mesela bu parti meclisinde bu isimler yeniden göreve dönecekse acaba burada bir tuhaflık, bir akla aykırılık var mıdır diye sorsam, tabii parti meclisinin tamamını sayacak değilim. 52 üyesi var. İşte bir numarada Faik Öztürk var. Yani dedesinden, büyük dedesinden itibaren siyasetin içinde olan, 6 dönemdir Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekilliği yapan Faik Öztürk'ten bahsediyoruz. Değişmez bir şekilde ve en yüksek oyla giren Faik Öztürk. Şimdi yedek listesine bakın. Ekranda şu anda. Böyle biraz girmeniz lazım. Şeyin içine, ekranın içine girmeniz lazım. Yedek listenin 9. sırasına bir şöyle bir nazar atfetmenizi istirham ediyorum. 9. sırada kimi görüyorsunuz? Parti meclisinin 9. sırasında yedekte. Simge Hanım kim var? İrem Hanım kim var? 9. sıra. Buldunuz mu? Bulduk mu? Bulamadık mı? Bulduk mu? Evet tabii. Evet, Mehmet Ali Çelebi var. Teğmen Mehmet Ali Çelebi. Teğmen Mehmet Ali Çelebi şu anda nerede? Adalet ve Kalkınma Partisi'nde. Nasıl? Şimdi mutlak butlan kararıyla Mehmet Ali Çelebi de yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ne mi dönecek? Daha bunun gibi bir sürü garabet var. Yani sadece bu değil. Hani ya arkadaş, mutlak butlan. Ya bir şey yoktan var edilemez. Yani olmuş bitmiş. Olmuş da ölmüşe çare bulunamaz. Yeni bir sayfa açmanız lazımken ama böylesi bir kargaşa. Şimdi Mehmet Ali Çelebi'ye deseniz ki gelin Cumhuriyet Halk Partisi'ne, der ki ya aklınızı mı, peynir ekmekle mi yediniz Allah aşkına? Ben geçtim Sayın Cumhurbaşkanı, rozetimi taktı falan filan. Tabii Mehmet Ali Çelebi büyük bir hayal kırıklığıdır bizim açımızdan. Ergenekon, Balyoz, irtica eylem planı, Ayşe, eldiven yakamoz, Atabeyler, Beykoz davaları gibi davalar sürecinde bir kahraman gibiydi. Şeyde, mahkeme salonlarında yaptığı konuşmalarla hepimizi kendisine meftun etti. Ama Mehmet Ali Çelebi'nin büyük bir oyuncu olduğu ortaya çıktı. Devlet Bahçeli'den sonra ikinci büyük Oscar sahibi kişi kendisidir. Yani bundan sonra gelebilecek olan, Bahçeli'den arta kalan Oscar'ları da biz Mehmet Ali Çelebi'ye veriyoruz. Yani bunun dışında da verebileceğimiz insanlar var elbette. Şimdi mutlak butlan kararının Perşembe günü güpe gündüz caz şavlak, borsalar, piyasalar açıkken açıklanması sizce normal mi? Değil. Peki neden açıklandı? Mesela saat bugün 18'den sonra, 18-10'dan işte bu karanlık oda dediğimiz süreç 18'de 18-10 sırasında 18-10'dan sonra açıklanmış olsaydı acaba nasıl bir etki ortaya çıkardı? Bu yapılabilir mi? Yapılabilirdi. Peki neden yapılmadı? Çünkü Türkiye uluslararası sermayeye, uluslararası fon çevrelerine, BlackRock, Blackstone gibi kuruluşlara, Goldman Sachs gibi bankalara bir mesaj verdi. Dedi ki bakın, size bir simülasyon göstereceğiz. Aklınız başınızdan gidecek. Öyle bir şey yapacağız ki kur bir gram yerinden oynamayacak. Bunu size kanıtlayacağız diye kanıtladılar. Ve dün uluslararası sıcak para avcıları, sıcak para mirasçıları dün bunu gördüler ve dediler ki tamam, Türkiye'ye gidebiliriz. Yani şöyle, Türkiye'ye para getirdiğiniz zaman eliniz yanmaz. Türkiye'ye para getirdiğiniz zaman ya dolar 44 lira 55 kuruş. Acaba ben paramı çektiğim zaman dolar 75 lira olur mu? 75 lira olursa ben dolayısıyla zarar ederim. Kardan zarar etmiş olurum. Bu durumda buna Türkiye Cumhuriyeti Devleti cevaz verir mi diye düşünmenize gerek kalmadan dün bu test sürüşünü gerçekleştirdik ve yabancı sermaye dedi ki gelin, hiçbir şey olmaz. Ülkede bundan daha büyük bir felaket olabilir mi? Ülkenin ana muhalefet partisini berhava ettik, darmadağın ettik. Kur yerinden oynamadı. Biz kuru yerinde tutarız. Siz yeter ki sıcak paranızı getirin. Sıcak para ne? Çok yüksek faiz veriyoruz. Hani nas mas falan filan gibi şeyler var ya, bunları geçin. Bunlar laf. Lafı güzaf. Bir saat içinde Merkez Bankamız kimilerine göre 6 milyar dolar, kimilerine göre 10 milyar dolar, kimilerine göre de 13.9 milyar dolar parası.

piyasalar açıldığında kurun nereye doğru gittiğini bu ekranın hemen sağındaki, en sağdaki şeye doğru bakın. Yani en sağdaki durum dünkü tabloyu gösteriyor. Geriye doğru diğer dönemleri kapsamıyor. Ve kur bulunduğu yerde şöyle bir hafif böyle kımıldadı. Hani şey vardır ya böyle, hani yerinden kalkmaya mecali olmaz da işte annesi der ki kalk evladım altını süpüreceğim der. İşte o zaman anneciğim falan böyle, böyle poposunun yanını çevirir falan, öbür tarafına döner bir de, yani tam böyle yerden kalkmaz. Kalkmadı kur yerden vallahi. Annesi altını temizleyecek, kalkmadı. Temizlemek için gerek yok dedi, böyle döndü. Kur dün gün içinde 45 lira 54 kuruş ile 45 lira 62 kuruş bandında hareket etti. Bakın iki band arasında 54'ten 62'ye 6 kuruş falan aşağı yukarı. Hatırlayınız işte ülkenin altını üstüne getirdiğiniz Gezi'de dedi ya Sayın Başbakan o dönemde. Kur işte 2,5 lira mı 3 lira mı falan bir artmıştı. Bunun hesabını soracağız dedi. 2,5 3 liradan bahsediyorum. Şimdi böylesi bir durumda kurun yerinden oynamaması için 14 milyar dolar para harcamışsınız. Mesela bunu yok sayıyorsunuz. Her şey normalmiş gibi bir rol takınıyorsunuz. Gün içi seviye 45 lira 62 kuruşla en düşük 45 lira 55 kuruşa kadar geldi. Ve akşam saatlerinde yatay %0.01, %0.06 civarında bir değişimle kapandı ve yatay kapattı. Hafif bir değer kaybı var. Ama büyük bir dalgalanma olmadı. Normalde böyle bir operasyonda kurun 70 lira, 80 lira, 100 lira bile olması mümkündü, biliyor musunuz? Evet. İşte bunu önledik. Bunu önledik. Diyeceksiniz ki iyi bir şey yapmışız. Bence de yani hani şimdi simülasyon yapıyorsunuz. Dolayısıyla arkasında durmanız lazım. Bu simülasyona engel olabilecek ne vardı? Merkez Bankası mesela birinci saatin sonunda ya bende döviz kalmadı falan deseydi, ki var dövizi var merak etmeyin, yani rezervimiz fena değil. Rezerv de bu arada işte swaplarla mıvaplarla falan aldığımız paralar, ondan bundan emanet aldığımız paralardan oluşuyor çoğu. Bir de hani swap hariç net rezerv falan gibi böyle saçma kavramlar var, onlara girmeyeceğim ama biliniz ki dünkü hareket doların simülasyonu bakımından son derece önemliydi. Bu arada Timothy Ash kaynaklı bir haber var. Timothy Ash'i biliyorsunuz biz hep böyle temkinli karşılıyoruz. Çünkü Timothy Ash kendisi bir piyasa kurdu. Ve yabancı bankalar adına piyasalarda işlem yapıyor. Doğu Avrupa ve Türkiye piyasalarını yönetiyor. Timothy Ash dün Mehmet Şimşek'le Fatih Karahan biliyorsunuz Londra'daydı. Yabancı yatırımcılarla işte Türkiye'ye bir yatırım turu düzenlediler. Türkiye'ye gelin yatırım yapın diye. Timothy Ash'in verdiği haberde şöyle bir unsur var. Bunun doğru olmadığını söyleyeceğim şimdi size. Yani Timothy Ash'in aslında fiktif haberler verdiğini kanıtlayan bir haber bu. Mutlak butlan kararının verildiği saatlerde Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan da güya yabancı yatırımcılarla toplantı halindeymiş ve mutlak butlan kararı gelince yabancı yatırımcılar topluca salonu terk etmişler. Böyle bir şey olmadı. Anladık mı? Yani böyle bir şey olmadı. Çünkü iki olayın arasında bir faz farkı var. Zaman. Zaman uyuşmuyor. Ama Timothy Ash'e bakarsanız Timothy Ash bu haberi vererek içeride bir şey yarattı. Ekstra bir dalgalanma yarattı. Bu tür kişilere mümkün olduğu kadar kulak vermemenizi rica ediyorum. Dün ben Ertuğrul Özkök'le ilgili bir şeyler söyledim. Bir izleyicimiz diyor ki sizin Ertuğrul Özkök'le bir sorununuz var diyor. Hayır, ben Ertuğrul Özkök'le hiç çalışmadım. Hiç. Bakın bu 35 yıllık gazetecilik hayatım boyunca Ertuğrul Özkök'le ast üst ilişkisi içinde olmadı. Diyor ki sizin bir kuyruk acınız var. Hiçbir kuyruk acım falan yok. Ertuğrul Özkök hak ettiği kadarını yaşamak zorunda. Ben bunları söylüyorum. Ertuğrul Özkök'ten niye kıskançlığım olsun ki? Hani yeri geldiği için söylüyorum. Lütfen kusuruma bakmayın. Dolayısıyla yani Ertuğrul Özkök'le ilgili bugün söylediklerimizi bir yıl sonra ya hakikaten haklıymışsın falan derseniz o zaman da ben üzülürüm. Mesela Fatih Altaylı ile ilgili bir sene önce söylediğimiz her şey çıktı. Yılmaz Özdil ile ilgili bir sene önce söylediğimiz her şey çıktı. İsmail Saymaz ile ilgili iki sene önce söylediğimiz her şey çıktı. Şimdi mesela o gün söylediğimizde sen İsmail Saymaz'ı kıskanıyorsun. Ya Fatih Altaylı ile bir şeyim var, kuyruk acım var falan. Ya öyle bir şey yok. Ha bunları söylediğimiz zaman bunu getirip mesela sen Fenerbahçe'yi sevmiyorsun abi. Vallahi ya

Beşiktaş'tan hoşlanmıyorsun, ya Galatasaray'dan nefret ediyorsun falan gibi şeylere dayandırıyorsunuz. Herkes için söylemiyorum. Futbol fanatizminden beslenenler için söylüyorum. Bunlardan çok daha önemli sorunlarımız var. Yani memleketin şu anda bekası tartışılıyor. O bekanın ortasında bunlara müsamaha göstermememiz lazım. Dönüyorum tekrar bahse. Yani eğer biz Timothy Ash kaynaklı bir haber görürsek, biliniz ki Timothy Ash onu kendi çıkarları için kullanıyordu. Çünkü Timothy Ash piyasada alım satım yapıyor, trade ediyor. Dolayısıyla kendi portföyüne göre konuşuyor. Timothy Ash bu haberi vererek aslında yangına körükle gitmiştir ve biraz daha alevlenmesini sağlamış. Düşünün, ülkenin Hazine ve Maliye Bakanı, Merkez Bankası Başkanı yabancılarla bir yatırım turunda ve yabancılar salonu terk ediyor. Öyle bir şey olmamış. Yabancılar normalde gitmeleri gereken saatte salondan ayrılmışlar. Bu kadar basit. İki olayla arasında bir korelasyon görecekseniz aynı güne denk gelmiş olmasını gösterebilirsiniz bunun dışında. Ha bu arada Mehmet Şimşek ve Fatih Karahan'ın Londra'ya giderken, ya siz gidin arkanızdan biz dolap çevireceğiz diye bir şeyler söylenmediği de ortada. Demek ki Mehmet Şimşek'e söylemediler. Ya mutlak putlan karar çıkacak, siz oraya gidiyorsunuz ama bence bunu erteleyin falan demeleri lazımdı. Bu da denilmedi. Mehmet Şimşek'in bence onuruyla ve herhalde prestijiyle oynandığını düşünüyorum bu olay sebebiyle. Oysa bu toplantıyı daha önce de yapabilirdi, daha sonra da yapabilirdi, bayramdan sonra da yapabilirdi. Bu bilgilendirme yapılmamış. Burada da bir kasıt olduğunu düşünüyorum şahsen. Şimdi bugün borsa açıldığında borsanın nasıl bir hareket göstereceğini tahmin edebilir misiniz? Zor. Ama şöyle bir öngörüde bulunabilirim. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada, onu söylüyorum. IRNA ajansı, İran'ın resmi haber ajansı, El Arabiya'ya dayandırdığı bir haberde Amerika ile İran'ın Pakistan'ın arabuluculuğuyla bir sonuca ulaştıklarını ve eli kulağında bir anlaşma yapabileceklerini açıkladı. Şimdi bugün sabahleyin mesela şu saat itibariyle böyle bir haber düştü mü düşmedi mi bilmiyorum. İran'la Amerika Birleşik Devletleri anlaştı haberi gelirse 9.45'te borsa yukarı doğru gider. Yani şöyle diyemezsiniz. Ya bu nasıl bir borsa arkadaş ya, Allah Allah, dün bu böyle bugün böyle. İşte haberler böyle. Borsa çünkü beklentilerle ve gerçekleşmeler üzerinden gider, ona göre hareket eder. Bugün yükselme ihtimali var. Eğer bu haber gelirse o saate kadar, gelmezse de bu haberin yaratacağı, geliyor galiba çünkü beklenti var, geliyor galiba haberi nedeniyle borsa bir miktar böyle yukarıya doğru kıpırdanabilir ama düşüşte de başlayabilir. Bunu herhangi bir şekilde bir öngörüyle söylemiyorum. Çünkü dün bu haber ajanslara düştüğünde petrolde bir gerileme oldu. Petrol ciddi bir gerileme gösterdi. Wall Street borsası da yükseldi. Dolayısıyla ikisini bir araya getirdiğimizde dün gelen haberin öncesinde şöyle bir şey daha oldu. Bu 13.9 milyar doları sattık bir kalemde. Ondan bir 3-4 gün önce hatırladınız mı? Mesela Bank of America Türkiye'den çıktı. Geçen hafta 4.6 milyar dolarlık hisse senedi vardı. Şak diye sattı çıktı. Ve 21.214 kontratta da short açtı kendisine. Şimdi Bank of America bir hafta önce elindeki 4.5 milyar dolar hisse senedini sattıysa, bu durumda Bank of America mutlak butlan kararından haberdardır diyebilir miyiz? Evet. Birileri içeriden Bank of America'ya haber uçurdu. Insider trading. Birilerini besliyoruz. Yani kararın tamamı, bütünü, tümünü düşündüğümüzde yabancılara verilmiş bir mesajdır. Ön alanlar Bank of America malı mülkü sattı ve zarar etmeden çıktı. Hatta karlı biçimde çıktı. Diğerleri de öyle. Diğer yabancı bankalardan da yine çıkanlar oldu. Bu haberin yabancılara uçurulduğunu düşünüyorum ben. Zaten şimdi Zafer Şahin'in, Cem Küçük'ün dilinde olan bir haberin Bank of America'nın bilgi tahtında olmaması söz konusu olamaz. Bu yani akla aykırı bir defa. Şimdi CHP mutlak butlan hamlesi ile Amerikan Kasım seçimleri arasında bir bağlantı var mı diye sorsam size, var. Niye var? Şöyle. Sayın Cumhurbaşkanı biliyorsunuz bir gün önce Donald Trump'la bir görüşme yaptı. Bu görüşmeden hemen sonra da mutlak butlan kararı çıktı.
Donald Trump'la görüşmede muhtemelen şöyle bir şey konuşuldu. Dedi ki, mealen söylüyorum, mealen. Dedi ki muhtemelen Trump, bak dedi, şimdi ben seni severim biliyorsunuz, övüyor. Çok sert bir adam ama diyor çok iyi geçiniyoruz, diyor, kendisini çok seviyorum. Çok lehimize olan işler yaptı diyor, bir müttefik gibi davrandı diyor. Bizi pişman etmedi, yüzümüzü kara çıkarmadı falan gibi şeyler söyledi son bir haftada. Oysa yani yapılanlar ortada. Tabii demek ki bizim bilmediğimiz bir şeyler yapılmış ki Donald Trump bu kadar büyük bir övgüyle karşılıyor. Mutlak butlan hamlesi ile Amerika'daki 3 Kasım seçimleri arasında bir doğrusal bağ var. Trump muhtemelen şöyle dedi, bak dedi, benim durumum kelek. Ben her an gidebilirim. Çünkü bu İran savaşında her şeyi yüzüme gözüme bulaştırdım. Çin'e gittim, rezil rüsva oldum. Üçüncü sınıf bir protokolle karşılandım. Bomboş döndüm. Ve bu saatten sonra kuyruğu dik tutmam söz konusu olamayabilir. Ve ben 3 Kasım'da gidebilirim. Hatta beni azledebilirler. Elini çabuk tut, bir seçime git. İşte mutlak butlan kararının arka planında bu da olabilir. Yani 3 Kasım'dan önce Türkiye'de bir erken genel seçim olabilir mi derseniz, evet, böyle bir ihtimalden bahsediyoruz. Bunu da bir olasılık olarak söylüyorum. Hani yarın öbür gün seçime gidilmezse Kasım'dan önce, bak öyle dedin ama bak gitmedik falan demeyin, olur mu lütfen? Sadece bunu bir ihtimali dahilinde belirtiyorum. Başka bir şey söyleyeceğim. Mutlak butlan kararı ile ilgili haber daha henüz ajanslara düşmeden Türk Hava Yolları hisseleri devre kesti. Devre kesmek nedir? Hisse senetleri böyle çok hızlı biçimde düşüyorsa hemen orada borsanın işte devre kesicileri girer, şak durdururlar, işleme kapatırlar, piyasa biraz kendine geldikten sonra tekrar açarlar. Şimdi Türk Hava Yolları hisseleri diğer hisselerden farklı olarak, diğer bütün hisseler işte kıpırdandı, aşağı doğru böyle hafif hareket ettiği bir yerde birdenbire %10'a yakın değer kaybetmiş olması ne anlama geliyor? Bu da dışarıya haberin uçurulduğunu gösteriyor ve dışarıda yani Türk Hava Yolları yatırımcıları diyorlar ki galiba Türkiye'de bir şeyler var, biz en iyisi bu hisseden çıkalım ve çıktılar. Burada da bir insider trading var dolayısıyla, çünkü Türk Hava Yolları hisselerinin diğer hisseler stabil sayılırken, stabil sayıldığı bir zaman diliminde hızla düşüyorsa ve devre kesici girmişse, bu durumda aklımıza ne geliyor? Biz biliyorsunuz bu tür olayları tahlil ederken ne diyoruz? Bir olayın aklın ve hukukun ve hayatın olağan akışına uygun olup olmadığına bakınız. Bütün hisseler yerinde dururken Türk Hava Yolları hisseleri eğer devre kesiyorsa, demek ki orada yabancı yatırımcıya haber uçurulmuş. Yabancı yatırımcı derken yerli de elbette hissesini sattı. Burada da böyle bir hani şey noktası var. Soru işareti koymamız lazım. Şimdi gelelim. Evet, anketimizin sonucunu açıklamaya. Ankete katılım iyi miydi Simgehan? Vallahi böyle hani Beykoz seviyesinde bir katılım olmuş. Çok teşekkürler. Eksik olmayın bu arada. Anketimiz şuydu. Sonucunu açıklıyorum şimdi. Kaba sonucunu, yani kaba taslak. Mutlak butlan kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi kaç partiye bölünür diye sorduk. A 2 parti, B 3 parti, C daha fazla, D bölünmez diye. Çok aziz ve muhterem izleyicilerimizin görüşleri şöyle. İzleyicilerimizin %30'u Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 partiye bölüneceğini düşünüyor. %30. %20'si 3 partiye bölüneceğini düşünüyor. %10'u daha fazla partiye bölüneceğini düşünüyor. %40'ı da bölünmez diyor. Dolayısıyla saygıyla karşılıyoruz. Bölünmez diyenleri de, bölünür diyenleri de saygıyla karşılamak lazım. Ama şimdi tabii 2, 3 ve daha fazla bölünmeye uğrayacak diyenleri üst üste topla. Gerçi bunların toplanması doğru değil. İstatistiğe çok aykırı. Yani istatistik bilimine aykırı ama olsun, ben yine de topluyorum. 30, 20, 50, 60. Dolayısıyla 60'a 40. 60'a 40 diyor ki izleyicimiz, bölünür. Bu durumda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesi kaçınılmaz hale geliyor. Bu anketten yola çıkarak mesela böyle Cumhuriyet Halk Partisi fanı bazı izleyiciler var. Ha yine Cumhuriyet Halk Partisi'ne yürüyorsun falan diyor. Öyle bir şey yok. Biz olanı söylüyoruz. Bizim şöyle bir görevimiz yok. Ya biz bunu saklayalım, söylemeyelim. Aman ya kimse üzülmesin. Üzülsünler, bana ne? Ya beni ne ilgilendirir ki yani birilerinin üzülmesi? Gerçeği söylemek zorundayım. Ha birileri üzülmesin. Vallahi çocuk kötü bir hastalığa yakalandı, söylemeyeyim.
Ya söyle mi söyle, usulüne uygun bir şekilde. Çocuğum bak, bundan sonra şöyle beslenmen lazım, böyle yapman lazım, şunlara dikkat etmen lazım. Bunları yaparsan kendini daha iyi hissedersin. Hastalığını söylemeniz gerekmez. Yani lösemi oldun demeyeceksiniz çocuğa. Ama diyeceksin çocuğum bak böyle yapacaksın. Böyle maskeyle dolaşacaksın. Çünkü işte sağdan soldan mikrop kapmaman lazım bana. E bunu söyle. Ondan sonra tabii gereğini yapsın. Bu yüzden de biz gerçeği söylemekle yükümlüyüz. Cumhuriyet Halk Partisi bölünme. Ben de isterim bölünmesin. Ama bölünecek. Bak Devlet Bahçeli diyor ki feragat etsin diyor. Ya nasıl bir dolaptır, nasıl bir düzendir, nasıl bir düzenbazlıktır? Samimi söylüyorum, olacak şeydi. Ya. Şeytanın aklına gelmez. Halbuki bütün kurguyu yapan kendisiydi Sayın Cumhurbaşkanı. Beraber yaptılar kurguyu. Sonra dönüyor diyor ki feragat et. Feragat et çünkü biraz daha karışsın. İçeride kan çıksın. Yani içeride herkes birbirini boğazlasın. Bak gittiler oradan Kemal Kılıçdaroğlu'nun portresini indirdiler. Aslında Deniz Baykal'ınkini de indirmeleri lazımdı da indirmediler maalesef. Evet, onun çoktan, yani onun yatacak yeri yok. Yani Deniz Baykal'ın yatacak yeri yok. Onu da indirmeleri lazım. Peki dönüyorum tekrar. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaşlar bu mutlak butlan çıktı. Ülke bir erken seçime gidecek. İşte yabancılara dedik ki Türkiye çok güvenli, para getirmeye devam edin. Biz size dünyanın en yüksek dolar faizini vermeyi sürdüreceğiz. Hiç korkmayın, bizim kesemiz bol, bereketli. Kasamızda da para var dedik. Peki bunlar neden oluyor? Bunlar şundan oluyor. Şimdi Tom Barak, kendisi bir pedofildir biliyorsunuz. Hatırlayınız Michael Wolff'un kitabını sizinle paylaştık. Satır satır değil ama Michael Wolff, Donald Trump'ın birinci başkanlık döneminde 18 ay boyunca Beyaz Saray'a akredite bir gazeteci olarak Beyaz Saray'daki herkesle röportaj yapma, görüşme, görüş alma, kaydetme ve bütün odalara modalara girme yetkisine sahip olan tek gazeteciydi Donald Trump'ın en yakınında. 18 ayın sonunda öküz öldü, ortaklık bozuldu, araları bozuldu ve Donald Trump yol verdi kendisine. Bu da oturdu bir kitap yazdı, şahane bir kitap. Doğan Yayınları'ndan çıktı. İlk baskısını ben buldum. Sağ olsun bir izleyicimiz gönderdi. Bir tane ondan sonra da basılmadı. Çünkü Donald Trump'la bizim ilişkilerimiz biliyorsun meşhur bu Trump Towers'la ilgili. Orada tabelaları kaldırdık ya. Trump Towers tabela. Trump Towers'a gider tabelayı, tabelasını kaldırarak. E sen kaldırdın, Trump Towers orada duruyor. Eşek kadar bir şey. Kule yani, onu görmüyor mu insanlar? Ha böylesine çocukça şeyler yaptık biz ya. İtalya'yı şey yapıyoruz, kravat yakıyoruz falan. Hollanda'yı şey yapıyoruz, portakal bıçaklıyoruz falan. Çok garip bir ülkeyiz, yemin ederim, vallahi. Hakikaten samimiyetle söylüyorum. Mesela diğer ülkelerde böyle şeyler oluyor, oralarda da oluyor. Ama bizde her zaman oluyor ve yoğun oluyor, bir yüksek katılımla oluyor. Yani herkesin mi akıl sağlığını yitirdiğini düşünmeliyiz bu durumda. Tom Barak, dönüyorum. Hatırlarsanız daha büyükelçi olarak atanmadan önce. Ancak Donald Trump işaret etti. Dedi ki arkadaşım Barak gidecek oraya. Gelmeden önce bir açıklama yaptı. Dedi ki arkadaşlar bu Orta Doğu dediğiniz yer var ya. Şimdi buradan mutlak butlana geleceğim de. Yani büyük maestro Amerika Birleşik Devletleri ve Tom Barak'ın kendisidir. Diğerleri Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Özgür Özel, şu bu falan, bunlar küçük oyuncular. Asıl yukarıda planlanıyor. Asıl senarist yukarıda yazdı oyunu ve biz oynuyoruz bunu. Bize verilen mecburi rolleri oynuyoruz. Dedi ki bu Orta Doğu böyle bir sürü devlet var dedi. Bakıyorum dedi, orada Irak var, Suriye var, Lübnan var, Ürdün var, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar, Bahreyn, Umman, Yemen gibi ülkeler. Bunlar devlet falan değil dedi. Sadece bizi kastetmiyor yani, bu bölgeyi değil. Körfez'i, Orta Doğu'yu, Kuzey Afrika'yı, Afrika'nın kendisini kastederek diyor. Bunlar devlet değil, bunlar kabile, aşiret. Bunların bir araya gelmesi lazım. Neden bunu istiyordu? Şunun için diyor ki, ya şimdi diyor mesela Kuveyt'te bir sorun oluyor. Hadi git Kuveyt emirini ikna et. Katar'da bir sorun oluyor, Katar emirini git ikna et. Bahreyn'de bir sorun oluyor, Bahreyn kralını ikna et. Ya hepsiyle tek tek uğraşamam ben. Bir tane adam belirlerim, başına koyarım. Derim ki bak bu size bağlı. Bu 7-8 tane devlet, bunlar kabile, aşiret. İşte Çöl Kraliçesi de vardı, orada anlatıyor, çok güzel anlatıyor. Bu arada izleyicilerimizden Çöl Kraliçesi'ni izleyip çok memnuniyet hislerini beyan edenler oldu. Çok teşekkürler kendilerine. Ve bu bölgedeki ülkeleri birbirine bağlayarak
tek bir merkezden yönetecek. Mesela bunu biliyorsunuz, Three Pillars Foreign Policy'de yayımlanan bir rapor vardı. Bu raporu paylaştık. Amerika Birleşik Devletleri bundan böyle bu bölgeyi 3 ayrı merkezden yönetecek. Aşağıda Suudi Arabistan'ın öncülük ettiği, abilik ettiği bir şey var, antite var. O kabileleri onun altına koyacak, gevşek bir federasyonla bağlayacak. Bir şey olduğunda zaman Suudi Arabistan'a Riyad'a soracak. Ortada Levant bölgesi dediğimiz bölgede Suriye'nin, Irak'ın, Ürdün'ün, Lübnan'ın ve Somali'ye kadar uzanan bir bölgenin bulunduğu Hinterland'ı da İsrail'e yönetecek. İsrail'den hesap soracak. Hesap sorması İsrail'den mümkün değil de İsrail'e diyecek ki bu çocuklara göz kulak ol falan. Yukarıda da Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, dört parçalı Kürdistan ve Türkiye'yi de Ankara'ya bağlayacak. Ankara bir gevşek federasyonu bunları yönetecek. İşte Tom Barak'ın Türkiye'ye gelmeden önce söylediği söz budur. Diyor ki biz böyle yöneteceğiz. Şimdi kabileler ve aşiretlerle yönetemeyiz deyince ortaya üç tane büyük devasa yapı çıkıyor. Sonra başka bir şey söyledi. Hatırladınız mı? Dedi ki bu Hazar Denizi'nden Körfez'e kadar olan bölgeyi yeniden yapılandırmamız lazım. İşte o Hazar Denizi'nden Körfez'e kadar olan bölgeyi yeniden yapılandırma derken bu sözünü ettiğimiz Three Pillars raporu çıktı arkasından, altından. Çok birbiriyle eş zamanlı, böyle tesadüfi, rastlantısal falan değil, bunlar planlanmış. Tom Barak bunu söylüyor, Foreign Policy bu raporu yayımlıyor ve üç merkezden yönetilen büyük, geniş, Hazar'dan Körfez'e kadar uzanan coğrafya dedi. Şu anda o coğrafyayı düzeltiyorlar Amerikalılar kendilerine göre. Başka bir şey daha söyledi. Dedi ki mesela dedi bu bölgede, bunu yakında birkaç kez tekrarladı bu arada, ağzında sakız oldu. Bu bölgede böyle hani demokrasi falan filan gibi şeyler olmuyor. Yani baktık işte 100 yıldır falan deniyorsunuz. En iyisi sizdiniz, siz bile yapamadınız. Bence dedi böyle hayırlı bir monarşi iyi bir demokrasiden daha iyidir dedi. Ne demek istiyor? Diyor ki vallahi bir tane adam gelsin işin başına, her şey o yapsın. Mesela Bilgi Üniversitesi'ni o kapatsın, değil mi? Öyle. Ondan sonra işte belediyelerin iştirak kurmalarına engel olsun, o tek başına yapsın. İşte filancayı görevden aldım, falancayı salladım, öbür tarafa gönderdim. Akrabalardan şu kadarını şu işe yerleştirdim. Şuralara istediğim kadar fon akıttım. Kimse bana hesap soramaz. İşte Somali'ye, Etiyopya'ya, Güney Afrika'ya, Kenya'ya, şuraya buraya, karşılıksız Sudan'a, Çad'a yardımlar yaptım. Kimse hesap sormasın. Böyle yönetilmiyor mu? İşte bu sözünü ettiği, o hayırlı monarşi dediği bu. İşte o hayırlı monarşi dün mutlak butlan kararını verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeyle ilgili tasviri budur. Ve bu tasvir çerçevesinde bu bölgede bir demokrasi istenmiyor. Diyeceksiniz ki ya demokrasiden ne gördük ki? Ya ama işte demokrasiden ne gördüğümüz bize bağlı. Biz demokrasiyi aşkla istemedik. Biz demokrasiyi aşkla istemiş olsaydık belki bugün farklı olabilirdik. Bütün bunların mutlak butlan kararının altında yatan faktörlerin tamamını bir araya getiriyorum ve Tom Barak'ın sözleriyle aslında donatıyorum. Tom Barak'ın geldiği günden bugüne kadar söylediği her şeyi yan yana getirin. Bugün mutlak butlan kararını anlamak daha kolay olabilir. Demokrasiye gerek yok diyor. Sizin demokrasiyle işiniz yok diyor. Hayırlı bir monarşi diyor. Hayırlı monarşi dediği bu işte. Bilgi Üniversitesi'ni kapattım. Oradan bir A4 kağıdı verin. Merkez Bankası Başkanı görevden alacağım. Ha böyle. Böyle gidiyor. Kolay. Bu böyle ben de yönetirim. Vallahi. İrem, Simge Hanım vallahi hemen oturtayım. Yetkiler sınırsız. Sorumluluk yok. Sıfır. Hadi. Çok kolay. Nurcan ablaya vereceğim görevi. Sizden alıyorum. Tamam, Nurcan abla atadım. Evet, yarından itibaren başlayabilir. Çok kolay çünkü. Kafa yormanıza falan da gerekiyor. Kafa yormadan böyle kendi kendinize yapıyorsunuz. Öyle. Tom Barak dün Katar'ın başkenti Doha'da 23. Doha forumunda konuştu. Yeni Suriye'nin bir yılı diye ilerlemeyi, fırsatları ve zorlukları değerlendirmek diye bir panel vardı. Bu panelde konuştu. Kendisi aynı zamanda biliyorsunuz Suriye özel temsilcisi. Bu panelde hayırlı bir monarşi de iyi bir demokrasiden, kötü bir demokrasiden daha iyidir dedi. Buradan şu sonuç çıktı. Yani Suriye'de konuşuyor, Katar'da konuşuyor ama kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla dedi ve bunun Türkiye'ye uyarladık. Şimdi Bendeniz'in son tweet'i şu anda İrem Hanım getiriyor ekrana.
270 bin izlendi. Dün yani yatmadan 3 saat önce attım. 270 bin sadece. Yağmur gibi geliyordu öyle. Hala şu anda akıyor. Şu anda kaç olduğunu bilmiyorum. Önümde çünkü real bir şey yok. Şunu söyledim. 3 cümlelik bir tweet. Her şeyi özetliyor. Bütün bu işte mutlak butlanı, şunu bunu, Tom Barak'ın söylediklerini, söylediklerini, her şeyi unutun. Her şeyi unutun. Şu ana kadar şu 1,5 saattir söylediğim her ne varsa hepsini unutun. Sadece bunu aklınıza yazın. Dedim ki Bahçeli'nin dediği oldu. 2 nokta üst üste. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sünni, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Kılıçdaroğlu Alevi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdullah Öcalan Kürt. Bahçeli ne demişti hatırladınız mı? Dedi ki, yani Lübnan modeli demedi ama Lübnan modeli oldu açık. Bence dedi Cumhurbaşkanı'nın bir Alevi bir de Kürt başkan yardımcısı olsun dedi. Biz o gün dedi ki tamam işte belli Kemal Kılıçdaroğlu. İşte o oldu. Dünkü mutlak butlan kararıyla birlikte Tom Barak'ın Türkiye'ye dayattığı reçete hayata geçirilmiş oldu. Bu kabile devletleri, hayırlı monarşiler, şunlar bunlar falan işte Hazar Denizi'nden Körfez'e kadar olan bölgeyi yeniden yapılandırmak. Başka bir şey daha söyledi, onu da hatırlatayım yeri gelmişken şeyde kalmasın diye. Dedi ki bu 1919'dan önceki statüye, statükoya geri dönmemiz lazım dedi. 1919 ne? Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih. 1919 aynı zamanda Sykes Picot'un yürüdüğü tarih. Dolayısıyla ondan öncesine dönüyor. Amerika diyor ki vallahi bu İngilizler, Fransızlar kendilerine göre bir şey yaptılar. Bölgeyi böldüler, parçaladılar falan, böyle yönetilmez. Bölgeyi iri devletlerden oluşan çoklu yapılarla, işte çok milletli, çok dinli, çok kültürlü, çok etnili yapıya dönüştürürsek daha kolay yönetiriz diyor. Ve 1919'u bilerek kullandı. Yani 1919, yani çoktan persona non grata ilan edilmesi gereken bir adamdan bahsediyoruz. Ama yapmadık. Yapmıyoruz, yapmamakta diretiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ne evine dön diyebilecek bir irade çıkmadı. Ya geçmişte 1970'li yıllarda Deniz Gezmiş ve arkadaşları Amerikalıları denize döktü Dolmabahçe'de. Değil mi? Ama bir yanda mesela işte Mehmet Şevki Eygi gibi kerameti kendinden menkul İslamcılar da Amerikalı askerlerin karaya çıkmaları sırasında törenler düzenlenmesini çok hoş anlar gibi yazılarında işlediler. Genel evi boyadılar. Genel evi bembeyaz badanaya çektiler. Badanaladılar ki Amerikalı askerler ve subaylar, Johnny'ler öyle diyorlar, gelip orada rahat rahat gün geçirsinler diye öyle. Böyle şimdi böyle işler böyle yürüyor maalesef. Yani buradan başka bir şey mi? Tweetim ekranda, merak ederseniz okuyabilirsiniz. Bahçeli'nin dediği oldu dedim. Buyurun. Yok zaten 270'ti. Demek ki çok ilerlemedi. Yani ben bıraktığımda da 270 bindi. Tamam, çok fazla ilerlemiyor. Önemli değil. Geldiği yere geldi. Yani tweet ulaşabildiği kadar böyle çok önemli insanlar retweet etti. Çok önemli derken işte takipçisi çok olan insanlardan bahsediyorum. Biliyorsun Twitter'ın algoritmasında bu var. Ben Twitter'ın işte premium üyesiyim. Yılda 2790 lira Elon Musk'a para ödüyorum. Bu parayı 3 ayda geri alıyorum. Veriyor vallahi. 3 ayda. 3 ayda o parayı aldım. Üstüne de bir geri getirici şey sağlıyorum. Yani 3 katına yakın bir para kazanıyorum. Bu tweet'in algoritmasında işte çok önemli kişiler dedim ya, onlar retweet edince algoritma diyor ki Adi Bey'in tweet'i önemli. Bak diyor, mesela Koç grubundan falanca retweet etmiş. Sabancı'dan filanca retweet etmiş. Eski İçişleri Bakanı retweet etmiş mesela. Bilmiyorum da yani sadece şey, lafın gelişi söylüyorum. İşte o zaman algoritma diyor ki vallahi tweet çok fazla okunmamış olabilir. 50 bin falan okunmuş ama tweet'i retweet edenler ve bu tweet'le ilgilenenler önemli kişiler, yani karar vericiler. O yüzden bu tweet daha fazla parayı hak ediyor diyor. İşte algoritma böyle para gönderiyor size. Neyse, bu da Twitter'la ilgili gelir getirici kalemler faslından olsun. Bitirdim. Böylece yani bugün Amerika Birleşik Devletleri'nin başımıza ördüğü çorap, tıpkı Lübnan'da olduğu gibi devletin üçlü bir antite yönetimiyle çekip çevrilmesi konusundaki karar aşamasına gelindi. Türkiye geri dönülmez bir yola doğru girmiş durumda maalesef. Bu geri dönülmez yoldan
Başka bir sapağa geçebilme imkanımız var mı? Önümüzde böyle bir yol var mı? Bunu da görmüyoruz ama biliniz ki umutsuzluk yok elbette. Umutsuzluk yaymak doğru değildir. Gerçeği söylemek başka, umutsuzluk yaymak başka. Biz umutsuz değiliz ama gerçekleri lütfen herkes olduğu gibi görsün. Yani çırılçıplak gerçeği görmek zorundayız. Şimdi İran, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail savaşında kazanan birileri oldu mu? Şeyi kapatıyorum, mutlak butlan dosyasını kapatıyorum. Arzu ederseniz tekrar döneriz, yani sorularınız varsa oradan yeniden döneriz. Bu savaşın bir kazananı var. Birden çok kazananı var ama çok özür diliyorum. Savaşın kazananı Azerbaycan. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev. Azerbaycan savaş başladıktan sonra Avrupa'ya, özellikle Orta Avrupa'ya gaz sevkiyatını o kadar büyük bir hızla artırdı ki, mesela şu anda Azerbaycan gazı Almanya'ya, Avusturya'ya, Orta Avrupa'ya, Macaristan'a, şuraya, buraya, her yere gidiyor. Ve bu gaz bizim üzerimizden gidiyor. Yani Türkiye üzerinden giden bir TAP projesi var. Ege Denizi'nde denize giriyor, oradan Yunanistan, Adriyatik'e çıkıyor. Yunan Yarımadası'na çıkıyor. Bir de TANAP var, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı. Bu iki boru hattından Azerbaycan gazı Avrupa'ya pompalanıyor. Şu anda savaşta gelinen nokta itibariyle Azerbaycan İtalya'ya gaz veriyor. Yunanistan gazının önemli bir bölümünü yine Azerbaycan temin ediyor. Balkanlarda Bulgaristan'a, Sırbistan'a, Hırvatistan'a, Slovenya'ya, Makedonya'ya, Romanya'ya ve Arnavutluğa gaz veriyor. Şimdi Avrupa'da bakın ülke kalmadı. Bir iki tane var, onlar kenarda kaldı ama onlara da Amerika izin vermiyor. Onlar da yoksa çoktan almak istiyorlar. Macaristan'a gaz veriyor. Slovakya'ya veriyor. Almanya'ya veriyor. Avusturya'ya veriyor. Gürcistan'a veriyor keza, yine aynı kanaldan Ukrayna'ya veriyor. Ve bu savaşın kazananı şu anda Azerbaycan devletidir. Bir Azeri şivesiyle yazılmış bir metin var. Kısacık onu, yani hani taklit etmek için değil de orijinaline yakın bir şekilde telaffuz edersek meselenin ne kadar anlamlı olduğunu daha iyi görebilirsiniz. Diyor ki Azerbaycan azgala Avrupa'nın yarısına neft gaz ihraç edir. Ancak Azerbaycanlılar hala da işsizlik, sosyal problemler, aziyet çekir. Bu pullar hara gelir diye soruyorlar. Diyor ki ya Avrupa'nın hepsine gaz veriyoruz ama diyor biz içeride fakru zaruretten kırılıyoruz. Bu para nereye gidiyor diye soruyor. Üf, inanılmaz. Tabii bu muhtemelen Azerbaycan dışında yaşayan bir Azerbaycan vatandaşı, yani içinden geleni söylüyor. Ben hep buna hayret ederim zaten. Mesela İran, yani doğalgazını, sadece doğalgazını rasyonel kullansa İran'da fakirlik kalmaz. Öyle. Suudi Arabistan'da da öyle. Orada tabii fakirlik yok. Yani ikinci sınıf vatandaşlar var. Yani kraliyet ailesine mensup olanların dışındakiler sefil bir hayat sürüyorlar, o ayrı. Ama mesela Azerbaycan, Azerbaycan'da tek bir yoksul insanın kalmaması var. Devlet yani kenarda, köşede, kıyıda falan filan hane berduş gezen hiç kimseyi bırakmaması lazım ama var. Yani dilenen insanlar var. Bu kadar gaz var, bu kadar imkan var. Soruyor adam. Diyor ki, başka bir şey daha yazmış. Aliyevler, Paşayevalar, Azerbaycan'ın ve milletin esas düşmenleridir. Esas monopolistler Aliyevler ve Paşayevlerdir. Aliyevler, Paşayevalar en büyük korrupsiyonerlerdir. En büyük cinayetkarlardır. Korrupsiyoner ne biliyorsun? İşte yolsuzluk yapanlardır diyor. Şu anda Azerbaycan'la ilgili bir karikatür vardı. Tabii o karikatürü İrem bulamayabilir. Yani siliniyor çünkü günlük olarak. Çok güzel bir karikatür. Çok müthiş, olağanüstü. Şimdi bir basamaklar var, merdivenler var. İşte merdiven 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 diye gidiyor. Fakat merdiven basamakları yukarıya doğru giderken, yani 2018-2026'ya doğru giderken vatandaş aşağı doğru gidiyor. Aşağı doğru yolculuk yaparken, oysa normalde tarihin tekerleği ileriye doğrudur. Yani her yıl biraz daha yukarı gelmeniz gerekirken gelemiyorsunuz.
Bu Azerbaycan'daki gelir dağılımının adaletsizliğini gösteriyor. Ülke yukarı doğru giderken vatandaş aşağı doğru gidiyor. Bunun müsebbibi işte bu dedi ya Tom Barak, ne dedi? Hayırlı monarşi dedi. Hayırlı monarşinin örneklerinden bir tanesi de odur. Çok güzel bir grafik bence. Karikatür, olağanüstü, çok iyi çizilmiş. Kime ait olduğunu bilmiyorum. Bulduk mu? Of, bulduk. Vallahi tebrik ederim sizi ya. Ya siz yani hakikaten şimdi söyleyeceğim. Yani her biriniz yüz kaplan gücünde falansınız. Evet öyle. Bu çünkü böyle tarihin derinliğinden ya. Ben bir tane şey karikatür diyorum. Şak diye buluyorlar. Yani binlerce şeyin arasından çıkarıp getirebiliyorlar. Çok güzel bir karikatür. Lütfen bakın, eğer vaktiniz varsa Twitter'dan ya da Telegram'dan izliyorsanız bu karikatürü kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Şimdi Azerbaycan İtalyan gazının %16'sını sağlıyor. Rakamlara geçiyorum. Sokar 4500 İtalya'da yakıt istasyonu satın aldı. Paşeyeva ailesi yapıyor bunu. Biliyorsunuz orada iki aile var. Aliyev ve Paşeyeva ailesi. Paşeyeva ailesi Mihriban Hanım'ın ailesi. Ve ülkenin mal varlıklarından servetinin önemli bir bölümünü o aile yönetiyor. Türkiye'de de bir yatırım bankaları var biliyorsunuz. Dünya Boğazı izlerken İtalya enerji mimarisini yeniden kuzeye doğru yönetti ve Azerbaycan'dan gaz almaya başladı. Giorgia Meloni ile Aliyev arasında böyle şahane bir dönem başladı. 13 yılda ilk İtalyan Başbakanı Azerbaycan'ı ziyaret etti geçtiğimiz günlerde. Bakın 13 yıl sonra. Neden? E gaz yok. Abi bir yerden alması gerekiyor. Ucuz alması lazım. Ucuz alması için gidip pazarlık yapması lazım. Gitti pazarlık yaptı ve aldı. Şu anda İtalya Azerbaycan gazının en büyük Avrupa Birliği'ndeki alıcısı konumunda. TAP dediğimiz Trans-Adriyatik boru hattı İtalya'nın toplam gaz talebinin %16'sını karşılıyor tek başına ve bir gaz sorunu yaşamadan yoluna devam ediyor. Avrupa enerji güvenliği haritası artık Brüksel'de değil Bakü'de çiziliyor. Bunu da yeri gelmişken söylemiş olalım. Eğer siz hala enerji güvenliği haritasının Avrupa Birliği'nin başkenti Belçika'da olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Kaç dakikamız kaldı? 2. 1,5. Tamam, 1,5'da böyle tadınızı kaçırmadan güzel bir haber vereceğim. Şimdi Pakistan Çin'e eşek eti ihraç ediyor. Pakistan dünyanın en fazla eşek yetiştiren ülkelerinden bir tanesidir. Eşek eti bazı ülkelerde harcı alem, normal işte gündelik tüketimde kullanılan ürün gibi. At etine göre daha sınırlı ama daha fazla tüketim alanı bulan Çin özellikle eşek eti tüketiminde başı çekiyor. Özellikle kuzey bölgelerinde Çin'in Hubei, bu işte Covid-19 virüsünün çıktığı yer, Henan ve Shandong eyaletlerinde eşek eti sokaklarda burger falan yapılarak satılıyor. Geleneksel tıpta da eşek etinin çok yararlı olduğu iddia ediliyor. Bizde de eşek sütü içen insanlar var. Eşek sütünden yapılmış sabunlar var. Şeyde Ankara İstanbul yolunda, otoyolda gidip gelirseniz görürsünüz. Oralardaki şeylerde, marketlerde vardı eşek sütü. Yalan, palavra. Eşek sütünü bulsa içecekler. Yani öyle bir şey yok. Sadece işi yani var mı? Evet, eser miktarda. Bu biliyorsunuz değil mi? Bir hikaye var. Bir böyle şehir dışı büyük sayfiyelerin birinde bir dağ. Bolu Dağı diyelim. Bolu Dağı'nda işte lokantalar de sıra sıra işte saç kavurma falan diye yazıyorlar hepsi. Saç kavurma 20 lira. Saç kavurma 20 lira. Hepsinde fiyat aynı. Orta yerde bir tane bir lokanta açılıyor, dükkan. Saç kavurma 5 lira diyor. Hayda, ötekilerin hepsi iflas ediyor. Hepsi. Bütün şeyler kapanıyor. Hikaye tabii, fıkra bu, şey değil. Gerçekçi bir yanı yok ama olabilir. Derken iflas ediyor. Aradan zaman geçiyor. Bu iflas edenlerden bir tanesi geliyor, adamı buluyor. Diyor ki ya kardeşim, biz diyor işte bu şeyi veriyorduk. Yani saç kavurma veriyorduk ama diyor, sen geldin birdenbire 5 liradan verince biz iflas ettik diyor. Ne yapıyordun diyor. Ya diyor biraz karıştırıyordum diyor. Yani bıldırcın tava yapıyor. Tamam diyor, yani bıldırcın tavayı biz de yapıyoruz, sen de yapıyorsun. Ya biraz işte et karıştırıyor. Ne karıştırıyor? Ya at eti karıştırıyordum diyor. Ne kadar karıştırıyor? Ya işte biraz karıştırıyordum diyor. Ya anladım da kardeşim, bak diyor, zaman geçti yani, bitti yani, bunu söyle bize, biz de rahatlayalım, bak iflas ettik. Artık senden bir alacağımız vereceğimiz yok. Diyor ki bir at bir bıldırcın katıyordum, öyle veriyordum diyor.
bir at, bir bıldırcın. O yüzden de orada burada satılan, yok eşek sütünden sabun, eşek sütünden bilmem ne falan diye, krem diye yazıyorsa bunlara aldırış etmeyin. Eşek yok mu memlekette? Vallahi kalmadı. Eğer var diyorsanız bilmiyorum. Bence yok. Pek çok ülkede eşek eti çok böyle makbuldür. İspanya mesela eşek üretimi yapar, Çin'e satar. Pakistan eşek üretir, yine Çin'e satar. Amerika, İngiltere ve Avustralya'da, yani bu Anglo-Sakson ülkelerde eşek eti zinhar, yasaktır, tabudur, yenmez. Bizde de öyle, tek tırnaklı olduğu için. Çin bu konuda büyük bir tüketici. İtalya, Fransa, Belçika, İsviçre'de yaygın. İtalya'da sosis yapılıyor, salam yapılıyor. Almanya, Macaristan, Polonya, İzlanda'da tüketiliyor yer yer ama yaygın tüketimi yok. Japonya'da çiğ olarak yeniyor eşek eti bazı yerlerde. Onlarda bir de Kobe eti var biliyorsunuz, çok meşhur. İşte kilosu bilmem kaç, 100 eurolarda falan satılıyor. Neyse, bitirdik. Tadınızı kaçırmayalım. Evet. Bir at, bir bıldırcın demiş. Yani karıştırıyoruz. Bıldırcın tava. Ne kadar? Bir at, bir bıldırcın. O kadar. Bitirdik. Bugünün ve haftanın sonuna geldik. Bu programı her biri ormanda 10 kaplan gücünde Zimge Erten ve İrem Başköy ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Size bugün Balkan Blues örnekleri sunduk. Birinci şarkımız Emine, Alexa, Santiç birlikte söylediler. Arkasından Beki Bekiç'e kulak verdik. Şimdi Saffet İsoviç söylüyor. Hepinize çok güzel bir hafta sonu diliyoruz.

Ali Çağatay'la Seyir Hali sona erdi. Güne erken başlayanların, gündemi ıskalamayanların, siyasetin, ekonominin, sanatın, kısacası hayatın seyrini kaçırmayanların programı. Ali Çağatay'la Seyir Hali hafta içi her sabah 7'den 9'a Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. CHP lideri Özel'den genel merkezde olmaya devam edeceğiz mesajı geldi. Liderlerden CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin ilk değerlendirmeler bültenimizde olacak. Ayrıntılar haberimizde. CHP için mutlak butlan kararı çıktı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi 2023 yılındaki kurultayın mutlak butlanla sakatlandığı görüşüne vararak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nunsa tedbiren göreve iadesine karar verdi. Daire 2 hafta içinde Yargıtay'a temyiz yolu açık olmak üzere aldığı kararı oy birliğiyle aldı. Ve CHP Merkez Yürütme Kurulu kararın hemen ardından olağanüstü toplandı. 5 saate yakın süren MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel sürece ilişkin Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını belirtti. Yüksek Seçim Kurulu'na da başvurulacağını söyledi. Özel açıklamasında genel merkezde olmaya devam edeceğiz mesajı da verdi. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla konuştunuz mu sorusuna ise Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını ancak şu şartlar altında konuşmanın bir manası olmadığını söyledi.
2: Gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP'de mutlak butlan kararını değerlendirdi. Bahçeli yargı kararına karşı sert çıkışların doğru olmadığını, sürecin sağduyu ve hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. CHP'nin kurumsal kimliğinin korunması gerektiğini vurguladı. Özgür Özel ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşı içinde hareket etmesi gerektiğini savunan Bahçeli, parti içi gerilim ve siyasi kaosun Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi. İki isme uzlaşarak ortak bir çözüm üretmesi çağrısında bulundu. Ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamalarıyla devam edelim. Gürlek'te sürecin hukuk süreci içerisinde işlemeye devam edeceğine vurgu yaptı. Kararın temyiz yolu açıktır dedi.
3: Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir.
1: Gürlek açıklamasında CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin sürecin CHP'li delegelerin başvurusuyla başladığını ve demokratik bir karar alındığına da dikkat çekti.
3: Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
1: CHP'de mutlak butlan kararı sonrası siyasilerden gelen tepkileri de aktaralım. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır dedi. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakıran da Özel'i arayarak dayanışma dileklerini iletti. Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise CHP Genel Merkezi'nde Özel'le bir araya geldi. Özdağ görüşmenin ardından yaptığı açıklamada demokrasinin ağır bir krizden geçtiğini söyledi. Bugün bu kriz zirveye çıktı. Adeta bütün siyasi partileri kapatalım, bir tek parti seçime girsin atmosferi oluşturulmaya çalışılıyor. Yüksek mahkeme kararı ortadayken herhangi bir mahkemenin aldığı kararla siyasete bu şekilde müdahale etmek demokratik hukuk devletinde kolay kolay rastlanabilecek ve kabul edilebilecek bir husus değildir dedi.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi CHP için mutlak butlan kararının çıkmasının ardından sert düştü. BIST 100 endeksi %6,05 değer kaybederek dünü 13.163 puanla kapattı. Dolarsa karar sonrası yükselişini sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 74 kuruş, euro ise 53 lira 13 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.695 lira, çeyrek altın 10.913, tam altın 43.501, ata altını ise 44.640 lira.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'a bu dakikalarda %60'lık bir yoğunluk bekliyor. D100'de Küçükçekmece Florya yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Bağlantı yolu Yıldırım Tem Metris yönünde ise sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Şu sıralarda ekip bölgeye sevk edilmiş durumda. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı başlıyor.
1: 22 Mayıs 2026 Cuma, ben Güçlü Özgen, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanda olan tüm dinleyenlere, tüm Radyo Sputnik dinleyenlerine güzel, keyifli ve de tabii ki sağlıklı bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 09.11'i gösteriyor. Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve tabii ki bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye ve anlamaya çalışacağız. Özetle anlatılmayanı anlat devam edeceğiz. Günün gündemin öne çıkan başlıklarına geçeceğim. Ondan önce hatırlatmalarımı tekrar edeyim izninizle. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz. Örneğin Sputnik Türkiye Telegram kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. X adresimizde @RadyoSputnik.tr. Onu da hatırlatmış olalım. Bana doğrudan ulaşmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. X ya da Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Güçlü Özgen yazmanız yeterli. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok çok önemli. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da not ediniz lütfen. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Bugün CHP'yi konuşacağız. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı kararı, Kılıçdaroğlu'nun göreve iade edilmesi, CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilmesi, kim ne söyledi, kim ne anlattı, kim neyi, bundan sonraki süreçte CHP ne yapacak, elbette konuklarımız da olacak, onlarla konuşacağız ama sizlerin düşüncesini de merak ediyorum. Bugün programı beraber yapalım istiyorum. O yüzden bu sürece dair, alınan bu karara dair ya da CHP'nin bundan sonra ne yapması gerektiğine dair görüşlerinizi yazınız. 0505 171 66 56 Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı. Hadi başlayalım.
2: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
1: Evet, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin aldığı bir karar. Aslına bakılırsa Cumhuriyet tarihi açısından, evet, geçmiş dönemde parti kapatmalar vesaire yaşandı. Onları da hatırlıyoruz elbette ama Cumhuriyet tarihi açısından da bir ilk olarak görülebilir. Mutlak butlan kararı Özgür Özel'in yerine, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in yerine Kılıçdaroğlu ve ekibi getirildi. Çok dikkat çekici, çok önemli bir karar. Tabii görevden uzaklaştırıldı Özgür Özel. Tabii yaptıkları açıklamalara da bakılınca genel merkezi bırakmayacaklarını, genel merkezden ayrılmayacaklarını da söylüyor. Mahkemenin gerekçesi önemli. Ona dikkat çekmek istiyorum. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen bir soruşturma vardı. Soruşturmalar vardı daha doğrusu ve o soruşturmalar kapsamında açılan ceza davaları tanık beyanlarına ve MASAK raporlarına dayandırılıyor. Mahkemenin bu kararı, dendi ki bu deliller kurultay öncesinde bir kısım delegeye nakit para, telefon dağıtıldığı, ev ve araba temin edildiği, CHP'li belediyelerde işe yerleştirme vaadinde bulunulduğu ve market alışveriş kartları dağıtıldığı yönünde iddialar vardı. İddianamelerde, savcılıkların hazırladıkları iddianamelerde, işte mahkemede bu delilleri gerekçe göstererek CHP ile ilgili olarak bir karar aldı. Peki partide neler yaşanıyor? Dünden beri ne oldu, ne bitti? Bunu öğreneceğiz. Kimden? Gazeteci arkadaşım Yıldız Yazıcıoğlu'ndan Ankara'ya gidelim. Şimdi ondan öğrenelim ne oluyor, ne bitiyor. Yıldız Yazıcıoğlu, merhabalar.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Zamanın çok dar, biliyorum. Sadece şu iki soru soracağım sana. Bunlardan bir tanesi ki sen partideydin. Bir hayal kırıklığı mı var, bir öfke mi var? Nedir duygusal olarak bakıldığı zaman hem yöneticiler hem de partililer açısından tablo nedir? Kısaca özetleyebilir misin?
3: Ya bu sürecin en başından beri, ki bu sürecin başını herkese hatırlatalım müsaadenizle. Aslında bu süreç tam tersi bir şikayetle başladı. Bursa'nın değişimci ekibine de destek veren Bursa İl Başkanı, Bursa'da kendisine yönelik olarak delegelere para verildi iddiasına yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayetçi oldu. Yani aslında bu işin başında kurultay süreciyle ilgili şikayetçi olan biz iftiraya uğruyoruz diyerek bugünkü değişimci yönetim. Ancak Bursa'daki o şikayet dosyası Ankara'ya takipsizlik kararıyla sevk edildikten sonra ne olduysa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığındaki meselede dosya içeriği hazırlanmasında dosya mevcut CHP yönetimi aleyhine evrim geçirdi. Bu evrim sonucunda da Bursa'da aslında bize iftira atılıyor diyen değişimci yönetimin şikayetleri dikkate alınmadı. Bu konuda herhangi bir ispatı olmayan, herhangi bir delili olmayan, yani şöyle iddialar oldu hep. iPhone'lar, iPad'ler dağıtılmış, efendim işte delegelere para verilmiş, rakamlar söyleniyor, bu telefon ve iPad dağıtımı ile ilgili iddialar, kutu kutu dağıtıldı iddiaları. Fakat bunların hiçbiriyle ilgili somut hiçbir delil ortaya konulamadı.

0: yaşındayken Cumhuriyet Halk Partisi iki kez olağanüstü kurultay yaptı ve ardından iki yıllık sürecin sonunda geçtiğimiz yıl Kasım ayında CHP 39. olağan kurultayını yaptı. Şimdi burada kritik nokta şu. Ne Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı kaybettiği, Özgür Özel'in seçildiği 38. olağan kurultayda Yüksek Seçim Kurulu'na yönelik bir sonuca itiraz var mı? Yok. Özgür Özel genel başkanlık mazbatasını 8 Kasım 2023'te 38. olağan kurultay sonucunda da ve daha sonra 39. olağan kurultay sonucunda da Kasım 2025'te Yüksek Seçim Kurulu'ndan almış oldu. Bu süreçlerde rakip olarak adlandırabileceğimiz ya da parti içi muhalefet olarak adlandırabileceğimiz CHP Kemal Kılıçdaroğlu yakını ekipten itiraz oldu mu, resmi itirazlar? Hayır, olmadı. Ve yasal seçim hukuku açısından yasal süreçler sona erdi. Şimdi geldiğimiz noktada genel mahkeme bu 39. olan kurultayla birlikte zaten usul yönünden görüşülecek bir şey olmadığına karar verip dosyayı reddetti. Ancak daha sonra dosyaya duymuştum, öyle dediler, şöyle söylüyorlar gibi ifadelerle şikayetçi olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş gibi isimlerin dosyayı temize taşımasıyla birlikte dosya istinaf aşamasına, yani Ankara Bölge Mahkemesi aşamasına geldi. Ve buradan dün işte karşımıza uzunca bir süredir yazıldı, UYAP'a yüklendi, çıktı, çıkacak denen mutlak mutlan kararı çıktı. Şimdi hayal kırıklığı şu. Tüm bu sürecin en başından beri hayal kırıklığının duyulduğu nokta, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu süreci önleyebilecekken, bu süreci durdurabilecekken ve belki bir onursal genel başkan duruşu gösterebilecekken bu duruşu göstermemiş, bu önlemeyi yapmamış oluşu. Çünkü görüşler şu yönde CHP Genel Merkezi'nde, eğer Kemal Kılıçdaroğlu çıkıp çok açıkça kamuoyuna ben böyle bir görev söz konusu olursa AK Parti yargısı, AK Parti'nin baskısı altında verilen bir yargı kararının uygulamasında görev almam, bu yargı kararıyla hareket etmem ki kendisi 2017'de adalet yürüyüşünü gerçekleştirmiş kişi. Bu anlamda çok büyük bir hayal kırıklığı duyuluyor. Çünkü deniyor ki 2017'de Türkiye'de adalet yoktu, şimdi mi geldi? O dönem AK Parti yargısı adaletsizlik dağıtıyordu. Şimdi AK Parti yargısı adalet mi dağıtıyor deniyor genel merkezde. Ve tabii ki şu sorgulanıyor. Kilometrelerce yolu adalet arayışı için yürüyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun ne değişti de ortadaki mevcut uygulamaları bugün adaletli görüyor, adaletli buluyor sorusu gündemde. Kemal Kılıçdaroğlu şu an hayal kırıklığının merkez noktası. Çünkü CHP yönetiminde de dün biz genel merkez önündeki oraya gelen partililerle, her yaştan partililerle konuştuk. Onların da ortak görüşü şu yönde. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzel kişiliğine yönelik saldırıyı Kemal Kılıçdaroğlu durdurabilirdi. Ancak Kemal Kılıçdaroğlu tam tersine bu göreve hazır olduğu, kayyum olarak görev yapmayı üstlenebileceği ya da kendisinin Kasım 2023'te hiçbir itirazda bulunmadığı, kabullendiği ve iki tur sonucunda gerçekleşen genel başkanlık seçimi konusunda yapacağı tutum çok açıkça bu karara karşı çıkmaktı ve bunu yapsaydı bu kararın alınmayacağı inancı var. Çünkü yani mutlak o zaman alınamazdı deniyor.
1: Benim anladığım kadarıyla mutlak mutlak kararı değil, Kılıçdaroğlu'nun tavrı burada etkiledi. Sen parti, yani parti binasını da biliyorsun, oradaki havayı da biliyorsun. İstanbul'dakine benzer bir tabloyla karşılaşabilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? İstanbul'da yani da o...
0: Öncelikle Özgür Özel Genel Merkezi ve makamını terk etmeyecek mevcut CHP yöneticileri de. Keza Bülent Ecevit siyaset okulu olan Üsküp Caddesi, eski adıyla Çevre Sokak Ankaralılar için. Oradaki Cumhurbaşkanlığı aday ofisi de terk edilmeyecek. Bu yönde mevcut parti yönetimi bir karar aldı. Bir de tabii şunu unutmamak lazım. Yani bu mevcut parti yöneticilerinin bir bölümü

0: zaten Kemal Kılıçdaroğlu döneminin de MYK'sı tabii. ya da parti meclisi üyeleri. Özgür Hı-hı. Özel de bizzat o dönemin grup başkanı. Bu arada iktidar medyası Manisa milletvekili olarak yazmayı tercih ediyorlar Özgür Özel'i.
1: Evet, evet,
0: eğer gerçekçi yazacaklarsa aslında doğru sıfat CHP grup başkanı olarak yazılmasıdır. Yani illa her şeyi Kasım 2023 geri döndüreceklerse. Bir de tabii şöyle bir sıkıntı var bu kararla ilgili. Dünden beri tüm bunlar tartışılıyor. CHP Genel Merkezi'nde de gazeteciler arasında da tartışılıyor. Şimdi bu karar gerçekten hayatın olağan akışına, siyasetin olağan akışına aykırı bir karar. Çünkü bakın o dönem grup başkan vekili Burcu Köksal, daha sonra Afyonkarahisar Belediye Başkanı seçilmiş. Bugün ise artık AK Partili. O zaman AK Parti'ye geçiş yapmış olan tüm isimlerin statüleri değişecek mi? Yani bunlar da yok hükmünde sayılacak mı? Hatta işte
1: Mehmet Ali Çelebi için de aynı durum geçerli değil mi? Özür dilerim. Mehmet Ali Çelebi için de benzer bir karar var. O da AK Parti'ye geçti ama daha önce şimdi parti meclisi yedek üyesi oldu bu kararla birlikte. Tuhaf bir durum var.
0: Yani işte tüm bunlar bu örnekler aynı zamanda bu şunu da gösteriyor. Şimdi 31 Mart 2024 yerel seçimleri için bazı isimler ayrıldılar, milletvekili olan ya da tabii. parti yöneticisi olan ve bunların bazıları Adıyaman örneğin ama hani AK Parti'ye geçmesi itibariyle bence Burcu Köksal örneğini altını çizebiliriz. Bu isimler sonuç itibariyle bugün farklı görevdeler. Yani bu noktada o zaman seçim hukukuna bu şekilde müdahale edilirse 31 Mart 2024 yerel seçimleri aday listeleri de mi değişecek? O zaman yerel seçimi de yenilemek mi gerekecek? Yani ne yapılması gerekecek? Şimdi o kadar zaman makinesi kararı bu. Ve tabii. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde benzeri görünmemiş bir karar. Şimdi dün itibariyle MHP'den bazı isimlerin MHP çağrı heyeti atanmasıyla ilgili verilen yerel mahkeme kararıyla kıyaslama yaptıklarını gördük. Şimdi bu doğru bir kıyaslama değil. Çünkü orada MHP kendi kurultay sürecinden kaçınıyordu. Ve insanların kurultayda Devlet Bahçeli karşısında aday olmasını engellemek için de peş peşe disiplin ve ihraç kararları uyguluyordu. Herhangi bir parti disiplini açısından tartışma olmadığı halde sadece bu insanlar Bahçeli'nin karşısında aday olmasın diye. Kimdi bu insanlar? Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan. Bu dörtlü isim rakipti Devlet Bahçeli'ye. Şimdi orada çağrı heyeti atanması meselesi MHP'nin vaktinde, zamanında ve rekabete izin verecek şekilde kurultay yapmamasından kaynaklıydı. Onun üzerine Aydın Eren'in başkanlığında bir çağrı heyeti atanmıştı. Şimdi buradaki durum bununla kıyaslanabilecek, örnek gösterilebilecek bir durum değil. Çünkü burada siyasi partiler kanuna uygun Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın gözetiminde Yüksek Seçim Kurulu'nun daha sonrasında mazbata verdiği şekilde bir olağan kurultay yapılmış. CHP 38. olağan kurultayı. Burada bir yarış olmuş. Bu yarış iki tur gerçekleştirmiş. İkinci turda Özgür Özel aldığı oy farkını açmış ve genel başkan seçilmiş. Sonrasında ne Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na bir itiraz olmuş ne de Salı günü Özgür Özel Genel Başkanlık yani 8 Kasım 2023 Genel Başkanlık mazbatasını aldığı ana kadar hiçbir yasal itiraz mekanizması da kullanılmamış. Yani tabii. şurada böyle bir nokta yok. Yani o zaman itiraz etti Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu ya da ekibi ama bu itirazların yeterince dikkate alınmadı ya da YSK sisteminde sonuçlandırılmadı. Bu nedenle gidildi ve yerel mahkeme süreci başladı. Ve tekrar hatırlatıyorum, bu yayının başında da hatırlattım. Bu yerel mahkeme sürecini başlatan Bursa'daki şikayet dosyası tam tersi bir dosya. Orada Bursa İl Başkanı iftiraya uğradığını söylüyor. Delegelere para verildiği iddiasının yalan olduğunu söylüyor. Ve bu dosya evrilerek, çevrilerek Ekrem İmamoğlu'na da bağlanarak Ankara'da tamamen şekil ve içerik değiştiriyor ve bugüne gelindi. Bugünden sonra CHP Genel Merkezi'nin ODTÜ kavşağında tomaları görüyoruz. Sevk edilmiş sayısız çevik kuvvet ekibi görüyoruz. Ankara Emniyeti'nin bayram izinlerini ve bayram nöbet sistemini değiştirdiğini görüyoruz. Şimdi ne olacak? Hep birlikte tabii ki izleyeceğiz. CHP Genel Merkezi'nde olacağız. Süreçleri takip edeceğiz.
1: Anladım. Peki çok çok teşekkür ediyorum Yıldız Yazıcıoğlu. Daha çok sorun var ama zamanın dar olduğu için biliyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Başka yayınlarda, çünkü bu konu bugün kapanmayacak. Maalesef belli, evet. Türkiye'ye bayram günü zehir edildi bence. Türkiye demokrasisine, Türkiye siyaset tarihine kara bir leke sürüldü. Bu mesele Kemal Kılıçdaroğlu ya da Özgür Özel meselesi değil. Konulara böyle bakmak, Türkiye demokrasi tarihini yok saymak, Türkiye'nin demokratik ülke olma konusundaki gelişimini ve CHP'nin kurucu parti olarak rolünü yok saymak olur. Biz bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Ama ne yazık ki tüm Türkiye'nin bayramı bir demokrasinin kara lekelenmesiyle yok edildi diyebilirim.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum. Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu'ydu konuğumuz. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Tabii bu mahkeme kararı, dün açıklanan mahkeme kararı, aslına bakılırsa bunun sinyalleri daha önce gelmişti, hatırlayınız. Özellikle hükümete yakın gazetecilerin yaptıkları yorumları dün konuşmuştuk burada. Tam da Kılıçdaroğlu'nun o videoyu, 3,5 dakikalık videosunu dün böyle beraberce detaylı şekilde analiz etmiştik. Hatta demiştim ki bu aslında günlük siyasetin, tıpkı Yıldız'ın az önce söylediği gibi, Yıldız Yazıcıoğlu'nun söylediği gibi, bu mesele Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, CHP meselesi değil aslına bakılırsa. Ortada bir gerçeklik var. Bu tam anlamıyla bir siyaset sosyolojisinin konusu olan bir gelişme, bir adım. Dün bekliyorduk biz aslında. O özellikle hükümete yakın gazetecilerin yaptıkları açıklamalar, ne diyorlardı onlar? Aslında mutlak mutlan kararı çoktan yazıldı. Sadece UYAB'a yüklenmesi bekleniyor. Bunun için de doğru konjonktürün ne olması gerektiği konusunda bir hesap kitap yapılıyor. Bizzat kendileri söylemişlerdi bunları. Hatta eski AK Partili vekil olan bugünün gazetecileri de, Şamil Tayyar gibi örneğin, o isimleri de anmıştık burada ve bunun detaylarını da size aktarmıştık. O konjonktür ne? Hükümet neye, bu konuda nasıl bir hesap var? Var mı daha doğrusu? Bunların hepsini Yıldız'ın az önce de söylediği gibi gerçekten tecrübeli bir Ankara gazetecisi, bundan sonraki süreçte daha bu mesele çok konuşulacak ve biz bir şekilde göreceğiz. Acaba yeni bir erken seçim, yeni bir seçim kararı, hani o erken seçim düşündüğümüzden de erken olabilir mi? Ya da sadece bir genel seçimden mi bahsediliyor acaba, ya da bir yerel seçimde gündeme gelebilir mi? Hep beraber göreceğiz bunları. Tabii bir yandan da yargı boyutu var, işin hukuki boyutu var. Biraz sonra, az sonra Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu, aynı zamanda İstanbul Barosu Başkanı, biliyorsunuz, kendisi konuğumuz olacak. Anayasal açıdan hani bu meseleyi nasıl tartışmak gerekiyor? Tabii ki siyaset ve yargı ilişkisi açısından nasıl okumak gerekiyor, kendisine bu konularda çok tecrübeli bir hoca, kendisine bunlarla ilgili sorular soracağız. Tabii mahkeme kararında şunu da söyledi. Dün butlan kararının, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna mahkeme kararıyla dönmesinden sonra ortaya çıkan bir gerçeklik var. Tebliğden sonra, yani işte UYAB'a yüklendikten sonra bu karar, 2 hafta içerisinde Yargıtay'da temyiz yolunun açık olduğunu biz öğreniyoruz. Yapılan mahkeme tarafından da, mahkeme kararında da verilen bu detay dikkat çekiciydi. Peki mesela Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra ne yapacak? Bundan sonra nasıl bir adım atacak? Bakınız CHP Merkez Yürütme Kurulu dün toplandı. Dün olağanüstü toplandı. 5 saate yakın süren bir MYK toplantısından bahsediyorum. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, MYK toplantısından sonra bundan sonra nasıl bir yol izlenecek, bundan sonra hangi adımlar atılacak, bunları anlattı. Hadi bir Özgür Özel'i dinleyelim.

0: konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvende oturmaması demektir. İlk itirazımızı Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
1: Bu Özgür Özel'in bu anlattıkları bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair ipuçları veriyor bize. Ama aynı zamanda bir başka tablo daha var. Bundan sonra Kılıçdaroğlu ne yapacak? İlk adımı aslına bakılırsa yine biz Özgür Özel'in bu konuşmasında öğreniyoruz. Kılıçdaroğlu'nun kendisini aradığını öğrendik biz Özgür Özel'in yaptığı açıklamalarda. Aslına bakılırsa MHP'den de açıklamalar var. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklamalar da buna dair enteresan detaylar içeriyor. Oraya geleceğiz ama bakın Özgür Özel aynı açıklamanın devamında Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili neler söyledi.
0: Gecesiyle gündüzüyle genel merkezimizdeyiz. Emanete sahip çıkacağız. Bizi buraya sokağın sesini dinleyen delegeler oturttu. Ancak onlar kaldırabilir. Çok sayıda telefon gelmiş. Arayanlar arasında Sayın Kılıçdaroğlu var. Kendisinin telefonuna henüz dönmedim. Zaten dönüp de ne konuşacağız? Sayın Kılıçdaroğlu'ndan daha önce şanla şerefle seçildiği Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı koltuğuna AK Parti yargısının eliyle dönmek isteyeceğini ihtimal dahilinde görmek istemem. Ama bir takım açıklamalar, bir takım yaklaşımlar buna işaret ediyor. Bu durumda bu gecenin psikolojisi içinde o telefona açmanın, o telefona dönmenin bir manası olmaz.
1: Bundan sonra eski ve yeni genel başkanlar nasıl bir ilişki içerisinde olacaklar? Özgür Özel'in bu söyledikleri, bu anlattıkları daha bu karar açıklandığı gün, dün işte söyledim 5 saatlik o MHK toplantısından sonra bu açıklamaları geldi. Bunun net ipuçlarını veriyor. Peki diğer kanat, yani Kemal Kılıçdaroğlu kanadından açıklamalar var mı? Elbette var. Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı ve CHP'lilere seslendi, partililere seslendi. 38. olağan kurultayımız dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır ifadesini kullandı. Hatta şöyle devam etti eski genel başkan. Gün sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür ifadesi dikkat çekiciydi Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Tabii bundan sonra ne yapacak Kılıçdaroğlu? Buna dair aslına bakılırsa ya da açıklamaları dikkat çekici. Şöyle bir tablo var. Gelen bilgiler, Ankara'dan gelen bilgiler. Biz de konuşuyoruz hem partililerle hem de gazeteci arkadaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde. Az önce Yıldız'a da sormuştum, Yıldız Yazıcıoğlu'na da sormuştum. Ne dedim? Hani orada İstanbul'daki biliyorsunuz bir tablo vardı. Gürsel Tekin'in il başkanlığına atanmasından sonra ortaya çıkan bir tablo vardı ki 5000'e yakın polisin İstanbul il başkanlığını, Levent'teki İstanbul il başkanlığını, başkanlığı çevresinde polisle partililer arasında yaşananları hatırlıyoruz değil mi? Benzer bir tablo ortaya çıkabilir mi? Soru işareti. Neden? Çünkü gelen bilgiler aslına bakılırsa Kılıçdaroğlu'nun genel merkeze, parti genel merkezine polisle Gürsel Tekin'in yaptığının tersine, polis eşliğinde gitmeyeceği yönünde bir bilgi. Yine az önce bir bilgi elimizde. Tabii olur mu olmaz mı bunu göreceğiz. Bu biraz da galiba benim anlayabildiğim kadarıyla eski ve yeni yönetimler arasındaki diyalogla alakalı bir durum ortaya çıkartacak. Tabii bir yandan da işte az önce Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya paylaşımını aktardım. Sadece orada değil, yakın çevresine de gerilim görüntüsü vermeyin, sert açıklamalarda bulunmayın talimatı verdiği yönünde de yine duyumlarımız var. Bu anlamda hani tansiyon bir parça düşer mi? Kılıçdaroğlu tansiyonu düşürmek için bir adım atar mı? Göreceğiz. O koltuğa oturma sürecinin oldukça nasıl tanımlayalım? hareketli geçeceğini, siyaset açısından oldukça hareketli geçeceğini söylemek mümkün ama elbette burada. Peki CHP siyasetinin, CHP'nin iki önde gelen ismi. Bir, Mansur Yavaş, iki, Ekrem İmamoğlu. Hangi açıklamalarda bulundular onu söyleyelim. Ekrem İmamoğlu milletçe Türkiye'ye sahip çıkma zamanıdır ifadesini kullanırken, Mansur Yavaş'ın, şöyle tanımlanabilir, Mansur Yavaş'ın biraz daha temkinli bir açıklama yaptığını, hani bu gerilimin ki yani gerçekten dün parti genel merkezinden yansıyan fotoğraflar çok dikkat çekiciydi. Binaya girdiğinizde genel başkanların fotoğrafları görünür orada. Ki Kılıçdaroğlu yanlış hatırlamıyorsam 7. genel başkandı, işte Özgür Özel 8. Orada Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının indirildiği, partililer tarafından indirildiği, o çerçevenin yerde kırıldığına tanıklık ettik gelen fotoğraflar itibariyle. Yani bir tepki de var CHP'lilerden ve anlaşılabilir bir tepki de denilebilir elbette buna. Bu gerilimi biraz yumuşatmak için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da bir açıklaması, bir detayı var açıklamasında. 1-2 ay içerisinde bir kongre düzenlenir ve bütün bu tartışmalar sona erer, bütün bu gerilim sona erer açıklaması var ama siyaseten ya da mevzuat, yasalar neyi söylüyor, ne oluyor, ne bitiyor, hani tam bunun çözümü bu kongre olabilir mi, ya da o kongreye gitmek için örneğin işte yerel bazda seçimlerin yapılması gerekiyor, temsiliyet sorunu var mı yok mu, özellikle tabii partililer açısından o seçimde bir kongre süreci alınırsa orada oy kullanacaklar açısından, hani onların da bir şekilde bu kararla, dünkü mahkemenin aldığı bu kararla görevlerinin sona erip ermediği tartışması da bir yandan yapılmıyor değil, onu da hatırlatalım. Ve bakın bu dikkat çekici, ne dedim az önce size, neye aktardım. Kılıçdaroğlu biraz böyle partiye ve yaptığı sosyal medya paylaşımıyla birlikte ortaya çıkan bir tablo, ortaya çıkan bir gerçeklik var. Hani Kılıçdaroğlu biraz sakinleştirmeye çalışıyor ortalığı, tamam peki öyle olsun. Ama diğer partiler nasıl bakıyor buna? Bakın Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması benim dikkatimi çekti. Emeğe saygı CNN Türk'ten Hande Fırat'a konuştu. Daha önce bu CHP'nin iç meselesidir yaptığı konuşmalarda, grup toplantılarında buna dikkat çekmişti. Bu öyle bir ifade kullanmıştı. Bakın Devlet Bahçeli bu sürece dair çok çok dikkat çekici. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nun bu görevden, kendisine mahkemenin verdiği bu görevden feragat etmesi gerektiğini söyledi. Mutlak butlan kararını reddetmesi gerekiyor Devlet Kılıçdaroğlu'nun şeklinde bir açıklaması oldu. Dedi ki terörsüz Türkiye iradesinin vücut bulduğu bu iklimde CHP üzerinden, toplumsal hareketliliğe CHP üzerinden yönelme girişimlerine fırsat vermemek gerekmektedir dedi. CHP farklı amaçlarla kullanılmaya müsait hale getirilmemeli, o halde bırakılmamalıdır dedi ve Kılıçdaroğlu'na dediğim gibi bir çağrıda bulundu. Sayın Özgür Özel'le görüşerek CHP'nin geleceğine ilişkin bir ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini açıklamalıdır. Bu yönde bir açıklama yapmak durumundadır ya da benim perspektifimden yapmalıdır ifadesi dikkat çekiciydi. Bu arada şunu söyleyeyim, bu feragat açıklaması sadece Bahçeli'den değil, mesela yine onun, nasıl tanımlayalım, sağ kolu olarak tanımlayabileceğimiz genel başkan yardımcısı ki hukukçu bir isim Fethi Yıldız'dan da geldi. Çok uzun detaylı bir açıklaması var. Son cümlesini okuyorum sadece. Kılıçdaroğlu Özgür Özel'le görüşerek ortak formül oluşturmak amacıyla feragat ettiğini de söyleyebiliriz. Ya da bu böyle bir ifade kullandığını da söyleyebiliriz. Tabii burada önemli olan bir gerçeklik var, önemli olan bir tablo var. İşin hukuki boyutu. Asıl zaten tartışılacak, konuşulacak mesele de bu. Bunun üzerinden tartışmak, bunun üzerinden de yorumlamak gerekiyor. Malumunuz mahkemeler ve yerel mahkemeler ve Anayasa Mahkemesi arasındaki o karar anlaşmazlığı, yerel mahkemelerden bazılarının, biliyorsunuz son dönemde biz bu tartışmaları çok yaptık. Benzer bir tartışma bugün de var. Bu karar, bu mahkeme kararı ile ilgili olarak da yapılıyor. Yani asli hukuk mahkemeleri bir şekilde YSK'nın aldığı kararlar üzerine bir karar alabilir mi, alamaz mı, bunu tartışmalarda hukukçular boyutunda, hukukçular açısından yapılıyor. Bu çok önemli. Neden? Çünkü son dönem itibariyle biz neye tanıklık oluyoruz, neye tanıklık ediyoruz? Siyaset ve hukuk üzerinden yapılan tartışmalara çokça tanıklık ediyoruz. Ve işte tam bu da, hep söylüyorum bunu, dün de söyledim, bugün de söylüyorum, bu sadece günlük siyasetle, günlük tartışmalarla açıklanabilecek ya da konuşulabilecek, yorumlanabilecek bir konu değil. Bu aynı zamanda ülkedeki siyaset sosyolojisi ve siyaset tire hukuk ilişkisinin de karşılığında karşılık bulan, o ilişkide karşılık bulan bir tartışma. Hukuk demişken elbette hukukçu bir isimle konuşacağız. Ömer Faruk Eminaoğlu, eski Yarsay Başkanı. Sayın Eminaoğlu, merhabalar, hoş geldiniz yayına.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler. Bir kere şunu söyleyeyim önce, hukuk konuşacağız, hukuki boyutunu konuşacağız ama merak ediyorum. Şöyle tartışmalar vardı, daha doğrusu hükümete yakın gazeteciler, ben bu ifadeyi etik olarak çok mesleki açıdan çok doğru bulmuyorum ama kullanmak durumundayız. Açıklıyorlardı zaten, yani karar alındı, karar yazıldı, UYAP'a yüklenecek ve konjonktür bekleniyor. Siz bunu nasıl okuyorsunuz? Hangi konjonktürde biz karşı karşıya kaldık ya da CHP bu kararla karşı karşıya kaldı ve biz bunu tartışmak durumundayız?
2: Şimdi mahkeme kararı ne zaman inceledi, ne zaman yazdı, ne zaman açıklayacak, tebliğ edilecek, bunu mahkemenin dışında hiç kimse bilmeyecekken, duruşmalı yapılan bir inceleme de değilken maalesef belli yayın organlarında dediğiniz tartışmalar hep yapıldı. Bu da bu kararın inceleme ve sonuçlanma sürecinin tamamen o tartışmaları yapan kişilerin durduğu cenahın bilgisi halinde olduğunu gösteriyor. Hukuki bir ortamda, platformda bu işlemlerin yürümediğini gösteriyor. Kararın açıklanma süreci öncesi sonrasına baktığımız zaman gerek siyaseten gerek ekonomik durum itibarıyla normal bir takvim içerisinde açıklanmadığını, yayınlanmadığını görüyoruz. Bir taraftan eski genel başkanın yayınladığı bir video var. İşte ekonomik sergelerle ilgili yaşanan sorunlar var. Mahkeme kararı tam bunların arasına yerleştirilircesine normal olan yaşam kurallarıyla bağdaşmayacak bir biçimde ortaya çıktı, çıkarıldı. Bu da dediğim gibi davanın taraflarının bilgi sahibi olmadığı ama tartışanların bilgi sahibi olduğu bir süreçte böyle bir tablo ortaya çıkıyor. CHP davanın tarafı ne zaman ne olduğundan haberi yok ama davada taraf olmayan kişiler da adım adım ne yaşanıyor bunlardan bilgi sahibi. Peki bu davaya bakan mahkeme, merci bu davayı hukuk plan ortamında yürütmüyor. Bunun bir başka anlamı yok. Hep tarttığımız bağımsızlık sorunlarının yaşandığı, yargının araç haline, silah haline dönüştürüldüğü bir ortamda böyle bir kararın örneği. Bunun bir başka anlamı yok.
1: Bu arada tabii şu tartışılıyor, hukuki boyutu meselesine geçersek, gerçi hani artık bunları konuşmanın çok ötesinde başka bir yerdeyiz. Evet, onun farkındayız ama yine de biz hukuku konuşmak mecburiyetindeyiz. Bir bölge adliye mahkemesinin, YSK'nın aldığı, ki o mazbataları YSK Yüksek Seçim Kurulu veriyor. Kararın bunun üstünde bir karar alması, bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne anlama geliyor bu? Hukuk tarihimiz açısından en azından öyle söyleyebiliriz herhalde.
2: Şimdi böyle yaşanmamış bir örnekle karşı karşıya kaldık. Seçimler, siyasi partilerin kurultay seçimleri yargı gözetim ve denetimi altında yapılır. Seçim yargısı bunu yürütür. Oy kullanacak delege listelerinden oylarla sayım ve döküm işlemleri, bu işlemlerin tamamı da seçim yargısı yapar. İtiraz mümkündür. İtiraz yapılır veya yapılmaz, sonuçlanır. Seçim sonuçları kesinleşir. Ancak bütün bu işlemler yapılıp sonuçlanmasına rağmen şimdiye kadar karşılaşmadığımız bir mahkeme kararı ortaya çıkarak bu oylama sayım ve dökümün de ötesinde bir takım yolsuzlukların yaşandığı boyutuyla seçim yargısından daha geniş ölçekte bir inceleme yaparak bu kararı verdi. Karar bütünüyle hukuka aykırı, yetki aşımı şeklinde verilen bir karar ama seçim yargısının görevli olduğu alandan daha geniş bir alanı inceleyerek verilmiş bir karar. Şimdi CHP YSK'ya başvuru yapıyor. YSK diyecek ki böyle bir mahkeme kararının denetleme yetkisi bana değil Yargıtay'a aittir. Bu konudaki söz sahibi Yargıtay'dır. O Yargıtay ne derse o geçerli olacak diyecektir. Evet, bu kararın hukuki olduğu anlamına gelmiyor. Bu kararın yapılan itirazın doğru veya hukuki veya hukuki olmadığı anlamına gelmiyor. Ancak neticede YSK mahkeme kararlarını ben denetlemem. Bu konuda söz sahibi Yargıtay derse o olur. Ben yargı mahkeme kararına karışmayacağım şeklinde karar verecektir. Bu dediğim gibi mahkeme kararının doğruluğu anlamına gelmez. Seçim yargısının inceleme alanı daha dar bir alan, mahkemelerin inceleme alanı geniş bir alan. Her ikisi söz konusu olduğunda mahkeme kararını denetleyecek organ Yargıtay bu konuda söz sahibi konuma geçmiş oluyor. Yaşanmayan gelişik aykırı bir tablodayız. Ama maalesef yargı organlarının itildiği bir durumun ortaya çıkardığı bir kaostur bu.
1: Bu kaos ortamı gelecek için size ne anlatıyor? Yani şu tartışmaların yapıldığını görüyorum açıklamalar ışığında da. Hani seçimlere yargı eliyle müdahale bundan sonraki süreçte bunun kapısı açıldı şeklinde tartışmalar, yorumlar var. Siz bundan sonraki süreci nasıl etkiler bu karar?
2: Bundan sonraki süreç Türkiye'de bir mevzuat değişikliği gerekliliğini ortaya koyuyor. Hangi mercilerin görevli olması konusunun net olarak bir yasal düzenlemeye bağlanmasını ve bir hukuki istikrar, hukuki güvenliğin yaratılma zorunluluğunu ortaya koyuyor. Yoksa bu güvensiz tabloda Türkiye'de demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü işler kılma olayı hiçbir şekilde mümkün değil. Kadardan gitmek isteyen bir parti bağımsızlığı olmayan yargı organları eliyle her şeyi yapabilir. Bakın en güçlü kamuoyundaki Cumhurbaşkanı adayını devre dışı bıraktı. Şimdi karşısına çıkacak olan ana muhalefet partisinin genel başkanını da devre dışı bırakıyor. Karar temiz edip Yargıtay'a gittiği için bu dosyayı Yargıtay elinde tutacak. Geçici yönetimin yeni bir olağan kurulu yapma yetkisi yok. Bu karar kesinleşince ancak olağan kurultayı yapılacak. Dolayısıyla bakın meclis grubunun başında Özgür Özel, genel merkezin başında geçici yönetim Kemal Kılıçdaroğlu. Parti iki başlı. Öyle bir tabloda bir erken seçim kararı alınırsa meclis grubu, yani Özgür Özel başkanlığındaki meclis grubu Cumhurbaşkanı adayını, Kılıçdaroğlu'nun başkanlık yapacağı parti meclisi milletvekili adaylarını belirleyecek. Böyle bir tabloda, böyle bir kaotik ortamda siyasi iktidarın amaçladığı böyle bir parti ülkeyi nasıl yönetir? Bir güvensizlik ve kendi dediğim gibi karşısında kendisiyle yarışacak milletvekili adaylarından, genel başkanlarından, cumhurbaşkanı adayına kadar hepsine doğrudan el uzatan bir yapı, bir tablo. Bu açıkça yargı eliyle bir darbe. Bunun bir başka anlamı yok. Yargı organlarını darbeler sadece topla, tankla, tüfekle yapılmıyor. İşte bir yerde silah haline getirilirse bu da silah halindeki bir yargı organı üzerinden yapılmış bir darbe. Bunun bir başka anlamı da yok.
1: Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için. Ömer Faruk Eminağoğlu konuğumuzdu. Çok çok teşekkürler tekrar.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
1: Sağ olunuz. Konuğum eski Yargıtay savcısı, aynı zamanda Yarsav'ın da eski başkanı olan Ömer Faruk Eminağoğlu'ydu. Bu tablo gerçekten ilginç. Gerçekten CHP içerisinde de farklı bir fotoğrafı ortaya koyacak. İşte Eminağoğlu da o vurguyu yaptı. Şimdi eğer Kılıçdaroğlu, Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze geçip genel başkanlık koltuğuna oturursa şöyle bir fotoğraf ortaya çıkıyor olabilecek. İşte söyledim, programın başında da anlatmaya çalıştım. Bir erken, tahminimizden de erken olan bir seçimde karşı karşıya kalabilir miyiz bu konjonktürde, ya da işte o gazetecilerden bahsettik. Butlan kararı aslında yazıldı, sadece UYAP'a bekleniyor. UYAP'a yüklenmesi bekleniyor. Bunun içinde doğru konjonktür gözlemleniyor ya da bunun hesabı yapılıyor ifadeleri bize değil. O gazetecilere aitti. İşte aslında o konjonktür, acaba bu erkene alınmış erken seçim mi acaba diye insan düşünüyor. Çünkü işte Ömer Faruk Eminağoğlu'nun da söylediği ilginç bir tablo ortaya çıkacak. Öyle bir erken seçim gündeme gelirse, erkene alınmış erken seçim gündeme gelirse, milletvekili adaylarını öyle tanımlayalım, Kemal Kılıçdaroğlu belirleyecek genel merkezin başında olan isim olarak. Grup başkanı sıfatıyla Özgür Özel de, onu da söyleyelim, onlar da parti içerisinde tam anlamıyla bir bölünmüşlük ortaya çıkacak ve onlar da Cumhurbaşkanı adayını belirleyecekler. Özgür Özel dün yaptığı açıklamalarda enteresan bir 100 bin imza meselesine dikkat çekti. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı, işte o aslında söylenen bu, grup başkanı sıfatıyla bundan sonraki süreçte Özgür Özel Cumhurbaşkanı adayını belirleyebilir meselesi tam oradan. Bir 100 bin imza gerekiyor biliyorsunuz, son değişikliklerle birlikte, yeni Türkiye'nin yeni sistemiyle birlikte 100 bin imza gerekiyor. Zaten İmamoğlu ile ilgili olarak milyonlarca imza topladık biz dedi Özgür Özel. Hani bunu toplamak bizim için hiç de zor değil diye ekledi üzerine ve dedi ki, yani şunu anlattı: eğer bu böyle bir parti içerisinde bir mücadele olacaksa bundan sonraki tavrımız da bu şekilde netleşir demek istedi. Daha doğrusu o açıklamasını ben öyle değerlendirdim. Yani Cumhurbaşkanı adaylığı meselesini Kılıçdaroğlu'nun eline, eğer süreç böyle devam ederse, Yargıtay'a bir itiraz söz konusu ama hukukçu, eski Yargıtay savcısı Ömer Faruk Eminağoğlu ne diyor? Aylarca bekletilebilir bu başvuru. O başvurunun sonucu aylarca beklenebilir ifadesini kullandı. İşte o süreçte ben dedi Özgür Özel, Cumhurbaşkanı adayını belirleme kararını Kılıçdaroğlu'na bırakmam demek istedi yaptığı bu açıklamayla, benim görebildiğim kadarıyla. Ama tabii yine de bir bölünmüşlük olmayacak mı, bir gerilim yaşanmayacak mı parti içerisinde? Yani olacak gibi görünüyor. Neden? Çünkü işte dün Kılıçdaroğlu'nun yayınladığı o videoyu kaç vekil, 22 vekilden, milletvekilinden destek gelmişti o videoya, onu da hatırlamak gerekiyor. O 22 rakamı da enteresan aslında. Neden biliyor musunuz? Onu da aklımızın bir kenarında tutalım. Anayasa değişikliği tartışmaları yapılıyor biliyorsunuz, çokça konuşuluyor. Hatta işte Cumhurbaşkanı Erdoğan da, diğer isimler de, Cumhur İttifakı içerisindeki diğer isimler de buna vurgu yapıyorlar. Yaklaşık 30 milletvekiline daha ihtiyacı var. DEM Parti'yi de katarsak, Cumhur İttifakı ve DEM Parti ortaklığı dikkate alınırsa bir 30 milletvekiline daha ihtiyaç var. Bu 22 milletvekili CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veren bu 22 milletvekilini de eklersek ilginç fotoğraflar ortaya çıkıyor. Siyaset gerçekten hani meclis yapısı içerisinde enteresan bir fotoğraf veriyor. Böyle tanımlayalım bari. Yani böyle bakılırsa anayasa değişikliği için sadece 8-10 milletvekiline ihtiyaç kalıyor iktidar açısından, ki zaten ortada olan bir gerçeklik. Mevcut ekonomik tabloda herhangi bir yani halka götürmek bu meseleyi risk haline gelebilir iktidar açısından. Bu bir. İki, bir yandan da bu işi o 400-360 rakamına ulaşarak bir şekilde meclis içerisinde de çözmek istiyorlar. Sonrasında Yani mecliste bu yönde bir kanaat oluştuğu takdirde ya da böyle bir ortaklık oluştuğu takdirde sonrasında halka götürürüz. 300'ü 360'ı bulursak sonrasında halka gideriz. Halka anlatırken de bakın CHP'liler de buna tamam diyorlar, Demliler de buna tamam diyorlar şeklinde de bir savunma yapabilir Cumhur İttifakı kanadı. İşte yavaş yavaş da galiba bu adımlar, bu adımların sonrası itibariyle bakıldığı zaman da anayasa değişikliği neden yapılmaya çalışılıyor hep konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir kez daha adaylığı meselesi üzerinden çok tartışılıyor biliyorsunuz. İşte bunun yolu da yavaş yavaş, bu yolun taşları da daha doğrusu öyle söyleyelim, yavaş yavaş döşenmeye başlamış gibi görünüyor. Bir başka konu da tabii şu da olabilir. AK Parti erken seçim kararını şu şartlar, CHP'nin bu bölünmüş şartları karşısında erken seçimi gündeme getirir. Ben hiçbir siyasi partinin mecliste şu an vekili bulunan, mecliste temsil edilen hiçbir siyasi partinin de bu teklife, bu öneriye hayır diyeceğini düşünmüyorum. Bir yandan da süreyi kolluyorum, yavaş yavaş saat başına doğru gidiyoruz. Bakın enteresan bir iddia daha var, iddiadır onu söyleyeyim, hani doğrulanmamış. Az önce Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını ve Mansur Yavaş'ın açıklamalarını sizlerle paylaştım, onu aktardım. Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yapabilecekleri, atabileceği adımlar üzerinden bazı yorumlar, bazı detaylar var. Mesela şu söyleniyor. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı biliyorsunuz İmamoğlu. İmamoğlu da dahil olmak üzere tutuklu ya da tutuksuz olarak yargılanan tüm Cumhuriyet Halk Partililerin üyeliklerini askıya alabileceği yönünde, bu yargılama süreçleri bitene kadar üyeliklerini askıya alabileceği yönünde bazı yorumlar da yapılıyor, yapılmıyor değil. Tabii şöyle bir yaklaşım olduğu da dile getiriliyor. Bu isimlerin hani aklanmadan partiye geri dönmeyin şeklinde bir yaklaşım, bu isimlere karşı bir politika, bir strateji yürütüleceği yönünde de bazı bilgiler kulağımıza geliyor. Ama dediğim gibi spekülatif meseleler bunlar, sadece iddialardır. Şöyle bir, o Kılıçdaroğlu'nun partiye gidişi, parti içerisinde parti genel merkezine gidişi aslında bakılırsa, işte az önce Yıldız Yazıcıoğlu'nun da söylediği gibi ilginç fotoğraflara tanıklık edebiliriz bu önümüzdeki günler itibariyle. Hani bir onları bekleyelim, bakalım nasıl şekillenecek. Ama şu ortada olan bir gerçek, işte hukukçularla da konuşuyoruz, gazeteci arkadaşlarımızla da konuşuyoruz, CHP'lilerle de konuşuyoruz. Hani bunun bir yargı müdahalesi, siyaset eliyle yargı müdahalesi olduğu yönünde yorumlar yapılıyor. Şu dakikalar itibariyle de genel merkezde, CHP genel merkezinde başta Özgür Özel olmak üzere bir butlan nöbeti, öyle tanımlayabiliriz herhalde, bir butlan nöbeti tutulduğunu da hatırlatalım. Bakalım, ilginç günler, ilginç saatler bizleri de bekliyor. Biz de takip edeceğiz elbette, ne oluyor ne bitiyor. Hep beraber anlamaya çalışıyoruz. Mesajlarınız geldi, onlara da bakacağım, onları paylaşacağım ama ondan önce bir haber merkezine gidelim. Serkan Baştımar'dan ne olmuş ne bitmiş geride kalan saatte öğrenelim. Ben buradayım ikinci bölümde.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Yanıltıcı reklamlara 5 ayda 122 milyon lira ceza kesildi. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Resmi gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı kararıyla kurucu vakfına kayyum atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. Kararın kurucu vakfa kayyum atamasının ardından alındığı belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi için mutlak butlan kararı çıktı. Mutlak butlan kararının hemen ardından CHP Merkez Yürütme Kurulu olağanüstü toplandı. 5 saate yakın süren MYK toplantısı sonrası Özgür Özel açıklamalarda bulundu. Karara tepki gösteren Özel, Yargıtay'a itiraz başvurusu yaptıklarını söyledi.
2: Konforlu muhalefet partisi genel başkanlığı koltuğunu reddediyorum. Bu millet kendine rağmen kimseyi o koltuğa oturtmaz. Başka mahkemelerin bu işlere karışması Yüksek Seçim Kurulu'nu yok saymaktır. Artık hiçbir siyasinin koltuğunda güvenle oturmaması demektir. İlk itirazımızı Yargıtay'a süresi içinde yaptık. Yüksek Seçim Kurulu'nun bize vermiş olduğu İstanbul'daki kayyım kararlarının üstüne defalarca aldığı istikrarlı kararlarla yaptırmış olduğu kongre sonucunda verdiği mazbataya sahip çıkması için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuracağız.
1: CHP lideri daha sonra ise genel merkez önünde toplanan partililere seslendi. Bundan sonra olacaklardan ben sorumlu değilim dedi.
3: Halk için.

0: için burada birlikteyiz. Ve şunu ifade ediyorum. Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız. Gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız. Ama teslim olmayacağız. Buradan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim.
1: Bahçeli mutlak butan kararına ilişkin konuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butan kararına ilişkin kararı tanımıyoruz gibi çıkışların boşa olduğunu söyledi. Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'na tarihi bir sorumluluk düştüğünü, Özgür Özel'le görüşerek görevinden feragat etmesi gerektiğini ifade etti. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasına gözaltına alınan şüphelilerden CHP'li meclis üyesi İlker Uluer, eski belediye başkan yardımcısı Cevdet Çalı ve personel hizmetleri yöneticisi Bülent Karakaş tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin ikametleriyle makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konulduğu öğrenildi. Dış gündemle devam edelim. İran zenginleştirilmiş uranyum iddialarını yalanladı. İran Dışişleri Bakanlığı ülkenin yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğunun yurt dışına çıkarılmayacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Sözcü İsmail Bekai nükleer görüşmelere ilişkin medyada yer alan haberlerin spekülasyondan ibaret olduğunu söyledi. Bekai şu aşamada önceliğin Lübnan dahil bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesi olduğunu vurguladı.
2: Ekonomi.
1: ABD ve İran arasındaki barış görüşmelerinde yaşanan olumlu hava petrol fiyatlarında gerilemeye sebep oldu. Petroldeki düşüş akaryakıt pompa fiyatlarına indirim olarak yansımaya başladı. Dün motorine gelen indirim haberi gece yarısından fiyatlara yansıdı. Motorinin litre fiyatında 2 lira 35 kuruş indirim yapıldı. Yanıltıcı reklamlara 5 ayda 122 milyon lira ceza kesildi. Reklam kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon Türk lirasını aşan idari para cezası uyguladı. Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına yönelik denetimlerini de sürdüren kurul, vatandaşları yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen 16 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı aldı.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni noktalayalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve İstanbul 21, İzmir ve Antalya 27, Trabzon 19, Gaziantep 22, Diyarbakır ve Van 23 derece. Yayınımız Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı programıyla devam edecek. Hoşça kalın.
3: Unutmayın, en güzel hediye sevdiklerinize güvenle varmanız. Lütfen aracınızı yavaş ve dikkatli sürün. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
4: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

isminize İzzet Bey'in mesajında bu ifadeler yer alıyor. Şöyle bakıyorum başka bir bu yaşananları siyaset açısından bir rezalet olarak değerlendiriyor Murat Bey. Mesela Meltem Hanım diyor ki Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'nun telefonunu açmadım gerek de yok demesi yersiz ve hoş olmayan bir durum. Konuşmadan, anlamadan ve uzlaşmadan yol alınmaz şeklinde bir yorum yapmış Meltem Hanım. Hukuk devleti olduğumuz olmadığımız meselesi çokça tartışılıyor. Ayşe Hanım da diyor ki artık Türkiye'de hukuk devletinden bahsedilemez ifadesi, yorumu var. Şöyle bakıyorum başka şöyle değişik yapılmış yorumları sizlerle paylaşmak istiyorum. Benzerlerini değil, tekrar olmaması açısından. Nursin İnci de diyor ki siyasilerin ne yapacağıyla ilgilenmiyorum. Seçimlerde oy kullanmaya gidilmemeli. Siyasetin meşruiyeti kalmadı artık ifadesini kullanıyor. Zaten hep söylüyorum bunu, işte dünden beri bu meseleleri konuşuyoruz, aktarmaya çaba gösteriyoruz. Bu sadece hani günlük siyasetin, günlük tartışmaların meselesi değil. Aynı zamanda siyasete bizlerin siyasetle olan ilişkisi ya da siyasetin bizler için seçmen açısından, yurttaşlar açısından bir umut olması özelliğini yavaş yavaş kaybetmesine neden olan tartışmalar, parti, isim vesaire, bunları bir kenara bırakıyorum ve bunların üzerinden konuşmak gerektiğini, esas konuşmak gerekmediğine inanıyorum. Ama maalesef biz yine bize bunlar tartıştırılıyor. Bunlar bir şekilde konuşturuluyor. Türkiye'nin ekonomik krizi, hayat pahalılığının konuştuğu, hukuk devletinin bağımsızlığının sorgulandığı gündemi değiştiren manidar bir karar olarak değerlendiriyor. Dün mahkemenin CHP ile ilgili aldığı kararı kim? Dinleyicimiz Necdet Bey. Ona da buradan selamlar olsun. Devam edelim. Biz tabii sadece bu mesele yok Türkiye'nin gündeminde. Diğer başlıklar da var. Son bir not daha İleteyim bu konuya dair, şu an son dakika olarak düştü. Saat 11'de Özgür Özel genel merkezde belediye başkanlarıyla, CHP'li belediye başkanlarıyla görüşecek. Arkasından da MYK'nın toplanacağı bilgisi şu an itibariyle televizyon kanallarında da son dakika haberi olarak yer alıyor. Ve geçelim şöyle özür dilerim, yargılamalar, davalar, gündemimizde olan başlıklar. Mesela nereden başlayalım? CHP dedik, CHP gündemde. Hadi İBB davasından başlayalım. Dün 41. günüydü biliyorsunuz. Mahkeme bir karar almıştı ve cuma günleri oturumlar, celseler düzenlenmiyor. Bugün itibariyle yok. 41. gündü dün ve 9 isimle ilgili olarak bir tahliye kararı geldi. Onu hatırlatmak gerekiyor. Peki kimler? Onları da size izninizle şöyle notlarımın üzerinde, notlarıma da bakarak sizlere aktarmak istiyorum. Bir saniyenizi rica edeceğim. Şöyle bir bakınca mesela İmamoğlu'nun arkadaşı Seza Büyükçulha, Ahmet Şahin, Cevat Kaya, yine davanın, bu İBB davasının en genç tutuklusu yazılım mühendisi İraz Bayrak yine babasına kavuştu. Babasının bir tepkisi vardı sürece. Fatih Keleş'in oğlu Mustafa Keleş, yine İBB'den Engin Ulusoy, Kültür AŞ'den Gökhan Köseoğlu gibi isimler hakkında da mahkeme bu 9 isimle ilgili olarak bir tahliye kararı verdi. Bunu bir hatırlatmış olalım. Bu arada yine mahkemeden, aynı mahkemeden bir karar, bunu da sevgili Furkan Karabay'ın Medyascope'dan emeğe saygı, Furkan'ın haberiyle öğreniyoruz. İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği 11 Mayıs'ta 18 ismin banka hesaplarına ve kiralık kasalarına el koyma kararı aldı. Dosyada bir gizlilik kararı var. Hemen onu da aktaralım ve gerekçe İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terörizmin finansmanının önlenmesi ve aklama suçu soruşturması bürosunun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu kişilerin hesaplarına da işte el konduğunu da söyleyelim, onu da belirtmiş olalım. Hazır yerel yönetimler demişken, hani bu tartışmalar, işte ilk bölümde konuştuğumuz CHP ile ilgili yapılan tartışmalarda ne dedik, bir erkene alınmış erken genel seçim olabilir mi ya da bir erken yerel seçim gündeme gelebilir mi diye sormuştuk. Bütün bu gelişmelerden hemen sonra bir konjonktür bekleniyordu ya, gazetecilerin, hükümete yakın gazetecilerin açıklamaları bu yöndeydi.
bu karar yazıldı. CHP ile ilgili bu karar yazıldı.

0: UYAP'a yüklenmesi için de konjonktür bekleniyor. O konjonktür buna kurulumu bakalım göreceğiz ama bu süreçte tam bunlar tartışılırken ya da bizim aklımıza bu sorular gelirken dün resmi gazetede ilginç bir karar yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla aklımızın bir kenarında dursun. Mahalli idareler yani belediyeler kastediliyor ve bunlara bağlı kuruluşların yeni şirket ya da kooperatif kurması ya da bunlara ortaklık olması artık o resmi gazetede yayınlanan karara göre Cumhurbaşkanlığının iznine tabi olacak. Dün itibariyle, dün akşam alınan karar itibariyle bu da aslına bakılırsa işte yerel yönetimler dikkate alınırsa, dikkat yerel yönetimler üzerinden konuşursak o yerel yönetimlerinde bir tür alacakları kararlarda ya da atacakları bu tip adımlarda da yine Beştepe'ye, Cumhurbaşkanlığına bağlı kalacaklarını gösteren bir Cumhurbaşkanlığı kararı. Bunu da hatırlatalım. Devam edelim. Birkaç başlığımız daha var. Tabii ki Alican Uludağ, gazeteci arkadaşımız Alican Uludağ 3 aydır tutukluydu biliyorsunuz. 90. gün hakim karşısına çıktı. O da mahkeme Ankara'da, Alican nerede? Silivri'de. Ve bir şekilde o video bağlantı yöntemiyle o davaya, o duruşmaya katıldı. Savcılık tutukluluk halinin devamını talep etti ama mahkeme daha farklı bir karar aldı. 20 Şubat'tan beri tutuklu bulunan gazeteci Alican Uludağ dün itibariyle tahliye edildi. Savunmasında ilginç ifadeler vardı Alican'ın. Onu da aktarmak istiyorum izninizle. 29 Nisan 2026 tarihine bir gönderme yaptı savunmasında Alican. Dedi ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o tarihte eleştirilere tahammül gösterdikçe aykırı seslerin bastırıldığı günler geride kaldı ifadesini kullandı ve dedi ki, onu hatırlattı, bu sözler doğruysa benim cezaevinde ne işim var? Bir gazetecinin tweet attığı için 90 gündür tutuklu bulunması nerede görülebilir ya da hangi tweetimle hükümeti, hangi tweetimle yargıyı aşağıladığım iddianamede yazılmamış benim eleştirilerim bir yargı muhabiri olarak yargının siyasallaşmasına ilişkindi. Savcılığı işaret etti Alican. Savcı fikirsel kanaatleri ve paylaşımları suç gibi göstermiş. Bu kabul edilemez şeklinde bir savunma yaptı. Bu savunmanın sonrasında dediğim gibi savcılık tutukluluk halinin devamını talep etti ama mahkeme heyeti daha farklı bir karar aldı. Onu da söyleyelim. Bunu da bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olalım. Şöyle devam edelim. Başka hangi başlıklarımız var? Bir yandan da tabii ilk bölümü ağırlıklı olarak CHP üzerinden konuştuğumuz için bir gündemin de sıkıştığı gerçeği de var. Onu da söyleyelim. Tabii şu meseleyi konuşmadan olmaz. İstanbul Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Yaklaşık 20 bin öğrencisi, fakülteleri biz dün bir Cumhurbaşkanlığı resmi gazetede yine dünkü resmi gazetenin dünkü sayısında baskısında öğreniyoruz ki üniversite fiilen kapatılmış oldu. Tabii Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar kayyum atanmasının ardından üniversitedeki eğitim faaliyetlerinin kesintisiz süreceğini söylemişti örneğin. Şimdi bakıyorum orada gençler, üniversite öğrencileri, akademisyenler yine aynı şekilde okulların kapanmasına şurada birkaç hafta kalmışken böyle bir karar neden alındı diye de bir tepki gösteriyorlar. Tabii bundan sonra esas ne olacak? Hani bu kararın alınmasıyla ilgili bir neden, bir gerekçe gösterilmedi ama Bilgi Üniversitesi ile ilgili son dönemde ortaya çıkan, yaşanan gelişmeler tabii. Onları biz bir hatırlatacağız. Neyin olup neyin bittiğini anlamak için. Şimdi soru şu, bundan sonra ne olacak? Bir kere onu bir hatırlatalım. YÖK'ün vakıf üniversitelerinin faaliyet izninin o kaldırılması ile ilgili kaldırılması halinde öğrencilerin durumunu düzenleyen bir kavramı var, bir uygulaması var. Garantör devlet üniversiteleri yönergesi bulunuyor. İşte o yönerge kapsamında orada garantör üniversite için vakıf üniversitesinin idaresinin ve faaliyet izninin kaldırılması halinde öğrencilerin aktarılacağı ilginç bir ifade. Devlet üniversitesi olarak tanımlanıyor garantör üniversite. Bizim bildiğimiz kadarıyla Bilgi Üniversitesi daha önce 2021 yılında garantör üniversitesi olarak Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ni göstermişti. Bunu açıklamıştı. Şimdi biz görüyoruz ki işte bu 20 bin öğrencinin tamamı mı Neden? Orayla ilgili de bir parantez açayım. İzninizle bir parantez açayım. İstanbul'da Fındıklı'da son derece güzel bir noktada ve çok güzel bir binadır. Bilen dinleyicilerimiz zaten Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin yerini biliyorsunuzdur. O bina ile ilgili çokça tartışma yapılıyordu. Üniversitenin elinden alınır mı, alınmaz mı, başka bir şeye dönüşür mü, dönüşmez mi? Yani bütün bu tartışmalar tabii ki bilgi üniversitesi niye kapatıldı o konuşulacak da. Bir yandan da o binanın bende böyle bir endişe hasıl oldu. Hani o binada kapasite tartışmaları nedeniyle, ki bunu biz mesela Marmara Üniversitesi'nde görmüştük, Göztepe'de de görmüştük bunu. Kapasite aşımı nedeniyle acaba o bina başka bir yere ya da üniversite başka bir yere taşınır mı taşınmaz mı? Bu tartışmalara tanıklık eder miyiz gelecek dönemde? Hani hep söylüyorum, profesyonel Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hani bu tip tartışmalara yabancı değiliz. Böyle aklımda küçük bir soru oluştu, soru işareti oluştu. Aklımızda kalsın. Çünkü neden bunu söylüyorum? Yani 20 bini aşkın öğrencisi, işte mezunları zaten 70 binden fazla mezunu var. 20 bin öğrenci bir anda başka bir üniversiteye. Peki ne olacak, ne olmuştu? Bir onu da hatırlatalım. Hani Bilgi Üniversitesi'ni biz son dönemde hangi başlıklarla tartışmıştık? Can Holding desem size, hani Can Holding'e yönelik bir ilk dalga operasyon 11 Eylül 2025'te Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmıştı. O operasyon kapsamında Mehmet Şakir Can, Kemal Can, Kenan Tekdağ, bu isimlerin de aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında bir gözaltı kararı vardı. Daha sonra Kenan Tekdağ'ın biz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını da hatırlıyoruz. Kenan Tekdağ, biz hayatımızı şeref, haysiyet ve adalet üzerine inşa ettik diyerek kendisini savunmuştu, suçlamaları reddetmişti. İşte o birinci dalga operasyonda Can Holding bünyesindeki hangi kurumlara, evet, Habertürk, Show TV, Bloomberg, HT, Doğa Kolejleri ve Bilgi Üniversitesi işletmeleri dahil toplamda 121 şirkete el konulmuştu. Operasyon MASAK raporları ve mali denetim birimlerinin hazırladığı inceleme dosyalarına dayandırılmıştı. Daha sonra da bir kayyum gündeme gelmişti Bilgi Üniversitesi için. Bu geçmiş, yaşananların geçmişi. Sadece şu şerhi koyarak müzik arasına gideceğim, onu söyleyeyim. Hani kurumların başında olan kişiler suç işleyebilirler. Herhangi bir suç işleyebilirler. Çok ağır yaptırımları olan, cezaları olan suçlar işleyebilirler de o suçlar nedeniyle bir kurumun, hele bir üniversitenin kapatılması, 20 bin öğrenciden bahsediyoruz. 20 bin öğrencinin tam işte sonda, eğitim sezonunun sonunda böyle açıkta kalmış olmaları, yani çok böyle mantıkla açıklanabilecek bir durum değil benim görebildiğim kadarıyla. Yani niye kurum cezalandırılıyor, niye kurum kapatılıyor? Zaten kayyum var başında, zaten yetkililerle ilgili bir süreç, yargı süreci ilerliyor. Eğer bir sorun varsa o yetkililer cezalarını çekerler. Buna da kimsenin itiraz edeceği yok tabii ki, ama burada benim görebildiğim kadarıyla 20 bin öğrenci bir şekilde, eğer böyle bir suç varsa, o suçun bedelini de ödemiş oldu. Enteresan bir tablo. Hadi bir müzik arasına gidelim. O aradan sonra ekonomiye dair başlıklar var, onları konuşacağız.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: ülkede işte sistem tartışmaları, ekonomi, işte başkanlık sistemine geçtikten sonra yapılan tartışmalar, siyaset bunu yapıyor ya, ya da bize de bu tartışmaları yaptırıyorlar ya, hani bu konuda dile getirilenlere bakıldığı zaman adeta bir rejim tartışmasına dönüşüyor. Sabancı Üniversitesi diyor ki 2017'den beri hızla azalma eğilimindeki olan bu mutsuzluk tablosu şöyle değerlendiriliyor. Tırnak içinde aktarıyorum. Bizim içinden geçtiğimiz sürecin adı verimsiz mutsuzluk kavramıymış. Ne demek bu kavram? Toplumda yaşam memnuniyetinin düşük olmasına rağmen bunun açık bir toplumsal kriz yaratmadan süreklilik kazanması anlamına geliyor. Yani mutsuzuz, mutsuz olduğumuzun farkındayız, nedenlerini biliyoruz ama buna dair hiçbir adım atmıyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz. Yani bir toplumsal kriz ortaya çıkmadan sürekli devam eden bir süreçten bahsediyoruz.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 9'da Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'teseniz Yeri ve Zamanı'nın son bölümüne artık girdik. Mesajlara bakıyorum, sizlerden gelen mesajlara. Ağırlıklı olarak şöyle özetleyebiliriz. Tek bir sözcükte bir öfke olduğunu söyleyebilirim. Özgür Bey diyor ki Kılıçdaroğlu'nun CHP'de istenmediğini bir tek sanırım kendisi bilmiyor. Özgür Özel'in tutumu, tavrı, duruşu takdire şayan ifadesi. Dikkat çekici. Ayhan Bey de diyor ki katılmış. Size de günaydınlar. Üzgünüm, hukuk devleti ve siyaset bu kararla birlikte büyük yara almıştır, ciddi bir yara almıştır diyor. Şöyle bir bakıyorum tekrar, galiba bu süreç CHP'nin üyelikleri konusunda da bir sıçrayışa neden olacak ama ters yönde, galiba yönetimi açısından ters yönde. Çünkü Serkan Bey de diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu zamanında üyeliğimi iptal etmiştim, silmiştim ama tekrar partiye üye olmak istiyorum. Bunu tekrar düşünüyorum, bu yönde bir karar alabilirim şeklinde bir yorum yapmış. Tabii sizin tercihiniz, ona söylenecek bir şey yok. Ama parti içerisinde de ilginç gelişmelere de tanıklık edeceğimizi bu süreç içerisinde belli. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim kadarıyla. Şöyle devam edelim tabii. Ne demiştim müzik arasına gitmeden önce? Ekonomi, yani en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. İşte dünkü kararla birlikte mesela Merkez Bankası'nın 6 milyar dolarlık bir satış yaptığı gerçeğini Bloomberg'un daha doğrusu haberini size aktarmıştım. Tabii bu süreçler hepimizin aynı zamanda bir yandan demokrasi, hukuk, siyaset, evet bu konularla ilgili olarak düşüncelerimizi etkiliyor, menfi müspet, ama bir yandan da bakıldığı zaman en çok hepimizin cebini ilgilendiren gelişmeler de yaşanmıyor değil. Bakalım etkileri ne olacak, onu göreceğiz. Ama tabii de mesela işte şimdi bayram yaklaşıyor değil mi? Bu bayram ikramiyeleri, emeklerin bayram ikramiyeleri, ki bu süreçten, bu dalgalanmalardan en çok etkilenenler bir, tabii ki sabit gelirliler, çalışan sabit gelirliler. İki, yine sabit gelirli olup emekli olanlar en çok bu süreçlerden etkilenen. Hani hep söylüyorum bunu, kelebek etkisi diyorum. Hani bir yerde bir kelebek kanadını çırptığı zaman bizim hayatlarımızda bir fırtına kopuyor maalesef. Böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Devrimci işçi sendikaları DİSK'in hazırladığı bir rapor, yani 2018'den beri emekli bayram ikramiyesinin nasıl değer kaybettiğini söylüyor. DİSK devrimci işçi sendikaları emekli bayram ikramiyesinin net asgari ücreti oranının 2018'de %62 düzeyinde olduğunu hatırlatıyor. Peki bugün geldiğimiz noktada asgari ücretin sadece %14.2. Yani 2018'de 1000 lira olarak saptanan bayram ikramiyesi daha sonraki yıllarda 1100, 2000, 3000 ve 4000 liraya çıkartılmıştı, hatırlayınız. İkramiyeler yıllar içerisinde asgari ücret artış oranlarının gerisinde kalmasının bir bedeli var tabii. O bedel ne? Emeklilere, bunun bedeline şöyle bir hesaplama yapmış devrimci işçi sendikaları. Emekli bayram ikramiyesinin asgari ücrete göre 8 yıllık kaybı 76 bin liraya yükselmiş. Şöyle düşünebiliriz, en düşük emekli ikramiyesinin 20 bin lira olduğunu düşünürsek yaklaşık 4 maaş, 8 yıl içerisinde 4 emekli maaşının da kaybolduğunu bir şekilde bu hesaplama yöntemiyle, ama hep söylüyorum bunu, bu sadece bir tercihten ibaret. karar alıcıların ya da karar vericilerin tercihinden ibaret olan bir durum maalesef. Bayram demişken bir hatırlatma yapayım hemen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Kurban Bayramı tatili süresince, evet, kamuya ait dikkat, altını çiziyorum, köprü, otoyol ve toplu ulaşım araçlarının vatandaşlara, yurttaşlara ücretsiz hizmet vereceğini yine öğrendik. İşte İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi. Bu uygulama ne zaman başlayacak? 26 Mayıs Salı günü gece yarısı başlayacak. 30 Mayıs Cumartesi günü yine gece yarısı bu uygulama sona erecek. Ama o uygulama sadece, işte söyledik onu, kamuya ait köprüler, otoyollar ve toplu ulaşım araçlarında olacak. Diğerleri geçseniz de geçmeseniz de zaten ödüyorsunuz. O yüzden çok da fazla kafa yormaya gerek yok. Zaten bildiğimiz gerçekler bunların tamamı. Ekonomiden bahsediyorduk. Ekonomiye dair başlıklardan bahsediyorduk. Tabii hepimiz bunu hissediyoruz. Günlük hayatımızda da hissediyoruz. Son geride kalan 7 yıllık süreç içerisinde ekonominin ortaya koyduğu tablo, performans, öyle söyleyebiliriz. Hayatlarımızı da, harcama, tüketim alışkanlıklarımızı da derinden etkilemiş durumda. Ve bunu ben kendi hayatımda da yaşıyorum. Eminim sizler de aynı şekilde bu durumu yaşıyorsunuz. Yani işte arabanızı kullanırken kontağı kullanmak için direksiyon başına geçtiğinizde hangimiz düşünmüyoruz ki mesela, değil mi, akaryakıt fiyatlarını, ya da markete gittiğimizde o derin gerçeklikte, o büyük gerçeklikte karşı karşıya kaldığımız zaman şaşırıyoruz diyeceğim de, hangimiz şaşırıyor artık, o da ayrı bir tartışma konusu. Neyse, İstanbul Planlama Ajansı, ben haberime döneyim. İstanbul Planlama Ajansı her ay biliyorsunuz bir İstanbul barometresi açıklıyor. İlginç ayrıntılar, ilginç detaylar var. Bu sefer kentte, İstanbul'da tüketim algısı ve ekonomik koşulların tüketim davranışlarını nasıl değiştirdiğini anlatan veriler, anlatan bir çalışma verileri paylaşmış. Şöyle söyleniyor, sürdürülebilir tüketim kavramı üzerinde duruluyor bu araştırmada ki bu kavramın tanımı nasıl bu kavramın tanımını yapması isteniyor katılımcılardan. %46'sı sürdürülebilir tüketimi yaşamlarına yakın bulduğunu söylüyor. Peki nedir diye sorulduğu zaman, mesela çevreye zarar vermeyen ürünleri tercih etmek ya da uzun ömürlü ürün alıp onu tamir etmek. %30'luk bir kesim örneğin, hani ben yeni ürün alacağıma ya da bir ürünü alıp eskidiği zaman ya da bozulduğu zaman yenisini alacağıma daha uzun ömürlü, daha sağlam ürünler almayı tercih ediyorum. Daha doğrusu tamir edebilirim bunu, böylece sürdürülebilir tüketimi devam ettirebilirim diyor. Daha az harcayıp tasarruf ederim diyenlerin oranı da %27 düzeyinde. Yerel ve mevsimsel gıda tüketirim, bu da benim cebimi rahatlatır, böyle bir tüketim alışkanlığım var benim diyenlerin oranı da %20. Ama ben mesela bu bölüme katılmam. Neden? Çünkü zaten şu an itibariyle de mevsim ürünleri de öyle eskiden alıştığımız gibi, eskiden dediğimde hani işte hani ben 50 yaşındayım yani, o kadar eskiye de gitmeye gerek yok, 3-5 sene önceden bahsediyorum, hepimizin, her yaş grubundaki dinleyicimizin hatırlayacağı bir durum. Bakın, hayat pahalılığı tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirdi? Yani şöyle bir soru sorulmuş: yaşam maliyetindeki artış, daha doğrusu, bu alışkanlıklarınızı nasıl değiştirdi? Katılımcıların %34'ü kötü komşu ev sahibi mi yapardı? Böyle miydi o atasözü? Evet, galiba öyleydi. Bu şartlarda %34'lük bir kesim daha bilinçli tüketime yöneldim diyor. Ama tabii bunun alt kırımları var. Mesela daha az alıyorum, daha iyi seçiyorum, daha iyisini seçmeye çalışıyorum şeklinde bir görüş ifade etmiş. Bu önemli. Evet, bilinçli tüketim önemli de hani bunu ekonomik zorluklar, o dar boğaz nedeniyle yapmak zorunda kalmak, asıl mesele, asıl sorun da burada bence. Yani o bilinçli tüketim, bunu biz okullarda çocuklarımıza bunu bir şekilde öğretebiliriz. Tabii ki doğru öğreteceğiz, öğretmemiz de gerekir. Ama biz bunu işte son 6-7 yıldır ekonominin bize dayattığı koşullar nedeniyle öğrenmek mecburiyetinde kalıyoruz. O yüzden dedim kötü komşu insanı ev sahibi yaparmış. Tablo bu. Mesela benim hiçbir şekilde tüketim alışkanlığım değişmedi bu süreç içerisinde. Ben hayatımı eskisi gibi devam ettiriyorum diyenlerin oranı aslında Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilerle de örtüşüyor. Sadece %15. Yani İstanbul'da yaşayanların ve bu İPA'nın anketine katılanların sadece %15'i benim hiçbir alışkanlığım değişmedi, hayatıma bildiğim gibi devam ediyorum demiş. Bu da hani işte ekonominin yine nasıl paylaşım perspektifinden bakıldığı zaman, eşit paylaşım, adaletli paylaşım perspektifinden bakıldığı zaman doğru yönetilmediğini de bize gösteriyor. Onu da söyleyelim. Kimsenin yediğinde içtiğinde de gözümüz yok. Onu da hatırlatalım. Tabii yüksek gıda enflasyonu ne zamandan beri böyle yükseliyor? İnan Mutlu ekonomist, kendisini anmadığımız program olmuyor ama gerçekten çok başarılı. Hani nereden nereye geldik biz son 10 yılda, 15 yılda, 20 yılda bunu anlatan, gerçekten hani hepimizin çok kolay anlayabileceği, hiç kafa karıştırmayan grafikler paylaşıyor İnan Mutlu ve biz de ondan öğreniyoruz. Bakın 2018 Nisan'ından sonra gıda fiyat endeksinin böyle anormal şekilde pik yaptığını bize gösteren bir grafik paylaşmış. Yani akıl alır gibi değil, 200'lerdeyken bugün itibariyle 1900'lere kadar gelmiş durumda. Bu çok dikkat çekici. Dünya ile karşılaştırıldığı zaman aramız gıda fiyatları konusunda nasıl açılıyor? Yani şöyle söyleyeyim, gıda fiyat endeksi Ocak 2016'da neredeyse dünya ile eşitken bugün aramızdaki fark 9-10 katına kadar çıkmış durumda. İşte hoca da tam olarak bunu anlatıyor. Bunun detaylarını bizlerle paylaşıyor. Ve tabii bu ekonomiyi konuşmuşken, hükümet politikalarını konuşmuşken, bu üç çocuk söylemi, işte bu mevcut durum nasıl etkiliyor hayatımızı, bunun üzerinden de bir konuşmak gerekiyor. TÜİK, o da yine her programda neredeyse kulaklarını çınlattığımız bir kurum, Türkiye İstatistik Kurumu, doğum ve toplam doğurganlık hızını anlatan verileri paylaştı dün itibariyle. Çok ayrıntı, çok detay var ama şöyle söyleyelim sadece, işler hükümetin istediği gibi ilerlemiyor. Son 9 yıldır doğurganlık hızının son 9 yılda olduğu gibi 2025'te de düştüğünü görüyoruz. Yani 2025'te bu hız 1,42'ye kadar gerilemiş durumda. Yani toplam doğurganlık hızının 3 çocuk ve üzerinde olduğu il sayısı 2017'de 10 iken, ki buna dair ilginç haritalar var, 10 iken bugün itibariyle, 2025 itibariyle 1'e düşmüş durumda. O da hangi kent? Şanlıurfa'da o doğum hızının arttığını, bir şekilde hükümetin de hedeflediği gibi arttığını söyleyebiliriz. İşte gerçekliğimiz. O yüzden hani bunun üzerinde konuşmak, bunun üzerinden tartışmak gerekiyor. Dünya ile karşılaştırıldığı zamansa, Avrupa, daha doğrusu Avrupa Birliği ile karşılaştırıldığı zaman da ülkemizin 11. sırada olduğunu görüyoruz. Tabii bu pek çok önlem alınıyor, pek çok detay, pek çok adım atılıyor. Hep söylüyorum, bu aile, evlilik, çocuk meselesinde hükümet oldukça bonkör. Şartlar el verdiğince bonkör, onu da söyleyelim ama yeterince beklenen olmuyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun da bize bu açıkladığı rakamlarda bize bunu gösteriyor. Tabii sadece çocuk meselesi değil, çocuk sayısı meselesi değil. Yaşlanan bir nüfusla karşı karşıyayız. Daralan bir iş gücü piyasasıyla karşı karşıyayız. Artan emeklilik yükü, bununla karşı karşıyayız ve bugün tartışmıyoruz bunları ama bu süreçlerin geleceğe etkisi, mesela şehirlerin sosyolojik, demografik yapılarının da çok hızlı bir şekilde değiştiğine bu süreç içerisinde tanıklık ediyoruz. Bunları konuşmak, işte pek çok, işte hep CHP'yi konuşuyoruz, başka başlıkları konuşuyoruz. Asıl tartışmamız gereken meseleleri maalesef tartışamıyoruz. Tartıştırılmıyor bize bu meseleler. Tabii şunu görmek gerekiyor. Evet, en az 3 çocuk. Güzel, buna kimsenin itirazı yok. İşte bir vizyon belgesi açıklıyor Aile Bakanlığı. Buna dair teşvikler açıklanıyor ama mesela ben bakıyorum, araştırıyorum, anlamaya çalışıyorum. Anladıktan sonra da sizlerle anladığım kadarını paylaşmaya çalışıyorum ama görebildiğim kadarıyla bu eğilim, bahsettiğim bu doğurganlık hızının düşme eğiliminin nedeni üzerine gerçekten kendisini de sorgulayan, kendi politikalarını da sorgulayan bir çalışma, bir araştırma yapılıyor mu? Hükümet açısından söylüyorum. Ben göremiyorum. Bilimsel bir çalışma, üniversitelerin mesela yaptığı bir çalışma var mı? Benim görebildiğim kadarıyla yok. Az önce söyledim. Yani kötü giden ekonomi mi? Çocuk yapmanın ya da büyütmenin maliyeti mi? Ülkenin geleceğine dair olan endişeler mi? Yetersiz olan çocukların bakım olanakları, mesela kreşler mi? Ya da sık sık burada konuşuyoruz. Bir şekilde neredeyse bomboş, içi boşaltılmış olan eğitim sistemi mi? Ya da işte geçtiğimiz günlerde yine açıkladı Türkiye İstatistik Kurumu, genç işsizliği, gençlerin işsiz kalması, bir şekilde kendilerini hayata, sistemin içerisine ait hissetmemeleri ya da dahil hissedememeleri mi? Mesela bunları anlatacak ama gerçekten bir sorun varsa, bir hata varsa onunla da yüzleşmemizi sağlayacak bilimsel çalışmalar yapılıyor mu? Yoksa bir politik söylem olarak bu işte üç çocuk vesaire, işte alınan palyatif önlemler, destekler vesaire, bu gerçeklerle karşı karşıya kalmadan böyle bir sorun var ise, olmayan o yok diyen de var, ona da tamam, o da olabilir, biz her fikri açığız, ama böyle bir sorun var ise bununla yüzleşmeden sadece böyle olması gerekiyor diyerek bakmak ya da bakmaya çalışmak ne kadar mantıklı, ne kadar bizi sonuca götürür, o da ayrı bir ayrı bir tartışma konusu. Dün bahsetmiştim, bir soruşturmadan bahsetmiştim, Dorukhan Büyükışık'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili, hatırlayınız, bir gelişme, bir soruşturma da başlatılmıştı bununla ki babasının da nasıl bir mücadele, uzun yıllardır, nasıl 2018'den beri bir inşaatta, hatırlayınız, ölü bulunmuştu. Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğluydu. Biz o günden beri Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın isyanına tanıklık ediyoruz. Hayır diyor, benim oğlum canına kıymadı. İzmir Narlıdere'deki bir inşaatta başına bir şey geldi, başka bir şey geldi demişti ve yıllardır da bunu savunuyordu kendisi. İşte bir soruşturma başlatıldığını dün aktarmıştım. İlginç ayrıntılar, ilginç detaylar var. O operasyonun detaylarını ulaşınca sizlerle paylaşmak istedim. Dediğim gibi 13 Mayıs 2018'de Narlıdere'de inşaat alanında ölü bulunmuştu Dorukhan Büyükışık ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. 26 şüpheliye yönelik 9 ilde eş zamanlı bir operasyon. İstanbul, Kütahya, Aydın, Samsun, Bursa, Tunceli, Manisa, Karabük ve İzmir'de. Şüpheliler hakkında hangi işlemler yapıldı, hangi gerekçeyle, kasten öldürme, suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve bir de yalancı tanıklık. Burada ilginç iddialar var dosyada. Mesela o değerlendirmelerde olayın ilk aşamalarında ölümün yüksekten düşme şeklinde gerçekleştiği yönünde değerlendirmeler o dönemde yapılmıştı. Ama mesela dediğim gibi Ethem Paşa, Ethem Büyükışık hayır böyle değil demişti. Olay yerindeki kamera kayıtlarının ve cihazların eksiksiz şekilde alınmadığı dosyada belirtilen ayrıntılar. Devam, maktulün telefonu, aracı ve bazı eşyaları üzerinde parmak izi ve biyolojik incelemelerin süresinde, gerekli sürede yapılmadığı ayrıntısı var. Yine bu dikkat çekici. Yine zamana duyarlı biyolojik numunelerin 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderildiği, bu nedenle de genetik incelemeye cevap verilemediği iddiası son derece önemli. Yine olay yerinde çekilen bazı görüntü kayıtlarını içeren CD'nin kaybolmuş olması, maktule ait cep telefonlarının izlerinin silindiği, olay yeri inceleme fotoğraf ve videolarının yaklaşık 2 yıl boyunca dosyaya gönderilmediği gibi detaylar ya da ayrıntılar var. Bunlar çok önemli. Neden önemli? Çünkü dediğim gibi yani 2018'den bugüne kadar devam eden bir soruşturmadan bahsediyoruz ve o babanın verdiği röportajları hatırlıyorum. Dorukhan'ın babasının isyanını hatırlıyorum. Bu açıdan bakıldığı zaman bu adımlar önemli. Gözaltıyla da bulunan kişiler Narlıdere ilçe emniyet müdürü, grup amiri, yardımcı karakol amiri, olay yeri inceleme büro amiri, yine olay yeri inceleme büro personeli, komiser rütbesinde, olay yeri inceleme büro personeli, polis, işte suç önleme personeli, suç önleme, yine birkaç suç önleme personeli var, şirket çalışanları, proje müdürü, şantiye şefi, bu şekilde bekçiler, bu şekilde o gözaltı listesi uzayıp gidiyor. Gerçekten bakalım, göreceğiz. Tıpkı Gülistan Doku soruşturmasında atılan adımlar gibi, benim görebildiğim kadarıyla Dorukhan Büyükışık dosyasında da bir ilerleme kaydediliyor. Bakın tabii, göreceğiz. Hani masumiyet karinesi, bunu her zaman hatırlatıyoruz. Hatırlatmaya çaba gösteriyoruz daha doğrusu. Bu nedenle bu soruşturma, o yüzden isimleri de vermedim. Ama gözaltına alınan kişiler ve işte suçlamaları da aktardım size. Dorukhan'ın ölümüyle ilgili bu soruşturma sürecini de takip edeceğiz. Yıllar sonra, 8 yıl sonra atılan bu önemli adım çok dikkat çekici. Bakalım diğer soruşturmalar, Gülistan soruşturması, biliyorsunuz Narin soruşturması, maalesef bu liste uzayıp gidiyor ve aklımızdaki soru işaretleri hala giderilmiş değil. Göreceğiz, hep beraber takip edeceğiz. Ama ne kadar? Program süresi el verdiği kadar. Bugün de programın sonuna geldik. Ne yaptık? 22 Mayıs 2026 Cuma'nın gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çalıştık. Programın hazırlanmasında ve size ulaşmasında emeği geçen dostlarıma, teknik masadaki arkadaşlarım Simge Erten'e, Akif Özcan'a ve tabii ki editörüm İktür Karadeniz'e de bugün ve dün çok yorulduk beraber. Ona tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Ben pazartesi günü aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Önümüzde iki gün var. Biraz çaba, önümüzdeki iki gün boyunca aklınıza mukayyet olmanızı diliyorum. İyi hafta sonları, hoşçakalın.
2: Güçlü Özgenler yeri ve zamanı bitti. Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler, günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı hafta içi her gün saat 9'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 11. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başlımarş. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Mahkeme Cumhuriyet Halk Partisi 38. Olağan Kurultayını iptal etti. Askerlik için sahte rapor düzenleyenlere operasyon düzenlendi. Doğum yardımı ödemeleri bayram öncesi hesaplara yatırıldı. Ayrıntılar bültenimizde. Sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Mahkeme biliyorsunuz ki CHP 38. olağan kurultayını iptal etti. 36. Hukuk Dairesi CHP kurultayı davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, eski yönetimin yani Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin geri devralmasına karar vermişti ve mutlak butlan kararı sonrası CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP'de mutlak butlan kararını değerlendirdi. Gürlek, sürecin hukuk süreci içerisinde işlemeye devam edeceğine vurgu yaptı, kararın temyiz yolu açıktır, dedi.
2: Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasiye olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir.
1: Gürlek açıklamasında CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin sürecin CHP'li delegelerin başvurusuyla başladığını ve demokratik bir karar alındığına da dikkat çekti.
2: Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
1: Askerlik için sahte rapor hazırlayanlara operasyon düzenlendi. Şanlıurfa merkezi 7 ilde askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor hazırladığı iddiasıyla gözaltına alınan 44 şüpheliden 38'i tutuklandı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmada 3 şüpheli tutuklandı. Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerden CHP'li meclis üyesi İlker Uluer, eski belediye başkan yardımcısı Cevdet Çalı ve personel hizmetleri yöneticisi Bülent Karakaş tutuklandı. Öte yandan şüphelilerin ikametleriyle makam odalarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyalle suçtan elde edildiği değerlendirilen 90 bin dolar ve 5 bin euroya el konu oldu öğrenildi. Bartın Irmağı taştı, bazı bölgeler su altında kaldı. Bartın'da sağanağın etkisiyle Bartın Irmağı'nda su seviyesi 2 metre yükseldi. Gezi teknelerinin bağlandığı iskeleyle piknik alanı su altında kaldı. Polis ve belediye ekipleri de taşkın riskine karşı ırmak boyunca kontrollerini sürdürüyor. Dünya genelinde ruhsal bozukluklarla yaşayan insan sayısı alarm verici boyuta ulaştı. Tıp dergisi The Lancet'te yayınlanan yeni araştırmaya göre 2023 yılı itibariyle yaklaşık 1,2 milyar insan ruhsal bozukluklarla yaşamını sürdürüyor. Araştırma 1990'dan bu yana küresel ölçekte ruhsal hastalığı yükünün %95,5 arttığını ortaya koydu. Bilim insanları özellikle anksiyete ve depresyon vakalarındaki hızlı yükselişe dikkat çekti.
3: Ekonomi.
1: Doğum yardımı ödemeleri bayram öncesi hesaplara yatırıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, Mayıs ayı doğum yardımı ödemelerinin Kurban Bayramı öncesi annelerin hesaplarına yatırıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, 2025 ayrı yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini anımsatarak 1 Ocak 2025 itibariyle doğan ilk çocuğa 5000 lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, 3 ve sonraki çocuklar için aylık 5000 lira destek verildiğini hatırlattı. Site aidatlarında yeni dönem başladı. Aidat zamlarında apartman yönetimlerinin keyfi karar almasını önleyecek olan düzenleme yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre site yönetimleri 3 ay süreyle geçici bütçe oluşturacak ve aidat artışları site sakinleri tarafından belirlenecek. Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.500 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 30 kuruş, euro 52 lira 50 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda mutlak buklan kararının sonrasında piyasada hareketlilik var. Altına düşüş sürüyor. Gram altın 6.664, çeyrek altın 10.665, tam altın 43.304, atı altını ise 44.435 liradan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemiz geneli parçalı ve çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışların Marmara'nın güney ve batısı, Ege'nin iç kesimleri ve kuzey kıyılarıyla Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bugün için bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Van gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve İstanbul 21, İzmir ve Antalya 27, Trabzon 19, Gaziantep 22, Diyarbakır ve Van 23 derece. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Eminim hepinizin çok yakından tanıdığı bir isim tabii ki sevgili Deniz Arcak.
5: Teveccühünüz efendim. Tabii şimdiki çocuklar o kadar bilmiyordur bizi.
4: Deniz Arcak bilinenlerden bir tanesi. Ne efsane şarkılar var şimdi Allah aşkına.
5: Ay çok teşekkürler ya.
4: İnanılmaz bir Deniz Arcak şarkısı. Az yükselsene sesi Özgür. Yüksel bir duyalım.
5: Tek bir nefeste. Ben de pek severim bu şarkıyı. Uygun bir tane bir araba buldum. Bugün yolda benim asistan Can kızım dedi ki Deniz abla bak bu o araba. Adamcağızın yanından geçerken açtım camı, dedim ki pardon. Adamcağız da döndü şeker dedi. Adam memnun musunuz arabadan dedim. Çok dedi. Mesela arabayla ilgili bir feedback almış oldum böylelikle.
4: Buraya gelirken mi oluyor bu?
5: Tabii az evvel. Hayatla ilgili de cehaletimin mutluluğunu yaşıyorum. Yani hiçbir şeyden haberim yok. O da çok iyi geliyor bana.
4: Sahnede düşmüşlüğüm var.
5: Tabii kaç kere.
4: Deniz Arcak stüdyoda konuğumuz, yani bundan daha güzel bir şey var mı? Radyo Sputnik.
5: Çok şeker. Taht kurdunuz kalbimize.
4: Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki geldin ve her zaman var ol.
5: Çok dersi hep beraber.

0: Dünya Haberi.
1: Mutlu günler sevgili dinleyiciler. Saatler 11.10'u gösteriyor. Radyo Sputnik'tesiniz. Sizlere dünyanın haberini aktaracağız. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. Ukrayna çocukları hedef aldı. Luhansk'ta öğrenci yurdu ve eğitim binası vuruldu. İran'ın dini lideri Müçteba Hamaney, zenginleştirilmiş uranyumun ülkede tutulması talimatını verdi. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Nebenzia, Trump'ın Gazze planının büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldığını söyledi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Ukrayna çocukları hedef aldı dedik. Luhansk'ta öğrenci yurdu ve eğitim binası vuruldu. Ukrayna ordusu gece saatlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Luhansk Halk Cumhuriyeti'nde bir eğitim binası ve öğrenci yurduna İHA saldırısı düzenledi. Saldırı anında binada 14 ila 18 yaş arası 86 çocuğun bulunduğu, en az 35 çocuğun yaralandığı bildirildi. Bölgede ayrıca idari binalar, dükkanlar ve müstakil evler de hasar gördü. Kremlin'den Avrupalılarla diyalog mesajı geldi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, aralarında Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb'un da bulunduğu Avrupalı yetkililerden gelen Rusya ile diyaloğun kurulması yönündeki açıklamaları değerlendirdi. Diyaloğun sorunları savaşa sürüklemekten her zaman daha iyi olduğunu vurgulayan Rus yetkili, oysa Avrupalılar şu anda tam olarak bunu yapıyor. Eğer bu çalışma biçimi diyaloğa doğru kaydıysa bunu memnuniyetle karşılarız ifadesini kullandı. İran'ın dini lideri zenginleştirilmiş uranyumun ülkede tutulması talimatını verdi. İran'ın dini lideri Ayetullah Müçteba Hamaney, İranlı kaynakların Reuters'a aktardığı bilgiye göre yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumun İran dışına çıkarılmaması yönünde talimat verdi. Bu adım ABD'nin nükleer müzakerelerdeki başlıca taleplerinden birine karşı İran'ın geri adım atmayacağını gösteriyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise İran'la müzakerelerde bazı olumlu işaretler var dedi. Rubio, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere İsveç'e hareketinden önce havalimanında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İran'la müzakerelerin devam ettiğini aktaran Rubio, bazı olumlu işaretler var. Aynı zamanda iyimser olmak da istemiyorum. Önümüzdeki birkaç gün içinde neler olacağını göreceğiz şeklinde konuştu. İran'daki siyasi sistemin parçalanmış durumda olduğunu savunan ve bu ortamda müzakereleri yürüttüklerini ifade eden Rubio, ABD yönetiminin temel amacının Tahran'la iyi bir anlaşma yapmak ve İran'ın nükleer silah elde etmesine izin vermemek olduğunu vurguladı. Hürmüz Boğazı'ndan 31 gemi geçti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Donanması yaptığı yazılı açıklamayla son 24 saatte Hürmüz Boğazı'ndan 31 geminin geçiş yaptığını duyurdu. ABD, İran Savaşı'nda 40'tan fazla uçak ve İHA kaybetti. ABD Kongresi tarafından yayımlanan yeni bir rapor, İran'la devam eden savaşta Amerikan ordusunun askeri havacılık alanında uğradığı büyük kayıpları gözler önüne serdi. Destansı Öfke adı verilen operasyonun başlangıcından bu yana 42 ABD askeri hava aracının düştüğü, düşürüldüğü ya da ağır hasar gördüğü açıklandı. Pentagon bölgedeki tamir ve ikame maliyetlerinin de 25 milyar dolardan 29 milyar dolara yükseltti. Kayıpların mali boyutu milyar dolarları aşmış durumda. Rusya'nın Birleşmiş Milletler daimi temsilcisi Vasili Nebenzia, Trump'ın Gazze planı büyük ölçüde kağıt üzerinde kaldı dedi.

0: Bir saldırıda 6'sı polis, 24 kişi öldürüldü. Orta Amerika ülkesi Honduras'ın kuzeyinde tarım işçilerine ateş açan silahlı kişiler 18 kişiyi öldürürken Guatemala sınırına yakın Omaha bölgesinde ise polis konvoyuna pusu kuruldu. Bu saldırıda da 6 polis hayatını kaybetti. İki saldırının geneline baktığımızda ise 6 polisle 18 sivil yaşamını yitirdi. Saldırıların kongrenin organize suçla mücadele kapsamında yeni güvenlik reformlarını kabul ettiği haftada gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Hükümet son yıllarda ülkedeki cinayet oranlarının düştüğünü savunuyordu. Air France ve Airbus 2009'da 228 kişinin öldüğü uçak kazasında suçlu bulundu. Paris Temiz Mahkemesi havayolu şirketi ve uçak üreticisini Rio de Janeiro Paris seferini yapan uçağın Atlantik Okyanusu'na düştüğü kazada kurumsal adam öldürme suçundan suçlu ilan etti. Yolcu uçağı bir fırtına sırasında kanatların kaldırma kuvvetini kaybetmesi durumuna girerek okyanusa çakılmış ve uçaktaki herkes hayatını kaybetmişti. Amerika Birleşik Devletleri'nde sel ve fırtına nedeniyle 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. ABD basınında yer alan haberlere göre New York'un Brooklyn ve Queens bölgelerinde şiddetli yağış sele yol açtı. Yetkililer yağmurun kentin kanalizasyon sisteminin kapasitesini aştığını açıkladı. Bazı mahallelerde şiddetli fırtına yüzünden devrilen ağaçlar araçlara zarar verdi. New Jersey'de 10 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. ABD Ebola salgını nedeniyle ülkeye girişlerde denetimi artıracak. ABD Dünya Sağlık Örgütü'nün Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'daki Ebola salgınını uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmesinin ardından bu ülkelerden ve Güney Sudan'da bulunup ABD'ye gelenler için denetimleri artıracağını bildirdi. Buna göre ABD'ye vardıkları tarihten önceki 21 günde Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Uganda ve Güney Sudan'da bulunan herkesin ülkeye başkent Washington yakınlarındaki Dulles Uluslararası Havalimanı'ndan giriş yapacak. Bu kişilere Ebola salgını nedeniyle havalimanında gelişmiş halk sağlığı taraması uygulanacak ve duruma göre uçuş değişiklikleri veya iptalleri yapılabilecek. Ebola aşısı içinse çalışmalar sürüyor ancak Dünya Sağlık Örgütü aşı çalışmalarının nihayete ulaşmasının 9 ayı bulabileceğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yayılım gösteren nadir bir Ebola türüne karşı geliştirmekte olan aşının hazır hale gelmesinin 9 ayı bulabileceğini açıkladı. Virüsün bu özel türüne karşı iki aşı adayının geliştirilme aşamasında olduğu ancak hiçbirinin henüz klinik deney süreçlerinden geçmediği belirtildi. Ebola salgını kapsamında şu ana kadar 600 şüpheli vaka yaşandı ve 139 şüpheli can kaybı var. Dünyanın haberini aktardık. Yayınımız basın turuyla devam edecek.
1: Dünya haberi.
2: Bayramda trafik yoğun, kurallar hayati. Şerit değiştirirken sinyal verin, aynaları kontrol edin. Güvenli sürüş, mutlu bir bayramın anahtarıdır. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Sosyal güvenlikle alakalı sorularınız, sorunlarınız ya da ay ben bunu anlayamadım, emekli maaşı alıyorum ama şundan da pek de net değilim diyeceğiniz her konuda size en basit şekilde cevap vermek için ben buradayım. Şu an 65 olan en max yaş sırayla artacak muhtemelen. 65, 66, 67, 68 muhtemelen artacak. Acaba stajyer ve çırak için çalışma var mı? Keşke. Ya bu sosyal güvenlik mevzuatı geçen yayında da aynı şeyi söyledim. Maalesef ki bütün siyasi meseleye dönüyor. Bu ülkede bütün emekliler ve emekli olacak insanlar maalesef siyasi olarak kullanılıyor.
4: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik.

0: Basın Turu.
1: Yepyeni bir günden, yepyeni bir programdan, en sevdiğimiz günden, Cuma gününden herkese merhabalar efendim. 22 Mayıs 2026 Cuma'yı gösteriyor takvimler. Haftanın son gününe geldik. Yine sizlerle birlikteyiz. Radyo Sputnik'te basın turu başlıyor efendim. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Ebru Dönmez.
3: Ben Serkan Baştumar.
1: Gazetelerimizi aldık ve hemen bir solukta basın turuna başlayalım. Tabii bugün bütün gazetelerin manşetinde CHP'deki mutlak butlan kararı var efendim. Günün ilk gazetesi Nefes Gazetesi. Nefes Gazetesi de tabii ki bütün bir sayfayı bu konuya ayırmış. Mahkeme Özel'i görevden aldı, Kılıçdaroğlu partiye döndü diyor. Özgür Özel biliyorsunuz 47 yıl aradan sonra CHP'yi birinci parti yapmıştı. 2023'teki olağan kurultay iptal edildi. Özel ve yönetimi görevden uzaklaştırıldı ve bu durumda Kılıçdaroğlu ekibiyle 2,5 yıl sonra geri dönmüş oluyor. Kılıçdaroğlu önceki gün bir video yayınlamıştı ve Türkiye'ye hayırlı olsun dedi. Bu karar kenetlenme fırsatı olmalı. Herkesi sükunete ve ortak akla davet ediyorum dedi. Bu arada CHP Li Özgür Özel'in de bugün YSK'ya başvuracağız şeklinde haberleri var. Bu başvurunun da geçtiğimiz dakikalarda gerçekleştiğini aktaralım. Bir son dakika gelişmesi olarak verelim.
2: Cumhuriyet Gazetesi de CHP'nin 38. olağan kurultayı için verilen mutlak butlan kararını manşetine taşımış. Diyor ki demokrasiye mutlak darbe başlığıyla vermiş bu haberi ve YSK yok sayıldı diyor. Mahkeme YSK onaylı kurultayları geçersiz hale getiremez demiş Hamdi Yaver Aktan. Korkut Kanadoğlu ise mahkeme hukuken kendisine tanınmayan bir yetki icat etti demiş. Profesör Doktor Şule Özsoy Boyunsuz da Asya hukuk egemenliği halktan alamaz diyor. Bu arada genel merkezde nöbette başlamıştı. Dün akşam itibariyle CHP genel görevden alınan mı diyelim artık CHP lideri Özel'in konuşmasıyla birlikte bu nöbet başladı. Genel merkezde devam ediyor. Bu arada İstanbul İl Yönetimi de değişti. Dedi ki 38. kurultaydan sonra Özgür Özel delegenin ezici oylarıyla seçilen Özgür Özel ve parti yönetiminin görevden uzaklaştırılmasına kurultay öncesinde görevde olan Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve parti meclis üyelerinin göreve dönmesine hükmederek İstanbul İl Yönetimi'nde değişmiş oldu. Böylelikle bu karar sonrası gelişmeler an be an geldikçe aktaracağız.
3: Akşam gazetesindeyiz. Her gazete olduğu gibi burada da mutlak butlan kararını yine manşetlerinde taşımış ama arkadaşlarım zaten detaylarını paylaştı. Ben diğer haberle devam edeceğim. LGS'de kamera dönemi başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, LGS'de önemli bir yeniliği devreye alıyoruz dedi ve detaylarını paylaştı. Hemen detayları sizlere aktaralım. Sınav binalarının girişlerine, sınav evrakı kutularının açıldığı alanlara, sınav salonlarına yapay zeka destekli görüntü işleme özelliğine sahip kamera sistemleri kurmaya başladılar. Tekin, okulların güvenliğiyle ilgili de tüm okullarda kamera olacak, bazı okullarda kartlı girişi devreye alacaklarını da belirtiyor. Tedbirleri de Eylül'e kadar tamamlayacağız diye de ekledi. Özellikle okul saldırıları sonrası okullarda güvenlik had safhaya ulaşmış durumda.
1: Takvim gazetesiyle devam edelim. Takvim gazetesinden de Türk ordusu barışın güvencesi. Bu sözler kimden geldi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük tatbikatlarından Efes 2026 dün sona erdi sevgili dinleyiciler. İzmir'in Doğan Bey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirildi ve bu tatbikatın son gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki dost ve müttefik ülkelerin savunma bakanları ve genelkurmay başkanlarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi takip etti ve Efes 2026 tatbikatına 50 ülkeden 10.000'in üzerinde personel katıldığını da hemen aktaralım. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma yaptı. Barış ve güvenliği korumak için orduyu güçte tutmak gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi ve Türk ordusu ülkesi ve milletinin güvenliğinin teminatı olduğu kadar bölgesel ve küresel barışın huzurun ve istikrarında en önemli güvencesidir dedi ve işte Takvim gazetesi bu sözleri sayfalarına taşımış ve yine tatbikattan fotoğraflarda yer almış.
2: Bir Gün gazetesi de yine mutlak butlan kararını darbeye karşı direniş başlığıyla vermiş. Mücadele çağrısında bulunan muhalefet partilerine bakalım neler söylemişler. Sol Parti ana muhalefet partisine saray kayyumu atandı demiş. Bu karar fiilen muhalefetsiz ve seçimsiz bir ortamda Erdoğan'ın tek aday olduğu bir sandık kurgusunun parçasıdır. Bu darbeye karşı birlikte mücadele edeceğiz diyor Sol Parti. DEM Parti de CHP'ye mutlak butlan kararı hukuk ve adaletle bağdaşmayan, siyaseti yargı eliyle dizayn etmek isteyen bir siyasi baskı operasyonunun ve anlayışının bir parçasıdır demiş. EMEP siyasetin tekeli olmaya niyetlenen saray rejimine karşı birleşe birleşe kazanacağız diyor. Tip de başta bu kararın çıkmasına vesile olan ve koltuğa geçmeyi niyetlenen herkes sarayın kuklasıdır diye bir gönderme yapmış. Suçumuz AKP'yi yenmek dedi. Özgür Özel de dün akşamki konuşmasında dedi ki buradan söylüyorum, oturacağım koltuk Mutlu Mesut muhalefet liderliği koltuğudur. Ben o konforlu muhalefet koltuğunu reddediyorum. Bizim suçumuz kurulduğundan bu yana ilk kez AKP'yi yenmek. Mesele Özgür Özel meselesi değildir. Bu mesele milletin meselesidir. Bu darbe bize değil, seçime, seçme seçilme hakkına yapılmıştır. Mesele bu darbeye teslim olup olmama meselesidir. Mağduru da 86 milyondur dedi Özgür Özel dün akşamki açıklamasında.
3: Yeni Şafak gazetesindeyiz. Dijitalde sağlık alanına atılan yeni bir uygulama var. Tüm acil durumlar için Hayat 112 Acil. Hayat 112 Acil mobil portalıyla tek tuşla ihbar dönemi başlıyor. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi artık ihbarların tek bir çatı altında toplanacağını söyledi. Uygulamada sağlık ihbarları dışında asayiş olayları için de ayrı bir bölüm bulunuyor. Oğuzhan Ürüşan'ın haberine yer verdik. Umarım amacı doğrultusunda kullanılan bir uygulama olur. Hatay'a gidiyoruz. Hatay'da maalesef canımız yandı. Hatay'da sel 3 kişinin canına mal oldu. Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Asi Nehri taştı. Sel suları köprüleri yıktı. Yollar çöktü. 3 kişi hayatını kaybetti. Sele kapılan 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı. Şehirde eğitime ara verildi. Tokat'ta ise sel ve taşkın riski nedeniyle 15 bin kişi güvenli yerlere nakledildi. Hatay'a baktığımızda görüntülerde yetişkin bir insanın yarısına kadar yükselen bir su seviyesinden bahsediyoruz.
1: Milli Gazete'yle devam edelim. Bayram tatili başlıyor arkadaşlar. Bizim başladı için henüz bile. Başlamadı ama bugün mesai bitimi ve okulların bitimiyle birçok kişi için bayram tatili başladı. Yollara düşülmeye de başlandı. Bizim tatil daha başlamadı.
2: Bizimki başlamadı ama başlayanlar
1: harcamalar
2: var.
1: Harcamalar ne alemde, var mı? Harcamalarınızda bir farklılık?
3: Yani ben bayrama saklıyorum.
1: Bayrama saklıyorum. Çocuklara para dağıtıyor musun Serkan?
3: Kesinlikle en sevdiğim şey.
1: Ay ne güzel, ne tatlı. Benim oğlanı da getireyim senin eline.
3: Olur.
1: Tamam. Peki şimdi ben bunu neden sordum efendim? Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel'in bir açıklaması var. 450 milyar lira bekliyormuş efendim. Bu Kurban Bayramı'ndaki beklenti buymuş. 4 günlük Kurban Bayramı tatilinde 450 milyar liralık kartlı harcama yapılacağı tahmin ediliyormuş. Söz konusu harcamanın %35'inin, yani yaklaşık 160 milyar lira kısmının Arife günü gerçekleşmesini bekliyoruz demiş. Zaten yapılan bütün harcamaları kartla yapıyoruz. Yani nakit harcayan var mı etrafınızda, görüyor musunuz nakit harcayan?
3: Ben de arkadaşlarım dahil hiç görmüyorum.
1: Nakit oldum, bir de çok çabuk gidiyor. Bak Özgür nakit kullanıyormuş ya işte.
3: O dikkat
1: zengin
3: ediyor.
1: Fakir belli olsun aramızda. Yani ben gerçekten benim etrafımda da hani nakit harcayan insan inanılmaz derecede az. Kartla alışveriş yapıyormuşuz ve en çok da Arife günüymüş. İşte bunlar tabii hep hazırlıklarla alakalı. Misafirleri ağırlama sürecindeki yani hazırlıklarla
2: alakalı. Herhalde tatil harcamalarına daha fazla gidiyor galiba. Çok fazla misafir ağırlama olmuyor da artık günümüz koşullarında.
1: Arife'den mi diyorsun sen?
2: Evet, köprü, yol.
1: Ücretsiz, neden öyle diyorsun? Ücretsiz yollarımız.
2: Ama özel otoyollar ücretsiz.
1: Oradan
2: kapsama
1: gitme.
2: Dahil.
1: Oradan gitme.
2: Geç git ama güç gitme diyorsun.
1: Kesinlikle.
2: Tamam. O zaman madem böyle tatile çıktık, tatile çıkıyoruz. Çıkacaklar için o zaman ben Çeşme'den loca fiyatlarını bildireyim.
1: Söyle, gene coşmuşuzdur, gene biz başlatmışızdır.
2: Tamam, hemen en söylüyorum. Selin 50 bin lira.
1: Loca fiyatı değil, evet. Mi Çeşme'de? Tamam.
2: Evet, localar.
1: Ayşe Yorgi'ye giderseniz arkadaşlar orada çok güzel beachler var.
2: Değişkenlik de gösteriyor. Şimdi beach ismi vereyim mi?
1: Ver mi?
2: Vermeyeyim değil mi? Reklama girer.
1: Ayşe Yorgi falan diyelim sadece, tamam. O taraflarda.
2: Şimdi Çeşme'de bazı yerler bir tane biç var. var. Mesela 3.000 ve bazı yerler 4.000 lira. Bunlar daha makul. Hı hı. Gözüküyor 50.000 lira demiştim loca fiyatlarından. Ama aynı yerde bu şezlong fiyatları, aynı yerde localar 30 ve 50 bin lira arasında değişiyormuş. Bir başka beach'te giriş 2.000 lira. Yine sen Aya Yorgi dedin madem, o zaman onun fiyatını vereyim. Harcama limitli 2.500 lira.
1: Tabii, harcama limitli.
2: Evet, harcama.
1: O biraz giriş daha mantıklı oluyor. Yani girişte bir para ödüyorsun ama o kadar zaten da harcamaya kadar izin veriyor tabii sana yani.
2: O da olsun o kadar.
1: Yani o gene artık bunları kabul ediyoruz Ebru. Yani onu kabul ede de çıkacağız o tatile. Yoksa burnumuzdan gelir yani. Evet. Başka şansımız
2: ama
1: yok.
2: Ama Bodrum'da fiyatlar biraz daha yüksek Selin. Yani gidecek olanlar Çeşme'yi tercih etsinler. Daha
1: gitmesinler. Hayır, ben gideceğim. Kalabalık olmasın.
2: Bodrum'da şöyle lüks beach club'larda kişi başı giriş ve harcama dahil ücretler 225 euro. Yani 12 bin TL'ye kadar.
3: Çok uygun ya.
2: Bu arada teleferik fiyatını böyle macera severler için, mesela benim için, benim ilgi alanım, teleferikte yeni fiyat 890 TL olmuş. Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ teleferik hattı yeni sezon fiyatları, gidiş dönüş tam bilet 890 TL.
1: Çok iyi o. Evet, çok iyi. Ona iyi. Bir şey yok yani, keyifli bence. Hani değer.
2: Buralara düşecekler için de
1: Bodrum'un güzel olalım manzarasıyla bence değer yani.
2: Evet.
3: Sabah gazetesindeyiz. Ünlülere yönelik operasyonlar özellikle uyuşturucu bakımından son sürat devam ediyor. Her gün farklı isimler görüyoruz. Dün de 25 ünlü isim gözaltına alınmıştı. 6'sı serbest bırakıldı. Torbacının mesajları bu sefer ünlüleri yakalattı. Jandarmanın dijital narkotik takibi magazin dünyasındaki uyuşturucu ağını çökertti. Torbacıların telefonlarından uyuşturucu ticareti çıktı. 25 kişilik listede yer alan 20 şüpheli gözaltına alındı. 9 ünlü isim işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
1: Şimdi birbiriyle bağlantılı iki haberi paylaşacağım Hürriyet gazetesinden. Birincisine çok üzüldüğüm bir haber. Türkiye geçen yılda yaşlandı. Yaşlanmaya devam ediyoruz efendim. TÜİK 2025 yılına ilişkin doğum istatistiklerini açıkladı. Türkiye'nin toplam doğurganlık hızı 2014'ten bu yana süren aralıksız düşüş eğilimini geçen yılda sürdürdü. Geçen yıl bu oran 1,42 çocuk olarak gerçekleşmişti. Doğurganlık hızı 2,10'un altına düştüğü zaman da nüfus yaşlanıyor deniliyor. Türkiye'de geçen yıl efendim 895.374 bebek doğdu. Ancak bu rakam nüfusun yenilenmesine yetmedi. Maalesef yaşlanıyoruz. Ben bugün bir arkadaşımla mesajlaşırken bir ay yüzünden falan bile böyle yaşımızı küçültmeye çalışıyoruz. Daha doğrusu ben küçültmeye çalışıyorum. Ama maalesef böyle.
3: Bazı belediyelerimiz bu anlamda gerçekten güzel işler yapıyorlar. Yani özellikle Ordu Belediyesi, biliyorsun ki 10 çocuk yapana bir araba hediye edecekler.
1: 10 çocuk bu... bir aile mi yapıyormuş? Şaka yapıyorsun. Ben bu haberi kaçırmışım.
3: 10 çocuğa bir araba bir hediye ediyor Ordu Belediyesi. Çocuk. Bu haber yapılır. Çok taze bir haber.
1: Artık ama annenin hakkıdır o çocuk ya. Anneye veriliyorlardır herhalde 10 tane.
3: Yani canım o kadar çocuktan sonra hak ediyor.
2: Zaman 10 çocuk o arabaya sığmaz zaten.
3: Ya tek beş problem tane o zaten.
2: 5 tane araba verse tamam, 10 çocuk nereye sığacak?
3: Gerçekten şaka gibi haberler, bilmiyorum zaman, ama o 10 tane çocuğun masrafları o arabanın şey fiyatını zaten ikiye katlar.
1: Zaman sınırlaması yani var mı?
3: Zaman...
1: Yani şimdi 10 tane çocuk için de biraz bir zamana ihtiyaç var hani.
2: Yani o kadına yazık değil mi peki?
1: Hayır, düşünsene sen 10 tane yaptın. Kampanya bitti, kusura bakmayın diyorlar. Sonra ne olacak?
2: Ben
1: tabii işin şakası korkunç bir şey.
3: Kesinlikle.
1: Ben bunu ilk defa yani, duydum Serkan, yok. Bunun ciddi olduğunu düşünmüyorum.
3: Gerçekten
1: ben.
3: Ordu Belediyesi böyle bir uygulama başlattı.
1: Allah, ben nasıl kaçırmışım bunu? İşte sonra ruh sağlığımız alarm veriyor. Niye deliriyoruz? Bu haberleri gördükten sonra delirmemek mümkün mü? Hürriyet gazetesinden ikinci paylaşacağım haber buydu efendim. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre her 8 kişiden biri ruhsal rahatsızlık yaşıyor. Dünya genelinde yaklaşık 332 milyon kişi depresyonla mücadele ediyor. Allah, benim de etrafımda bir antidepresansız hayat süren insan sayısı inanılmaz derecede azaldı. Mücadeleye devam.
2: Evet, Posta Gazetesi ve Türkiye Gazetesi var elimde. İkisinde de tabii ki mutlak butlan kararları manşette yer alıyor. Ve bu arada aktarmıştık diğer gazetelerden. Yola çıkmadan önce meteorolojiyi takip edin diye bir uyarı var tatile gidecekler için. Yarından itibaren ya da bu akşamdan itibaren yola çıkacak Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola çıkacaklara söyleyelim. Bayram tatillerinde uzmanlar özellikle İstanbul-Ankara arasında yağış ihtimali yüksek, dikkatli olun diyor. Ve şiddetli yağış ve sel riskine göre de güzergahların belirlenmesi tavsiye edilmiş. Biliyorsunuz Ankara'da, Tokat'ta, Hatay'da sel nedeniyle birçok duvar, köprü ve yollar yıkıldı, zarar gördü. Dolayısıyla meteoroloji takip etmekte fayda var diyor uzmanlar. Ve son bir haberde de Everest'ten bir haberle ben noktalıyım. Nepal rotası üzerinden bir günde 274 dağcı Everest zirvesine ulaşarak tarihe geçti diyor. Dünyanın en büyük çatısı Everest Dağı'na tırmanan Nepal ve Çin'in Tibet bölgesinden tırmanılıyor ve tam 8848 metre yüksekliğinde 274 dağcı da bu zirveye ulaşarak tarihe geçmişler.
3: Dünya Gazetesi'ndeyiz. Kamudaki harcamalara bakalım. Yani porsiyonlar küçülmüş mü? Rakamlar hiç de onu göstermiyor. Son olarak kamuda 1 trilyon liralık bir tüketim söz konusu. Merkezi yönetime bağlı birimlerin tüketime yönelik mal ve hizmet alımları ilk 4 ayda 178,2 milyar, son 1 yılda ise 587,3 milyar lira oldu. 2 yıldaki tüketim harcaması ise 992,6 milyara ulaştı. 2 yıldaki harcamanın 378 milyarını tasarruf paketi dışında olan savunma ve güvenlik alımları oluştururken akaryakıt, elektrik ve benzeri enerji tüketimine 252,8 milyar, yiyecek içeceğe 147,7 milyar lira, kırtasiyeye 59,1 milyar lira harcandı. Naki Bakır'ın Dünya Gazetesi'ndeki haberiydi.
1: O halde haydi tahminleri alıyoruz. Klasik olarak foto maça geldik ve bu akşam biliyorsunuz Ziraat Türkiye Kupası sahibini bulacak. Bir tarafta Konyaspor var, diğer tarafta Trabzonspor var. Bu kapışmada yine Ebru'ya soracağım her zaman olduğu gibi. Ebru, sence ne olur?
2: Ben içimden geçen aynı zamanda dileğimi de belli etmiş olayım. 1-0 Konyaspor diyorum. Konyaspor olacak.
1: Peki. Serkan'ın yüzü bir değişti.
3: Şunu söyleyebilirim, maç uzatmalara gidecek gibi hissediyorum. Ama
1: uzatma olursa
3: kalmaz.
1: Konya alır biliyorsun. Konya uzatma
3: kalmaz.
1: Takımı.
3: Kesinlikle öyle, son saniyelerin takımı. 2-1 yeniriz diye düşünürüm. O da uzatmalarda gelir goller.
1: Peki efendim, futbol ziyafeti diyeceğiz. Zira Türkiye Kupası bu akşam sahibini bulacak. Antalya'da oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Ve merakla bekliyoruz. Şimdi ben şu açıdan da değerlendiriyorum. Trabzonspor son 2 yıldır finalde kaybediyor.
3: Evet.
1: Bir Beşiktaş'a, bir de Galatasaray'a kaybetti. Şimdi bu sene bunu artık almak istiyor. Yani artık alacağım diyor. Ama diğer tarafta Konyaspor'a baktığımızda da bir tane müzesinde var Konyaspor'un bu kupa. Dolayısıyla o da ikinciyi almak istiyor ve benim değerlendirmek istediğim iki teknik adam, ikisini de gerçekten özellikle ben İlhan Palut'u çok başarılı buluyorum. Bir tarafta İlhan Palut, bir tarafta Fatih Tekke var. İki teknik adamın, sevilen ve başarılı iki genç de teknik adamın da kapışması olacak aynı zamanda. Taktik savaşları olacak ve bunu da gerçekten merakla bekliyorum. Gönlüm nereden yana derseniz yok. Vardı ama vardı sanki gibiydi. Yani benim böyle durumlarda biliyorsunuz nutkum tutuluyor. Ben Fenerbahçe dışında hiç kimseye hiçbir şeyi söyleyemiyorum maalesef. Böyle bir saçma takıntım var. Hak eden kazansın.
3: Evet,
1: gerçekten inşallah seyir zevki
2: yok.
1: Yok, gerçekten yok. Seyir zevki güzel bir maç olsun ama Serkan'ın dediği şeye doğru, eğer uzatmalara giderse farklı bir seyir olabilir. Hani genelde herkes Trabzonspor'u biraz daha şans tanıyor olabilir. Onaç oynuyor mu bu maçta?
3: Onaç bu maçta var. Defansa sakat olan Savic vardı. O da defansın bel kemiği. O da bu oyunda olacak.
1: Onaç varsa Onaç'ın olduğu maçlarda...
3: Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Onaç son 6 haftada yok ama Selim. Yani gerçekten çok sessiz. Sağdan soldan orta gelmiyor ki. Yani futbolcu gelsin bir gol atsın. İnşallah
1: olmaz.
3: Patlama olur. Patlama olursa kupada gelir.
1: Bu arada... Bir maçımız daha var bugün, çok önemli. Son şampiyon Fenerbahçe Beko'da Euroleague'de Final Four'da bugün Atina'da sahneye çıkacak. Türkiye saatiyle 18'de başlayacak ve Yunan ekibi Olympiakos'la karşılaşacağız. Final Four'daki bu mücadele çok önemli. Bizi finale taşıyacak. İnşallah bekliyoruz. Kalbimiz, gönlümüz Fenerbahçe ile.
3: Biraz feyiz alması gerekiyor futbol takımı, şu basket takımından. Ne güzel başarılar getiriyor. Her sene farklı bir başarısını okuyoruz burada.
1: Niye benim şimdi güzel keyifle verdiğim bir haberin ardından olsun. Niye bana futboldaki acıları hatırlatıyorsun?
3: Ama öyle yani.
1: Keyif alıyorsunuz.
2: Sadece futbolda olması gerekmiyor. Sporun diğer tabii branşlarında da başarı işte elde etmek bence çok önemli ve güzel.
1: İşte o yüzden zaten Fenerbahçe Spor Kulübü diyoruz.
3: Değil mi?
1: Böyle de bitirelim ve efendim bugünlük de bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş olduk. Biz efendim haftaya pazartesi yine burada olacağız. Bayram tatili henüz bizim başlamıyor. Pazartesi günü yine sizlerle birlikte basın turunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yollarda olanlar aman kurallara dikkat diyelim. Kurallara dikkat diyoruz. Kemerimizi takmaya asla unutmuyoruz. Yavaş gidiyoruz. Sağ salim varıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın.
3: Hoşça kalın.
0: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
4: Şimdi Aydın'da özel kreşte çocuklara şiddet skandalı. Şu öğretmen 6 kişiye dava açıldı. Aydın Efeler ilçesinde Neşe Erberk kreş ve gündüz bakım evinde 2024 yılında yaşanan olaylar. Kreşe devam eden 2-3 yaşlarındaki 8 çocuk üzerinde hem psikolojik hem de fiziksel şiddet iddiaları oluyor. Aileler çocuklarında davranış değişikliklerini fark ediyorlar. Pedagog eşliğinde görüşmelerde çocuklar kreş personelinin uygunsuz davranışlarını anlatıyor. Kamera kayıtlarına bakılıyor. Bu kamera kayıtları inceleniyor. Çocukların itildiği, yere düştüğü ve fiziksel müdahalelere maruz kaldığı tespit ediliyor. Daha 2-3 yaşında çocuklardan bahsediyoruz ya. O kadar sinir bozucu, o kadar sinir uçlarımıza dokunuyor ki. Savcılık çocukların itilmesi, yere düşürülmesi, saçlarının çekilmesi, sınıf ortamında uygunsuz bez değiştirme ve ceza duvarı benzeri psikolojik baskı uygulamaları eylemleriyle iddianamede bunlara yer verdi. 2 ve 3 yaşındaki çocuklardan bahsediyorum. Bunları gerçekleştirenlere lanet olsun.
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
5: Paranın hareketi.
2: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İş gücü girdi endeksleri açıklandı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte %19,6 arttı. Kamu işçilerine verecek ek ödeme tarihleri belli oldu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize borsayla başlıyoruz. Borsa güne düşüşle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %1,50 azalışta 12.966 puandan başladı. Bankacılık endeksi %1,20, holding endeksi de %1,51 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran %0,08 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen de %5,05 ile finansal kiralama faktöring oldu. Serbest piyasada dolar 45,74 liradan güne başladı, euro ise 53,11 lirayı gördü. Brent petrolün vadeli varil fiyatı da bugün kapanışa göre yaklaşık %2 artarak 104,61 dolar oldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili de 98,16 dolardan alıcı buluyor. Güne yatay başlayan gram altında kapanışın hemen altında 6.653 lira seviyesinde bulunuyor. Çeyrek altın 10.940 liradan, Cumhuriyet altında 43.560 liradan satılıyor. Altının onsu ise önceki kapanışa göre %0,4 düşüşle 4.525 dolardan işlem görüyor. Finansal İstikrar Komitesi bugün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başkanlığında toplandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Finansal İstikrar Komitesi toplantısında yurt içi ve yurt dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirler kapsamlı bir şekilde ele alındı. Komite Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirdi. Toplantıda makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırıldı. Açıklamada komitenin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği vurgulandı. İş gücü girdi endeksleri de açıklandı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla %1,2 artış kaydetti. Alt sektörlerde ise endeks sanayi sektöründe %3,2 azalırken inşaat sektöründe %3,8, ticaret hizmet sektöründe %3,1 arttı. İstihdam endeksi çeyreklik bazda ise %0,2 yükseldi. Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe %0,6, inşaat sektöründe %0,3 gerilerken ticaret hizmet sektörlerinde %0,8 artış gösterdi. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte %19,6 arttı. Buna göre söz konusu dönemde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı %19,6, daire sayısı %37 ve yüz ölçümde %26,1 arttı. Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün %72,8'i belediyeler, %27,2'si ise diğer yetkili idarelerce verildi. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüme 30,9 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Bunu 4,8 milyon metrekare ile sanayi binaları ve depolar izledi. Kamu işçilerine ek ödemeler ödenmeye başladı. Kamu işçilerine verilecek ek ödemenin ilk yarısı bugün, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. Bayramda köprü ve otoyollardan ücret alınmayacak. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişleri ücretsiz olacak. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre bayram tatili dolayısıyla KGM'nin sorumluluğu altında bulunan otoyollarla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri ücretsiz hizmet verecek. Bu köprü ve otoyollar 26 Mayıs salı 00'dan 30 Mayıs cumartesi günü sonuna kadar ücretsiz olacak. Bayramda şehir içi toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak. Buna göre Başkent Ray, Marmaray, İzban, Sirkeci, Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı, Arnavutköy metro hattı seferleriyle belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden de 27 Mayıs çarşamba günü 00'dan 30 Mayıs cumartesi günü sonuna kadar ücretsiz yararlanılabilecek. Öte yandan yap, işlet, devret projeleri ücretsiz geçiş uygulamasından hariç tutuldu. Site aidatlarına düzenlemede getirilen yasa değişikliği Resmi Gazete'de. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Yanıltıcı reklamlara 5 ayda 122 milyon lira ceza kesildi. Reklam kurulu yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam ve haksız ticari uygulamalar nedeniyle toplamda 122 milyon lirasını aşan idari para cezası uygulandı. İncelemeler sonucunda görüşülen 156 dosyadan 146'sı mevzuata aykırı bulundu. Baran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
5: Paranın hareketi.
0: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
6: Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Zaferlerin en büyüğüyle, gözyaşlarının en acısıyla yoğrulmuş 96 yıllık bir destan.
7: Brezilya kalecisi Barbosa. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
0: 1930'dan bugüne tüm sırlarını bu programda bulacaksınız.
6: FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi, Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
8: Enerjiniz sevdi.
3: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Baştımar. Önce özetler. Avrupa'ya boru hattı gaz ihracatı yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalan Rusya'dan Avrupa'ya stok uyarısı geldi. Enerji ithalatı faturası Nisan'da %28,4 arttı. Uluslararası Enerji Ajansı yıllık küresel elektrikli araç görünümü raporunu yayınladı. Ayrıntılar bültenimizde. Avrupa'ya boru hattı gaz ihracatı yaptırımlar nedeniyle önemli ölçüde azalan Rusya'dan Avrupa'ya stok uyarısı geldi. Rus kamu doğalgaz şirketi Gazprom yaptığı yazılı açıklamada Avrupa'da yeraltı doğalgaz depolarına yapılan enjeksiyonun 2026 yılı Mayıs ayında düşük seyrettiğini belirterek özellikle 18 ve 19 Mayıs'ta depolara basılan gaz miktarının ilgili günler için ölçüm tarihinin en düşük seviyesi olduğunu belirtti. Gazprom, şirketlerin gazı depolamak yerine spot piyasada değerlendirmeyi tercih ettiğini çünkü kış vadeli fiyatların yaz fiyatlarına göre yeterince cazip olmadığını kaydediyor. Avrupa'da yaz dolum sezonu Nisan-Mayıs'ta başlıyor. Ancak 2026'da dolum hızı oldukça yavaş ilerliyor. Hollanda'da bulunan ve Avrupa'daki doğalgaz için birincil fiyat referans noktası görevi gören sanal bir ticaret merkezi olan TTF gaz fiyatlarındaki durum ve İran savaşı kaynaklı Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle enerji ithalatındaki aksaklıklar da dolumu olumsuz etkiliyor. Enerji ithalatı faturası Nisan'da %28,4 arttı. Türkiye'nin enerji ithalatı için ödediği tutar Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre %28,4 artarak 6 milyar 511 milyon 112 bin dolar oldu. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı'nca oluşturulan geçici dış ticaret istatistiklerine göre Nisan'da Türkiye'nin toplam ithalatı 2025'in aynı ayına kıyasla %3,1 artarak 33 milyar 908 milyon 621 bin dolar olarak belirlendi. Bu tutarın 6 milyar 511 milyon 112 bin dolarlık kısmını enerji ithalatı olarak özetlenen mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler, bitümenli maddeler, mineral mumlar oluşturdu. Geçen yıl Nisan'da bu rakam 5 milyar 71 milyon 708 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti. Böylece enerji ithalatı tutarı yıllık bazda %28,4 arttı. Uluslararası Enerji Ajansı yıllık küresel elektrikli araç görünümü raporunu yayınladı. Dünyadaki elektrikli araç ve şarj altyapısına ilişkin piyasa dinamiklerinin analiz edildiği rapor, 2025 yılında elektrikli araçlar için güçlü bir ivme olduğunu, yaklaşık 100 ülkede rekor satışlar beklendiğini ve mevcut krizin kilit pazarlarda daha fazla büyümeye yol açabileceğini ortaya koyuyor. Raporda, geçen yılki güçlü büyümenin ardından küresel elektrikli otomobil satışlarının 2026'da tekrar artarak 23 milyona ulaşması ve dünya genelinde satılan tüm otomobillerin yaklaşık %30'unu oluşturması bekleniyor. Ayrıca 2035 yılına kadar yeni bir politika açıklaması olmasa bile 2 ve 3 tekerlekli araçlar dışında küresel elektrikli araç filosunun bugünkü yaklaşık 80 milyondan 510 milyona kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

0: Cezayir, Çad'a ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını duyurdu. Cezayir Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi Sonatrach, Çad'a ilk sıvılaştırılmış petrol gazı sevkiyatını gerçekleştirdiğini açıkladı. Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamada Çad'a bütan gazı sevkiyatının Kamerun üzerinden yapıldığı belirtildi. Bütan sevkiyatının deniz yoluyla Orta Afrika ülkesi Kamerun'daki Douala limanına doğru yola çıktığı aktarılan açıklamada sevkiyatın Kamerun'dan Çad'a karayoluyla ulaşacağı ifade edildi. Spot piyasadaki işlemlerle enerjinin seyrine kaldığımız yerden devam edelim. Spot piyasada 1 megawatt saat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4.300 lira 1 kuruş, en düşükte 20 lira olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasına işlem hacmi bugün düne göre %11,6 azalarak 713 milyon 350 bin 947 olarak gerçekleşti. Spot doğalgaz piyasasına bakalım. Doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküp doğalgazın referans fiyatı 17.205 lira olarak belirlendi. Enerji piyasaları işletme AŞ verilerine göre dün spot doğalgaz piyasasında işlem hacmi 3.888.330 lira oldu. Bu tutar önceki gün 4.714.170 lira olarak açıklanmıştı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 104,61 dolardan işlem görüyor. Dün 109,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı günü 102,58 dolardan tamamlamıştı. Brent petrolün vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre yaklaşık %2 artarak 104,61 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Sur Ham petrolün varili 98,16 dolardan alıcı buldu. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Enerjinin seyri. Bir turnuva, bir kupa.
2: Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
3: Öyle mi? Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini anladım, hakem
2: seni
3: anlatıyor.
2: Uyarıyorum diyor.
3: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı bak seni uyarıyorum üstüme
2: aynen
3: gelme.
2: Öyle.
3: Ters star topu siyah beyazlı kare evet. Toplar herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
2: Olmuştur.
3: Yani plastik toplar dahi o Çakal. Formda basılıyordu. İşte o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
1: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu günler, saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. Kılıçdaroğlu mutlak butlan kararı sonrası 3 avukatı azletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. Ayrıntılar haberimizde olacak. CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı. CHP Yargıtay'ın ardından YSK'ya da mutlak butlan kararına ilişkin itiraz başvurusunda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP Kurultay davasında Özgür Özel'le parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına, Kemal Kılıçdaroğlu'yla yönetiminin görevi devralmasına karar verdi. CHP mahkemenin mutlak butlan kararının ardından önce Yargıtay'a, bugün itibarıyla da Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. İtiraz başvurusu dijital ortamda yapıldı. Ve Kılıçdaroğlu'ndan mutlak butlan kararı sonrası ilk adım geldi. CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu 3 parti avukatını azletti. Görevden azlettirilen avukatlar Özgür Özel'e yakın isimler olarak biliniyordu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun azlettiği 3 parti avukatı arasında avukat Çağlar Çağlayan da bulunuyor. Alınan bu karara ilişkinse Özel cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'deki mutlak butlan kararını değerlendirdi. Bahçeli, yargı kararına karşı sert çıkışların doğru olmadığını, sürecin sağduyu ve hukuk çerçevesinde yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Özgür Özel'le Kemal Kılıçdaroğlu'nun uzlaşı içinde hareket etmesi gerektiğini savunan Bahçeli, parti içi gerilim ve siyasi kaosun Türkiye'ye zarar vereceğini söyledi. İki isme uzlaşarak ortak bir çözüm üretmesi çağrısında bulundu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. Buna göre Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personeli görevlendirildi. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak. Havadan alınacak önlemler kapsamında 5936 saat denetim gerçekleştirilecek. Tatil süresince 61 ildeki 520 EDS ile 21.682 kilometrelik güzergahta hız denetimi yapılacak. Trafik tedbirleri hareketliliğin başladığı bugünle bayram bitişinin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 tarihleri arasındaki 11 gün boyunca planlandı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı. 1996'da kurulan ve kayyum tarafından yönetilen İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni iptal edildi. İlgili karar resmi gazetede yayımlandı. Üniversitede eğitim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Spor. Türkiye Kupası'nda final zamanı. Zira Türkiye Kupası bu akşam Antalya'da oynanacak. Trabzonspor Tümosan Konyaspor maçıyla sahibini bulacak. Saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Konyaspor tarihindeki ikinci kupayı almak için sahaya çıkacak. Trabzonspor ise son 2 yıldır finalde kaybettiği kupada bu sefer mutlu sona ulaşmak istiyor. Türkiye Futbol Federasyonu transfer tarihlerini açıkladı. TFF 2026-2027 sezonunun transfer tescil dönemlerini duyurdu. Buna göre birinci transfer ve tescil dönemi 22 Haziran'da başlayıp 4 Eylül'de sona erecek. 1 Ocak 2027'de başlayacak ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Şubat'ta tamamlanacak. Ekonomi. Kamu çalışanları için ikramiye ödeme tarihleri belli oldu. Buna göre 2026 yılı ilavet hediyesinin birinci yarısı bugün, diğer yarısı ise 18 Aralık'ta ödenecek. Kurban Bayramı'nda köprü, otoyol ve toplu ulaşım ücretsiz oldu. Buna göre 26 Mayıs 2026 Salı günü gece yarısından başlayarak 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü yine gece yarısına kadar Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı otoyollarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz oldu. Ayrıca Marmaray, Başkentray, İzban ve bazı metro hatlarıyla belediyelere bağlı toplu taşıma hizmetleri de bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.389 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.666 lira, çeyrek altın 10.867, tam altın 43.315, ata altın ise 44.450 lira. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
2: Lütfen sabrınız bol olsun.
3: Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
4: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Saat 13.25'e kadar buradayız. Birazdan konuğum Bora Duran olacak. Saat 12.30 sonrasında inanılmaz bir gündem var. Ya Türkiye'de gündem hep yoğun da hep böyle şaşırıyor muyuz artık? Şaşırıyor musun Özgür? Yani yok artık diyeceğimiz bir şey olmayacak diye aklın çıkıyor, eyvallah. Yok artık diyeceğimiz birçok şeyin gerçekleştiğini gördüğümüz için sevgili dinleyiciler bir şey söyleyemiyorum. Şimdi hani derler ya sözün bittiği yer diye, hayır aslında tam da aslına bakarsanız sözün başladığı yerdeyiz. Şöyle bir bakalım. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi dün akşam üzeri bir karar açıklıyor değerli dinleyiciler. Bu hukuk terminolojisinde adına ne diyorlar? Mutlak butlan diyorlar. Yani en başından beri yok hükmünde, doğmamış, ölü doğmuş çocuk muamelesi gibi düşünebilirsiniz. Yani koskoca ana muhalefet partisinin, Mustafa Kemal Atatürk'ün özür dilerim, benim iki büyük eserimden biridir dediği Cumhuriyet Halk Partisi'nin milyonlarca insanın umudunu bağladığı işte 38. olağan kurultayını mahkeme tek bir celsede, tek bir kalem hareketiyle yok saydı, sildi, attı. Peki ne oldu da bu noktaya gelindi? Hemen hızlıca resme yukarıdan şöyle bir parçaları birleştirerek bakmaya başlayalım hızlıca sevgili dinleyiciler. Önce bir hafızayı tazelemekte fayda var. Şikayetçiler var biliyorsunuz. Bu davanın fitilini ateşleyenler tabii nereden, uzaydan gelmediler. Yani onlar da bizim aramızdalardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki insanlar zaten. Bu davanın arkasında partinin eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı değerli dinleyiciler Lütfi Savaş ve Batman delegesi Yılmaz Özkanat gibi parti için muhalif isimler var. Bunlar ne dediler bu isimler? Mahkeme dilekçelerinde değerli dinleyiciler, kurultayda ve İstanbul Kongresi'nde delege iradesi sakatlandı dediler. Delegelere para dağıtıldı, rüşvet iddiaları var, seçime hile karıştırıldı dediler bu isimler. Bakın ilk derece mahkemesi geçen yıl Ekim ayında bu davayı reddetmişti. Kardeşim, Cumhuriyet Halk Partisi zaten tüzük kurultayı yaptı, olağanüstü süreçler işletti. Bu dava artık konusuz kaldı demişti. Ama iş istinafa, yani BAM'a gidince hava bir anda ne oluyor? Değişiyor sevgili dinleyiciler. Üst mahkeme henüz ortada kesinleşmiş tek bir ceza davası, tek bir rüşvet mahkumiyeti yokken fiilen seçime hile karıştırılmıştır kanaatini ulu orta masaya koyuyor ve Özgür Özel yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırıp koltuğu eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ekibine ne yapıyor? İade ediyor. Hukuk devletinde iddialar ne olur? Araştırılır. Tamamdır, koyduk onu bir kenara. Fakat ceza mahkemesinin yerine geçip kurultay iptal etmek değerli dinleyiciler, işte o zurnanın zırt dediği siyaset mühendisliğinin devreye girdiğini hissettiğimiz yer, işte tam da bu nokta burası. Şimdi gel gelelim madalyonun değerli dinleyiciler iki yüzü. İktidar ve muhalefet bu noktada neler söylüyor? Gelişmelere şöyle bir baktığımız zaman açıklamaların havada uçuştuğunu görüyoruz. Herkes açıklamalar yaptı bu konuyla ilgili olarak. Özellikle muhalif tarafta işte parti liderlerinin ziyaretler var, açıklamalar var. Arka arkaya bunları zaten takip ediyorsunuz. Bizler de sizlere aktarıyoruz. Şimdi mevcut genel başkan Özgür Özel, ki kaldı ki burada bir parantez açalım. Mesela dün CNN miydi? Özgür Özel'i Manisa milletvekili olarak gösteren başka bir yerde mesela Cumhuriyet Halk Partisi lider olarak da gösterildi. Ama mesela CNN Manisa milletvekili olarak bildiğim kadarıyla, yanılmıyorsam, öyle gösterdi. Şimdi Özgür Özel ve ekibi değerli dinleyiciler haklı olarak ayaktaydılar. Geceyi ayakta geçirdiler. Bu bir yargı darbesidir, siyaset mühendisliğidir, saray operasyonudur dediler. Özgür Özel dün akşam kurultay videosunu paylaştı ve ben size gül bahçesi vaat etmedim, teslim olmamayı vaat ettim dedi. Meydan okudu, örgütünü genel merkezin önüne topladı. Hatta o fotoğrafı aldık mı Öznur? Otobüs fotoğrafını aldık mı? Yok, almadık mı? Alkan bir otobüs şey yapabilir mi? Tamam abi, ben de ayarlarız, merak etme. Kaç kişilik olsun?
Bizim aldı aldı valla. Bu nasıl bir huz arkadaş ya. Helal olsun ya. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel merkezinin önüne çekilen iki tane otobüsün fotoğrafını Öznur, aha da şimdi ekranlara getirecek değerli dinleyiciler. Ya geldiğimiz nokta, bunun günün birinde olacağını düşünsenize. Türkiye'de ana muhalefet partisi, hani oy oranında Türkiye'nin birinci partisi olarak düşünülüyor biliyorsunuz, söyleniyor anketlerde, şurada burada öyle. Partinin genel merkezinin önünde iki tane otobüs giriş kapısını kapatıyorlar. Niye? Olur da Toma Moma şu bu falan filan gelirse içeri girmesinler diye. Otobüsler içeri, işte mesela Zafer Partisi Genel Başkanı falan geldiği zaman bildiğim kadarıyla bir çekildi edildi, sonra tekrar yerine alındı falan. Ya bu görüntü bir acayip, bir tuhaf. Neyse şimdi Özgür Özel dedik. Milli iradeyi delegebilirler, hakim kalemi değil duruşu sergiliyor Cumhuriyet Halk Partisi'ne baktığımız zaman, Özgür Özel ve ekibine baktığımız zaman. Şimdi o fotoğraf geldi, teşekkür ediyorum canlarım benim, iyi ki varsınız. Peki eski genel başkan değerli dinleyiciler Kemal Kılıçdaroğlu yazılı bir açıklama yaptı ve sükunete davet ediyorum. Bu bir kucaklaşmaya fırsatı olmalı. Önceki dönem genel başkanlarımızla il başkanlarımızla uyum içinde yöneteceğiz dedi. Kulağa böyle çok birleştirici, çok devlet adamı gibi geliyor ama tabandaki öfkeyi ne oluyor, ıskalıyor bu açıklamalar. Çünkü taban partinin adliye koridorlarında kayyum tartışmalarına meze edilmesinden ne yapıyor? Nefret ediyor. Kemal Bey'e düşen tarihi sorumluluk bu hukuki kararın arkasına sığınıp koltuk hesabı yapmak değil, partinin önünü açacak bir akil adam formülü üretmek. Ama görüyor musunuz derseniz, onun yorumu sizde. Şimdi dönüyoruz iktidar cephesine. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten açıklama geldi. Akın Gürlek mikrofonların karşısına geçti. Yargı bağımsızdır. Mahkeme kararına herkes saygı duyacak. Yargıtay yolu açık dedi ve işi tamamen teknik bir prosedür gibi göstermeye çalıştı. Keza Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, değerli dinleyiciler, biz başka partinin iç işine karışmayız ama sokağı hareketlendirmeyin, uzlaşın dedi ve itidal çağrısı yaptı. Görünürde hukuk vurgusu var ama muhalefet kulisleri öyle demiyor. Muhalefet bu kararın iktidar eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'ni kendi içine gömmek, koltuk kavgası çıkartıp ana muhalefeti felç etmek için tezgahlanmış bir baskın seçim hazırlığı olduğunu değerli dinleyiciler ne yapıyor? Yüksek sesle haykırıyor. Peki ekonomik tarafı nedir derseniz, bu reçetenin acı tarafı var, o da ekonomik tarafı değerli dinleyiciler. Bakın dün akşam karar açıklandığı andan itibaren piyasalarda, Borsa İstanbul'da tam %6 çöküş yaşandı. Devre kesiciler takır takır devreye girdiler. Seans erken kapandı. Ekonomistler bas bas bağırdı ve bağırmaya devam ediyor. Kararın duyulduğu ilk 1-2 saat içinde ülkeden tam 9 milyar dolar nakit paranın buharlaştığını söylüyor. Kimler söylüyor sevgili dinleyiciler? Bunu söyleyen ekonomistler. Yarın Türkiye'de sabah hangi şirkete, hangi kuruma, hangi partiye ne olacağı belli değil. Şimdi ülkenin risk primi biliyorsunuz CDS'lerde bir gecede fırladı. Bu ne demek?

0: Değerli dinleyiciler, konutun önünde bir hareketlilik vardı. Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine geldi sevgili dinleyiciler, onu da size aktaralım. Uzun lafı kısası, Cumhuriyet Halk Partisi delege iradesiyle aslına bakarsanız savaş meydanlarında kurulmuş bir parti diyoruz. Hakimin kalemiyle kurulmadı ki, hakimin kalemiyle yıkılsın, fakat eğer hem Özgür Özel cephesi koltuğu bırakmamak için körü körüne bir savaşa girer, hem de Kılıçdaroğlu cephesi mahkeme beni haklı buldu diyerek geçmişin kırgınlıklarıyla geri dönmeye kalkarsa değerli dinleyiciler, bu asırlık çınar ne olur onu bilemem. Tarihe geçen fotoğrafı az önce verdi sevgili İlknur. Neler yaşandı hemen hızlıca bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi mutlak butlan kararı için YSK'ya başvurdu. Değerli dinleyiciler, saat 11'de toplantı yapılacağı açıklaması geldi. Yüksek Seçim Kurulu sevgili dinleyiciler. Bu arada duyduğumuz haberlerden bir tanesi neydi? Üniversitenin kapatılması değerli dinleyiciler. Sabahleyin bir tane öğrencinin, üniversiteden bir tane hanımefendi, genç bir kız öğrenci. Ya dedi, ben iki hafta sonra mezun olacağım. Ya mezuniyet kıyafeti bakıyorum dedi ya. Mezuniyet kıyafeti bakıyorum. Ben ne yapacağım şimdi dedi. Ben ne yapacağım 5 sene boyunca dedi. Bölümünü söyledi. Emek verdiğim, çalıştığım, çabaladığım, isteyerek, severek girdiğim, okuduğum okul. Ne olacak şimdi? YÖK'ten değerli dinleyiciler bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla kapatılan Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin açıklamada, eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan yürütülmesi hususunda gerekli tedbirler ivedilikte alınmaktadır. Öğrencilerimizin yanı sıra üniversitemizde görev yapan idari ve akademik personele dair herhangi bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemler yerine getirilecektir açıklaması geldi sevgili dinleyiciler. Yapılan açıklamada tedbirlerin alındığı söylendi. TGRT'de yer alan bir haber var. Şimdi oradan buradan haberleri sizlere aktaracağız. Böyle sağdan soldan. Saat 12.30'da Bora Duran değerli dinleyiciler konuğum olacak stüdyoda. Ben bu arada gidiyorum. Bugün son gün. Yani bu yoğun gündemle, kalabalık gündemle sizi baş başa bırakacağım. Yapacak bir şey yok. Önümüzdeki hafta yokum. Gerçi önümüzdeki hafta siz de yoksunuz. Bayram var. Ama işin ilginç tarafı, ben bugünden itibaren yokum. Ya bu arada yanlış anlamayın be. Bayramı bağlayan adam değilim. Ben önce izinleri bizim sevgili Fethi'ye gönderdim. Fethi böyle böyle, ben dedim işte bu tarihlerde olmayacağım. Tamam, daha sonra öğrendim ki aradan böyle biraz, ben nereden baksanız 1,5-2 ay öncesine falan göndermiştim. Sonradan fark ettim bayram olduğunu. Bilmiyordum yani. Önümüzdeki hafta olmayacağım biliyorum, çok özleyeceksiniz beni. Ah diyeceksiniz. Fakat unutmadan söyleyelim. Var ya, bizimkiler bir program yaptılar. Dünya Kupası ile ilgili olarak. Serhat Ayan'a teşekkür ediyorum. Hazırlasanıza şu tanıtımı. Özgür, tanıtımı hazırla. Dünya Kupası ile ilgili tanıtımı hazırlayın, atın. Atacağız onu. Şimdi bizim Serhat Ayan'a da teşekkür ederim. Sevgili Selin Yazıcı'ya, sevgili Fethi Yılmaz'a çok teşekkür ederim. Harika bir program hazırladılar. Var ya, bayılacaksınız. Bayılacaksınız. Öyle bilgiler var ki of diyorum size ya, tadından yenmez. Hanımlar beyler, önümüzdeki hafta pazartesi ve salı gününde benim yayın saatlerim içerisinde bu programda değerli dinleyiciler, Dünya Kupası'nı, geçmiş Dünya Kupası'ndan en enteresan bilgileri verecekleri kıymetli dinleyiciler, harika bir program sevgili Selin Yazıcı ve sevgili Fethi Yılmaz sunumuyla karşınızda olacak. Bak, kaçırmayın derim. Pazartesi ve salı günü benim program saatimde değerli dinleyiciler, o programın programı dinleyeceksiniz. Ama bu akşam saat 21 galiba. Kaç? Ha, 7'den 12'ye. Ciddi misin sen? 7'den 12'ye kadar 5 bölüm. Bak sevgili dinleyiciler, bak sonra söylemedi. Okan, söylemedin bize demeyin. Bana fırça atmayın. Bu akşam saat 7'den 12'ye kadar not alın bir kenarlara sevgili dinleyiciler, gerçekten harika bir program, inanılmaz bir emek. Tanıtımını dinleyelim Özgür, tanıtımını dinleyelim, sonra devam edelim. Hadi.
1: Bir turnuva, bir kupa.
2: Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem, Ken Aston, işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Hakem kıyafetlerini düzenlemeye getiren kişi aynı zamanda.
3: Öyle mi? Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hı hı. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
2: Seni uyarıyorum diyor.
3: Hani bazen tek kırmızı değil, sarı, bak seni uyarıyorum, üstüme gelme.
2: Aynen öyle.
3: ters

0: Topu siyah beyazlı kare evet. Toplar herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu
1: olmuştur.
0: Yani plastik toplar dahi o Çok formda abi. Basılıyordu. İşte o tasarı ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
2: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
3: Hanımlar beyler devam ediyoruz. Saat 12.30'dan sonra Bora Duran abi temelli mi ne bu böyle veda ediyorsun demiş. Mehmet Keskin yok be gider miyim hiç bırakır mıyım sizi çok teşekkür ederim. Ama özleyin beni bak vallahi gebertirim çok kötü küserim acayip küserim. Arkadaşlarım beni özlemeyenleri listeler söyleyeyim. Okan Bey kirli iğrenç siyasetten artık vatandaşın sıtkı sıyrıldı. Kemal'in kime nereye hizmet ettiği belli, seçimleri de kaldırsınlar bari, bu kadar ekonomik sıkıntı yaşamayız, şimdi bunun faturasını yine halk ödeyecek, yazıklar olsun demiş Serkan Bey. Selamlar sevgiler Okan Bey, merhaba. Bütün ülke butlan kararını tartışırken asıl bakmamız gereken bir karanlık bölgede torba yasağı. Evet, dikkat, kim bilir neler olacak, asıl bunlara dikkat demiş. Var ya işte bu. İşte bu Faruk Bey. Hemen o haberden bahsedelim mi? Dur. Nerede? Ben nereye koydum o haberi ya? Dur. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değerli dinleyiciler, kabul edilen bir şey var. Madde var. Dur hemen anlatacağım. Acele ettirmeyin bana. Bak dinleyicimiz Faruk Bey, helal olsun gerçekten. O kadar güzel bir noktaya temas ettiniz ki hızlandıracağız değerli dinleyiciler. Hiç merak etmeyin. Saat 12.30'dan sonra da Bora Duran. Varlık Barışı Kanunu AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Varlık Barışı Kanunu'nun maddesinin en net ve yalın özeti. Soru sormak yasak. Kişi ya da kurumlar yurt içi veya yurt dışındaki kayıt dışı bavulla gelen gizli hesaplardaki yastık altındaki paralarını sisteme soktuklarında devlet onlara bu parayı nereden buldun, kaynağı nedir diye soramayacak değerli dinleyiciler. Tam dokunulmazlık zırhı. Sisteme sokulan bu varlıklar nedeniyle kişiye geçmişe dönük hiçbir vergi incelemesi yapılamayacak ve hiçbir soruşturma, yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçırma, kara para ve benzeri açılamayacak. Zamanlama eleştirisi kamuoyu ve muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu mutlak butlan kurultay iptali kriziyle meşgulken arka planda dürüst vergi mükellefini inciten ve şaibeli paraları yasal hale getiren çok kritik bir af yasası ne oluyor benim canım ülkem, kurban olduğum ülkem, meclisten geçmiş oluyor. Helal olsun. Bak dinleyicimiz ne kadar dikkatli, değerli dinleyiciler, tam da söylediğinin üzerine. Devam edelim. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler değerli dinleyiciler şöyle demişler. Yaklaşık 40 il belediye başkanı il başkanı değiştirilecek. Özür dilerim. İmamoğlu dahil tutuklu ve tutuksuz olarak yargılanan tüm CHP'lilerin üyelikleri askıya alınacak. TGRT'deki bir iddia bu. Kılıçdaroğlu'na yakın isimler söylemiş. Güya Kılıçdaroğlu'na göre bu isimler aklanmadan partiye dönemeyecek. Kılıçdaroğlu'nun 7 kişilik bir MYK oluşturması bekleniyor. Ve mevcut durumda Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili olarak kalacak değerli dinleyiciler. Aylin Nazlıaka mesela ben dönmem dedi eğer böyle bir şey olursa. Dönmem dedi. Şimdi Özgür Özel'in açıklamaları vardı değerli dinleyiciler. MHP Genel Başkanı butlan çıkışında bulunduğu tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmak dedi. Az alsan Özgür sesi. Bahçeli'den Cumhuriyet Halk Partisi'ne gelen bir açıklama. Bu aşamada tek yol uzlaşmak ve tahriklerden kaçınmaktır. CHP'nin kimliğini geleceğe taşıma iradesi en sağlıklı yol ifadelerini kullandı. Tarihi sorumluluk ve feragat çağrısı vardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık tecrübesine vurgu yaptı. Partiyi bir kaosa sürüklememek adına büyük bir fedakarlık yapması istenmektedir. Mahkemenin iade itibar anlamına gelen kararına rağmen Kılıçdaroğlu'nun görevden feragat etmesi gerektiğini savundu, söyledi daha doğrusu Devlet Bahçeli. Özgür Özel ilk tepki geldiğinde ne dedi Özgür Özel değerli dinleyiciler? Sosyal medya hesabından 39. olağan kurultayda yaptığı konuşmadan bir kesin paylaştı kesip ve Orada ne dedi? Ben size iktidara gül bahçesinden geçerek gitmeyi vaat etmiyorum. Ben size acıya katlanmayı ama teslim olmamayı vaat ediyorum. Ben size onur, haysiyet, cesaret ve mücadele vaat ediyorum ifadelerini kullandı. Bunu da paylaştı. Otobüsün üzerinden basın toplantısına çıktı daha doğrusu. 50 yaşındayım. Ben istesem 30 sene kalırım bu koltukta ama bu koltukta 80 yaşına kadar kendini rahat ettiren diğer... kendini rahat ettiren değil sorunları çözen bir genel başkanım dedi. Oturmadık Ankara'da koltukta oturmayacağım, ben bu koltuğu reddediyorum dedi. Ben partimin genel başkanını cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturtmak için mücadele ediyorum ve sarayın açtığı yolla o koltukta oturanlardan olmadım dedi. Çok sayıda telefon gelmiş, arayanlar arasında Kılıçdaroğlu var, zaten dönüp ne konuşacağız dedi. Butlan'ı destekleyen milletvekilini ihraç ettik, bugün o telefona dönmenin bir manası olmaz. Ben onunla uzlaşırsam milletle uzlaşamam, bunlar yaşanmasaydı zaten bayramda arayacaktım dedi değerli dinleyiciler. Bu arada Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı milletvekilleri, mesela bir milletvekili kimdi o değerli dinleyiciler, hemen şöyle bir bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi eski genel başkanı sevgili dinleyiciler. Eski genel başkanı Aydın milletvekili Hüseyin Yıldız Kılıçdaroğlu'nun evinin önünden açıklama yaptı. Bugünden itibaren Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun emrinde yola çıkacağız, yola devam edeceğiz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamaları vardı. Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu değerlendirildi. Komite makro finansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların atıldığını söyledi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 22 Mayıs itibarıyla değerli dinleyiciler zorunlu haller dışında personel izinlerinin ikinci bir emre kadar iptal edildiği bilgisi var. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı tutuklu Ekrem İmamoğlu yengesi vefat etmiş. Kendisine, yengesine Allah'tan rahmet, kendisine, ailesine sabırlar dilerim. Adalet Bakanlığı'ndan yanıt bekleniyor yengesinin cenazesine katılmak için değerli dinleyiciler. Başka ne var? İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Sosyalist Enternasyonel açıklama geldi. Mutlak butlan kararı tamamen hukuka aykırı bir karardır. Özgür Özel ve CHP'nin seçilmiş yönetimiyle dayanışma içerisindeyiz. Bu karar Türkiye'nin demokratik sistemine indirilmiş bir darbedir. Ekrem İmamoğlu ve birçok muhalif belediye başkanı sürekli olarak anayasal baskı ve sistematik zulüm altındadır. Sözleri değerli dinleyiciler, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlığını yaptığı Enternasyonel Sosyalist Enternasyonel'den. Konuğumuz arkadaşlar geldiği zaman lütfen bana iletin, olur mu? Özgür. Tamam, bana iletin yani. Kara paramız yok ki biz de yararlanalım torba yasadan demiş dinleyicimiz. Tabii bundan yararlanabilen insanlar değil mi? Kimler olduğunu söyledik zaten hanımlar beyler. Peki Özgür Özel'in otobüs üzerinden yapmış olduğu açıklamalar vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik siyasi müdahale yaşandığını söyledi. Buna boyun eğmeyeceklerini belirtti. Bundan sonra gerekirse hayatı durduracağız. Gerekirse tüketimden gelen gücümüzü kullanacağız ama asla teslim olmayacağız dedi. Sokakları bırakmayın dedi. Bundan sonra olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbeyi yapanlardır dedi. Mutlak butlan kararının hukuki değil siyasi olduğunu söyledi. CHP'nin geri adım atmayacağını, mücadeleyi sürdüreceğini söyledi. Parti örgütlerine ve seçmenlerine sakın kararlılıktan vazgeçmeyin, sakin ama kararlı olmaları çağrısında bulunuldu. Tüm il ve ilçe örgütlerinin görevlerinin başında olacağı bilgisi var. Parti binalarının açık tutulacağı söylendi. Sabaha kadar da biliyorsunuz parti binası değerli dinleyiciler açıktı. Hikmet Çetin, ondan da bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu'na tepkisi vardı. Eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Hikmet Çetin, Kılıçdaroğlu'nun süreci önceki dönem genel başkanlarımızla yürüteceği sözlerine sert bir yanıt verdi. Özgür Özel'e destek verdi. Bu hukuk ve mantık dışı kararla delegenin milletin iradesine bir kez daha darbe vurulmuştur. Özgür Özel'in yanındayız. Başkalarının bir hesabı varsa milletin de bir hesabı var. Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, Fatih Erbakan, Bakan, demokrasilerde çözüm ve karar merci mahkemeler değil millettir, sandığı getirin dedi. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, değerli dinleyiciler, mutlak butlan kararı çıktığı andan itibaren Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek demektir açıklaması geldi. Peki Kılıçdaroğlu'ndan yazılı açıklama. Yargı süreci kesinleşene kadar Kemal Kılıçdaroğlu ve eski yönetimin görevi devralmasına karar verildi. Kılıçdaroğlu ayrışma değil kenetlenme fırsatı olmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ikbal arayışlarının mücadele alanı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi milletimizin egemenlik senedidir. 38. olay kurultayımızla ilgili mahkemenin vermiş olduğu karar bir ayrışma vesilesi değil, asırlık çınarımızın altında kenetlenme fırsatı olmalıdır. Gün birbirimizi kırma günü değildir dedi. Sevinç çığlıklarıyla birbirimizi kırma günü değildir. Gün kırgınlıkları bir kenara bırakıp ciddiyetle, sükunetle ve kucaklaşarak ayağa kalkma günüdür. Bu süreci keşkelerle değil ciddiyetle, parti kültürümüzden aldığımız samimiyetle ve ortak akılla yönetmek zorundayız. Şahsi ikballer değil Türkiye'nin geleceği esastır sözleri. Demek ki Kılıçdaroğlu gelecek değerli dinleyiciler, genel başkan olacak. Muhtemelen de gitmeyecek, yani kalacak değil mi? Çünkü ona bağlı olacak yani tekrar o kurultaya gidilmesi, o bu falan. Halbuki çıksa, açıklama yapasa falan filan. Herkes aynı şeyi söylüyor zaten. Mansur Yavaş, hukuki ve demokrasi ihlal. Değerli dinleyiciler, kararı Türkiye'de hukukun ve millet iradesinin ağır bir baskı altında olduğunun bir açıklaması, açık göstergesi ve CHP'yi etkisizleştirerek iktidarın ekmeğine yağ sürmek olduğunu söyledi değerli dinleyiciler. Evet, kıymetli dinleyiciler, Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı devam ediyor. Radyonuz Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. Bora Duran, çok ama çok sevdiğimiz bir isim. Daha önce de duyurmuştuk, stüdyomuzda konuğumuz olacak. Ben sizlerden minik bir müsaade istiyorum, sevgili Bora Duran'ı stüdyoya alacağım, sonrasında birlikte buradayız. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı başladı. Teknik masada sevgili kardeşim Özgür, sen tarzı biraz değiştiriyorsun gibi geliyor bana, biraz daha renklendirmeye başlamışsın olayı.
1: Millet sana kanalize mi olacak?
4: Kanalize.
3: Kombin yapıyorsun. Üzerindeki gömlek kahverengi mi Özgür? Bordomsu kahverengi. Parlak bir saten kumaş gibi duruyor sanki.
1: Ya bırak, kımıl kımıl işte ya. Allah.
3: Editör masasında tabii ki sevgili editörüm İrem, her zamanki ciddiyetini koruyor kendisi. Çok havalıdır, bildiğiniz gibi değil. Hiç öyle yani. Editör masasında dünyanın en güzel editörü de dönüp bakmaz.
1: Ya söyleme!
5: A few moments later.
3: Güzeller güzeli, teknik masa sorumlumuz sevgili Simge buraya geldi.
6: Niye gürültü ediyorsunuz?
3: Ve masadaki yerini aldı.
7: Verildi ve koşu başladı.
3: Bu arada Simge, önümüzdeki hafta bir gezmeler, bir tatiller. Nereye gidiyorsun?
8: Kıbrıs'a mı gidiyorsun? Kıbrıs dedi, döndü Kemal'le. Soruyu soran benim. Hani detayı Kemal'e anlatıyor, onu da anlamış değilim hanımlar beyler.
1: Bana anlat, gebeş kaplumbağa, bana anlat.
9: Gebeş kaplumbağa.
10: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz. Radyonuz Radyo Sputnik'te ve şükür abi, hoş geldin.
1: Merhabalar. Sevgili
0: Bora Duran canlı yayında konuğum.
1: Selamlar Okan'cığım, nasılsın?
0: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
1: Eyvallah, vallahi özlemişiz, teşekkür ederim. Sputnik benim için çok değerli, keyifli bir radyodur. Çok
0: öyle
1: severim
0: mi?
1: Yani.
0: Ciddi mi, dinliyor musun?
1: Trafikte falan denk geldiğim zaman hemen dinlerim. Oo. Yani yayın akışını çok beğenirim.
0: Harika ya, çok sevindim, buna çok mutlu oldum.
1: Zaman zaman denk geliyorum seninle de. keyifli sohbetine ve muhabbetine burada olmaktan mutluyum, teşekkür ederim.
0: Ben teşekkür ediyorum abi, sağ ol. Nasıl gidiyor hayat?
1: Hayat
0: sen biraz
1: güzel.
0: Şeyden, koşuşturmadan falan uzaklaştın ya, değil mi?
1: Yok, geldim, yine İstanbul'dayım ya. Yani İstanbul peşimizi bırakmıyor.
0: Geldim derken temelli mi artık?
1: Artık temelli geldim.
0: Ne kadar oldu?
1: Yani şöyle, ben geçen kış, yani geçen seneyi Bodrum'da geçirmiştim. Bodrum'un, yani Bodrum bir yaz bittikten sonra bir şöyle bir Sapanca'ya bir geçiş yaptık. Bu kışı da orada böyle geçirip şimdi komple İstanbul'a geldik.
0: Ege artık. Hikayesi var mıydı sende? Öyle
1: ben
0: şey?
1: Ege Üniversitesi Konservatuvar'dan mezunum. Bir 7-8 senede İzmir'de yaşadım yani. O yüzden herkes beni İzmirli bilir yani. Öyledir yani.
0: Ama tekrar şimdi artık İstanbul'dasın.
1: Evet, İstanbul'dayım.
0: İstanbul'un koşuşturması ve yoğun iş temposu.
1: Abi olmuyor ya. İstanbul gerçekten insanın peşini bırakmıyor. Çünkü mesela benim geçen hafta yani şu yeni şarkımız çıktı biliyorsun.
0: Destina
1: çıktı ve Destina çıktığından beridir yani bu belki 20. programım. Yani ne yapacaktım, nasıl hani gel git falan filan, inan olmayacaktı yani.
0: Bir kere de aradan çıksın dedin.
1: Yani.
0: Abi evet. Şimdi Destina baktığım zaman gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. Bir dostun, kaybedilen bir dostun anısına yazılmış. Bir de burada şöyle bir şey var, yani şarkı çok dokunaklı bir şarkı ama bu şarkının şöyle bir ilk bir özelliği mi var? Söz müziği sana ait olmayan bir şarkı çıkışı, değil
1: evet,
0: öyle mi?
1: Evet, bu bir aslında bir proje şarkısı gibi düşünmek, bakmak lazım şarkıya. Yani proje derken yani böyle hani ticari bir proje bazında söylemiyorum. Yani benle alakalı kısmıyla alakalı şöyle oldu hikaye. Yıldıray Yürgen bilirsin.
0: Tamam.
1: Bizim maestromuz. Ben de 5 sene kadar Yıldıray Yürgen'in asistanlığını yaptım. Çok güzel işler yaptık beraber. Abimdir, çok kıymetli, değerli yani bir müzisyendir. Bir gün beni aradı. Dedi Boracığım, bir şarkı var. Çok senin sesine yakışacağını düşünüyorum. Dedi bizim çok sevdiğimiz bir dostumuz var. Onlar da böyle bir yelkenciler, tekneciler. Sen de hani bu ya, yani ben de tekneyle yelkenle böyle denizde çok aşırı neşir olduğum için hani sen aklıma geldin, böyle tek bir zamansız bir kayıp arkasından yazılmış bir şarkı, bir dinlersen dedi. Ben de dinledim şarkıyı, gerçekten yani böyle duygulu, hikayesi de çok etkiledi beni. Dedim yani bunu dedi okur musun, söyler misin, senin sesini duydum dedi yani. Çok ben de şarkı söyledim, bir demo böyle bir gönderdim, bir dinledik falan filan, baktık çok güzel oldu. Böyle bir ahde vefa Yıldıray Yürgen'e
0: ya.
1: Yani hani onu kırmak istemedim. Şarkı da çok hoşuma gitti, çok da sevdim. Sedat Kunduracı yazmış, çok da beyefendi, sevdiğimiz bir dostluk kurduk Sedat Bey'le de. Çok tatlı bir insan. Normalde ben yani hani böyle kendi sözünü, müziğini yazan bir adamım biliyorsun. Şimdiye kadar yani Fikret Kızılok cover'ım var kendi albümümde. Yani onun haricinde kendi şarkımı coverladım.
0: Genelde tercihim o.
1: Yani çünkü benim zaten kendi hayatla yani mesela derdimi ben anlatmaya çalışıyorum aslında.
0: Bitti
1: beni
0: mi bu arada? Devam ediyor
1: ayakta,
0: mesela hala?
1: Biter mi abi yani, o ölene kadar
0: çok
1: sürecek bir şey.
0: Ya.
1: Yok be abi, yani dert derken mesele derken zaten aslında derdi meseleyi neşeye, mutluluğa çevirmeye çalışıyoruz yani. Yürüyorum sana doğruyla, başkanla falan yani oraları ben şey demiştim.
0: Başkan bu arada, başkanım bende ayrı bir yeri var. Ne biliyor musun? Başkanı Şile'de çektin ya sen.
1: Evet.
0: Abi ben Şile'de oturuyorum. Şile'de o senin klibi çektiğin o şey, denizin üzerindeki yer.
1: Vira balığında hemen orası İskele.
0: Aynen evet. Orası.
1: Okan abi selam olsun.
0: O İskele'de abi çok da güzel bir klip klip de çok güzel, şarkı da çok güzel.
1: Evet abi, o da çok güzel bir şarkı olmuştu böyle. O dönem Mucize Doktor diye bir dizi vardı. Orada lansman yaptı şarkı falan filan. Tam patladı gidiyordu. Pandemiye takıldık.
0: Pandemi sana pandemi senin için nasıl geçmişti?
1: Kötü geçti. Şöyle.
0: Çünkü yani, orada şunu söylüyorum. Yani kimisine kötü, kimisine iyi de sana niye
1: şu
0: kötü?
1: Şu anlamda kötü geçti. Yani ben aslında çok şanslı bir geçirdim pandemiyi. Neden diyeceksin? 2018'de ben sana doğru çıkarttım abi. İki sene falan durmadık yani. Türkiye'de böyle bir üç tur attık yani. Sana doğruyla gezdik, dolaştık falan. Böyle ben artık tam bitmiştim. Ama yeni bir şarkı çıkartmam gerekiyordu artık yani. Başkanı çıkarttı, yeni turneye başlayacaktık ama derken pandemi patladı. Ne oldu? Şimdi ben sana doğru çıkarttım, turnesini yaptım Allah'tan.
0: Bitti
1: pandemi
0: Allah'tan,
1: oldu.
0: Bitti Allah'tan, denk gelmedi evet.
1: Ama tam ben sana doğruyu yaptım ve hani bu Gülsen'in tenin insan aman amanlar yani yan yanalar.
0: Abi nasıl zor bir şey bu ya.
1: Falanları filanlarla beraber o şarkıyla beraber sana doğruyla birleşip böyle bir Bora Duran markasını artık istediğim yere getirmiştim yani. Tak böyle pandemiyle uçak burnunu tam kaldırmışken bir anda tekrardan böyle bir boşta ese geçti.
0: Ama sen zaten sana doğruyla aslında o noktaya gelmiştin zaten dediğim
1: gelmiştim gibi. Gelmiştim sana doğruyla abi. Şimdi çıktık bütün Türkiye dediğim gibi iki tur atıyorsun yani. Bir gün senin bu şarkı da mı olunmuş, bu şarkı da mı olunmuş?
0: Tabii böyle
1: yani,
0: bir şey çıkıyor ortaya.
1: Hani iyice oturmuştu insanlarda. İşte magazini, gazetesi, basını, şusu busu iyice oturmuştu falan. Pandemide girince ben Bodrum'daydım zaten. Yani iki senedir de gezmişim zaten. Dedim ya yeter abi ya. Reset. O kadar tatlı bir yani şalteri indirdim ki ben. Baktım herkes abi pandemide videolar, canlı yayınlar falanlar ya. Dünya yanmış, adam hala şarkı söyleme ve reyting peşinde falan yani.
0: Sen rahattın.
1: Ben hiç umurumda değildi yani. Ama bende de öyledir işte. Kapatınca tam kapatırım yani. Bir 3-4 ay, 5 ay, 6 ay kapattım.
0: Hiçbir
1: ya.
0: Şey yapmadı.
1: Hiçbir
0: yani.
1: Şey. Yaptım, yaptım. Ya, yine derken, hani müziğimi, şarkılar çıkarttım falan ama olması gerektiği gibi çıkarttım yani. Hani,
0: kafayı güzel dinledin.
1: Aynen yani. Yani.
0: Çok iyi geldi o anlamda aslında.
1: Çok iyi geldi abi.
0: Abi yani. Bu arada sana doğru dedik ya. Sana doğru orada duygusal kırılmalar yaşadığın bir dönem miydi? Neydi o sana doğruda? Öyle bir şey mi vardı? O dönemlerde daha iyi şeyler mi çıkıyor? Ne diyorsun sende?
1: Yani abi aslına bakarsan ben yine bir Bodrum'a eserlenip bir kaçmıştım İstanbul'dan 2015 yılında. Evi ocağı kapattım. Kaçtım.
0: Arada sen yani. Bunu yapıyorsun galiba.
1: Yapıyorum.
0: Ne zaman olacak belli olmuyor.
1: Ondan sonra abi yaz bitti. Ekim falan.
0: Abi seninle iş yapacak olsa biri. Abi dur ne olur gözünü seveyim bak. Şey yapma yani şimdi.
1: Tabii yani hani bir ön planı almak zorunda yani. Çünkü ben gittim sonra yani yaz bitti falan dedim ya abi yok burası yani erken emeklilik olacak benim için galiba dedim yani. Siroza bağlayacağız yani kendimizi. Çünkü Ekim Kasım falan baktım abi incin top oynuyor Bodrum'da yani. Hiç böyle ya ben de bir evdeyim kendi evimdeyim stüdyo falan filan ama yani yok daha yani hani yapmam gereken şeyler var falan dedim. Geldim abi İstanbul'a. İstanbul'da da ev hiç tutmak istemiyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim? Nereye gittim sence?
0: Nereye
1: Şile'ye gittim. Şile'de.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Bomboş bir sitede bir ev tuttum yani.
0: Nerede Şile'nin?
1: Çünkü kışın bomboş oluyor yani biliyorsun.
0: Biliyorum tabii canım.
1: Abi Bali Bey Caddesi'nde.
0: Şaka yap. Tam
1: gerçekten
0: bizim orası.
1: Yani.
0: Valla ya. Bali Bey'de oturuyorum ben de.
1: Halil İbrahim Sokak, Muteber Sokak kesişmesi.
0: Bekleriz diyemeyeceğiz artık yani şu anda orada değil artık.
1: Yani evet. Orada bir ev tuttum abi kış. O site bomboş, kimse yok. Site benim yani. Ondan sonra bildiğin böyle şey gibi yani futbolcu kampı yapar gibi girdim abi çalışmaya başladım yani. Ama böyle farklı bir şey yapmak istiyordum artık. Yani hani değişik böyle biraz o şey yani romantizm kafadan falan öyle şeyler de yaptım ettim şarkılar var ama ya böyle farklı bir şey yakalayayım istiyorken çalışırken sana doğru çıktı işin açıkçası.
0: Abi bu zor bir şey değil mi ya? Hiç endişelendiriyor mu? Şu az önce söyledin ya şarkıları şimdi sıralayıp böyle saydığımızda abi bir şey yapıyorsun o kadar beğeniliyor mükemmel beğeniliyor dillerden dinlere dolaşıyor ama sonrasında daha iyisini yapman lazım durumu yani.
1: Abi bu zaten çok yorucu bir şey. Bu yarış atı gibi bir şey işte aslında oluyorsun orada yani. O şeye girersen, o ritme girersen. Ama hayatının bir döneminde ister istemez yani bu piyasadaysan ve var olmaya çalışıyorsan, marka değerini yaratmaya çalışıyorsan şarkıcı olarak bir yerde olmak istiyorsan yani bunu yapmak zorundasın. Üst üste hitleri koymak zorundasın. Hı. Yani ben bunu yaptım. Yani 2011'de Gülsen'in teninle başlayan Hı. süreç. Yani
0: o da çok enteresan. Önce Mahsun Kırmızıgül'e
1: vermiştim şarkıyı.
0: Neye?
1: İşte Yıldıray Gürgen'le beraber çalışıyoruz.
0: Tamam.
1: Mahsun Kırmızıgül albümünü yapıyoruz. O zaman Hı. o dönem Yıldıray Gürgen Türkiye'de hangi müzik yapılıyorsa Yıldıray Gürgen yapıyordu işin açıkçası. Evet. Yani Prestij ve Hı-hı. Erol Köse'nin rahmetli bütün Hı-hı. Yapımlarının aranjelerini Yıldıray Gürgen Hı-hı. yapıyordu. Hı-hı. Ben de asistanlığını yapıyordum. Mahsun'la da işte Mahsun'un albümü yapıyoruz ve A1 arıyoruz ya, hit Hı-hı. arıyoruz yani. Hı-hı. Ben de o sırada tabii Yıldıray'la çalışıyorum ama bir yandan da kendi şarkılarımı İzmir'den yeni gelmişim. Hani Hı-hı. Yıldıray abi bana albüm yapacak falan Hı-hı. diye hani çalışıyorum bekliyorum falan. Hı-hı. Şarkılar yapıyorum, getiriyorum falan filan.
0: O bir zaman gün, var mı Gülsen'in
1: tenini yaptım işte bir gün. Yıl 2005'te. Hemen koşa koşa gittim Yıldıray'a çaldım şarkıyı abi dedim. Ah, herhalde yakaladım abi, dedim.
0: Çok
1: bu
0: büyük hata yapmışsın
1: yani.
0: Yalnız söyleyeyim.
1: Yıldıray'a bir çaldım Yıldıray'a dedim. Moruk bunu hemen Mahsun'a çakalım biz. Bu çok iyi şarkı dedi yani.
0: Dedim abi.
1: Ondan sonra
0: zamanlama
1: dedim
0: kötü.
1: Yani, hani benim albüm falan bana falan. Yani sen yaparsın daha falan filan. Abi böyle bir katakulli.
0: İnsan bir şey de diyemiyor.
1: Ya bir şey de diyemedim. Bir yandan da yani belki de ben de hazır da değildim. Bilmiyorum yani işin açıkçası yani. Öyle yani bir yol açılmış oldu
0: sonra
1: bana.
0: Sonra sen onu tekrar
1: itibariyle.
0: Söyledin ama müthiş oldu.
1: Yani. Eyvallah. 2005'te Mansur söyledi müthiş. Yani mesela adam hit yaptı şarkıyı. O da zaten kendi kitlesi olan ve iyi bir yorumcu kendi şeyinde, ekolünde, janrında. Yani ben o sıra işte BKM Mutfak'ta çalışıyorum. Yılmaz Erdoğan, Deniz Erdoğan mutfak ekibiyle beraberiz falan zaten. Orada da kendim söylüyordum falan şarkıyı yani. 2011'de de ben kendi ilk albümümü yaptım abi.
0: Evet.
1: Orada da ben kendim söyledim işte şarkıyı ve bir tur daha patladı şarkı.
0: Abi çok güzel.
1: Hala patlıyor
0: abi
1: şarkı.
0: Abi çok
1: falan
0: güzel.
1: Filan
0: hala yani. Aynen. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Yani etkisi azalmayacak, etkisi gitmeyecek şarkılar bunlar.
1: Eyvallah
0: yani. Müthiş bir tadı yok mu ya? Şimdi bir müzisyen için, bir sanatçı için en güzeli bu galiba değil mi?
1: Abi
0: yani şarkılarının
1: şöyle,
0: biliniyor, söyleniyor olması.
1: Eyvallah yani hani. Şimdi 90'lar mesela bitmiyor ya yani. Gerçi bir baydık artık biz 90'lar çocuğu olarak biz baydık yani. O ayrı hikaye yani ama şimdi Gülsen'in teninde o böyle hani işte o aman aman da keza ve sana doğru da keza abi şu an hala yüksek rotasyonda eminim sizde de çalıyordur yani.
0: Tabii.
1: Mesela geçen bir film izliyorum böyle Gülerin içinden diye bir girdi tüylerim diken diken oldu ya yani evet. Mesela şimdi kaç sene yani hani kaç sene öncesinin şarkısı
0: değil mi?
1: Şimdi Gülsen'in teninin de bir yerde girdiği zaman birilerinin aynen. tüylerini diken diken o şekilde yaptığını
0: o şekilde, evet.
1: biliyorum bu beni çok
0: çok güzel
1: ediyor.
0: Bir şey yani. Şimdi peki tamam yeni Destina çok da güzel gidiyor.
1: Eyvallah.
0: Her şey çok güzel olmuş eline emeğine yüreğine sesine sağlık ama evet. Abi müzik yapma işi tabii bitmiyor. Hep de devam edecek. Var mı 2026 yılında sırasını bekleyen bir şeyler var mı?
1: Var
0: gelecek
1: şu
0: mi?
1: An yani yeni şarkılar hep cepte zaten. Yeni şarkılardan öte yalnız Okan. Okan diyorum yani abi.
0: Abi tabii lütfen özür.
1: Yani,
0: özgür deme de.
1: Yani.
0: özgür bizim şu özgür. Ya.
1: Eyvallah. Yapımcı şey, içeride yayın masamızdaki özgürümüz. Evet. Abi şimdi şöyle yeni şarkılar cepte ama ben ondan önce bir YouTube projesi yaptım. Böyle bir 6 şarkılık akustik ekiple beraber
0: çok
1: çaldık
0: güzel.
1: Söyledik. Ve bu şarkıların içerisinde benim mesela canlı performans olarak YouTube'da birçok şarkım var. Ama bunlar yok. Bunları seçtim özellikle yani. Onlardan biri de ben 2015'te Gülben Ergen'le bir şarkı yapmıştım. Kalbimi koydum diye
0: kalbimi
1: bir şarkı. Sözümüz gibi. Bana ait bir şarkıydı. Bir düet yaptık Gülben'le. Onu da yıllar sonra şimdi ilk kez tek başıma söyleyeceğim. Ona
0: harika.
1: Da bir akustik versiyon yaptım. Öyle söyleyeceğim.
0: Çok zor
1: yani.
0: Değil mi ya? Bu akustik enstrümanlar böyle
1: abi
0: hep
1: zor. Yani yıllardır beraber çaldığımız ekiple yani bir 5-6 prova yaptık. Ondan sonra kayıda girdik. Ona rağmen yani dökülenler, kırılanlar. Ulan orası öyle değildi. Allah kahretsinler falanlar filanlar. Çünkü kayıt deyince bir de böyle hani insanlar da işini ciddiye yayılınca tabii ki herkes kalabalık bir ortam. Yani.
0: Kameralar, mameralar falan değil
1: abi,
0: mi çok şey?
1: Abi yani şey, kameraları ben sonrasına erteledim işin açıkçası. Hmm. Yani aldık kayıtları, canlı çaldık, söyledik. Anladım. Kaydı, o çok zor yani iş yani. Onu, ha, onu kimse canlı... onu inan öyle yapmıyor, emin ol yani.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii, herkes bir temiz kaydını alıyor abi, ondan sonra görüntüyü alıyor. Yani yeme onu, tufaya düşme. Yani.
0: Bak görüyor musun?
1: Yani ya, duman bile mesela geçen duman bile diyorum hani çok canlı live station diye paylaştıkları bir şey yani çalmışlar, kaydı almışlar, üzerine de görüntü almışlar yani. Yani çünkü şöyle abi, biz söylüyorsun onu... falan yapıyor, bakıyorum ses hiç değişmiyor. Anladın mı yani?
0: Abi yani. Biz onu gerçek zannediyorduk ha.
1: Yok abi.
0: Özgür
1: yok.
0: Duyuyor musun?
1: O iş öyle.
0: Akustik var ya izlediklerimiz. Kayıtmış oğlum.
1: Ha, istisnalar kaydeyi bozmaz bilmiyorum yani ama geneli öyledir yani.
0: Bu arada şey, konserler monserler falan yoğun bir sene mi olacak?
1: Abi
0: diyorsun?
1: Yani inşallah olacak diye ümit ediyoruz. Hı. Yani ortalık işte sakin, güzel, keyifli ülkemizde her gün bir gündem değişikliğiyle uyanmazsak Allah korusun yani hani ne bileyim.
0: Zor mu ya müzik? Abi, her zor, geçen yani, gün daha mı zorlaşıyor? Ne diyorsun
1: yani? Her geçen
0: yani?
1: Günde daha zorlaşıyor. Yani geçen gün bir işte mikrofonu uzattı. Yeni başlayanlara ne tavsiye edersin? Başlamasın dedim ben direkt yani net yani hani başlamasın abi dedim yani. Hani yakmasın çocuk kendini.
0: Hala aynı fikirdenizin.
1: Ya abi şimdi bu bir aşk, büyük bir aşk. Yani eğer zaten ben başlasın başlamasın ne dersem diyeyim ya bana
0: o
1: da.
0: O yapacaksa
1: hani
0: yapar
1: yani
0: zaten.
1: Yapacaksa zaten yapsın. O ayrı hikaye ama buradan sanki böyle büyük yani yattığı yerden beleş para kazanacağım zannediyor gençler. Yani müziği sırf yani hani böyle... Bu TikTok, TikToklar falanlar var ya abi, orada yani iki şarkı söylüyorum hani işi götürüyorum oradan bir queen atıyor falan filan parayı kazanıyor falan filan. Yani hani iş böyle bir şey değil yani şu an çok patlayan mesela şarkıcı var, bir sene sonrasını görmek istiyorum, iki sene sonrasını görmek istiyorum yani. Hani inşallah iyi olurlar, çocukları kötü görmek istediğim için söylemiyorum bu arada, kimse kimseyi kötü görmek istemez.
0: Abi
1: yani,
0: çok kalabalık olmadı mı bu arada ya? Yani
1: çok kalabalık
0: her
1: oldu abi.
0: Herkes
1: aynen,
0: bir şeyler.
1: Yani eskiden şimdi... bak pasta şu kadardı tamam mı yani. Şu böyle 100 kişi yiyordu o pasta.
0: Şimdi pasta,
1: şimdi pasta
0: aynı.
1: Pasta şu kadar oldu. Ha,
0: daha da küçüldü.
1: 1000 kişi, 10.000 kişi yemeye çalışıyor yani. Anlatabiliyor muyum? Biraz böyle tabii ki zorlaştı. Hı-hı. Ama bu sadece müzik sektörün için değil. Yani dünyanın her sektöründe, her yerde, her şekilde böyleyiz abi. Çünkü insan kalabalığı kapital sistem kaldırmıyor.
0: Şey soracağım.
1: Yani.
0: Dijitalle senin aran nasıl? Bu son zamanlarda şey tartışıyorlar ya. Yapay zeka işte, yapay zekayla söylenmesi, desteklenmesi, faydalanılması, şuyu buyu, sen ne diyorsun buna? Yani
1: abi çok ben yani
0: bu noktada neredesin sen yani?
1: Yapay zeka biz şimdi bizim için yapay zeka zaten uzak bir şey değil, şu telefon zaten yapay zeka. Hı. Yani ya sonuç itibariyle yani hani her şey buradaki yapay yani. Hı. Tamam. Hı. Ne yapıyorsun sen bunu, kendini bunu asistan yapıyorsun yani, seni asiste ediyor yani. Hı. Alarmını kuruyorsun en basitinden. Hı. Söylüyorum. İşte soru soruyorsun, taksi çağırtıyorsun falan. İşte müzikte de bunu böyle kullanırsan ne ala abi. Yani ben şimdi mesela bir şarkı çalıyorum gitarla, tamam mı?
0: Tamam.
1: Şimdi ben bunun mesela 4-5 farklı versiyonda dinlemek istiyorum.
0: Tamam.
1: Desem yani oturup yani 4-5 haftamı vermem lazım bir demo, farklı 4-5 demo oluşturabilmem için. Hı hı. Ama veriyorsun adama, yazıyorsun promptları, tamam mı, diyorsun ki bana bunu. Hı hı. Yani bu zaten yani hani verdi, sen akustik gitarla kendi sesinle güzel çalıp söyleyince, hı hı, doğru yani hani promptları da yazınca zaten adam senin sound'unu yapıyor sana. Hı hı. Yani. Hı hı. Ha diyorsun, okey, peki lan bunu hadi şöyle yap bana diyorsun çocuğum, hı, diyorsun ya. Hı. Öyle yapıyor falan. Şimdi onu al kabak gibi, hı, koy. Böyle bir zaten yani kalitesizlik olamaz. Orada sound da yok öyle. Hı. Bir kaliteli bir sound da yok şu an yani. Onu alıp
0: öyle
1: alıp,
0: mi?
1: Tabii canım yani. Yani oradan ne yaparsın? Bir tane güzel bir kanalı seçersin. Güzel bir ses hoşuna gider. Hani synthesizer, piyano, tamam, falan filan, hı, gibi seslerden bahsediyorum. Alırsın, kullanırsın yani. Hı hı. Bu böyle kullanırsan yapay zeka süper, harika, beleş bir asistan işte yani. Hı
0: hı. Ama burada, bilmek lazım tabii.
1: Yani ya, şimdi ama burada öteki yani oradan şimdi her gün bana mesela abi 20 tane şarkı yaptım yapay senin zeka için, dinler misin? Hadi lan dinliyorum diyorum, dinleyeyim diyorum. Bak yapay zekada yardırmış yani. Hani tamam. Şimdi yani abi yani. Ne diyeyim şimdi, anladın mı yani?
0: Abi şu arkadaşlardan bir tanesini çeksene.
1: Çekiyorum, hadi bakalım. Abi,
0: çek, hadi gözünü seveyim ya. Evet. Şöyle.
1: Şey, çikolata çıkacak diye bekliyordum be Okan Bey.
0: İlk defa böyle. Vallahi buraya bir çikolata koyalım o zaman.
1: Ne? Geçmişe gidip bir günü yeniden yaşasaydın hangi gün olurdu? Hangi? O kadar çok yani gün.

Ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Hanımlar beyler, abi çok güzel bir şarkı olmuş ya.
1: Eyvallah, beğendin mi sen?
0: Destina, vallahi çok süper. Beğendim. Ya ben yani kendi adıma söyleyeyim. Ben senin şarkılarını gerçekten çok seviyorum ama.
1: Teşekkür ederim.
0: İnsanlar da çok seviyorlar seni. Senin şarkıların içerisinde kendinin en çok tuttuğu hangisi? Var mı
1: abi
0: böyle ayırdığı?
1: Abi yani şimdi biliyorsun burada o klasik laf hepsi benim.
0: Hepsi çocuklarım var deme
1: falan
0: bunu ya.
1: Hep diyorlar. Yani de, ya benim için insan şarkısı mesela. Aa, bir kült.
0: Ben Leyla'yı yani mesela çok seviyorum.
1: Leyla da bak benim şey proje şarkılarımdan. Hüsnü Arkan'ın Ezgi'nin Günlüğü projesinden koymuşsun, tanıtıma koymuşsun.
0: Tabii canım ya.
1: Evet.
0: Özellikle
1: yani,
0: zaten.
1: Ezgi'nin Günlüğü'nün Confession albümü yapılmıştı. Beni de davet etmişlerdi. Orada söylediğim şarkılardan.
0: Şey yani soracağım. Cover başka düşünüyor musun yine? Öyle aklında bir gün yapayım falan.
1: Ben zaten çok severim tabii ki. Yani
0: böyle çok sevip söylemek istediğim falan, yeniden falan şey yapacağım dediğin, söyleyeceğim dediğin var mı?
1: Ya böyle geçenlerde İbrahim Erkal'ın bir tane şarkısını,
0: Allah rahmet eylesin.
1: Rahmet eylesin, Allah rahmet eylesin, niyetlendik. Onu yaptım hatta sahnede falan da.
0: Hangi şarkısı?
1: Söylüyoruz yani.
0: Canısı falan mı?
1: Yok, canısı değil abi. Bir sana yandım of ben diye böyle. Dertte of de bir sana vicdan. Onu böyle. Böyle güzel bir tatlı böyle pop rock bir şey yapmıştık falan. Biraz prosedürlerde şeylerde anlaşamadık. İşte ailesi, şirket falan bazen oluyor ya böyle yani. Ondan sonra o böyle bir kaldı. Biraz içimizde kaldı. Ama ben her zaman zaten yani yakında bir tane Erkin Koray cover'ı yapmak istiyorum. Bana kaldıysa eğer. Yani ben yani millet cover'dan kariyer yaptı kendine abi. Yani cover'a yani.

0: Sonra bize kalmadı yani. Ay, kavurma bizde kalmadı usta. Yediler bitirdiler yani kavurmaları yani.
1: Hangi şarkısı bu arada Erkin Koray'ın?
0: Söyler miyim abi şimdi? Söyler. Hemen gider kavururlar yani.
1: Ya bu arada var ya, saat başına gitmeden evvel burada böyle sevgili Bora'nın söylediği şarkı yakında, evet, gelecek olan şarkılardan bir tanesi yani. Evet. Bir daha ver söylesene abi.
0: Bir daha söylemem.
1: Onu da bu kapanlar.
0: Şimdi onu da kavururlar. O anlıkta abi söyledik kaçtı yani.
1: Olsun, aldık kaydı zaten.
0: Eyvallah, problem kayıtta yok. Var yani.
1: Abi gelelim şimdi bu arada heyecanını paylaşalım mı, Temmuz heyecanını? Paylaştın ya,
0: olur,
1: ya
0: olur tabii, paylaştık zaten.
1: Tebrik edelim sevgili ol, Bora Duran'ın. Temmuz 15'te inşallah.
0: İnşallah bebeğimiz
1: geliyor. Bebek geliyor inşallah.
0: Evet ya, vallahi ben çok heyecanlıyım abi. Hı-hı. Yani her şey onun için oldu şu an yani, işin açıkçası. Büyük bir heyecanla bekliyoruz.
1: İnşallah geldikten sonra o bir yoğunluk olacak, bir mesai olacak edecek olsun, falan olsun, ama güzel abi, bir mesai, güzel
0: şey
1: bir
0: hazırız,
1: yoğunluk.
0: Her şey hazırız.
1: Yazdın yani mı abi şarkı daha gelmeden? Bir tane şarkı yazman lazım bence.
0: Abi yani bir görelim ya, bir görelim bir şeyi.
1: Abi ben sana bakınca şarkıyı benim yazasım geliyor ha, yani. O kadar da değil de. Benim bildiğim Bora Duran Temmuz 15 gelmeden ona o şarkıyı yazar abi.
0: Eyvallah, yazarız abi inşallah ya. Yazmaz mısın?
1: İstediğin şarkı olsun.
0: Ben ona ne şarkılar yazarım ya.
1: Vay çok aynen, güzel.
0: Bir gelsin de. Buraya da alır gelirim şöyle yani.
1: Ah çok güzel olur be i̇nşallah vallahi billahi. Canım, buradan inşallah sevgili eşine de çok selam ve sevgilerimi gönderiyorum.
0: Sevgiler, selamlar olsun
1: abi. Abi yeme içme spor falan bunlarla aran nasıl? Seviyor
0: abi,
1: musun
0: yeme yemeği? İçmeyle aramız süper. Hı. Yani sporda ben zaten çok uzun yıllar spor yapmış, hı, bir adamım yani işin açıkçası.
1: Ne yaptın?
0: Basketbol oynadım, hı, ben abi. Yani müzisyen olmasam basketbolcu olabilirdim, hı hı, yani. Öyle üniversite 2-3'e kadar.
1: Böyle bir ayrım ve dönüm noktası falan
0: ya
1: mı
0: o
1: oldu?
0: Kadar böyle professional olmasa da yani hani hayatımda harbiden 6-7 saat basketbol oynadığım günler vardı yani. Hani lise ve üniversite zamanı dahil, hı-hı, yani. Hı-hı. İlkokuldan beri gelen, hı-hı, bir süreçti.
1: Müzik de o zamanlar var mıydı?
0: Müzik de vardı yani. Birini artık yani tabii müzik ağır bastıkça yani, hı-hı, çalma söyleme falan filan başladıkça.
1: Gitarla başladın değil mi?
0: Gitarla başladı.
1: Kaç yaşında?
0: Orta birde falan. Abi.
1: Orta birde.
0: Tabii. Aynen öyle. Ondan sonra yani son dönemde biraz kilo aldım hatta, yani mutsuzum, sporla aram bozuldu ama şu an tekrar bir toparlanmak istiyorum yani. Hı-hı. Yaz gelince deniz falan filan, hı, başlayınca böyle yüzme falan, hı-hı, kış gelince biraz kış uykusu yapınca.
1: Sen deniz insanısın ama ya.
0: Ben abi deniz, doğa yani, hı, yeşil ve mavi aşığım yani, hani canımı veririm yani.
1: Bir şey söyleyeceğim, az önce soracaktım unuttum şimdi, hani gittim böyle bir süre takıldım ettim kaldım falan filan dedin ama, hı, daha erken falan dedin ama sanki böyle bir planlama varmış gibi. Öyle
0: var
1: bir ileride,
0: var abi
1: ileride.
0: Tabii ki muhakkak.
1: Yapabilir misin
0: yani,
1: peki?
0: Yani yaparız. Yani ben hayatımın sonuna kadar emekli olabileceğim bir iş yapmıyorum. Ya emekli tabii olmak ki da istemiyorum. Yani hadi abi deyip müziği ne yapacaksın? Case'ine koyup hadi hoşça kal deyip yani. Ne yapacağız? Oturacak mıyız böyle ya? Öyle bir.
1: Sen bulmaca
0: hani,
1: çözersin.
0: Yani öyle bir dünya olamaz yani ama. Sonuç itibariyle daha sakin bir hayata illaki geçmek isteyeceğimiz zamanlar, hani kolektif yani hani yürüteceğimiz, atıyorum işte bir yere Bodrum'daydık, gel gitler oluyordu falan filan
1: çok
0: gibi.
1: Yorucu oluyordur tabii.
0: Yorucu oluyor abi, tabii yorucu oluyordu yani işin açıkçası.
1: Müzikle uğraşmak zaten böyle yorucu değil mi yani, konsere git, organizasyona git, şarkı yap.
0: Tabii abi, mesela 19 Mayıs'ta Bartın'daydık, yani İstanbul'dan çıktık, 5 saat gittim abi. Saat hemen yani gittim, yarım saat sonra sahneye çıktım.
1: Şaka yapıyorsun.
0: 1 saat 40 dakika sahne yaptım. İndik, bir çorba içtik, arabaya bindik ve sabah 6'ya kadar da yol yapıp geri döndük. Kalmadık yani işin açıkçası. Abi 10-11 saat yol yap, 2 saat şarkı söyle, gel. Yani 2 günde ancak kendime geldim işin açıkçası yani.
1: Abi konser atmosferi falan da muhteşem yalnız.
0: Eyvallah. Güzel bir konser oldu gerçekten. Sağ olsun Bartın çok iyiydi yani.
1: Sen ilk sahneyi hatırlıyor musun, ilk çıktığın sahneyi? Abi, İlk söylediğin sahne.
0: Yani Bora Duran olduktan sonra mı? Öncesi abi. Öncesi. Ya yani
1: asıl heyecan
0: orada.
1: Valla
0: ben Ege Üniversitesi konservatuvarını kazandım abi. Oralarda kantin mantin kıyıda köşede gitar çalıyoruz. Biri tuttu beni, dedi akşam dedi bir yerde çalacağım. Bir otelde dedi ut çalıyorum ben, şarkı söylüyorum. Sen de dedi gel gitar ut yapalım. Dedim olur valla yani o bir başlayış 3-4 ay öyle çaldık biz haftada 2-3 gün hemen babama artistlik yapmıştım bana para göndermene gerek yok falan diye.
1: Kazanıyordun yani.
0: Tabii tabii hemen para kazanmaya başladım.
1: Sonra ne oldu?
0: Sonra bana ağlama dedi 2 ay sonra süründürürüm seni dedi babam ama ben yani Allah'a şükür o gün bugünden sonra abi yolumuzu baktık yani.
1: Çaldın mı sokaklarda falan?
0: Yok sokak müzisyenliği yapmadım hiç yani ama böyle sokakta çalan eş arkadaşlar yani müzisyen arkadaşları hep böyle gidip böyle bir şarkı hadi bir attırmışımdır falan filan. Yunanistan'da hatta bir Akropolis'in önünde bir sokak çalgısından ver bakayım şu gitarı bir gözünü seveyim deyip alıp sana doğruyu söyledim yani.
1: Vay.
0: Hemen tesadüf orada Türkler hemen geldiler falan filan. Çektiler mektiler öyle Türk birkaç kişiyle tanıştık falan sohbet ettik. Öyle de güzel bir hatıramız var
1: çok
0: yani.
1: Çok güzel ya. Abi şu eyvallah. Arkadaşlardan yeni bir tane lütfen
0: gel
1: rica edelim.
0: Gel bakalım.
1: Gelsin bak. Gezmeyi seviyorsun yani. Yunanistan bu. En son nereye gittin?
0: Yurt dışında mı?
1: Yurt içi yurt dışı. Abi, ikisini de söyle.
0: Yani en
1: yurt
0: son
1: içi zaten çok geziyorsun.
0: Yurt dışında işte şöyle bir Yunanistan, İtalya, İspanya yapıp geldik böyle.
1: Yakın zamanda.
0: Yakın zamanda bir sene oluyor. Yani bir 10-15 gün kaldık geldik yani.
1: En bu son öyle işte, gezmek için yani.
0: Tabii
1: yani
0: tabii. Öyle bir, falan. Yani,
1: bu arada yurt dışı konserleri falan oluyor mu? Gidiyor musun?
0: Vallahi yani işte Almanya, Azerbaycan falan böyle oralara bir gittik geldik.
1: Nasıl havaları ama, güzel mi abi orası da?
0: Güzel etkinlik, abi yani her yer. Yani ben seviyorum zaten insanlarla buluşmayı yani. Neresi ya. Olduğu önemli değil ya. Yani keyifli bir şey oluyor. Bu ne lan bayağı uzun bir soru. 3 günlük kısa bir seyahate çıkacaksınız. Bak şimdi hadi sohbetin bakalım. Üzerine. Hadi bavulunuzu bakalım. Hazırlarken ne olur ne olmaz diyerek evdeki gardırobun yarısını yanına alanlardan mısınız yoksa sadece biz tek bir sırt çantasıyla kapıdan çıkan ben tek bir sırt çantasıyla yani halde zaten yani çok dalga geçer. Ben abi 3 tişört 3 pantolon bir terlik bir ayakkabı 3 don 3 yani hani böyle 3 çorap o şekilde.
1: Ya abi niye 3?
0: Yani abi yani hani çünkü şimdi bir gün birini giydin bir gün birini giydin ya ötekini giyip ötekileri yıkayıp kurumasını bekleyebiliyorsun yıkatmaya verip yani o günle onu idare ettin circle dönüyor yani 2 gün daha var önünde.
1: Bitti.
0: Bitti abi yani o 1 hafta 10 gün ben İspanya'da bir beyaz don ya beyaz don pantolon yani don demişim bir beyaz pantolon böyle 2-3 tişörtüm vardı. Öyle gezdim yani İspanya, İtalya, işte Yunanistan falan öyle gezdim yani.
1: Vallahi
0: oradan şimdi. Da bir iki tişört alıyorsun illaki zaten.
1: Alışveriş yapıyorsun.
0: Hani ben öyle gidip oradan almaları seviyorum.
1: Eşin o.
0: Yani. Hande biraz şeydir yani kombincidir yani. Hani kızları biliyorsun ya hani güzel yerlerde güzel kareler, fotoğraflar falan. Bir de Hande de zaten styling işiyle de buluşuyor. Yani benim bütün kıyafetlerim falan o seçer. Kendisi avukat ama güzel kombin yapar yani hani böyle.
1: En çok neye para harcıyorsun? Sen. En çok. Kıyafete falan mı? Ney?
0: Yok abi ben en çok müziğe para harcıyorum.
1: Müziğe. Evet. Enstrüman bir şeyler almak. Yani, müzikle ilgili herhangi bir
0: yani,
1: şey.
0: Evet,
1: ses kartı, mikrofon
0: ses,
1: falan.
0: Aynen öyle. Yani enstrüman olsun, şu yapım olsun, yapım işi, klip, fotoğraf, işte stüdyo aşaması.
1: Abi onun dışında da harcadığın para vardır. Alışveriş, malışveriş yok mu böyle?
0: Vallahi üst baş işte tabii yani klip çekeceğiz, kıyafet falan filan ama genelde hep işimle ilgili para harcamak. Yönelir.
1: Böyle para yani. Harcayıp lan buna da çok para verdik dediğin bir şey oldu mu hiç?
0: Yok yani öyle saçma paralar harcamayı zaten.
1: Tutumlu musundur yoksa?
0: Değil, yok abi yok tutumlu olsam yani şu an ben emekli olmuştum yani. Tabii tabii.
1: Rahat yani. Harcıyorsun yani geleni harcıyorsun.
0: Ben yani şeyimdir yani öyle günübirliği. Şimdi tabii bebek geliyor yani biraz sıkacağız maçımızı yani. Ama yani biz şu ana kadar yani vur yaktık yani geleni yaktık yani öyle söyleyeyim yani. Abi şu an ülke cayırdadığı için yani artık tutumlu da olmak yani olabileceğim bir tutum yok yani.
1: Abi az önce dedin ya soruyorlar bana işte ne tavsiye edersin falan filan diye bak en can alıcı yeri burası. Evet, para işi abi. Nasıl? Müzikte para iş para.
0: Abi yani şeyler.
1: Kişiye göre değişiyor herhalde bu.
0: Rapçiler kazanıyor çok kazanıyorlarmış yani çocuklar yani. Vallahi. Sağ ol helal olsun vallahi bir şarkıyla bütün listelerde milyar falan.
1: Sen hiç düşünüyor musun abi hiç rap yani. Falan böyle?
0: Yok yani ben rap müzikten
1: değişik bir şey yapayım
0: düşünmeyi bırak yani.
1: Sevmiyor musun?
0: Yok abi yani.
1: Ciddi misin?
0: Yani şey birkaç örnek hariç yani.
1: Tiksiniyor musun?
0: Tiksiniyorum abi öyle bir müzik yok bence yani.
1: Allah Allah.
0: O ne abi, ne sen geldin mi? Ben de gittim sonra dur falan filan diye yani. Öyle müzik olamaz abi ya. Yani ben dünyadaki örneklerini de zaten.

0: Yani o kadar zaten kafamı almıyor abi. Yani birisi zaten karşımda oturup o kadar seri bir şekilde bana bir şeyler anlatmaya çalışsa ve derdini almaya çalışıyor falan filan yapsa. Dur abi dersin ya. Dur ne diyorsun sen demez misin yani? Hani,
1: bir de şey.
0: Hani öyle bir müzikte dinlediğini düşünsene. Sürekli konuşan adam sana bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Susmuyor. Derdini dermanını anlatmak istiyor. Dünden öyle falan. Abi dur falan yani. Hani.
1: Abi bir de şey var yani inanılmaz sözler
0: yoksa şurada
1: var.
0: Yani iki gün çalışırsın zaten anlatmaya çalıştığın şey hani seri bir şekilde artikülasyonunuz falan filan şey konuşursun.
1: Şey de yok mu? Bir kere zahmeti yok. Bir tane ritmin üzerine takır takır hepsi aynı şeyi söylüyor.
0: Yani
1: çok fazla hakaret, küfür var, şu
0: yani
1: var, bu var.
0: İşte onu diyorum ya mesela bir şey, derdini orada yani bir derdini güzel bir şekilde protest bir müziktir sonuçta. Rap, cazdan çıkmış. R&B'den, soul'dan çıkmış. Cazdan çıkmış bir müzik. Yani derdi olan bir müziktir ama yani buradaki bizimkiler yani hani yani 20 yaşındayım işte falan filan çekmediğim dert kalan falan yani hani bırak bu arabesk şey ağzını yani hani bizi yeme yani zaten Küçük Emrah müziklerinin altını şey sözleri ve bir tane loop koy abi hani al sana rap yersen yani rap Türkiye'de en iyi temsilcisi Ceza, bunu hepimiz biliyoruz yani hani adam yani rapse rap yani hani falan filan yani o tarz hani gerçekten iyi yapan mesela Ezhel ben çok seviyorum yani ilk zamanlarından beri dinlerim ya falan filan ama yani işte öyle abi ya yani bu da bir süreç yani biz Amerika'nın bir 20 sene her zaman sound olarak gerisinden geldiğimiz için her şey olarak
1: abi
0: yani.
1: Bir de zaten yapılan falan. şarkılara baksana Allah aşkına yani sen de mesela artık öylesin yani yaptığın şarkılar her yeni gelen yıl eskiyor demeyeceğim yani etkisini yitirmeden ilk günkü gibi dinlenmeye ve söylenmeye devam ediyor. Yani bugün biz sana doğrunun girişi başladığı anda herkes zaten onun sözlerini söylüyor ya da Gülsen'in tinin abi bu zaten olması gereken ama şimdi bahsettiğim müziklerin ne sözünü biliyoruz ne müziğini biliyoruz işte hiç
0: az önce
1: hatırlamıyoruz.
0: Sohbetin başına demiştim ya bir yıl sonra iki yıl sonra göreceğiz bakalım ya ne olacak yani hani aynı sound'u böyle tekrar aynı şarkıdan yap dur yani bir şey tuttu yap yani mesela hani neyse abi işte bu böyle bir konu ya.
1: Abi var mı şey böyle konser evvelinde ne bileyim batıl inanç bir şey ritüel bir şey var mıdır?
0: Yok totem, abi motem, ya.
1: Öyle şeyler.
0: Ben yani
1: tarihlere hani, dikkat eder misin mesela?
0: Yok hiç öyle.
1: Erkeklerde
0: yani,
1: pek yok mu ya?
0: Yok abi yani çünkü ben hani bunu test edip gördüm de yani hani böyle deneyimledim de falan yani.
1: Tarihi mi?
0: Tabii yani.
1: Ne dediler şu tarihte çıkarttın?
0: Falan filan yani böyle şeyler yani biraz ben çok inanmıyorum abi ya yani. Hayat yani bu kadar yani bizim şu minicik beyinlerimizin çözebileceği şeylerle tarihler geliştiğine inanmıyorum ya abi. Biz
1: şey
0: çok fazla önemsiyoruz.
1: Hiç böyle hayal kırıklığı falan oldu mu? Yani şöyle hayal
0: neyle
1: kırıklığı.
0: Abi,
1: buna bu şarkı mesela.
0: Oldu.
1: Müziğe. Çok
0: tabii.
1: Sağlam. Ulan tabii, bu çok tabii. Güzel iş yapar.
0: Olmaz mı abi?
1: Hangisi
0: oldu?
1: Mesela?
0: Kelepçe şarkım mesela. Benim yani. Ha. Ellerimde kelepçe bundan sonra gözlerinde hapis yatar uğruna falan yani diye
1: bu
0: bir şarkı yapmıştım.
1: Gibi olmadı mı?
0: Yok abi yani bu böyle acayip slogan yani hani böyle
1: peki neydi orada?
0: Abi yani işte
1: sıkıntı
0: bu
1: sıkıntı ne?
0: Sıkıntı yani biz mesela bu şarkıyı yani hani benim o dönem şarkı Emel Yalçın'la çalışıyorduk hatta bizim basın danışmanım. Emel'e dinletti. Of dedi Boracığım bu çok büyük patlayacak. Çok harika şarkı falan. Kime dinletsen vay bro yakalamışsın yine falan filan. Abi şarkıyı çıkarttık. Yani yok olmadı yani şarkı yürümedi bir
1: peki,
0: şekilde.
1: Peki tam tersi oldu mu? Yani bu pek de şey olmaz. Bazen oluyor ya albüme koyuyorlar. Bu şarkı son dakika giriyor falan filan.
0: Yani Yak Beni diye bir şarkı vardı benim insan albümümde. Mesela ben çok böyle şey değildim yani hani. böyle yani
1: çok yükseldiğim bir şarkıydı.
0: Yani böyle evet, sevdiğim bir şarkıydı ama ne bileyim o böyle çok yürür falan, bayağı yürümüştü mesela o şarkı. Hala da yürüyor falan filan, böyle ara sıra bir oradan bir kafa çıkarıyor falan. Abi beni sen sevmemiştin ama falan, bak sürpriz atım ben falan gibisinden gibi oluyor yani.

0: abi.
1: Bir şey söyleyeceğim. Bu sene duyacak mıyız böyle hakikaten Destina gerçekten güzel olmuş ama yani böyle bir sana doğru tadında
0: baba
1: falan.
0: Biz yani zaten yola İşin devam ediyoruz. Abi. Çıkartıyoruz yani falan ama şu an yani herkesin algoritmalar karışık yani. Beyinler de karışık. Spotify'ların algoritmalar karışık yani.
1: Bir de böyle bir şey var ya. Yani abi, onu da düşünüyorsun. Yani bir şarkı
0: çıkartıyorsun. Mesela sen çıkarttığın gün adam da şarkı çıkartıyor. Adamı bakıyorsun şarkısı Türkçe pop listesinde var. Pop rock radyoda var, yeni çıkanlarda var, New Music Friday'de var, falan da var, filan da var. Sağ olsun senin de mesela bir New Music Friday'e koymuş falan ya. İki hafta tutuyor oradan tık oradan sonra hani falan. Şu an eskiden nasıl DNR'ların mesela hani atıyorum işte kaset CD satılanlı yerlerin birinci rafları, ikinci, üçüncü rafları ya. Vardı ya ve onlar birileri tarafından manipüle edilir ve tutulurdu ya bazı büyük şirketler tarafından. Evet. Şu anda da aynısı Spotify listeleri için falanlar için filanlar için var abi. Ha, ya korkunç bir yine aynı rezillik devam ediyor. Vay arkadaş. Yani. Abi, aynen öyle. Yani.
1: Şu arkadaşlardan ne kadar vaktimiz var Mikail?
0: Abi beni esir burada ne yaptınız?
1: İyi hadi. Tamam.
0: Ne kadar varmış ya?
1: Var abi 3-4 dakikamız var.
0: İyi var.
1: Tamam, bunu yapacağız daha.
0: WhatsApp'ta 15 dakikalık sesli mesaj atan bir arkadaşınız var ki olmaz inşallah. Dinlemeye üşenip direkt çok haklısın kardeşim. Aynen öyle deyip geçtirir misin yoksa 15 dakikayı sabırla dinler misin? Bu kişisine göre değişir abi. Yani 15 dakikayı 2 çarpı 2'ye alırım muhakkak bir kere. Yani şöyle falan filan. Baktım mesela tıraştaysa ha yapar. Korkma. Ben bunu dinleyemeyeceğim yani falan.
1: Telefon konuşmayı mı yoksa?
0: Hiç sevmem abi. Telefonla konuşmayı da sevmem.
1: Ya mesaj?
0: Mesajda da böyle ses kaydı. Evet anladım okey görüşürüz falan.
1: Ha, yazma işi
0: ben.
1: Falan filan.
0: Yok hiç abi. Ben
1: abi çok telefonla... çabuk sıkılan bir adam mısın
0: çok,
1: ya?
0: Çok. Evet
1: ciddi
0: ya,
1: misin?
0: Evet.
1: Telaş bir adam mısın?
0: Telaş değilim ama yani ben telefonla ilişkiyi sevmiyorum abi. Yani sosyal medyayla da
1: işte yani
0: ilişkiyi sevmiyorum. Yani Instagram'ı da sevmiyorum. Hiçbir şey sevmiyorum. Çok boş buluyorum ve inanılmaz bizi mahvettiğini
1: ama
0: düşünüyorum.
1: Ama işte yani girmek gerekiyor, paylaşmak gerekiyor.
0: Yani abi,
1: paylaşmaktan
0: yani,
1: kastettiğim müziği paylaşmak gerekiyor.
0: Yani şu an öyle yani ama yani onun haricinde ben zaten yani şunu alıp şöyle abi yani saatlerce daha ne kadar daha gurme yemek tatil yeri güzel kadın güzel kombinli erkek vay efendim çok mutlu evlilik görebiliriz ya ne kadar daha görebilirsin abi ben tiksindim artık yemek görmekten kaslı adam görmekten orasını burasını açmış ama enstrüman çalan insan görmekten
1: yani. Bir de böyle bir şey var
0: aynen abi yani
1: abi bir tane daha.
0: Yani bence birileri bir gün böyle dur diyecek inşallah diye bekliyorum abi. Bir süpermarkete girdiğinizde reyonlar arasında en çok nerede vakit kaybedersiniz? Teknoloji Hırdavat reyonunda mı?
1: Hangisi?
0: Abur cubur reyonunun önünde mi? Abi ben yani çikolata ve kahve.
1: Çikolata ve kahve.
0: Evet.
1: Seviyorsun.
0: Evet evet. Yani orada
1: keşke
0: yani.
1: Keşke çikolatanın ama kahvenin yanına çikolata getirsin.
0: Vermediniz daha. Ben her zaman bir bitter çikolatamı yerim Türk kahvesinin
1: vay,
0: yanında.
1: Vay ay ay o iş tamam.
0: Sen
1: tamam.
0: Onu izlememişsin galiba. Sibel o bu ara viral oldu ya. Ben bir bitter çikolatamı yerim. Dediği.
1: Abi o mu bu mu? Lahmacun mu pizza mı?
0: Lahmacun abi.
1: Ciddi misin?
0: Herhalde ya.
1: Seviyorsun.
0: Çok yani pizza nedir ya?
1: Yağmurlu hava mı güneşli mi?
0: Güneşli.
1: Kedi mi köpek mi?
0: Köpek.
1: Takım elbise mi kot tişört mü?
0: Kot tişört.
1: Abi tatlı mı tuzlu mu?
0: Tatlı diyeyim.
1: Deniz kenarı mı orman mı diyeceğim ama yani
0: ikisi
1: hiç...
0: de abi ya.
1: İkisi de. Tabii ama da hangisi daha ağır basıyor?
0: Deniz kenarı. Ama oryanın
1: yeşili
0: olsun.
1: Yüzme falan evet, artık sende evet. Süperdir
0: yani.
1: Yani dolaşmalış falan.
0: Yani şey çok
1: ne
0: öyle
1: bileyim,
0: profesyonel
1: gibi değilsin herhalde. Ata Demirer değil gibi de. Değilsin herhalde.
0: Yani çeyreği yani zorlasam olurum yani öyle söyleyeyim yani. Zorlasam olurum yani.
1: Abi erken uyanmak mı gece oturmak mı?
0: Gece oturmak.
1: Tiyatro abi. Mu sinema mı?
0: Sinema.
1: Yalnız kalmak mı kalabalık mı?
0: Yalnız kalmak.
1: Sırt çantası mı kol çantası mı?
0: Sırt çantası.
1: Ev yemeği mi dışarıdan mı?
0: Ev yemeği.
1: Pop mu rock mı?
0: Pop rock.
1: Pop rock güzel. Yani. Planlı yaşamak mı spontane mi?
0: Spontane abi.
1: Tam senlik zaten.
0: Hiç plan ya. Ne planı abi ya? Hangi plandan bahsediyorsun?
1: Abi
0: ya?
1: İyi ki varsın.
0: Eyvallah abi sen
1: ağzına
0: de.
1: Ağzına yüreğine. Beğendin mi? Sevdin mi
0: vallahi
1: bizi?
0: Vallahi yani işte aktı geçti abi bak sanki yani ben bir saatten konuşuruz gibi geliyor bana.
1: Tekrarlarız tabii sen müsait eyvallah, olursan biz seni her zaman burada
0: i̇nşallah
1: görmek isteriz.
0: Teşekkür ederim.
1: İyi ki varsın.
0: Vallahi Radyo Sputnik de iyi ki var. Çizgisinden hiç vazgeçmedi. Seni dinlemek de çok keyifli.
1: Cansın ya. Sevgili Bora Duran. Baba. Sevgili dinleyiciler. Hakikaten samimi bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Eyvallah.

0: Derdine çıktım zamansız bir seyre, ahtım göğe, denizlere.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: 1930'da başlayan bir tutku.
3: Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim.
4: Kol kırılma, bacak kırılma,
3: tabii,
4: burun kırılma.
3: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
2: 96 yıllık bir destan.
3: 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar, bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor.
2: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
3: Ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar.
4: Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz.
3: Ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
2: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Kılıçdaroğlu mutlak butlak kararı sonrası ilk adımı attı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplanan Finansal İstikrar Komitesi sona erdi. Zira Türkiye Kupası sahibini buluyor. Ayrıntılar bültenimizde. Kılıçdaroğlu mutlak butlak kararı sonrası ilk adımı attı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mahkemenin mutlak butlak kararı sonrası genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatini gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu partinin 3 avukatı Çağlar Çağlayan, Mehmetcan Keysan ve Hazar Kardeş'i görevden azletti. 3 avukat genel merkeze bağlı olarak çalışıyordu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın, Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Akın, sükunetle, aklı selim bir şekilde, birlik beraberlik içerisinde hep beraber bunun üstesinden geleceğiz, ayağa kalkacağız dedi. Adalet Bakanı Akın Gülek, Cumhuriyet Halk Partisi'ne mutlak butlan kararını değerlendirdi. Gülek, sürecin hukuk süreci içerisinde işlemeye devam edeceğine vurgu yaptı. Kararın temiz yolu açıktır, dedi.
2: Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurları ve taşıyıcı kolonlarıdır. Bu kolonların zedelenmesi doğrudan demokrasinin zedelenmesi anlamına gelir. Bu nedenle verilen bu karar vatandaşlarımızın demokrasi olan güvenini pekiştiren, demokrasinin kendi kendini koruma mekanizmalarının işlendiğini gösteren bir karardır. Elbette bu kararın temiz yolu açıktır. Süreç hukuk düzeni içerisinde işlemeye devam edecektir.
1: Gürlek açıklamasında CHP'deki mutlak butlan kararına ilişkin sürecin CHP'li delegelerin başvurusuyla başladığını ve demokratik bir karar alındığına da dikkat çekti.
2: Hangi parti söz konusu olursa olsun delegenin ve üyenin iradesinin menfaat, baskı ya da yönlendirme ile sakatlanması kabul edilemez. Bu süreç bizzat Cumhuriyet Halk Partisi delegelerinin başvurularıyla başlamış, CHP delegelerinin beyanları ve tanıklıklarıyla şekillenmiştir. Yargı makamları da önlerine gelen iddiaları, soruşturma dosyalarını, tanık anlatımlarını ve elde edilen delilleri titizlikle inceleyerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde karar vermişlerdir.
1: Bilgi Üniversitesi kapatıldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapatılma kararının ardından yaptığı açıklamada öğrencilerin yanı sıra akademik ve idari personeline ait bir mağduriyete fırsat vermeden gerekli işlemlerin yapılacağını açıkladı. Yapılan açıklamada YÖK resmi iletişim kanallarından gerekli bilgilerin açıklanacağını kaydetti. Üniversitede eğitim gören öğrenciler garantör devlet üniversitesi olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde eğitimlerine devam edecek. Ankara'da ormanlara giriş yasaklandı. Ankara Valiliği artan orman yangını riski nedeniyle yeni tedbirleri devreye aldı. Milli park mesire alanları, tabiat ve orman parkları hariç olmak üzere Ankara'daki tüm ormanlık alanlara girişler 30 Eylül 2026'ya kadar yasaklandı. Dış gündemle devam edelim. Rubio, İran'la görüşmelerin olumlu gittiğini ancak Hürmüz'de ücretli geçişe izin verilemeyeceğini söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'la müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşandığını ancak Hürmüz Boğazı'nda ücretli geçiş talebinin kabul edilemez olduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanı, bunun gerçekleşmesine izin verilemez. Eğer Hürmüz Boğazı'nda böyle bir şey olursa dünyanın başka yerinde de olur. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler neden biz de bunu yapmak istiyoruz demesin ifadelerini kullandı. İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki sağlık merkezine saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'in ateşkesi rağmen gece saatlerinde Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Hanaviye beldesinde bulunan sağlık merkezine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 sağlık görevlisi yaralandı. İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin paylaştığı son verilere göre bu saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı ateşkese rağmen 3089'a yükselmişti. Küresel Sumut Filosu'ndaki bazı İtalyan aktivistler ülkelerine döndü. İsrail'in Küresel Sumut Filosu'na hukuksuz şekilde alıkoyduğu ve dün tamamını serbest bıraktığı aktivistlerden İtalyan vatandaşlarının bir kısmı dün gece saatlerinde ülkelerine ulaştı. Havalimanında aktivistlerin yakınlarıyla buluşmasında büyük sevinç yaşandı. Hindistan-Afrika zirvesi ertelendi. Hindistan'la Afrika ülkelerini bir araya getirmesi planlanan zirve Afrika'daki Ebola salgını nedeniyle ertelendi. Dünya Sağlık Örgütü'nün uluslararası acil durum ilan ettiği salgında şimdiye kadar 600 şüpheli vaka ve 139 şüpheli ölüm bildirildi.
3: Ekonomi.
1: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Başkanlığı'na toplanan Finansal İstikrar Komitesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan açıklamada Türkiye ekonomisinin güçlü sermaye tamponları ve uygulanan politikalar sayesinde olası şoklara karşı dirençli yapısını koruduğu vurgulandı. Komite toplantısında yurt içi ve yurt dışındaki gelişmelerin finansal piyasalara etkileri kapsamlı şekilde değerlendirildi. Ayrıca piyasaların sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi için atılabilecek adımlar ele alındı. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün yaptığı açıklamada da toplantının ana gündeminin finansal piyasalardaki güncel gelişmelerin ekonomi etkileri ve alınabilecek yeni tedbirler olduğu belirtilmişti. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, küresel enerji piyasaları için kritik uyarılarda bulundu. Birol, düşük rezervler, artan talepte Orta Doğu'dan sınırlı petrol arzı nedeniyle Temmuz ve Ağustos aylarında enerji piyasalarının kırmızı bölgeye girebileceğini söyledi. Günlük 14 milyon varillik petrol eksikliği yaşandığını belirten Birol, üretimde toparlanmanın en az bir yıl sürebileceğini ifade etti. Site aidatlarına düzenleme de getiren yasa değişikliği resmi gazetede. Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu'yla bazı kanunlarda ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun resmi gazetede yayınlandı. Yönetim planı değişikliği için 3'te 2 çoğunluk zorunluluğu getirildi. Böylelikle site yönetimlerinin başta aidat tutarı olmak üzere keyfi kararlar almasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle ekonomiyi sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.490 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 70 kuruş, euro 53 lira 10 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.680, çeyrek altın 10.890, tam altın 43.381, atı altını ise 44.512 liradan işlem görüyor.
3: Spor.
1: Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 64. Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arseni Batago ve Okan Yokuşlu dışında eksik bir isim bulunmuyor. Konyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı Bazoer'le kadro dışı bırakılan Gilerme bu maçta forma giyemeyecek. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Emniyet kemeri takılı mı? Bayramda çocuklarınız da yolda. Peki arka koltukta emniyet kemeri takılı mı? Onların güvenliği sizin elinizde. Radyo Sputnik güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.

0: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Televizyon yorumcusu Razim Ozan, Kütahyalı, Adana merkezi yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 21 ili kapsayan soruşturmada Kütahyalı'nın hesaplarında 10 milyarca liralık şüpheli para trafiği tespit edildi. Türkiye'nin yakın siyasi geçmişine kumpas davalarının savunuculuğundan ekran skandallarına kadar her dönem tartışmaların odağında yer alan Kütahyalı'nın portresine sizler için mercek tuttuk. Kütahyalı, Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı yaptıktan sonra köşe yazarlığına 2008 yılında Taraf Gazetesi'ne başladı. Kütahyalı daha sonra Takvim, Sabah, Kanal Türk, Beyaz TV gibi birçok medya kuruluşuna köşe yazarlığı ve yorumculuk yaptı. İsminin baş harflerinden türeyen ROK kısaltmasıyla da anıldı. Türkiye siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen ve yargı kararlarıyla kumpas olduğu tescillenen Ergenekon, Balyoz, Oda TV ve askeri casusluk gibi kumpas davaları döneminde operasyonların en ateşli savunucularından biri oldu.
3: Ben devletin arşiv müdürü gibiyim. Hepinizin aile kütüğü bende.
2: Katıldığı televizyon programlarında FETÖ'nün emniyet ve yargı eliyle kurguladığı bu kumpasları meşrulaştırmaya çalışan Kütahyalı, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını, gazetecileri ve aydınları hedef alan sert açıklamaları imza attı.
4: Bir kere gerçekliğe itiraf edelim. Bir, 3 Temmuz olmasaydı, 3 Temmuz'da biz de bu vesileyle Fenerbahçe'yi yerle yeksan etmeseydik, yani bütün şey olarak söylüyorum, tek kendim için söylemiyorum, Galatasaray'ın önü açılmazdı. Ben gerçekleri söylerim. Orada bir ittifak oldu tabii, hiç şüphe yok.
2: Kütahyalı, 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Fethullahçı terör örgütü lideri Fethullah Gülen ve örgüt yapılanmasına yönelik övgü dolu sözleriyle hafızalara kazındı. 2012 yılında bir televizyon programında Gülen'le ilgili, "Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım," dedi.
5: Ben Fethullah Gülen'in Türkiye'nin geleceğine çok yararlı bir insan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten Fethullah Gülen hareketi küresel bir harekettir. Ben bu ülkede Fethullahçı diye defalarca şey olmuş bir adam. Hiçbir zamanda tabii benim ne olduğum belli ama hiçbir günde ben bundan rahatsız olmam. Niye? Çünkü ben Fethullah Gülen'i seven bir insanım. Çok açık söylüyorum.
2: Örgütün yargı ve emniyetteki gücünü açıkça öven Rasim Ozan Kütahyalı, Zekeriya Öz'ün heykeli dikilmeli diyerek kumpas savcılarına adeta siper oldu.
4: Ergenekon savcısıdır ve bu memlekette bir gün Zekeriya Öz'ün heykeli dikilecektir. Bak buradan söylüyorum.
2: Hedef gösterdiği isimlerin tutuklanmasını ekranlarda sevinç çığlıklarıyla karşılayan Kütahyalı, eski vesayetin yıkılması adı altında kumpaslara medya desteği sağlayan aktörlerin başında geldi.
3: 8-2011 arası askeri vesayet generalleri Türkiye'de göç attık ve ben burada baş aktörlerden biriyim şüphesiz yani.
2: FETÖ'nün operasyon merkezi gibi çalışan Taraf Gazetesi'nde köşe yazarlığı yaptığı dönemde toplumsal kutuplaşmayı artıran pek çok yazı kaleme aldı. Kütahyalı, FETÖ mensuplarının 2011 yılında başta Fenerbahçe olmak üzere Türk futbol kulüplerine şık iddialarıyla hedef aldığı sürecin savunuculuğunu yapan isimlerin de başında geliyordu. Yıllar süren yargılamalar sonucunda dosyayı hazırlayan FETÖ mensuplarının ceza alması ve kulüplerin aklanmasıyla kumpas olduğu tescillenen süreçle ilgili Kütahyalı 3 Temmuz palavra çıktı. Biz o dönem kandırıldık dedi. ROK 2013 yılında yazdığı bir yazıdaysa kumpas iddialarını reddederek Türk futbolundaki şike gerçeği artık internasyonel makamlar tarafından kesin kez tasdik edildi. Bundan sonra geri dönüş yok ifadelerini kullanmıştı.
3: Hatta yetmedi tarafta. Bak ben ilk defa söylüyorum. Dar gazetesinde biz Kudret Köseoğlu diye bir karakter yarattık. O bendim. Orada da temel gayemiz yine senin üzerine. Başka arkadaşlar vardı ama onlar şimdi muhalif olduğu için şimdi onları şey yapmayalım. Çünkü muhalif olduğu için daha zor yani onların üzerine giderler falan. Orada da amacımız Hürriyet'ti. Senin üzerine oynuyorduk başta. Zafer Mutlu da vardı. Eski dönemin aktörleriyle. Şimdi bir İhtilalci bir çabaydı o. Bir devrimci bir çabaydı. Ve orada tabii esas amaç hapis mapis değil. O bir hani nedir böyle durumlarda? Bir korku uyandırır. Yani bugün baktığımda hani Osmanlıca bir tabir söyleyeyim. Kem aletle biz kemalat arıyoruz. Yani kemalet bunlar yanlış. Bunlar şey yöntemler. Yani insan üzerine çünkü başka türlü o bariyer yıkılmıyor. İşte Hürriyet orada duruyor. Aydın Doğan da Bunun bir sembolüydü.
2: Rasim Ozan Kütahyalı'nın toplumda en büyük infiale yol açan skandalı Beyaz TV'de yayınlanan Beyaz Futbol programında yaşandı. Canlı yayında Boşnak halkına yönelik kullandığı ırkçı hakaret içeren ifadeleri tüm Türkiye'den çok sert tepki gördü. Bu skandalın ardından Rütük kanala ağır cezalar keserken Kütahyalı Boşnak derneklerinin ve kamuoyunun yoğun baskısıyla programdan kovuldu ve uzun süre ekranlardan uzak kalmak zorunda kaldı. Kütahyalı, yorumcu olarak yer aldığı programlarda reyting ve kaos odaklı bir profil çizdi. Canlı yayınlarda konukların üzerine yürüdüğü, hakaret ettiği, gerçek dışı iddiaları bağırarak savunduğu anlar gündemden düşmedi.
6: Başkan, Recep Tayyip Erdoğan'ın kellesi alınmak için isteniyordu. 13 yıldır yanında durmadı. Ya o dönem Fethullah Gülen kazası listemde. Tek o değil, bütün İstanbul burjuvazisi Fethullah Gülen kazası listedi. Yapmayız. 2014'te Fethullah Gülen'den yanaydılar.
7: Sabun gibisin abi.
6: Evet.
2: İmralı süreciyle ilgili olarak geçen aylarda Halk TV'nin kendisine yaptığı röportaj kanalda tepki çekti. Gazeteciler Barış Terkoğlu, Şule Aydın, Timur Soykan, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel ile Serpil Yılmaz yayını protesto ederek Halk TV'den ayrıldı. ROK, 2025 yılının Nisan ayında Cumhuriyet Halk Partisi'ne kayyum atanacağı iddiasında bulundu. Ancak bu iddia MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından sert bir şekilde yalanlanınca yanıldığıma çok sevindim, dedi.
8: Ben meteoroloji raporuma göre evet mutlak çıkacaktır. Halk TV'nin de Tele 1 gibi olacağını düşünüyorum.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu kapsamında tutuklanan Murat Ongun için sarf ettiği ya itirafçı olacak ya da hapisten cesedi çıkarsa da şaşırmam sözleri de tepki çekti.
9: Murat Ongun'un ya itirafçı olacak, satacak istedi Ekrem İmamoğlu'nu ya da hapisten mesela cesedi çıkarsa da şaşırmam. Bak ben görümü koyuyorum. Hapisten cesedi çıkar ya Murat Ongun içeride kendini asmış. Şaşırmam.
2: Son dönemde genişletilen yasa dışı bahis operasyonlarına dair sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kütahyalı, Adalet Bakanı'nın açıklamalarını alıntılayarak yasa dışı bahis çetelerinin tamamı bitecek notuyla operasyonlara övgüler dizmişti. Ancak bu paylaşımdan kısa süre sonra MASAK raporları doğrultusunda kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık illegal para trafiği açığa çıktı. Gözaltına alınırken bir yanlış anlaşılma var diyen ROK, emniyetteki ifadesinde bu trafiği kredi kartlarıma takla attırıyordum diyerek savunmaya çalıştı.
10: Aslında hesabınızdaki milyonlarca liralık para hareketliliği gibi bir şey söyleyecek misiniz?
11: Vallahi ben öyle bir hareketlilik yok, bir yanlış anlaşılma var.
10: Gözaltına almanızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
11: Öğreneceğiz, bir yanlış anlaşılma var.
2: Nezarete kaldıktan sonra ise yine ironik bir dönüş yaparak 3 gündür yaptığım görüşmeler neticesinde bu operasyonun çok doğru ve isabetli bir karar olduğunu düşünüyorum ifadelerini kullandı. Savcılık ifadesine hayatımda hiç bahis oynamadım diyen Kütahyalı'nın Kıbrıs'ta bir kasino restoranında görüntüleri ortaya çıktı. Çıkarıldığı mahkemece yasa dışı bahis, rüşvet ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklanan Kütahyalı için geçmişteki kumpas savunuculuğuyla başlayan şoförlü lüks yaşantısı cezaevi duvarlarının arasında devam ediyor. Kütahyalı'nın tutuklanmasının ardından sosyal medyada geçmiş yıllara ait görüntüler ve açıklamalar da yeniden gündeme geldi. Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat'ın yıllar önce Rasim Ozan Kütahyalı hakkında söylediği türkü sözleri sosyal medya kullanıcıları tarafından yeniden paylaşılmaya başlandı.
12: Bu dünyanın devranına, bu dünyanın devranına aldanma Rasim aldanma, zilli çallı kervanına aldanma Rasim aldanma, aldanma Rasim aldanma. Evden barttan geçeceksin, ecel tasını içeceksin, ne ekdinse biçeceksin, aldanma Rasim aldanma.
2: Yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonu kapsamında tutuklanan Rasim Ozan Kütahyalı'nın geçmişteki açıklamaları ve ekran skandalları yeniden gündeme geldi. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarının en sert savunucularından biri olan Kütahyalı, yıllarca FETÖ'ye verdiği destekle tartışmaların odağında yer aldı. Beyaz TV'deki ırkçı ifadeleri, hedef gösteren yayınları ve provokatif çıkışları nedeniyle sık sık kamuoyunun tepkisini çeken ROK, son dönemde yasa dışı bahis operasyonlarını destekleyen paylaşımlar yapıyordu. Ancak MASAK raporlarındaki kendi hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para trafiğinin ortaya çıkmasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki savunması ve tutuklanma süreci sonrası Kütahyalı'nın eski açıklamaları sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik
1: Özel Haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: 1930'da başlayan bir tutku.
7: Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
13: Penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç.
14: Mika, ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke.
0: 96 yıllık bir destan.
15: Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
14: Teknik direktör Menotti diyor ki bıyıklarını kes diyor. Ya hani bıyıklarını kes diyor.
0: En unutulmaz efsaneleri.
15: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
13: Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye.
0: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
1: Radyo Sputnik özel haber.
16: Milyonlarca Müslümanın ömründe bir kez yerine getirmekle yükümlü olduğu hac ibadeti 2026 yılı itibarıyla küresel çapta büyük bir organizasyon ve teknolojik denetim dalgasıyla sürüyor. Suudi Arabistan'ın her ülkenin Müslüman nüfusuna göre uyguladığı binde bir kotası bu yılda dünya genelinde milyarlarca insanın kutsal topraklara ulaşma hayalini belirleyen en net sınır oldu. Suudi Arabistan bu yıl dünya genelindeki toplam hacı adayı sayısını yaklaşık 1,8'de 2 milyon kişi arasında sabitledi. Küresel bazda en büyük kontenjan payları her yıl olduğu gibi yine en kalabalık Müslüman nüfusa sahip Asya ülkelerine gitti. Endonezya 221 bin kişilik dev kotasıyla zirvedeki yerini korurken bu ülkede hac sırası bekleyen adaylar için süreler 27 yıla kadar ulaşmış durumda. Pakistan 179 bin, Hindistan ise 175 binlik kontenjanlarıyla ikinci ve üçüncü sırayı paylaştı. Avrupa ve Amerika gibi Müslümanların azınlıkta olduğu ülkelerde ise Suudi Arabistan doğrudan başvuru yapılabilen dijital platformu tamamen kalıcı hale getirdi. Bu sayede batıdaki Müslümanlar bakanlık ya da resmi kura sıralarına girmeden doğrudan paket satın alabiliyor. Türkiye için Suudi Arabistan tarafından tanınan resmi kontenjan bu yılda 84.942 kişi olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı ile yetkili özel seyahat acenteleri arasındaki %60'a %40'lık paylaşım oranı bu sezonda da korundu. 18 Nisan'da başlayan Türkiye çıkışlı hac uçuşları ve kafile sevkiyatları tamamlandı. Yaklaşık 85 bin Türk hacı adayı Mayıs ayı sonundaki Kurban Bayramı öncesinde Arafat Vakfesi'ne çıkmak için Mekke ve Medine'deki yerlerini aldı. Mevcut hacı adayları kutsal topraklarda ibadet ederken Türkiye'de 1,8 milyona yakın vatandaşın sıra beklediği dev kura havuzu için Diyanet İşleri Başkanlığı düğmeye bastı. 2027 yılı hac ön kayıt ve güncelleme işlemlerinin 18 Mayıs itibarıyla E-Devlet üzerinden başladığı ilan edildi. Hac organizasyonu E-Devlet altyapısı sayesinde sıkı bir şeffaflıkla yönetilmeye çalışılsa da haber merkezlerinin arşivleri geçmişte yaşanan büyük hak gaspları ve yolsuzluklarla dolu. Özellikle 2018-2023 yılları arasında tırmanışa geçen ve Diyanet İşleri Başkanlığı Baş Müfettişliği raporlarına da yansıyan sahte dilekçeyle feragat çetesi, Türkiye'nin hac tarihindeki en büyük usulsüzlüklerden biri olarak tarihe geçti. Bazı kötü niyetli acente ve kurum içi sızıntıların işbirliğiyle yürütülen bu sistem şu şekilde işliyordu. Kurada ismi çıkmayan ya da sırasını bekleyen vatandaşların haberi dahi olmadan kimlik ve iletişim bilgileri organize şekilde ele geçirildi. Sistemde asil olarak hac hakkı kazanan yaşlı veya bilgisiz vatandaşlar adına Diyanet'te gizlice sahte dilekçeler yazıldı. Dilekçelere maddi imkansızlık veya sağlık sorunları sebebiyle hakkımdan feragat ediyorum ibareleri eklendi. Rızası dışında hakları ellerinden alınan bu mağdurların yerine kura dışı kalan ve bu çeteye yüksek meblağlarda rüşvet, kara borsa ücreti ödeyen kişiler usulsüzce hacca gönderildi. Geçmişte yaşanan bu kura yolsuzlukları ve vizesiz kaçak yollarla turizm vizeleriyle Mekke'ye giderek ibadet etmeye çalışan yüzlerce kişinin mağdur olması üzerine Suudi yetkililer bu yıl önlemleri en üst seviyeye çıkardı. Diyanet ve Seyahat Acenteleri Koordinasyonu'nda yapılan uyarılarda resmi hac vizesi ve nusuk kart sahibi olmayan hiç kimsenin Arafat bölgesine ve Mescid-i Haram'a yaklaştırılmayacağı, bu kuralı ihlal eden acentelere ağır cezalar verileceği ve kaçak şahısların sınır dışı edileceği önemli vurgulanıyor. Dünya genelinde 2 milyona yakın hacı adayı var. Türkiye'nin bu yılki kontenjanı 84.942 kişi. Kutsal topraklar yolculuğu dijital önlemlerle başlarken dev organizasyon bu yılda Diyanet ve acenteler arasında paylaşıldı. Geçmişte sahte dilekçelerle büyük bir hac kara borsasının ortaya çıktığı sistem yeni dönemde yolsuzlukların gölgesinde şeffaflık sınavı veriyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP kurultayına tedbir kararına itiraz reddedildi. Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Bültenimize sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. CHP kurultayına tedbir kararına itiraz reddedildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi CHP kurultayına yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nce yapılan itirazı reddetti. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik verilen mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin Cumhuriyet Halk Partisi için verdiği mutlak butlan kararı Yüksek Seçim Kurulu'na taşındı. CHP mahkemenin kararına YSK'da itiraz etti. İtiraz dilekçesi dijital ortamda verildi. YSK başvuruyu görüşüp karara bağlayacak. CHP'de mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk icraatını gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu Özel'e yakın 3 avukatı azletti. Kılıçdaroğlu partinin 3 avukatı Çağlar Çağlayan, Mehmet Can Keysan ve Hazar Kardeş'i görevden azletti. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den de mutlak butlan açıklaması geldi. Bahçeli, Sayın Kılıçdaroğlu kendisine yapılan haksızlığın kabul edildiğini, bununla birlikte 13 yıl genel başkan olarak görev yaptığı bu köklü kurumu incitmemek, yaralamamak ve bir kaosa sebebiyet vermemek üzere tarihi bir sorumluluk üstlenmelidir dedi. Bahçeli, Türkiye'nin demokratik bir hukuk devleti olduğuna vurgu yaparak, bu anlayışla kurallar ve kurumlar çerçevesinde sağduyuyla, birlik ve dayanışmayla hareket edildi. Ve CHP'nin geleceğinde uzlaşılması en hayırlı yol olacaktır diye konuştu. Gülistan Doku soruşturmasının kritik ismi konuştu. 5 Ocak 2020'de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra haber alınamayan Gülistan Doku ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. 6 yıl sonra raftan indirilen Gülistan Doku dosyasında kritik öneme sahip Umut Altaş, firari olarak bulunduğu New York'ta Akşam Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Altaş, Mustafa Türkay Sonel'in cinayeti itiraf ettiğini savundu ve cesedin gömüldüğü yer için iki tahmin ileri sürdü. Hande Çinkitaş cinayetinde baba tutuklandı. İstanbul Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinkitaş'ın başına çekiçle vurularak öldürülmesine ilişkin 20 yıl sonra açılan davada Yargıtay'ın müebbet hapis cezasını onadığı baba Nezih Çinkitaş için tutuklama kararı çıkarıldı. İstanbul'da gözaltına alınan Nezih Çinkitaş tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kurban Bayramı tedbirleri açıklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Personelin 66.481'i trafik tedbirleri kapsamında görevlendirildi. Şehirler arası otobüs terminallerinde emniyet kemeri uyarı anonsları yapılarak terminal çıkışlarıyla güzergahta şehirler arası otobüsler ve diğer araçlar üzerinde emniyet kemeri denetimlerine ağırlık verilecek. Bayram boyunca ülke genelinde 1238 personel gizli yolcu olarak otobüs denetiminde bulunacak. İngiliz Kraliyeti'nde Epstein depremi yaşanıyor. İngiliz polisi Epstein belgelerinin ardından gözaltına alınan Kral Charles'ın kardeşi Andrew Mountbatten Windsor hakkındaki soruşturmanın uzun ve son derece karmaşık olacağını açıkladı. Kral Charles geçen yıl kardeşinin unvan ve ayrıcalıklarını geri almıştı. Saray kaynaklarına göre kral ailesinin yetkililere tam destek ve işbirliği sağlayacağını bildirdi.
0: Spor.
1: Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Trabzonspor'la Konyaspor 64. Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Antalya stadında saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
0: Ekonomi.
1: Deprem bölgesi mükellefleri için e-defter süresi uzatıldı. Kahramanmaraş merkezi depremler sebebiyle mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin elektronik defter oluşturma, imzalama ve yükleme sürelerinde son tarih 14 Ağustos olarak yeniden belirlendi. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.480 puan seviyesinde. İstanbul serbest piyasada dolar 45.74, euro 53.04 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.657, çeyrek altın 10.850, tam altın 43.247, ata altını da 44.376 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Dünya Kupası'nın en dramatik anlarını, en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız.
2: İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'ü de gönderme yapıyor burada
3: tabii
2: İtalya.
3: Biz tek başına biz hakemlerle değil. Ya.
0: Kupanın izini sürüyoruz.
4: En golü maç hala Dünya Kupası tarihinde. Polonya-Brezilya maçı. Giuseppe Meazza'nın penaltısı.
2: Yani bu penaltı ne vuruş?
4: Şortu neredeyse düşerken attığı gol.
2: Ve Matthias var. Matthias Sindler. Futbolun Mozart'ı, evet, lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve Nazi forması giymeyi reddediyor. Daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Tekrar indiriyoruz. Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi başlıyor.

Haftanın keyfinden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Bir haftanın kapanışında daha sizlerle birlikteyim. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üstünden dedikten sonra arka planda bangır bangır çalan Star Wars müziğinden bugünün konusuna geçelim efendim. Evet, bugün aslında vizyona Mandalorian and Grogu filmi giriyordu. Yani Star Wars evreninden bir dizi olmuş. O diziden film çıkartmış bir evrenin bir küçük parçası vizyona giriyordu. Ben sizler için Star Wars'un konuyla ilgili taraflarını araştırdım. Onları çıkarttım. Mandalorian bölümünü sizler için böyle detaylandırdım filan. Grogu ile ilgili birçok madde çıkarttım. Fakat dün akşam saat 5.30 civarlarında butlan açıklandı CHP ile ilgili ve iş siyaset bambaşka bir yere doğru gitti. Siyaset bambaşka bir yere doğru gidince şimdi Star Wars evreninde çok gezmiş, o içeride çok şeyler okumuş yazmış biri olarak bana inanılmaz benzerlikler geldi gözümün önüne. Ve gerçekten de o Star Wars evrenindeki iyiler, kötüler, aydınlık taraf, karanlık taraf, Jedi'lar, imparatorlar, kokuşmuş cumhuriyet vesaire filan, bunların hepsini ucuca ekleyince ya dedim Star Wars evreninin politik taraflarını ben size anlatırsam belki bugünün anlam ve önemine çok daha iyi uyar, çok daha fazla oturur. İşte bunlar için efendim sizlere bugün Star Wars'un politik tarafını anlatacağım. Yani Star Wars hikayesi aslında galakside demokrasi nasıl ölüyor hikayesi. Bu bir galaksinin hikayesi değil. Demokrasinin nasıl yorulduğunun, korkunun nasıl yönetildiğinin, özgürlüğün nasıl savunulması gerektiğinin hikayesi. Bu aslında bir şey hikayesi değil, böyle böyle uçuyor lazerler, şunlar bunlar. Bu bunun çok ötesinde bir şey. Star Wars'u bizim aslında ışın kılıçlarından ötesinde okumamız gerekiyor efendim. Star Wars uzayda geçen bir masal gibi görünüyor ama kalbinde iktidarın, korkunun, hukukun, direnişin bir hikayesi var. Yani Star Wars deyince aklınıza ne geliyor? Işın kılıçları, Darth Vader'ın o diye o ağır nefesi, uzay gemileri, Jedi şövalyeleri, imparatorlar, robotlar, uzay gezegenleri, bir sürü bir şey geliyor insanın aklına, değil mi? Ama burası aslında salt bir macera alanı değil. Biraz yakından baktığınızda, o gözle baktığınızda aslında Star Wars demokrasinin nasıl çürüdüğünü, kurumların içinin nasıl boşaldığını, hukukun nasıl araçsallaştırıldığını, korkunun nasıl siyasal sermayeye dönüştüğünü ve insanların hangi noktada nasıl direnmeye başladığını anlatan dev politik bir metin. Bu yüzden Star Wars'u sadece iyi ile kötünün savaşı diye okumak çok eksik kalır. Elbette tabii aydınlık taraf var, karanlık taraf var ama kahramanlar ve zalimler var. Ama asıl mesele bundan biraz daha derinde. Star Wars bize şunu soruyor. Bir cumhuriyet hangi aşamada artık cumhuriyet olmaktan çıkar? Bir lider hangi koşullarda halkın güvenlik arzusunu kullanarak sınırsız yetkiler toplar kendi içinde? Kurumlar ne zaman kendi varlık nedenlerini unutup çöküşün ortağı haline gelir? Hukuk ne zaman adaletin dili olmaktan çıkar ve gücün kılıfı olur? İşte efendim, özgürlük her zaman tank sesiyle gelmez denir ya, işte bazen usulüne uygun kararlarla, alkışlarla ve güvenlik cümleleriyle ölür. Bunu zaten şey söylemişti, Padme söylemişti filmlerden bir tanesinde. İşte böyle özgürlükler ölüyor, büyük ve o ortalığı karıştıran alkış sesleriyle demişti. Şimdi Star Wars'un politik gücü tam olarak burada. Yani çok uzak bir galakside geçen hikaye aslında dünyaya hiç uzak değil. Çünkü kurumların yorulması, halkın güvenini kaybetmesi, ekonomik çıkar gruplarının siyaseti etkilemesi, savaş atmosferinin olağanüstü yetkileriyle normalleştirilmesi, muhalefetin düşmanlaştırılması yalnızca kurmaca evrenlerin konusu değil. Bunlar tarihte defalarca yaşanmış. Bugün de bir yerlerde, çok uzak ülkelerde belki de farklı biçimlerde karşımıza çıkan siyasal döngüler. Yani ben burada size Star Wars'u nostaljik bir kültür ürünü olarak değil, bir siyasal laboratuvar olarak göstermeye çalışıyorum. Mesela Naboo krizinden Coruscant Senatosu'na, Klon Savaşları'ndan Order 66'e, yani imparatorluğun propaganda düzeninden Andor ve Rogue hattındaki o direnişe kadar evrendeki o bütün iktidar ilişkileri aslında günümüzü, dünyamızı takip ediyor, taklit ediyor. Darth Vader yalnızca karanlık bir savaşçı değil, korkunun güç arzusuna dönüşmüş hali.
Palpatine yalnızca kötü karanlık bir imparator değil, krizi fırsata çeviren otoriter aklın en berrak temsilcisi. Jedi düzeni yalnızca bilge şövalyelerden oluşmuyor. Aynı zamanda halktan kopmuş, kendini fazla haklı sanan, siyasetin o değişen doğasını geç okuyan bir kurum. İşte bu okumalar Star Wars'u güncel politik tartışmalara kaba benzetmelerle yamamakla anlamına da gelmiyor. Yani bakın, şu kişi Palpatine, şunlar şu parti Jedi, şu da Senato filan, böyle bir şey demeyeceğim size. Ama Star Wars'un o derinliğini azaltır. Ama aslında doğru soru şu: Star Wars bize hangi siyasal mekanizmaları gösteriyor? Korku nasıl üretiliyor? Hukuk nasıl boşaltılmış? Liderler nasıl merkezileşmiş? Muhalefet nasıl itibarsızlaştırılmış? Direniş hangi ahlaki bedellerle doğuyor? Ve imparatorluk yıkıldıktan sonra imparatorluk fikri neden hala yaşamaya devam ediyor? Star Wars'un asıl sorusu şudur efendim: güç kimin elinde? Nasıl sınırlandırılır? Halk korku karşısında ne kadar özgür kalabilir? İşte bu hikayenin sonunda elimizde salt bir bilim kurgu evreni kalmayacak. Elimizde demokrasiye, hukuka, kurumsal akla, hafızaya ve direnişe dair uyarılar kalacak. Çünkü Star Wars bize çocukluğumuzun macerasını veriyor belki, ama yetişkinliğimizin sorunları da onun içinde duruyor. Olanca ağırlığıyla duruyor. Bir galakside demokrasi nasıl ölüyor? Daha önemlisi, kendi dünyamızda demokrasinin hala nefes alıp almadığını nasıl anlayacağız? İşte hep beraber bunlara bakacağız efendim. Haydi minik bir müzik arasına doğru gidelim, ama müzikleri çok uzatmayacağım. Hemen birinci bölümde Cumhuriyet Nasıl Çürür'le geçeceğim. Şarkımızı dinlerken ben bir ön hazırlığımı yapayım.

Evet efendim, arkada müziğimiz devam ederken ben size hemen başlayayım. Cumhuriyet nasıl çürür? Bu felaket çoğu zaman felaket gibi görünmeden başlar. Dünyada bütün politik sistemlerde bu böyle olmuştur. Şimdi Star Wars evreninde her şey bir savaşla başlamıyor. İmparatorluk daha ortada yokken, Darth Vader henüz daha Darth Vader değilken, Palpatine henüz kendisini imparator ilan etmemişken, galakside hala bir cumhuriyet var. Senato var, çalışıyor, yasalar yürürlükte. Jedi düzeni çok saygın bir düzen. Gezegenler temsil ediliyor orada. Kağıt üstünde baktığınızda süper bir düzen var. Ama düzenin adıyla düzenin ruhu aynı şeyler değil işte. Galaktik Cumhuriyet binlerce yıl boyunca hukukun, temsilin ve ortak yaşamanın ideal bir adı oluşmuş. O ideal adını oluşturmuş bu Star Wars evreni içinde. İçinde sayısız gezegen var, halklar var, çıkar grupları var, ticaret yolları var, yerel yönetimler, senatörler var. Ama bütün bu karmaşık yapı o Coruscant'taki Galaktik Senato'da temsil ediliyor. Ama İşte bu büyüklük zamanla Cumhuriyet'in en büyük zayıflığına dönüşüyor. Sistem hantallaşıyor, bürokrasi yavaşlıyor, merkezle o çevre gezegenler arasındaki mesafe büyüyor. Halkın gerçek dertleri o başkentteki protokol dilinin içinde kayboluyor. Ve bir cumhuriyet, şöyle bir cümle var elimde. Bir cumhuriyet en zayıf üyelerini koruyamadığı anda meşruiyet kaybetmeye başlar. Yani cumhuriyeti cumhuriyet yapan en zayıf üyelerine kadar herkesi korumasıdır. Şimdi Naboo krizi var değil mi Star Wars'ta? Naboo krizi...

kuruluyor. Halkın yaşadığı gerçek kriz merkezi siyasetin o ağır bürokrasisi içinde kayboluyor. Şimdi burası modern siyasetin aslında en bilindik tanıdık sahnelerinden biri. Yani bir yerde bir adaletsizlik var. Merkez diyor ki usulüne göre gidelim her şeyi. Bir yerde insanlar eziliyor, kurumlar inceleme başlatılacak diyor. Bir yerde kriz var, büyüyor. Siyasetçiler kanıt istiyor, prosedürler yapalım diyor. Yetki ve sorumluluk tartışması başlıyor. Hukuk ve usul tabii ki gerekli ama bürokrasi adaletin dili olmaktan çıkıp geciktirmenin dili haline gelince halk sistemin kendisini sorgulamaya başlıyor. Palpatine işte tam bu boşluktan yükseliyor. Kötücül imparator. O sırada Nabu senatörü o. Sakin, ölçülü, saygın ve sistem içi bir figür gibi görünüyor. Bağırmıyor, tehdit etmiyor, darbeci gibi davranmıyor. Tam tersine krizin ortasında makul bir devlet adamı görüntüsü veriyor. Genç kraliçeye mevcut şansölyenin etkisiz olduğunu söylüyor. Güvenlik oyun sürecini işletiyor ve krizi kendi yükselişinin basamağına dönüşüyor. Ve burada şöyle bir şey var. Önce krizi büyütüyor, sonra düzen vaadiyle geliyor. İşte Palpatine'in siyasal dehası, o karanlık imparatorun siyasal dehası da burada yatıyor. Palpatine'in başarısı yalnızca kötü olmasından gelmiyor. Kötü olmak tek başına yetmez. Onun asıl başarısı zaten çürümekte olan bir sistemin çatlaklarını görebilmesinde yatıyor. Kriz yaratıyor ya da derinleştiriyor. Sonra kendisini krizin çözümü olarak sunuyor. Sisteme saldırmıyor. Sistemi kullanıyor. Oylamayla geliyor. Yetkiyle büyüyor. Prosedürle güçleniyor. Cumhuriyeti yıkmak için önce cumhuriyetin en meşru figürlerinden biri gibi davranıyor. İşte ayrılıkçı hareketin yükselişi de cumhuriyetin başka bir zayıflığını açığa çıkartıyor. O merkezden uzak sistemler cumhuriyetin kendi sorunlarını çözemediğini düşünüyor. Bazı gezegenler temsil edilmediklerini, güçlü çıkar gruplarının siyasal kararları etkilediğini, Coruscant'ın kendi hayatlarını anlamadığını hissediyor. Bu hoşnutsuzluk karanlık güçler tarafından ne yapılıyor? Manipüle ediliyor. Ama manipülasyonun etkili olması için gerçek bir hoşnutsuzluğa ihtiyaç var. Her büyük siyasal manipülasyon bir gerçek duygunun üstüne kuruluyor. İnsanlar gerçekten duyulmadıklarını hissediyorlar. Gerçekten dışlanmış da olabilirler. Gerçekten merkezi yapıdan kopmuş da olabilirler. Palpatine, o kötücül imparator, bu duyguları iyileştirmiyor. Kendi iktidarı için kullanıyor. Böylece o cumhuriyetin çevresindeki çatlaklar büyüyor, merkezdeki yetki ihtiyacı artıyor ve savaş kaçınılmaz görünmeye başlıyor. İşte klon savaşlarına gelelim şimdi. Klon savaşları başladığında cumhuriyet artık kendisini savunma refleksine teslim ediyor. Bir ordu gerekiyor. Hızlı kararlar almak gerekiyor. Olağanüstü yetkiler gerekiyor. Jedi'lar başımıza generaller olarak geçiyor. Senato şansölyeye daha fazla güç veriyor. Her adım tek başına kendi içinde makul görünüyor. Fakat bütün adımlar yan yana geldiğinde ortaya bambaşka bir tablo çıkıyor. Cumhuriyet kendini koruma gerekçesiyle kendi ruhunu terk etmeye başlıyor. Hiçbir toplum şunu demez efendim. Bir sabah kalkıp hadi özgürlüğümüzden vazgeçelim tamam mı filan diye yataktan kalkmaz. Genellikle şunu söyler. Bu kriz geçene kadar özgürlüğümüzden vazgeçelim. Şimdi cumhuriyetin çöküşü de bir anda gerçekleşmiyor. Önce kurumlar yoruluyor, sonra halk umudunu kaybediyor. Sonra krizler çözülemez hale geliyor. Sonra güçlü bir liderlik arzusu doğuyor ortada. Sonra olağanüstü yetkiler makul yetkiler haline dönüşüyor. Sonra savaş dili bütün siyasal alanı kaplıyor. Sonra muhalefet hainlikle eş anlamlı hale geliyor. Sonra Palpatine zaten çökmekte olan yapıya tak diye son darbeyi vuruyor. İşte bu yüzden Star Wars'un ilk politik dersi çok sert bir ders. Cumhuriyeti Palpatine tek başına yıkamaz. Palpatine cumhuriyetin kendini çürütmesini yönetiyor. Eğer bütün suçu tek bir kötü adama yüklersek asıl sorudan kaçıyoruz. O kötü adam nasıl bu kadar güç kazandı? Kim ona yetkiyi verdi? Kim alkışladı? Kim sustu? Kim şimdi sırası değil abi dur dedi. Kim kurumlarımız güçlüdür bir şey olmaz diye düşündü. İşte Galaktik Cumhuriyet'in hikayesi bütün demokrasiler için bir uyarı aslında.

Demokrasi yalnızca seçim yapmak değil, kurumların anlamlı çalışmasıdır. Hukukun güven üretmesidir. Muhalefetin meşru kabul edilmesidir. Halkın gerçek sorunlarının duyulmasıdır. Güç sahiplerinin sınırlandırılmasıdır. Korku zamanlarında bile aklın ve ahlakın ayakta kalabilmesidir. Cumhuriyet bunların hepsinde sınıfta kalıyor Star Wars evreninde. Nabu'yu koruyamıyor, ayrılıkçı öfkeyi anlayamıyor, savaşı engelleyemiyor, Palpatine'i denetleyemiyor, Jedi'ların körleşmesini önleyemiyor. Halkın güvenini yeniden kuramıyor ve sonunda kendi kurumları eliyle kendi sonunu getiriyor efendim. Cumhuriyetin çürümesini anlamak için yalnızca merkezdeki yozlaşmaya değil, o çevredeki yalnızlaşmaya da bakmak gerekiyor. Mesela Tatooine gibi gezegenler, Cumhuriyet haritasının kenarında kalmış, kenarında, ucağında, köşesinde yerler. Hukukun oraya ulaşmaması yalnızca teknik bir eksiklik değil, siyasal bir iflas aslında. Bir düzen kendini evrensel adalet olarak sunuyor ama bazı bölgelerde kölelik var, yoksulluk var, mafyatik güçler var ve bunları görmezden geliyor merkez. Orada meşruiyet zaten parçalanmış durumda. İşte bu kopuşun siyasetteki karşılığı halkın merkezi kurumlara karşı duyduğu güvenin azalması oluyor. İnsanlar sorunlarının duyulmadıklarını hissettiklerinde resmi kurumların dili onlara yabancılaşıyor. Senato toplandı. Hadi böyle bir cümle. Eğer hayatlarında sorun bir karşılık üretmiyorsa senatonun toplanması, temsil yalnızca görüntüye dönüşüyor. Star Wars'un cumhuriyeti bu yüzden büyük ve görkemli olduğu kadar yorgun ve uzak bir cumhuriyet. Palpatine'in yükselişi bu uzaklığın üstüne kuruluyor işte. Onun dehası kitlelere kendini devrimci bir yıkıcı gibi değil, tıkanmış sistemi açacak makul bir lider gibi sunması. Otoriterliğin en etkili hali çoğu zaman her şeyi değiştireceğim diye bağırmaz. İşleri yoluna koyacağım der. Çürümüş kurumların yarattığı bıkkınlık güçlü lider arzusunun yakıtına dönüşür. Bir gün Cumhuriyet'in adını hala orada görüyorsunuz ama aslında Cumhuriyet artık yok efendim. Haydi buradan o zaman ikinci bölüme geçelim. Hukuk devleti tarafına geçelim. Evet, Star Wars'ta bir hukuk devleti var. Hukuk mu yoksa kılıf mı? Gelin buna bakalım. Yani o Palpatine'in darbesi nasıl darbe gibi görünmedi? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi bir rejim hukuku tamamen ortadan kaldırmadan da hukuk devleti olmaktan çıkabilir. Yani hukuk oradayken de hukuk devleti olmaktan çıkabilir. Şimdi gelin bunun nasıl olacağını bakalım. Ya bilim kurgudan bahsediyoruz ya, bunlar gerçek değil. Geçin bunları, tamamen masal anlatıyorum ben size şu anda. Star Wars'un en rahatsız edici taraflarından biri şu. Galaktik Cumhuriyet sokaklarda tanklar yürüterek yıkılmıyor. Senato binası bombalanmıyor. Şansölye makamı kaba kuvvetle ele geçirmiyor. Palpatine kılıcını çekip herkesi kesmiyor. Kürsüye çıkıp ben artık diktatörüm işinize gelirse demiyor. Her şey çok sakin, çok resmi, usulüne uygun gidiyor, oylamalar yapılıyor, yetkiler veriliyor, konuşmalar hazırlanıyor, kararlar alınıyor, tutanaklar tutuluyor. İşte bu nedenle de Star Wars'ta en çok dikkat etmemiz gereken şey hukuk üzerine olmalı. Hukuk devleti yalnızca mahkemelerin, yasaların ve resmi kararların var olması anlamına gelmemeli. Bir ülkede mahkemeler çalışıyor olabilir, meclis toplanıyor olabilir, yasalar çıkıyor olabilir. Ama bu mekanizmaların iktidarı sınırlamak yerine iktidarın istediği sonuçları üretmek için kullanılıyorsa hukuk adeta adaletin diri değil gücün kılıfı haline dönüşüyor Star Wars evreninde, bilim kurgu evreninde, o masallar diyarında. Usul tek başına adalet değil. Bir karar yasal görünebilir ama meşruiyeti yine de tartışmalı olabilir. Palpatine cumhuriyeti hukukun dışına çıkarak değil, hukukun içine yerleşerek ele geçiriyor. Kuralları yakıp yıkmıyor, kuralları okuyor, boşlukları buluyor, zayıflıkları kullanıyor. Senatoya düşman gibi görünmüyor. Senatonun en makul, en sakin, en tecrübeli figürlerinden biri gibi davranıyor. Otoriter siyasetin en tehlikeli yüzü de zaten budur efendim. Bazen bağırmaz, bazen sopayla gelmez, bazen çok düzgün cümleler kurar size. İşte o Nabu krizinde Şansölye Valorum'un düşürülmesi teknik olarak meşru bir siyasal süreç.
Güvensizlik oyu veriliyor. Senato içindeki memnuniyetsizlik kullanılıyor. Padme'nin çaresizliği, Palpatine'in o kariyer basamaklarına dönüşüyor. Orada bir zorbalık yok. Oylama var. O oylamanın arkasında manipülasyon, kriz mühendisliği, bilgi saklama filan da var. Ama oylama var. İşte Palpatine'in kurduğu düzenin gücü kendisini sürekli meşru göstermesinden geliyor. O hiçbir zaman Cumhuriyet'in düşmanıyım demiyor. Tersine Cumhuriyet'i kurtarıyorum diyor. Ama işte bütün otoriter dönüşümlerin temel cümlesi bu değil mi? Kurtarmak. Hiçbir güçlü lider halkın karşısına çıkıp daha az özgürlük vereceğim size demez. Onun yerine düzen önerir, güvenlik önerir, istikrar ve büyük gelecek vaat eder. İşte klon savaşları sırasında Senato'nun Palpatine'e olağanüstü yetkiler vermesi de bu mantığın sonucu. Galaksi bir savaşın eşiğine geliyor, ayrılıkçılar büyüyor, karar alma mekanizmaları yavaşlıyor, herkes hızlı çözüm istiyor. Böyle dönemlerde işte olağanüstü yetkiler kulağa çok mantıklı geliyor, makul geliyor. Ama hukuk devleti tam da böyle zamanlarda sınanıyor işte. Yetkinin süresi, sınırı ve denetimi yoksa kriz yönetimi rejim inşasına dönüşüyor. Geçici olduğu söylenen yetkiler denetlenmezse kalıcı iktidarın, kalıcı imparatorların temel taşına dönüşüyor. Star Wars'ta, o bilim kurgu evreninde, masal diyarında. Hukukun iki yüzü var. Birincisi sınırlayıcı hukuk. İktidara buraya kadar diyor mesela Star Wars'ta. Gücü bölüyor, yurttaşı koruyor. İkincisi araçsal hukuk. İktidara bunu nasıl yapacağını gösteriyor. Baskıyı prosedürlere bağlıyor. Tasfiyeyi karar metnine sokuyor. Palpatine'in elinde hukuk ikinci anlamda çok yüksek. İktidarı sınırlamıyor. İktidarın hamlelerini meşrulaştırıyor. İşte Order 66. Bu ne biliyor musunuz? Bunlar bir sürü asker alıyorlar dışarıdan, klon askerler. Ve Order 66 diye bir emir var. 66 diye bir emir var. Bu 66 emrini verince bütün klonlar farkına varmadan kendi benliklerinin dışında gidip bütün Jedi'ları çoluk çocuk filan demeden kesiyor. İşte Order 66 ile klon askerlerine Jedi komutanlarını yok etme talimatı veriliyor. Ama Palpatine bunu çıplak bir katliam emri olarak sunmuyor. Jedi'ların Cumhuriyet'e ihanet ettiğini söylüyor. Kendisine suikast girişiminde bulunduğunu söylüyor. Devleti ele geçirmeye çalıştıklarını söylüyor. Böylece tasfiye hainlerden arınma operasyonu gibi ortaya çıkıyor. İşte otoriter siyaset rakibini rakip olarak bırakmıyor. Onu tehdit kategorisine taşıyor. Muhalif artık muhalif değil, hain. Eleştiren artık yurttaş değil, düşman. Bağımsız kurum artık denge unsuru değil, gizli odak. Böylece ona karşı yapılan her hamle siyasi mücadele gibi değil, devletin savunması gibi gösteriliyor. Hukuk devletinde suç bireyseldir ama otoriter hukukta suç kolektifleştirilmiştir. Söyleyemedim bakın, o kadar masal cümlesi ki bizim için. Ama dediğim gibi bunların hepsini Star Wars evreninde, bilim kurgu evreninde, o masal diyarında geçiyor bunlar. Jedi'ların tamamı hedef alınıyor mesela, tek tek ne yaptıkları değil, kim oldukları önemli.

İşte bu noktada propaganda ile hukuk birbirine bağlanıyor. Hukuk yalnızca mahkeme salonunda işlemiyor, kamuoyunun zihninde de işlemeye başlıyor. İktidar kimin suçlu, kimin hain, kimin makbul, kimin tehlikeli olduğunu sürekli anlatırsa insanlar delil görmeden hüküm vermeye başlıyorlar. Hukuk toplumsal vicdanda zayıflıyor. Bakın burayı tekrar vereyim. Bu evreninde, bilim kurgu evreninde, masal diyarında olayı şöyle götürüyorlar. Hukuk mahkeme salonunda işlemiyor. İktidar kimin suçlu, kimin hain, kimin makbul, kimin tehlikeli olduğunu sürekli anlatınca insanlar bunun için artık bir yerden sonra delil istememeye başlıyorlar. Ne kadar enteresan bu masal diyarları değil mi? Palpatine'in Cumhuriyeti imparatorluğa dönüşme konuşması da işte o yüzden de çok ürpertici bir konuşma. Allah bu konuşmayı kimseye dinlemeyi nasip etmesin. Rejim değişikliği yok oluş diliyle değil, yeniden yapılanma diliyle anlatılıyor. Cumhuriyet bitti demiyor hiç Palpatine. Cumhuriyet daha güvenli ve güçlü bir yapıya kavuşuyor diyor. Otoriter dönüşümler çoğu zaman kendilerini reform diye adlandırıyor ya. Kelimeler değişiyor, içerik başka, ambalaj bambaşka oluyor. Padme'nin işte o size söylediğim, demek özgürlük böyle ölüyormuş ha, alkışlar eşliğinde sözü, hukuk devleti ile hukuk kılıfı arasındaki farkı anlatan en berrak cümle haline dönüşüyor. Orada her şey yasalmış gibi gözüküyor ama her şey yanlış aslında. Mahkeme salonları, senato kürsüleri, karar metinleri, resmi mühürler duruyor. Ama adalet duygusu gitmişse geriye yalnızca kabuk kalıyor. İşte bir kararın varlığı o kararın adil ya da adaletli olduğu anlamına gelmiyor. Star Wars burada çok önemli bir uyarı yapıyor o evren diyelim. Özgürlük bazen yasa dışı biçimde değil, yasal gösterilerek yok edilir diyor. Çıplak zorbalığı tanımak kolaydır, hukuk diliyle konuşan zorbalık ise kendini düzen gibi gösterir diyor. Üniforma giyerse güvenlik oluyor. Karar metnine girerse hukuk oluyor. Alkışlanırsa milli irade oluyor. Ama özünde değişen şey şu. Güç sınır tanımak istemiyor. Cumhuriyeti korumak yalnızca sandığı korumak anlamına gelmiyor. Yasaların ruhunu, mahkemelerin bağımsızlığını, muhalefetin meşruiyetini, yurttaşın savunma hakkını, bu yasal olabilir ama adil mi sorusunu korumalı. Çünkü o soru kaybolduğunda hukuk devleti de kayboluyor. Hukukun kılıfa dönüşmesi çoğu zaman tek bir kırılmayla değil, küçük atışmalarla başlıyor. Bir dava istisnai denilip kabul ediliyor. Bir yetki bu dönemle sınırlı denip genişletiliyor. Bir karar zorunluluk denilerek tartışmadan geçiriliyor. Bir suçlama devletin güvenliği denilerek delil tartışmasının üstüne çıkartılıyor. Sonra bir de bakılıyor ki istisna olmuş size ana kural. İşte Palpatine'in yaptığı tam olarak bu. O hukuku tamamen yok etmiyor çünkü hukukun görüntüsüne ihtiyaç duyuyor. Çıplak zorbalık daha hızlı tepki doğuracak. Ama işte prosedürlerle süslenmiş zorbalık insanların kafasını karıştırıyor. İnsanlar itiraz ederken bile ama karar var, oylama yapıldı, ama süreç işledi filan gibi cümlelerle karşılaşıyor. Böylece hukuku tartışmayı aydınlatmak yerine tartışmayı kapatmak için kullanılıyor hukuk. İşte hukuk devleti ile hukuk kılıfı arasındaki fark en çok zayıfların durumunda gözüküyor. Güçlüler için hukuk her zaman bir yol buluyor. Ama zayıflar için duvara dönüşüyorsa iktidara yakın olanlar için yorum esnek, muhalifler için yorum sertse, kararlar toplumda güven değil, kuşku üretiyorsa ortada yalnızca mevzuat değil, derin bir meşruiyet krizi vardır. İşte Order 66 bu krizin en karanlık ifadesidir. Palpatine Jedi'ların hepsini kılıçtan geçirtiyor, öldürtüyor efendim. Minicik bir müzik arasına gidelim. Şöyle bir nefes alayım. Ardından korku siyaseti, Star Wars'taki o bilim kurgu masal evrenindeki korku siyasetinden bahsedeceğiz.

Efendim, gelelim Star Wars'taki korku siyaseti ve güvenlik devleti konusuna. Korku, Star Wars'un görünmez başrol oyuncusu. Yani Star Wars'ta bir sürü karakter görüyorsunuz ama başrolde hep korku var. Cumhuriyet savaşa girince demokrasi geri çekiliyor. İşte korku yüzünden. Cumhuriyetin imparatorluğa dönüşmesini anlamak için Palpatine, Senato'ya ya da hukuka bakmak yetmiyor. Bir şeye daha bakmak gerekiyor, o da korku. Çünkü Star Wars'taki bütün büyük siyasal dönüşümün duygusal zemini korku. Korku olmasa Palpatine'in vaatleri bu kadar etkili olmazdı mesela. Korku olmasa Senato bu kadar kolay yetki devretmezdi. Korku olmasa halk özgürlüklerinden güvenlik adına bu kadar hızlı vazgeçmezdi. İşte klon savaşları bu yüzden yalnızca bir askeri çatışma değil, Cumhuriyet'in ruhunu değiştiren bir laboratuvar. Savaş başlamadan önce Cumhuriyet kendini diplomasi, temsil ve hukukla tanımlarken savaş başladığında dil değişiyor. Artık mesele temsil değil, güvenlik. Tartışma değil, seferberlik. İkna değil, savaş cephe. Yurttaş değil, düşman. Siyaset önce dille değişiyor. Hak, adalet ve temsil çekildiğinde yerine tehdit, beka ve itaat çıkıyor. İşte ayrılıkçılar gerçek bir tehdit bu anlamda. Bu önemli. Palpatine tamamen hayali bir düşman yaratmıyor. Evet ya, droid orduları var. Gezegenler işgal ediliyor, siviller ölüyor, düzen bozuluyor. Ama korku siyasetinin en etkili biçimi de bu. Gerçek bir tehdidin üzerine abartı, manipülasyon ve yönlendirme bindirmeniz gerekiyor. İktidar her itiraza tehdit yok mu diye cevap veriyor. Tehdit gerçek olduğu için itiraz edenlerin sözü daha kolay bastırılıyor. İşte savaş zamanında demokrasi her zaman zorlanıyor efendim. Çünkü demokrasi yavaştır, tartışır, geciktirir, denetler, frenler. Otorite ise kendini hızlı gösterir. Bırakın konuşmayı, karar alalım der otorite. Kriz dönemlerinde bu dil çok çekici hale geliyor. İşte yorgun toplumlar hız istiyor. Belirsizlikten bunalan insanlar güçlü bir merkez arıyor. Palpatine tam olarak bu ruh halini oynuyor işte. Her cephe kaybı daha güçlü liderlik ihtiyacının kanıtı haline geliyor. Her ayrılıkçı saldırı merkezi otoritenin artırılması için yeni bir fırsat doğuruyor. Her güvensizlik Palpatine'in elini güçlendiriyor. Senato olağanüstü yetkiler veriyor. İlk bakışta anlaşılır görünüyor bu. Yani galaksi savaş içinde kararlar hızlı alınmalı. Ama denetlenmeyen olağanüstü yetki demokrasinin içine açılmış bir tünel. Savaş bitiyor ama savaş için kurulan güvenlik aygıtı çoğu zaman o ilk kurulduğu yerde duruyor. Savaş bitti, artık bunu kaldıralım demiyor kimse. Amerika'da da bunu gördük. Ama bu Star Wars ne olacak? Masal, bilim kurgu dünyası. Güvenlik devleti yalnızca polislerin, askerlerin ve istihbarat örgütlerinin büyümesi anlamına gelmiyor. Daha derin bir şeyden bahsediyoruz burada. Güvenlik devletinde bütün meseleler güvenlik meselesi haline geliyor. Ekonomi bir güvenlik sorunu mesela. Muhalefet bir güvenlik sorunu. Basın bir güvenlik sorunu. Üniversite, sanat, sokak, hatta gerçeklerin kendisi bile bir güvenlik sorunu haline dönüşüyor. Böyle bir düzende siyasal hayal gücü daralıyor. İşte Cumhuriyet'te, Star Wars'taki Cumhuriyet'te savaş boyunca kendisini özgürlük ve temsil üzerinden değil, tehdit ve güvenlik üzerinden tanımlamaya başlıyor. Biz kimiz sorusunun cevabı değişiyor. Önceden cevap farklı gezegenlerin ortak siyasal düzeniyiz iken, savaşla birlikte tehdit altındaki Cumhuriyet'iz oluyor. Tehdit altındaki toplum fikri iktidara büyük bir ahlaki üstünlük sağlıyor. Lider artık yalnızca yönetici değil, koruyucu haline geliyor. İşte bu noktada muhalefet yapmak da zorlaşıyor. Çünkü itiraz eden yalnızca farklı düşünen biri gibi değil, o birliğin ruhunu bozan biri gibi görünüyor. Şimdi eleştirinin zamanı mı diye soruyor herkes muhalefete. Şimdi hukuk tartışması yapmayalım diyorlar. Şimdi liderin elini zayıflatmayalım diyorlar Star Wars'ta. Bu şimdiler hiç bitmiyor tabii. Özgürlük sürekli sonraya bırakılırsa bir gün zaten ortadan kayboluyor, adresini kaybediyor. İşte klon ordusu bu güvenlik devletinin en somut simgesi. Cumhuriyeti korumak için kuruluyor ama cumhuriyetin sonunu hazırlayan bir makineye dönüşüyor. Klonlar yurttaşlardan oluşan bir ordu değil.
üretilmiş, programlanmış, itaat etmek üzerine tasarlanmış askerler. Bir nevi robotlar, insanlar ama aslında klonlanmış robot gibi düşünebilirsiniz onu. Bir cumhuriyet kendi değerlerini savunmak için insanı araçsallaştıran bir orduya yaslandığında işte kendi ahlaki temelinde zayıflatıyor. Yani cumhuriyet kendi eliyle kendi cellatlarını inşa ediyor Star Wars'ta. Jedi'ların o general haline gelmesi de işte bu dönüşümün parçası Star Wars'ta. Normalde barışın ve dengenin koruyucusu olmaları gereken Jedi'lar savaşın içinde askeri komutanlara dönüşüyor. Cepheyi yönetiyorlar, asker sevk ediyorlar, strateji belirliyorlar. Böylece Palpatine Jedi'ları savaş makinesinin içine çekiyor. Onları halkın gözündeki o mistik koruyucular olmaktan çıkarıp savaşın aktörleri sıradan askerler haline dönüştürüyor. Tabii savaş toplumu da değiştiriyor. İlk başta o istisnai olan her şey normalleşiyor. Her gün yeni bir tehdit, yeni cephe, yeni kayıp, yeni bir zafer. İşte bir süre sonra savaş hayatın arka plan müziğine dönüşüyor. İnsanlar bunu kanıksıyorlar. Sürekli kriz halinde yaşıyor toplumlar. Hukuksuzluğa ve baskıya daha kolay alışıyorlar böylece. Çünkü zihinleri yoruluyor. Ve yorgun toplumlar özgürlük talep etmekte zorlanıyor. Çünkü önce nefes almak ister insan, özgür olmaktan önce. İşte Palpatine o daha başta da söylediğim gibi size bu yorgunluğu iktidarın sermayesine çeviriyor. İnsanlar savaş bitsin istiyorlar. Palpatine savaşı bitiriyor ama savaşı bitirirken cumhuriyeti de beraberinde bitiriyor. Toplum barışa değil imparatorluğa uyanıyor. Bittiğinde savaş. İşte bu yüzden de Star Wars'un en acı ironilerinden bir tanesi şu. Bazen savaşın bitmesi özgürlüğün geri gelmesi anlamına gelmez diyor film. Mesela Anakin Skywalker, daha sonradan Darth Vader olacak kişi. Onun kişisel hikayesi de bu politik dönüşümün aslında insan ruhundaki karşılığı gibi. Anakin de korkuyor. Annesini kaybetmiş. Padme'yi kaybetmekten, o karısını kaybetmekten korkuyor. Güçsüz kalmaktan korkuyor. Palpatine ona korkusunu yenmeyi değil, korkusunu güce çevirmeyi öğretiyor. İşte Cumhuriyet de aynı şeyi yapıyor. Güvenlik ihtiyacını özgürlüğün önüne koyuyor. Korku yönetilmesi gereken bir duygudur. İktidara teslim edilmesi gereken bir anahtar değil diyor filmin içindeki aktörler. Korku siyaseti önce tehdit gösteriyor, sonra birlik istiyor, sonra itirazı aralarından ayıklayıp tık diye kenara koyuyor, sonra muhalefeti tehlikeli gösteriyor. Sonra hukuk yavaş hukuku yavaş buluyor. Yani yetki devrini makul hale getiriyor. Hukuk bunu çok yavaş yapar. Siz yetkileri bana verin, ben yaparım diyor. Sonra güvenlik aygıtını büyütüyor. Sonunda lider düzenin tek garantisi oluyor. İşte Star Wars'ta o bilim kurgu ve masal evreninde üçüncü politik ders bu. Bir cumhuriyet korktuğu için imparatorluğa dönüşebilir diyor. Korku siyaseti yalnızca tehlikeli göstermekle yetinmiyor. Aynı zamanda insanlara korkularını hangi yönde yaşayacaklarını öğretiyor. Kimi korkuları yatıştırıyor, kimi korkuları büyütüyor, kimi korkuları siyasi düşman üretmek için yeniden adlandırıyor. Palpatine'in oradaki başarısı galaksideki gerçek güvensizliği kendi iktidarının varlık gerekçesine dönüştürmek. İşte bu noktada güvenlik kavramını da ikiye ayırmamızda fayda var. Birincisi halkın güvenliği. İnsanların yaşama, konuşma, örgütlenme, seyahat etme, adalet arama hakkının korunması. Ama ikincisi iktidarın güvenliği. Liderin, rejimin, güvenlik aygıtının ve resmi anlatımın korunması. İşte otoriterleşme bu iki güvenliği bilinçli olarak birbirine karıştırıyor. Sizin kafanızdaki o net ayrımlar kayboluyor bir süre sonra. İşte savaş atmosferindeki bu karışıklık daha kolay kabul görüyor. Çünkü savaş soru sormayı geciktiren bir ahlaki baskı üretiyor. Abi savaşıyoruz, ne soracağız? Kimi sorgulayacağız diyor insanlar. Cephede asker ölürken tartışma yapmak ayıp geliyor herkese. Lider eleştirmek moral bozmak gibi gösteriliyor. Hukuku savunmak düşmanı sevindirmekle eş tutuluyor. İşte böylece demokrasinin temel davranışı olan sorgulama neredeyse ahlaksızlık gibi sunuluyor ortaya. Yani sorgulayan insanlar ahlaksız insanlara dönüşüyorlar. İşte klon ordusu bu zihniyetin bedene bürünmüş hali efendim. Minik bir müzik arasına doğru yine bir yelken açalım. Ardından Jedi düzeninin neden kaybettiğini tartışalım sizlerle.

Evet efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi biraz şuna gideceğiz. Hani bu adam çok akıllıydı, lider. Ondan sonra imparator oldu. Bütün aklını kullanarak, zekasını kullanarak. Peki karşısındaki hiç akıllı insan yok muydu? Arkadaş, geleceği gören, işte bakışlarıyla taşları kaldıran, eline ışın kılıcını alınca kimsenin yenemediği aydın, zeki, yetiştirilmiş Jedi'lar vardı. Peki o Jedi düzeni neden kaybetti? Hadi gelin ona bakalım. İyi tarafta olmak tarihi doğru okumak anlamına gelmez her zaman. Siz iyi olabilirsiniz ama tarihi yanlış okuyor olabilirsiniz. İşte Star Wars'un en kolay okuması bu. Palpatine'ler kötüydü, Sith'ler karanlıktı, Jedi'ler iyiydi, Cumhuriyet bu kötüler tarafından ele geçirildi. Ha, bu mudur yani? Değil. Çünkü bu, yani tamam, bu okuma yanlış değil belki ama eksik. Çünkü Star Wars'un asıl politik gücü kötülüğün yalnızca kötülerin kötülüğünden ibaret olmadığını gösteriyor. Karanlığın kazanmasında aydınlık tarafının körlüğünün de payı var. İşte Jedi düzeni bu körlüğün en önemli örneği. Sakın ha bunu ülkemize, dünyamıza falan getirmeyin. Bu tamamen uzayda, galaktinin çok uzak bir köşesinde, uzak zamanlarda geçen bir bilim kurgu, bir masal. O öyle dinleyin lütfen. İşte Jedi'lar dedik ya, bu Jedi'lar bu kadar bilgeyse Palpatine'i neden göremediler kuzu? Hani gücü hissediyorlarsa içlerinde, güç seninle olsun filan. Cumhuriyetin çürüdüğünü neden anlayamadılar? Barışın o kadar koruyucusuysa bunlar nasıl oldu da savaş makinesinin generallerine dönüştüler? Hani Anakin'in içindeki o karanlığı seziyorlarsa neden onu gerçekten anlayamadılar? İşte Jedi'lar sıradan savaşçılar değil. Mistik bir geleneğin taşıyıcısı onlar. Gücü hissediyorlar, dengeyi koruyorlar. Kişisel hırslardan, öfkeden uzak durmayı öğrenmişler ve etraflarını öğretiyorlar. Ama zamanla kendi varlıklarını Cumhuriyet'in varlığıyla fazla özdeşleştirmişler. Cumhuriyeti korumayı, adaleti korumakla aynı şey sanıyorlar. Oysa bir kurumun adı Cumhuriyet diye her zaman cumhuriyetçi davranacağının garantisi yok. Cumhuriyetler de bazen cumhuriyetin erdemlerinin dışına çıkabilir. İşte Jedi'ların ilk büyük hatası bu. Kurumu ilkenin yerine koymuşlar. Senato'nun yanında durmayı halkların yanında durmakla eşit görüyorlar. Devletin devamını dengenin devamı sanıyorlar. Oysa bir yapı kendi varlık nedeninden uzaklaşmışsa onu otomatik olarak savunmak erdem değildir. Bazen asıl erdem kurumun adını değil, temsil etmesi gereken ilkeleri savunmaktır. Bakın bu kelimeyi, bu cümleyi tekrar okuyabilir miyim? Lütfen bir kenara not edin bunu. Asıl erdem kurumun adını değil, temsil etmesi gereken ilkeleri savunmaktır efendim. Jedi düzeninin ikinci büyük sorununa gelelim, halktan kopması. İşte o başkent dediğimiz Coruscant'taki tapınakları görkemli ama aynı zamanda sembolik. Jedi'lar iktidarın kalbine çok yakın, sıradan hayatların çok uzağındalar. O Tatooine'deki köleliği görmüyorlar. Dış halkalardaki yoksulluğu, merkezin uzak gezegenlerin öfkesini hissedemiyorlar. İşte Anakin'in çocukluğu bu başarısızlığın en açık kanıtı. O bir köle, annesi köle. Köle olarak doğmuşlar. İşte Cumhuriyet'in hukukunun ulaşamadığı bir yerde büyümüşler. Eğer Cumhuriyet evrensel bir adalet düzeni ise Tatooine neden onun dışında kuzu? Eğer Jedi'lar barışın, adaletin korucusuysa kölelik neden hala var? İşte Jedi düzeni bunları sormuyor. Yüksekten bakmak bazen uzağa görmek değil, aşağıdakileri anlayamamak anlamına geliyor. Kurumlar halktan koptuğunda kendi doğrularının yankısından bile bilge olduklarını zannetmeye başlıyorlar. O Jedi'ların dogmatizmi Anakin meselesinde daha görünür hale geliyor. Anakin güçlü, yaralı, korkmuş, annesinden koparılmış, sevgiye ve güvene ve yönlendirilmeye ihtiyaç duyuyor. Jedi düzeni ona disiplin veriyor, eğitim veriyor, görev veriyor. Ama onun korkusuyla konuşmuyor. Ona bağlanma diyor ama bağlanma ihtiyacının hangi yaradan doğduğunu anlamaya çalışmıyor. İşte kurumlar da bazen insanlara böyle davranıyor efendim. Kural koyuyor ama yaraları göremiyor. Disiplin istiyor ama hikayelerini dinlemiyor. Sadakat bekliyor ama güven vermiyor. İşte gençlerin, yoksulların, dışlanmışların, öfkelilerin ve korkmuşların ruh halini anlamak yerine onlara ahlak dersi veriyor. Sonra da o insanlar başka bir sesin peşinden gittiğinde şaşırıyor.
İşte Palpatine Anakin'i tam burada yakalıyor. Ona kural anlatmıyor. Onun öfkesini ayıplamıyor. Meşrulaştırıyor. Onun korkusunu bastırmasını istemiyor. Büyütüyor. Jedi'lar seni anlamıyor diyor ona. Sana hak ettiğin değeri vermiyorlar diyor. Sen seçilmiş kişisin diyor. İşte manipülasyonun etkili olmasının nedeni Jedi'ların orada bıraktığı boş. Gücü ahlaki ve disiplini önemsiyorlar. Ama Palpatine gibi bir figürün krizleri nasıl siyasi sermayeye çevirdiğini anlayamıyorlar. Ya da çok geç anlıyorlar. Ahlaki insanlar bazen siyasetin kirli oyunlarını anlamaya kendilerine yakıştıramıyor. Bu tabii ki sadece şeylerde oluyor. Masallarda, bilim kurgu hikayelerinde, Star Wars evreninde oluyor. Yoksa ahlaki insanlar siyasetin kirli oyunlarını anlamayı neden kendine yakıştırmasın, değil mi? Oysa ilke örgütsüz kaldığında zayıflıyor. Hakikat propaganda karşısında yalnız bırakıldığında yenilmeye mahkum. Jedi'lar mesela ahlak olarak Palpatine'den üstün. Ama Palpatine siyaseti onlardan çok daha iyi okuyor ve kullanıyor. İşte klon savaşları Jedi'ların bağımsız ahlaki konumunu daha da zayıflatıyor. Cumhuriyet ordusunun generalleri haline geliyorlar. Ve savaşın yüzlerinden biri oluyorlar. Palpatine'in istediği şey de bu işte. Halkın gözünde artık yalnızca bilgi koruyucular değil, savaşın aktörleri haline geliyorlar. İşte Order 66, bütün Jedi'ları öldür şeyi geldiğinde de onları hain ilan etmek bu yüzden de çok kolay oluyor. Karanlık taraf yalnızca saldırarak kazanmıyor. Bazen aydınlık tarafın kendi körlüğünü kullanıyor. Dedikten sonra size Star Wars anlattım efendim. Star Wars'un politik taraflarını anlattım. Yani bunun güncel yaşanmış ve yaşanmakta olan olaylarla hiçbir alakası yok. Sizlere hukuku anlattım. Düzenin nasıl bozulduğunu, işte özgürlüklerin nasıl ortadan kalktığını anlattım. Star Wars evreninde. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz efendim. Tüm sosyal medya araçları üzerinden. Hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi sona erdi. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden, sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan, televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey Haftanın Keyfi'nde olacak. Haftanın Keyfi her cuma saat 14'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 15. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınına yönelik açıklamada bulundu. Ayrıntılar bültenimizde. CHP'de mahkemenin verdiği mutlak butlan kararı sonrası siyasi ve hukuki süreç hız kazandı. Mahkeme kararıyla genel başkanlık görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ilk olarak Özgür Özel'e yakın 3 avukatı görevden aldı. CHP'nin ihtiyati tedbire yaptığı itiraz reddedilirken icra memurları kararı tebliğ etmek üzere CHP Genel Merkezi'ne gitti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanlarıyla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya çok sayıda CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Vekili katılırken, Zeydan Karalı'nın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı öğrenildi. Ayrıca Özel, yarın saat 11'de bütün milletvekillerini kapalı grup toplantısına çağırdı. Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan irtikap soruşturması kapsamında CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Albayrak'ın evine ve belediye iştirakinde arama yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan medyanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, halka gerçeklerin anlatılabilmesi için sosyal medyanın etkili şekilde kullanılması gerektiğine vurgu yaparak Siyonist medya kamuoyunun gerçekleri görmesine izin vermiyor ifadesini kullandı. Halkın doğru şekilde bilgilendirilmesi hususunun konuyla ilgili görev yapanların omzuna yüklenmiş bir görev olduğunu söyleyen Pezeşkiyan, mevcut imkanlar ölçüsünde özellikle sosyal medya unsurlarından faydalanarak daha geniş kesimlere ulaşılması ve farkındalık oluşturulmasını istedi. Prens Andrew soruşturmasında gelişme var. İngiliz kraliyet ailesi üyesi Andrew Windsor hakkında yürütülen kamu görevinde usulsüzlük soruşturmasına cinsel suç iddiaları da dahil edildi. 19 Şubat'ta gözaltına alınıp serbest bırakılan Prens Andrew'in Jeffrey Epstein bağlantısı ve 2010 yılında gerçekleştirdiği öne sürülen gizli cinsel istismar dosyası polis tarafından titizlikle inceleniyor. Dünya Sağlık Örgütü Ebola salgınına ilişkin açıklamada bulundu. Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde patlak veren Ebola salgınının korkutucu boyutlara ulaştığını duyurdu. DSÖ, bölgede 750'den fazla şüpheli Ebola vakası ve 177 şüpheli ölüm bildirirken, salgın, uluslararası öneme sahip bir halk sağlığı acil durumu ilan edildi. Kongo'da öfkeli kalabalık Ebola hastanesi çadırlarını ateşe verdi. Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola nedeniyle hayatını kaybettiği düşünülen bir kişinin cenazesinin ailesine verilmemesi sonrası öfkeli kalabalık hastane çadırlarını ateşe verdi. Olay sırasında sağlık çalışanlarına taş atıldığı, bir yardım görevlisinin de yaralandığı bildirildi.
2: Ekonomi.
1: Şarj istasyonlarında yeşil enerji payı %60'a ulaştı. Türkiye genelinde elektrikli araç şarj soket sayısı Nisan'da bir önceki aya göre %2,55 artarak 43.009'a yükseldi. Tüketilen elektriğin yaklaşık %60'ı yenilenebilir kaynak belgeli istasyonlardan sağlandı. Yapı ruhsatı verilen bina sayısı ilk çeyrekte %19,6 arttı. Buna göre söz konusu dönemde yıllık bazda yapı ruhsatı verilen bina sayısı %19,6, daire sayısı %37 ve yüz ölçümü %26,1 arttı. Yapı ruhsatı alan toplam yüz ölçümün %72,8'i belediyeler, %27,2'si ise diğer yetkili idarelerce verildi. Bu dönemde yapı ruhsatı verilen binaların kullanma amacına göre en yüksek yüz ölçüme 30,9 milyon metrekare ile 2 ve daha fazla daireli ikamet amaçlı binalar sahip oldu. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
2: 1930'da başlayan bir tutku. Ama o dönemde
3: Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Bizim ülkemizde olmasın diyor.
4: 96 yıllık bir destan.
5: Açılış maçı yapılmayan tek turnuva.
4: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
5: Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
6: Mahalle maçı gibi.
5: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır benim topumla oynanacak.
4: Futbolun en derin sırları.
5: Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar.
3: Çünkü yolculuk 15-20 gün.
4: Kupanın izi Radyo Sputnik'te. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te. Melis Elmen'le Çalışma Hayatın başlıyor.
7: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Her hafta olduğu gibi tabii ki ne yapacağız? Çok acayip şeyler öğrendim ha. Gizli gizli size anlatacağım ama önce numaramı vereceğim çünkü bir dakika sesimi azıcık kısayım, çok bağırdı kendime. Önce numaramı veriyorum, biliyorsunuz ki ya sorular ya da en kötü merhaba diyeceksiniz. 0-505-171-66-56 0-505-171-66-56 ne olduğu numaralardan Radyo Sputnik'in WhatsApp hattına yazabilirsiniz. Bak, bakın söylüyorum, resim yok, öyle sesli yok, yazın bana. Bir de şimdi karşıma da düştü gene okulsuz arkadaşlarıma selam. Tövbe tövbe. Şimdi şey yapmışlar, bunu ne yılbaşı için, bayram için mi ne yaptınız? Böyle sarı bir şey çıkıyor ya, böyle yumurta gibi bir şeyin içinden. Ne bu? İnşallah. Tamam, selam verirsiniz. Okan Bey'in konuk ne diyeyim, soru bankası gibi bir sürprizli bir şey var. Ben de tabii ki dayanamayıp onun çikolata falan vardır diye düşündüm. Ya çektim elimde. Bunlar bir de işime de kaçma. Okuyacağım sorumu. Uzun uzun anlatıyorum neden bunu okuyacağımı. Sayın Okan Aslan Bey'im, ben kutusunu patlattım. Çünkü dayanamadım daha oturmadan. Şimdi sorumu okuyorum size. Tesadüf çıkan bir soruymuş. Geçmişe gidip bir günü yeniden yaşasaydın hangi gün olurdu? Çok net cevap verebilirim. Doların düştüğü gün. Herhalde benim için anlaşılmış bir garantidir. O günü çok isterdim. En azından düşer düşmez alırdık. Biraz paramız olurdu. Kurbana bile düşemiyoruz. Şimdi diğer soruları da açarım da Okan Aslan Bey muhtemelen benim deliliğimi hala kafasında oturtamadığı için kızarmazlar. Şunları şuraya koyuyorum. Evet, ne yapıyoruz gençler? Şimdi ben Merkez Bankası üzerinden gideceğim. Neden gideceğimi de söyleyeyim. En başından beri sizinle hep aynı şeyleri konuştuk. Beni takip edenler bilir. Temmuz ayı için verdiğim hedefler artık çok yukarı çıktı. Bu işi bilmiyor musun arkadaş diyebilirsiniz ama maalesef rakamlar bundan dolayı değil. Merkez Bankası Sayın Başkanı Fatih Karahan bile zaten bir açıklama yapıp dedik ki enflasyon hedeflerimiz yükseldi. Bizim 2026 sonu için 19'ların altındaydı hedef %24, 2027 için %15, 2028 için %9 bir güncelleme oldu. Şimdi bunu neden konuşuyorum biliyor musunuz? Bu güncellemeler bizim asgari ücretimizi, emekli maaşlarını, memur maaşlarını ve keza yediğimiz beyaz peynir bile etkileyeceği için bir konuları bir detaylandırmak üzerine gidiyorum. Şimdi bu tabii görünce bu açıklamayı, madem hedef yükseldi maaşlar ne olacak diye bir kaynama geldi. Ben biliyorum, ben gördüm bunu. Ama sistem bu şekildeki keza söylemeyeceğim ya ama söyleyeceğim ya, yemin ederim hiçbir başka amacım yok. Mutlak bultanınızdan dolayı ülkenin her şeyi oynadığı, çok özür dilerim. Şimdi kritik detayımız, bu hedef yükseliyor ise bizim gelecek olan cebimizdeki durumu bir görmemiz gerekiyor gibi düşünüyorum. Şimdi emekli çalışan bu açıklamalardan sonra aha dedi, demek ki bir dahaki ayın enflasyonu da biraz yükselecek. Bu da ne olacak? Temmuz'da önce emekliler ve memur maaşları ve memur emeklileri için çok ciddi bir artış olurken asgari ücret ne olacak? Şunu da düşünüyorlar, enflasyon hedefiyle birlikte market, kira, ulaşım aynı şekilde yukarı çıkar mı? Biz her ay bunu düşünüyoruz. Vallahi bak ya, bıktık yemin ederim bıktık ya. Ama maalesef hava tahmini takip eder gibi enflasyon tahmini takip etmek zorunda kalıyoruz. Şimdi bu yükselince faizler de bir süre daha yüksek kalacak gibi duruyor. Ve de son durum sebebiyle bir acil toplantı için de düşünürsek bizim yıl sonu faiz indirim hedefi de pek de tutmayacak gibi. Bu da ne olacak? Faizde parası olan ve faiz yüksek kalan insanlar açmayacak parayı. Sıcak para akımı, aktarımı zor olacak. Enflasyon bu noktada biraz garip bir noktaya gelecek gibi duruyor. Tabii 2028'deki %9'luk enflasyon hedefini inşallah bugünkü pazarlarda da görebiliriz. Yani hani 2 sene daha domates düşsün diye bekletmezler herhalde be. İyi ne demiş? Neydi? Dur bakayım. Gireceğim. Hepsini bak, yemin ederim hepsini açarım. Aha bak, ama şimdi Okan Beyciğim. Şimdi biliyorsunuz ki ben pek şeylere uymayan bir sosyal güvenlik uzmanı. Vallahi açarım, çok hoşuma gidiyor şu sarı sarı, bakıyorum ona. Sarı sarı. Ya da ben durayım akşama kadar, Okan gelince birlikte açıyoruz. olsun canım, adam için program yapmayacak, bir daha kovdunuz mu? Ay çok özür dilerim valla. Yani artık çünkü bu o kadar sıkıcı ki her şey şu sorular istiyorum. Neyse dur. Hadi şimdi onu sonra sataşacağım, onu biraz sonra. Şimdi yani neticede enflasyon oynuyor tatlışlarım. Biraz daha tedbir rica ediyorum. Zaten Kurban Bayramı'nda kimsenin bir yere gidebildiğini düşünmüyorum evde oturacağımız için. Biraz enflasyonun şaka bir yana... Hem son dönemdeki gündem sebebiyle hem de belirtilen yükselmeler, normalde şunu yaparlardı bu arada, çapa enflasyonu tutardık, işte %19 çapamız derlerdi ama yine de %24 olabilir derlerdi, ama direkt %24'e çıkarılmış olması birazcık sıkıntılı gibi oldu. Şimdi size yeni SGK ile ilgili yeni bir düzenlemeler var. Daha doğrusu meclise sunulacak. Bazı sosyal ödemelerde arttırım. Ama Levent Bey bir şey yazmış, bir ona bakacağım. Devlet hastanesinde estetik yapılan ameliyatlarla belirli ücretin... Hiç anlamadım ya. Ya ben bazı şeyleri hiç ilaç alıyorum. Estetik ameliyatı mı yaptırdınız? Bunun ücreti, ilaç, hiç anlamadım Levent Bey ya. Valla sigorta kapsamı dışında kalıyor. Kalır, estetik ameliyat devlette bile olsa tabii ki olabiliyor. Zorunlu bir estetik ameliyat olarak değerlendir. Ben bunu anlamadım. Özkan Bey'e de bir bakalım. Kamu bankasında teknik personel olarak çalışıyormuş. İdari kadroya geçerek emekli olmuş. 3200 emekli maaşından sonra 3600 üzerinden maaş almaktayım. Bunu da anlamadım. Yanlış sosyal güvenlik uzmanını getirmişsiniz. Şimdi 3600 bu şeyden bahsediyorsunuz, anladığım derece kademeden bahsediyorsunuz, ama 3600'e şey akelenediler ya, bunu sizinle özel konuşalım. Hadi buna da bakayım. Mete Bey yazmış, 2014 yılından bu zamana kadar bir şirkette çalışmaktaymış. Emekli olmuş. 2023 yılında izin günüm ne kadar diye sormuş. yani genelde emekli olduğunuzda izin günleriniz kaybolmuyor çalıştığınız yıla göre. En sonuçta 20 ise 20, 25 ise 20 yani. Ya ben bunları geçiyorum. Şimdi bakın şunu anlatacağım, şehit yakınlarını anlatacağım. Çünkü buradaki nasıl söyleyeyim size, spesifik denilen sorular, hani kendiyle alakalı çok böyle net çizgili soruları var ya, hani bir sürü bunun aslında o soruya cevap vermek için bir şeyler oluyor. Hani genel bir açıklaması olmadığı için ben bunları böyle fit fit fit yapıyorum. Sonra şey yapıyorum. Şimdi şehit ve şehit yakınları için bir düzenleme geliyor. Şu an aktif olarak hükümetimiz meclise bir düzenleme hazırladı. Yani biliyorsunuz ki sistem bu şekilde çalışıyor. Tamamen mevcut partinin düzeni olduğu için kabul edilecektir. Buradaki başlık şu: yaklaşık 11.858 lira seviyesinde olan şehit yakın aylığının asgari ücrete çıkarılmasıyla alakalı bir teklif sunuluyor. Yani devlet burada diyor ki sosyal destek tarafında bir adım atacak. Bunu ama şehit ve şehit yakınları için belirtilmiş. Tabii ki bu ülke için, yani canlarını vermiş insanların yakınlarının da bence çok mantıklı. Çünkü hep sosyal yardımlar memur ve memur maaş artışlarına göre oluyordu. Bu farklı bir konuya gelecek. Peki iki asgari ücrete dönerse o zaman memurdan da çıkacak herhalde. Ama o detayları tabii göreceğiz. Daha bu bir teklif, tamam mı, teklif. Ekonomik olarak hani vicdani ve sosyal taraflı bir mesele. Sonuçta burada konuştuğumuz, demin söylediğim gibi, yani evladı, eşi için, yani bizim için her şeyi yapmış insanlardan bahsediyoruz. Bence okey. Ama hani detayları ayrı konuşacağız. Ve şöyle bir şey de var. 25 yaş sonrası onursal şehit çocuğu kimliği olarak devam eden bazı sistemlerde de ulaşım haklarının tamamen ücretsiz olmasıyla alakalı da bir çalışma var. Bu düzenleme ne zaman hani yürürlüğe gireri konuşursak da teklif aşamasında, ama hükümet tarafından geldiği için yasalaşması zaten garanti. Gene aynı kafaya geldim. Mutlak bulunmadan olmayacağı için. Bir başka önemli detay da şu: dönemlerde ekonomik şartlar sebebiyle bu birçok destek, aslında sosyal destek az kaldı. Çok acayip düşük miktarlar alıyor.

Balık şeyine de koymuşlar ha, kavanozunla. Bir balık eksik şurada. Benim kafa farklı çalıştığı için. Yunus Bey yazmış. Eşim 2018 Bağkur girişli kadın olarak belirtmiş. Halen aktif. Kısmi de olsa ne zaman emekli olur? SSK veya isteğe bağlı olarak farklı mı olur? E tabii yani şimdi 2018 sonrası SSK girişi 2018 olduğunu düşünelim. 5400'ü var bunun, yaş haddi var. Bağkur'a geçerse yaş haddiyle birlikte 5400'ü var. Birçok seçeneği var. Şimdi dediğim gibi bunlar çok bireysel ve değişen konular. Mesela belki doğumu vardır ya da yurt dışı vardır. Geri çekeriz. O bu. Yani genel olarak zaten belli detaylar. SSK'dan farklı, Bağkur'dan farklı. Artı 2018 olduğu için son 3,5 yıla bakamazsınız. Bunu da altını çiziyorum. Son 3,5 yılınıza göre 2018 ise olmaz. Genel toplama bakılması gerekiyor. Yani bir insan 22 sene ya da 30 sene çalıştı diyelim. Eskiden son 3,5 sene 1260 gün nerede ise oraya göre emekli ediyorduk. Ama 2008 sonrası biliyorsunuz ki toplam çalışma eşitliğine ve ağırlığına bakacağız. Yani SSK olur, Bağkur olur, ancak bile hesaplayabiliriz. Ay bakayım, bu bana değilmiş ya. Neyse olsun. Serhat Ayan'a da buradan selam. Onun soruları niye ben görüyorum ya? Neyse. Açarım size bir sarı daha, görürsünüz gününüzü. Suat Ergüler Bey. Ay vallahi bana bunlarla gelin. Bu yeni 72 aya bölünen yasa teklifi onaylandı mı? Evet. Nedir bu? Daha önce de konuştuk. Faizler baki kalıyor. Bağkur, vergi, MTV, araçla ilgili bazı ödenmemiş borçlar diyelim. Bunlar için 72 aya kadar taksitlendirme resmi gazetede yayınlandı. 36 değil ama... Faiz silimi yok, hizmet silimi yok, hiçbiri yok. İhya ile hiç alakası yok. Suat Bey sormuş, Bağkur ihya ile alakalı değil. Bağkur ihya günlük borçlanması her asgari ücret değişimine göre 6 ayda bir ya da 1 senede bir ona göre değişir. İhyayı asla ve asla yapılandırmalar kurtarmaz. Taksit sayısını değiştirmez. Bu aktif olarak borcu olanlardan bahsediyoruz. İhya canlandırmadır, yani aktif borcunuz yok. Ama borç ve gün sahibi olmak demektir ihya. Ama bu sildiremediğiniz borçlar ihya olmadığından bunlara çıktı ve resmi gazetede yayınlandı. Benden size söylemesi. Ama silinmiyor faizleriniz. Vallahi silinmiyor. Yani hala faiz silimi tabii ki bekliyor insanlar doğal olarak ama yok ya. Vallahi yok. Teşekkürler İlker Bey. Kartal Tepe'den. Bize iyi bayramlar dilemiş, size de şimdiden iyi ve sağlıklı, mutlu bir bayram diliyorum. Biraz sorulardan gideceğim, sonra şey geçeceğim gene devletin sosyal yardımına. Seyit Şener Bey merhabalar demiş. Merhabalar. Eşim Türk vatandaşı. Okey. SSK'lı bir işte çalışmakta. Tamam. Annesi Belarus vatandaşı. Tamam. Türkiye'ye gelince burada hastalanırsa SSK'da kızı üzerinden muayene olabilir mi demiş. Evet, olabilir. Anneyi üstüne aktive edecek. Annesinin burada hiçbir yardımı ve sosyal şey güvencesi olmadığı için annesi onun üzerinden yararlanır. Çok ekstrem bir durum olursa da biliyorsunuz ki yurt dışı vatandaşları da burada bir form doldurarak SGK'da bizim üzerimizden gene yararlanabiliyorlar ama kızın üzerinden yararlanır çünkü burada hiçbir yardımı olmadığı için buradaki hastanelerden yararlanabilir. Evet, şimdi devletin bir diğer şeyini anlatacağım size, sosyal düzenlemelerle ilgili değişen bir konu. Artık huzur evlerine girişte temel yaş sınırını 60'tan 70'e yükseltti devlet. Yani bundan sonra 60 ile 69 yaş arasındaki vatandaşlar yalnızca kısmi bağımlı ya da tam bağımlı engelli sağlık raporu alır ise devlet huzur evlerine kabul edilecek. Gelişme olarak tabii ki gelişme, çünkü bence de insanlar artık gençleşiyor. Zorunda kalmadığı sürece artık devlet huzur evlerinde
maalesef barış.

0: ya daha sonra alınamayacaklar diyelim. Yaş nedeniyle bakıma ihtiyaç sahibi olma raporu artık aranacak. Genç açıklamada şu şekilde: bu arada artık genç nüfus ülkesi olmaktan çıktığımız için bakım hizmetlerinin kapasitesi de artık yukarı çıktığı için böyle bir düzenleme gereği duyulmuş. Doğrudur. Riskli öncelik sistemi dışında maalesef yok. Ama vatandaştan farklı tabii yorumlar geliyor. Şimdi ben bununla ilgili herhangi bir açıklama yaptığımda özellikle 60 yaş üstü birçok kişi şu soruyu soruyor. Demek ki 60 yaş yaşlı sayılmıyor mu? Çünkü bir taraftan emekli yaşı yükseliyor, diğer taraftan huzurevi yaşı da yükseliyor. İnsanlar doğal olarak o zaman biz tam olarak ne zaman yaşlı sayılacağız? Bunu merak ediyorlar. Bilemem, ben ilettim yani. Olayın ekonomik boyutunu zaten geçiyorum. Yani devlet huzur evlerindeki yoğunluğu sanıyorum tahmin edersiniz. Özellikle büyük şehirlerde sıralar inanılmaz noktada ve bu sıraya girerken bekleme sistemi zaten beklerken zaten ağır bakıma ihtiyaç haline gelince o hızlanabiliyor tabii maalesef. Tövbe. Özetle devlet diyor ki kurumsal bakım hizmetlerinin daha kontrollü ve öncelikli hale getiriyoruz. Ancak toplum tarafından bu kararın sosyal etkileri uzun süre tartışılacak biliyoruz diyorlar. Tartışalım mı? Bence zaten devlet huzur evine bir insan niçin gider? Devletin buna sınır belirlemesi ne kadar normal? Ben bunu çok uzun süre tartışabilirim çünkü kimse durduk yere bir yere gitmez. Kendi evinden, barkından, ailesinden uzağa ya da ne bileyim işte anladınız. Ama yardımcı olmaya çalışmışlar. Neden? İşte sayı çok, talep çok. En azından hani belli bir yaş skalasına çıkaralım ki hani daha fazla insan alabilelim aslına bakarsanız diye söylemişler. Trafik ceza ve borçlarının yapılandırmasını Sayın Sadık Boyraz Beyciğim sormuş ama benim konum değil ki. Ben sosyal güvenlik uzmanıyım. Bunun için yapılanma için lütfen emniyetin biliyorsunuz yerleri var. Oralara başvuru yapacaksınızdır muhtemelen. İlçe emniyetlere. Oradan sizin dilekçenizi alacaklardır. Hani benim çok detaylı bunu anlatmam doğru olmaz diye düşünüyorum. O yüzden onlara başvuru yaparsanız resmi gazetede yayınlandı. Çok yeni yayınlandı bu arada. Uygulama genelgesi de gene bir hafta 10 gün. Yani bayramdan sonra biraz bekleyin. Ondan sonra başvurularınızı yapabilirsiniz. Ben şimdi size bir şarkı arası vereceğim. Sonra bir gene özel hizmetlerle ilgili birkaç açıklama yapıp çalışanlarla ilgili de yeni Yargıtay kararlarını konuşacağım. Çünkü şu ışıklar beni mahvetti diyor da. Bir de ona kendimce ara verip bir de Okan Aslan'ın kutularını yalandan açacağım. Bakayım önemli bir şey varsa size söyleyeceğim.
1: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam edecek.

0: Melis Elmen'le Çalışma Hayatım devam ediyor.
1: Ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Tabii ki tekrar sizinleyim. Ama yaptım ya. Vallahi yayın arasında Sayın Okan Bey'in bütün sarı çiçeklerini okudum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Sizinle bu sorularla birlikte sanıyorum 72 saatlik bir program yapabilirim. Çünkü normal insanlara ait sorular bunlar ve normal cevap verecek insanlar hani 2 dakikalık bir cevap verebilir. Ben bir başlarım. Ya yazık, herkesin normali benim böyle olmam, ne yapacağız ya? Vallahi anlatırım da anlatırım, sabaha kadar anlatırım. O kadar iyi ki. Bir gün bunu yapalım ya, herkes konusundan bir şey açsın. Ne her dakika iş mi olur ya, ama şu sarı kutuları bana açın. Ben bu geyikleri bir anlatayım da yazık, herkes benden bittiği gitsin. Ay Okan Bey ya. Aklınıza nereden geldi bu? Şeydir kesin, bayramda çocuklara çikolata almaya çalışmıştır, içinden hediye çıkar diye korku. Çikolataları çocuklara ayırıp içindeki hediyeleri çalıp yaptınız değil mi? Lego yaptınız. Çocuklardan sen şimdi çikolata ye. Ne yapacaksın ya, bunun içinde bir şey yok deyip de onlarla oynamışsınız gibi duruyor ama. Ay tamam, hadi bıraktım sizi. Sizi bıraktım. Şimdi özel çocuk sahibi aileler, yani nasıl söyleyeyim, devlette de zaten bunun ismi olduğu için engelli bireyler, engelli çocuklar diyelim, ama bize göre özel çocuk sahibi aileler, ama işte maalesef bunu da söylememiz gerekiyor. Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından yeni bir sistem açılıyor. Nefes Merkezi adında birçok ailenin yaşadığı bir soruna aslında dikkat çekip ve bir program yapıyorlar. Ben bunu aslında yayının başında niye almamışım? O kadar hoşuma gitti ki. Neden biliyor musunuz? Bakın dinleyin. Engelli çocuğunuz var diyelim. Özel bakıma muhtaç çocuğunuz. Ve tatile gitmek istiyorsunuz. Ya da çok acil olduğunuz bölgenin dışında bir işiniz var. Ve aile bireylerine bazı çocukları bırakamıyorsunuz. Çok güçlü olabilenler olabiliyor. Bazı fevri davranışları, yani eğitimle ilgili bu konuda fikir sahibi ya da gücü yetmeyen insanlara bırakamıyordunuz. Şimdi yeni sistemle birlikte aileler çocuklarını belli dönemlerde toplam 30 güne kadar bu merkezlere bırakabilecekler. Yani bu da nereden en çok çıkıyor biliyor musunuz? Ameliyat bile olamadım diyen annelerin taleplerinden aslında çıktı. Sadece bakım da değil bu arada. Siz bıraktığınız zaman aynı şekilde hani pış pış pış al yemeğini ye değil. Sosyal etkinlikler, atölye çalışmaları, yani emaneti bırakma gibi yani bir şey olmayacak. Bir normalde eğitime gittikleri bir kurumun yatılı halini düşünelim, tamam mı? Ve bunu artık oluşturuyorlar. Bence muhteşem bir şey. Bu yükü anne babadan bir tık, bir gün, üç gün bile olsa ve bu konuda uzman birinin bu yükü daha doğrusu alabiliyor olması bir nefes merkezinin adını bence çok güzel oturtuyor. Çünkü tabii ki biz dostlarımız için bu tip yardımları her zaman yaparız, ama düşünsenize, yani eğitim sahibi bir öğretmenin, bir hocanın ve merkezin elinde onun gelişimine uygun davranacak yatılı kalma sistemi bence muhteşem, doğru. Buradaki en önemli konu tabii ki güven. Çocuğumu güvende bırakabilecek miyim? Bir sürü şey görüyorum. Ben bunları paylaştığım zaman gelen sorular üzerinden aslında bu yorumları yapıyorum. Ama artık çok ciddi bir şekilde devlet eliyle de olduğu için bu merkezler ailenin sistematik olarak bu konuya güvenmesi için hazırlanmış bir proje olduğu için inanılmaz bir denetim altında olacağını da belirtmişler. Özellikle gece kalımı olduğu için. Bir başka detay, Türkiye'de evde bakım hizmetlerinin hani geçici yatılı bakım konusunda ciddi eksiklikler olduğunda artık ortaya çıkmış oldu. Sadece özel bireyler için değil, yaşlılar için de. Bu konuda da çalışmalar yaptıkları ve ailelerin üstündeki psikolojik yükü hafifletmek. Ben hep söylüyorum ya, beğenilir beğenilmez bu değil, ama Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son zamanlarda bir dikkat edin, çok iyi çalışıyor. Böyle bir anda değil hani ooo bir sürü bir sürü ne güzel şey oldu falan değil. Yavaş yavaş oturta oturta çok iyi çalışıyorlar. Bakın bu o kadar önemli bir şey ki. Şimdi çok belki hani akla hani böyle bir sistemin içinde olmadığınızı farz edelim ki Allah yani hani derler ya yani olmasın ama ihtiyaç sahibi bir gün bile bu konuda ameliyatını bile yaptıramayacak bir annenin çocuğuna devlet eliyle ve eğitimle bakılması ne kadar güzel bir şey biliyor musunuz? Yani huzur ve güven demektir bu. O yüzden bence çok iyisiniz ya. Bu konuda ben Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı çok destekliyorum. Bazı şeylerin sadece parayla çözülmediğini çok net bir şekilde ortaya çıkarıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Evet belki işte engelli paraları, evde bakım paraları, engelli emekli maaşları evet belki belli bir noktaya çıkamıyor. Ama arada da bunları yaparak aslında absorbe ediyorlar bence. Çünkü bazen paradan daha önemli şey huzur oluyor diye düşünüyorum. Çünkü yok be huzur alamıyorum parayla ya. Bazısı hani şey diyor ya ama parayla huzuru da alırsın. E nereye alıyorsun ya yavaş al. Anladın mı? Çünkü huzursuzluğun belki teknenin 15 metre olması belki 20 metre istiyorsun. Bu da senin bir huzursuzluğun olabilir. Ama 20 metrelik tekne alacak para yok. E huzursuzsun işte. Sonuç olarak bana göre asla para huzuru satın almıyor. Bu düzenlemeden de ben çok destekçiyim. Bakayım. Aa, bana hiç yazmamışsınız. Çok iyiydim. Yani yazmışsınız da çok uzun olanları biliyorsunuz sonra cevaplıyorum. Çünkü yayında şey oluyor. Yani çok kafa karışıyor. Herkesin şeyi olmadığı. Bir de bunları silmişler. Ben onları gördüm bu arada. Siz mesajlarınızı sildiniz ama merhabalarınızı gördüm benden size. Merhaba. Şimdi çalışanları ilgilendiren ve daha rahat haklarını alabilecekleri bir Yargıtay kararıyla geldim size. Şimdi ben bunu daha önceden çok söylerdim. Eğer size işten ayrılırken bir sözleşme imzalatıyorlar değil mi? İşte bütün haklarımı aldım ya da işte ikale yapıyorlar. Ya da noter huzurunda bir şey yapıyorlar ki ikale aynı şeyde hani şey halk kafasında yani sisteme çok hakim olmadan söyleyeyim. Bunların belli bir süre zarfı vardı. Yani işten ayrıldığınız gün içinde bu yapıldıysa ya da iki gün içinde bu zorak aslında zorlama imza deriz biz buna. Çünkü kararınızı o endişeden tam veremiyorsunuz. Nasıl? İşten atılmanın endişesi, tazminatı alma talep ve endişesi gibi gibi. Ve biz bununla aslında ilgili zorluyorduk mahkemeyi. Ama şimdi bu zorlamayı çok daha rahat ve cool bir açıya çıkaracak. Yargıtay kararım geldi. Diyor ki özellikle işten çıkarılan vatandaşlarımız için bazı iş yerlerinde çalışanın kapının önüne koyuyorlar ya da işte arabulucuya gidiyoruz diyorlar, çözemiyoruz diyorlar. Psikolojik baskı altında bunu imzalamazsan işte tazminatını şu kadarını vermeyiz bu kadarını. Yargıtay dedi ki bir çizgi çiziyorum. İşten çıkarıldığınız gün hemen arabulucuya götürülüp belge imzalatılan işçinin iradesi baskı altında oluşmuş olur. Yani JET arabuluculuk denilen sistemde alınan imzalar geçerli kabul edilmeyecektir. Yani dediğim gibi aynı gün olmasa bile kısıtlı bir süre içinde özellikle bir aile mensubu diyelim çoluğu var çocuğu var eşi var. Kısa bir süre içinde de olsa gidip size birini bir şey imzalatıyorsa sadece içerideki bakiyenizi alma telaşıyla bunu imzalıyor iseniz daha sonraki haklarınız için örneğin hizmet tespit davası priminize düşük yatırmış. Örneğin mesailer. Örneğin içerideki ne bileyim yemek parası bir şey yani bunları alabilmeniz için yolumuz çok daha güzel açıldı. Çünkü bazı vatandaşlar bunu çok sonradan fark etti. Gıdam tazminatından feragat etmiş bulundular. Dava hakkından vazgeçmiş gibi oldular. Hiçbir şey alamam zaten ben bunu imzaladım diye karalar bağladılar. Ama mahkeme de sağ olsun bununla ilgili kararını verdi. Bir kişi özgür iradesi ile imzalayıp imzalamadı mı? Bununla ilgili bir itirazı var mı? Bu şok baskı altında mı oldu? Bunu bana söylerse ben buna göre davayı tekrar görürüm. Ve arabuluculuktaki geçerli süreci tamamen ortadan kaldırırım. Ki keza zaten mahkeme biliyorsunuz arabulucunun üstündedir. Yani düşünsenize sabah işe gidiyorsunuz. Size diyor ki artık işine son verdik. Haydi güle güle. Böyle oluyorsunuz bak. Ama kredi ödemem falan oluyorsunuz ve birisi şey diyor. Tamam telaşlanma, şeyimiz yürümedi ama biz sana tazminatını vereceğiz. Hop hop al hemen bunu imzala. Ama geriye dönük ileriye etkileyecek 10 senelik mesela eksik ödenmiş primleriniz var. Bunları nasıl alacaksınız? Alamazsın diyor, artık bunu imzaladın. Mahkeme yolun yok. Devletim durur mu? Tabii ki yolu açtı. Çok rica edeceğim. O yüzden bu süreçte uzmanlara danışırken bu konuyu da bilmenizi rica ediyorum. Birlikte çalışırken hak konusunda da herkes hakkını savunmalı. Özellikle işten ayrılan, vatandaşlar çıkarılan, her şey bitti, imza varla yolu kapatmasınlar. Ha zaten keza bizim gibi sizi iş için çalışan, hadi işte şey yapamadım da, hem utandım da kendimi övemedim. Uzmanlar zaten bu yolu size gösteriyordu. Artı Yargıtay'ın bize vermiş olması çok muhteşem oldu. Soner Bey, bana niye sağlık raporu güncellemesine geldiğinizi anlamadım ama. Hoş geldiniz o zaman. Ecemon, hoş geldiniz. Soner Bey'in o kadar seviyorum ki Soner Bey. O kadar tatlı bir insan ki. Ve dümdüz ve dürüst, o kadar kalben. Şimdi muhtemelen sağlık raporu yükselmiş. Kendisine bir engel mevcut. Bu da heyecanla yazmış olması. Ya çok iyisiniz. Onu bana şeyden yazın. Özelde varsınız benim. Oradan yazın. Yani ne güncellendi onu bana. Bir bildirirsiniz diye düşünüyorum. Artı memurlar içinde bir şeyler söyleyeceğim. Soner Bey bilir memurları. Şimdi bu ara... Memur yaşları da artık tabii ilk işe giren memurların, yani özellikle 2008'e giren memurların yaşta ileriye gelmeye başladıkça bilinçlenmeye başladılar. İleride alacakları emekli maaşları vesaire, ki biz bunu yıllardır söylüyoruz ama 1 Ekim 2008 günü ve sonrası işe giren memurlar, biz yeni memur deriz. Neden deriz? İşte şimdi şokları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Çünkü bu tarihte, yani 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar önceki memurlar gibi emekli aylığı sisteminde olamıyorlar. Çok da düşük maaşlar alıyorlar. Çünkü eski memurlarda emekli maaşı hesaplanırken ek gösterge, makam tazminatı, derece, kademe, işte bu biraz önce beyefendi konuştuğu 3200-3600 gibi konular önemliyken, 1 Ekim 2008 itibariyle işe giren memurlarımız da sadece SSK'lı gibi çalıştığınız maaş önemli oluyor. Yani sizinle Ekim'den önce, 1 Ekim 2008 öncesi girmiş bir memurla aranızda çok ciddi bir maaş farkı oluşuyor. %30'ların 50'lerin üstünde. Ve maalesef bunu değiştiremiyorsunuz ama bilmeniz gerekiyor. Çünkü bugün memur maaşındaki birçok ek ödeme, tazminat, yeni ödeme, çeşitli kalemler, vatandaşların cebine giren maaşın karşılığı olacakmış gibi görünse de maalesef emeklilikte olmuyor. Eskisi gibi sistem yok. Bir mesela kamuda çalışan bir psikoloğa örnek verelim. Örnek veriyorum, tamam mı? 75 bin lira maaş aldı ama sistemde görülen emekli aylığı 20 bin TL. Şimdi şaşırtıcı ve düşündürücü değil mi? Ama sorry. Ek gösterge, derece, kademe, bunların hiçbir önemi kalmıyor. Emekli aylığınız SSK'lı çalışan gibi hesaplanıyor. 1 Ekim 2008 günü ve sonrası memur olanlar için geçerlidir. Eskiden aman yavrum devlete kapağı at, emekliliğin garanti alsın. Şimdi maalesef, yani normal özel, sadece ne oluyor, biraz daha en azından 9 gün tatil yapıyorsunuz. Bayram tatili özel sektör yapamıyor. Ama maaşınız asla eskisi gibi ileride olmayacak. Alınacak tazminatlar da aynı şekilde. Emekli ikramiyesi, öyle düşünün. Eski sistemdeki gibi olmayacak. Hak kayıpları çok fazla. O yüzden yeni memur ve ne denir ona, eski memur ayrımını biraz oturtmak gerekiyor. Çünkü artık sosyal güvenlikte ne kadar maaş alıyorsun sorusu kadar SGK'nın hangi bölümündesin de yer alıyor. Memur da buna döndü. Eskiden sadece SSK Bağkur için konuşuyorduk. Şimdi memur da buna döndü. Yani özetle bugün borduruya bakıp hani mutlu oluyorsunuz ki biliyorsunuz bir programda temizlik görevlisi vatandaşımızın aldığı rakam herkesin paşeyini uçuklattı ama işte ileride emekli maaşına ne kadar yansıyacak? Bu bir tabii büyük bir tartışma halinde. O yüzden benim maaşım nereye gitti diye SGK sisteminde romantik bakışmalar devlet üzerinden yapmadan önce size bilgi vermek istiyorum. Olur mu 20 sene memurdum ben de 25 bin lira nedirin cevabı sanıyorum olmuştur diye düşünüyorum ye. Bakalım Mahmut Bey yazmış. Selamlar, iyi çalışmalar, çok teşekkür ederiz size de. Yaşım 44, daha önce sigorta girişim olmadı. Hep serbest, o sigorta girişim bir ben zannediyordum kendim falan dermiş. Hep serbest meslekte çalışmış. Bu yaştan sonra emekli olmak için gereken takvim nasıl oluyor öğrenmek istiyormuş beyefendi. Birçok seçeneğimiz var bu konuda, özellikle hiç giriş olmadığı ama serbest meslekle ilgili daha önceki af kanunları, Bağkur'da silinmiş hizmetler, bunları alıp alamamak var, askerlik var, yurt dışı var. O kadar detaylı ki. Kendime yeni müşteri buldum. Mehmet Bey, danışmanlık almanız gerekiyor. Keşke buradan özetle cevap verebileceğim bir konu olsa ama tamamen bireysel ve şekillendirilebilmesi gereken bir durum. Ya bana ya üstadlarıma bir özelden ulaşırsanız bir danışmanlık konusu bu. Çok fazla detay var. Olmak mı mantıklı, olmamak mı? Bu arada bunu da konuşabiliriz. Çünkü alacağınız maaşı hesaplarız. Atıyorum örnek. 10 sene prim ödedik, şu kadar devlete yatırdık ama karşında bunu aldık. Bu mu karlı değil mi? Bunu da konuşuruz. Yani mantık bu şekilde. O yüzden danışmanlık almanızı öneriyoruz. Bakayım. Zam mı? Bakayım. İsmi bakmam lazım. Ya basamadım. Erhan Bey yazmış. Yine harikasınız. Çık çık gire diyorum. Emekli maaşları ne olacak? Zam ne civarda olacak? Yoksa emekli maaşı falan. Bitti ya, tamam. Artık ne yapacaksınız bu saatten sonra emekli maaşını? Zaten harcayamıyorsunuz ki çünkü para yok ya, yetmiyor. Ya size 20 bin lira verseler ne olacak? Peynir de alamıyorsunuz. Şaka bir yana. Bizim beklentimiz biraz tabii enflasyon çok, bu ara çok yüksek çıktı. Son zamanlarda da öyle. Yani bana bu soruyu bir gün, 1,5 gün önce aslında konuşmuş olsak daha pozitif konuşabilirdim ama şu anki ekonomik bir problem sebebiyle özellikle borsalarla ilgili enflasyonu tam öngöremiyoruz. Yani biz gene 2'lerin altına düşecek diye düşünüyorduk ama biraz yüksek çıkarsa, ha şöyle, enflasyon farkını emekli alacağı için %20'lere yaklaşacak. Bu bir avantaj ama tabii bu maaşı %20'ler civarında zam, yükseliş, artık enflasyon farkı ne diyorsanız alırken aynı zamanda sektörel olarak her konuda enflasyon bu şekilde olacak. Yani bir meyve, karpuz bile bu olacak. Bir karpuz alamadım daha, siz alabildiyseniz zenginler bizi çağırın. Çok güzel bir aktivite. İşte şey yapalım mı? Bak, bana bundan yazar mısınız ya? Karpuz alabilen bizi davet etsin. Mesela ben alamadım. Hani böyle bölüşelim. Mesela bir gün ben sarı peynir alabiliyormuşum diyelim. Sizi çağırayım. Siz karpuz alabildiğinizde beni çağırın. Vallahi çok iyi fikir ha. Bekliyorum tekliflerinizi. Özellikle börek çok iyi. Börek değil tabii ki, börek. Ya böyle börek falan yapan çağırsın mı ya? Ben artık yapamıyorum. Çünkü mantık ya, gittim ben o yufkayı aldım. İçini aldım. Tek başıma bir kalem insanım. Çok maliyetli oluyor ya. Siz yapın, beni çağırın. Birlikte bir kıskananları çatlatalım mı? Videoda çekeriz. Bakayım. Fatih Bey. İstanbul'dan Fatih Bey de bize selamlarını iletmiş. Ayrıca neşeniz, gülüşünüz eksik olmasın. Amin. Hepimizin bir tek elimizde o kaldı. Dediğim gibi karpuzu da geçtim, eriği de alamadım. Geçen bak, o da koydu şimdi. Hepimizin inşallah Radyo Sputnik ailesinde bayramı tebrik etmiş. Biz de kalben gönülen buradan işaret ettiler bana. Hepinizin bayramını şimdiden kutladılar ama yani ben edepsizce bayramda ortalarda olurum. Siz merak etmeyin, gene kutlarım. Mutlu olsak yeter ya. Zaten elimizde bir bu kaldı değil mi? Şimdiki. Ya ben aslında şeyi konuşacaktım. Bakayım kaç dakikan var? Hadi bir şey söyleyeceğim, devam et diyor. Çünkü hani konuş sen ya. Yani, Ya şu doktorları konuşacaktım ama en çok güldüğüm şeyi konuşacağım sizinle. 1 Haziran itibariyle sağlık çalışanlarına kıyafet zorunluluğu geliyor. Tamam mı? Bunu da aslında mantıklı bir çerçevede yapılıyor. Yani işte hani hastanelerde bunu yaşamışsınızdır. Yani örneğin medikal tekniker adama doktor bey diye seslenmişliğimiz var. Şimdi yok mu? Var. O yüzden bu ayrım olsun diye kıyafet zorunluluğu geliyor. Aslında Ocak'ta ellerine teslim edildi ama giyim açısından zorunluluk geliyor. Şimdi niye güldüğümü söyleyeyim. Tabii bu bir kumaş teknik kelimeleri ama şunu okuyacağım size. Bir saniye durun. Ay dur vurdum. Şunu bulmam lazım. Şimdi hemşireler için lacivert. Artı olarak bu lacivertin işte baş hemşire ise mesela yakasına beyaz bir şey. Ebeler için mor, tamam. Tıbbi sekreterlere bej takım elbise tarzı bir şey. Doktorlara Alaska mavisi. Bunu bilen var mı bilmiyorum. Yani mavi herhalde. Eczacılara çimen yeşili. Klinik psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, dil konuşma terapileri bordo. Ameliyathane personeli tabii ki yeşil. Teknik personelin natural griyi ben oturtamadım, bilen varsa beyan etsin. Aile sağlığı çalışanı su yeşili ve temizlik personeli saks mavisi. Hazır mısınız? Ya tamam, bunlar kumaş şeyi de. Yani neticede artık netleşecek kim doktor kim değil diye, bunu da aklınızda tutabilirseniz. Hani teknisyene... Bence ben kesin bağırırım ya. Hayatta ben renklerini tutamam aklımda. Yani kesin ses ederim. Yani çok özür dilerim. Biz işte ortopediyi arıyorduk deyip bir teknisyene çok rahat sorabilirim ya. Ben bordoyum hanımefendi. Bir bakın, ben bordoyum dese de. Oho. Tadım, ben dün ne yediğimi hatırlamıyorum. Aa bak, karpuz dilimini hatırlamıyorum. Ama 1 Haziran itibariyle şaka bir yana bu zorunlu hale geldi. Şimduk. Celal Bey ne demiş? Celal Bey bir dilim karpuz almışlar. Tabii ya, herkes kendini düşünüyor. Demek ki ikiyi de alalım, Melis Hanım'a bir şey yapalım. Yok aman. Tabii, ne olacak o şeyden? Ay ay. Okey, bence kıyafette de konuştuk, anlaştık. Ya güzel bir şey. Çünkü özellikle yaşlı vatandaş açısından önemli. Artık hani belki ayırt edilebilir bir noktaya gelir. Ve hem çalışan, konuyla ilgili olmayan çalışan boşuna rahatsız edilmemiş olur. Bazen artık onlar da yılıyorlar. Çünkü düşünsene bir devlet hastanesine giren insan sayısını. Ve sürekli sizin bir üstünüze sadece böyle hani doktor ya da işte hemşireye benzer bir kostüm olması sebebiyle sürekli dürtülüp şu nerede, şu nerede denilmek de biraz agresif cevaplara da sebep oluyor biliyordu. En azından bu yavaş yavaş çözülmüş olur. Ve bu uygulama hani çalışan konforunu bence bir tık ileri taşır ama biraz da şey gibi olur yani. Üniforma gibi. Sen hangi takımdansın? Kim gol attı? Onun gibi olur ama bence güzel. Doktorlar biliyorsunuz artık hastanelerde SSK'lı çalışmak zorunda. Bağkurlu çalışıyorlardı özel hastanelerde. Artık dedi ki sen illaki bir özel hastanedeysen mutlaka SSK'lı bir tanesinde çalışacaksın. Bak, güzel sistem. Neden? Bak, para toplamak açısından söylüyorum. Bağkurlu, aha da bak denklem sana. Bağkurlu doktor ne kazandığını geçiyorum, bakın maddi kazancını. Ne yapıyor? Asgariden ödüyor. SGK'nın kasasına asgariden ücret giriyor. Dedi ki hayır arkadaşım, artık özel hastanede çalışıyorsan en azından SSK göstereceksin. Peki, gösterdi. Bir doktora asgari ücret gösteremezsin, en az 3 katı. Tamam, SSK kasasına 3 katından prim 1 girdi. İki, çoğu doktor birkaç hastanede çalışıyordu. Bunu 2 ile sınırladı. 2'den de asgarinin, hadi asgariyi aldık diyelim 2'den, tamam mı? Bazen olabiliyor. Ama o 3. hastanede de olacak. Bu sistemle çalışanlar artık belli bir sisteme oturttu. Diğer hastanede fatura kesecek, oradan da bağ kuralacak. Yani tek asgari ücret primini 3+2 asgari ücrete çevirdiler. İnanılmaz güzel. Cepten cebe bence çok mantıklı bir yatırım oldu ve SGK bütçesi artık açık vermiyor. Vermeyecek de, daha da hatta bence fazlası olacak. Ben hiç düşünemedim bunu. Vallahi güzel kafa. Çok iyiler bu konuda. Bak yemin ederim bu konuda bakanlarımızı, hükümetin bu destek sistemlerini çok destekliyorum. Al arkadaşım, çok basit. Bir tane asgari ücret alıyordun doktordan, doktor 10 katını kazanırken bitti. Asgari ücreti ayrı alacaksın. Koydun yan cebe. Bak, faturası, vergisi, stopajı, bunları geçiyorum. Artı hastaneden en az 3 katı alacak. Artı zaten 2 can sana kesin oluyor danışman olarak olsa. Güzel bence, temiz ya. Ay. Neymiş? Soner Bey börek, su böreği diyor Ankara'ya. Ankara'ya yol kolay düşer de benim gidesim yok ya. Tamam, hadi o da olur. Hadi bu sözü de aldım. Ben bittim galiba. Biteyim mi? 30 saniye daha börek istiyorum. Çok istiyorum. Bu arada Ankara'dan çok fazla sanıyorum dinleyenimiz var. Bu şaka falan değil yani benim. İşte bir aralar ben fabrikatör kızı öldüğüm için siz bilmezsiniz. Babam Osim'de fabrikası olan ve Ankara'da yaşamış bir insan ki, keza benim iki tane erkek kardeşim Ankara'da yaşıyor. Yani yavrum, Ankara da bizim yolumuz. O yüzden öyle hani Ankara'ya yolumuz düşerse falan demeyelim. De ben gelmiyorum. Çok sıkılıyorum burada. AVM gezmemek için, ama börek için gelirim ki çok ciddiyim. Bu konuda talebiniz ve şeyiniz var ise sistemi buna da döndüreceğiz. Çünkü börek ve kısır yemek istiyorum ve kimse bana vermediği için ev ziyaretiyle SGK'yı birleştiriyoruz ve kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Benden size bol börekli bayramlar dilerim.

Melih Elmen'le çalışma hayatım sona erdi. Ne zaman emekli olurum? Ne kadar prim ödemem lazım? Emekli maaşıma yüzde kaç zam gelir? Tazminat hakkım var mı? Kaç yıl çalışmam gerekiyor? Kafanıza takılan tüm sorular ve daha fazlası. Artık yanıtı Radyo Sputnik'te. Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatım programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 16'yı gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu'na karar tebliğ edildi. CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları'yla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından yeni gelişmeler yaşanıyor. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararı sonrası CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu temsilcisi Mehmet Hamidi Yakupoğlu YSK'ya başvuruda bulundu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi de CHP kurultayına yönelik verdiği tedbir kararına CHP Genel Merkezi'nde yapılan itirazı reddetti. Kararda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun temiz edilemeyen kararlar başlıklı 362. maddesinin 1/F maddesi uyarınca geçici hukuki korumalar hakkında verilen kararlar yönünden temiz yoluna başvurulamayacağının hüküm altına alındığı hatırlatıldı. Öte yandan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanlığı görevini devralmasına hükmettiği Kemal Kılıçdaroğlu çalışma ofisine geldi. İcra memurları Kılıçdaroğlu'nun ofisine giderek mutlak butlak kararını tebliğ ettiler. Böylelikle eski genel başkan yeniden göreve başlamış oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanlığı için Atakan Sönmez'i görevlendirdiği bildirildi. Kılıçdaroğlu parti meclisi ve YDK üyelerini arayarak görevlendirmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun ilk kararı doğrultusunda Çağlar Çağlayan dahil 3 parti avukatı görevden alındı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, partisinin Büyükşehir Belediye Başkanları'yla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Toplantıya çok sayıda CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Başkan Vekili katılırken, Zeydan Karalar'ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılamadığı öğrenildi. Ayrıca Özel, yarın saat 11'de bütün milletvekillerini kapalı grup toplantısına çağırdı. Balıkesir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Kılıçdaroğlu'nun konutunda bir araya geldi. İki isim 20 dakika boyunca görüştü. Akın görüşme sonrasında CHP Genel Merkezi'ne geçti. Kılıçdaroğlu'nun konutundan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Akın, CHP Cumhuriyeti kuran partidir, birlik beraberlikle bu sürecin üstesinden geleceğiz, herkes rahat olsun dedi. CHP'li Muharrem İnce de bugün parti genel merkezinde Özgür Özel'le görüştü. Binaya girişi sırasında gazetecilere açıklama yapan İnce, partilileri sakin ve itidali davranmaya davet etti. Biz geçmişte çok büyük badireler atlatmış, darbelerle kapatılmış, mallarına el konulmuş bir partiyiz. Savaş meydanlarında kurulmuş bir partiye mahkeme salonlarında yön değiştirtemeyiz diye konuşan İnce, buna hep birlikte engel olacağız. Eğer sakin kalmaz, itidali davranmaz ve kavgaya tutuşursak emin olun ki sadece tek adam rejimine hizmet etmiş oluruz dedi. Düzce Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan irtikap soruşturması kapsamında CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak gözaltına alındı. Albayrak'ın evinde ve belediye iştirakinde arama yapıldı. Vietnam Cumhurbaşkanı Rusya lideri Putin'i ülkesine davet etti. Vietnam Cumhurbaşkanı Tô Lâm, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi bir ziyaret gerçekleştirmesi için ülkesine davet etti. Moskova'daki üst düzey denizcilik istişareleri sırasında Başbakan Yardımcısı Pham Van Kyang aracılığıyla Rus liderin danışmanı Nikolay Patrushev'a iletilen bu davet, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı güçlendirecek. Spor. Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Trabzonspor'la Konyaspor 64. Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.761 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45.74 euro 53.07 liradan satılıyor. Kapalı çarşıda gram altın 6.678, çeyrek altın 10.886, tam altın 43.386, ata altının da 44.515 lira. Haberleri sunduk, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı.
2: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor. Ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
0: Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane.
3: Kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. O dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor.
0: Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
4: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
5: Eksenden merhabalar efendim. Bugün 22 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, son bir haftalık süreç aslında tabii liderler zirvesiyle geçti. Adres Çin başkenti Pekin'de. Önce Donald Trump gitti Çin'e, ertelenmiş ziyareti ardından önceden planlı bir ziyaret için Rusya Devlet Başkanı, tabii bu arada bölgesel ve küresel gelişmeleri etkileyen İran krizi devam ederken büyük güç rekabeti de devam ediyor. Ama tabii Rusya ve Çin liderlerinin ortak bildirisi konuşuldu. Batılılar çok bunları gözden geçirmekte istemiyorlar doğrusu. Biz bu hafta değerlendirmeye çalıştık gelişmeleri. Sonrasında hiçbir şey yerli yerinde durmuyor. Elbette Donald Trump Amerika'ya döndü. Biraz daha Çin'e dengeleme varmış gibi gözüküyor. Ama tabii Asya'nın suları o kadar kolay durulacak gibi gözükmüyor. Hakeza Hürmüz Boğazı, İran. Amerikan Kongresi'ne rapor üstüne rapor sunuluyor. İstihbarat değerlendirmeleri. Bir başka saldırı olacak mı olmayacak mı? Enerji kaynakları ile ilgili kaygılar var. Temmuz ayına kadar Hürmüz açılmazsa o zaman gerçekten fiziki kıtlık yaşanabileceğine dair uyarılar var. Aktaracağım. Pek çok tartışmalı başlık var. Amerika-İran müzakereleriyle ilgili de yeni tekliflerin sunulduğu, Pakistan tabii aktif durumda. Öte yandan İsrail'le ilgili gelişmelerde Sumut filosu öne çıkıyor. Çünkü Girit açıklarında durdurduktan sonra 18 Mayıs'ta bu sefer Türkiye'den nefeslenip yola çıkan ekibi de durdurdu İsrailler. Dün akşam saatlerinde uçakla Türkiye'ye geldi eylemciler ve işkence izleri tüm dünyada gözüktü. Anlatımlar var aktivistlerin. Avrupa'da 3-4 ülkeden tepkiler yükselmişti ama pek somut bir şey olduğunu söylemek mümkün değil elbette. Evet, aktaracağım hepsini sizlere. Çin, Rusya meseleleri, Amerika, Asya'dan bugün tabii Quad zirvesi de başlıyor. Aslında çok unutuldu. Quad Biden yönetimi döneminde çok konuşuluyordu Asya'da. Çin'e karşı daha çok şimdi zirve toplanıyor. Yeni Delhi'de olacak. Tayvan yardımı, Japonya tatbikatlar var Asya'da. Dolayısıyla bu haftayı kapatırken yeniden küresel meselelerde değerlendirmelere devam edeceğiz. Bugün meslektaşım Gökhan Göçmen konuğum olacak son bölümde. O yakından takip etti hem Trump Xi zirvesini hem Putin Xi zirvesini ve son gelişmeleri. değerlendirmelerini alacağız. Avrupa'da da bir Çin tartışmaları var tabii. Kaya Kallas'ın Çinlileri hastalık diye nitelendirmesiyle tabii ilginç bir tablo çıktı ortaya. Ukrayna'daki gelişmeler. Donald Trump Almanya'dan sonra Polonya'ya da ek asker vaadini yerine getirmeme kararı almıştı ama fikir değiştirdi. Polonya'dan sanıyorum talepler gitmiş. Aynı zamanda Rusya'ya karşı bir militarist hazırlık devam ediyor. Onu söylemek lazım. Baltık ülkelerindeki İHA'lı krizler devam ediyor. Ukrayna İHA'ları ortalığı birbirine katıyor Baltık bölgesinde. Alman siyasetinde tartışmalar var ve bugün Kiev'deki banderacı güçler Lugansk tümünü kaybettiler. Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bir katliama imza attılar. Dün gece saatlerinde Lugansk'taki öğrenci yurdunu vurdular. Enkaz altında hala çocukların olduğu haberleri var. Rusya'dan tabii ki çok sert tepkiler var. Ve de tabii nükleer tatbikat Belarus'ta Rusya ile birlikte nükleer tatbikata ortaklaşa yapılıyor. Aynı zamanda da Küba meselesi. Amerika giderek Küba'ya tehditlerin düzeyini arttırıyor. Oradan notları da aktarmaya çalışacağım. Hatta tabii Küba meselesi Rusya ve Çin'i de yakından ilgilendiriyor. Amerika'nın saldırgan tavırları bakımından. Evet, hepsini konuşmaya çalışacağız. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Tıklarsanız internet üzerinden canlı yayınları takip edebilirsiniz. Radyo Sputnik TR X hesabı oradan canlı yayınları takip edebilirsiniz. Telegram kanalı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız hem canlı yayın linkleri var hem bittikten sonra da arkadaşlarım kayıt linklerini paylaşıyorlar. Dünyada olup bitenleri merak edenler, kayıtlardan da kaçıranlar takip edebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
4: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
5: Evet, önce İran'daki gelişmelerle başlayacağım. Çok flash bir şey yok aslında. Müzakere arka planda devam ediyor diyebiliriz. Pakistan Genelkurmay Başkanı İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi'nin Tahran temasları, ki cumartesi de gitti, dün de gitti, üst üste gitti. Hemen o temasların ardından bu sefer Asım Münir gidiyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'a doğru yola çıkmış durumda. Acaba bir çözüm bulacaklar mı diye sorular var. Tabii Donald Trump Çin ziyaretinden dönüşte her akşam bir İran mesaisi yapıyor diyebiliriz. Sorular soruldukça yanıtlar veriyor. Dün akşam İran ordusunun %85'ini yok ettiklerini, Hürmüz Boğazı'nı tam olarak kontrol ettiklerini iddia etti. Pek böyle doğrusu çok da kontrol ediyormuş gibi gözükmüyor. Elbette bazı gemileri geri çeviriyorlar Hürmüz dışındaki ablukada ama kontrol başka bir şey tabii ki. Tam kontrolümüzde iddiasında bulundu, açık kalmasını istiyoruz dedi bir yandan. Tam kontrollerindeyse niye açık tutmuyorlar sorusu elbette çıkabilir. Trump bu tabii böyle şeyler söylüyor. Radikal bir şeyler yapmak zorunda kalacağız dedi. Nükleer meselede ilerleme olmazsa uranyumu ele geçirme meselesi, yeniden operasyon, kara operasyonu planlama meselesi de var tabii ki burada. Hafta sonu bir de oğlunun düğünü varmış, ona katılacak mı diye sorular sorulduğunda da benim için iyi zamanlama değil, İran meselesi ve başka işlerim var dedi. Yani tabii bir baba oğlunun düğüne katılmayacak kadar hangi önemli işlere sahip olabilir sorusu burada beliriyor. Acaba İran'a karşı yeniden bir saldırı, bir çeşit operasyon mu gündemde diye akla düşüyor doğrusu. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ki Küba asıllı Marco Rubio'nun aklında Küba'ya saldırı meseleleri var ama İran konusunda o da konuştu. Bir takım olumlu sinyaller gördük ama iyimser olmamak gerekiyor dedi. Birkaç gün içinde göreceğiz neler olacağını dedi. Yine aynı şeyleri tekrarladı. Şimdi tekrardan The War Zone'un haberine bakılırsa CENTCOM, Amerikan Merkez Komutanlığı sorumluluk alanında Uman Denizi'nde muhlipleri hazırda bekletiyor gözüküyor İran'ın olası dronlarına karşı. Daha önceki bir takım Hürmüz geçişlerinde aslında Amerikalılar bir nevi tatbikat yapmış gözüküyorlar. Yani nereden ne ateşlendi görmek bakımından acaba bir Amerikan operasyonu gelebilir mi? Bir kenara şerh düşmekte fayda görüyorum doğrusu, ama onun dışında Amerikan Kongresi'ne yeni bir rapor sunulmuş ve burada açıkça hava operasyonlarında 40 gün süren, bugün artık 3 aya gidiyoruz, 86. gün her şey 28 Şubat'tan bu yana. Hava operasyonlarında aslında Amerika için kayıplar var. Epik destansı öfke operasyonunda 42 Amerikan askeri hava aracının düştüğü ya da düşürüldüğü ya da ağır hasar aldığını bildirmiş durumdalar. Ayrıca Washington Post gazetesi İsrail'i savunmak için epey mühimmat yaktıklarını bir kez daha Amerikalı yetkililere dayanarak yazmış. Taat sistemleri, bu yüksek irtifa füze stokunun yarısından fazlasını Amerikalılar kullanmışlar. Geçen ay da aslında benzer haberler yansımıştı. Yüzü aşkın SM-3, SM-6 füzeleri kullanılmış. Bloomberg haber ajansında MQ-9 Reaper İHA'larının %20'sini kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri. Yani epey bir mühimmat yakılmış. Stoklar %30'lara geldi mi durmak gerekiyor. Yani bir de tabii yeniden üretim var. Onun boyutlarını henüz tabii ki bilemiyoruz. Ama sonuç itibariyle besbelli ki 40 günlük operasyonlarda Amerikalılar bayağı bir pahalı mühimmatları yaktılar. Bir yandan da CNN televizyonunda Amerikan istihbarat raporuna bakılırsa orada yayınlanan İran askeri altyapısını beklenenden çok daha hızlı bir biçimde inşa ediyor. Öyle diyorlar. Ve 8 Nisan'dan beri ateşkes hali var ve özellikle İran'ın son derece etkili olan radarları falan vurdular yani. O İHA'ları yeniden ürettiği bilgilerini paylaşmışlar. Savunma sanayinin toparlanması yeniden söz konusu diyorlar. Dün iddialar ortaya atılmıştı, ben de aktardım size. Müçteba Hamaney, dini lider, yüksek düzeyde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu ülke dışına çıkartmayı men etti diye haber gelmişti. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı bu haberi yalanlıyor. İsmail Bekai sözcü böyle bir talimat vermediğini, bunun manipülatif olduğunu, şu an odaklandıkları konunun zaten nükleer konu değil, savaşı bitirmek olduğunu, başka görüşmeler ya da müzakereler, yeni teklifler gidip gelirken olduğunu söyledi. Hatta bugün tekrardan Lübnan cephesindeki savaşın sona ermesine daha çok odaklandıklarını söyledi, ama tabii Lübnan işini Amerikalılar tek eline almaya çalışıyorlar hükümetin, Beyrut'taki hükümetin desteğiyle. Evet, tabii Pakistan aracılığıyla bakalım Asım Üner'in işte bugün başlayan Tahran ziyaretinde yeni bir gelişme olacak mı? Olmazsa hafta sonu Trump ne yapacak?

suları iki ülkenin Umman'la da kalıcı bir geçiş ücreti sistemi oluşturmak için Boğaz'da kendilerine ait karasuları itibariyle bir mekanizma kurulması yönünde görüşmeler yürütüyorlar, bunu biliyoruz. Bu tabii Hürmüz önemli. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'ün dün açıklamaları olmuş CNBC televizyonu Chatham House'da, aslında bir oturumda konuşmuş ve burada açıkça uyardı bunu. Dün de aktarmıştım size. Temmuz ve Ağustos aylarını ciddi bir arz sıkıntısı için adres gösteriyor doğrusu. Mevcut enerji şokuna karşı en kritik çözüm diyor. Gemilerin geçişine açılması. Yani şimdiye kadar tabii stoklar ilk şokun atlatılması, Hürmüz'ün kapatılmasından ötürü buna yardımcı oldu ama zayıflıyor artık. Stoklar azalıyor. Dolayısıyla da en başta Asya, Afrika gelişmekte olan ülkeler, bu iş böyle devam ederse Temmuz Ağustos'a kadar fiziki bir arz sıkıntısı ortaya çıkacak diyor. Böyle görüşler var. Evet, ne olacak bu Hürmüz, nasıl tam olarak dünyadaki ihtiyaçlar bakımından piyasaları zorlamayacak şekilde nasıl açılacak falan, bunlar hakikaten papatya falı bakıyoruz artık. Hiçbirimiz ne olacağını da kestiremiyoruz. Ben hala iddialıyım, Trump yönetiminin İran üzerinde bir şov daha yapmasını bekliyorum. Ne olacağını kestiremiyorum ama kim bilir, belki de yanılıyorumdur. Amerika'nın mühimmatları, stokları, belki Pentagon'un uyarıları Donald Trump'ı dizginleyici bir faktör olabilir. Tabii İsrail faktörü vardı, onu da unutmamak lazım. Dünya Kupası başlayacak, unutmayalım. Amerika, Kanada, Meksika'da oynanacak. Hatta İran milli futbol takımı da katılıyor. Gerçi Trump güvenlikleri problem olabilir gibi, bilmiyorum ne gibi şeyler görülüyor ama Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ne vize başvurusunda bulunmuş bu arada. İran milli takımı Antalya'da, Türkiye'de kamp yapıyordu. Bu da ilginç bir görüntü oluşacak bu koşullar altında. Dünya şampiyonasında İran'ın Amerika ve Meksika ve Kanada'da bulunması tabii ilginç bir görüntü oluşturacak. Evet, gelelim İsrail'e. İsrail'de askeri sansür söz konusuydu. Aslında tabii pek çok görüntü yayınlandı ilk başta, sonra kestiler uydu görüntülerini. Onay almış bir uydu görüntüleri paylaşımı söz konusu. Sor Atlas yayınlamış Mart ayına dair. Tabii İran, İsrail'de Ramat David, Nevatim ve Shimon gibi üslerdeki hasarı ortaya koyuyor ama daha sanki sınırlı bir hasar yansıtması varmış gibi izlenime kapıldım doğrusu. Asıl tabii Lübnan cephesi İran'ın da odaklandığını söylediği 45 günlük ateşkes uzatması var ama bugün yine sağlık çalışanlarına yönelik Amerika'nın İsrail'in saldırıları var. Yani bitmek bilmiyor bu nasıl ateşkes, ben doğrusu çok çözebilmiş değilim. Amerikalılar da bu arada Lübnan'a yaptırım uygulamaya karar vermişler. Daha çok Hizbullah'la, Hizbullah aynı zamanda Lübnan'da bir siyasi parti tabii, Şii blok. 9 isim açıkladılar. Bunların içerisinde milletvekilleri var. İran'ın Beyrut Büyükelçisi Şeybani var. Muhammed Rıza Şeybani. Emel Hareketi var. Lübnan güvenlik güçlerinden bazı yetkililer var. Bu gidişle Lübnan'da iç savaş çıkartacaklar. Yani korkarım. Lübnan hükümetiyle birlikte. Lübnan hükümetinin de işi zor ama Amerikalıların her dediğini de yapıyorlar bir şekilde. Yani Lübnan gibi bir ülkede bu koşullarda nasıl İran'la, İsrail'e doğrudan görüşme yapacaklar? Doğrusu kestiremiyorum. Biraz güçlükler çok. Tabii asıl bu hafta İsrail meselesinde damgasını vuran gündeme küresel Sumut filosunun 2026 bahar misyonu oldu. Tabii önce Yunanistan'da bir İtalya, Sicilya, o Akdeniz'den hattından yola çıkanlar durdurulmuştu. Yeniden toparlandılar. Marmaris'ten yola çıktılar ve uluslararası sularda durduruldular. Ve tabii İsrail'e götürüldüler Aşdod'a. Oradan dün serbest bırakıldılar. Türkiye'ye bir uçakla hepsini getirmişler. Dün akşam saatlerinde görüntüler gelmeye başladı. Ve hakikaten utanç verici, bacağından plastik mermiyle vurulan Mecit Bağcıvan İsrail'de tedavi görmeyi reddetmiş. O var. Onun dışındaki aktivistlerin hepsi
İsrail

askerlerinin kendilerine uyguladığı şiddeti sergilediler. Pek çok görüntü sosyal medyada yansıdı. İtalyan gazeteci, aktivist aynı zamanda ya da gazeteci, belki de gazeteci olarak izliyordur, Alessandro Mantovani, giriş konteynerına girer girmez bizi dövdüler, bacaklarıma tekme attılar, yüzüme yumruk attılar, bazılarımızın kollarını ve kaburgalarını kırdılar, bizi dövdüler, İsrail'e hoş geldiniz dediler diye aktardı. Bir başka aktivist ellerini artık hissetmediğini, defalarca kaburgalarına vurulduğunu, bize bunu yapan Filistinlilere ne yapmaz diye aktarmış. Cinsel saldırı vakaları da aktarılıyor. Brezilyalı Thiago Avila, ki organizasyon komitesinden kendisi, Ashdod limanına götürülürken aktivistlere saldırı ve tecavüzler olduğunu iddia etti. Küçük bir kısma cinsel şiddet diyorlar ama bilemiyorum, köpeklerle, çeşitli cisimlerle cinsel şiddet uyguladıkları. BM tabii BM'de de oturum vardı ve orada Filistin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Batılara seslendi. Sizin vatandaşlarınıza böyle davranıyorlarsa bir düşünün, bize nasıl davranıyorlar diye, gözaltında işkenceler vesaire. İran bu arada, bütün bunlar Ashdod'daki görüntüler, İsrail'in aşırı sağcı bakanı Itamar Ben-Gvir'in onur duyarak yayınladığı bir takım şiddet görüntüleri de olmuştu. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai de Avrupa ülkelerinde ki Nazi dönemine atıf yapmış. Diyor ki 1930'larda Avrupa'da benzer hukuksuzluk karşısında ağır bedel, ağır sessiz kalarak ağır bedel ödenmişti. Dolayısıyla şimdi acı, tarihin acı dersleri tekerrür edebilir diyor. İtalya, İspanya, Belçika biraz tepki gösterdiler ama ben ne Almanya'da ne başka bir yerden herhangi bir tepki görmedim doğrusu, kendi vatandaşlarıyla ilgili olarak. Ve onaylamıyor olabilirler ama yani peki tamam, gözaltına alındılar, sınır dışı edilirler. Niye dövmek, niye cinsel şiddet uygulamak? Hakikaten çok sayıda görüntü var bu arada. Neyse, sonuç itibariyle sadece Avrupa Parlamentosu, koskoca Avrupa Parlamentosu'nda 29 milletvekili, İtalyan milletvekili Danilo Della Valle'nin öncülüğünde Antonio Costa'ya, konsey başkanına bir mektup yazmışlar ve açıklama talep edin İsrail elçiliklerinden diye, ayrıca küresel insan hakları yaptırım rejimi kapsamına alın diye. Tabii ki bunu yapmayacak Avrupalılar umurlarında olduğunu da zannetmiyorum doğrusu. Evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Gazze Barış Kurulu süreci ele alındı. Diyeceksiniz ki ne oldu Trump'ın meşhur Barış Kurulu? Gazze'de ateşkes ne kadar uygulanıyor? İnsani yardımlar ne kadar giriyor? Yani Sumut filosu vesilesiyle belki hatırlamakta fayda var. İsrail kontrol alanını arttırmış gözüküyor. İnsani erişim ciddi şekilde kısıtlı ama kimse Gazze'den bahsetmiyor artık. Filistin'de yerleşimcilerin şiddeti, yayılmacılık artıyor. İran savaşıyla bunlar gündemden de büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Biraz bunları konuşmuşlar. BM Filistin yetkilileri uyarıda bulunmuş. İnsani yardıma erişimin kısıtlandığı, Batı Şeria'da da sıkıntılara dikkat çekmişler. Çin'in BM daimi temsilcisi Fu Jong'un uyarıları var. Ateşkes belki büyük ölçüde durumu iyileştirdi Gazze'de ama aynı zamanda hedeften çok uzakta. Yani Trump hiç anmıyor bile Barış Kurulu'nu. Zaten o bir tuhaf bir Barış Kurulu. Gazze'de neye hizmet edeceği tartışma. Türkiye'de bu arada imzacısı. Unutmamak lazım. Bütün bunlardan yola çıkarak Barış Kurulu, Trump'ın Barış Kurulu'na imza atan ülkeler bir tepki de göstermediler. Biz çekiliyoruz bundan, hiçbir işe yaramıyor da demediler. Doğrusu Trump'ı kimse kızdırmak istemiyor diyebiliriz rahatlıkla. Halbuki BM'ye sunulan raporlar, Çinli elçi 870'ten fazla insanın hayatını yitirmesi, ateşkesin uygulanmaması, yani hiçbir şey değişmiş gözükmüyor tabii.
Evet, bu arada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir embriyo skandalı bugün Kıbrıs gazetesine yansımış. Ercan Havaalanı'ndan yurt dışına çıkarılmak istenen 4 embriyo İsrailli taşıma firması Life Parcel yazılı referans numaralı tankta ele geçirilmiş. İlginç. Bir takım doktorlar var ki bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tabipler Birliği'ne de doktorlar listesine de listesinde yoklar. Herhalde bu araştırmalar yapılır. İşte organ kaçakçılığından sonra bir de embriyo meselesi mi var bilmiyorum ama ilginç bir haber Kıbrıs basınından, Kuzey Kıbrıs basınından takip edebileceğimiz. Evet. Şimdi bir de not olarak Efes 2026 tatbikatı tamamlandı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin. Tatbikata Suriye ordusu katılmış. İlk kez yurt dışından bir askeri tatbikatta, tabii Suriye'de eski El-Kaideci, IŞİD'ci yeni adıyla Ahmet El-Şara liderliğindeki yeni Suriye'nin ordusu, ki Türk Silahlı Kuvvetleri tabii Suriye ordusunun güçlenmesini sağlamak için seferber durumda. Genelkurmay Başkanı Nasan liderliğinde bir askeri heyette bu vesileyle Türkiye'ye gelmiş. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'yla da görüşmüşler. Evet, Suriye meselesinde pek fazla konuşmuyoruz. Daha çok tabii oradan gelen haberler, toparlanmaya çalışma, İsrail'in Dürzi bölgelerdeki işgal, bunların hepsi devam ediyor. Hiçbir değişiklik yok aslında diyebiliriz. Gelelim Amerika'ya. Efendim, Amerika'da Trump yönetimi, çok ilginç, Amerikan Adalet Bakanlığı Vergi Dairesi'nin Donald Trump ailesi ve şirketlerinin hakkında var olan, gelecekte ya da açılabilecek tüm vergi incelemelerini sonsuza kadar yasaklamış, ben etmiş. Çok güzel. 2018-2020 medyaya bir takım vergi kayıtları sızdırılmıştı. 10 milyar dolarlık bir dava açılmıştı. Şimdi tabii davayı, davayla ilgili gelişmelere baktığımız zaman artık biraz da sessiz sedasız yayınlamışlar tabii. Aile üyeleri, işletmeler bu vergi iddiaları artık kovuşturulamayacak. Tabii demokrat politikacılar tepki gösteriyorlar ama yani onları da bir zamanlar başında Joe Biden vardı. Joe Biden'ın oğlunun yolsuzlukları vardı. Hani bize hep böyle batıya bakıp ay onların sistemi çok şahane filan görüşü var. Pek de öyle değil tabii ki. Adamına göre her yerde maalesef değişiyor. O sistem hesap sormaya kalktığı zaman da artık işte gördüğünüz gibi men ediyorlar bizzat Adalet Bakanlığı tarafından. Evet, yani Donald Trump tabii bir yandan içeride İran savaşını savunamaz halde, anketlerde kötü durumda aslında, ama öte yandan da Kasım ara seçimleri öncesi şovlarını ihmal etmiyor elbette. En son Çin'e giderek bu şovları yaptı. Ne olacak, ne bitecek Kasım'da, bu yaz nasıl geçecek, biraz ona bağlı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Avrupa, tabii bu hafta aktardım size, Avrupa'daki ekonomik durum o kadar parlak gözükmüyor veriler en azından. Ve hatta Avrupalıların Hürmüz Boğazı Temmuz'a kadar en çok darbe yiyenlerden biri de Asya'dan sonra Avrupalılar tabii, enerji kaynakları kıt çünkü. Ukrayna Savaşı'nda kendilerini ucuz boru hattı Rus enerjisinden eden kendileri, dolayısıyla büyüme oranları düşüyor, enflasyon oranları yükseliyor, tüketici güven endeksi düşüyor. En son bahar tahminleri yayınlanmış Avrupa Komisyonu'nun, 40 ayın en düşük seviyesine gerilemiş iş gücü piyasasında zayıflama sinyalleri. Tabii zengin Avrupalılar, yani bütün zenginlikleri sömürgecilik döneminde biriktirmiş adamlar nihayetinde, ama eskisi kadar zengin olmayacak Avrupa halkı, öyle bir yönelim var tabii ki. Bir yandan da sıcak krizler Avrupa'yı etkiliyor. Büyüme oranları, büyüme tahminleri 2026 0.9, 2027'de 1.2 olarak açıklanmış Avrupa'da. Yani tabii Euro bölgesi için bunlar geçerli. Enflasyonu tabii %3'lerde sayıyorlar ama Avrupa'daki arkadaşlarla ben konuştuğumda ne %3'ü diyorlar. Biraz bizim Türkiye'deki gibi bir durum var galiba. Bir resmi oran var, bir de gerçek hayatta domates, biber almaya gittiğinizde karşınıza çıkan korkunç rakamlar var. Sanıyorum dünya bu anlamda çok eşitlendi. Her yerde aynı şikayetler öne çıkıyor. Tabii Avrupalılar da ayrıca bir kamu maliyesi üzerinde baskılar.
En büyük sebebi tabii bir militarizasyona hız verme, kaynak, büyük kaynakları savunma sanayine aktarma çabaları elbette. Avrupalılar Ukrayna'da barış yapmaya falan hiç hevesli gözükmüyorlar elbette. Bir diğer yandan da küresel politikalarda biraz dışlanmışlığı da böyle uzaktan tuhaf bir kibirle takip eden elitleri var tabii. Kaya Kallas'ı aktarmıştım size. Herkesi şok edecek şekilde Çin'i hastalık, ekonomi politikalarını Çin'in salgın falan diye nitelendirdi. Kendisi Avrupa Birliği'nin baş diplomatı. Tabii baş diplomat başka, güçlü bir ülkeye karşı hastalık falan gibi ifadeler kullandığında biraz tuhaf bir durum oluşuyor elbette. Buna rağmen Çinliler daha soğukkanlı çağrılar yapıyorlar Ticaret Bakanlığı. Bir de tabii sadece Kaya Kallas'ın açıklamaları falan değil. Avrupa Komisyonu yine Çin'le ilgili aynı kelimeyi birkaç yıl önce yine kullanıyorlardı bunu Biden döneminde. Kapasite fazlası meselesini dillerine yine dolamış durumdalar. Ve Çinliler, Çin Ticaret Bakanlığı da onlara yanıt vermiş. Ticaret fazlası verilmesi nedeniyle kapasite fazlası etiket yapıştırıyorsanız Çin'e, AB'nin ihraç ettiği otomobiller, ilaçlar, şaraplar, kozmetik ürünler de mi kapasite fazlası? Yani bir ülkenin ihracat yapabiliyor olması eşittir kapasite fazlası ne demek gibi bir tabii Avrupa Birliği'ni ekonomik ilişkilerin gelişimine fayda sağlayacak adımlar atmak ve öyle ayrımcılıklar yapmamak için uyardıklarını anlıyorum Ticaret Bakanlığı açıklamasından. Evet, şimdi bu arada Putin'in Pekin ziyaretiyle birlikte tabii Çin-Rusya ilişkileri ortak bildiri aktardım size bu hafta. 3 yıldır 200 milyar doları aşıyor ticaret hacmi iki ülke arasında. Yani 2026'nın ilk 4 ayında %19.7'lik bir artış, 85.2 milyar dolara ulaşmış şimdiden Çin Ticaret Bakanlığı açıklamaları arasında. Bu da var. Özellikle Putin iki günlük ziyaretinde Pekin'den ayrılmadan önce çay sohbeti, Çin diplomasisinde tabii o çay sohbeti önemli, baş başa konuşuyorlar. Rusya ve Çin liderleri çay eşliğinde konuşmuşlardı. Bugün Dmitri Peskov açıkladı çay sohbetinde Donald Trump'ın Çin ziyaretinin sonuçları hakkında Xi Jinping'in Vladimir Putin'e bilgi verdiğini söyledi. Bir dizi temasta bulunmuştu bu konuyu da ya dair bilgileri Putin'e paylaştı mı diye gazeteciler sorunca elbette demiş. Çok çok detaylı bir görüşme yapıldı ve bu da dahildi demiş. Tabii onun dışında Washington'ın yabancı başka ülkelere zorlayıcı baskı uygulamalarını Rusya'nın desteklemediği, İran konusunu da Xi Jinping'le Putin'in ele aldığını açıkladı Kremlin sözcüsü. Tabii Rusya'nın eğer bir anlaşma, uzlaşmaya varılırsa İran'ın zenginleştirilmiş, eğer anlaşmayı kolaylaştıracaksa, zenginleştirilmiş uranyumunu topraklarına nakletme önerisini zaten bu biliniyor. Bunu Putin tarafından Şii'ye bir kez daha aktarıldığını söylemiş. Ama tabii bu konu Tahran'la Washington'ın karar vereceği bir konu. Yani biz hazırız kolaylaştırıcıla demeye çalışmış. Bir de herkesin çok tartıştığı Sibirya'nın gücü 2 anlaşması. Tabii bu ticari bir anlaşma. İki taraf kendi çıkarları uyarınca pazarlık yapıyorlar. Batılılar hani oldu olmadı falan gibi böyle hemen şu oldu şu olmadı çok beklerken açıklamalar yapıyorlar. İlla siyasi zirvede bir karar çıkması gerekmiyor elbette. Sonradan anlaşmalara imza da atılabilir. Kremlin sözcüsü şöyle bir açıklama yapmış. Sibirya'nın gücü 2 konusunda gerçekten ilerleme sağlandı. Birçok kilit detayda mutabakata varıldı. İşte nereden geçecek Moğolistan vesaire, pek çok uzun vadeli bir anlaşma yapılmaya çalışılıyor çünkü. Diyor ki Dmitri Peskov, yakın zamanda somut bir sonuca ulaşılacağından şüphe duymuyoruz demiş. Evet, bakalım hep beraber göreceğiz. Tabii Xi Jinping Trump'la görüşmesinde kırmızı çizgileri özellikle Tayvan'la ilgili net olarak koymuştu ve Amerika'nın
belirsizlik adı altında politikalarını sürdürmesi halinde iki ülke arasında çatışma da çıkabileceğini söylemişti. Tukidides tuzağı çok tartışıldı, konuşuldu. İfadelerini kullandığı aktarılmıştı. Batı medyasında çok yazıldı. Trump böyle biraz süt dökmüş kedi misali, Tayvan çok uzakta zaten bize falan, böyle bir hani yandan yandan. Şimdi anladığım kadarıyla Amerikan donanma müsteşarı Trump yönetiminin senatoda bir oturumda Tayvan'a 14 milyar dolarlık silah satışının askıya aldığını duyurmuş. Ama tabii bu direkt Çin'in uyarılarıyla mı alakalı, yoksa donanma müsteşarının ifadesiyle İran savaşı için stokların güvence altına alınması gerekmesiyle mi alakalı? Çünkü başta girişte aktardım size, o mühimmat işi sıkıntılı Amerika'da. Dolayısıyla da Tayvan'a bugüne kadarki en büyük satış olacak 14 milyar onaylanırsa. Ondan önce Aralık ayında 11 milyar dolarlık bir paketi de onaylamışlardı. Onun üstüne bir de 14 milyar dolar var. Çinliler çok mutsuz elbette. Velhasıl gerekçelendirmeleri Şii'nin uyarısı değil, İran savaşının mühimmatları tüketmiş olması. Ayrıca Japonya Kyodo Ajansı, Amerikan ordusunun Japonya ile Haziran ve Eylül'de Kagoshima bölgesinde güneybatı hattına denk düşüyor sanıyorum, İki tatbikat yapacağını, biri Cesur Kalkan öbürü Doğu Kalkan tatbikatı, Tayfun füze sistemleri ve HIMARS'ları konuşlandıracağını duyurmuş. Tabii Çinliler özellikle son dönemde sadece Tayvan değil, Çin yönetimi, Japonya'nın giderek pasifist tutumunun çöpe atılması ve militaristleşme, 2. Dünya Savaşı'nın tıpkı Ukrayna'daki banderacı devlet ideolojisi Ruslara Nazileri nasıl hatırlatıyorsa, Asya'da da Japonya'nın militarizme tekrar yönelmesi Çin ve diğer tabii Asya halklarına, Asya ülkelerine Japon emperyalizmini hatırlatıyor. Dolayısıyla Çin Dışişleri Bakanlığı hemen bir açıklama yapmış ve Tayfun füze sistemlerinin bu stratejik saldırı silahları olduğuna dikkat çekmişler. Askeri cepheleşme, silah yarışı riski yaratıyor. Stratejik istikrar tehlikeye atacak. Böyle hatalı politikalardan vazgeçmek lazım diye Amerika ve Japonya'ya yeniden, özellikle Japonya'nın silahlandırılması artık Tayvan dosyasını bile aşacak, tırnak içerisinde aşacak şekilde uyarılara yol açıyor. Bu arada bir de Quad, uzun süredir Quad'ı işitmiyorduk. Biden döneminin kavramı gibi kalıyordu. Aslında ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan, bir ara çok aktarmıştım size bu dörtlü ile ilgili, dörtlü güvenlik diyaloğu ya da kısa adıyla Quad diye geçen 26 Mayıs'ta Hindistan'da Yeni Delhi'de Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı yapacaklar. Marco Rubio gidiyor. Avustralya ve Japonya Dışişleri Bakanları da var. Tabii orada biraz Asya'nın NATO'su meseleleri var. Yani doğrudan bir Çin'den bahsetmiyorlar bu toplantılarda ama asıl hedefin tabii ki Çin'le alakalı olduğunu herkes konuşuyor. Hem ticari, hem ekonomik, hem askeri ve siyasi bağlamda ve nüfus bağlamında bütün bunların devam ettiğini, Çin açısından yani Trump'ın Pekin'i ziyaret etmesinin hegemonya meselesinde çok büyük değişikliklere yol açtığını söylemek biraz zor gibime geliyor. Tabii yani Amerika'nın yükselişi artık yok, daha bir düşüşte olduğu tespitleri yapılıyor her yerde. Ama bu işi bitti, devre dışı kaldı, böyle tabii laflara gerek yok, büyük laflara gerek olmayan bir iklimdeyiz. Evet efendim, tabii işin bir de Avrupa tarafı var. Donald Trump Almanya Başbakanı'na öfkelenmişti, 5000 askeri Almanya'dan çekecekti. Polonya'ya takviye birlik 4000'lik bekliyordu, hatta yalvarmıştı neredeyse Polonya liderleri. Trump ek birlik gönderilmeyeceğini, hatta J.D. Vance'den de ben size açıklamıştım, aktarmıştım daha doğrusu. Tabii Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile iyi ilişkilerini göz önünde bulundurarak sosyal medya hesabından Donald Trump duyurdu, İlave 5000 asker göndermeye karar verdim Polonya'ya diye karar değiştirmiş durumda. Tabii Polonya Başbakanı Donald Tusk, liberal bir isim,
Varşova'da basın toplantısı yapmış ve kararlı bir biçimde Ukrayna çatışmasına müdahale etmekten bahsediyor. Ne demek istiyor? Anlayamadım, kararlı müdahale. Eğer yani tabii kan kaybını cepheden çok haber aktaramıyorum size ama özetini söyleyeyim. Yani Slavyansk, Kramatorsk, bunlar darbe sonrası iç savaş çıktığında kilit yerlerdi. Kiev'den Siya darbesinden sonra direniş buralardan başlatılmıştı. Tabii Minsk süreciyle her şey değişmişti. Şu an Rusya ordusu Konstantinovka'nın merkezine falan ulaşmış durumda. Slavyansk'a yaklaşmış durumda. Yani Donbas'ın tamamının kurtarılması söz konusu. Çok Batı medyasında bu haberlere yer vermiyorlar, işlerine gelmediğinden. Ama tabii Polonya'nın liberal lideri Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılmasından bahsediyor. En azından ülkenin batı kısmına diyor. Belki de kim bilir bölünme sonrası Polonya'nın her zaman Lviv'de gözü olduğu söyleniyor. Daha çok onlara yakın, yani ülkenin diğer yarısındaki Rusça konuşan nüfus düşünüldüğünde belki böyle bir kasıt vardır, bilemiyorum. Ama tabii şu an transatlantik ilişkiler, Trump'ın NATO'ya şüpheci yaklaşımı, hatta Ankara zirvesine gelecek gelmeyecek tartışmaları da yapılıyor Donald Trump için, dün aktarmıştım. NATO'nun ABD olmadan ayakta kalamayacağı fikrini eski NATO Genel Sekreteri yani Stoltenberg de dile getiriyor. Dragone'nin açıklamasını aktarmıştım, Genelkurmay Başkanları toplantısı sonrası. Ne Avrupa ordusu diyor özetle, yok öyle bir şey diye. Neyse, yani göreceğiz. Hakikaten Avrupa'da her tuhaflık var. Yani siyasi elitler bakımından söylüyorum. Üstelik de ekonomik durum parlak değil işte. Yani buna rağmen Ukrayna'daki çatışmayı ısrarla devam ettiriyorlar. Genişlemeci ve yayılmacı mantıklarıyla Ukrayna'daki çatışmanın 2027 yılında da devam edeceği öngörüsünde bulunuyorlar. Avrupa Komisyonu ona göre finansal ihtiyaçları karşılamayı düşünüyormuş. Avrupalılar habire yolsuzluklara para akıtmak zorunda kalacaklar. Bir yandan da kendileri yolsuzlukları soruşturuyorlar tabii ki. Bir yandan Trump yönetimiyle kuvvetle muhtemel ki bu İran krizi biraz geriye attı. Grönland'da gözü var Amerika'nın, asla vazgeçmediler tabii. Amerikan bu arada Grönland başkenti Nuuk'ta yeni ABD konsolosluk binası açılmış. Orada protesto gösterisi yapmışlar. Bizi alamazsınız diyor Grönlandlılar Trump yönetimine. Daha henüz Grönland krizi yeniden alevlenmiş değil. Bütün bunların arka planında bir yandan da Rusya'yla görüşmek lazım, diyalog lazım. Acaba kimi görevlendirsek? Rusya Devlet Başkanı'nın açıklaması olmuştu. Gerhard Schröder'e atıf yapmıştı ama ben size aktarmıştım. Ciddi söylemiyor, durumun imkansızlığını anlatmak için ironik bir atıf var demiştim. Bunu Putin'de, Peskov'da, yani Putin'in sözcüsü, Kremlin sözcüsü de arabulucu olarak proaktif bir biçim, tabii kibar ifade etmiş o. Schröder'i müzakere için çok proaktif bir biçimde önermedi Rusya Devlet Başkanı demiş. Yani Avrupalıların halini biraz orada anlatıyor. Yani kimi tercih edersiniz? Schröder'i. Schröder'i zaten lanetledi Avrupalılar. İlişki kurmaktan kaçınmaya çalışıyorlar. Bir yandan askeri yönelimdeler. Almanya'da bu çok öne çıkıyor. Zaman zaman aktarıyorum size. Tabii yeni askerlik yasası, Boris Pistorius'un, savunma bakanının Rusya'yı düşman ilan eden açıkça söylemleri bitmek bilmiyor. İçeride uyarılar yok mu? Var elbette. Örneğin Almanya için alternatif aşırı sağcı deniyor ama daha savaş karşıtı çağrılar lideri Alice Weidel yapıyor. Ayrıca Sahra Wagenknecht var tabii ki. O da Friedrich Merz'i Alman halkına karşı politika yürütmekle suçluyor. Sevim Dağdelen, onun röportajları, hepsi uyarıyorlar aslında. Robert Fico tabii, Slovakya Başbakanı, ayrıca hepsinin çeşit çeşit uyarıları var. Şu son dönemde tabii her şey İHA'lar üzerinden tartışılıyor ve dün aktarmıştım, Baltıklar üzerinden habire Rusya'ya
İHA'lı saldırılar, rafineler ya da siviller ölüyor. Çok sayıda her gün sivil öldürüyorlar ve Ruslar da kasıtlı olduğunu söylüyorlar. Bu arada bazıları tabii Baltıklar üzerinde büyük paniklere yol açtı. Helsinki değil sadece, Finlandiya değil, Baltık ülkelerinde de. Şimdi Rus NATO jetleri Ukrayna İHA'sı avlamaya başladılar. Örneğin Litvanya'da. Gerçekten tuhaf bir durum. Tabii bir yandan da Rusya dış istihbaratı, biz biliyoruz nerelerden bunları fırlattığınızı, bu toprakları kullanarak bizi vuruyorsunuz deyince bir panik de başladı diyebiliriz aslında Baltıklarla, Baltıklar içerisinde Ukrayna ile. Velhasıl bugün bir katliam haberine uyandık. Dün gece saatlerinde Ukrayna ordusu artık tamamen kurtarılmış Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Starobelsk kentinde bir öğrenci yurdu ve eğitim binasını hedef almışlar. Gayet iyi biliyorlar nereleri vurduklarını orada. Uyuyan, savunmasız çocuklar, 14 ila 18 yaş arasında 86 çocuk bu bina kompleksinde var. İHA'larla vurmuşlar. 39 çocuk yaralanmış durumda. Çocuk hakları komiseri Rusya'nın Lvova Belova duyurdu. Enkaz altında bu arada, o kadar sert vurmuşlar ki hakikaten enkaz görüntüleri de var. İki çocuğu çıkarmışlar ama hala 18 çocuk, ben yayına girmeden baktığımda enkaz altında onları kurtarmaya çalıştıkları haberleri vardı. Tabii Rusya öfkeli, Zaharova, Maria Zaharova Kiev'deki banderacıların terörist olarak nitelendiriyor ve çocukları bilerek ve keyif alarak hedef aldıklarını söyledi. Nazilerin büyük vatanseverlik savaşı yıllarında Kerç'te okul çocuklarını nasıl katlettiğini hatırladım. Herkes susuyor. Özellikle de Zelenski'nin Rusya'nın çocuk kaçırdığı yalanlarını dinleyenler diyor. Evet. Yani o çocukların çoğu bu arada Avrupa ülkelerinden çıktı. Bir kısmı da zaten Rus asıllı çocuklar. Neyse, bu konu üzerine detaylı size bilgiler aktarmıştım davalar açıldığında. Rusya öfkeli tabii, Dmitri Peskov'un da hesabının verilmesi gerektiği, canavarca suç çocukların bu şekilde hedef alınması diye açıklamaları var. Ama tabii Kiev'de de bu hafta tabii en çarpıcı olan, biliyorsunuz Batı'da böyle sanki Nazi işbirlikçisi Ukrayna milliyetçileri kültürel bir motifmiş gibi bir anlatı tesis ettiler bu 5 yılda. İşte artık daha nasıl olabilir bilmiyorum. Hitler işbirlikçisi Ukrayna milliyetçileri örgütü AUN bütün bölgede Sovyet askerleri, Polonyalı hepsini katletmiş olanlar vaktiyle. Andriy Melnik Lüksemburg'da mezarı oradaydı. Daha sonra Sovyetler Birliği bu Nazi işbirlikçileri, kendileri de Nazi tabii, öldürmüşlerdi savaş sonrasında. Şimdi Melnik eşi Sofya ile birlikte Lüksemburg'daki mezarından çıkarıldı ve Zelenski'nin girişimiyle, devlet töreniyle, yani Nazi işbirlikçi katliamcıları Kiev'de devlet töreniyle gömüyorlar. Başkaları da var getirmek istedikleri. Yehven Konovalets örneğin Rotterdam'da Sovyetler Birliği tarafından bir başka Nazi ile olarak öldürülmüştü. Şimdi o da 1938'den itibaren AUN'u yönetenler arasında. Hepsini geri getirmek istiyor. Zelenski Yahudi asıllı biri olarak kendi atalarını katletmişlerin miraslarını bir kapo gibi yaşatmakta kararlı gözüküyor. Evet efendim, yıllardır zaten Nazi işbirlikçilerinin heykellerini dikip meşaleli yürüyüşlerde yapıyorlar maalesef. Avrupalılar bunları haberleştiriyor mu? Hayır, haberleştirmiyor tabii ki. Evet, 7 yıl önce Zelenski Cumhurbaşkanı seçilmişti. Tabii 2 yıldır seçim yapmıyor, yenilemiyor bunları. Ukrayna ile ilgili meseleler, vaktiyle diplomatik çözüm arayışlarının, Minsk anlaşmalarının çöpe atılması çok daha dramatik sonuçlar verdi şüphesiz ki. Dmitri Medvedev, başarısız failed state, biliyorsunuz Batı'da çok ünlü bir kavram bu. Nedenlerini sıralamış Dmitri Medvedev. Dış finansman olmasa ayakta kalamayacaklar. Topraklarının %20'den fazlası artık geri döndürülemez şekilde gitti. Nüfuslarının yarıdan fazlası gitti. 51,5 milyon 1991'de, şu anda 23 milyondan az insan kalması. Sanayi potansiyeli, tarım potansiyeli hepsi zaten, büyük bir kısmı özel harekattan önce bu arada, 2022 öncesi gidiyor. Tabii Medvedev, dış yönetim rejimi altında yaşıyorlar.
başlarında da kişisel çöküşün tam sembolü olan uyuşturucu bağımlısı bir adam var. Bu şekilde sıralamış efendim. Evet, dolayısıyla diyor ki geri dönüşü olmayan bir çürüme ve çöküş söz konusu. Rusya ve Belarus'un bu arada nükleer tatbikatı var. Zelenski Belarus'u tehdit etti. Lukashenko soğukkanlı bir yanıt vermiş. Bize saldırı olmadığı müddetçe biz savaşa girişmeyeceğiz diye gerek olmadığını belirtiyor. Zelenski çünkü Belarus'a önleyici bir şekilde harekete geçmeye hazır. O neyle geçecekler harekete? Onu da bilmiyorum doğrusu. Yani Kursk'ta bir dönem tutundular ama 70 bin kişiye mal oldu. Oradan sökülüp atılmışlardı. Putin ile Lukashenko video konferans yoluyla nükleer tatbikatı izlediler. Nükleer kuvvetlerin görüntülerini Savunma Bakanlığı yayınladı. Burada tabii denizaltılarda katılıyor. Kıtalar arası füzeler fırlatılıyor. Kamçatka'da test sahasında atışlar var. Yarslar, kıtalar arası balistik füzeler. Kapustin Yar test sahasında İskender M'ler bayağı bir gövde gösterisi diyebiliriz rahatlıkla tabii ki. Rusya Devlet Başkanı stratejik ve taktik nükleer kuvvetlerin hazırlık seviyesini arttıracaklarını açıkça söyledi. Ama diğer yandan da katiyetle bir silahlanma yarışına katılmayacakları, girişmeyeceklerini söylüyor. Yani nükleer üçlü yeterlilik düzeyinde kalacaktır diyor. Biraz Sovyetler Birliği deneyimleri var tabii burada. Silahlanma yarışı anlamına gelmediğini bunların vurgulamış. Evet, şimdi bunun dışında tabii bir de Latin Amerika'yı aktarmam gerekiyor sizlere. Çünkü Küba etrafındaki resim kızışıyor. Özellikle Donald Trump, CIA orada diyor. Küba'da çok fazla uzmanlar oldu. Nerede? 65 yıldır bu anı bekliyorduk. Neler olacağını göreceğiz diyor. Bir yandan Küba halkını özgürleştireceğiz gibi ifadeler. USS Nimitz uçak gemisi taarruz grubu Küba açıklarını dün de kısmen aktarmıştım aslında. Gözdağı için mi gönderdiniz diye sordular Donald Trump'a. Hayır, hiç değil, onlara yardımcı olacağız dedi. Ama tabii Kübalıların olası bir askeri harekatta nasıl tepki vereceğini değerlendirdiği Amerikan istihbaratının haberleri var. Trump'ın önüne Küba'ya yönelik askeri seçeneklerin sunulduğu söyleniyor efendim. Marco Rubio, Küba asıllı Amerikan Dışişleri Bakanı, ağır neokon isim. Donra doktrini oldu Monra doktrini bütün Latin Amerika'da Amerikan hegemonyasının, hatta Marco Rubio bunu açıkça Münih'te eski güzel sömürgecilik yıllarına atıf yaparak dile getirmişti, bunları tesis etmek. Tabii gerekçe olarak Marco Rubio Rusya ve Çin'den de bahsetti dün akşamki son açıklamalarında. Küba Rusya ve Çin'den temin ettiği, böyle bir iddia ortaya atıyorlar, İHA'lar temin edip Amerika'yı vuracakmış. Kübalar hayatında Amerika'ya ne zaman saldırmış ben bilmiyorum doğrusu, ama Amerika tam tersi oldu tabii. Marco Rubio diyor ki Rusya ve Çin'den temin edilen silahlara sahip olmakla kalmıyor Küba. Aynı zamanda Rus ve Çin istihbarat unsurlarına da ev sahipliği yapıyor. Vay anasını. Bu arada daha Çin'den yeni döndü yani Trump. Dolayısıyla Amerika için Küba bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyormuş. Bu sebepten ötürü gerçekten çok komik. Ayrıca tabii terörizmle itham eden açıklamaları var. Kimi terörizmle itham edeceğiz acaba? Raul Castro'ya yönelik Amerikan Adalet Bakanlığı 94 yaşında Raul Castro'ya yönelik bu meşhur narko terörle anılan Kurtuluş Kardeşliği Brothers to the Rescue kuruluşunun iki uçağının 30 sene önce 90'lı yıllarda düşürülmesine atfen tuhaf bir dava açtı. Herkes gülüyor açıkçası, yani komedi. Yani biz biliyoruz ki Fidel Castro'ya defalarca suikast girişiminde bulundu CIA, beceremediler, öldüremediler. Domuzlar körfezi çıkarmasına kalkıştılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, Küba uçaklarını vurdular, sivil uçakları vurdular, yapmadıkları kalmadı, bileklerini bükemediler. Şimdi kalkmışlar 24 Şubat 96'da ki
yani bütün hava sahası ihlalleri, uyarılar Küba'dan yapılan, alenen Küba'ya saldırırsanız onlar da yanıt verirler ve bu kuruluşta dediğim gibi narko terörle anılan bu kuruluş üzerinden Raul Castro'nun Amerikan vatandaşlarını öldürme amaçlı komplo kurduğu uçak imhası 4 cinayet davası diye bir dava uydurdular açıkçası. Evet, Díaz-Canel tabii Küba devlet başkanı siyasi bir manevra Amerika yapıyor dedi. Bu sözde suçlama Küba devriminin sarsılmaz kararlılığı ve liderliğinin ahlaki üstünlüğü, birliği ve gücü karşısında imparatorluğun temsilcilerinde uyandırdığı kibir ve hayal kırıklığını ortaya koyuyor diyor. Saçmalık bu ve uydurdukları bir şey diyor. Meşru müdafaa hakkını Küba'nın kullandığını, çünkü kötü şöhretli teröristlerin 1996'da hava sahasını ihlal edip tehlikeli şekilde kendilerine saldırdığı ve Küba'nın da meşru müdafaa hakkını kullandığını söyledi. Evet, yani hakikaten Küba'ya Amerikalılar ne yapacaklar, ne yapabilirler? Önümüzdeki yaz Küba bağlamında sıcak geçebilir. Bütün bu sıkıştırma, baskılama operasyonları düşünülürse, Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova Amerika'nın eylemlerini kaba bir müdahale, Monroe doktrininin alaycı bir tezahürü olarak kınadıklarını duyurmuş. Çin Dışişleri Sözcüsü de aynı şekilde özellikle Raul Castro iddianamesini kınadıklarını, Çin'in Küba'nın egemenliğinin arkasında durduğunu söylemiş. Ne kadar durulacak tabii hep beraber göreceğiz. Evet, biz şimdi Gökhan Göçmen'le konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kupanın izini sürüyoruz.
2: Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinci için de diyor ki zeka seviyesi düşük, taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinci'de futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
3: Hala futbolun kralı, kralları denebilir.
1: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
3: İsrail, Asya ve Afrika hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor. Kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
1: Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü.
2: Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
3: Evet.
1: O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
0: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
4: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Gökhan Göçmen var. Meslektaşım, hoş geldiniz yayınımıza.
5: Hoş bulduk, iyi yayınlarımız olsun.
4: Çok teşekkürler Gökhan. Şimdi tabii bir hafta oldu. Son bir haftadır, daha doğrusu araya tabii 19 Mayıs da girdi. Böyle büyük güç lider diplomasisi takip ediyoruz. Donald Trump Çin başkentini nihayet ziyaret etti. Daha önceden planlı ziyaret için Rusya Devlet Başkanı ziyaret etti. İşte 13-15'i Donald Trump'tı. Son olarak 19-20 Mayıs'ta Rusya'dan. Aslında biraz da bunları toparlıyoruz ama bu lider diplomasisinin arka planında pek çok gelişme var dünyada. İran savaşından Asya'daki gelişmelere, hatta oradan işte Latin Amerika'ya, Küba ile ilgili tehditlere uzanıyor. Donald Trump'ın ziyareti ile başlayarak biraz da haftayı toplamak istiyorum seninle. Çünkü yakından takip ettim, biliyorum. Trump'ın ziyareti tabii biraz Çin liderliğinin sanıyorum Amerika'ya uyarılarıyla geçti diyebiliriz. Sıra dışı bir biçimde Trump sakindi. Gerçi Amerika'ya döndü. Belirli başlıklarda yine bildiğini söylüyor. Öyle anlaşılıyor. Şimdi Asya'da bir takım gelişmeler var. Fakat tabii bir mola mı verilmesi olarak algılamak lazım. Çin'de artık Amerika'nın Çin'e karşı tehdit teşkil edemeyecek kadar güçten düştüğü saptamaları da olduğu haberleri görüyorum. Nedir algılar, nasıl yorumlamak lazım ABD-Çin denklemindeki durumunu? Buradan başlayarak gidelim istersen.
5: Evet, sıra dışı uyarılar olduğu doğru, sıra dışı teklifler olduğu doğru. Ama Donald Trump'ın kendisinin de sıra dışı açıklamalar yaptığı da doğru. Şimdi bir kere geldiğimiz noktada uluslararası ilişkilerde hangi denklemin içerisindeyiz, onun adını koymak gerekli. En büyük, en önemli hususlardan biri taraflar için büyük güç rekabetini yönetmek oldu. Bu zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri tartışmasız biçimde dünyanın tek süper gücü olduğunu iddia ediyordu. Uzunca bir süredir, ta ki Çin'in yükselişinin artık geri döndürülemez olduğunun idrakına varılana kadar. ABD Başkanı Donald Trump aslında geçtiğimiz yılda bunun sinyalini vermişti. Güney Kore'de Busan'daki toplantıya katılmadan önce G2 toplantısına giriyorum demişti. Yani G7 toplantısı değil de G2, yani sadece dünyanın iki büyük ülkesi uluslararası gidişatın kaderine karar verecek gibisinden. Sonrasında geldiğimiz noktada da Beyaz Saray'dan Çin'e doğru hareket ederken biliyorsunuz dedi, dünyanın artık iki tane süper gücü var. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri de Çin dedi. Çin'e gittiği zaman da aslında esas husus büyük güç rekabetinin nasıl yönetileceği oldu. Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi aslında uluslararası ilişkilere bakmıyor. G2 gibi daha dar biçimde dünyayı yönetecek mekanizmaların doğru olmadığını savunuyor. Aksine hali hazırda var olan, kapsayıcı olduğu iddia edilen Birleşmiş Milletler sisteminin dahi yeterince kapsayıcı olmadığını, küresel güney ülkelerinin Afrika'nın sesini yeteri kadar dile getiremediğinin bilincinde Çin, bu nedenle çok kutuplu bir dünyayı çok daha büyük kapsamlı platformların devrede olduğu, ülkelerin birbirlerinin iç işlerine karışmadığı, yalnızca uluslararası sorunlarda bir araya geldiği bir düzeni hayal ediyor. Dolayısıyla Çin lideri Xi Jinping de büyük güç tuzağını işaret ederek Tukidides tuzağını aşabilir miyiz dedim. Takipçilerimiz, bizi yeni dinleyenler belki nedir bu Tukidides diye soracak olabilirler. Tukidides bir tarih yazımcısı, bir tarihçi. Antik Yunan'da iki tane devletin arasındaki ilişkiden bahsediyor. Bunlardan biri Sparta, diğeri de Atina. Sparta yerleşik bir güç, hegemon bir güç ama Atina'da hızla yükselen bir devlet. Dolayısıyla kitabında öyle bir yere işaret ediyor ki Tukidides, Atina öyle hızlı yükselmekteydi ki savaş kaçınılmaz hale gelmişti diyor. Şimdi ondan sonra gelen siyaset bilimciler de Tukidides'in adını kullanarak bunu teorileştiriyorlar ve diyorlar ki artık öyle bir yere geldik ki dünyada hegemon güçler, büyük güçlerin, diğer güçlerin yükselişi karşısında ne yapacaklarını bilemezler ve genellikle bu ilişki savaşla sonuçlanır. Anlatmaya çalıştığım şey şu, zaten bundan önceki güç geçişlerinde de olduğu üzere bunun savaşlarla olduğunu görüyoruz. Hani İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük güç statüsünü vermesinin dışında genellikle bu işler savaşla neticeleniyor. Çin lideri Xi Jinping diyor ki acaba biz bu tuzağı aşabilir miyiz? Bu önemli bir uyarıydı. Tabii büyük güç rekabetini yönetmek, bu işi savaşsız tuhuletle sona erdirmek. Ama diyebilirsiniz ki bu uyarı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir karşılık bulacak mı? Hayır, bence bir karşılık bulmayacak. Çünkü ister demokrat olsun, ister cumhuriyetçi olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yazılmış bir kural var. O kural da şu, Çin'i baskılamak, Çin'le rekabeti, Çin'i baskılayarak, onu kuşatarak çözmek. Dolayısıyla belki bu bir ara durak olarak nitelendirilebilir. Şu anda Amerikalılar hiç olmadığı kadar büyük bir güç erozyonu içerisinde, orta ölçekli bir orduya sahip ve çok yeni bir ekonomiye sahip olan İran karşısında dahi sorunları çözemediler. Bu nedenle bu çelişmeleri bir süre ertelemek isteyebilirler. Ama ben günün sonunda şöyle olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri kendi evi olarak gördüğü Batı Yarımküre'de kontrolü sağladıktan sonra tekrar kuşatmacı, baskıcı politikalarına dönecektir. Tabii bu süre zarfında Çinliler hazırlıklarını yapacak. Özellikle 15. 5 yıllık kalkınma planı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağlılıklarını en aza indirecek. Teknolojide kendi kendine yeter hale gelecek. Ticarette, ekonomide iç pazara güvenini arttıracak. İç pazarı belirleyici hale getirecektir. Bu süreyi tarafların böyle değerlendirebileceğini düşünüyorum.
4: Evet. Peki Gökün, işin tabii arkasından aslında planlı olduğunu yakından takip edenlerin bildiği, bir de Rusya Devlet Başkanı'nın 25. yıl dönümü iyi komşuluk, dostluk ilişkilerinin bu vesileyle ziyareti oldu. Çok da kalabalık bir heyetle, somut bir takım anlaşmalar, mutabakatlar, biraz da tabii Rusya-Çin ilişkilerinin dinamiğini yansıtan ortak bildiriler, biraz pozisyon deklarasyonu diyelim. Batılar biraz küçümsüyorlar ortak bildirilerini. Ciddiye mi almıyorlar bilmiyorum. Genel anlamda yine bildiri yayınlamışlar gibi bir takım açıklamalar görüyorum. Kendileri sürekli konuşuyorlar, bir sürü şey sürekli topladım ama sen Rusya Devlet Başkanı'nın ziyaretini nasıl değerlendiriyorsun? Tabii kritik bir takım konuları görüştükleri anlaşılıyor. Daha sonraki açıklamalar var ve en önemli vurgulardan biri de aslında Çin Devlet Başkanı Amerikan heyetini ağırlarken de atıf yaptı ama Putin'de de tekrarladı orman kanunu diye. Bu saptama tabii kimin eylemleri, kimlerin eylemleri olduğu da aşikar, doğrusunu söylemek gerekirse herkes için. Dolayısıyla hemen arkasından gelen doğrudan bağlantılı olmasa bile Rusya liderinin ziyareti de tartışılıyor. Onu hangi çerçevede nasıl anlamalıyız sonuçlarıyla birlikte?
5: Tabii artık şeyden bir Çin uluslararası ilişkilerde bir mıknatıs haline geldi.
4: Evet.
5: Bazıları diplomasinin Kabe'si diye adlandırıyor. Tabii
4: Evet.
5: ilk etapta kimler aklıma geliyor? Yani daha yılın yarısını bulmadık. Birleşmiş Milletler Konseyi üyelerinin tamamı Çin'i ziyaret etti.
4: Evet. Doğru.
5: Sadece Güvenlik Konseyi üyeleri mi? Hayır. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan birçok ülkenin geldiğini biz tanıklık ediyoruz. İlk etapta Kanada'nın gittiğini görüyorum. İngiltere Başbakanı Carney'in gittiğini anımsıyorum. Almanya Başbakanı Merz'in gittiğini anımsıyorum.
4: Evet.
5: Bununla birlikte yani birçok üye gitti. Orta Doğu'dan tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve İran en önemli temsilciler arasındaydı. Bunların hepsinin Çin'den beklentileri var. Çin'in de bu ülkelerden beklentileri var. Bununla birlikte tabii Rusya'yı ayrı bir yere koymak lazım. Onu da şu anekdotla anlatayım. ABD Başkanı Donald Trump'ı Zhongnanhai denilen yani aslında kimilerine göre Çin'in Kremlin'i denilen bir compound'a, bir kampüse götürdü Xi Jinping. Çin'in yönetildiği yani orası oranında bir bahçesi var. Donald Trump
4: Evet.
5: orada tabii bütün kibriyle şunu sordu. Dedi ki buraya diğer devlet başkanları davet edilir mi? Dedi. Bakın bu nokta çok hassastır. Xi Jinping'in her söylediği ölçülü, tartılı, Donald Trump'ın aksine aklına geleni böyle üç kere yutkunarak söyleyen bir liderdir Xi Jinping.
4: Evet.
5: Dedi ki çok nadir olarak davet edilir dedi. Bir durakladı ve orada şey dedi. Örneğin Putin dedi.
4: Evet.
5: Örneğin Putin buraya gelir dedi. Aslında o çok önemli bir mesaj. Çünkü ABD kamuoyunda bazı yetkililer, Beyaz Saray çevresindeki bazı yetkililer tıpkı 70'li yıllarda Nixon'ın Çin ile yakınlaşarak Rusya'yı izole etmesi gibi yeniden Çin ve ABD'nin bir araya gelerek Rusya'yı uluslararası sistemden dışlayabileceğini düşünüyorlar. Ama tabii köprünün altından çok sular aktı. Artık
4: Evet.
5: Çin o devrimden sonra çok daha düşük gayri safi yurt içi hasılayla dünyanın böyle üretim fabrikasına dönüşmüş bir ülke değil. Ne de Rusya öyle askeri güç anlamında. Dolayısıyla bu çok önemli bir mesajdı. Biz Rusya ve Çin arasındaki ilişkiyi sadece pratik sorunları çözen iki ülkenin birlikteliği olarak ele alamayız. Bunun altını çizmek lazım ve zaten imzaladıkları bildiri de bize bunu gösteriyor. 2022 yılında da benzer bir bildiri imzalamışlardı. O
4: Evet.
5: dönemde yine Batı'dan duyduğumuz sesler ya ne olacak bunlar bildiri buralardan bir şey çıkmaz. Kendi ezberlerini tekrarlıyorlarken derken biz neyi gördük? O bildiriyi ciddiye almayanlar bir hafta sonra Rusya'nın askeri bir isyanıyla karşılaştılar. Ruslar artık NATO'nun genişlemesine, halka halka, dalga dalga, dört parçada genişlemesine silahlı bir isyanla yanıt verdiler. Tıpkı 2013'te Çinlilerin karaya bastırılmasına, Çinlilerin sadece dünyanın arka düşük profilli bir fabrikaya dönüşmesine kuşak ve yolla yanıt verdikleri gibi. Bu iki ülke Çin ve Rusya 90'larda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'nun onlara diktiği gömleği yırttı attı. Neydi o gömlek sevgili Ceyda? Bunlardan birincisi elbette Soğuk Savaş bitiminde aslında Rusya'nın idam fermanı hazırlanmıştı. Sovyetler Birliği çözüldükten sonra NATO yine parçalanmaya devam edecekti. Çin ise karaya doğru baskılanacaktı. Denizden denize doğru sadece Batılılarla onların öngörebildiği bir hususta yapacaktı. Ve en nihayetinde de 2013'te Rusya'nın, özür dilerim Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifi, Rusya'nın ise silahlı 2014'teki NATO'ya karşı isyanıyla bu iki deli gömleği, Batı'nın diktiği iki gömlek parçalandı. Çin artık sadece üreten değil, Batı'nın arka bir küçük fabrikası değil, yatırım yapan, ABD'nin denetiminde olmayan ticaret rotaları kuran bir ülke haline gelirken Ruslar da dedi ki buraya kadar bu paradigma parçalanmıştır. İşte iki ülkenin en büyük dünyaya kazandırdıkları, daha doğrusu kendi ulusal çıkarları açısından dünyaya kanıtladıkları şey buydu. O bildirileri, 2022'deki o bildirileri dikkate almayanlar bugün yine ne olacak? İşte bir sonuç çıkmadı. Sibirya'nın gücü 2'nin biz adını göremedik vesaire gibi çok teknik problemlere takılıyor. Ben söyleyeyim,
4: Evet.
5: Sibirya'nın gücü 2 meselesi de gündeme geldi. Sibirya'nın gücü 2 meselesinde çözülmesi gereken teknik sorunlar var. Bunun hayata geçmesi var. Çinliler 15. 5 yıllık kalkınma planında Sibirya'nın gücü iki boru hattını orada yazdılar. Çinlilerin o programlarına yazdıkları şeyler eninde sonunda bir şekilde gerçekleşebilir. Evet, fiyat konusunda pazarlıklar olacak. Süre konusunda pazarlıklar olacak. Her devlet reel politikada kendi ulusal çıkarlarını düşünür. Onları maksimize etmeye çalışabilir. Evet. Ama bunlar zaten Türkiye ve Azerbaycan arasında dahi kimi konuşulan teknik problemler gibi problemlerdir. Yani elbette Batılıların da görevi bu. Kolektif Batı'nın da görevi ellerinde büyüteçle bir anlaşmazlığı bulmak, onu büyütmek, onu böyle pohpohlamak. Ama işin özetine baktığımızda bu iki devlet bir deli gömleği yırttı ve artık bugün geldiğimiz noktada biz çok kutuplu bir dünya var mı yok mu diye konuşmuyoruz. Biz bugün artık çok kutuplu dünya nasıl uygulanabilir diye konuşuyoruz. Çinliler ve Ruslar da bunun platformlarını, BRICS gibi, Şio gibi platformları nasıl kullanacaklarını, İkinci Dünya Savaşı ertesinde inşa edilen Birleşmiş Milletler merkezli düzeni nasıl reforme edeceklerini ele alıyorlar. Yani işin özü aslında en büyük çıktısı da buydu. Ama eğer dinlemek istemiyorlarsa, dünyanın orman kanunlarına gittiği yönündeki uyarılarını dikkate almak istemiyorlarsa, Orta Doğu'nun kritik bir kavşakta olduğunu görmek istemiyorlarsa Xi Jinping'in söylediği gibi, bunun sonuçlarına katlananlar da esas olarak yine ABD'nin hem Orta Doğu Körfez'deki hem de Avrupa'daki müttefikleri olacak. Bak, İran krizinin sonrasında bu kriz Çin'i en son bitirecek dendi. İlk başta Çin'i vuracak dendi. Kimin ne kadar dayanıklı olduğunu da bize zaten bu İran deneyimi bile kanıtlamış durumda sevgili Ceyda.
4: Evet. Hemen oradan İran'a getireyim. Yani oradan da Küba'ya da taşıyabilir. Çünkü orası da çok sıcak. Yani Panama'da bir ticari kapışma alanına döndü Trump'ın onca güzel laflarına rağmen tabii ki perde arkasında yani. Ama İran tabii önemli çünkü hani Hürmüz, hatta Hürmüz'den sonra Malakka Boğazı'nı tutmak, yani bunlar konuşuluyor, açık açık da tartışılıyor. Fakat İran'da Amerika tabii çok kötü tosladı, yani buradan ne çıkarabilir? Henüz bilemiyoruz. Şart düşmekte de fayda var elbette. Amerikalılar nereyi nasıl işgal etsek, nereyi vursak diye mutlaka askeri planlamalar yapıyorlar değil mi? İran çok büyük bir ülke. Burada en son Kremlin sözcüsü çay sohbeti ile tamamlandı Putin'in ziyareti. Orada Rus lideriyle Çin liderin aynı zamanda İran başında konuştukları, Trump'ın ziyareti de İran onu detaya girmedi tabii ki ama besbelli ki bir İran'la bir koordineli durum da var. Doğrudan tabii İran'ın zaten büyük bir askeri yardıma ihtiyacı varmış gibi de gözükmüyor. Amerikalılar ona rağmen alçak işte Ruslar, Çinliler İran'a yardım ediyorlar diye her dakika basında haberler koyuyorlar. Bir şey değiştirmiyor yani, olsa da olmasa da. Buradan peki yani bu büyük güç rekabetinde İran'ı bir yandan da başka tezler de yani ay iplemiyor, Çinliler hiç umursamıyor, Ruslar umursa, bir de böyle bir söylem var. Tam olarak yani somutlamak bakımından, çünkü krizler var ortada. Hakeza Küba'da yükseliyor giderek, tabii bunu yapan ortada. Dolayısıyla yani İran'ı nasıl görmek lazım bütün bu ziyaretler bağlamında? İşte Xi Jinping İran'a ihanet etti mesela, söylemlerden birisi, öyle mi hakikaten?
5: Şimdi dilersen iki parçaya ayıralım, hem Çin, tamam, hem

Çinlerini geçmiş durumda. Doğru. Dünyada çelik üretiminde ABD'yi geçmiş durumda. Doğru. Deniz ticaretinde ABD'nin 230 katı daha fazla gemi üretiyor. Doğru. Teknolojide dünyanın inovasyon merkezlerinden biri haline geldi. 10 tane bilim alanında, yani bilim başlığının altısında ABD'ye geçti. Doğru, ama Çinliler artık şunu da kanıtlamak istiyor. Biz özellikle barış yapan bir güç olmak istiyoruz. Bunu zaten 2023 yılında da İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşmede de göstermeye çalıştılar. Bölgede bir güvenlik mimarisi tesis etmeye çalıştılar. Şimdi de Donald Trump'ın gelmesinden bir hafta önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın ziyaretinde de bu gündeme geldi. Orada Erakçı'yı kabul eden Wang Yi'nin önemli bir açıklaması vardı. Bölgede yeni bir güvenlik mimarisi gerekli dedi. Özelliği şuydu: ülkelerin, İran ve Körfez'in birbirine yetebilecek ve dış faktörleri, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin dışarıda tutabilecek bir güvenlik mimarisi kurmasıydı. Bunu zaten bu İran Savaşı'nda gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantileri Körfez'i hiçbir şekilde koruyamıyor. 14 tane üssü öyle ya da böyle orta ölçekli, büyük ölçekli vuruldu. Radarların gözü kör edildi vesaire. Ve Çinliler şu anda tekrar diyorlar ki evet, yeni baştan, sil baştan bir güvenlik mimarisine ihtiyaç var ve bunun da olabileceği en uygun dönemdeyiz. Çünkü ABD'nin karşısında artık Çin istikrar oluşturucu bir güç haline geldi. Bunu sadece tabii İran değil, dedim ya, İran Dışişleri Bakanı Erakçı zaten gitmişti ama Nisan ayının başında dikkat çekici ve çok fazla konuşulmayan bir ziyaret de vardı Çin'e. Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan da Çin'e gitti. Orada da onu kabul eden Xi Jinping 4 maddelik bir öneri sundu. Dolayısıyla Çinliler burada tekrar o 2023 yılında İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşmenin daha geniş bir versiyonunu Orta Doğu'ya sunmak niyetindeler. O dönemde zaten tabii İran ve Suudi Arabistan denilince biz iki ülke olarak düşünmeyelim. Etki alanları çok geniş. İran'ın Suriye'den Irak'a, Lübnan'a, Yemen'e kadar geniş bir etki alanı var. Ki Suudi Arabistan ise zaten OPEC'te bir abi gibi, Körfez ülkelerinin bir abisi gibi hareket ediyor. Biz bunun etkisini geniş bir coğrafyada hissetmiştik. Şimdi Çinlilerin asıl meselesi tekrar o güvenlik mimarisini kaldığı yerden yaralarını sararak hayata geçirmek. Rusya tarafı ise bu zenginleştirilmiş uranyum meselesinde yardımcı olabileceklerini söylüyorlar. Hakeza Çinliler de öyle. Bana kalan şu ki, benim anladığım şu ki, İranlılar zaten kırmızı çizgileri kabul edildiği takdirde bu zenginleştirilmiş uranyum meselesinde bir esneklik gösterebilirler. Eğer ki Hürmüz Boğazı'nda bir statü oluşturulursa, eğer ki İran üzerindeki tüm yaptırımlar kalkarsa, eğer ki İranlıların dondurulmuş mal varlıkları serbest bırakılırsa, İranlılar bu konuda, uranyum konusunda bir esneklik gösterebilirler ki Umman'daki görüşmelerde zaten göstermişlerdi sevgili Ceyda. İlk başta onu belirli bir orana kadar indirmeyi ve en nihayetinde Umman Dışişleri Bakanı demiş ki tarihi bir ilerleme kaydetti diye, İranlılar orada sadece ihtiyaçları olduğu takdirde zenginleştirebilecekleri yönünde bir güvence vermişlerdi. O halde mesele şuraya geliyor: bu toprağın altındaki zenginleştirilmiş uranyumun bir şekilde alınması. İranlılar tabii ki ABD'nin oraya girip böyle bir fetih gibi onu çıkartıp almasını istemezler. Ama hem Rusya'da hem Çin'de, zaten Rus bilim insanlarının orada olduklarını da biliyoruz, bir şekilde onun depolanması, saklanması konusunda Rusya burada bir güvenlik garantörü olabilir. Çinliler de bunu yapabilir. Xi Jinping zaten ne dedi? Dünyada iki ülke var o yerin altındaki uranyumu çıkartacak. Biri Çin, biri ABD dedi. Ama Rusya'nın da böyle bir teknolojisi olduğunu ve hatta bugün İranlıların kazandığı o teknolojik birikimde Rusların çok hatırı değer bir pay olduğunu biliyoruz. Rusların da bu noktada ben devreye girebileceğini düşünüyorum. Yoksa öyle dedikleri gibi aman efendim Çin gözünü kapamış, ver Tayvan'ı al İran'ı demiş, bunlar abuk subuk şeyler. Yani ben şuna inanamıyorum. Çinliler defaatle kez diyorlar ki yani burası benim toprağımdır ve Batılılar veya da Türk televizyonlarındaki bazı sözüm ona yorumcular da diyor ki Çin kendi toprağı olarak gördüğü bir yer üzerinden ABD ile pazarlık yapıyor. Ya zaten ABD'nin askeri olarak caydırıcılığı kalmamış. Tayvan meselesinde en büyük kartları neydi? Belirsiz, stratejik belirsizlik.
Şu anda Çin diyor ki stratejik belirsizlik

0: tarihteki en kötü senaryo ABD'nin askeri olarak devreye girmesidir. Hürmüz'e giremeyen, İran gibi hava savunma sistemleri, İran gibi normal hava kuvvetleri çok düşük derecede olan bir devlet karşısında dahi bir boğaza giremeyen ABD, Tayvan'a bir abluka uyguladığı takdirde Çin'i
1: ne yapacak?
0: Yani evet, bileğini bükebilir mi? Yani şimdi stratejik caydırıcılığı kalmamış. Tayvan'da muhalefet KMT Kuomintang gidiyor, Çin'i ziyaret ediyor. Diyor ki barışçıl bir çözüm bulalım, ki bu adamlar aslında muhalefet dediğime bakmayın, son seçimlerde yasama meclisinde çoğunluğu ele geçirdiler vesaire. Bütün evet, rüzgar Çin'den yanayken Çinliler oturup kendi toprağı olarak gördüğü bir yer üzerinden İran pazarlığı yapar mı ABD'yle? Aynısını Ukrayna meselesinde de söylemişlerdi. Bu herhalde evet, onların ağzında bir sakız. Çok bilgili olmadıkları için de evet, böyle küçük ap pazarlığı gibi, özür dilerim, böyle şeylerle uluslararası ilişkileri kavradıklarını sanıyorlar.
1: Peki. Çok teşekkürler Gökhan değerlendirme için. Bayağı bir iki ziyareti de toplamış olduk somut şeylere. Küba kısmı açık zaten, onu çok konuşacağız. Ama haftayı iyi toparlayıp kapattık. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Çok
0: ben teşekkür ediyorum. Sevgiler.
1: Evet efendim, bugün 22 Mayıs, önümüzdeki hafta burada olacağız. En azından pazartesi, salı, bayram tatili uzatıldı ama iki gün nöbetteyiz. Pazartesi günü görüşmek üzere dünyadan gelişmelerle. Hoşçakalın.
2: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Radyo Sputnik özel haber.
3: Emekliye Bayram İkramiyesi uygulaması ilk olarak 2018 yılında hayata geçirildi. Uygulama 11 Mayıs 2018'de yürürlüğe giren 7143 sayılı kanunla başladı. Düzenleme 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen maddeyle yasalaştı. Peki o günden bugüne Emekli Bayram İkramiyesi'nin serüveni nasıl ilerledi? Radyo Sputnik Emekli Bayram İkramiyesi'nin yolculuğunu sizler için derledi. İlk uygulamada Ramazan ve Kurban Bayramı için ayrı ayrı 1000 lira ödeme yapılması kararlaştırıldı. Bu tutar 2021 yılında 1100 lira, 2023 yılında 2000 lira, 2024 yılında 3000 lira, 2025 ve 2026 yılında ise 4000 lira oldu. SGK verilerine göre 2018-2024 döneminde emeklilere toplam 252,1 milyar lira bayram ikramiyesi ödendi. Başlangıçta yaklaşık 12 milyon emekli yararlanırken sayı yıllar içinde arttı. 2025 itibariyle yaklaşık 16 milyon emekli ve hak sahibine ödeme yapıldı. Ekonomistler ve sendikalar ikramiyenin yıllar içinde artsa da alım gücü açısından gerilediğini savunuyor. Diskar'ın araştırmasına göre 2018'de asgari ücretin %62'sine denk gelen ikramiye 2025'te %18 seviyesine düştü. 2026 yılında emekli bayram ikramiyesi şu an için 4000 lira olarak uygulanıyor. Ramazan bayramında 4000 lira ödeme yapıldı, kurban bayramı için de aynı tutar geçerli. Aradan geçen yıllarda ikramiye tutarındaki artış, emeklilerin alım gücündeki düşüş tartışmalarını da beraberinde getirdi. Emekli örgütleri ve sendikalar bayram ikramiyelerinin sembolik hale geldiğini savundu. 2018 yılında 1000 lira olarak ödenen bayram ikramiyesi o dönem asgari ücretin yaklaşık %62'sine denk gelirken 2026 itibariyle 4000 liralık ikramiye asgari ücret karşısındaki oranı ciddi biçimde geriledi. Uygulamanın kapsamı yıllar içerisinde genişledi. SSK, Bağkur ve emekli sandığı emeklilerinin yanı sıra dul ve yetim aile alanlar, yaşlılık maaşı alan vatandaşlar, vazife mağlulleri, şehit yakınları ve gaziler de ikramiye uygulamasına yararlanmaya başladı. Hak sahiplerine yapılan ödemelerse hisse oranlarına göre hesaplandı. Bayram ikramiyesi aradan geçen 8 yılda emeklilerin geçim mücadelesinin ve ekonomik beklentilerinin de simgelerinden biri haline geldi. 2018'e bayram ikramiyesi asgari ücretin %62'si düzeyindeydi. Bugünse bu oran asgari ücretin %14'üne geriledi. İkramiye aynı oranda artsaydı 2026 yılında bu tutar 17.514 lira olacaktı. Bugünse 4.000 lira. 2018 yılında 1000 lira olarak uygulanmaya başlayan emekli bayram ikramiyesi 2026 itibarıyla 4000 lira seviyesine ulaştı. Yıllar içinde ödeme tutarı değişirken milyonlarca emekliyi ilgilendiren uygulamanın alım gücü tartışmaları da gündemdeki yerini korudu. Radyo Sputnik emekli bayram ikramiyesinin 8 yıllık serüvenini derledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel haber.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
2: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
3: Saatler 17.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Başdımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Mahkeme CHP'nin mutlak butlan kararına itirazını reddetti. Mutlak butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Özgür Özel yarın genel merkezde kapalı grup toplantısı yapacak. Ayrıntılar bültenimizde. Mahkeme CHP'nin mutlak butlan kararına itirazını reddetti. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptal istemiyle açılan davada Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyati tedbir kararına CHP Genel Merkezi tarafından yapılan itiraz reddedildi. Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu verilen kararın 22 Mayıs 2026 tarihinde oy birliğiyle ve kesin olarak alındığı aktarıldı. Mutlak butlan kararı Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. olağan kurultayı hakkında verdiği mutlak butlan kararının ardından tebligat süreci başladı. Mahkeme tarafından görevlendirilen icra memurları kararın resmiyete geçirilmesi kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine giderek tebligatta bulundu. Özgür Özel yarın genel merkezde kapalı grup toplantısı yapacak. CHP lideri Özgür Özel yarın genel merkezde kapalı grup toplantısı yapacak. CHP'den yapılan bilgilendirmeye göre Özel milletvekillerini genel merkezde yarın saat 11'de kapalı grup toplantısına çağırdı. Özel yarın ayrıca saat 14'te de CHP Parti Meclisi toplantısına da başkanlık edecek. Bakan Çiftçi Kurban Bayramı tedbirlerini açıkladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kurban Bayramı tatili tedbirleri kapsamında 334.017 kolluk personelinin görevlendirildiğini duyurdu. Alınan geniş kapsamlı tedbirler doğrultusunda trafikte tuzak radar uygulaması olmayacak, denetimlerde cezalandırma yerine rehberlik ön plana çıkacak. Kadıköy'de 25 yıl önce öldürülen Hande Çinktaş'ın babası tutuklandı. Kadıköy'de 2001 yılında 12 yaşındaki Hande Çinktaş'ın öldürülmesine ilişkin davada hakkına verilen müebbet hapis cezası onanan baba Nezih Çinktaş cezaevine gönderildi. Hakkına verilen müebbet hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından yakalama kararı çıkarılan Çinktaş, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Çinktaş, Sevkiyle'deki adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mide kanaması şikayetiyle tedavi altına alınan sanatçı Haluk Levent taburcu edildi. Eskişehir'deki Kültür Yolu Festivali'nde verdiği konser sonrasında bazı programlar için geldiği Ankara'da rahatsızlanan sanatçı Haluk Levent, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Servisi'ne tedavi altına alınmıştı. Edinilen bilgiye göre yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen Levent'in tedavisinin tamamlanmasının ardından bugün taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Orta Doğu'ya gidelim. İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 3.111'e yükseldi. İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibariyle 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda ölen ve yaralananların sayısına ilişkin son verileri paylaştı. Buna göre söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 3.111'e, yaralı sayısı 9.397'ye ulaştı.
1: Ekonomi.
3: Borsa İstanbul'daki işlemlerle devam edelim. Borsa aşağı yönlü doğru hareket etmekte. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 13.748 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 45 lira 74 kuruş, euro 53 lira 5 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.665, çeyrek altın 10.864, tam altın 43.296, atı altını ise 44.430 liradan işlem görüyor.
1: Spor.
3: Z Ziraat Türkiye Kupası sahibini buluyor. Trabzonspor'la Tümosan Konyaspor 64. Türkiye Kupası final maçında karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakata hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Arsini Batago ve Okay Yokuşlu dışında eksik bir isim bulunmuyor. Konyaspor'da ise kırmızı kart cezalısı Mazuer'le kadro dışı bırakılan Gilerme bu maçta forma giyemeyecek. Basketbolda bülteni sonlandıralım. Basketbol Avrupa Ligi'nde dörtlü final heyecanı bugün başlayacak. Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenecek organizasyonda temsilcimiz Fenerbahçe-Beko, Yunanistan ekibi Olympiakos'la İspanya takımları Real Madrid ve Valencia Basket, Avrupa basketbolunun en büyüğü olabilmek için mücadele edecek. Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı dörtlü finalin ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe-Beko saat 18'de Olympiakos'la karşı karşıya gelecek. Günün saat 21'de başlayacak ikinci müsabakasında ise Real Madrid ile Valencia Basket kozlarını paylaşacak. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: 1930'da başlayan bir tutku.
5: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. İş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor.
6: Futbolculara garanti veriyor.
7: 96 yıllık bir destan.
8: Futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada.
9: Çok tatlılar ya.
7: Kupanın izi gözlerinizin önünde.
5: İlk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili
10: sıradan bir gol bilmiyorduk diyor.
7: Futbolun en derin sırları.
8: Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
5: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
8: Ya da takım eksik.
5: Ya da takım eksik olacak.
7: Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
11: Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers cross. Everybody knows. Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Türkiye siyasi tarihinde mutlak butlanla bir kırılma daha yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu anayasa varken bir yerel mahkeme eliyle siyaseti dizayn etme içtihatı da yaratıldı. Meseleyi CHP, AKP, iktidar muhalefet cepheleşmesiyle tartışmak asıl meselenin büyüklüğünün görülmesini de engelliyor. Ülkeyi taşıyan önemli bir kolon kesilmiş oldu mutlak butlan kararıyla. Yani mesele aslında Türkiye'de yaşayan herkesin meselesi. Bu şu saatten sonra düzeltilebilir mi? Bu kadar büyük karar sadece seçim için olabilir mi? Anayasa değişikliği, hani şu meşruiyet meselesi ile birlikte düşününce aslında her şey biraz daha ürkütücü, biraz daha fazla boyutlu. Butlan kararı ile birlikte oluşan bu en sıcak gelişmeyi eski milletvekili hukukçu Atilla Kart ile konuşacağız. Alo.
4: Buyurun efendim.
0: Hoş geldiniz Atilla Bey.
4: Teşekkür ediyorum.
0: Şimdi bu butlan kararı dün verildi. Karar metnine de baktım. Hani bir hukukçu olmaya gerek yok. Bir yetkisinde olmayan bir mahkeme bir karar verdi. Bütün siyaset kulisleri hareketlendi ama siyaset tarihi açısından da bir kırılma günü yaşandı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim genel başkan, kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticisi birbirine daha çok karıştı. Oraya bir icra heyeti gitti, tebliğ yapıldı diye söyleniyor. Kılıçdaroğlu'na da yapıldı. Artık genel başkan Kılıçdaroğlu diyor ama genel merkez Özgür Özel'de, ki kendisi bu akşam saat 20.30'da bu darbe CHP'nin meselesi değildir, mesele milletin meselesidir. Bu akşam ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum diye CHP genel merkezine çağırdı. Saat 20.30 diye de saat verdi. Bu biz ne yaşıyoruz Atilla Bey?
4: Yani şöyle, tabii bir süreci yaşıyoruz aslında. Yani böyle biz tabii toplum olarak hep hayret ediyoruz. Hep şaşkınlıkla karşılıyoruz. Oysa adım adım gelen ve hem de en iyimser tahminle söylüyorum, 2014'ten bu yana adım adım gelen demokratik kazanımların giderek yok edildiği, giderek tüketildiği, efendim ve bu aşamada da demokratik kazanımlardan, onların kaybedilmesinden öte demokratik kırıntıların da yok edildiği bir süreci yaşıyoruz. Bakın, Türkiye'de bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumları çoktan işlevini kaybetti. Yani bir hukuk devletini falan konuşmak bizim için son derece lüks, son derece anlamsız. Hukuk devlet değil, biz şu anda bir parti devletini bile konuşamayız, konuşamıyoruz. Niye? Parti devletinde de o ilgili kanunlar, ilgili kurumlar, efendim hukuka uygundur değildir ayrı bir konu, ama bir öngörülebilirlik vardır. Öyle veya böyle o parti devletinin de kurumları vardır. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şu anda kurumları yok efendim. Kurumları yok. Burada o kurumların içinin boşaltıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Yasamayı, yargıyı, o anayasadaki temel organları bir tarafa bırakıyorum. O kavramları bir tarafa bırakıyorum. İşte efendim tek adam rejimi, tamam, bu bir gerçek, bu bir gerçek. Ama bunun ötesinde yasama, yargı, orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın gerçekten doğru bir değerlendirmesi var. Yargı bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları halinde çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir iradesi kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri kanun teklifi bile yapmıyor, yapamıyor. saraydan gönderilen taslaklar kanun teklifi olarak meclise geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün ne üzerinden yönetiliyor biliyor musunuz? Bakın TMSF üzerinden yönetiliyor. TMSF üzerinden vatandaşın mülküne çökülüyor. Mülküne. Mülkiyetine çökülüyor. YSK üzerinden yönetiliyor. YÖK üzerinden yönetiliyor. Efendim RÜSİK üzerinden yönetiliyor. TÜİK üzerinden yönetiliyor. TÜİK üzerinden ne yapılıyor? Hayat pahalılığı konusunda, enflasyon konusunda sahtecilik yapılıyor. Basın ilan kurumu üzerinden kamu reklamları %100 seviyesinde işte o yandaş kanallara aktarılıyor. Yani ayrımcılık yapılıyor. TMSF üzerinden ne yapılıyor? Servet transferi yapılıyor. Servet transferi yapılıyor. Bakıyorsunuz teknoloji anlamında, üretim anlamında, istihdam anlamında bir gelişme var mı? Bu da apayrı bir bahis. Yok, yok bu anlamda da. Üretim anlamında, gerçek anlamda, ihracat anlamında, teknoloji anlamında bir kayda değer bir görüntü görmüyorsunuz. Yani bu geliyor sonuçta ekonomik ve sosyal uçurumun çok ileri düzeylerde büyüdüğü, uçurum boyutlarına vardığı bir süreci yaşıyoruz. Bu daha da uzatılabilir bu liste.
0: Peki, şimdi bu süreci yaşıyoruz. Bu sürecin içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir faktör. Şimdi gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi ne yaşıyor?
4: Cumhuriyet Halk Partisi şu tabii.
0: Yani şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu kayyum mu? Özgür Özel genel merkezi işgal eden bir yönetici mi? Bu değerlendirmeler şey mi? Çok mu uç? Yani
4: bu kavramları bu demin anlattığım o devlet yapılanması kavramı içinde oradaki çözülme, oradaki aşınma, çürüme boyutuyla görmek gerekir. Evet, Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu bugün için şekli anlamda, tırnak içinde söylüyorum, şekli anlamda bir genel başkan. Ama bakıyorsunuz vatandaşın arasına karışamıyor, vatandaşın arasına çıkamıyor. Bakıyorsunuz 13 yıl yaptığı genel başkanlık dönemindeki söylemlerden birisini bile dile getiremiyor bu iktidara karşı. Böyle bir savrulma olur mu? Böyle bir savrulma izah edilebilir mi? Böylesine bir uçtan uça savrulma. Burada derinlerde şöyle, Kemal Bey'le 13 yıl birlikte parlamentoda görev yaptım. Bunları bakın 2010'dan bu yana, 2009'dan bu yana dile getiriyorum. Kemal Bey o 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının kendisine verdiği o muazzam kredinin maalesef hakkını veremedi. 13 yıl boyunca tırnak içinde söylüyorum, edilgen bürokrat kimliğini hiçbir zaman aşamadı. Efendim Haziran 2017'de hak, hukuk, adalet diye yollara düştü. Ne güzel değil mi? Ne güzel.
0: Evet.
4: Hep öyle ifade ediyorlar. Ya Haziran 2017'de hak, hukuk, adalet diye yollara düşen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan 2017'de anayasa referandumunda 2,5 milyon mühürsüz oy geçerli sayıldığı akşam sahtecilikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Yüksek Seçim Kurulu'na kadar yürüyemedi ya.
0: Neden?
4: Yürüyemedi.
0: Neden?
4: O zaman o hak, hukuk, adalet 450 kilometrelik yürüyüşün inandırıcılığı söz konusu olabilir mi?
0: Şunu mu anlayacağız biz bu olup bitenden, bugünkü durumdan? Şimdi tarihler var önümüzde, hepimizin gördüğü bir hafıza var. Bütün bunlarla bugünkü durum bir paralellik mi? Ya da anlık değişen konjonktür ve duruma göre değişen bir tavır mı, yoksa hepsi bir paralellikle yürüyen organize bir tavır mı?
4: Şöyle efendim, tabii yani Kemal Bey döneminde o edilgen bürokrat olma niteliği nedeniyledir ki onların bakın başbakanının hatta 12 Eylül 2010 anayasa referandumuyla başlatabiliriz. O süreçten başlattığımız zaman o kronoloji içinde 7-8 konu başlığı sayabilirim. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Haziran 2015 seçimlerinin 45 gün istikşafi görüşmeler, Mayıs 2016 efendim DEM partilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz söylemi, 16 Nisan 2017 2,5 milyon mühürsüz oy meselesi, efendim 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki savrulmalar. Bütün bunların hepsi bir kronoloji içinde değerlendirildiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, bakın Cumhuriyet Halk Partisi kitlesini elbette ayırıyorum o geniş halk yayınlarını, ama Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin bilinçli bir ve etkili bir muhalefet yapmadığını görüyoruz. Bilinçli ve etkili görünürde bir muhalefetin yapıldığını görüyoruz. Kontrollü bir muhalefetin yapıldığını görüyoruz. Bunu aslında 15 Temmuz 2016'da da bir başka boyutuyla gördük. Şimdi Özgür Bey dönemine gelince haksızlık yapmak istemem. 19 Mart 2025 işte Saraçhane süreci. Özgür Bey'in bence başardığı en önemli gelişme odur. O Saraçhane mitingleriyle birlikte orada etkili muhalefet yapmak, halkla birlikte muhalefet yapmanın yol ve yöntemini geliştirdi. Ne güzel, ne güzel. O Saraçhane mitingleridir ki neyi engelledi? İktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum ataması yapmasını engelledi. Bunları ben Sayın Genel Başkan'la da paylaştım. Ancak hemen şunun devamını söylüyorum. Yine Genel Başkan'ı uyardım tırnak içinde. Ya iki defa, üç defa Sayın Genel Başkan ne dedi? Efendim Recep Tayyip Erdoğan 19 Mart 2025'te demokrasi treninden indi. Ne diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz? Ya Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman demokrasi trenine binmedi ki. Böyle bir analiz olabilir mi? Kabul edilebilir mi? Şimdi burada bir, orada da bir soru işareti koyuyorum kaçınılmaz olarak. Ha geliyoruz düne geliyoruz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde orada işte MYK toplantısı sonrası açıklaması ve vatandaşa hitaben yaptığı konuşma mükemmel bir liderlikti. Bunu açık yürekle söylüyorum. Bütün mesele tabii bunları sürekli hale getirmek. O etkili muhalefet yapmayı sürekli hale getirmek. Burada tekrar ihtirazi kaydımı ifade ediyorum. Siz genel başkan olarak, genel merkez olarak ısrarla ya da birkaç defa ısrarla demeyeyim de efendim Recep Tayyip Erdoğan 19 Mart 2025'te demokrasi treninden indi diye tekrarlarsanız ben o zaman yine bu sürecin kontrollü bir süreç olduğu tırnak içinde yine kaygılar duymaya başlarım. Kaygılanmaya başlarım. Niye? Yani sanki iktidar İBB sürecine yönelik olarak bir uzlaşma, bir diyalog arayışı içine girdiği zaman biz ne yapacağız? Bu iktidarın 19 Mart 2025 tarihinden önce 22-23 boyunca gerçekleştirmiş olduğu hukuksuzlukları, yolsuzlukları, kamu kaynaklarının transferi olayını, servet transferi olayını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinin boşaltılması olaylarını, bunları görmezden mi geleceğiz? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Düşünülebilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi şu sorumluluğundan kaçamaz, vazgeçemez. Nedir o sorumluluk? Cumhuriyet Halk Partisi AKP iktidarlarıyla, özellikle 2003-2004'ten bu yana, bakın 22-23 yıldan söz ediyorum, hukuk ve demokrasi içinde yüzleşmek ve hesaplaşmak zorundadır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin misyonunu ve sorumluluğunun gereğidir. Ama nasıl hesaplaşmak, yüzleşmek? Husumet ve intikama yol açmadan. Hukuk ve demokrasi içinde. Bunun yol ve yöntemleri bellidir. Bilinmektedir. Bu mesajın halen kararlı bir şekilde verilmediğini görüyorum. Gençleştirelim partiyi. Başım üstünde, başımızın üstünde. Ama o gençler, o genç kadro, bakıyoruz. 2002 öncesine hakim olmadığı gibi AKP dönemindeki 2002'den bu yana olan hukuksuzluklara, yolsuzluklara, antidemokratik uygulamalara, bunlara da hakim değil. Bunlardan da bir haber. Mesele sırf işte gençlik sloganlardan ibaret bir gençlik olamaz. O gençlik belli bir hafızayı, belli bir takibi, bunun gereğini yapmıyorsa, o zaman orada da ben soru işaretlerini dile getiririm. Getiriyorum.
0: Peki şimdi bu soru işaretleriniz, söyledikleriniz ve aslında Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili o kronolojik tarihi tekrar hatırlattığınızda, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu CHP genel merkezine değil ama yani bugünden itibaren göreve başladın, en azından verilen o hukuk kararıyla birlikte genel başkan olduğu yerde, şimdi kayyum genel başkan denilmesi doğru mu?
4: Şimdi tabii burada bir burada o gene şekli anlamda ya da teknik anlamda bir kayyum kavramı kullanılamaz, kullanılmamalı. Burada
0: ne denecek buna? Nasıl ayırt edilecek?
4: Kararın esasına yönelik, onu da vaktimiz olsa kısaca ifade edeceğim. Karar aslında yok hükmünde olan bir karar. Yok hükmünde. Yani İstinaf Dairesi, 36. Hukuk Dairesi'nin bu kararı yok hükmünde. Ama öyle veya böyle bir şekli bir karar var. Nedir burada? O mutlak butlan sonucunda, oradaki değerlendirme sonucunda Kemal Bey'in yine görevi üstlenmesi söz konusu. Şimdi bu anlamda nedir? Tekrar ifade ediyorum. İhtiraz kayıtla ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda şeklen genel başkan olarak. Ama burada bakın. Burada Özgür Bey'in dün akşamki tavrı bence hukuka ve demokrasiye sahip çıkmak anlamında gerçekten tarihi bir söylemi içermektedir. Türkiye aslında, bakın daha ötesini söyleyeyim. Türkiye geldiğimiz noktada meşru direnme şartlarının çoktan dolduğu bir dönemi yaşıyor. Nihayet Saraçhane ve devamında da dün akşamki süreçle birlikte meşru direnme şartları başlamıştır. Bu demokratik bir tavırdır, demokratik bir tepkidir. Bütün mesele şudur. Burada tabii iktidar neyi yapacaktır? Neyi yapması kaçınılmazdır? İktidarın 20 yıllık sabıkalarına baktığımız zaman bunu biliyoruz, görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karşı her türlü provokasyonu yapacaktır. Bir çatışma ortamını körükleyecektir maalesef. İşte burada vatandaşın sağduyusu, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, Özgür Bey'in bu noktada basiretli davranması, dirayetli davranması, bir taraftan demokratik tepkisini sürdürürken o provokasyonlara prim vermeyecek şekilde, o çatışmalara yol açmayacak şekilde son derece dikkatle bu sürecin yönetilmesi gereken kritik bir dönemdeyiz.
0: Peki artık sona doğru yaklaştık. Şimdi bu fiili durumda Kemal Kılıçdaroğlu partiyi seçime mi götürmesi lazım? Ya da bu görevi hiç kabul etmemesi mi lazım?
4: Yani tabii elbette.
0: Şu aşamadan sonra.
4: Tabii yani Kemal Bey'in belli ki 3-5 aydır, 5-6 aydır iktidar odaklarıyla temas içinde olduğu anlaşılıyor. Birincisi bu.
0: Karara çok hazırlıklı net. Mıydı?
4: Evet, çok net bu.
0: O
4: çok
0: videodan net. Dolayı mı bunu ne söylüyorsunuz? Diğer
4: yani
0: gelişim.
4: Bütün bu süreci, yani o 5-6 aylık süreci özetlediğimiz zaman bunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani ne diyor efendim? Aslında o şaibe var söylemiyle birlikte zaten şeye basıldı, düğmeye basıldı. Yani basit bir şekilde Bursa bir ilçe başkanıyla falan partili arasındaki hakaret olayı dosya bir yıl sonra Ankara'ya taşınıyor. İşte operasyon kanallar dediğimiz TGRT vesaire devreye giriyor. Ondan sonra tabii nedir? O münferit bir takım usulsüzlükler üzerinden, münferit tırnak içinde usulsüzlükler üzerinden kurgu ortaya çıkarıyor. Şimdi ne yapıyor? 36. Hukuk Dairesi ne diyor? Efendim diyor, bir kısım delege menfaat temin etmiş. Ya bir kısım delegen menfaat temin ettiğine dair ceza davası devam ediyor, bir. Devam ediyor. Daha hükme bağlanmamış. Bir kısım delege, kaç kişi bunlar? 3 kişi mi, 5 kişi mi, 10 kişi mi? Bunları ortaya koysana, böyle bir yer kararı olur mu? Ama nedir? Bakın, o yargı kararının UYAP'a yüklenmesi aşamasında bile bir ay önce ne dedi? O TGRT mensubu, işte milletvekili eskisi bilmem vesaire olan simalar bir ay önce işte karar hazır
0: yükleniyor
4: dediler.
0: Atilla Bey, bana evet. Bir izin verin, bir saat başına gidelim, sözünüzü tamamlatacağım, konuşacağız, evet. Yine. Peki, birkaç saniye. Kapatmayın, birkaç saniye.
4: Peki.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Alo, Atilla Bey.
2: Buyurun, buyurun.
1: Ha, tamamlayalım lütfen.
2: Buyurun. Şimdi bakın tabii yani bunlar bu süreç aleni olarak cereyan etti. İşte bir nedir? 3 ay evvel, 5 ay evvel İstanbul İl Yönetimi Kongresi sonucunda işte 5000 kişiyle il yönetimine yönelik, binasına yönelik süreçler. Bu Gürsel Tekin de efendim etrafındaki 3-4-5 kişinin o görevi üstlenmesiyle bugün Kemal Bey'in görevi üstlenmesi arasında mutlaka bir illiyet var. Birbirinden bağımsız süreçler değil bunlar. Bunlar çok aşikar bir şekilde, çok bariz bir şekilde birbirini tamamlayan süreçler. Bu tabii Kemal Bey'in geçmişi adına, hadi bakın eleştirilerimi yapıyorum ama ya sen Çubuk'ta linçe maruz kaldın ya. Sen Artvin'de PKK saldırısına maruz kaldın. Sen bir günden, bakın bugün geliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini eleştiriyorsun. Elbette orada o belediyeler üzerinden 1-2-3 belediyeye yönelik olarak yapılacak eleştiriler elbette var. Ama burada bu süreç iktidar odaklı, işte Adalet Bakanı odaklı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı odaklı bir kurgu ve kumpas süreci var. Bir günden bu güne buna temas etmiyorsun. Böyle bir savunma kabul edilebilir mi? Şimdi tabii Özgür Bey'in sıkıntısı da şu bence. Bunu kırmalı, bunu açmalı. Dramatik olan şu, bakın 16 Nisan 2017'nin ben o Kemal Bey'in etrafındaki kadroya bir nolu fail ve türevleri diye adlandırıyorum. O bir nolu fail ve türevleri bugün 7-8 kişi Özgür Bey'in de etrafında. Oligarşik yapıdan söz ediyorum. Bu da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başka handikapı.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu Kılıçdaroğlu değil, oligarşik yapı mı?
2: Oligarşik yapı, yönetim anlayışı. Yönetim anlayışındaki zafiyet. Ben burada tekrar ayırarak bütün bunları birbirine karıştırdım. Böyle bir kompleks süreç var. Bu noktada tekrar ifade ediyorum, Özgür Bey'in mücadelesine, emeğine haksızlık yapmak istemiyorum. Ama o oligarşik yapı buraya taşındığı içindir ki orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin o aslında genel başkanın olağanüstü bir emekle ortaya koyduğu muhalefetin gücünün de maalesef yeterince etkili olmadığını görüyoruz. Bu da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir tablo. Şimdi peki, kararla ilgili bir 2-3 dakika
1: birkaç dakika diğer konumda bekliyor. Birkaç dakika lütfen.
2: Orada hemen bakın. Şimdi efendim bir genel kanun kavramı vardır. Nedir o? Medeni kanun, dernekler kanunu. Bir de özel kanun. Burada 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu. Bakıyoruz bu özel kanunlarda İhtilafla ilgili bütün hükümler mevcut. Bir konuda bir ihtilafta özel kanunlar varsa artık genel kanuna başvurulmaz. Geliyoruz siyasi partiler kanununda 14. maddede, 152. maddede, 180. maddede. Hem hukuki yaptırım boyutu hem cezai yaptırım boyutu. Siyasi partiler kanununda da aynı şekilde düzenlenmiş. Bunlar bu düzenlemelere göre bu konuda, yani bu itiraf konusunda efendim 38. olan kurultay ve İstanbul İl Kongresi konusunda yetkili ve görevli olan merci, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kuruludur. Yani seçim hukuku dediğimiz mekanizmadır. Bu itirafta tekrar altını çize çize ifade ediyorum. Adli mahkemelerin görev ve yetkisi yoktur. 36. Hukuk Dairesi'nin Ankara BAM Bölge Adliye Mahkemesi kararı yok hükmündedir. Tam kanunsuzlukla mağdur olan bir karardır. Umarım YSK son bir yıl içinde, bakın daha evvel kararlarını bırakıyorum, son bir yıl içinde İstanbul Kongresi ile ilgili olarak, işte efendim Ankara'daki dava ile ilgili olarak tesis ettiği kendi kararlarına sahip çıkar. Geldiğimiz bu noktada 36. hukuk dairesi kararının yasal ve anayasal dayanağının olmadığını yoruma meydan vermeyecek şekilde ortaya koyar, koymalıdır.
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar.
2: İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın.
2: Sağ olun.
1: Hukukçu, eski milletvekili, siyasetçi Atilla Kart'la Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararını konuştuk. Mutlak butlan kararıyla birlikte ortaya çıkan CHP'deki karmaşanın aslında yeni bir süreç olmadığını, uzun süredir Türkiye'nin yaşadığı bir sürecin sonucu olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun edilgen muhalefetliğinin bir sonucu olduğunu da bütün bu kararın, onu da söyledi Atilla Kart. Şimdi mesele bugün Kemal Kılıçdaroğlu ya konuşuluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu resmen bugün icra memurlarının bildirmesiyle mahkeme kararıyla, mahkeme eliyle genel başkan olduğu söyleniyor. Ama genel merkezde Özgür Özel bu akşam herkesi baba ocağına çağırdı ve akşam saat 20.30'da tarihi yeniden yazmaya herkesi davet ediyorum dedi. Kılıçdaroğlu hani göreve aldı, mahkeme eliyle yaptığı ilk icraat avukat azletmek oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme eliyle CHP genel başkanı yapılır yapılmaz ilk icraatı avukat azletmek. İlk icraatın bir anlamı da olmalı, bir mesajı da olmalı. Neden bu kadar öfkeli avukatlara? Hem de mutlak butlan davasını yürüten avukatlar, şimdi Kılıçdaroğlu'nun hışmına uğrayanları eskiler böyle söyler. Hani o öfkeyi, nefreti iyice tarif eden iyi bir kelimedir. Hışmına uğrayan, bu ölçüsüz öfkeye, hışma uğrayan, azledilen avukat Çağlar Çağlayan canlı yayınımızda. Alo.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz Çağlar Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Yorucu bir gün sizin için de, bir
3: evet.
1: Tuhaf bir dilekçe bir yerden gidiyor, bir yerden o dilekçe geri alınıyor. Şu temize başvuruldu, Kemal Kılıçdaroğlu avukatlar aracılığıyla o temizi geri çektirdi, tekrar başvuruldu. Bir acayip evraklar dolaşıyor ortada ama ben şunu anlamadım, niye size bu kadar öfkeli?
3: Muhtemelen İşimizi doğru yaptığımız için. Çünkü ilk derece mahkemesi aşamasında, asli hukuk mahkemesi aşamasında neredeyse, tabii uzun uzun dilekçeler vardı ama temelinde iki cümleye dayanan bir davayla karşı karşıyaydık. Mutlak butlan hali vardır, bu yönetim kaldırılsın, eski yönetim yerine gelsin diye. Buna karşın çok ayrıntılı hukuki temelleri olan anlatımlarda bulunduk ve ilk derece mahkemesi davayı reddetmişti, biliyorsunuz. Ama şimdi evet, bu aşamada meselenin, mahkeme kararı da, İstanbul Mahkemesi'nin kararı da artık kamuoyunda da bilindiği için söylüyorum, çok da gerekçe var diyemeyeceğimiz bir kararla butlan haline dönmüş olması muhtemeldir ki mahkeme kararıyla gelip partiyi yönetmek isteyenlerde bir heyecan oluşturdu. Bizim en başından beri durduğumuz yer tabii ki partililik ama aynı zamanda avukatlık, hukuk. Biz bu tutumumuzu en başından beri çok net sergilediğimiz ve bu mücadelemizi güçlü bir şekilde verdiğimiz için muhtemelen böyle bir süreçten sonra bu tutumla birlikte devam etme ihtimalleri olmadıklarını düşündüklerinden hızlıca, biraz da bugün o duyduğunuz sürekli giden gelen dilekçeler konusunda bir müdahalede bulunabilmek amacıyla sabahın erken saatlerinde 13 yıldır sürdürdüğüm parti avukatlığı görevinden azledilmiş oldum. Hiç önemli değil, sağlık olsun tabii ki, bundan hiç önemli.
1: Hukuken bu yetki var mı şimdi?
3: Aslında şöyle,
1: hani ortada yani, bir şey var. Şimdi iki genel başkan var ya, hani bir tarafta mahkeme eliyle genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta kongre sonucunda seçilmiş bir genel başkan var ve genel merkezde. Hani
3: evet.
1: Şimdi her şeyi birbirine karıştırınca durumu anlamakta da zorlanan bir ülkeyiz biz. Bir de bu bilinçli yapılır. Hani algı diye böyle içi çok boşaltılmış bir kavramdır ama yönetme açısından da böyle tam uygun bir ortamdır. Yerli yerine koymak için de soruyorum. Sizi bu azlettim dediği anda, ilk icraat olarak söylendiği anda bu yetkisi var mıydı?
3: Yoktu. Yani henüz İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu tedbir kararı, biliyorsunuz öğleden sonra icra dairesince Kemal Bey'e gidildi ve bu karar bildirildi. Aslında o ana dek resmi olarak bu görevin başladığı söylenemez.
1: Şimdi o tebliğden sonra mı mahkeme eliyle genel başkan olmuş oluyor?
3: Aslında yani teknik olarak hiçbir zaman genel başkan olmuş olmuyor mahkeme eliyle atandığı zaman.
1: Ne oluyor? Hukuksal anlamda bunun bir adı var mı? Butlanla gelen genel başkan. Yani buna bir olmuyor dediniz ya, bunun bir adı var mı?
3: Hukuksal anlamda, yani kanuni anlamda, kanundaki karşılığı anlamında bir adı yok. Ama şöyle bir isim verebiliriz. Genel başkanlık görevinin tedbiren Özgür Özel'den alınmış olması nedeniyle yerine bakacak kişi denebilir ancak buna. Bu yaşadığımız sürecin, dün çıkan kararın hukukta karşılığı olmadığı için hukuksal terimlerle tarif etmek de zor.
1: Doğru.
3: Biraz böyle sözlük karşılığını koyarak ancak anlatabiliyoruz bu durumu. Ama o saat itibariyle henüz bu imkan yoktu. Ancak normal şartlarda biz hukuk işleri yürütme biçimimiz bakımından böyle ayrıntıları çok önemseyen bir hukuk ekibiyiz genel merkezde. Ama bu aşamada bizim açımızdan şöyle bir durum var. Biz şuna baktık. Bizim için gelmiş bir azilname var. Eğer ki mahkeme eliyle atanmış kişiler bu partiyi yöneteceklerse, bizim bu kişilerle çalışma imkanımız var mı? Yok. O zaman biz mücadelemizi dışarıda da veririz. Bizim açımızdan koltuklar, sıfatlar, bunların hiçbir kıymeti yok.
1: Siz Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışmadınız mı?
3: Çalıştım. Ben 2013'ten beri partinin avukatıyım.
1: Yani bildiğim kadarıyla aynı dönemde çalıştınız. O yüzden soruyorum.
3: Tabii çok da kıymetli görevler yaptık Kemal Bey'le. O dönemlerde de işte hatırlarsınız İstanbul seçiminin iptali. Ondan önce işte mühürsüz oylar referandumu, burada da çok ciddi mücadeleler vermiştik. Aslında bizim hukuki işleri yürütme azmimiz Kemal Bey tarafından da bilinmiyor değil. Ama böyle bir süreçte bizim açımızdan da artık mahkeme tarafından atanmış bir yönetimle çalışma imkanı zaten ortadan kalkacaktı. Zaten bu mümkün değildi. O yüzden her ne kadar sabahın erken saatinde gelen o noter azimnamesi hukuka uygun olmasa da nihayetinde bu saat itibariyle de çalışma imkanımız olmayacağı için biz de hukuku savunmaya, bize hangi mecra açılıyorsa oradan devam edeceğiz.
1: Tamam. Şimdi bir hukuksal, sizi bulmuşken şimdi bir hukuksal bir zeminde yürüyor. Yüksek Seçim Kurulu toplantıda henüz bir karar çıkmadı ama oradan da hani reddetti diye bir şey söylendi ama doğru değil o. Yüksek Seçim Kurulu daha henüz karar vermedi, toplantısı sürüyor, üstündeki incelemeleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu şimdi bu kararı reddettiğinde kendini inkar mı etmiş olacak? Kendini lav etmiş mi olacak? Daha doğrusu.
3: Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun önündeki uyuşmazlık ne, onu söyleyeyim anlaşılsın. Şimdi evet. Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir karar verecek. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin son olan kurultayını yapmış bir kurul. Yani ilçe seçim kurulları eliyle, yani seçim kurulları tarafından yapıldı o seçim.
1: Ve onayladı.
3: Ve onayladı. Hatta küçük itirazlar geldi, bunları da reddettiler. Onaylandı, mazbata verildi. Şimdi bu mazbatayı verme hakkını Yüksek Seçim Kurulu nereden alıyor? Anayasadan. Anayasanın 79. maddesinden. Anayasanın 79. maddesi Yüksek Seçim Kurulu seçim işleriyle ilgili çok geniş görevler ve yetkiler tanıyor. Şimdi
1: kendisi... Ve kesin hüküm de veriyor.
3: Ve kesin hüküm veriyor ve çok kısa sürede veriyor. 2 gün içinde itiraz, 1 gün içinde karar veriyor. Neden? Seçilen kişi bir an önce görevine başlasın diye. Bu milletvekili seçimlerinde de böyle. Şimdi böyle itirazları hızlıca karara bağlayıp anayasadan aldığı yetkiyle, güçle seçilmişe mazbatasını veren Yüksek Seçim Kurulu eğer bugün o seçimi yapmış olmasına rağmen mahkemenin çok uzun süre sonra gelen müdahalesini, ki son olağan kurultayla ilgili doğrudan açılmış bir dava bile yoktu, dava içinde bir talep vardı, bu iptali, mahkemenin yaptığı iptali kabul ederse anayasayı ve kendini inkar etmiş olur. Kendi varlık nedenini tamamen ortadan kaldırır. Bundan sonra hiçbir seçimde Yüksek Seçim Kurulu eliyle bir itirazı sonuçlandırmanın, Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınmış bir mazbatanın kıymeti olmaz. Bir A4 kağıda döner o. İçi boş bir A4 kağıda döner o mazbata. Yüksek Seçim Kurulu buna karar verecek. Verdiği mazbata hukuk dünyasında kıymetli anayasal bir belge midir? Boş bir A4 kağıt mıdır? Buna karar verecek.
1: Yani bu karar o derecede önemli. Peki bu reddedilen, üst mahkemeye yapılan bu reddedişi nasıl anlayacağız? Gerçi şimdi orada da ne oldu? Temiz var mı yokmuş şu aşamada, onu da bilmiyoruz. Çünkü siz bir verdiniz temize, sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi onu geri çektiğini söyledi. Çekebiliyor mu onu da bilmiyorum. Bütün az buçuk bildiğimiz hukuk bilgisini de unuttum ben iki gündür.
3: Maalesef çok kafa karıştırıcı konular ama şöyle kısaca ben izah etmeye çalışayım. Şimdi istinaf mahkemesi bulutman kararı verip bir de tedbir kararı verince buna karşı iki başvuru yolu var. Bir, kararı Yargıtay'a temiz yoluna taşıyorsunuz. Bir de aynı zamanda o kararın içindeki tedbir kısmı var ya, hani bugün işlem yapılmasını gerektiren. Bununla ilgili de İstinaf mahkemesine aynı daireye bir itirazda bulunuyorsunuz. Bir tanesi temiz, bir tanesi itiraz. Biz hem temiz başvurusunu yaptık. Temiz başvurusunun içinde de tedbirin kaldırılması talebimiz var. Hem de aynı daireye dedik ki, hukuk muhakemeleri kanuna göre, ama onun ayrıntısı çok ayrıntı olur, kafa karıştırmayayım, sen de bu kararını yeniden gözden geçirmelisin, kanun bunu emrediyor dedik. Şimdi çok hızlı bir şekilde aynı daire olduğu için, daha dün verdiği kararı değiştirmeyeceği için tabii ki İstinaf Mahkemesi başvurumuzu reddetti. O bir yanda. Şimdi diğer yanda da temiz başvurumuzun içinde hem kararın esastan bozulması hem de tedbirin kaldırılması istemimiz vardı. Bizim azimizden sonra dosyaya beyanda bulunan meslektaşlar sadece tedbirin kaldırılması istemimizden vazgeçtiklerini ifade ettiler. Aslında temiz başvurusu henüz devam ediyor.
1: Ha, yani temiz devam ediyor, tedbir kısmını mı?
3: Evet.
1: Ha, tedbir demek kendilerini göreve getiren o tedbir kısmı. Çünkü aslında o tedbir kısmında da şöyle hukuki bir tartışma var. Mahkeme ya yani zaten bir hüküm verilmiş değil. İstinafın verdiği kararla birlikte bir kesin hüküm değildir bu. Dava aşaması devam ediyor. Aslında. Ama bu dava aşaması devam ederken bir anlamda da kendisinde zaten yetkisinde olmayan bir karar verdi. Bu yetkisinde olmayan kararla birlikte bir de tedbir kararı verip partiye bir başka birisinin gelmesini de sağladı.
3: Aynen öyle. Biz hem verdiği karara hem de o verdiği tedbir kararına karşı temiz başvurusu yapmıştık. Bizden sonra da dosyaya beyanda bulunan meslektaşlar tedbir talebinden vazgeçtiklerini ifade etti. Tedbire itiraz talebimizden vazgeçtiklerini ifade ettiler. Şimdi istinaf aşamasında tedbir yönünden değil esas yönünden inceleme yapılmasını istediler. Ama az önce tarif etmiştim ya, aynı daireye de bir itirazımız vardı bugün reddedilen. Bu yönünden de ayrıca itiraz hakları var. Bir yandan da bu itiraz hakları yapılıyor. Biliyorum biraz karışık bir konu. Bunu anlaması şöyle de zor. Türk siyasi tarihinde de ilk defa olan bir konu bu.
1: Evet.
3: Türk hukuk tarihinde de ilk defa olan bir konu. Haliyle buna ilişkin itirazlar, başvurular da ilk defa kamuoyu tarafından duyuluyor. Aslında bunlar çok teknik davalarda

0: en temelinde benim bu konularda her zaman söylediğim bir şey var. Şimdi bunlar siyasi davalar, siyaset hukuku davaları. Bu meselelerde hukukçular işte anlatması bile 3 dakika süren bir sürü dilekçe veriyorlar. Veriyoruz biz, bunlar ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ama meseleyi siyaset çözüyor. Bunun sonunda şuna bakmak lazım. Bu 1,5-2 yıl içerisinde 2023 yılından beri 2,5 yılda kaç kurultay yapılmış, kaçı nasıl sonuçlanmış, buna bakmak lazım. Yani sandıktan kim çıkıyor? Mesele biraz burada. Siz kurultayı, kongreleri 100 defada iptal etseniz 101. de aynı sonuç çıkacak gibi görünüyorken bu siyasi sonuca göre hareket etmek gerekecektir. Bunu başka uydurma gerekçelere dayanarak, ki ortada bir gerekçe dahi yok. Bakın dikkat edin, 2 gündür hiç kimse gerekçe konuşmuyor. Şöyle olmuş, böyle olmuş diyen yok.
1: Yok, çünkü o gerekçe verdikleri şeyler, davalar devam ediyor. Bir de ceza davası. Ceza davası yani hukuk mahkemelerinin üstünde devam eden bir mahkeme sürecidir. Yani kararı hukuktan önce gelir. Onlar da devam ettiğini yazıyor zaten kararın altında.
0: Kendisi bile söylemiş. Yani kararda da çok böyle çarpıcı şeyler var. Daha birkaç gün önce yapılmış duruşmanın yapılacağı yazıyor kararda. Belli ki karar birkaç gün önce kaleme alınmış. Ama burada önemli olan şey şu, ceza davaları bakımından. Şimdi bu bir dava, devam ediyor. Diyelim ki herkes beraat etti. Ne olacak bu butlan kararı? Henüz hiç kimseyle ilgili bir ceza verilmemişken, hiç kimseyle ilgili bir ceza kesinleşmemişken, o davalarda cezaların verileceğini ve kesinleşeceğini nereden biliyor da istinaf heyeti o davalara dayanarak bu kararı veriyor? İşte bir gerekçe ortaya çıkarma arayışıdır bu. Ceza hakiminin henüz değerlendirmediği deliller üzerinden kendince bir sonuç çıkarmadır. Kararın yanlışlığı daha en başından burada. Düşünsenize, yani siz bir ev alıyorsunuz ve bu evi çaldığınız iddia ediliyor. Çalmadığınıza eminsiniz, ceza davasından beraat edeceğinize de eminsiniz. Sonra bu evi elinizden alıyorlar çaldınız diye. Çalmanız nedeniyle yargılandığınız davadan beraat ediyorsunuz. Ne olacak o ev? Aynı böyle bir durum var ortada. İşte maalesef hukuki doğru temellere dayanmayan bir karar olduğu zaman böyle çarpıklıklar ortaya çıkıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: diliyorum. İyi akşamlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelir gelmez ilk icraatı avukatı azletmek oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarını, o avukatlardan Çağlar Çağlayan'la hem süreci hem azil kararının nasıl alındığını, azil kararı verildiğinde buna yetkisi olup olmadığını konuştuk. Dedi ki Çağlar Çağlayan, Kemal Kılıçdaroğlu beni ve arkadaşlarım azlettiğinde o yetkisi yoktu. Zaten yetkisi olduğunda da biz mahkeme kararıyla gelmiş birisiyle çalışamazdık diye söyledi. Sonra da o hukuksal süreci anlattı. Belki şöyle, o dinleyicilerimiz açısından, ya bu kadar hukuksal şeyi konuşmak sıkıcı olmuş olabilir ya da anlamakta zorluk çekilmiş olabilir, ama inanın o karar verenler de anlamıyor. Anlamakta zorluk çekiyorlar. Yani öyle bir karar, öyle bir dönemdeyiz. Ayrıntılarını biz en yakın, bugünün en çok konuşulan ismi olan avukat Çağlar Çağlayan'la konuşmuş olduk. Bugün duyurularımızı da yapalım, ama bir taraftan da bugün dertleşme günümüzdü, cuma. Kalırsa yazarsanız, edersiniz, hafta içinde gönderdiklerinizi de bakacağım, konuşacağım. En sonunda yine ona bir zaman ayıracağım. Normal akışımızın da biraz, içeriğimizin de dışında olmuş olacağız. Çünkü hem konularımız hem konuklarımız çok fazlaydı. 0505 171 66 56 WhatsApp hattına istediğiniz soruları ya da anlatmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Son bölümde onu konuşacağız. Bugün de duyurularımızı yapalım hızlıca.
2: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Biz onu diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ne diyor? Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama gelmedi. Bu mutlak butlanla ilgili şu ana kadar, ona da dikkat çekeyim. En sessiz kalan

0: isim en azından ben görmedim. Eğer açıklama yaptıysa da bana, varsa elinizde gördüyseniz bana gönderin. Ben de şimdi tekrar bakacağım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş diyor ki Afrika'nın yoksul halklarının yoksulluğundan nasıl kurtarılacağı Türkiye'nin meselesidir. İyi de bu çocuklar işte okulda bir öğün yemek meselesi kimin meselesi? Asıl sorun o. Devam edelim. Diğer duyuru.
1: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
2: Ben onu parayı bastıran herkes taktırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
1: Sence?
0: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Bu çağrımızda her gün olduğu gibi bugün de tekrar ettik. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartlarımız ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
3: Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vurulurken öğrenciler ve akademisyenler Santral İstanbul kampüsünde kararı protesto etmek için toplandı. Kampüse çevik kuvvet ekipleri ve tomalar getirilirken öğrenciler Bilgi'de Toma'nın ne iş var sloganıyla kapatma kararına tepki gösterdi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada mutlak butlan kararı çıkmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin verdiği ihtiyari tedbir kararına yapılan itiraz reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik verilen mutlak butlan kararına karşı yapılan itirazı değerlendirmek üzere acil toplantı kararı aldı. Tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun vefat eden yengesinin cenazesine katılma talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. İmamoğlu, 86 yaşında hayatını kaybeden Hacı Asiye İnan'ı son yolculuğuna uğurlayamayacak. Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, "Türkay bana çok bağırıyordu, ben de sıktım," dedi. İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde vali babası beni alnımdan öptü. "Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir," diye konuştu.
0: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Butlan bütün hayatımızı esir almış durumda. Butlan dumanı arasında ekonomide ne oldu? Yani bunun bir ekonomik karşılığı da var. Şimdi İnan Mutlu ekonomist diyor ki bu yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki birçok çevrenin mutlak butlan kararından önceden haberi varmış. Önceki deneyimlerimizden biliyoruz ki birileri borsa döviz üzerinden böyle dönemlerde çok ciddi vurgun yapıyorlar. Bu kumarhane düzeni milyonlarca insanın 3 kuruşluk birikimini de hiç ediyor. Evet, bu kararı bilenler açısından işte bir sefer ya bu borsada ne oldu? Kim aldı? Kim etti? Bütün işlemler belli. Çünkü kendi gerçek kimliğinle işlem yapabiliyorsun orada. Bellidir. Aslında çok kısa bir sürede bunların kim olduğu ortaya çıkar. Tabii istenirse. Milletvekili Yüksel Taşkın diyor ki mutlak butlan kararının dün 40 dakikada ülkemize maliyeti 14 milyar dolardı. Yani 640 milyar lira. Bu parayla emeklilere 40 bin lira bayram ikramiyesi verilebilirdi. Bu kararı verenler kendi şahsi iktidarları dışında hiçbir şeye değer vermiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar korkulu rüyaları olmaya devam edeceğiz. Eğer bu rakam doğruysa yani 640 milyar ve şu anda emeklilere her birine 40 bin lira bayram ikramiyesi. Çok acayip değil mi? Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Selva Demiral, butlan kararı artan riskler, sermaye çıkışı, daha yüksek faiz, daha az rezerv, daha düşük büyüme, daha yüksek işsizlik olarak geri dönecektir. 3 yıldır kemer sıkma politikası uygulayan bir ekonominin hali hazırdaki kırılgan dengeleri bu şoku nasıl kaldıracak? Özgür, sıra sende.

0: 15 Aralık 2022'ye götürüyorum sizi. Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.
1: Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Böylece bütün vatandaşlarımız da duymuş olsunlar. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Baba-oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.
0: Ya 2022 4 yıl öncesi ya. Hani baba oğul evladım, hani laflar vardır ya, bu devirde babana bile güvenmeyeceksin diye. Hani bir sürü şey gelir şimdi aklıma, bunlar duruyor işte kayıtlarda, böyle bir anda çıkıyor insanın karşısına. Devam edelim Özgür.
2: Ben Kemal geliyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına tedbiren getirildi ya. O anda insanlar genel merkeze akın etti ve orada sloganlar atıldı. Onu dinliyoruz. İşte hani evladım, baba oğul, şimdi neredeyse kan davasına dönüşecek kadar büyük bir nefret, öfke. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi ile yarışıyorlar ya. Şimdi her tarafta da, hem Kılıçdaroğlu tarafında hem İmamoğlu tarafında şöyle bir şey var çok net bir şekilde. Hani birbirlerinden nefret ve öfkeleri, hırsları AKP olandan daha fazla. Asıl tuhaf olan bu, gelinen nokta itibariyle. Devam edelim.

0: Özgür Özel dün akşam konuştu. Hem basın açıklaması yaptı, hem sonra da partililere, genel merkez önünde toplananlara hitap etti. Orada ilginç bir şey söyledi. Onun üzerine aslında ne anlatmak istediğini, ne anlama geldiğini biraz konuşmamız gerekecek. Özgür Özel'i dinliyoruz.
1: Meydanların gücünü göre

0: Buradan sonra olacak hiçbir şeyin, olacak hiçbir şeyin sorumlusu ben değilim. Sorumlusu bu darbecilerdir.
1: Şimdi bu evet bir reaksiyon konuşması ama satır arasında bir şey var. Aslında asıl mesele ne? Onu şimdi Özgür Özel eleştiriliyor. Belli bir dönem için hani bu mitingler falan da ya işte ama diye gerisini kimse geçiremiyor. Hani tam böyle kelime dile kadar geliyor orada herkes susuyor. Ya bir şey söylenmeye çalışıyor. Yani bu işte böyle olmaz. Hani bir taraftan da şu olacak. Onu söylese başı belaya girecek de kendisi söylemekten korktuğu şeyi Özgür Özel'in yapmasını istiyor. Genel tavır bu. Şimdi ülkede. Hani bu işte hadi herkes bir anda çıksın sokağa sonrası sonrası diye. Ya bu mu asıl mesele ve güç aslında? Özgür Özel orada bir şey söylüyor. Bu uzun süredir. Yani gerekirse hayatı durduracağız kısmındaki şey önemli. Hani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki Saraçhane'deki eylemlerde de konulmuştu boykot meselesi. Ya bu aslında üstüne çok konuşulmamış bir gerçekliği de var bunun. Şöyle CHP'nin kitlesi tüketimdeki en aktif kitle. O CHP'nin tüketimdeki en aktif kitlesi bunu hayata geçirdiğinde hani o dile gelip de söylenemeyen var ya ondan çok daha etkili bir yöntem aslında. Hani bu alaya alınıyor, boykot mu denildiğinde biraz böyle müstehsileşiyor insanların yüzleri hatları bilmem neleri ama CHP'nin şu andaki elindeki en güçlü silah aslında o. Ya da bu var olan bir durumda bir güç savaşı yaşanıyorsa da en önemli kozu o. Bu kozu etkin olarak kullanabildiği bilirse işte o hani bir aksiyon haline aldığınızda bir sonuç elde etmek istiyorsunuz ya o sonuca götürebilecek en etkili yöntem bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi evet üretici değildir, hakim sermaye değildir ama tüketici anlamında Türkiye'nin en güçlü kesimidir. Yani tüketim anlamında Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesine göre çok daha güçlü bir konumdadır. Hani işin asıl mesele ne dediğinde burası çok önemli ve bu tarafı hiç konuşulmayan bir durum. Özgür Özel bunu mu söylemek istedi ya da ayrıntılarını vermedi bugünkü konuşmasında ya da o daha ayrıntılı mı anlatacak ya da bu gücü mü gösterecek onu bilmiyorum ama bu tarafı önemli. Devam edelim Özgür.

0: Mutlak mutlan kararı geldiğinde tam yayına girmek üzereydik ve o anda bütün yayın akışını, her şeyi darmadağın etti. Önemliydi çünkü Türkiye siyaset tarihinin en önemli kırılma anlarından birisi bu mutlak mutlan kararı. Başlangıç yolculuğumuzun başlangıcında söyledim. Öyle hafife alınacak bir durum değil. Çok partili siyasi hayatın ana kolonlarından bir tanesi kesilmiş oldu. Yani ana kolon kesilirse ne olduğunu biliyoruz depremlerde. Dün yayında Uluç Gürkan vardı, deneyimli siyasetçi ve akademisyen gazeteci. O şunu uzun uzun konuştuk tabii dünkü yayınımızda ama satır arasında şunu söyledi. Belki bugünleri anlama açısından önemli olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi hazmetti, bir şeyi hazmedemedi dedi. Dinliyoruz.
1: Yani örneğin zorla genel merkeze girmeye kalkarsa.
0: İstanbul'da olduğu gibi.
1: Evet, bunu partililere nasıl açacak? Ancak polis gücüyle.
0: CHP açısından çok hazin olur.
1: Yani inanılmaz bir şey. Kaldı ki bakın bu noktaya maalesef yani Kemal Bey davalar dahil tahrikçi oldu. Mevcut iktidar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem başbakanken hem cumhurbaşkanıyken onca seçim yenilgisinin hepsini hazmetti. Öylesine hazmetti ki örneğin son Muharrem İnce'nin aday gösterildiği seçimde işte Söğüt Özü'nden şeye yürüyeceğiz YSK'ya denmesine rağmen ya silahlı gruplar vardı bize ateş açacaklardı onun için gitmedik dedi, kabullendi. Mühürsüz zarfla kullanıldı, bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Yani bütün yenilgilerini mevcut siyasi iktidar karşısında hazmetti. Sadece ve sadece parti içinde Özgür Özel'e karşı kaybettiği seçimi içine sindirememiş görünüyor. Onun için vakit ben bunu sindirdim, partiye karşı oynanan oyunlara karşı böyle böyle bir baraj oluşturdum diyebilmesi. Umarım tarih önünde de kendisine biraz olsun düşen gölgeyi hafifletecek davranış bu olur. Bunun dışında gerçekten bugünden yarına tarih önünde de son derece kötü bir durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi de fiilen liderlik yapamaz. Gürsel Tekinci'nin İstanbul'da kongre başkanı. Onu da kongre başkanlığı gitmiş oldu. Şey gelecek, Canan Kaptancıoğlu gelecek. Eski yönetim demiyor mu? Siyasi yasağı da yok sayılacak herhalde. Yani nasıl bir çorba kararı aldılar? Yani her şey çorba.
0: Uzgürkan bunları söylüyordu. Diğer bir yayın konuğunda... Anayasa hukukçusu, Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi Şule Özsoy boyunsuzdu. Bence dünkü olan tabloyu en net, en yalın biçimde anlatan tek siyasetçiydi. Şimdi Şule Özsoy boyunsuz ne demiş tekrar dinleyelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
2: Hukuka aykırı yok hükmünde. Bu kararın kendisi yok hükmündedir. Çünkü ağır bir yetki gasp içermektedir. Seçim yargısına ait olan bir yetkiyi herhangi bir asliye mahkemesi kullanamaz. Siyasi partiler kanunun 21. maddesi çok açıktır. Siyasi partilerin büyük kongreleri, kurultayları seçim kurullarına gözetim ve denetimi altında yapılır. Herhangi bir yolsuzluk iddiası 2 gün içinde itiraz edilir. Derhal karara bağlanır ve kesinleşir. YSK'nın seçim kurullarının verdiği bir mazbatayı asliye mahkemeleri iptal edemez. Yoktur böyle bir yetkisi. Bu uyguladıkları medeni kanun maddesi derneklerin bakın seçimleri değil kararları açık hukuka aykırılık içeren kararları için yazılmış bir maddedir. Çok istisnai bir maddedir. Siyasi partilere burada kurultaylar için bilmem ne için uygulanması mümkün olmayan ve örneği de bulunmayan bir maddedir. Yoktur böyle bir şey. Onun için burada seçim yargısına ait bir görevi ağır bir biçimde gasp ediyor Asliye Hukuk Mahkemesi. Çok belli ki siyasi bir karar, siyasi bir itmeyle. Çünkü aklını peynir ekmek diyememiş herhangi bir hukukçunun bunu hukuka uygun olduğunu savunması mümkün değil. Yoklukla mağlul olan bu kararın kendisidir. Bir de şöyle bir tarafı var bakın.
0: Buyurun.
2: Devlet siyasi partilere genel başkan tayin edemez. Partiler seçerler kendi genel başkanlarını. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Devlet siyasi parti genel başkanı tayin ettiriyor demek bu. böyle bir ülkede rekabetçi bir siyasetin artık olamayacağı anlamına geliyor. Ama biz buna direneceğiz. Tanımıyoruz, yok hükmündedir. Peki. Benim genel başkanım Özgür Özel'di. Görev yerlerimize gidiyoruz, böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bununla mücadele edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyorlar. Ha, gün gelir devran döner, herkes yaptığının hesabını verir. Bunu da söylemek istiyorum.
0: Bu kadar net bir fotoğraf ortaya koydu. Şule Özsoy boyunsuz dünün en net açıklamasını yapan isimlerden birisiydi. Özgür Özel de bütün bu olan biteni özetledi. Onu da dinliyoruz.
3: Buradan bütün Türkiye'ye ve dünyaya ilan ediyorum ki şu andan itibaren tehlike ortadan kalkana kadar ve yeniden Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimin yöneteceğine AK Parti'nin yargı kolları değil Cumhuriyet Halk Partililer karar verene kadar bu binadayım, odamdayım, hiçbir yere gitmiyorum. Baba.

0: sorumlusu bu darbecilerdir. Biz bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz.
1: Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz dedi Özgür Özel. Şimdi şöyle bir durum var, az önce de konuştuk. Yani Özgür Özel için dün başladı iktidara yakın kanallarda Manisa milletvekili Özgür Özel diye yazılmaya başlandı. Ve hem iktidara yakın bütün medyada ve Kılıçdaroğlu'nu yanında yer alan kişiler tarafından da CHP Manisa milletvekili Özgür Özel kullanılmaya başlandı. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i kullanıyor. Özgür Özel'le yakın olan medya ve ona yakın olan gazeteciler. Şimdi mesele zaten hani bu haliyle şimdi bir son dakika gelişmesi olarak da televizyonlar yayınlıyor. Hani Özgür Özel'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım ulaşamadım diye. Dün akşam da Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradım ulaşamadım demişti. Yani iş öyle bir halde ki o telefon görüşmelerinin bile olmadığı, bunun açıklandığı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek, yok gitmeyecek, meclisten çalışacak, başka bir yerden. Hani bütün bunlarla birlikte bir iç sorunmuş haline getirilip CHP'yi kendi içine çekmekte amaç, şu aşamada o olmuş gibi görünüyor. Ama burada asıl yapılmak istenen, herkes seçimi görüyor. Oysa seçimden öte ben daha büyük bir Türkiye açısından bir tehlike, en sıcak en yakın tehlike anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğiyle birlikte işte o meşruiyet kavramı vardı ya Tom Barak'ın söylediği. Ve sonra da Türkiye tipi monarşi, ulus devletleri olmasın. Hani böyle ağızda gevelenen şey nedir? Federatif bir Türkiye. İşte asıl sorun orada. O taraf mı? Hani seçim olur geçer, biri tekrar seçilir seçilemez. Ama bu tarafı, ülkenin her şeyin geleceği, var olan durum açısından bence asıl tartışılması gereken yerde orası. Devam edelim. Şimdi meseleyi asıl ekseninden çıkarıp başka bir şey tartıştırılıyor ya. Bir taraftan da böyle konforlu bir alanla yaratılıyor. Uzun süredir siyasi bir şey, program yapmayacaktı Fatih Altaylı. Onu söylemişti. Yani daha artık böyle bilimsel yapmak istiyorum falan diye. Şimdi var böyle bir durum olunca mutlak mutlan gibi konuşma ihtiyacı hissetmiş. Ama konuşurken de şunu söylüyor. Uzun bir aranın ardından işte YouTube kanalında konuşuyor. Orada diyor ki Özgür Özel'in liderlik konusunda hatalar yaptığını söylüyor. Yeterince sert bir genel başkanlık yapmadı. Özgür Özel'in tavrı demokratik, daha yumuşak, daha saygılı falan gibi. Aslında burada şöyle, kendine iktidara bir şeyler söyleme alanı yaratıyor. Bu böyle bir tavır var şimdi. Eğer iktidara bir şey söylüyorsan 5 tane de muhalefete söyleyeceksin. Hani 5 muhalefete 1 iktidara. Şimdi böyle bir şey olunca o alan yaratılıyor. Onu söyleyebiliyorsun. O yüzden de hani orada siyasi alanda da böyle at oynatabiliyorsun. Ama bu ne kadar? Hani şimdi çok partili hayatın ana kolonlarından birine saldırı olmuş. Mesele CHP meselesi olmaktan çıkmış. Özgür Özel mi burada şimdi? Onun liderliği ya da tartışılması gereken. Ama işte yani yapacak bir şey yok. Ülkeye baksan Fatih Altaylı bu anlamda büyük kahraman. Dünyadaki tepkileri de bakalım. Dünya açısından ne durumda? Bloomberg şöyle baktı: CHP'ye ilişkin yargı kararı muhalefet için ciddi darbe olarak görülüyor. Reuters hem oradan mutlan kararı çıktıktan sonra canlı yayın da yaptı. CHP kararı Erdoğan'ın siyasi rakiplerine yönelik son büyük darbe diye nitelendirdiler. Yeşiller Grubu Avrupa'da Yeşiller Grubu açıklama yaptı. Avrupa sessiz kalmamalı diye. Avrupa Sosyalistler Partisi de bu karara yine tepki gösterdi. Biz devam edelim yolculuğumuza.
2: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
3: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
7: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
8: Ülkemiz bir hukuk devleti.
1: Hukuk devletinde dün Alican Uludağ'ın mahkemesi duruşması vardı. Alican Uludağ mahkemeye çıktı. İlk duruşmasında tahliye oldu ama bu arada tam 3 ayı da gitmiş oldu Alican Uludağ. Alican Uludağ cezaevi çıkışında konuştu. Şimdi onu dinliyoruz.
9: Yani bir anlamda bu kritik dönemde Türkiye'nin cezaevi tarihine tanıklık ettim bir gazeteci olarak. Bu açıdan önemliydi. Dün nasıl girdiysem bugün de aynı iradeyle çıktım. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Çünkü tek bir silahımız var. O da kalemimiz ve bu kalemi asla elimizden düşürmeyeceğiz.
1: Alican bunları söyledi. Biz devam edelim.

0: Kürt. Mutlak mutlan gölgesinde kaldı bu çözüm süreci, ama orna da aslında mutlak mutlan falan hepsinin bir bağlantısı var da gelecek hafta, daha doğrusu pazartesi biraz daha uzun konuşuruz bunu, şimdi süremiz çok az kaldı. Saç, bu çözüm sürecindeki tıkanıklık üzerine bir saç örme eylemi başlatılmıştı. Onlardan bir tanesi de bir hemşireydi. Hemşire saçını ördü diye hemşirelikten ihraç edilmişti. Bir de bir taraftan da hem soruşturma başlatılmıştı, mahkeme süreci vardı. Mahkeme karar verdi, beraat aldı. Şimdi ihraç edildi ama sırf saç ördü diye. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Ulusa seslenenler kısmında şimdi bir öğretmen var. Onu dinliyoruz.
2: Peki mesela ben çalışmayacağım hocam, ben ev hanımı olacağım diyen var mı? Niye herkes çalışmak istiyor mesela? Kendi ayaklarınızı, yani illa sizin kendiniz para mı kazanmanız lazım? Evet. Bu daha mı iyi bir şey?
3: Evet.
2: Anneleriniz öyle mi yapıyor?
3: Hayır.
2: Annelerinizden görmediğiniz bir şeyi neden bu kadar istiyorsunuz? Mesela babanız eve para getiriyor. Bu sorun oluyor mu evde?
3: Hayır.
2: Peki sorun olmadığı halde niye hepiniz ben de kazanacağım, eve para getireceğim diyorsunuz? Yani annen babana yük mü sence?
3: Hayır.
2: Ama zaten senin babanın vazifesi ki senin annene bakmak, size bakmak. Neden bunu yük gibi algılıyorsun?
0: Ya okul içinde idari soruşturma konusu bu, bize ne? Bir de bunu canlı yayınlıyor, çekmiş okulda öğrencilerle bunu söylüyor. Söylediği hani iler tutar hiçbir tarafı yok ya. Ama öğretmen işte. Atanamayan öğretmenler, atanamadığı için intihar edenler, ama bir taraftan bu var. Bak, buradaki cüret kısmına hep takılıyorum ben. Cüret bunu sanki bir görüşmüş gibi söyleyebiliyor. Bununla takdir görüyor. Niye? O başörtülü olarak bunu söylüyor ya. Birileri de bunu alkışlıyor. Bunun başörtüsüyle falan bir alakası yok ki. Zihinde bir sorun var. Ama öğretmen. Tuhaf. Devam edelim.
4: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın.
5: Bozulmasın annem.
0: Mutlak butlanla birlikte bir şok karar daha vardı. O da Cumhurbaşkanı kararnamesiyle, kararıyla Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Herkes için şoktu. Öğrenciler bu şoku daha çok yaşadı. Dinliyoruz.
6: Az önce üniversitemin kapatıldığını öğrendim. Yani 5 senedir gittiğim, kazandığım, ücretini ödediğim, 5 yıldır emek verdiğim psikoloji bölümünde bu sene mezun olmayı beklediğim, 2 haftaya mezun olacağım okulum az önce kapatıldı. Ve hani okula ulaşamıyoruz, bir Twitter haberiyle öğrendik kapatıldığını. Ne yapacağız bilmiyoruz, nereden mezun olacağız, hiçbir fikrimiz yok. Çok köklü, akademik olarak çok iyi diye tercih ettiğim bir okul. Ben mezun olamadan kapandı. Hiçbir açıklama yok, bir şey yok. Hani mezuniyet elbisesi bakıyordum ben, 2 hafta sonra mezuniyetim var diye. Şimdi sınavlarıma nasıl gireceğim, mezun olabileceğim mi, nereden mezun olacağım? Kocaman bir bilgi yığını ama soru işaretleriyle dolu. Çok fazla şey söylemek istiyorum ama olayın şokuyla hiçbir şey söyleyemiyorum.
0: Bir anda şöyle oldu. Aslında aynı günde gazeteci Cengiz Erdinç diyor ki, aynı gün 3 ayrı anayasal yetki gaspı, butlan kararı, belediye iştirakleri izninin Cumhurbaşkanlığına bağlanması ve Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasıydı. Ya üniversite daha dönem bitmemiş, öğrenciler sınavlarda, üniversite kapısına kilit vurma, bir anda bu kararı veriyorsunuz, o öğrencilerin ne olacağı, ne diyeceği, hiçbir şeyin önemi olmuyor. Niye? Ben böyle istedim, karar verdim diye. Bilgi Üniversitesi'nin geldiği durum açısından da bütün bu süreçleri yaratan kim? 30 yıllık kurum, 22 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi var zaten. Yani. Zamanımız kalmadı değil mi? Tamam, şu son gelenlere biraz bakalım. Birkaç tane mesaj vardı. Herhalde şeyde de sorun var, WhatsApp'ta. Ahmet Bey. Abim ben Ahmet diyor, ismi Murat mesajı gönderen. Ahmet mi Murat mı? Şimdi Ahmet Murat Bey, Diyor ki Halk Dayanamesi'm, dört konuda yorum yapmanızı rica ediyorum. Birinci konu, muhalefete yakın medya muhalefetten iktidara biri geçince eski sözlerini yayınlıyor ama muhalefete biri geçince yayınlamıyor. Örnek Cemal Engingürt. Bu arkadaş CHP'ye küfür bile etmişti. İkinci konu, Özgür Bey Manavgat'taki olay ile alakalı 32 saatlik görüntü var, yayınlayacağız dedi ama yayınlamadı. Muhalefete yakın medya hiç bunu sormuyor. Üçüncü olarak, her seçim döneminde sürekli muhalefete yakın medya anket yayınlıyor. İktidar gidiyor, muhalefet geliyor diyor ama seçim oluyor, yine iktidar kazanıyor. Son olarak, Özgür Bey CHP birinci parti diyor ama yerel seçimlerde birinci oldu, genel seçimde AK Parti birinci oldu. Yerelde birinci olan değil de genelde birinci olan yönetiyor ülkeyi. Bu yüzden Türkiye'nin birinci partisi AK Parti demiş. Evet, ülkeyi yöneten AK Parti birinci parti ama son seçimde birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Hani onu kabul edip onu kabul etmemek olur mu? Sonuçta o. Evet, iktidara yakın medyada da ki tavır aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada da farklı bir şey yok ya. Biraz Siyam ikizi gibilerdir bu anlamda, her anlamda. Siyam ikizi olarak görmek lazım. Bu fakirlik belgesini almak bir fakir için o kadar kolay değil. Kaymakamlığa, karakola, SGK'ya ve komşulardan birine bile istihbarat toplanır. Ondan sonra alınan belge demiş. O hafta içindeydi, o fakirlik il muhabiri alan milletvekili vardı ya, onun için söylemiş. Orada bile torpil yapmış kendine. Fakirlik il muhabiri alıyor, orada bile torpil yaptırıyor kendine. Hüseyin Madenoğlu demiş ki, sahiller belediyenin yetki alanında değil, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetki alanında, kiralama yapılan veya ceza kesilerek kullanılan alanlar, evet onların da var ama belediyenin yetkisinde olan yerler de var. Belediyenin işlettiği plajlar da var, orada bir onların para almaması lazım. Yani orada da bir şey var ya, şezlong parası. Şezlong parası değil, o şezlong harcı. Kim alırsa alsın. Nasıl bir ülke olduk, kim kimle bilinmiyor, nasıl bir üniversite kapatılır, bir ay kala resmen darbedir. Evet öyle, Bilgi Üniversitesi de çok ciddi ciddi. Kapatalım mı Özgür? İyi hadi, bu sonra devam ederiz yine sohbetimize de, sizlerden gelen mesajları da görmeye de. Bugün de bitirdik. Pazartesi ben buradayım, pazartesi yayınımız var. Dünya Kupası'na ilişkin yakında başlayacak ya, onunla ilgili bir tanıtım var. Bu akşam bizim hemen sonumuzda, yani birazdan, az sonra, birazdan bir spor programı yayınlanacak. Kupa tarihinin ilklerinin hafızalarda yer eden en ilginç anlarının oldu. Şu tanıtımı azıcık dinletsenize bana. Süremiz mi kalmadı? Tamam. Hani tanıtımda Garinca vardı, ben onun üzerine çok konuşabilirdim ya. Garinca en sevdiğim futbolcudur. Bugün belki onun hikayesini anlatırım ama süremiz bitti. Bizden hemen sonra özel bir program, haber müdürü Fethi Yılmaz'la haber şefi Selin Yazıcı hazırladı. FIFA'nın kısa tarihi, unutmayın. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.
7: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 19'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. CHP'de mutlak butlan kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. YSK'da CHP'nin mutlak butlan kararına yönelik itirazı görüşülüyor. Özgür Özel'e destek ziyaretleri sürüyor. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin mutlak butlan kararı Kemal Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi. Karar İcra Müdürlüğü heyetince Kılıçdaroğlu'na Ankara'daki ofisinde tebliğ edildi. Kılıçdaroğlu'nun basın danışmanı Sönmez, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'dur resmen görevine başlamıştır dedi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun yarın açıklama yapacağı bildirildi. CHP mutlak butlan kararına karşı bir kez daha Yargıtay'a başvurdu. Yapılan ilk başvuru mahkeme kararıyla genel başkan ilan edilen Kemal Kılıçdaroğlu tarafından geri çekilmişti. Başvuru bu kez Özgür Özel adına yapıldı. Saat 15.30 sularında yapılan başvuru Yargıtay tarafından kabul edildi. YSK'da da CHP'nin mutlak butlak kararına yönelik itirazı görüşülüyor. CHP'nin mutlak butlak kararına yönelik itirazını görüşmek için bugün saat 16'da başlaması beklenen YSK toplantısı 1,5 saatlik bir gecikmeyle 17.30'da başladı. Gün içinde basına yansıyan haberlerde CHP'nin itirazının reddedildiği iddia edilmiş ancak bu iddia doğrulanamamıştı. YSK'nın itiraza ilişkin kararını açıklaması bekleniyor. Özgür Özel'e destek ziyaretleri de sürüyor. CHP'de genel başkanlık değişim yaşanan kurultaya yönelik mutlak butlan kararı alınmasının ardından Özgür Özel'e dayanışma ve destek ziyaretleri sürüyor. Özgür Özel bugün TÜMOP heyeti, Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş'la görüştü. Özgür Özel CHP Genel Merkezi'nde kendisine destek ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'yla bir basın toplantısı da düzenledi. Özel Kılıçdaroğlu'nu bugün aradığını ancak ulaşamadığını söyledi, dönerse görüşürüz dedi. Kararlı olduklarını ve baba ocağını terk etmeyeceklerini dile getiren Özel, bayramda da genel merkezdeyiz diye konuştu. Özel dün yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nun telefonuna dönmediği ve mutlak butlak kararını kabul etmeyeceğini söylemişti. Öte yandan 24. dönem 39 CHP milletvekili mahkemenin CHP'nin 38. kurultayının iptal edilerek mutlak butlak kararına ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada, mahkemenin kararı demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendirildi. Açıklamada söz konusu mutlak butlan kararının demokratik siyasete, hukuk devleti ilkesine ve millet iradesine vurulmuş ağır bir darbe olarak değerlendiriyor, kamu vicdanını yaralayan bu yaklaşımın karşısında olduğumuzu açıkça ifade ediyoruz denildi. Açıklamada bizler demokrasinin tüm kurum ve kurallarıyla işlemesinden siyasi rekabetin hukuk dışı yöntemlerle değil milletin iradesiyle şekillenmesinden yanayız ifadeleri yer aldı.
0: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı. BIST endeksi günü %4,89 değer kazanarak 13.808 puanla kapattı. İstanbul serbest piyasada dolar 45.74 lirayı gördü. Euro 53 lira 6 kuruştan satıldı. Kapalı çarşıda gram altında 6.692 liradan işlem gördü. Haberleri sunduk. İyi akşamlar.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
3: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.
1: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza, bir tutku, hatta bazen de bir kader olduğu o büyülü yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
2: Ben Fethi Yılmaz.
1: Efendim bugün sizlerle birlikte 1930 yılında FIFA Dünya Kupası'nın ilk kez sahne aldığı o mütevazı başlangıçtan günümüzün milyarları ekran başına kilitleyen dev organizasyona uzanan bir hikayenin izini süreceğiz. Ama bu programda sadece kazananları, finalleri, maçları ya da kupayı kaldıran efsaneleri konuşmayacağız. Biz burada daha derine ineceğiz. Unutulmuş anlara, az bilinen hikayelere, bazen bir ülkenin kaderini değiştiren veya bazen bir oyuncunun hayatına dokunan küçük ama o çarpıcı detaylara bakacağız. Belki hiç duymadığınız maçın gölgesinde kalmış bir kahramanı tanıyacaksınız ya da herkesin bildiği sandığı ama aslında bambaşka bir yüzü olduğunu keşfedeceksiniz. Çünkü bizim futbolla ilgili hep söylediğimiz bir şey var. Futbol sadece 90 dakikadan ibaret değildir. Futbol savaşların gölgesinde oynanan bir maçtır, bir çocuğun hayalidir, bir milletin gözyaşı veya sevincidir. İşte biz de bu programda bu yüzden kupanın kendisinden çok izini süreceğiz dersek herhalde yanlış bir şey söylemiş olmayız.
2: Çok doğru. Ben hatta şöyle diyorum, yani şimdi 1930'lara belki FIFA'nın kuruluşundan da biraz bahsedeceğiz ve 1930'lardan bugüne kadar gelirken aslında bu programı, kupanın izini başından bu yana takip edecek dinleyiciler şunu diyecekler. Biz futbolla ilgili birçok şeyi, hatta çoğu şeyi bilmiyormuşuz aslında. Çok enteresan olaylar var. Yani dinleyicilere sadece şunu söyleyebilirim Selin. Biz okurken değil mi, bu tarihi araştırırken
1: çok şaşırdım.
2: Ben bilmiyormuşum hiç. Yani
1: ki bildiğimizi sanıyoruz yani.
2: Tabii ki.
1: Yabancı
2: tabii ki.
1: Olmadığımız bir konu, içinde olduğumuz bir konu ama inanılmaz şeyler çıktı. Müthiş bir derya deniz var karşımızda.
2: Bir de çok keyifli gerçekten. Hani o kadar enteresan bilgiler var
1: çok.
2: Ki bu programın içinde 1950'ye kadar biz
1: gideceğiz
2: 1950'ye kadar. Şimdi bir hızlı başlayalım mı? Biraz vaktimiz de dar.
1: O
2: FIFA'nın
1: zaman
2: tarihiyle istersen.
1: Başlayalım.
2: Biraz
1: o
2: başlayalım.
1: Zaman dinleyelim ki haydi bütün dinleyicilerimizi sizlere harika bir yolculuğa davet ediyoruz. Top yuvarlanıyor, hikaye başlıyor.
2: Şimdi hikayenin başlangıcı aslında, yani FIFA anlamında, FIFA'nın kuruluşu 21 Mayıs 1904 Paris'te kuruluyor. Evet, kuruluşun çekirdeğinde 7 ülke var sadece. Belçika, Danimarka, Fransa, Hollanda, İspanya, İsveç ve İsviçre.
1: Burada
2: var.
1: Bir şey söyleyeceğim ben.
2: Tabii
1: şimdi
2: ki.
1: Size. Şimdi dışarıya mikrofon tutsak ve FIFA'nın kuruluşu desek, Almanya'nın olmadığı, İtalya'nın olmadığı, İngiltere'nin olmadığı bir şey sayarlar mı sizce?
2: Kesinlikle.
1: Ve bu
2: yani
1: 7 ülke arasında yok.
2: FIFA'yı kuran 7 ülke diye sorsak insanların ilk aklına hani futbolun beşiği diye hep İngiltere illaki gelir ama üçü de yok dediğin gibi. İtalya'da yok, Almanya'da yok. Bunlar yok ama çok ilginç bir şey var. FIFA'nın kurulma fikri ve ilk başkanı kim? Bir gazeteci.
1: Evet.
2: Fransız bir gazeteci.
1: Robert Guérin.
2: Evet. İlk başkanı da bu. Fikir de kendisine ait ve ilk kurulduğu zamanlarda da üye sayısı çok az FIFA'nın. Yani öyle bugünkü gibi. Öncelikle şunu söyleyelim ya, bugün futbola dair ya da FIFA'ya dair hani bildiğiniz birçok şeyden sıyrılarak dinleyin. Çünkü burada dinleyecekleriniz şu anki futbolla çok bir ilgisi yok.
1: Yok.
2: Evet, futbol yine ama kuralları anlamında da, yönetimi anlamında da,
1: kurallarsızlıkları anlamında da diyebiliriz
2: tabii
1: aslında.
2: Ki. Belirli bir döneme kadar böyle
1: evet.
2: Bu. Buradan aslında o futbolun nasıl geliştiğinin biraz o tarihi yolculuğunu da yapacağız biz. FIFA böyle kuruluyor. Hızlıca böyle biraz bilgileri vermeye devam edelim mi?
1: Olur.
2: 1930 Dünya Kupası'na gelindiğinde, yani 1930 Dünya Kupası fikri ilk ortaya çıktığında, o zamana kadar futbol oynanmaya devam ediyor mu? Tabii ki ediyor. Ama olimpiyat oyunlarının içinde bir dal olarak devam ediyor değil mi?
1: Zaten bu fikir ortaya çıktığında hani bu zaten konuşuluyor. Hani ayrı bir şey yapabilir miyiz? Bu fikri ortaya atmak da aslında çok büyük bir şey.
2: Evet.
1: Ve işte 1930'a gelindiği zaman da kurumun başında olan isim Jules Rimet.
2: Evet.
1: Ve o işte Dünya Kupası fikrini hayata geçiren ana figür diyebiliriz. FIFA'nın kayıtlarına göre de 21 ile 54 arasında başkanlık yapıyor. Ve işte o Dünya Kupası'nın ilk yıllarında
4: o isim.
5: Gerçekten temelleri atan isim. O anlamda hakkını teslim edelim. Hem Dünya Kupası fikrinin ortaya çıkması, hem bunun o dönemde çok zor. Dünya Kupası neden zor olduğunu da anlatacağız.
4: Dinamikler çünkü o kadar zor ve o kadar farklı ki, yani şimdi futbol deyince akla gelen şeylerden çok daha başka şeyler var. Evet. Yani bu ulusal futbol birliklerinden oluşan bir federasyon.
5: Tabii
4: FIFA.
5: Ki.
4: Yani.
5: Ben mesela senin bu tarihi okuduğumda Güney Amerika kıtasının futbolun içinde bu kadar belirleyici, yani o bugün izlediğimiz futbola şekil veren ülkeler anlamında Güney Amerika'nın bu kadar etkin olduğunu bilmiyordum. Hı-hı. Evet, etkiliydi. Hı-hı. İşte konuşuluyordu ama baya belirleyici.
4: Tabii ki.
5: Tabii baya belirleyici. Yani şöyle mesela olimpiyatların içindeyken bu futbol turnuvası, hı-hı, o zaman bir Dünya Kupası, hı-hı, yok. Uruguay şampiyon,
4: evet,
5: oluyor ve ilk şampiyon da Uruguay oluyor. Ama bu FIFA içerisinde bir yönetimsel anlamda bir güç savaşına, tabii, da neden oluyor. Avrupa ile Güney Amerika arasında. Çünkü birinci büyük gerilim şey aslında, FIFA'nın gerçekten dünya kurumu olup olmadığına, hı-hı, ilişkin. Hı-hı. Böyle bir o zaman Avrupa kıtasından 27 üye var 1930'larda. Güney Amerika'dan 13 üye var. 6 Asya üyesi var. Bir de Afrika. Hı-hı. O Afrika ülkesini çok konuşacağız.
4: Başına gelenler.
5: Çok baş.
4: Şimdi biz bildiğimiz için tabii, ama dinleyicilerimiz de duyunca bu tepkiyi verecekler.
5: Tabii ki. Ya ve bu programda duyacaksınız. Bunu garantisini veriyorum yani. İkinci büyük gerilim bu güç dengesi. Yani, hı-hı, FIFA'nın mesela yönetiminde 10 isim var. Bu 10 isimden 9'u Avrupalı, bir tane sadece Güney Amerika'dan var. Ama öte yandan futbolun, hani bugün çok keyifle izlediğimiz o işte futbol içerisindeki hareketleri, işte o paslaşmaları, hatta bisiklet vuruşu diye bir vuruşun ortaya çıkışı vesaire, bunlar hep aslında o Güney Amerika'nın futbola kattığı, nasıl diyeyim, güzellikler,
4: zenginlikler gerçekten.
5: Evet, o yüzden hep böyle şey konuşuluyor zaten. Yani Güney Amerika'nın katkısı, futbol anlamında katkısı çok büyük olmasına rağmen masada yeteri kadar temsil edilemiyor. Üçüncü büyük gerilim İngiltere meselesi. İngiltere diyor ki futbol benle çıktı, son sözü ben söylerim diyor FIFA'ya karşı. Hı hı. Ve İngiltere FIFA'ya dahil olmuyor 20 yıl boyunca, savaş döneminde dahil 20 yıl boyunca, bu yüzden dünya kupalarına katılmıyor.
4: Evet.
5: Ta ki 3. Dünya Savaşı erene kadar. Böyle bir tablo söz konusu. Bir ilginç bilgi, hani ilginç bilgiler, hı, dedik ya, şaşırtan bilgiler, bir tane vererek başlayayım mı istersen?
4: Olur. Konuş.
5: Şimdi mesela bu FIFA Müzesi'nin de tarihine göre normalde şimdi Dünya Kupası'nı bir ülkenin kendi ülkesine getirmesi için nasıl mücadele ediyorlar, değil,
4: tabii,
5: mi? Ne yarışlar veriyorlar. Bizim bizde de mesela öyle işte stadyumlarımız var.
4: Tabii.
5: Çünkü ciddi bir gelir. Ama o dönemde Dünya Kupası'nı ülkeler istemiyorlar. Yani 1930 Dünya Kupası için 29 yılında bir işte toplantı yapılıyor. Ve toplantıda Hollanda, İsveç, Macaristan ve İtalya adaylıktan çekiliyor. Hani bizim ülkemizde olmasın diyor.
4: Burada
5: Uruguay,
4: evet,
5: kabul ediyor. Uruguay istiyor ve biraz Dünya Kupası'nın işte ilk fitili 1930'da atılıyor. Buraya kadar senin eklemek istediklerin varsa istersen
4: o
5: lütfen.
4: O zaman Uruguay ile başlayalım mı?
5: Başlayalım.
4: 1930 Dünya Kupası sadece ilk turnuva olduğu için önemli değil. Asıl önemi artık futbol ilk kez, az önce sizin de söylediğiniz gibi, olimpiyatların gölgesinden çıkıyor ve kendi başına bir dünya şampiyonası kimliğini kazanıyor. Bu arada 1930 neden Uruguay'da olmuş, hemen onu da aktaralım. Çünkü 24 ve 28 olimpiyat futbol şampiyonu Uruguay. Hal böyle olunca da kendisi bunda hak görüyor. Dene diyor, ben paraları karşılarım diyor, bizim ülkemizde,
5: evet,
4: olsun diyor.
5: Evet.
4: Çok acayip bir şey.
5: Bir de öte yandan da işte biraz önce söyledim, kabul etmeyen ülkeler var. İstemiyorlar,
4: tabii,
5: yani kendi ülkelerinde olması. Çünkü,
4: evet,
5: o zaman sadece maliyet. Bugünkü gibi öyle hani finansal anlamda çok güçlü,
4: yok,
5: reklam, televizyon gelirleri falan hiçbiri yok.
4: Futbolcuların birçoğu, onları da şimdi not söyleyeceğiz dinleyicilerimize, hani önden çok kısa aktarayım. Futbolcuların birçoğu patronlarından izin alamadığı için gelemiyorlar. Böyle bir durum var yani. Yani gelemiyorlar. Niye gelemiyorlar? Çünkü işte uzun bir süre var. Şimdiki gibi tabii ki uçağa binip gitmiyorlar. O uzun deniz yolculukları vesaire,
5: tabii,
4: olduğu için nereden baksanız bir buçuk ay, hatta iki ayı vuran bulan bir işten ayrılma söz konusu. Dolayısıyla birçok futbolcu bu sebeple gelemiyor. Onları da aktaracağız şimdi. Şimdi 1930'a başladık. 1930'da turnuva 13-30 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor. Montevideo'da oynanıyor. 13 takım katılıyor. Evet.
5: Davet usulünde katıl, eleme falan da yok.
4: Yok.
5: Çünkü Güney Amerika'da olduğu için neden bu kadar az sorusuna, çünkü biz daha ileride tekrar bir az katılımlı turnuvalar olacak. Bir tane nedeni var. Güney Amerika çok uzak.
4: Çok uzak.
5: Çok
4: nasıl
5: uzak.
4: Gideceğiz?
5: Yani ona en güzel örnek aslında şu mesela. Belçika, Fransa, Romanya aynı gemiyle gidiyorlar. Çünkü yolculuk 15-20 gün sürüyor. Böyle bir tablo.
4: Şimdi... O halde 1930'un hikayesi için şunu söyleyebiliriz. Futbol zaten büyük bir hikayesi değil. Aksine birilerinin büyük olacağına inanıp siyasi ve maddi risk aldığı bir kuruluş hikayesi. Dönemin dünya atmosferi de kupanın karakterini belirledi diyebiliriz. Çünkü FIFA'nın anlatılarına baktığımızda, bu araştırmayı yaptığımızda 1929 Wall Street'in çöküşünün etkilerini hala taşıyan bir dünya var. Sosyal çalkantılar var, siyasi çalkantılar yoğun. Az önce bahsettiğiniz gibi Uruguay'ın ev sahibi seçilmesi Avrupa'da tepki yaratıyor. Birçok Avrupa ülkesi de bu turnuvadan çekiliyor.
5: Evet, bir de öyle bir tablo var. Yani neden Uruguay'da yapılıyor diye çekiliyorlar, ama tabii bu gerekçelerin içerisinde şu en önemli başlık aslında maliyet.
4: Tabii ki.
5: Gibi görülüyor. Yani çünkü çok ciddi. Yani şöyle düşünün, 15 günde gidiliyor gemi yolculuğuyla gidiliyor oraya ve uzunca bir süre. Turnuvada açılış maçı yapılmayan tek turnuva bu.
4: Açılış maçı olmadan da turnuva nasıl olur?
5: Aynı diyecek? Anda iki maç yapılmış
4: aynen,
5: çünkü.
4: Evet.
5: Çünkü bugünkü futbolun kuralları o zaman yok. Yani bugünkü o hani futbol biraz daha aslında daha iskeleti var ve ete kemiğe bürünmeye başladığı dönemler. Biz de biraz ona anlatıyoruz ve onu anlatırken de aslında hani çok da keyifli bu anlamda.
4: Gerçekten
5: bu.
4: Gerçekten öyle. O halde haydi yolculuğa başlasınlar. Belçika, Fransa ve Romanya Conteverde adlı gemiyle yola çıkıyorlar. Gemide işte FIFA Başkanı Jules Rim de var. Hakemler ve kupa da var. Brezilya heyeti daha sonra yolda bu gemiye alınıyor. Yugoslavlar ayrı bir rotadan geliyor. Meksika var. Önce Havana'ya, sonra New York'a gelip Amerikalılarla Uruguay'a geçiyorlar. Şimdi daha da ilginç olan bir kısım var. Biz buna çok güldük gerçekten. Mısır da aslında gelmek istiyor ama gelemiyor. Mısır gelemiyor. Çok istiyordu gelmeyi ama niye gelemiyor?
5: Niye gelemiyor? Sen söyle.
4: Kötü hava şartları yüzünden gecikiyor ve fırsatı kaçırıyor. Çünkü gemi kalkıyor.
5: Gemiyi kaçırıyor.
4: Yani kötü hava şartlarından dolayı gemiyi kaçırınca Mısır maalesef bu ilk Dünya Kupası'nda olma şansını kaybediyor.
5: Evet, Afrika'daki katılma ihtimali tek olan ülke, üye olan
4: aynen
5: ülke.
4: Aynen öyle.
5: Ve orada ilginç bir şey daha var Selim, bir parantez. Mesela İngiltere katılmıyor. Yani İngiltere FIFA'dan ayrı ama Mısır İngiliz sömürüsü olmasına rağmen FIFA'ya üye oluyor.
4: Evet.
5: Ama gemiyi kaçırdığı için Dünya Kupası'na katılamıyor. Bir ilginç detay daha var, top krizi.
4: Ay, o çok acayip bir şey.
5: Final maçında Uruguay-Arjantin final maçında iki farklı topla oynanıyor iki devre. Yani Arjantin diyor ki maç benim topumla oynansın.
4: Mahalle maçı gibi.
5: Aynen öyle. Uruguay diyor ki hayır, benim topumla oynanacak. Şimdi ilk yarı hakem de diyor ki bu iş böyle olmayacak. İlk yarıyı Arjantin'in topuyla, getirin topunuzu diyor. Sizin topunuzla oynansın. İlk yarı 2-1 Arjantin'in üstünlüğüyle bitiyor. İkinci yarı Uruguay topuyla oynanıyor. Bu sefer de Uruguay 3 gol atıyor ve maçı 4-2 kazanıyor. 1930'un Dünya Kupası Uruguay'a gidiyor.
4: Ama yani şey gibi değil mi, bir anne çocukları kavga eder. Al bu top senin, al bu top. Önce seninkiyle sonra seninkiyle oynayacaksın misali. Aynen öyle bir yaklaşım olmuş. İşte kuralsızlıktan bahsederken söylediğimiz buydu gerçekten. Son ama hangi ülke kendi topuyla oynadıysa o devreyi o kazanıyor ama.
5: Evet.
4: Baktığınız zaman.
5: Tabii.
4: Böyle bir
5: işte
4: durum
5: Uruguay
4: var.
5: Uruguay 3 gol atıyor yani kendi topuyla. Demek ki bir şeyi de varmış yani. Bir mucizesi de varmış bunun yani.
4: Ve beni en çok etkileyene geldi. Efendim çok tuhaf bir şey bu gerçekten. FIFA'nın kendi kural tarihine göre Dünya Kupası'nın efendim ilk 37 yılında oyuncu değişikliği yok. Yani 1930 yılında sakatlanırsanız geçmiş olsun.
5: Ya sahada oynamak zorundasınız sakat.
4: Ya da takım eksik.
5: Ya da takım eksik olacak.
4: Ya bu çok acayip bir şey. Düşünsenize şu anda olduğunu bunun.
5: Ve bu 1930'da başlıyor. Hani tabii 1930'dan 1960'lara kadar bu kural böyle.
4: Tabii 37 yıl yok bu kural. Yani 37. Sakatlandıysan sakatlanmayacaksın. Dikkat edeceksin kendine. Öyle yalandan atmayacaksın.
5: Ama o dönemin maçları da değil mi? Yani devamında anlatacağız. Tam böyle kemikler kırılıyor, tabii. Kollar kırılıyor, bacak kırılıyor. Tabii. Hani kaşlar, gözler ya, bir nevi bir savaş da var orada.
4: Aynen öyle, kol bacak kırılıyor. Yani hani şimdilerde böyle daha ceza sahasına yaklaşınca kendini atmalar falan, orada o riski göz

0: diyerek ekstra şeylerle, notlarla böyle en vurucu yerleri mesela. Tamam. Sen senin için en vurucu yer neresi? Benim için en vurucu yer neresi? Oradan gidelim istersen. Tamam. İstersen zaman ilk bilgiyi ben vereyim. Olur. Sonra sen gel.
1: Siz başlayın o zaman.
0: Şimdi Romanya takımını bizzat Kral 2. Karol seçiyor. Romanya Kralı. Kral oyuncuların iş yerlerinden izinlerini şahsen alıyor ve turnuva dönüşünde işlerini kaybetmeyeceklerine dair futbolculara garanti veriyor.
1: Kral söz konusuysa işveren de bir şey diyemiyor.
0: Ama kral da kralmış ha, yani bakıldığında işte. Değil mi? Yani hani futbol aşığı bir kral yani ve 1930'lar.
1: Evet, gerçekten şahaneymiş. Şimdi az önce çok kısa bahsettiğimiz bir gemi yolculuğundan bahsetmiştik. Avrupa'dan katılan 4 takım Fransa, Belçika, Romanya ve Yugoslavya aynı gemiyle yola çıkıyorlar. Ve bu 15 gün süren yolculuk boyunca futbolcular güvertede kondisyon çalışmaları yapıyorlar ve topu denize düşürmemek maharet burada. Topu denize kaçırmamaya çalışarak dar alanda antrenmanlarını beraber yapıyorlar. Çok tatlılar ya. Nasıl bir antrenmandır o? Taktikleri de öğreniyorlar bu arada.
0: Bir de kekeme hakem vardı galiba. Sen ondan da bahsetsene.
1: Şimdi kekeme olduğu rivayet ediliyor hakemimizin. Ama kekemeliğinden ziyade kıyafetiyle de çok konuşulan bir hakem. Şimdi biz hakemleri tabi biliyorsunuz, o klasik ya fosforlu ya siyah formalarıyla biliyoruz ama o dönemde efendim final maçının hakemi sahaya ceket, kravat ve bir golf pantolonuyla çıkıyor. Yani inanılmaz derecede şık bir çıkıyor. Bu arada işte kendisinin kekeme olduğu söyleniyor. Onunla ilgili bir şey anlatamayacağım. Ama şöyle bir durum da var. Kendisi bu şıklığının yanı sıra olası diyor bir isyan durumu olursa diyor, beni diyor bir bot hazır bekleyecek diyor, hemen diyor koşarak diyor maçı terk edeceğim diyor, kendimi diyor garanti almama lazım diyor.
0: Maç o anlamda da tehlikeli yani. Böyle o anlamda tehlikeli gidiyor. Şimdi ilk golün hikayesi var mesela. Fransız Laurent ilk golü ve Dünya Kupası tarihinin ilk golünü atıyor ama bunun ne kadar tarihi bir olay olduğunu tabii anlayamıyor. Kendisine yıllar sonra sorulduğunda da diyor ki, attığımda sevindik ama sadece sıradan bir gol gibiydi. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk diyor. Ya yani dünya tarihinin, Dünya Kupası'nın ilk golünü atan isim ilk attığı golle ilgili sıradan hiç bir goldü, bilmiyorduk diyor.
1: Değil mi?
0: Yani tablo böyle.
1: Şimdi hakemden bahsetmişken ben bu yandaki isimlerden devam edeceğim. Bir de masörümüz var efendim. Bayılan bir masörümüz var. ABD Arjantin yarı finalinde bir sakatlık için sahaya giriyor ABD'li masör ve kloroform şişesini yere düşüp kırıyor. Bu arada kloroform böyle hoş kokulu, renksiz, uçucu bir gaz ama o dönemlerde geçmişte anestezi olarak kullanılan bir şey. Ve son derece tehlikeli bu arada. Yani ölüme bile sebep açabilir. Efendim o şişeyi kırınca çıkan gazdan kendisi etkileniyor. Sağ içinde bayılıyor ve bir süre sonra futbolculara yardım etmek için girmişti ama futbolcuların taşımasıyla sahadan ayrılıyor.
0: Güneş gözlüklü kaleci var. Peru-Romanya maçında Peru kalecisi, pardon, maça güneş gözlükleriyle çıkmak istemiş ancak hakem buna izin vermemişti. İzin vermiyor mu? Hala bu durum FIFA tarihinde, yani bu bir stil miydi yoksa bir koruma amaçlı mıydı, neden olduğu bilinmiyor ama güneş gözlüğüyle maça çıkma girişiminde bulunan ilk kaleci bu.
1: Yani aslında neden olmasın? Ben şu anda düşünüyorum mesela.
0: Ama tehlikelidir ya. Şimdi top falan gelse gözlük kırılır yani.
1: Ama yıllarca gözlükle oynayan bir Ronaldinho vardı mesela. Problem vardı ama.
0: Ama onun şeydir muhtemelen, yani camları bu teknolojide daha şeydi. Şimdi o dönem
1: için tabii doğru.
0: 1930'daki gözlük camını düşününce tabii. Hani bayağı cinayet silahı olabilir yani.
1: Doğru, onu hiç düşünemedim. Şu anda olmamasını değerlendirdim de. Şimdi bir de Yugoslavya'nın bir boykotu var efendim. Bu işin biraz ciddi kısmında. Yugoslavya takımı efendim aslında Hırvat ve Sırp'tan karma bir takım olacaktı. Ancak Hırvatlar federasyon merkezinin Zagreb'den Belgrad'a taşınmasını protesto ediyorlar ve gelmeyi reddediyorlar. Hal böyle olunca Yugoslavya takımı tamamen Sırp oyunculardan oluşuyor.
0: Sen biraz bahsettin, ilginçmiş bu arada bu da. Yani böyle hani kırıldık. Böyle çok daha hani aslında bugün hani profesyonellik diye anlatılan futbolun çok çok daha dışında. Çünkü tabii, futbol oynayanların çoğu aslında bu bir hani hobi gibi. Hepsinin
1: doğru,
0: bambaşka meslekleri var aslında. Ki önümüzdeki yıllarda o bambaşka mesleklerden de bahsedeceğiz. Biraz bahsetmiştim Mısır'ın kaçırdığı gemiyi. Tekraren söyleyeyim, Mısır turnuvaya katılacak tek Afrika ülkesi olacaktı. Ancak Akdeniz'deki fırtına nedeniyle takımı Uruguay'a götürecek

0: Gemiyi kaçırdılar ve turnuvadan çekilmek zorunda kaldılar. Yani gemi kaçırdığı için gemiye fırtına nedeniyle gemiye yetişemediği için Dünya Kupası'na katılamayan tek ülke.
1: İlk Dünya Kupası. İlk ya. Dünya Kupası. Bu kadar Kupası'na. Da önemli bir şeye katılamamak.
0: Ve buna çok... irade göstermek de Mısır. Yani birçok evet. Avrupa ülkesi falan gitmiyor ama Mısır hani katılmak konusunda da ısrarcı.
1: Evet, bu irade de çok başarılı.
0: Ama ona rağmen olmuyor.
1: Yine az önce söylediğim oyuncu değişikliği yok demiştik efendim. Sakatlanan oyuncu yerine bir başkası giremiyor ve işte Peru-Romanya maçında bir oyuncunun bacağı kırılıyor Peru'da ve Peru maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kalıyor. Yani aslında hem sakatlığı sen yaşıyorsun.
0: Evet.
1: Cezayı da sen çekiyorsun.
0: Aynen öyle.
1: Tam aslında öyle. Burada şey de olabilir. Hani diğer futbolcular sakatlamaya mahal verecek harekette de bulunabilir aslında.
0: Tabii zaten
1: olursan.
0: Bu bilerek yapılıyor yani bilerek zaten yani. Bayağı bir. Hani iyi futbolcuların başına çok geliyor bu.
1: Vazgeçtim ben gelmesin bunu.
0: Anlatabiliyor muyum?
1: Acaba
0: yani,
1: mı demiştim
0: hani
1: ama
0: hani şöyle yani hani bir şekilde futbolcu nakavt edelim oyun dışı kalsın. Hem eksik olsunlar hem iyi bir futbolcularını bir anlamda ya bugün olduğunu düşünsene.
1: İşte
0: şimdi biz 1930'lar 1930'lar diye şey yapıyoruz ama bugün olsa ya kan gövdeyi götürür herhalde.
1: Götürür. Hem de ne götürür.
0: Ya süre karmaşası bu Arjantin-Fransa maçında çok ilginç. Ben bunu çok bildim okudum. Arjantin-Fransa maçında hakem maçın bitimine 6 dakika varken maçı bitiriyor. Fransızlar protesto ediyor. Bu protesto bayağı da uzun sürüyordu öyle. Hani aralıksız bir protesto ediyor. Bunun üzerine duş almaya giden oyuncular geri çağrılıyor. Ya biz 6 dakika eksik şey yapmışız. Düşünsene yani. Bornozla çıkıldığını düşün.
1: Yani onun
0: ıslak
1: gibi bir
0: ıslak.
1: Şey oluyor yani. Maçı... Ben duşa girmiştim.
0: Hayır, ısrarı da iyi yani. Anlatabiliyor muyum? Maçın o kalan 6 dakikası oynanıyor gene.
1: Oynanıyor. Demek ki artık taraftar nasıl bir şey yaptı? Hakem nasıl bir... Acaba bu bizim hakem miydi? Korkan. Kibar hakem mi? Belki de ondan öyle kaldı adamcağız. Bu şekilde de efendim 1930 yılında dünyanın ilk Dünya Kupası da nokta nokta böyle küçük küçük notları da aktardık ve böyle bitti. 4 yılda bir gerçekleşiyor Dünya
0: evet.
1: Kupası halen de bu böyle değişmedi. Ve işte 1930 yılından sonra 1934'e geldiğimizde İtalya'ya uzanacağız efendim. 1934 Dünya Kupası 27 Mayıs 10 Haziran 1934'te İtalya'da oynanıyor. İtalya Çekoslovakya'yı uzatmada 2-1 yenerek ilk kez şampiyonluğunu da kazanmış oluyor.
0: Evet, bu arada ev sahibi olup İtalya ev sahibi olup değil mi turnuvada
1: evet.
0: Eleme oynayan da tek takım yani
1: evet.
0: Turnuvaya katılmak için. Eleme oynayan da tek takım. Burada biraz başvurular da artıyor artık. Hı-hı, ilgi
1: tabii,
0: büyüyor.
1: Tabii.
0: Tabii bir de şey de var. Avrupa'da olması hı-hı. Daha da kolaylaştırıyor bir anlamda.
1: Uruguay küsüyor ya.
0: Evet, şimdi Uruguay neden küsüyor? Sen onu bir anlat. Uruguay.
1: Orayı da anlatacağım ama dur.
0: Ya mesela Uruguay hani mesele şu. Uruguay'da olduğunda 13 takım katılıyor. Avrupa'da olduğunda 32 takım. Değil mi? Başvuruya
1: evet.
0: Katılıyor.
1: Evet.
0: Ve Uruguay da bunu protesto ediyor yani hani
1: evet,
0: yani
1: bize gelmediniz
0: tabii bayağı
1: geldiniz,
0: şey yani bize niye geldi bize gelmiyorsunuz oraya halbuki tam bir mahallet oraya niye gittiniz diye ve bu da tarihe geçiyor bu arada
1: evet.
0: Değil mi
1: evet.
0: Tarihte ilk yani bir önceki Dünya Kupası'nda şampiyon olup bir sonraki
1: küsmesi de bence tarihe geçiyor.
0: Küsüp
1: yani.
0: Gelmedi.
1: Küsme sebebiyle gelmemiş. Şimdi ama 1934'te İtalya'da düzenleniyor ama ülkedeki atmosfer de kupada böyle belirleyici oluyor. Çünkü İtalya Mussolini'nin faşist evet. Rejimi altında ve işte dolayısıyla Mussolini rejiminin çok fazla sahada dahi etkilerini görüyoruz.
0: Tabii
1: hele bir görmeyin.
0: Dünyada öyle bir tablo var. Yani artık faşizmin yükseldiği bir dönem. İşte Benito Mussolini var ve Benito Mussolini de şey de yapıyor yani İtalya ev sahipliği yapıyor ama faşist rejim dünyaya karşı da kendisini bir meşru kılmaya çalışıyor. Aslında kupayı da bu anlamda kullanıyor. Yani kupanın o nasıl diyeyim futbolun hani bugün futbol sadece futbol değildir
1: evet.
0: Sözünün aslında böyle ilk ete kemiğe büründüğü yerlerden biri
1: evet,
0: denebilir.
1: Peki siyasi yani, olarak ilk gözüktüğü yerde olabilir.
0: Ve rejimin de kendi rejiminin de gösterisi hani doğru. Güç gösterisi haline
1: tam
0: de
1: güç gösterisi.
0: Getiriyor bunu. 32 takım katılıyor. İlk gerçek eleme düzeni burada bu arada yapılıyor. Hı-hı. Eleme düzeniyle. başlıyor. Bu da yani şimdi o kadar fazla detay var ki hiçbirini kaçırmak da istemiyorum ama hani çünkü her Dünya Kupası'nda şimdi mesela bir tane 2026 işte bir ay sonra bir buçuk ay sonra başlayacak Dünya Kupası'nda bir kural değişikliği olsa yani ne bileyim taça dair hani taç atarken tek ayağını havaya kaldırmayacaksın artık diye. Değil mi? Bu aylarca tartışılır, tabii, konuşulur tabii. Üzerine. Ya şimdi burada o kadar şey ki, o kadar farklı başlıklar var ki yani futbol o kadar fazla değişmiş ki çünkü daha biz iskeletini alıyoruz. O yüzden çok fazla detay var.
1: Çok çok detay var. Biz böyle birazcık cımbızla da çekmeye çalıştık onları.
0: Tabii. En kritik olanlarını seçmeye
1: öyle.
0: Çalıştık.
1: Az önce aktardınız. Uruguay işte Montevideo'ya gitmemesine kızgın olduğu için İtalya'daki kupaya gelmiyor. Mısır geliyor. Çok şükür Mısır.
0: Çok şükür.
1: Çok şükür Mısır İtalya'ya ulaşabiliyor. İlk Afrika takımı. Evet. Turnuva tarihine geçen ilk Afrika takımı olarak Mısır geçiyor. Şöyle bir baktığımızda 1934 için şöyle diyor FIFA'nın tarihçesinde. Hı. Avrupa merkezli sert bir turnuva oldu. Öte yandan Afrika'nın da ilk kez bu sahneye çıkışıyla bir tarih yazıldı diyor. Ve kurallara ve formata baktığımızda 1934 bugünkü futbol izleyicisine biraz acayip görülebilir. Neden? Çünkü birkaç tane madde var. İşte final aşaması tamamen tek maçlı eleme sistemiyle oynanıyor. Grup yok. Hata payı da yok bu durumda.
0: Aynen.
1: Ve çok acayip bir şey geliyor. Hazır mısınız? Dinleyeceğimiz hazır mı? Beraberlik halinde ne olabilir? Yani berabere kaldınız. Yani puan desen değil, şu değil. Berabere kalınca maç tekrar oynanıyor. Ya sıfır yani oynanmadığı sayıyor seni.
0: Evet.
1: Tekrar yenene kadar. Hani şeyi falan mesela olmamış. Hani şu anda nasıl bir uzatma var. İşte bir 15 dakika uzatma, ikinci uzatma dakikası sonra işte altın goldür veya penaltılara gider vesaire. Ama o zaman bunu hiç görmüyor. Hayda baştan bir 90 dakika olmuş. Yazık, çok yorulmuşlardır.
0: Çok yazık. İşte her Dünya Kupası bir önceki Dünya Kupası ders niteliğinde
1: evet,
0: oluyor.
1: Çok doğru.
0: Ama tabii uzun sürüyor bu kuralları değiştirmek. Yani 37 yıl boyunca sakatlanan oyuncuyu değiştirmemek nedir ya? Ya bunda niye ısrar ettiniz bu kadar? Hani bir kişinin aklına gelmez mi ya? 37 yıl hadi 10 yılı anlarım yani 15 yılı anlarım da 37 yıl be kardeşim ya. Hani ilk kimin aklına geldi ona da geliriz yani ilerideki programlarda.
1: Vur kır parçala bu maçı kazanlar buralardan çıktı demek ki.
0: Biz tabii biraz anlıyoruz. Şey tabii şöyle İtalya'daki durum şimdi tabii 38'i anlatırken değiniriz muhtemelen ama 34'teki İtalya Dünya Kupası'nda o Benito Mussolini'nin işte mesela faşist selamları verince hakemler üzerinde
1: falan.
0: Baskısı işte İspanya ile yaptığı maçta mesela hani İspanya tarihi bunu hala kendisine maçı bizden çaldılar
1: tabii,
0: diye
1: tabii.
0: Geçiyor. Ve çünkü şöyle yani kaleciye faul yapılan bir gol veriliyor faul yapılmasına rağmen. Yani İspanya İtalya lehine çok fazla düdük çalındığı bunlar o tarihlerde sürekli yazılıyor, çiziliyor. Hı hı. Ve bunda da bu Benito Mussolini'nin ciddi etkisi olduğu söyleniyor da değil sadece.
1: UEFA'nın ilgili yazısında bile ev sahibinin lehine görülen tartışmalı hakem kararları var diye bir not düşülmüş. Yani UEFA'nın resmi sitesinde bile var. Hani maç çalındı tamam demeyelim ama resmi kaynaklara baktığınız zaman da bunu görüyorsunuz. Tartışmalı hakem hataları hep varmış.
0: Hep varmış ama işte.
1: Ama bunun sebebi belli.
0: Bunun sebebi çok net belli. Ama orada ilginç olan şey şu. Benzerlik şu hala bak kaç yıl geçmiş aradan. Tabii ki bir faşist şeyle karşılaştırmıyorum.
1: Yok,
0: ama orada da bir siyasi irade var. Öyle ya da böyle.
1: Siyasi yapı var.
0: Yani bir şekilde. O yüzden hani müdahale etmiş ve böyle. Şimdi İtalya'daki yani dünya atmosferi artık yavaş yavaş o İkinci Dünya Savaşı'na giden de bir süreç ciddi şekilde yaşanıyor. Bu hissediliyor da Dünya Kupası'nda da hissediliyor artık yavaş yavaş. 1934 Dünya Kupası'nın hani böyle ilginç senin notlarda okuduğunda aklında kalan ilginç bilgileri...
1: Geçelim
0: mi? Daha
1: geçelim.
0: Eklemek istediğin var mı senin?
1: Yok hayır bunları zaten şimdi uzun uzun anlatırız. Kısa kısa anlatırız.
0: O zaman sende.
1: O zaman 1934'e dair bilgilere baktığımızda hani başından beri söylediğimiz Mussolini'nin propaganda aracına dönüşmüş durumdaydı. Maçlardan önce efendim İtalyan futbolcuların faşist selamı vermesi zorunluydu.
0: Diğer bilgi ben destekleyeyim. Yani Vincere o Morire, kazan ya da öl. Mesaj bu.
1: Final maçı
0: maçından önce oyunculara Mussolini'den geldiği söylenen bu kısa mesaj. Yani böyle bir mesaj geldiği söyleniyor. Futbolcular üzerinde işte bu devasa bir baskı baskı yaratma ne demek yani? Ya kazanacağım ya da öleceğim ya. Hani tabii. Seçeneğine bakar mısın?
1: Tabii
0: yani,
1: ki.
0: Nasıl oynarsın hani bu baskıdan başka bir şey?
1: Hatta kaleci kombi. Korkunç.
0: Maçtan sonra hayatımı kurtardım dediği söyleniyor. Yani bu rivayet odur ki böyle bir tablo var. Ve o dönemin aslında o faşist iktidarının futbola nasıl işte oradan dahi bir tarif yapılabilir yani. Kazan ya da öl.
1: Ve yine başında söylediğimiz gibi Uruguay'ın bir intikamı söz konusuydu. 1930'da ilk kupaya ev sahipliği yapıyor. Hem de kupayı kazanıyor. Ancak turnuvaya katılmayı reddediyor. Ve bu da şu şekilde tarihe geçiyor. Bir önceki şampiyonun ünvanını korumak için katılmadığı tek dünya kupası olarak da tarihe geçiyor. Uruguay küslük yaptığı için. Küslük yaptığı için diyoruz.
0: Tabii şimdi 30 olimpiyatların içindeyken geriye doğru dönsek 30 ilk dünya kupasını kazanıyor. Olimpiyatların içindeyken 26-22'yi de kazanıyor. Aslında ben biraz şeye benzettim bunu Uruguay'ı. Şimdi Uruguay'ın daha sonra da bir şampiyon olacak ama Fenerbahçe'nin yıldız meselesine benzettim. Yani bakıldığında öyle değil mi?
1: Tabii.
0: Uruguay'ın aslında 2 değil 4 dünya şampiyonluğu var. Yazılması
1: sayılsa,
0: lazım.
1: Tabii.
0: Değil mi?
1: Olimpiyat
0: biraz o Fenerbahçe'nin
1: sayılsa,
0: yıldız şeyine
1: Fenerbahçe'nin de 59'un öncesine gidilse orada yaramı deştiniz Fethi Bey. Niye şimdi açtınız? Bunu bilemedim ki ben.
0: Peki. Ama benzer o yüzden yani.
1: Benziyor evet hani, ama bu açıdan hiç düşünmemiştim.
0: Ama boşuna da küsmemiş yani şimdi. Var, o kadar çaba harcıyor. Ya paranızı ben veriyorum diyor ya.
1: Ceplerine
0: ya
1: para
0: gel
1: koymuş.
0: Hani ben paranızı veriyorum ki Uruguay yani hani aynen. Diğer bahsi geçen ülkeler ekonomik anlamda çok daha zenginler.
1: Ben ona da çok şaşırdım biliyor musun? Uruguay'ın kaynağına da şaşırdım ben burada açıkçası.
0: Yani stadyumlar falan yapıyorlar. O yüzden hani yani finansal anlamda ya da işin bürokratik anlamında bürokrasisinde evet Avrupalıların Avrupa'nın futbola kattığı kazanım vardır. Ama oyun anlamında, saha anlamında evet. Güney Amerika'nın katkısı gerçekten çok yatsınamaz çok yani. Gerçekten. Hatta bu noktaya gelmesi Güney Amerika'da hani bir yüzdeye vursak okuduğum tarihten içinden sadece çıkartırsam Güney Amerika biraz daha öne geçmiş oluyor. Çünkü gerçekten inanılmaz bir çaba harcıyorlar yani bunun için.
1: Şimdi
0: tarihi rekor var
1: rekor,
0: değil mi?
1: Evet.
0: Luis Monte 1930 finalinde Arjantin formasıyla oynamıştı. 1934'te ise vatandaşlığa geçirilerek İtalyan formasıyla sahaya çıkıyor. İki farklı ülke formasıyla iki dünya kupası finali oynayan tek futbolcudur.
1: Ya ve işte daha sonra Monti'nin bunun ardından gelen meşhur bir sözü var. Evet. Diyor ki 1930'da Arjantin'de kazanamazsam beni öldüreceklerini söylediler. 1934'te İtalya'da kazanamazsam kurşuna dizileceğimi söylediler. Monti yani.
0: Kaçarın yokmuş Monti.
1: Kaçarın yok.
0: Gerçekten
1: ama
0: ya.
1: Ama kaçmış ikisinden de.
0: İkisinden de
1: kurtarmış gerçekten. Yani helal olsun.
0: Ama tarihe geçmek gerçekten budur yani. Hani bu arada hani ciddi bir baskı olmuş yani.
1: Tabii yani.
0: Yani hem ya. Orada şey yani final oyuna.
1: Gülüyoruz aslında ama hani.
0: Tabii ki.
1: Futbolcuların üzerindeki baskıyı düşünsenize.
0: Tabii Arjantin'de kazanamayınca öldür kaçmış. İtalya'da kazanmış yani İtalya'da böyle bir tabloyla. Karşı karşıya kalmış. Biraz önce bahsetmiştim. İtalya-İspanya çeyrek finali futbol tarihin en sert maçlarından biri. O kadar bir sert maç ki bir berabere bitmiş ve o zaman penaltılar olmadığı için ertesi gün tekrar maç yapılmış evet. İşte. Biraz önce sen de bahsettin yani.
1: Böyle oluyor.
0: Yenene kadar devam.
1: Ay çok fena. Sakatlıklar da yine çok fazla ön plandaydı. İlk maçta efendim İspanya'nın efsane kalecisi Ricardo Zamora dahil 7 oyuncu, İtalya'nın ise 2 oyuncusu sakatlanınca bir sonraki maçta oynayamıyorlar. Ve işte burada da hep İtalyanların sertliğine hakemlerin göz yumduğu da yıllarca
0: söyleniyor
1: bir şey.
0: Ve ona bir örnek de işte İtalyan o zaman Mussolini maçlardan önce hakemleri akşam yemeğinde ağırlıyor Allah. Ve onlara tavsiyelerde bulunuyor.
1: Neden yapmışlar ki direkt kupayı verselermiş İtalya'ya?
0: Yani şimdi yok şimdi çok da hani İtalyan futbolcuların hakkını yemek istemiyorum yani.
1: O da
0: hani,
1: başka bir şey ama ona da gölge düşürüyor sonuçta bu. Yani o gerçek ortadaki başarıya da gölge düşürüyor. Yani
0: aynen
1: hep söylenen
0: öyle.
1: Bir
0: maalesef
1: şey bu.
0: Öyle.
1: Ve işte bakın hakemlerden bir tanesi de İsveçli hakem Eklund. Yarı finalde İtalya'nın Avusturya'yı elediği maçta işte o İtalya lehine verdiği kararlarla büyük tepki çekiyor. Ama sonra ne oluyor? Final maçına da kendisi atanıyor. Yani yorumsuz.
0: Ya bir şey, grup aşaması yok ya 1934 evet. Dünya Kupası'nda, çok ilginç yani, eleme usulü var ve hani mesela maçı, bir maç oynuyorsun, kaybediyorsun, doğrudan gidiyorsun, grup evet. falan yok. Çok yazık ya, bu yüzden ya üzüldüm gerçekten buna yani. Brezilya ve Arjantin'in o kadar yolu gemiyle geliyorlar, o kadar yolu gelmişler, tek maç oynamışlar, yenilmişler ve tekrar geri gitmişler.
1: Ay
0: yani.
1: Çok yazık ya.
0: Ve biliyorsun hatta bunlar otelleri falan da önden tabii, hazırlamışlar tabii, ya. Tabii, o yüzden tabii. Oteldeki o şeyleri uçak biletlerini falan, o zaman uçak yok tabii, otel masraflarını tabii, falan tabii. İtalya'ya şey yapmışlar, hani onlar kalmış onların yerine, hiç olmazsa paramızı kurtaralım gibi bir tablo söz konusu olmuş.
1: Peki, ve Giuseppe Meazza, İtalya'nın yıldızı. Meazza turnuvanın en büyük figürüydü. İşte bugün Inter ve Milan'ın ortak kullandığı stadyumun adıdır. Dinleyiciler daha ziyade bu stadyumun adını San Siro olarak bilirler. Evet. Ama onun başında da Meazza, Giuseppe Meazza San Siro stadı olarak bilinir bu stad.
0: Son ilginç bilgiyi, şaşırtıcı bilgiyi, komik bilgiyi de ben vereyim. Avusturya Almanya üçüncülük maçı oynuyor. Sahaya çıktıklarında iki takım da beyaz formayla çıkıyor. Haliyle karışıklık olacak diye Avusturya'ya, o zaman İtalya'daki Napoli, o zaman Napoli böyle çok yerel bir kulüp, Napoli'nin mavi formasını veriyorlar ve mavi formayla maça çıkıyor. Napoli şeyleri falan da var, armaları
1: ya,
0: falan da
1: var. Ne kadar o imkansızlıklardan bahsettik işte, de yani ne kadar imkansızlıklar içerisinde halen yapılmış olması da bir başarı aslında. Bir
0: tabii
1: başarı.
0: Ki o irade çok çok önemli. Hı-hı. O irade sayesinde bugün gerçekten o senin programın açılışında bahsettiğin milyarlarca insanın izlediği futbol turnuvalarını seyrediyoruz diyelim ve
1: 38'e gidelim. 1938'de efendim Fransa'dayız. 1938 Dünya Kupası da 4-19 Haziran 1938 tarihleri arasında Fransa'da oynanıyor. İtalya finalde Macaristan'ı 4-2 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oluyor. Aslında bir nevi 34'e de gönderme yapıyor burada
0: tabii,
1: İtalya.
0: Biz tek başına hani biz de hakemlerle
1: şimdi
0: söyledik
1: değil. Ya hani bakın diyor, biz diyor kazandık diyor. Böylece kupayı da ard arda kazanan bir takım oluyor ilk kez. Ard arda kazanan bir takım oluyor. Hani bir nevi de aslında gönderme yapıyor.
0: Tabii resmi tarihe bakıldığında 30'dan alırsan evet, ama ben orada hala Uruguaycıyım yani. 22, 26, 30 yani.
1: Siz oradasınız.
0: Hala oradayım yani.
1: Bu arada burada şöyle de bir durum oluyor. İlk defa ev sahibi ülkede kazanamıyor. Şimdi bundan öncekiler evet. hep ev sahibi ülkeler kazanmıştı. 38'de Fransa'da oluyor ama tekrar İtalya'nın kazanması
0: Fransa'nın
1: da.
0: Fransa'nın ilk rekoru bu.
1: Yazık olmuş Fransa. Bu arada 1938'de tabii ki oynandığı zaman hiç kimse bilmiyor ama İkinci Dünya Savaşı patlamadan önce yapılan son Dünya Kupası
0: evet.
1: bu. İnsanlar bir sonraki Dünya Kupası için 4 sene değil 1950'ye kadar, yani 12 sene beklemek zorunda kalacaktı ama tabii o zaman bunun hani fitilleri vardı
0: i̇şte
1: ama ayak farkında değildi.
0: Tabii ayak izleri de var mesela, işte 1938'de Hitler Avusturya'yı işgal ediyor. O yüzden Avusturya kupaya katılamıyor. İspanya'da iç savaş var. Hı hı. O yüzden İspanya turnuvaya katılamıyor. Ama mesela bugünkü Endonezya, ben eski hı hı. o zaman Hint Adaları evet. diye geçiyor ismi. Endonezya Dünya Kupası finallerine katılan ilk Asya takımı oluyor mesela. Hı hı. Küba çeyrek finale kalıyor. Brezilya turnuvadaki tek Güney Amerika temsilcisi olarak ve yıldızlaşan bir takım olarak da öne çıkıyor. Böyle ön bilgileri şimdilik verebilirim yani.
1: Turnuvanın formatına bakalım. 38 ve 34 gibi tamamen eleme usulü oynanıyor. Yine grup aşaması yok. Ve burada da ilk kez hem ev sahibi hem de son şampiyon otomatik katılım hakkı alıyor. Böyle de bir durum var.
0: 38'de bu kural artık
1: evet.
0: belirlenmiş.
1: Ve bakın, beraberlik halinde uzatma oynanıyor. Yani daha önceki iki Dünya Kupası'ndan bunu not almışlar. Futbolcular yoruluyor artık, buna bir hal çare bulalım demişler. Eşitlik bozulmazsa, çünkü tekrar ediliyordu maç. Ve hemen baktığımızda da Küba, Romanya ve Almanya, İsviçre eşleşmeleri aynen tekrar maçı yapılıyordu. Şimdi artık uzatma oynanıyor. Şahane bir şey.
0: Ama uzatmada da sonuç alınmazsa
1: tekrar oynuyor.
0: Tekrar oynanıyor.
1: İşte orada onu gene orada gene oraya
0: yani
1: dönüyor.
0: Yani çözümü daha arayış içindeler ama çözümü bulamamışlar. En gollü maç hala Dünya Kupası tarihinde Polonya-Brezilya maçı. Brezilya 6-5 kazanıyor ve 11 gol hala en gollü maç olarak duruyor. Yani ben hatırlıyorum böyle 8-0'ları da hatırlıyorum. Ama 11 gol atıldığını gerçekten yok yani.
1: Bunun sebebini de söyleyeceğim ben sonra. Offside falan o kadar değişik ki kurallar. Rahat rahat orası yol geçen anı gibi gidiyorlar. Şimdiki offside kuralları olmadığı için bu yıllarda hani şimdi az önce de mesela bahsettik 7-1 bitiyor, 6-0 bitiyor, 6-1 bitiyor. Hani bunlar bizim bir futbol karşılaşmasında çok sık gördüğümüz evet. rakamlar değil. Ama işte bunlar bu kurallardan kaynaklanıyor. Futbolcun yok çıkıyor, 10 kişi devam ediyorsun veya işte offside ile ilgili kuralları az sonra açıklayacağız. Hani dolayısıyla böyle olduğu zaman bol goller, bol bol goller geliyor.
0: Şöyle
1: bisiklet vuruşu vardı, siz onu anlatacaktınız.
0: Bisiklet vuruşunu, bisiklet Leonidas. Vuruşunu sen onu sen anlat.
1: Anlatayım.
0: Ben diğer başlığa geçeyim.
1: Tamam. FIFA'nın teknik tarih anlatısına göre anlatıyorum. Leonidas bisiklet vuruşunu dünya sahnesinde meşrulaştıran bir oyuncu olarak anılıyor. 12 Haziran 1938'de Çekoslovakya'ya karşı yaptığı akrobatik vuruş bu hareketin en ünlü ve erken örneklerinden biri sayılıyor. Yarı finalde sakatlığı sebebiyle oynayamıyor. Bu Brezilya açısından da büyük bir kırılmaydı ama maalesef oynayamıyor. Ama bu hareketiyle, bu bisiklet vuruşuyla da dünya tarihinde tek diyebiliriz Leonidas.
0: Şimdi ben şeyi söyleyeceğim Selin. Fark ettiysen mesela Avrupa'daki dünya kupalarına Güney Amerikalılar yoğun bir şekilde katılıyorlar. Yani Uruguay dışında Küba'ya, Küba çeyrek finale kalıyor yani.
1: Evet.
0: Ve hani bu anlamda hani futbolu o anlamda çok destekliyor. Avrupa'dan işte aynı tavrı görmüyoruz. Bir, şimdi süremiz de azalıyor. Biraz hızlanalım mı?
1: Hızlanalım.
0: Mesela bu yarı finalin unutulmaz anlarından biri. Bu Giuseppe Meazza'nın penaltısı. FIFA'nın özel yazısında da
1: yani bu penaltı ne vuruşuyla
0: şortu neredeyse
1: değil.
0: Şortu neredeyse düşerken attığı gol. Yani evet. tuhaf bir sahne oluyor ve tarihe geçiyor. Finalde Paris seyircisi bu arada. Fransa Mussolini rejimini ve İtalyan oyuncuları faşist selamı veriyorlar hala. Hı hı. Tepki gösteriyorlar ve Macaristan'ı destekliyorlar o yüzden. Ama buna rağmen evet. İtalya 4-2 yeniliyor. Diyelim 38 Haydi. Dünya Kupası'nda Fransa'da böyle senin gözünden kaçmayan, ya şu bilgi çok enteresan dediğin bilgiler sıralasak da ne dersin sıralasak diye.
1: Şimdi bir tane böyle çok da böyle hoş olmayacak bir şey bu ama Avusturya'nın kayboluşu diyebiliriz. Avusturya turnuvaya katılmaya hak kazanmıştı ancak turnuvadan kısa bir süre önce Nazi Almanyası tarafından ilhak edildi. Bu sebepten de Avusturya takımı turnuvadan çekilmek zorunda kaldı.
0: Hemen oradan gene devam edeyim ben de. Almanlar dönemin en iyi takımlarından biri olan Avusturya'yı, en iyi oyuncularını kendi takımlarına oynamaya zorluyorlar bayağı bir. Ancak iki farklı futbol kültürü uyuşmuyor. İkisi farklı disiplinler haliyle ve favori gösterilen bu karma Almanya ilk turda daha İsviçre'ye elenerek büyük bir şok yaşıyorlar. Beklenti büyükmüş.
1: Ve Matthias var. Matthias da onun onuru olarak geçen bir şey bu. Matthias Sindler futbolun Mozart'ı evet. lakaplı Avustralyalı bir yıldız kendisi ve kendisi Nazi forması giymeyi reddediyor. Ve daha vahimi, bu reddedişten kısa bir süre sonra evinde ölü olarak bulunuyor. Resmi kayıtlara baktığınız zaman bir gaz zehirlenmesi diye geçse de bu ölüm hala şaibeli, hala gizemli diyebiliriz.
0: Yani öyle de görülüyor maalesef. O dönemin tarihi koşullarını da düşündüğümüzde şaibeli denmesi çok normal. İtalya'nın çeyrek finalde Fransa'yla oynuyor ve faşizm selamı zaten veriyorlar ve faşizmin simgesi olan siyah formayla sahaya çıkıyorlar. Bu da orada binlerce Fransız ve İtalyan mültecilerin ıslıklı protestolarına sebep oluyor. Yani protesto kültürü stadyumlarda var, olmaya da devam ediyor. O dönemlerde de var.
1: Şimdi İtalya teknik direktörü Pozzo, Vittorio Pozzo'nun da bitmeyen bir inadı var. Nedir efendim? Oyuncularına faşist selamını daha uzun süre verdiriyor. Şimdi İtalya'da Dünya Kupası olduğu zaman tamam bunu gördük, alıştık, Mussolini'den korktu vesaire dedik. Ancak burada da, bu Dünya Kupası'nda da yine bu selamı vermeslerini istiyor futbolcularının. Ama bu arada Pozzo'nun ayrı bir durumu da var. Üst üste iki Dünya Kupası kazanan ilk ve tek teknik direktör olarak da tarihe geçiyor.
0: Çok iyiymiş. Şimdi 38-34'ü anlatırken, dünyadaki faşist rejimlerden de bahsederken haliyle biraz o tempoyu, aslında futbolun, futbol hissini biraz bizden alıyorlar değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ben o futbol hissini tekrar yükleyecek
1: Hadi.
0: Bir bilgiyle devam edeceğim. Polonya ile oynanan, biraz önce bahsettik, 6-5 biten efsane maç. Bu Brezilya'nın Leonidas. Sahanın çamur deryasına dönmesi nedeniyle ayakkabısı parçalanıyor bunun. Ve bir süre çıplak ayakla, yalın ayakla oynuyor ve bu haldeyken gol atıyor yalın ayakla. Hakem kural gereği ancak fark edince hani ayakkabını giy diyor. Ama Dünya Kupası tarihinde yalın ayak oynanıp çıplak ayakla gol atılan ilk maç ve son maç herhalde bu.
1: Ama işte hep derler ya, Brezilya sahillerine küçük çocuklara baktığınızda hep çıplak ayaklı top oynayan çocukları görürsünüz. O yüzden ayaklarına inanılmaz hakim Brezilyalı futbolcular. İşte bu buradan geliyor ve işte bak burada da Dünya Kupası'nda da herhalde onun verdiği rahatlıkla
0: meyvesini yemiş.
1: Aynen öyle, ayakkabısız golünü de atmış. Şimdi az önce programın en başında söylemiştik, erken rezervasyon hatası var efendim. Bakın bu da çok ilginç. Brezilya yarı finalde İtalya ile karşılaşmadan önce çok özgüvenli, çok emin kendisinden kazanacağından ve ne yapıyor? Finalin oynanacağı Paris'e giden uçağın tüm biletlerini satın alıyor. İtalya hocası da böyle pozla bunu duyduğu zaman oyuncularını kamçılamak için bunu oyuncularına anlatıyor. Böyle böyle böyle diyor. Ne oluyor? Maç sonunda İtalya kazanıyor ve Brezilya o biletleri İtalyanlara satmak zorunda kalıyor.
0: Bak şimdi ben sana bir savaştan mı yoksa bir futbol maçından mı bahsedeceğimi sonunda sen söyle. Çeyrek final maçı Brezilya Çekoslovakya maçı, tam böyle bir meydan savaşı kıvamında. Ama şimdi 3 oyuncu oyundan atılıyor maçta. Çekoslovakya'nın yıldızı Planika'nın kolu kırılıyor. Necetli'nin bacağı kırılıyor. Maç o kadar sert ki hastaneye giden oyuncu sayısı maçı bitirenden daha fazla.
1: Meydan savaşı da olmuş. Hakikaten öyle olmuş ve bu kupada bir de yine tarihe geçen bir başka bir şey var ki, Dünya Kupası tarihinde kendi kalesine gol atan ilk futbolcu da İsviçreli Lötscher olmuş. Ernest Lötscher de ya, o da kötü bir şekilde tarihe geçmiş ama tarihte var mısın? Varım. Ne yaptım? Kendi kaleme gol attım.
0: Evet, 38 Dünya Kupası da böyle. Ondan sonra savaş dönemi giriyor ve 12 yıl boyunca Dünya Kupası düzenlenemiyor. Tekrar 1946'da FIFA işte bir toplantı yapıyor 2. Dünya Savaşı'ndan sonra. Bu arada ilginç bir bilgi verelim. Hani burayı biraz hızlı geçiyorum. İngiltere geliyor. Yani 20 yıl aradan sonra İngiltere geliyor. Diyor ki benim dememle olmuyormuş bu iş diyor. Geliyor. 46'da ilk hani yapmayı da planlıyorlar bu arada.
1: Evet evet.
0: Yani hani yapalım mı ama yoksa 50'de yapıp daha mı güçlü gelelim diye bir FIFA'nın böyle bir tartışması var. Evet. Ve FIFA aslında bu anlamda daha da kurumsallaştığı izlenimi yavaş yavaş İngiltere'nin gelmesi, diğer ülkeler vesaire ve Brezilya'da yapılın. Senin bu konuyla ilgili ekleyeceğin varsa lütfen
1: yok,
0: ekle.
1: Hayır,
0: Brezilya'da, aynen Brezilya'da yapılma kararı alıyor. Burayı dinleyicilerimiz iyi dinlesinler. Çünkü Türkiye'de artık sahneye çıkamıyor.
1: Alkışlayacaktım tam.
0: Ama çıkamıyor. Tam çıkacakken,
1: tam
0: çıkamıyor.
1: Çıkacakken çıkamıyor.
0: 1950 Dünya Kupası Brezilya.
1: Efendim 24 Haziran 16 Temmuz 1950 tarihleri arasında Brezilya'da oynandı. Az önce de söylediğimiz gibi 12 yıllık aradan sonra Dünya Kupası'nın geri dönüşüydü. FIFA'nın tarih anlatımına göre 1950 yalnızca futbolun yeniden başlaması değil, kurumun da yeni bir evreye geçişiydi. Nitekim 27. FIFA Kongresi de yine aynı yıl Rio de Janeiro'da yapıldı ve FIFA tarihinde Avrupa dışındaki ilk kongre olmasıyla da dikkatleri çekiyor. Yani 1950 kupası sadece sahadaki dönüş değil, futbol yönetiminin coğrafi olarak da genişlediği bir dönüm noktasıydı. 1950 Dünya Kupası...
0: Formatın ilginçliği.
1: Böyle bir yani nasıl
0: ilk
1: söylenir
0: ve tek,
1: bu?
0: Bir kere
1: yani,
0: olmuş. 1950 finalsiz. Dünya Kupası tarihinde tek finalsiz kupadır. Final yok.
1: 12 sene bekle, 12 sene olmasın.
0: Bak yine tabii ki ve, 12 ve sonunda hani final yok.
1: Yok.
0: Ve yine 13 takımla oynanıyor. Hı-hı. Brezilya'da olduğu için. Hı-hı. Artık koşullar biraz iyileşsin be. Evet. Ama 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'nın, hı-hı, durumu. Ve haliyle gruplar kuruluyor. Takım, hı-hı, sayısı az olduğu için. Hani final turuna kalan 4 takım Brezilya, Uruguay, İspanya ve İsveç. Bunlar da hani grup maçı oynuyorlar ama o grup maçı aynı zamanda final maçı da gibi oluyor.
1: Gibi
0: o yüzden
1: oluyor.
0: Final yok. Yani teknik anlamda bir final, bir şey maçı, bir final maçı yok. Grup son maçı var. Teknik anlamda durum böyle.
1: Ve işte yine o kupaya damga vuran önemli başlıklardan bir tanesi, yine az önce aktardık, İngiltere'nin ben de artık Dünya Kupası sahnesinde varım demesiydi. İngiltere 1946 yılında önce FIFA'ya dönüyor, sonra da 1950'de Dünya Kupası toprağına ayak basıyor efendim. Ama burada tabii daha çarpıcı bir şey var. Bu ilk katılım turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle lekelendi diyebiliriz. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri İngiltere'yi 1-0 yeniyor.
0: Evet.
1: FIFA'nın bu maça adadığı yazı, bakın aynen FIFA'nın aktardığını söyleyeceğim. İngiliz basınının sonucu önce yanlış basım sandığını ve bazı gazetelerin skoru 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor. 1-0'lık biten maç 10-1 İngiltere lehine yazdığını anlatıyor.
0: İngiliz küstahlığını hala görüyorsun değil mi yani?
1: Yani hata mıdır sizce bu?
0: Hata değil ama hala gelmişler ama hala hani yani son sözü biz söylüyoruz diyorlar ama şey değil yani. Son detaylı arkadaşlar bize sürenin azaldığını söylüyorlar. Son ne kadar süremiz kaldı arkadaşlar?
1: Evet, bir son 5 dakika, 4 dakika içerisindeyiz hatta.
0: Son 5 dakikada biz son 1 dakikamız var. Ama 1950'yi bitirmemiz gerekiyor.
1: Bitirmemiz gerekiyor.
0: 1950'yi bitirelim biz.
1: Direkt ekstra bilgilere geçelim.
0: Ekstra bilgilere geçelim.
1: Haydi bakalım.
0: Hızlı bir senden bir benden gidelim.
1: Tamam, o zaman sessizliğin sesiyle başlayacağım. Ben Brezilya ile Uruguay arasında final maçı oynandı. Az önce aktarmıştık, grup maçıydı ama final niteliği kazandı. Efendim bu maçı yaklaşık 200 bin kişi izledi. Bakın rakamı duyuyorsunuz. 200 bin kişi izledi. Brezilya'ya beraberlik yetiyordu ama Uruguay 2-1 kazandığında stadyumda müthiş bir sessizlik oldu ve FIFA Başkanı'nın Rime'de hatıralarında o sessizlik tüylerimi ürpertti demişti. 200 bin kişinin olduğu bir yerin sessiz olmasını düşünebiliyor musunuz?
0: Ve tarih en hala şeydi bu arada, yani en kalabalık izlenen maç.
1: Aynen.
0: Müebbet hapis cezası. Brezilya kalecisi Barbosa yediği hatalı gol yüzünden 50 yıl boyunca halk tarafından affetmiyor. Barbosa diyor ki Brezilya'da en ağır suçun cezası 30 yıldır. Ben bir gol yüzünden 50 yıl hapis yattım diye sözleri de tarihe geçiyor.
1: Ve işte Brezilya forması deyince aklınıza ne geliyor? Muhteşem renkleri geliyor değil
0: tabii
1: mi? Sarı yeşil klasik. Şimdi nasıl gelmiş oraya? Beyaz formanın laneti diyeceğiz. Brezilya o güne kadar aslında beyaz bir forma giyiyor. Hı-hı. Ancak bu aldıkları mağlubiyet o kadar uğursuzluk olarak kabul ediyor ki ve beyaz forma terk ediliyor. İşte bugün giydiğimiz sarı yeşil formalarda bir yarışma sonucu tasarlanıyor.
0: Gerçek mi bahane mi? Yani ya, şöyle başlık var. Diyor Hindistan turnuvaya davet edilmişti ancak çekildiler. Yıllarca bu nasıl anlatılmış biliyor musun?
1: Nedir?
0: Hindistan demiş ki FIFA'nın çıplak ayakla oynamaya izin vermemesi nedeniyle Hindistan'ın çekildiği iddia edilmiş ama işin aslı şu, Hindistan Federasyonu o dönemde olimpiyatları daha önemli görüyor. Ve Brezilya'ya gidiş maliyetinden kaçınıyor. O yüzden böyle bir durum ortaya çıkıyor.
1: Ve yine program başında futbolculardan bahsetmiştik mesleklerinde. Mesela ABD takımında işte futbolun mucidi İngiltere'de Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Çok kibirlilerdi demiştik. Karşılarında ise amatörlerden kurulu bir ABD takımı vardı ve işte bu takımda cenaze arabası şoförü mü dersiniz, bulaşıkçı mı dersiniz, öğrenci mi dersiniz? İşte onlardan oluşan bir ABD takımı vardı ve ABD bu maçı 1-0 kazanıyor.
0: Sen biraz önce bahsettin yazım hatası sanıldı diye. Onu şöyle ben hemen özetlemeye çalışayım. İngiltere'de gazeteler skoru telgrafla aldıklarında bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorlar. Ve İngiltere 10, ABD 1 veya İngiltere 10, ABD 0 gazeteleri basıyorlar. Gerçek anlaşıldığında bu bir utanç vesilesi oluyor. İngiltere yenildiğini kabul etmiyor.
1: Şimdi size bir şey anlatacağım ama
0: son bir dakikamız kaldı değil mi?
1: Zihninizde ne canlanacak? FIFA Başkan Yardımcısı İtalyan Doktor Barassi, Dünya Kupası'nı savaş boyunca Nazilerden korumak için yatağının altındaki bir ayakkabı kutusunda sakladı. Kupa sağ salim Brezilya'ya ulaşmış ama demek ki ayakkabı kutusunda bir şeyler saklamak çok eski yıllardan gelen bir şeymiş.
0: Hadi ya, bak çok ilginçmiş. Neyse. Sen diğer başlığını da ver istersen, ondan sonra final yapalım.
1: Veda'yı yapalım. İtalya'nın gemi yolculuğu da şöyleydi efendim. 49'da yaşanan Superga uçak kazasında neredeyse tüm iskeletini kaybeden İtalya milli takımı uçuş korkusu nedeniyle Brezilya'ya gemiyle gittiler. Ancak yolculuk boyunca da hiç antrenman yapmadıkları için kupada bir varlık gösteremediler diyelim ve biz ayrılan süreyi aştık da kupanın aştık. İzini sürüyoruz ama bu burada
0: 1950'ye
1: bitmedi.
0: 1950'ye kadar geldik kupanın izinde. 1950 sonrasını da ilginç anları da vermeye devam edeceğiz diyelim. Şimdilik kupanın
1: hoşça
0: izinden
1: diyelim.
0: Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.
2: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la kupanın izi sona erdi.
3: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Bayramda alkol ya da uyku getirici ilaçlarla direksiyona geçmeyin. Uyanık ve zinde olun. Sevdiklerinize güvenle ulaşın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
5: Ceyhun Bozkurt'la bölgenin kalbi bir günlük aranın ardından kaldığı yerden devam edecek.
2: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ve işte hazırsanız hikaye kaldığı yerden devam ediyor. 1954'e gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız 1954'e. Bir de açılışta bir şarkıyla başladık değil
0: evet.
1: mi? O şarkının sırrını, o şarkının ne anlama geldiğini de programın sonunda sen söyleyeceksin.
0: Fark etmez.
1: Sen söylersin. Tamam.
0: Aktaracağız. O müzik de böyle alttan alttan olsun. Böyle çok da keyifli bir müzik. Şimdi 1954 İsviçre ile başlayacağız
1: evet.
0: ama geçen programda 1950'yi bitirmiştik. Şimdi 1954 deyince herkes diyor ki işte Türkiye'nin katıldığı
1: ilk
0: şahane ilk. Ama aslında ilk değil. Aslında 1950'de bizim böyle bir hakkımız vardı.
1: Evet.
0: Biz aslında 1950 Dünya Kupası'nda elemeleri geçip hak kazandık. Ancak o Dünya Kupası Brezilya'da olduğu için ve Türkiye maddi imkansızlıklar sebebiyle maalesef gidemiyor.
1: 1950'de Suriye'yi biz 7-0 yendik. Böyle bir hak kazandık dediğin gibi. Tabii tarih yazılırken hep hani 2002 Dünya Kupası hep şöyle anlatılırdı ya. Yani hı-hı. işte 50 yıl sonra tekrar yaklaşık hı-hı. 50 yıl sonra tekrar gidiyoruz diye. Çünkü 54 baz alınır ama 50 yılında gerçekten aslında. Katılmaya hak kazandığımız ama o dönemde PFF yönetimi maddi imkansızlıklar nedeniyle senin de dediğin gibi biz
0: Brezilya'ya
1: Dünya Kupası'na gidemedik. O kupaya gidemedik. Diyelim 54 İsviçre ile başlayalım.
0: Başlayalım o zaman. Efendim 1954 Dünya Kupası 16 Haziran 4 Temmuz 1954 yılları arasında İsviçre'de oynanıyor. Ve finaline baktığımızda Batı Almanya o zamanın favorisi gösterilen Macaristan'ı 3-2 ile yenerek ilk kez dünya şampiyonu oluyor. Ben buradayım diyor.
1: Yani Macaristan da gerçekten favori olmayı da hak ediyor
0: evet.
1: bu arada. Bahsedeceğiz. Aynı finalde 3-2 yenildiği hı-hı. Batı Almanya'yı elemelerde 8-3 ya. Yeniyor çünkü.
0: Evet.
1: Sadece Batı Almanya'yı da değil yani
0: evet.
1: İtalya'yı da yeniyor. Hani gerçekten beklenti o yönde. Ama FIFA'nın verilerine göre turnuvanın maç başına gol ortalaması 5.38. Yani hala Dünya Kupası'nda, Dünya Kupası tarihin en gollü organizasyonu olarak 1954 İsviçre damgasını vurmuş durumda.
0: Evet, turnuvanın formatından biraz bahsedelim. Bugünün gözüyle aslında en tuhaf kabul edilen format bu. 16 takım var, 4 gruba ayrılıyor ama aynı gruptaki bütün takımlar birbirleriyle oynamıyorlar.
1: Evet.
0: İki seri başı takım yalnızca iki seri başı olmayan takımla karşılaşıyor. Yani nasıl anlatabiliriz bunu? Klasik lig usulü. Değil yani lig usulü bir grup aşaması yok. Hani bizim bildiğimiz tarzda bir şey yoktu. O yüzden 1954 için hatta hep böyle sıra dışı kelimesi
1: sıra
0: de bu
1: dışı,
0: yüzden kullanılır yani.
1: Biz de hep hani aslında bu anlatımlarda bizi dinleyen dinleyiciler de şunu göreceklerdir muhakkak. Yıl yıl her 4 yılda bir aslında ufak ufak
0: yenilikler
1: hani
0: ete geliyor.
1: Kemiğe büründüğü. Görülüyor. Daha bakın hala oyuncu değişikliğini falan konuşmuyoruz.
0: Evet.
1: Daha oraya gelemedik biz.
0: Daha onu başaramadık. Daha,
1: ve daha da var ona bu arada.
0: Var.
1: Daha da var. Ya Macaristan'la ilgili şeyi de söyleyeyim. Biraz önce Batı Almanya'yı 8-3 yani hı-hı. finalde yenildiği Batı Almanya'yı elemelerde hı-hı. 8-3 Güney Kore'yi de 9-0 biraz az gol atın bari.
0: Evet, yani
1: hani,
0: o yüzden de en gollü.
1: Aynen öyle. En gollü turnuva olarak tarihe geçmiş. Ortalama 5.38 olarak görülüyor tabii. Oyun kalitesi de çok iyi bu arada Macaristan'ın. Yani
0: evet.
1: o döneme gerçekten damgasını vurmuş. O yıla o Dünya Kupası'na damgasını vurmuş bir takım
0: evet, Puşkas,
1: Macaristan.
0: Zaten Puşkas demek bile yeterli zannedersem turnuvanın en büyük yıldızlarından biri. Bugün bile hala adına en sezonun en güzel golünün verildiği bir ödül töreni var biliyorsunuz. Puşkas var, en çok göze batan isimlerden Kocis var. O da yine 11 golle bu turnuvanın kralı olmuş efendim. Dolayısıyla 1954'te Macaristan hem en çok gol atan takım oluyor ama işte şampiyon olamıyor. Hani buradan da şey çıkıyor, hani her zaman en iyi olmak şampiyonluğu getirmiyor.
1: Ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani neden favori gösteriliyordu? Hani mesela şampiyon olan Batı Almanya'yı hı-hı. daha önce söyledik. 8-3
0: evet.
1: yeniyor. Çeyrek finalde Brezilya'yı yeniyor. Hı-hı. 4-2.
0: Evet.
1: Uruguay yarı finalde yeniyor. Bunlar sürekli hani şampiyona da olan ve kazanan.
0: Belki
1: Uruguay'da 4-2 yeniyor. Yayın,
0: hani belki biraz önce dedik ya hani eleme usulü farklıydı, işte klasiklik usulü değildi evet. diye. Belki o şekilde olsaydı ona göre finaldeydi ve belki de kazanırdı.
1: Ki finalde de 2-0 öne geçiyor.
0: Bir de.
1: Yani 2-0 öne geçiyor. Hani kupayı gerçekten hani bazen şey olur ya yani. Hak eden ülkedir diye söylenir. Öyle düşünüldüğünde gerçekten Macaristan 54'de her ne kadar Batı Almanya kazansa da Macaristan ciddi şekilde hak etmiş bunu. Hakkını da vermiş daha önceki şampiyonları yenerek.
0: Evet kesinlikle. Bu arada yine Dünya Kupası tarihinin en gollü karşılaşması da bu yıl oynanıyor efendim. Avusturya ile İsviçre arasındaki çeyrek final maçında 7-5 bitiyor. 12 tane gol var.
1: Evet.
0: Daha üstüne de kolay kolay bence dağda çıkmaz hayatta böyle bir şey.
1: Yani farklı çıkmaz. Ben bir hatırlıyorum 8-0 Suudi Arabistan'ın yenildiğini ama kendim hatırlıyorum. Yani daha geriye dönemiyorum da.
0: Yani.
1: Ama zaten o yüzden gol ortalamasının çok yüksek olduğu bir Dünya Kupası olarak tarihe geçmiş bu.
0: Ama başka şeylerle de geçiyor işte tarihe, sadece gollerle de geçmiyor.
1: Geçelim mi?
0: Vallahi fena şeyler var bu.
1: Ekstra bilgiler.
0: Yok ekstra bilgiden önce bir karanlık ve sert tarafından da çok az bahsetmek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii.
0: Macaristan Brezilya çeyrek finali 4-2 Macaristan maçı kazanıyor ama ciddi anlamda kavga görüntüleriyle de halen de bu konuşulan maçlardan bir tanesidir bu. Ciddi itiş kakışlar, saha dışı kavga görüntüleri FIFA'nın sayfalarına girdiğinizde hala bu maçtan son derece sert diye bahsedilir. Bern savaşı, Bern muharebesi.
1: Evet böyle ya bu tip böyle maçlarda dünya, daha sonraki Dünya Kupalarında da göreceğiz, dinleyiciler görecekler. O zaman da böyle. Hani bizim çok işte şiddetli geçti ya da sert geçti dediğimiz maçlar o gün için çok rutin aslında. Hani şimdi biz sert geçti derken hani dinleyiciler şunu yani kol kırılma, bacak kırılma,
0: tabii,
1: burun kırılma.
0: Tabii bayağı hastanelik hepsi.
1: ve oyundan da çıkamıyorsun kolay kolay yani.
0: Bir
1: öyle
0: şey
1: bir
0: var.
1: Tablo da var. O yüzden hani sert geçti ifadesini bugün için değil efendim. 1950'ler, 60'lar ve 70'ler için kullandığımızda bu başka bir anlam ifade ediyor.
0: Kırık geçti, kırıcı geçti. Ne denir buna bu? Yani bayağı bir kötü bir şey geçti ama ne denir bilemedim ben de. Şimdi o zaman ekstra bilgilere geçelim mi? Mesela burada ilk olarak şimdi çok fazla kişinin bilmediği detaylardan bir tanesi bu şimdi. 1950'de gidemedik demiştik. 54'te geldik
1: gitmedik.
0: Ama
1: gitmedik.
0: Gidemedik.
1: Gitmedik. Biz gitmiyoruz ya
0: i̇şte
1: tercih
0: gidemedik
1: bizim.
0: Gidemedik ama paramız yok.
1: Yani gidemedik deyince sanki yeni mi?
0: Yok gidemedik. Hani.
1: Biz dedik ki para yok gitmiyoruz.
0: Evet. Şimdi 1954'de de çok kolay gelmedik yalnız. Burada tabii. Da böyle bir şey var efendim. Franco'nun şansı desem şimdi dinleyicilerimiz Franco ne diyecekler hemen aktaracağım. Efendim Türkiye elemelerde İspanya ile eşleşti. İlk maçı 4-1 kaybettik. İkinci maçı 1-0 kazandık. Ama o dönemde averaj kuralı yok. Yani 4 attı sen 5 atmak zorundasın falan.
1: Evet.
0: Senin sahanda benim sahamda böyle bir kural olmadığı için bir maç daha yapılıyor. Bu maçta 2-2 berabere bitiyor. Uzatmayı bilmedikleri için, penaltı atışlarını bilmedikleri için veya altın gol kavramını bilmedikleri için ne yapacağız diyorlar. 14 yaşında bir İtalyan çocuk Franco. Onu çağırıyorlar. Bir yazı turu atılıyor ve Franco Türkiye diyor. Franco bize son derece şanslı geliyor ve işte biz o Franco'nun yazı turasıyla 1954'te varız.
1: Böyle düşününce ne kadar ilginç geliyor.
0: Çok acayip.
1: Yani mesela biz hani belki her yılda, her 4 yılda bir olan Dünya Kupası'na da katılamadığımız için haliyle bizim katıldığımız kupalar çok sınırlı. 54, 2002, 2026
0: evet.
1: olacak şimdi. Yani aralarda hani 2002, 20 yıldan fazla, 30 yıldan fazla. O yüzden bizim tarihimizde çok önemli
0: evet.
1: sürekli andığımız bir Dünya Kupası'na katılım tarihini biz yazı turayla.
0: Gerçekten ben bu araç...
1: Tabii hakkımız da var tabii. Yok değil. İspanya'yı yenmişiz yani.
0: Var.
1: Az buz bir şey değil ama...
0: Değil ama yani aslında hani 4-1'e 1-0 yenmişiz aslında. Şu anda olsa hiç...
1: Ya bugünün yöntemleriyle şimdi öyle düşünürsek o dönemde Dünya Kupası'nı kazanan geçen programda anlattığımız şimdi İtalya yani...
0: Tabii.
1: Başka bir bilgi vereyim. Yine Türkiye ile ilgili. Grupta Güney Kore'yi 7-0 yenerek o dönem için bayağı bir sükse yapmış bu durumda. Ve bu hala bizim Dünya Kupası tarihimizdeki en farklı galibiyetimiz. 7-0
0: yani. 7'deki nereye atacağız zaten?
1: Yani elemelerden falan bahsetmiyorum. Dünya Kupası'nda
0: evet.
1: olur. Bu arada Güney Kore, bak Güney Kore geliyor yani. Ta, hani mesafe uzak yani. Ve Güney Amerika'daki ülkeler hep dahil oluyorlar fark ettiysen. Brezilya böyle hani önceler çok sessiz ama böyle 58'e gelince bambaşka bir atlayacak.
0: O anlatacağız şimdi.
1: Hani bu biraz da tutkuyla ilgili de bir şey. O görülüyor yani. Hani o dönemin işte Uruguay mesela geliyor. Hani Uruguay o dönemin koşullarında gelişmiş bir ekonomi, gelişmiş bir ülke falan değil. Ama futbol tutkusu onları getiriyor buraya.
0: Ve bu kupada bir de Puşkas'tan bahsetmiştik. Gerçekten Macaristan'ın en büyük golcü ismiydi. Ve onun sakatlığı da tabii ki maça damga vuran durumlardan bir tanesiydi. Finalde sahaya çıktı. Yine de o sakatlığına rağmen sahaya çıktı ama istediği kapasitede olmayınca da işte az önce de bahsettik zaten, Macaristan finalde Almanya'ya kaybetti.
1: Çeyrek finalde sağ dışı kavga bu da. Bayağı hani kanlı.
0: Az önce bahsettiğimiz.
1: Biraz önce bahsetmiştin sen. Macaristan Brezilya maçı.
0: Böl maç muharebesi.
1: Aynen. Maç içinde 3 oyuncu atılıyor. Maç sonunda her iki takımın futbolcuları, yöneticileri, teknik ekibi soyunma odası koridorlarında birbirine giriyorlar. Tam bir facia. Yani bizim bugün şey aklıma geldi. İsviçre ile oynadığımızda öyle bir olay olmuştu değil mi? Koştur o şeyde.
0: Yakala.
1: İsviçre Türkiye maçında sonrasında. Tabii o dönemki tablo biraz daha farklı. Top falan atıyordu. O Emre'nin deparını hatırlıyorum ben. Gözümün önüne geliyor Emre Belezoğlu. Hep de öyle oldu futbolculuk hayatı maalesef. Bir de bu sen biraz önce bahsettin Puskas'tan. Tribünden inip Brezilyalı bir oyuncuya soda şişesi fırlattığı da artık, iddia ediliyor artık, yani. Böyle bir durum var.
0: Ve bakın vidalı kramponlar şu anda biliyorsunuz tüm liglerde vidalı kramponlarla oynuyor futbolcular. Şimdi efendim final maçı Batı Almanya Macaristan arasında oynanıyor. Sağanakta bir yağmur var. Almanların başında Adi Dassler. Kimdir bu efendim? Hepimizin şu anda bildiği o meşhur markanın kurucusu.
1: Evet.
0: O markanın kurucusu zaten isminden de Adidasler deyince siz hangi markayı bahsettiğimi anlıyorsunuz.
1: Anlaşılıyor tabii ki ama kurucusu bu. Biz markayı söylemiyoruz.
0: Biz marka, kurucusu bu. Efendim Alman takımı o güne kadar görülmemiş bir teknolojiyi sahaya taşıyorlar. Ne yapıyorlar? Ayakkabılarında, kramponlarında vidalar var ve bu yüzden de sahada, o çamurlu sahada kaymadan oynayabiliyorlar. Bu da büyük bir, yani aslında tabii. Bu da haksızlık.
1: Evet, bakıldığında
0: yani düşündüğün zaman haksızlık yani karşında. Bak Macaristan'ın yenilgisini şey ararken bu da sebeplerden bir tanesi diye düşünüyorum.
1: Çok doğru, çok doğru. Yani ama işte bir öncekinde yalın ayak oynayıp
0: gol atan da vardı. O da doğru söylüyorsun.
1: Bu arada hakem de ne yapıyor bilmiyorum. Yani sonradan fark etmiş de hani nasıl bir çamur deryasında oynuyorlarsa artık.
0: Aynen.
1: Çorap morap ne hale geldiyse, Brezilyalıydı o da. Böyle ilginç. O yüzden hani biz mesela değil mi bu tarihi araştırırken geriye dönüp baktığımızda da aslında ilginçlikler bakımından. Çünkü bugünkü profesyonel futbolda bunların hiçbirini görmüyoruz biz.
0: Evet.
1: Haliyle o ilk dönemleri, yani daha önce de konuştuğumuz o futbolun iskeletinin olduğu ve ete kemiğe bürünmeye başladığı o yıllar... Evet. Anlatımı daha keyifli geliyor.
0: Kesinlikle.
1: İlerledikçe o profesyonel futbola girince tabii, aslında tabii. Bir de şöyle... Futbol daha izleyiciler için yapılan bir organizasyon. Yani bugün de öyle olduğu söyleniyor. Ama futbolcu rahatlığı diye bir şey yok mesela. Hani değil mi yani?
0: Tabii.
1: Mesela sürekli oynatıyorlar. İşte berabere kalıyorlar. Playoff şey oynatıyorlar. Uzatmalara devam ediyorlar. Sonra beraberlik olunca tamam berabere kaldırız deniyor.
0: Tamam,
1: uzatma niye oynattın be adam? Bu adamlardan ne istiyorsun yani. O zaman? Yani hani madem işin sonunda gene beraberliği kabul edecekseniz. Çünkü neden hani izleyici daha çok keyif alsın, izleyici daha çok olsun ama futbolcu hani bugünün futbolcuları biraz okuması lazım bu tarihi.
0: Evet.
1: Çünkü gerçekten
0: dinlesinler.
1: Dinlemeleri lazım. Çünkü şöyle milyon dolarlar alıyorlar, eurolar alıyorlar. Yani hani sefasını sürüyorlar. Biz biraz bunu da düşünebiliriz. Biz cefasını çekenleri anlatıyoruz aslında. Gerçekten cefa çektiler.
0: Futbolun i̇şte, cefa çekenleri.
1: Hemen ekstra bir bilgi. Alman kaptanı Felix Walter sıcağı hiç sevmiyormuş senin. Yağmurlu havalarda da inanılmaz iyi oynuyor. Adam gerçekten hani yağmuru seviyor. Yağmur adamı. Öyle diyeyim. Öyle ki Hani Walter havası diyorlar,
0: evet,
1: yağmur
0: evet,
1: yağdığında.
0: Evet, onu ben
1: biliyorum. Ve final maçında 2-0 geriye düştüklerinde yağmur yağıyor o final maçı sırasında.
0: Benim havalar diyor.
1: Tam benim havalar diyor. 3-2 oluyor maç.
0: Evet.
1: Macaristan 3-2 kaybediyor.
0: Evet, ve Macarların serisini de bitiriyorlar. Peki haydi 58'e geçelim mi? 58 beni çok heyecanlandırıyor.
1: 58
0: çok heyecanlandırıyor çünkü 1958, şimdi bütün bu okurken, bunların okumalarını yaparken, çalışmalarını yaparken benim için 1958 İsveç Dünya Kupası değil, Pele Dünya Kupası gibi bir şey oldu.
1: Evet.
0: Yani Pele'nin merhaba dediği, kendini gösterdiği ve bu genç yaşta bütün dünyayı, yani sadece kendi ülkesinin değil bütün dünyanın bir futbol ekolü haline geldiği bir Dünya Kupası ve yaşı sadece 17.
1: Evet.
0: 17 yaşında.
1: Hatta şöyle şey, 17 yıl 238 gün.
0: Bir de öyle de. Evet. Şimdi 58 Dünya Kupası da 8-29 Haziran tarihleri arasında İsveç'te oynanıyor. Burada da finalde Brezilya ev sahibi İsveç'i 5-2 yenerek tarihinde ilk kez şampiyon oluyor. Ve işte Brezilya'da 17 yaşındaki Pele'nin sahaya çıkması ve ilerleyen zamanlarda artık tüm dünyanın bir futbol ekolü olarak kabul edişinin ilk anları diyebiliriz.
1: Ve hala o rekor kırılamadı yani. Evet. Pele'nin Dünya Kupası'nı kazandığı o rekor hala duruyor. Tabii ben senin tarafına Pele düştü. Hani Pele ile başladın sen. Ben de hakkı yenilen bir futbolcudan bahsedecektim. Yine Brezilya'da bahsedeceğiz. Garincha'dan. Garincha'dan. Onun fiziksel duruşu, işte koşuşu, ayaklarındaki o çarpık halden dolayı ciddi halde. Ben gene ezilenden tarafta kalayım.
0: Sen ben gene popülerlerdenim.
1: Sen popülerleri anlat. Ben de ezilen ve hakkı yenen Garincha'yı anlatayım. Bunda ve diğer kupada.
0: Diğer ama diğerde o parlıyor iyicene.
1: Burada da parlar da hakkı verilmiyor ki. Çünkü şundan dolayı ayakları, koşuşu biraz tuhaf görünüyor insanlara. Yani normalin dışında biraz. Biraz çarpık, ayakları içe dönük falan. O yüzden çok da hakkı verilmiyor ama tabii Pele'yi ayrı bir yere koymak gerekiyor. Onu
0: ama
1: da ikisi söyleyeyim.
0: Bir arada yani güzel oluyorlar ya.
1: Evet.
0: Pele ile Garincha güzel oluyorlar. Peki bakalım nasıl devam edelim? Turnuvanın oyuncu galerisinden madem isimlerden bahsettiniz.
1: Ben şundan bahsedeyim mi? Çok ilginç ya. Mesela 1950 en enteresan bilgilerden biri. Aynen. Elemelerde yaşanıyor. Bu arada FIFA'da İsrail, Asya ve Avrupa hattı, Afrika düzeltiyorum. Hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor.
0: Evet.
1: Çünkü Asya'dakiler ve Afrika'dakiler biz İsrail'le oynamayız diyorlar. İşte İsrail'de kurulalı 11-12 yıl olmuş. İsrail öne geçiyor ve kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor İsrail'e. Sen diyor böyle oynamadan futbol dışı şey yapamazsın. Galler'le bir playoff maçı oynatıyorlar. Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
0: Evet.
1: Hikayenin sonu bu kadar ama. Yani çok ilginç. Ama o dönemde de işte tabii ki o dönemde de
0: yine siyaset girmiş işin içine.
1: İsrail yani. Yine İsrail
0: ama hani kimse onunla oynamak istemiyor. Hani demiyorlar ki o zaman seni almayalım buraya falan da demiyorlar.
1: Yok.
0: Yani
1: ama hiç olmazsa o zamanın FIFA'sı
0: daha kötü.
1: O zamanın FIFA'sı bir tavır koyabiliyormuş değil mi?

0: filmlerden bir tanesi. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13'si. Şimdi bakıyorum hemen notlarıma. Fontaine'in 13 gollük bir rekoru var efendim.
1: 6
0: bugün.
1: Maçta.
0: Bu rekor hala kırılmış değil.
1: Aynen. 6 maçta 13 gol ve hala o rekor duruyor. O rekor kırılamadı. Çok ilginç mesela, değil mi? Yani bir yandan da biz hani daha oyuncu değişikliğinin olmadığı, hı hı, hani dinleyiciler yanlış anlamasın ama futbolun daha hala ilkel olduğu, hı hı, evet, dönemden bahsediyoruz. Ama o dönemdeki rekorlar hala bugün hala kırılamıyor yani.
0: Ama onda bir de şu da var mesela, ben o ilk programda söylemiştim. Mesela offside vesaire gibi bazı kuralların halen tam anlamıyla şu andaki gibi olmaması da hani biraz daha maçların gollü geçmesine sebep oluyor.
1: İyi de o dönemin futbolu da
0: kıran kırana, o başka.
1: Kıran kırana yani hani. Yani düşünsene yani.
0: Ama şöyle
1: şimdi
0: de oluyor.
1: Çocuğu, oğlanı maça göndereceksin. Ay, ay, ay. Helallik alıp gönderiyorsun.
0: Tabii tabii, her bakımdan öyle gerçekten. Çünkü şey de var hani, siyasi çekişmelerin olduğu dönemler de var. Öleceğim diye korkuyla maça çıkan da olmuş işte, geçen anlattık onu da.
1: Ölen de oldu
0: yani.
1: Öldürülen de oldu.
0: Ölü bulundu diyelim ona biz.
1: Yani.
0: Ölü bulundu diyelim. Şimdi 1958'e devam edeceğiz. Birkaç notum daha var sizlerle paylaşacağım. Şöyle bir hızlı hızlı geçiyorum. Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
1: Evet.
0: Hiç bekler misin Brezilya-İngiltere maçının gol olmamasını ki?
1: Çok hani
0: bir yandan diyorum ki ben offside yok, şu yok, bu yok, bol goller oluyor. 12 gol olmuş, 8 gol olmuş maçlarda 0-0 bitiyor. Bu da çok acayip.
1: Çok ilginç yani. Ama bir anlamda da şey Selin, bu ya bugünün futbolunun da teknik anlamda, taktiksel anlamda yöntemlerinin geliştiği de bir dönemler bunlar artık. Hı hı. Yani çünkü 0-0 bitme ihtimali 4 yıl önceki Dünya Kupası'nda hiç yok yani. Evet. Ama burada demek ki bir de hani hakkını da teslim etmek lazım. Evet, Brezilya hani futbolunu futbolun akrobasisi, hı hı, anlamında, futbolun estetik güzelliği anlamında, evet, en keyifli ülkelerden biri hala. İngiltere'de futbolu, o futbol dediğimiz spor dalını, kuruluşuna damgasını vurmuş ülke. Haliyle bu iki takım arasındaki maçı 0-0, yani bu iki takım arasında 0-0 bitmesi hani şaşırtıcı, doğru, ama bana böyle wow çok şaşırtıcı gelmiyor. Hani mesela yani o zamanki ne bileyim Uruguay ile Türkiye olsa, ya da hadi Uruguay'ı geçtim, ya da başka bir ülke olsa, yani Mısır'la Türkiye oynasa, Suriye ile Mısır oynasa, haliyle 0-0 bitme ihtimali çok çok düşük.
0: Evet, doğru söylüyorsun böyle düşündüğün zaman da. Ve Fransa'ya yine bir ayrı başlık açılmış efendim. Fransa'da turnuvanın en güçlü hikayelerinden birini yazdı diye Fontaine'den bahsetti.
1: Evet.
0: 6 maçta 13 gol atmak gerçekten çok zor bir
1: 13
0: şey.
1: 13 gol atmış da neredeyse yarısını Batı Almanya'ya yapmış yani.
0: Doğru, 6-3'lük maç var değil mi?
1: 4 tane Batı Almanya yapmış.
0: Doğru, 4 tane oraya atmış. Bu arada Fontaine hani yıllar sonra Pele'ye sordukları zaman 2004 yılında dünyanın en büyük futbolcuları kim diye sordukları zaman Pele'ye, Pele'nin direkt söylediği isimlerden bir tanesi Fontaine.
1: Kendi hafızada kalmıştır tabii ki.
0: Kendi ülkesinde de yine 2003 yılında son 50 yılın en iyi Fransız futbolcusu olarak seçilmiş.
1: Evet.
0: Bu arada futbol kariyerinde bir de 3 kere de ayağını kırmış. Buna rağmen de bunları yapıyor bu adamcağız.
1: Yani o, ama işte gerçekten o dönemki hani futbol oynayan insanları, ya yani bugün düşünsene şimdi futbolcular bir takıma transfer olurken öncelikleri ne? Birinci önceliği.
0: Para.
1: Hani ikinci önceliği bu takım Şampiyonlar Ligi'nde midir, iyi midir, kötü müdür vesaire, ben burada kendimi daha fazla parlatabilir miyim falan. O dönem şey yok, o dönemin futbolcular için gerçekten idealist denebilir.
0: Evet.
1: Yani 15 gün boyunca sen bir vapurla çok zor şartlarda kıta değiştirmek falan. O yüzden hani futbolun hala belki insanların o hani arada özlüyoruz dedikleri o amatör ruh dedikleri durum var ya.
0: Evet.
1: Hani biz aslında biraz bu tarihlerde o ruhu da anlatıyoruz yani.
0: Evet. O halde 58'in böyle flash bilgilerine geçiyorum efendim. Bir psikolog raporuyla başlayacağım. İyice ne alaka diyebilirsiniz. Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçi için de diyor ki zeka seviyesi düşük. O çok önemli bir şey yalnız, bu taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör, Brezilya teknik direktörü alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçi'de hala futbol

0: En efsane isimlerinden tabii. biri olarak
1: hala futbolun kralı kaldı. Kralları Doğru. denebilir. Ağlayan çocuk başlığımız. sen bahsettin ama biraz detaylı bir şekilde anlatayım. Finalde İsveç'e gol atan Pele maç bitiminde omuzlarda taşınırken tabii hıçkıra hıçkıra ağlıyor.
0: Nasıl ağlamışsın? Daha,
1: çünkü 17 yaşında, hatta şöyle 17 yıl 249 gün kazanıyor bu kupayı ve bu kupa hala Dünya Kupası'nı kazanan en genç futbolcu olarak tarihte
0: duruyor.
1: Herkesin hafızasında da
0: evet,
1: duruyor.
0: Doğru.
1: Bu çok ilginç. Yani mesela Fontaine vesaire birçok oyuncuyu yaparız ama Pele ismini futbolla hiç ilgilenmeyen
0: de bilir. Aynen öyle. Şimdi Fontaine'den çok bahsettik ve işte az önce siz bahsediyorsunuz işte futbol neden oynuyor, para diyoruz, şu diyoruz, bu diyoruz. Burada öyle bir imkansızlıklar var ki Fontaine'in 13 gol attığını söylüyoruz, rekoru kırılmadı diyoruz ama garibim bunları atarken kramponu bile yok. Arkadaşından ödünç aldığı kramponlarla, takım arkadaşı Brew'dan ödünç aldığı kramponlarla 6 maçta 13 gol atıyor. Turnuvanın rekor hala onda. Ayakkabısı
1: ben
0: bile
1: sana
0: yok.
1: Bir şey söylemişim. Sen böyle anlatıyorsun.
0: Yani koskoca yani Dünya Kupası'na gidiyor, ayağında kramponu
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, ödünç alıyorsun. Ve o ödünç aldığın kramponla tarih yazıyorsun.
0: Evet.
1: Bizim bu programı futbol yöneticileri dinlesinler. Samimi olarak söylüyorum. Futbolculara böyle ders gibi dinletsinler bunu yani. Hani bakın yani bakın, bu adamlar sayesinde bu kadar para kazanıyorsunuz. Öyle maç başına şu kadar milyon euro prim, bu kadar milyon euro prim
0: paramı almazsam idmana çıkmam.
1: Aynen öyle. O yüzden hani futbol kulüpleri yöneticilerine çağrımızdır yani. Gerçekten etkili olur. Bence hiç olmazsa elinizde bir gerekçe olur.
0: Evet.
1: Yani diyelim, diğer bilgiye geçeyim. Uğursuzluk korkusu. Şimdi ev sahibi İsveç'te Brezilya'da sarı forma giyiyor. Kura sonucu İsveç, bunlar kura çekiyorlar hangisi sarı formayı giyecek diye. Çünkü Brezilya'nın 1950'de biliyorsun beyaz forma kabusu var.
0: Evet, uğursuz geliyor.
1: Travma, uğursuz geliyor diye İsveç'e çıkıyor sarı forma. Bunun üzerine Brezilya beyaz formayı da giymek istemiyor. Kafilenin başkanı Macado son anda bir piyasadan bir mavi forma satın alıyor ve oyuncuları da şöyle ikna ediyor. Diyor ki bu renk Meryem Ana'nın pelerinidir, bize uğur getirecek.
0: Kendime yakın
1: onları
0: hissettim.
1: Onları öyle hissettim.
0: Hurafe. Ben de olsam aynen, ben de bunu söylerdim yani.
1: Ne yapacak? O çağın hurafesi de bu. Öyle diyeyim, o dönemin. Ama Brezilya 5-2 kazanıyor maçı ve bugün hala Brezilya'nın ikinci forması mavi forma.
0: Evet.
1: Orada, burada başlıyor. Yani 1958'de.
0: Evet. Ve Siyah Panter'den de bahsetmemek olmaz. Efendim Sovyetler Birliği de yine bu Dünya Kupası'na ilk kez katılıyor. Kalede de halen de futbol tarihinin en büyük kalecisi de kabul edilen Yaşin vardı. Siyah forması ve inanılmaz refleksleri vardı. İşte bundan dolayı da kendisine Kara Örümcek lakabı veriliyor. Penaltı kurtaran ve eldiven kullanan, o zaman çok bilinen bir şey de değil bu, penaltı kullanan ve eldiven kullanan modern kaleciliğinde halen de öncüsü Sovyetler Birliği'nin Yaşin.
1: Hala da eldiven, yani düşünsene eldiven kullanan, yani eldivenin ilk kullanılmaya başladığı isim.
0: Evet.
1: Oraları anlatıyoruz efendim ya, ta oralardayız daha yani.
0: Futbolun beşiği.
1: Evet, biraz önce söyledim bu Garicha'nın fiziksel görünüşüyle ilgili. Doğuştan bacakları çarpık, biri içe diğeri dışa bakıyor. Fiziksel engeline rağmen inanılmaz çalımlar atıyor. Bazı görüntüleri hala var video paylaşım sitelerinde Garicha'nın. Ve bu durum yani turnuvaya katılan birçok takımı da, ülkeyi de yani çok şaşırtıyor İsveç özellikle, çünkü İsveç'i yeniyorlar ve ciddi şaşkınlığa sebep oluyor. Hani yani bu kadar fiziksel anlamda tuhaf görünen, tırnak içinde tuhaf kullanıyorum, görünen isim nasıl olur da bu çalımları, bu golleri atıyor diye, böyle bir ilginç anekdot efendim.
0: Ki yıllar içerisinde daha o sahaya kolu kırıklar mı çıkmayacak ki, onları da konuşacağız. 1962'ye gidelim o zaman. Şili'ye gidiyoruz efendim. 62 Dünya Kupası da 30 Mayıs 17 Haziran tarihleri arasında Şili'de oynanıyor. Burada da finalde Brezilya yine Çekoslovakya'yı 3-1 yenerek üst üste ikinci kez dünya şampiyonu oluyor. Daha önce bunu İtalya başarmıştı 34 ve 38'de Brezilya'da İtalya'nın ardından ikinci kez üst üste iki kere kazanan takım oluyor. Ama Şili ile ilgili aslında önünde bir dram da var. Evet. Bununla da çok fazla konuşuluyor.
1: Valdiva merkezli 9.5 büyüklüğünde bir deprem.
0: Evet.
1: Yani Şili'de. Şili hala bir deprem kuşağı ama bunu yapı stoğunu yenileyerek ya da buradaki ilgili mevzuatları değiştirerek ya da dinleyicilere şöyle söyleyeyim. Bizim yapamadığımızı yaparak 9.5
0: hem de
1: büyüklüğündeki bir depremden bahsediyoruz. Okyanus kıyısında bizden çok çok farklı. Biz çok daha yani yedileri vesaire bunları konuştuğumuzda facianın boyutu çok yüksek ve hemen 1960'ta bu deprem meydana geliyor. Haliyle ülke yerle yeksan oluyor o dönemde. Yani hiçbir şeyimiz yok ama her şeyi yapacağız. 62 Dünya Kupası'na biraz ülke aslında hani ayağa kalkması, hayat bulmasını da sağlıyor bu durum. Benzer bir tablo Batı Almanya için de geçerli. O yüzden tabii önceden planlanan birçok şehirde turnuvalar, maçlar yapılamıyor. Yetiştirilemiyor. Ciddi bir harabeye dönüyor ülke. Ama daha sonra dört şehirinde bu turnuva düzenleniyor efendim.
0: Yani 1967 depremi gerçekten 20. yüzyılın en güçlü depremi olarak tanımlandığını da sizlere aktaralım. Formatına baktığımızda 1962 58'e daha yakın ama yine tuhaf. Hani 58 için tuhaf kelimesini kullanmıştık. Bunda da vardı. Yine 16 takım var. 4 gruba ayrılıyor. İlk 2 takım çeyrek finale yükseliyor. Puan eşitliklerine gerektiğinde de playoff mantığı kullanılıyor efendim. Yani 1954'teki yarım lig usulünden çıkıyor. Ama bugünkü usule halen henüz ulaşmış değil. Devam edelim efendim. Turnuvanın en sert ve en karanlık yüzü.
1: En kanlı.
0: En karanlık şiddeti Şili 1962. En kanlı Dünya Kupası olarak
1: Şili İtalya maçı şöyle söyleyeyim mi, yani bu arada bu maç 1966'da birazdan anlatacağız sarı kırmızı kartların formatında da değişikliğe sebep oluyor. Yani şöyle, ben bunu okuduğumda ilk şey aklıma geldi. Ya illa hani şey derler ya, birinin ölmesi mi gerekiyor?
0: Evet.
1: Gerçekten birilerinin yaralanması gerekiyormuş. Çünkü resmi metne göre, FIFA'nın resmi metne göre bu maça dair en az bir yumruk, bir kırık bir burun, iki ihraç, birkaç polis müdahalesi var. Ve işte bu kaotik durumdan dolayı daha sonra hakemliğe dair de hakemlerin disiplini, dili, sarı kart, kırmızı kart formatlarında da değişikliğe bu maç öncü oluyor bir anlamda.
0: Evet,
1: bu maçtaki kanlı sahneler diyeyim.
0: Evet, bu yaşananlar ve Şili, ev sahibi takım Şili gerçekten de yarışmacı gibi bütün böyle şeylerde oynuyor. Ev sahibi takımı Şili önce İsviçre'yi 3-1, ardından İtalya'yı 2-0 yeniyor, çeyrek finale çıkıyor. Sovyetler Birliği'ni eliyor ki o zaman, hani az önce bahsettik, yaşınlı Sovyetler Birliği'ni yenmek de onu geçmek de çok kolay değil kalede tabii. Yaşın varken. Yarı finalde Brezilya'ya 4-2 kaybediyor. Üçüncülük maçına baktığında da Yugoslavya'yı 1-0 yenerek şu anda da hala tarihindeki en iyi kupa derecesini elde ediyor.
1: En büyük başarısı üçüncü olmak. Burada da Brezilya üçüncü kez kupayı kaldırıyor. Üçüncü kez şampiyon. Yok, ikinci kez şampiyonluğu. Üçüncüye geçeceğiz, evet. Onu da anlatacağız.
0: Ama Pele'yi kurban ediyor bu maçta. Pele bu turnuvada maalesef sakatlanıyor. Ama
1: yerine
0: burada kasti
1: geliyor?
0: Bir şeyler
1: yerine
0: var.
1: Yerine kim geliyor peki Pele'nin?
0: Yerine yani. Sizin mazlumların. Mazlumların öncüsü.
1: Mazlumların demeyeyim ama çok iyi futbolcu gerçekten Garicha. Ya gerçekten hani ben hakkı, tarihte hakkı teslim edilmeyen futbolculardan biri olarak. Belki de hani çünkü şundan dolayı şimdi fiziksel görünüşünden dolayı sürekli bir şekilde itiliyor, kakılıyor. Ama Pele sakatlandıktan sonra Garicha inanılmaz bir performans ve gerçekten damgasını vuruyor. Şili 1962'ye Dünya Kupası'na damgasını vuruyor ve galibiyetlerde de
0: büyük
1: çok
0: rol
1: büyük
0: oynuyor.
1: Rol oynuyor, çok etkili.
0: Şimdi mesela burada bir bilgi olarak ben size vereceğim ama mesela Garinç'e hangi gezegendesin manşetini aktarıyor Şili'de gazeteler.
1: Evet.
0: Burada da işte aslında birazcık o fiziksel görüntüsünden dolayı da böyle bir manşet atıyor. Hani tamam şahane harika futbol oynuyorsun ama birazcık ona da atıfla Garinç'e hangi gezegendensin diye manşet atıyorlar. Gerçekten de hani Pele bir nevi sahneden çekilmek zorunda kalınca Garinç'e üzerine düşeni fazlasıyla yaptı diyebiliriz aslında.
1: Öyle ki gerçekten alkışlanacak bir tavır. Yarı finalde Garinç'e kırmızı kartla oyundan atılıyor. Hı hı. Oyundan atıldıktan sonra final maçında normalde oynayamayacak ama hani FIFA'nın anlatımına göre Şili maçının sonunda kırmızı kart görüyor. Fakat Şili kamuoyu ona o kadar hayran ki o dönemin devlet başkanı da destek veriyor buna. Ve bu girişim sonucunda Galicia'nın finalde oynama izni çıkıyor. Ben bunu şundan dolayı önemsiyorum. Yani kural olarak işte haksızlıktır falan vesaire. Ama mesela kendi ülkemizden örnek verelim. Hani Türkiye'nin yenilmesine, yarı finalde yenilmesine sebep olan bir oyuncu ve turnuva sizin ülkenizde, o oyuncuya o kadar hayranlık duyuyorsunuz ki ya finalde de oynasın, hakkı bunun diye devlet başkanı dahi, kamuoyu devlet başkanı dahi bastırıyor ve finalde oynama izni çıkıyor. Hani
0: yani şöyle çok basit bir şey söyleyeceğim. Haberlerini de yaparken gazetelerde, televizyonlarda işte yurt dışından takım geliyor bizle oynayacak. Aa en iyi oyuncuları sakat. Aa şahane, çok seviniyoruz.
1: Değil mi?
0: Çok seviniyoruz yani. Aa en iyi oyuncusu sakat diye, oynamayacak maçta diye seviniyoruz ama orada zamanda da o görseli görmek istiyorlar, kaçırmak
1: yani,
0: istemiyorlar.
1: Yani şimdi şöyle, hani bir yandan işte maçlarda burunlar kırılıyor, ayaklar kırılıyor, kollar kırılıyor. Bir yandan da böyle sportif anlamda hani mükemmel bir tavır var yani.
0: Evet.
1: Sizi eleyen, sizin elenmenize, kendi ülkenizde üstelik
0: bir de.
1: Elenmenize neden olan futbolcunun siz tekrar oynaması için. Çünkü bu işte bana biraz şeyi anlatıyor hep. Bu detayları görünce hep. Hani futboldan gerçekten keyif almaya. Hı hı. Bir oyun o ve o oyundan keyif almaya çalışıyor izleyen. Ve evet, keyif veren ismi de oynatmak istiyorlar.
0: Evet.
1: Yanlış da iyi yapsa, işte hatalı da olsa ya ben İzlemek seni izleyince istiyorum, keyif alıyorum. O yüzden oyna diyorlar ve oynuyor.
0: Ve izleyenleri de haksız çıkartmıyor. Yani harika, şahane de bir oyun sergiliyor. Finale baktığımızda Brezilya'nın karşısında güçlü bir Çekoslovakya var efendim. Çekoslovakya önce öne geçiyor ancak Brezilya daha sonra 3-1'e çevirerek bu maçı da almasını biliyor. FIFA'nın yazılarında şöyle geçiyor. Bu finalin en önemli anlamı Brezilya'nın sadece yetenekli bir takım değil, yıldızı sakatlanınca bile kupayı alabilecek kadar derin ve olgun bir yapı olduğunu göstermesiydi diye FIFA'nın notlarında geçer.
1: Başka yıldız yok mu şimdi? Yani şimdi yani Pele'yi ayrı bir yere koyuyorum. O ayrı da işte Pele dışında da bir sürü yıldız var.
0: Evet, onlar
1: FIFA
0: da.
1: FIFA bile hakkını yiyor adamın yani. Daha ne diyeyim yani ya. Adam daha ne yapsın yani?
0: Peki.
1: Ya beğenmiyorsunuz da görünüşün. O beğenmediğiniz görünüşüyle de adam bir tarih yazmış yani.
0: Peki. O halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi? Haydi geçelim. Futbol değil meydanda ya, işte az önce aktarmıştık. En şiddetli maçları Dünya Kupası'nın burada yaşandı. İtalyan gazetecilerin Şili halkı ve kadınları hakkında aşağılayıcı yazılar yazması da sebeplerden bir tanesi olmuş efendim.
1: Hadi ben de bir sürpriz misafir diyeyim.
0: Güzel
1: bugün
0: bir
1: de,
0: şey o.
1: Bugün de yaşıyoruz bunları ama şey çok keyifli. Sonrasında yaşananlar çok keyifli. İngiltere Brezilya maçında sahaya bir köpek giriyor. Köpeği kimse yakalayamıyor. Nasıl koşuyorsa artık. İngilizlerin yıldızı Jimmy Greaves dizlerinin üzerine çöküyor. Köpeği kandırarak yakalıyor. Köpek Greaves'ın formasını şişiyor.
0: Bu arada köpekler çok heyecanlandığı zaman, çok hareket ettikleri zaman gerçekten böyle bir şey yapıyorlar. Yüksek ihtimalle orada köpekçeğin başına gelen de bu.
1: İşte Garinç'e bu olaya o kadar fazla gülüyor ki ve turnuvanın sonunda o köpeği alıp Brezilya'ya gidiyor.
0: Yani köpek kaderini değiştirmiş ya. Yani köpeğin de kaderi değişmiş. Şahane, güzel bir
1: şekilde
0: şey
1: evlat edinmek için çaba harcamış. Hani başından nasıl o kadar koştuğunun yanıtı sonunda var aslında. Evet. Bu kadar koştum ve sonunda mükafatını almış.
0: Peki.
1: İlginç bir olay.
0: Gol avarajı da efendim Dünya Kupası'nda ilk kez puan eşitliği durumunda gol avarajı sistemi kullanılmış. Bu da bu yılda gelmiş.
1: Ve biraz önce söylediğimiz, onu söyleyelim mi şimdi?
0: Söyleyelim.
1: Bahsedelim mi?
0: Bahsedelim.
1: Program açılışında bir şarkıyla
0: şu anda
1: yapmıştık.
0: Da böyle alttan ufak ufak veriliyor şarkı değil mi?
1: Bir ara.
0: Hı hı.
1: Tamam. Dünya Kupası tarihinin ilk resmi şarkısı kabul ediliyor bu. El Rock, El Rock Dem Mundial.
0: Evet, az önce de dinledik.
1: 1962 yılında artık Dünya Kupası'nın işte o hani her yönüyle yani futbol yönüyle işte futbolcuların neler yapacağı, nasıl oynayacağı, teknik anlamda ne olacağı, hakemlerin dili, işte bürokrasisi, hatta şarkısı dahi 1962'de ilk resmi şarkı böyle yapılıyor efendim.
0: Ve şu anda da artık her sene Dünya Kupası bu yıl kim söyleyecek, kime söylenecek diye halen de böyle bir geleneksel hale varmış durumda. Gol kralı karmaşası da var efendim. Turnuvayı tam 6 futbolcu 4'er golle ortak gol kralı olarak tamamlamışlar.
1: Son Pele'ye saygı diyelim. Bu gerçekten hani ya fair play fair play diyorlar ya, anlatıyoruz. Fair play biraz buna dedir. Yani hani grup maçında Pele sakatlanıyor. O zaman sakatlanınca hep söylüyoruz. Çıkamıyorsun. Yani oyuncu değişikliği yok. Bu yüzden Pele topu her ayağına aldığında Çekoslovak futbolcular onun üzerine gitmiyor ve rahatça pas vermesine izin veriyorlar. Ve futbol tarihinin en beyefendi hareketlerinden biri, birileri hatta ortaya çıkmış oluyor efendim.
0: Şu anda olsaydı işte Çekoslovakya fair play ödülü alırdı milli takımı mesela. Tam öyle
1: yani,
0: bir
1: şu anda olmasına imkan var mı?
0: Mümkün değil. Mümkün değil diyoruz ve haydi biraz daha yakınlara geliyoruz. 1966.
1: Evet.
0: 1966 deyince İngiltere efendim Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. 11-30 Temmuz tarihleri arasında finaline baktığımızda da İngiltere Batı Almanya'yı uzatmalarda 4-2 yenerek tarihinde ilk ve tek dünya şampiyonluğunu alıyor. Turnuva 16 takımla düzenlendi. 3. Portekiz, 4. de Sovyetler Birliği oldu.
1: İlginç, bu kupada 1966 Afrika'dan hiçbir takım yok. Çünkü protesto ediyorlar Afrika'daki takımlar. Çünkü Afrika federasyonlarını kıta olarak doğrudan yer vermiyor. Afrika Asya olarak böyle 2-3 kıtayı bir arada düşünerek yer veriyor. Afrika da buna itiraz ediyor. Bizi kıtamız, kendi kıtamız olarak. 1966 hala orada o sömürgeciliğin var olduğu dönem. Afrika'da, Afrika'daki ülkelerde buna itiraz ediyorlar ve biz katılmıyoruz, gelmiyoruz diyorlar. O yüzden Afrika'dan hiçbir takımın yer almadığı kupadır İngiltere'nin, İngiltere'deki 1966 Dünya Kupası.
0: Çok da şaşırılacak bir şey değil sanki katılmama sebepleri. Peki ve bu turnuvada efendim, şimdi bir önceki turnuvada bakın müzik gelmişti. İlk olarak Dünya Kupası'nın müziği artık evet, olmuştu. Bu turnuvada da maskot çıkıyor efendim. World Cup Willy adı da. FIFA'ya göre turnuva tarihinin ilk maskotu, nasıl bir şekilde sorarsanız da bir aslan. Aslanın üzerinde İngiltere forması var ve 1966 yazıyor. Yani artık futbol yavaş yavaş modernleşiyor ve yavaş yavaş popüler kültürden de yararlanıyor. Evet. İşte dedik ya hani bir öncekinde müzik vardı, bunda maskot vardı. Hani artık ufak ufak popüler kültürden de meyveler almaya başlıyor Dünya Kupası diyebiliriz. Ama şu kupanın çalınması çok acayip değil mi? Kupa
1: çalınıyor. Çalınması acayip, bulunması da acayip.
0: Yani tamamen.
1: Ne olmuştu peki?
0: Şimdi efendim meşhur kupa çalınıyor, bildiğiniz kupa çalıyor.
1: Evet.
0: Jules Rimet kupası, o zamana kadar hala bu isimle geçiyor bu arada bu kupa. Mart 1966'da Londra'da bir sergiden çalınıyor, işte herkes panik oluyor falan. Sonrasında bir fidye notu geliyor ama en sonunda yine bir köpek kurtarıyor.
1: Aynen.
0: Az önce sahaya giren köpek misali. Yani bir köpek kurtarıyor. Evet ki gerçekten Pickles adlı bir köpek tarafından bu kupa bulunuyor.
1: Bulunuyor. Hala da bu tarihte konuşulur, hala anlatılır. En bilinen bilgilerden bir anlamda biridir yani meraklıları için.
0: Evet, meraklıları için.
1: Meraklıları için bilinen bilgilerdendir ama detay şöyle mesela şimdi yavaş yavaş her kupanın bir sürprizi de olmaya başlıyor. Geçen 62'den bahsetmiştik. 66'nın sürprizi hiç böyle akla gelmeyecek bir ülke. Kuzey Kore.
0: Evet ya.
1: Kuzey Kore çünkü öyle bir İtalya'yı 1-0 yenerek herkesi şok etti. Aynen
0: İtalya.
1: Öyle çünkü İtalya iki kez Dünya Kupası'nı kazanmış bir ülke. Daha sonra çeyrek finale kalıyorlar. Çeyrek finalde Portekiz'e karşı 3-0 öne geçiyorlar. Tabii 5-3 yeniliyorlar daha sonra. Portekiz maçı çeviriyor. Ama hiç o döneme kadar futbolla ismi yan yana gelmeyecek bir ülke olarak Kuzey Kore ciddi fark yaratıyor.
0: Bu arada İtalya Kuzey Kore'ye bu yenilmesinden dolayı da kupa bitiminde ülkesine döndüğünde domateslerle karşılanıyor yani. Çürük domateslerle karşılanıyor. İtalyanlar ülkelerinin Kuzey Kore'yi kaybetmesini kabul etmiyorlar.
1: Aynen öyle. Biraz daha hızlanalım mı?
0: Haydi hızlanalım.
1: Dakikamız kısalıyor.
0: Nasıl geçelim?
1: Şimdi Dünya Kupası'nın finalinde bu ilk hat-trick yapan ilk oyuncu Hurst. İngiltere ile Batı Almanya. İki berabere kalıyor maç. Uzatmada Hurst bu arada bu hala tartışılıyor. Evet. Şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor ve gol veriliyor. FIFA'nın hala bu gol mü
0: geçti
1: değil mi diye,
0: geçti mi geçmedi mi diye
1: tartışılıyor bu. Bu maça dair de ilk Dünya Kupası finalinde hat-trick yapan oyuncu İngiliz yıldız Hurst efendim.
0: Peki o halde haydi kısa ekstra bilgilerimize başlayalım.
1: Tabii
0: o zaman.
1: Ki.
0: Az önce söylediğim gibi havaalanında protesto neydi efendim? Elenen İtalya takımı ülkelerine döndüklerinde öfkeli bir taraftar grubu tarafından karşılanıyorlar ve çürük domates yağmuruna tutuyorlar.
1: Ama bence elendikleri için değil, Kuzey Kore'ye elendikleri için.
0: Kuzey Kore onları, onların travması oluyor.
1: Biraz önce bahsettiğim İngiltere Batı Almanya finalde maç 2-2. İken Hurst'un şutu üst direğe çarpıp çizgiye düşüyor. Hakem golü veriyor. Bu arada hakem Sovyetler Birliği'nden Azerbaycanlı bir hakem. Tabii o dönemde siyasi durum hala devam ediyor. Yani iddia o ki yıllar sonra bu hakeme sorduklarında hakem Almanlar diyor. Çünkü Almanlar Stalingrad ifadesini kullanıyor. Bu arada bugün Azerbaycan'da o hakemin adını taşıyan da bir stadyum var.
0: Onlar da demek ki katılıyorlar kendisine.
1: Aynen öyle.
0: Peki şimdi Brezilya 58 ve 62'nin şampiyonu Pele'yi çıkardı, yıldızlaştı dedik ama bu turnuvada Pele resmen dövüldü desek yanlış bir şey söylemeyiz. Özellikle Bulgar ve Portekizli savunmacılar Pele'yi sakatlamak için her yolu denediler. Hakemler de bu sertliğe bir nevi göz yumdu aslında ve Pele'nin bu turnuva sonrasında verdiği bir röportaj var. Bir daha asla Dünya Kupası'nda oynamayacağım diyor. Futbolu bırakma noktasına geliyor. Neyse ki daha sonra 1970'te geri dönecek, bırakma durumu yok ama işte tüm bu olaylarda sarı kart, kırmızı kart uygulamasının zeminini hazırlıyor efendim.
1: Diğer bilgi, biraz önce bahsetmiştim. Afrika kıtasından hiçbir takım 1966'ya katılmadı. Nedeni FIFA'nın Afrika, Asya ve Okyanusya kıtalarına toplamda sadece tek bir kontenjan vermesiydi. Afrikalılar da kendi kıtamızda direkt katılım hakkı istiyoruz, yoksa biz yokuz diyerek boykot ettiler.
0: Ve biz de o halde 1970'lere gidiyoruz. Meksika'ya uzanacağız. 70 Dünya Kupası da 31 Mayıs 21 Haziran tarihleri arasında oynanıyor. Brezilya, yine Brezilya efendim, finalde İtalya'yı 4-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor. Batı Almanya 3. Uruguay 4. oluyor ve turnuva 16 takımla 32 maç üzerinden oynanmış ve toplamda 95 golün çıktığı bir turnuva haline dönüşüyor.
1: Ve bizim açımızdan da hep bahsediyorduk, kurallar açısından 1971 dönüm noktası. FIFA'nın resmi kurallar tarihinde ilk kez Dünya Kupası'nda oyuncu değişikliği bu turnuvada başlıyor. Nihayet.
0: En sonunda birileri düşünmüş.
1: 1930-1970 oyuncu değişikliği başlıyor artık.
0: Bu turnuvanın şöyle bir özelliği var. Meksika 1970 finalleri artık dünya çapında da televizyonlarda renkli olarak böyle yayınlanmaya başlıyor ve artık tabii ki çok daha fazla kişiye ulaşıyor böylelikle televizyonlara gelince. Birçok insan evinde o konforda ulaşabiliyor.
1: Tabii orada şöyle bir tablo da var. Şimdi Meksika'da statlar irtifa olarak, yani yüksek yerlerde, haliyle sıcaklık çok fazla. Televizyonlardan rahat izleyebilsinler diye de maçlar genellikle öğlen saatine geliyor.
0: Evet.
1: Çünkü saat farkından dolayı. Öyle olunca futbolcular kavruluyorlar. İşte biraz önce söyledim ya, hani futbola öncelik verildiği dönemler.
0: Evet.
1: Oyunun kendisine, futbolcunun bir kıymeti yok. O yüzden hani kıymeti yok derken şu anlamda yok. Yani
0: sözü geçmiyor aslında.
1: Senin işin o. Aha, yapacaksın.
0: Evet, onun sözü geçmiyor.
1: Öğlen sıcağın. Ben. Şimdi ama...
0: Evet ama yani aslında Meksika'da hani böyle coğrafi durumdan dolayı böyle sıcaklık, rakım tartışmaları falan var ama yine de hani maç öncesinde çok spekülasyon oluyor. Yani olmaz şudur budur falan diye ama gayet de güzel hani bu koşullarda oynanmaz denmesine rağmen futbol tarihinin en sevilen kupalarından bir tanesi ortaya çıkıyor.
1: Evet, kural anlamında da birçok detay anlamında da... Meksika 1970, bir de artık sen de bahsettin. Gerçekten o televizyonun artık evlere girmesi. Dünyada futbolu takip eden insan sayısının da ciddi şekilde artışına neden oluyor diyorum. Senin aktaracağın başka bir bilgi yoksa...
0: Özellikle ben bir notu aktarmak
1: tabii ki,
0: istiyorum.
1: Ondan sonra ekstra bilgi olacak.
0: FIFA'nın resmi kurallarından bahsetmiştiniz. Bir İngilizce öğretmeni, kendisi aynı zamanda asker ve hakem... Ken Aston işte bu sarı kart, kırmızı kart fikrini ortaya çıkartıyor. 1970'te Meksika'da Dünya Kupası'nda ortaya çıkıyor. Ama onun yaptığı bir şey daha var. Ben onu sonradan öğrendim. Hakem kıyafetlerine düzenlemeyi getiren kişi aynı zamanda.
1: Öyle mi?
0: Evet, herkes bak, tek iyiymiş. Tip olsun. Ama işte öğretmen asker olmasından kaynaklı bence buna bir çare bulmuştur diye düşünüyorum.
1: Öğretmen asker o disiplin getirmiş. Yoksa... Biz bu stadyuma golf pantolonuyla çıkanları gördük.
0: Aynen, aynen golf pantolonuyla çıkanlar vardı. Hemen kısa o zaman geçelim.
1: Geçelim ekstra bilgilere.
0: Geçelim o zaman ekstra bilgilere. O zaman işte az önce bahsettiğimiz bu kırmızı kart, sarı kart olayı da nasıl ortaya çıkmış derseniz... işte efendim bu Ken Aston trafik lambalarından esinlenmiş yani. Sarı bir uyarı olsun, kırmızı da gönderelim şeklinde. Hani nasıl trafikte sarıda harekete geçiyorsunuz, kırmızıda duruyorsunuz. İşte buradan yola çıkmış.
1: Bu biraz şeyde de var. Oyuncular dillerden dolayı birbirlerini hakeme anlamıyorlar bazen. Hani sarıyı yiyince ne demek istediğini hakem anlatıyor.
0: Diyor.
1: Hani bazen tepki kırmızı değil sarı, bak seni uyarıyorum üstüme
0: aynen
1: gelme.
0: Öyle.
1: Biraz aslında o farklı oyuncuların hakemlerin dillerini ya da o farklı dilleri anlamamalarından kaynaklı.
0: Aynen öyle.
1: Böyle bir kart bilgisi oluyor. Şimdi Telstar topu bugün herkesin geçmişe dair o siyah beyazlı kare
0: evet.
1: Toplar. Herkesin olmuştur herhalde değil mi böyle bir topu?
0: Olmuştur.
1: Yani plastik toplar dahi mutlaka o formda basılıyordu. İşte bu o tasarım ilk kez bu Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: Aynen öyle ve şöyle sonlara doğru baktığımızda yarı sahadan lob diye bir notum var. Çekoslovakya maçında orta sahadan vurduğu şut kalenin santimetrelerce yanından geçti. Gol olmadı.
1: El Salvador, Honduras. Acayip bir şey. 1970 elemelerinde bu iki komşu ülke arasında maçlar böyle siyasi gerilimi de patlatıyorlar. Tarihe 100 saat savaşı olarak geçiyor. Gerçekten savaş bu arada. Askeri bir çatışmaya dönüşüyor. Maç binlerce insan hayatını kaybediyor. Ve bu savaşı hani gerçekten fitili bu maçta başlıyor. Bu maçta ateşleniyor. El Salvador kupaya katılıyor. Ama tabii... maçlarını kaybedip ülkesine geri dönmek zorunda kalıyor. Bu anlamda hani bir futbol maçından 100 saat savaşı olarak tarihe geçen bir ve binlerce insanın öldüğü bir olay çıkıyor.
0: Ve az önce de söylemiştik, sakatlıklara rağmen oyunlar devam ediyor diye. İşte Almanların efsanesi Franz Beckenbauer'de omzu çıkmasına rağmen oyuncu değişikliği hakkı bittiği için oyundan çıkmıyor. Gövdesine bir sargı bağlıyor ve maçı o şekilde tamamlıyor. O da son derece fedakarlığını orada gösteriyor.
1: Uruguay kalecisi Mazur Kievski topa hiç dokunmadan attığı vücut çalımı. Topa hiç dokunmadan vücut çalımı atıyor ve bu futbol tarihinin en estetik gol olmayan anısı. Vücut çalımı ifadesi.
0: Gol olmayan anısı. Peki o zaman Jairzinho'nun rekoruyla bit noktalayacağız.
1: Tabii ki.
0: Brezilya'nın sağ açığı Jairzinho turnuvadaki her maçta bir golü var efendim. Toplam 6 maçta 7 gol atarak kırılması zor bir rekor kırmış diyelim ve 1970'i de burada bitirelim. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Bir sonraki yayınımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bayram tatilinde uzun yol mu yapıyorsunuz? Her iki saatte bir mola verin, yorgunluğu riske atmayın. Dinlenmiş bir sürücü, güvenli bir yolculuk demektir. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. Radyo Sputnik. Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Kupanın izine hoş geldiniz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını keşfetmeye devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim, sadece kupayı kazananları değil, o kupanın bıraktığı izleri de konuşuyoruz. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden devam edelim. Fonda 1962'nin işte o müthiş müziği var. Şimdi futbol deyince böyle insanların aklına biraz daha ritmik melodiler geliyor, böyle düdüklerin ve falan olduğu.
1: Tabii ki.
0: Ama bu dinlediğiniz parça da ilk resmi müziği olmasını taşıyor. 1962 Dünya
1: 62
0: Kupası.
1: 62 Şili, evet. İlk Dünya Kupası resmi müziği olarak, resmi şarkısı olarak Şili'de başlamıştı. Geçen programda bundan bahsetmiştik. O yüzden açılışları bununla yapıyoruz. Ama yenileri geldikçe onları da ekleyeceğiz. Yenileri gelene kadar bu şarkıyla, bu 62'nin Dünya Kupası müziğiyle devam edeceğiz. Çünkü anlatırken sadece ya biz de mesela çok şey öğreniyoruz. Bu dönemleri anlatırken sadece futbolun tarihine dair değil, futbolun nasıl geliştiğini de anlatıyoruz, evet. Ki hala o gelişim sürecindeyiz.
0: Gelişim süreci devam
1: sadece
0: ediyor.
1: Sadece avantaj şu oldu artık. 1974
0: ya artık geldik.
1: Tabii tanık olan birçok isimle konuşabiliyoruz çok rahat bir şekilde. 68'e, 70'e, 66'ya da tanık olan vardır ama artık 70'ler böyle yaş aralığı 60'ın üstünde olanlar ya hatırlıyorum, iyi biliyorum dedikleri ya da takip ettikleri insanlar. O yüzden onlardan da farklı detaylar alıyoruz. Bir anlamda onlar da ya kendi çocukluklarına ya da kendi gençliklerine geri dönüyorlar.
0: O halde haydi kaldığımız yerden başlayalım. 1974'teyiz efendim. 1974 Dünya Kupası Batı Almanya'da oynandı ve finalde Batı Almanya Hollanda'yı 2-1 yenerek ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Bu turnuvanın simgesel bir önemi var efendim. Kupa anlamında bir önemi var. Şimdi bu kupa 3 sene üst üste Brezilya kazanıyor. Brezilya kazanınca da bu kupanın adı 1970 Jules Rimet Kupası olarak söyleniyor ve bu kupa kalıcı olarak Brezilya'da kalıyor. E ne olacak bundan sonra? Yeni kupa gelecek haliyle. Evet. Ve işte 1974'te yeni kupa geliyor ki o kupa halen de günümüze kadar kullanılan bir kupa. 1971 yılında tasarlanıyor İtalyan Silvio Gazzaniga tarafından ve bir seçimle kabul ediliyor. Günümüze kadar da aynı dizaynda gelen bir kupadan bahsediyoruz.
1: Ya bu Gazzaniga'dan bahsetmişken bu aynı zamanda UEFA Kupası ve 72'de UEFA Kupası, 73'te de UEFA Süper Kupası'nı tasarlayan aynı kişi.
0: Demek ki biliyormuş bu işi. Ona vermişler.
1: Tabii ki. İşi bilenine bırakın.
0: Evet, ona vermişler. Kupanın üstünde eski ve yeni sahiplerin adları altın harflerle kazınmış bir durumda ve tüm ülkelerin bayrakları da yerleştirilmiş durumda. Böyle bir kupa var. İnşallah bu kupa bir gün Türkiye'ye de gelir diye İnşallah. Ben bir araya bu temennimi eklemek istedim.
1: İnşallah. Tabii bu 74 Batı Almanya'da aslında bir anlamda da Dünya Kupası tarihi anlamında en sıkıcı denilen Dünya Kupası turnuvası.
0: Evet.
1: 74'te çeyrek final ve yarı final. İki ayrı grup hala devam ediyor. Yani şöyle dinleyicilere aktaralım. Hani bir gruplar var. İnsan, katılıyorlar ülkeler. Sonra oradan ilk ikiye çıkanlar ayrı bir gruba geçiyor. Yani son 16 falan yok hala. O düzen hala devam ediyor. Daha Dünya Kupası hala işte o gelişimini devam ettirme sürecinde. Ne? Hava koşulları da çok.
0: Hava koşulları evet, aslında hani o zaman da yine Reuters'ın aktardığı bilgileri sizlerle paylaşalım. O dönemin organizatörleri en iyi tahmini seçmek için, hava durumu seçmek için bilgisayar tahminlerinden yararlanıyorlar. Ancak yine de tahminler istedikleri gibi olmuyor. Çünkü genel olarak turnuva soğuk ve yağışlı havalarda oynanıyor. Yani bir önceki Meksika'da işte Meksika 70'te böyle güneşli hava var. İşte orada da acaba bu güneşten futbolcular etkilenir mi? Şöyle olur mu? Bunun hesabını yaparken alın size işte soğuk ve yağışlı hava, oynayın oynayabilirsiniz.
1: Tam öyle oluyor. Tabii her Dünya Kupası'nda bir yıldız ülke çıkıyor. Evet. Burada da biz kimi görüyoruz? Hollanda'yı.
0: Hollanda'yı görüyoruz. Evet,
1: bizim ülkemizde daha çok portakallar diye tarif ediliyor. Bunun dışında bir de 74 Dünya Kupası'nda en önemli ülkelerden biri Zaire.
0: Evet.
1: Yine FIFA kayıtlarına göre Dünya Kupası'na finallere çıkan bir anlamda Sahra Altı Afrika takımı oluyor. Haiti ise kupanın en küçük sürprizlerden birini yaratıyor. İtalya'ya attığı gol. İtalya'nın bu Dino Zoff 1142 dakikalık gol yememe serisini bitiriyor.
0: 1142 dakika gol yeme, sonra Haiti'den gol ye.
1: Evet.
0: Olacak Haiti. İş değil.
1: Ya o anlamda hem Afrika hem Karayipler adına tarih yazılan bir kupa, bir turnuva.
0: Evet, böyle
1: 74.
0: Anekdotları var. Ev sahibi Batı Almanya'nın finale gidiş yolunda en unutulmaz maçlarından biri de kuşkusuz Polonya ile oynanan maçtı. Az önce hava şartlarından bahsettik. Maçın zemini suyla kaplanmış bir alanda oynuyorlar. Tam anlamıyla bir çamur, sinir harbi içerisinde. Hani işte bir önceki 70 yılındaki güneşli hava nerede? İşte burada gerçekten bu, özellikle bu maçta çamur ve sinir harbi olarak adlandırılıyor. Ve o maçı Batı Almanya Gert Müller'in golüyle kazanıyor, finale çıkıyor. Ve işte 1974 bize şunu söylüyor: yani tamam, futbol güzel, seyrediyoruz, estetik, şık değil. Bunun yanında kabalık da var, bunun yanında müthiş bir sertlik de var ve buna karşı çok dayanıklı olmanız gerekiyor. Bize evet, bunu yani öğretiyor.
1: Kondisyon,
0: futbolda bunu gerektiğini gösteriyor.
1: Tabii ki fiziksel güç ve kondisyon bugün de hala. Selim, maçlarda maç süreleri uzarsa eğer beraberlik durumlarında
0: tabii,
1: falan.
0: Düştüklerini görüyoruz.
1: Tabii hep o kondisyonun ne kadar önemli olduğu, aslında o dönemde daha çok. Çünkü bugünkü teknikler yok. Bugünkü o işte alttan ısıtmalar, sahanın derecesi vesaire yok. Haliyle hala biz futbolun aslında teknik anlamda çok iyi olanlar var tabii ki. Ülkeler anlamında da Brezilya falan. Hem estetik olarak da güzel geliyor. Ve aslında futboldan da keyif alınan yan burası.
0: Evet.
1: Ama işte 70'lerin ya da daha öncesini 80'lerde diyebiliriz, ama geriye doğru gittiğimizde fiziksel gücün, kondisyonun hala birincil olarak tekniğin değil. Evet. Çünkü imkan yok. O çamurun içinde ne kadar adam eksiltebilirsiniz, ne kadar çalım atabilirsiniz vesaire. Hala o fiziksel gücün etkili olduğu dönemlerdeyiz ve haliyle Batı Almanya, o Alman tırnak içinde panzeri diye tarif edilen dönemler, haliyle fiziksel güçlü olan,
0: güçlü
1: ayakta
0: olan
1: kalan
0: kazanıyor.
1: Çok teknik olması ile birlikte bugünkü kadar ön sıralarda değil aynı.
0: Normalde herkes aslında Hollanda'yı daha favori görüyor burada. Yani Hollanda ve bir Cruyff efsanesi vesaire var. Ama bunlara rağmen bu Batı Almanya'nın üstünlüğüyle, galibiyetiyle, kupayı almasıyla bitiyor diyelim. Ekstra bilgilerimize geçelim. Hızlı hızlı. Cruyff'un dönüşü var. Şimdi İsveç maçında Johan Cruyff rakip savunmacıyı öyle bir çalımla geçiyor ki bu hareket bir futbol literatürüne geçiyor ve Cruyff turn, yani Cruyff'un dönüşü olarak adlandırılıyor. Ve işte o döndüğü futbolcu Olsen'a da soruyorlar yıllar sonra, işte o anda sen ne hissettin diyor. Ben diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diyor. Artık o nasıl bir hızla geçmiş, nasıl bir çalımla geçtiyse ben o anda diyor nerede olduğumu bile anlamamıştım diye cevap veriyor. Yazık.
1: Böyle saniyenin onda bir oranında böyle bir şey olur. Haliyle onu böyle o anı tarif edemezsiniz yani.
0: Değil mi?
1: Hafızadan
0: gider. Hakikaten öyle olmuş yani.
1: Bir diğer bilgi, Brezilya-Zaire maçında. Bu gerçekten hani tarih bunu komik mi trajedik mi diye tarif etmiş ama bence trajedik. Çünkü Brezilya serbest vuruş kullanmaya hazırlandığı sırada Zaireli oyuncu Ilunga barajdan fırlıyor, topa vuruyor ve topu uzaklaştırıyor. Haliyle o dönemde tribünlerde ya da televizyon başında olanlar, ki artık televizyondan takip ediliyor, ciddi anlamda gülüyorlar. Kuralı bilmediğini düşünüyorlar. Ama yıllar sonra Ilunga o hareketi kuralı bilmediği için değil, Zaire diktatörü Mobutu Sese Seko'nun demiş ki eğer Brezilya'dan 4 gol yerseniz ülkeye dönemezsiniz. Bu tehdidi hem protesto etmek için hem de 4 gol yemeyelim diye, zaman geçirelim diye yapmış bunu. Durum bu yani.
0: Ama bu böyle bak, birkaç şey sonra gene karşımıza bunlar çıkacak.
1: Evet.
0: Gene böyle olaylar karşımıza çıkıyor maalesef.
1: Bu tarihlerde Dünya Kupası'nda böyle şaşırtan bilgiler, hatta işte ta biz 30'lara gittiğimizde de görüyorduk bunları. 30'lara anlatırken.
0: Yöneticiler falan çok içlerindeymiş.
1: Yani futbolun içinde hep bir siyaset
0: hep varmış.
1: Var.
0: Hep
1: o varmış zaman daha görünür.
0: Evet, onu söyleyecektim. Daha görün, daha gözünü soka soka yani.
1: Tabii bir de hayatları ya, söz konusu ki yalan da değil. Daha önce öldürülen futbolcudan bahsetmiştik.
0: Evet.
1: Önümüzdeki dakikalarda ya da diğer programlarda gerçekten öldürülenlerden de bahsedeceğiz. Böyle.
0: Böyle. O zaman son olarak da şunu ekleyeyim ben de. Carlos Casali, sarı ve kırmızı kartlar efendim aslında 1970'te icat edilmişti. Bir öncekinde de biz sizlere aktarmıştık. Ancak ilk defa bu turnuvada gösterilmesi nasip oldu diyelim. Ve 1974'te bir futbolcuya, yani Casali'ye gösterildi ilk kırmızı kart diyelim. Ve Haydi böyle 78'e geçelim. 1978'deyiz. Arjantin'deyiz efendim. 1-25 Haziran tarihleri arasında oynandı bu Dünya Kupası. Finalde de ev sahibi Arjantin Hollanda'yı uzatmada 3-1 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu aldı. Bu Hollanda'nın makus talihi burada da devam etmiş ve Arjantin'in de güzel bir yükselişiydi 1978.
1: Tabii yine burada da Arjantin'de askeri junta var. Evet. 78 Arjantin'de, yani Arjantin'de 76 ile 83 arasında on binlerce insanın, hı hı, hayatını kaybettiği ya da kaybedildiği bir junta, hı hı, dönemi var. Ve bu junta yani insan hakları ihlalleri falan diye böyle yumuşatmak istemiyorum. Bayağı insanları katlediyor. Hı hı. Haliyle Dünya Kupası da falan. Evet, Dünya, hı hı, Kupası da bunun gölgesinde gerçekleşiyor. Hı hı. Ve yine bu junta kendi iktidarını meşrulaştırmak için, hı hı, Dünya Kupası'nı aslında böyle biraz vitrin gibi, evet, kullanmayı istiyor. Tıpkı İtalya. 30'larda Mussolini gibi.
0: İtalya gibi. Tabii, evet, ki.
1: Yani Mussolini gibi 38'deki işte Almanya, hı hı, bunu yapmaya çalışıyor, hı hı, kısmen, hı hı, ve daha sonraki bütün diktatörlükler ya da tırnak içinde özgürlükçü görünen, hı hı, kendilerini öyle tarif eden ülkeler bu Dünya Kupası'nı hep kendi iktidarlarını meşrulaştırmak ya da propagandasını yapmak, hı hı, için kullanıyor. 78'deki Arjantin Dünya Kupası da bu diktatörlüğün gölgesinde gerçekleşiyor. Hı hı. Öyle ki sürgünde olan Arjantinliler protesto vesaire ediyorlar ve, hı hı, bu turnuvada da protestolar devam ediyor o anlamda, evet, diktatör rejimine.
0: Ve formatına bakalım. Format yine değişik bir format. Yani her şeyde neredeyse değiştire değiştire geliyorlar. Üstüne kata kata mı gidiyorlar, bitire bitire mi gidiyorlar bilemiyoruz ama yakında ulaşacağız şu, evet, andaki formata. 74'te klasik çeyrek final ve yarı final yolu yok efendim bu sefer. Önce dörtlü bir grup ilk turu oynuyor. Her grubun ilk ikisi ikinci bir tur aşamasına geçiyor. Bu ikinci aşamadaki iki grubun liderleri de doğrudan finale çıkıyor. Yani turnuvada yine bir ara grup sistemi vardı diyeceğiz. Ve bu model tutmuyor. Türkçesi tutmuyor. Yani burada bir deneme yapılıyor ama daha sonra bu derhal terk ediliyor. Olmayacağı anlaşılıyor.
1: Ya burada ilginç deneme bir yanılma. Tabii bu... 78'de mesela her artık biz kuralların yavaş yavaş böyle daha fazla geldiğini görüyoruz ama mesela ilk penaltı atışları kuralı da bu turnuva için tanımlanıyor. Bu turnuvada çıkıyor ama 78'de hiçbir penaltıya gidilmediği için maçlarda
0: işte
1: kullanılmıyor.
0: Kırmızı kart gibi.
1: Kırmızı kart gibi.
0: Aynı
1: yani
0: onlar gibi.
1: O 70'te oluyordu, 74'te kullanılmadı. 78'de penaltı çıkıyor ama penaltılık bir maç olmuyor hiç. Tabii şey burada yok. Biraz artık yavaş yavaş Afrika futbolunun da,
0: evet, biz de varız diyorlar artık.
1: Geliştiğini görüyoruz. Evet. Tunus Meksika'yı 3-1 yeniyor ve bu Afrika takımının Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyeti olarak tarihe geçiyor.
0: Şimdi Hollanda'ya bir yine parantez açmak istiyorum ben. Hollanda makus talihi demiştik. Bir de bu sefer Cruyff da yok yani bir önceki de.
1: Neden yok?
0: Yok.
1: Neden yok? Çünkü o da dikta rejimini hem protesto ediyor hem de kaçırılmaktan korktuğu için gelmiyor.
0: Evet, kaçırılmaktan korkuyor ve Cruyff'suz Hollanda işte aman ne yapar diye konuşuluyor. Nitekim maalesef yine talihsiz bir jenerasyon işte finale kadar gidiyorlar ama Hollanda yine yok.
1: Evet, turnuvanın unutulmaz sürprizlerinden biri Batı Almanya'nın çöküşü. Son şampiyon Batı Almanya. 74'te.
0: Bir şey diyeceğim, bir şeylere dikkat ettim ben şunlara. Son şampiyonlar genelde ilk maçlarında hep böyle bir hüsran yaratıyorlar, evet, biliyor musunuz? Birkaç tane daha işte, örnek vardı.
1: En güzel olan ne biliyor musun? Ve istikrarlı olan. Yani Dünya Kupası'nda gerçekten bu tarz sürprizler, hı-hı, hala oluyor. O dönemde de oluyormuş. Hı-hı. Çok keyifli. Adını da verelim genel son şampiyonu. Yani Avusturya 3-2 yeniliyor ve Almanya, Batı Almanya, düzeltiyorum. Batı Almanya eleniyor. Elenmesi de böyle. Yani Batı Almanya'nın. Tabii bir de...
0: Yok,
1: tartışmalı şeye geçelim mi?
0: Geçelim.
1: Yani 1978'in en tartışmalı Arjantin-Peru maçı.
0: Evet ya, bu hep varmış bunlar diye içimden geçiriyorum, içimden geçirmiyorum, sesli de söylüyorum. Yani futbolda hep varmış.
1: Maalesef. Yani hep varmış derken bir şeyleri meşrulaştırmak adına söylemiyoruz.
0: Yok hayır,
1: ama
0: varmış. Varmış yani.
1: Yani ikinci grup aşaması. Brezilya tabii aynı anda maçların oynanması meselesi de biraz buna, hı hı, tabii, bu biraz gerekçe oluyor. Evet. Şimdi şöyle bir tablo var. Arjantin Peru ile oynayacak. Peru'yu 4 farklı şekilde yenmek zorunda. Yenemediği durumda Arjantin elenecek. Evet. Ve o maç 6-0 bitiyor. Arjantin 6-0 Peru'yu yeniyor. Hala bu tartışılıyor bu arada. Yani burada tabii güçlü siyasi bağlantılar var. İşte Arjantin'in Peru'ya yardım ettiği tahıl vesaire. Falan. Bir de Arjantin'de bir dikta rejimi var. Haliyle bu yani
0: kanıtlanmış bir şike değil ama.
1: Değil ama bakıldığında şike gibi de.
0: Yani FIFA şöyle görülüyor. Söylüyor, daha yumuşak bir şekilde Dünya Kupası tarihinin en tartışmalı sonuçlarından biri diyor.
1: Aynen
0: bu
1: öyle.
0: Şekilde yumuşatarak karşımıza çıkıyor. Finale baktığımızda Buenos Aires'te oynandı final ve Kempes önce Arjantin'i öne geçiriyor. Hollanda daha sonra beraberliği buluyor. Maç uzatmaya gidiyor. Ancak Hollandalılar maçın normal sürenin son saniyelerinde Rezenbinik'le top direğe takılıyor. Yani o çok böyle milimlik bir şeydi yani. Hatta ben görüntüsüne falan da baktım. Kupayı alacaktı ama kupayı almayı bırakın, maç uzatmaya gidiyor ve daha sonra hatta kupayı milimlerle milimle yaklaşan ama alamayan şeklinde Hollanda'ya ikinci kez böyle de bir yafta veriliyor efendim. Böyle de bir durum oluyor. Bu maçta 3-1 Arjantin kazanıyor efendim.
1: Maalesef. Ama bir ülkenin daha yani Hollanda portakalların tarif olarak doğuşunu izledik. Keza Afrika içinde o anlamda futbolun artık daha geniş kıtalara yayıldı. Yani Afrika, Asya'yı daha önce örneklerini vermiştik. Yayıldığını görüyoruz diyorum.
0: Görüyoruz ve haydi ekstra bilgilere bakalım.
1: Buyurun lütfen.
0: Az önce bahsetmiştik bir propaganda sahnesi. Bu daha önce de yapılan bir durumdu. Arjantin'deki askeri junta kupayı dünyadaki kötü imajını düzeltmek için kullandı. Ancak yıllar sonra ortaya çıkacaktı ki maçların oynandığı stadyumlarda sadece birkaç yüz metre uzaklıktaki gözaltı merkezlerinde insanların korkunç işkenceler gördüğü yıllar sonra ortaya çıktı.
1: Hollanda'nın protestosu, biraz önce Kraft'tan bahsetmiştik, ailevi ve siyasi nedenlerle yani kaçırılma teşebbüsünden hem de bu Arjantin'deki 78'deki diktatörlüğe karşı tavrı nedeniyle turnuvaya gelmeyi reddediyor. Finalden sonra Hollanda takımı Junta'yı protesto etmek için Hollanda kupa törenine katılmıyor ve madalyalarını almayarak sahayı terk ediyor. Hollanda milli takımı
0: duruş
1: böyle bir tavır. Evet,
0: aslında.
1: Bakıldığında 78'de yani şey anlamında düzeltelim. Arjantin'de 76-83 arasındaki Junta dönemini böyle protesto ediyor Hollanda.
0: Matematiksel mucizeyi az önce aktarmıştık. Çok kısa yine üstünden geçelim. Arjantin'in Peru'yu 4 farkla yenmesi gerekiyordu ve bu maç 6-0 bitti. Şaibe iddiaları ise yıl olmuş 2026 halen konuşuluyor.
1: Hemen tabii tekrar edelim. Peru kalecisi yani seni destekleyecek bir tek Quiroga. Aslında Arjantin doğumlu.
0: Evet.
1: Maçtan önce de Arjantin hükümetinin Peru'ya bu büyük miktarda tahıl yardımı yaptığı ve dondurulmuş banka hesaplarını açtığı iddiaları da bugün dahi konuşuluyor. Bir de diktatörlük rejimi var. O yüzden o 6-0'ın perde arkasında aslında böyle bir tırnak içinde kanıtlanmamış şike
0: var
1: olduğu söyleniyor.
0: Ve şimdiki şu anda çok alışkınız biz böyle stadyumlarda şahane görsel şölenlerin yaşanmasına ama bakın işte bu yılda da 1978'deyiz değil mi? 1978'de de Arjantin maçlarında sahaya atılan milyonlarca küçük kağıt parçaları efendim Dünya Kupası'nın yine en ikonik görüntülerinden birini oldu. Turnuvanın yayıncısı aslında korkuyor hani kameraya gelir kameraya bir zararı olur mu falan diyor ama sonrasında bugün de sadece Arjantin'i değil tüm maç
1: konfetinin doğuşu.
0: Ben niye bu kadar uzun anlattırdınız bana? Kısaca konfetinin doğuşu deseydiniz keşke. Gerçekten konfetinin doğuşu böyle oldu herhalde.
1: Aynen öyle. Bir detay daha verelim, bir ilginç bilgi daha verelim. Geciken başlangıç. Final maçı Arjantin-Hollanda. Başlamadan önce Arjantinli futbolcular Hollandalı bu René van Kerkhoff'un kolunda alçılı bir bandaj var. Hı hı. Alçı çok sert bir şey. Yok. Ve tehlikeli olduğunu iddia ederek itiraz ediyorlar. Maç bu tartışma yüzünden geç başlıyor. Hollandalılar işte bunun Arjantin'in bir yıldırma taktiği olduğunu falan söylüyorlar ama şimdi bu sefer bir futbolcu olarak ben Arjantinli futbolcular yani bir

0: Ne alaka, hani bıyıklarını kesiyor. Bıyıklarını kestikten sonra ama gerçekten Kempes bir patlama yaşıyor ve turnuvayı 6 golle gol kralı olarak tamamlıyor ve Arjantin'e de ilk şampiyonluğu getiriyor. Nasıl? Ne yaptın? Bıyıklarımı kestim. Böyle bir şey.
1: Ya bunlar hala var biliyorsun yani.
0: Var,
1: bizde bile
0: olmaz hani, mı?
1: Ya, ya hala var diyoruz da böyle. Hatta daha da arttı artık. Yani evet. Maç izlerken herkesin bir totemi var değil mi?
0: Hem de nasıl ya. Yani. Gol olduğu anda benim duruşum çok önemli mesela. Çok önemli. O ayaktaysam tamam, gol olduysa mümkün değil oturtamazsın.
1: Abartanları beni bir kenara koyuyorum. Çünkü bazen artık öyle noktalara geliyor ki maçı izlemiyor. Hani var. Diyor ki totem yaptım diyor, ben bu maçı izlemeyeceğim. Yani o artık durumu başka bir noktaya doğru
0: evrilmiş. Ama futbolun oluyor içindeki böyle yaparsa taraftarın da böyle olması normal yani bence artık.
1: Evet.
0: Bana normal gibi geliyor.
1: Bir ekstra ilginç bilgi daha verelim. Brezilya-İsveç maçı. Maç 1-1 devam ederken Brezilya son saniyelerde korner kullanıyor ve Zico topa kafa vurarak işte gol atıyor. Hı hı. Ama hakem Thomas maçın bittiğini ilan edip düdük çalıyor.
0: Ay çok fena.
1: Top çizgiyi geçiyor ama hakem golü geçersiz sayıyor. Bari korneri kullandırma değil mi o zaman?
0: Yani.
1: Ya kullanıldı, vurdu gol. Hani bu 5-6 saniye, bilemedin 10 saniye. O zaman korneri kullandırma yani. Evet. Kullandırmışsın, adam kafa vurmuş, gol olmuş. Sen o kafa vurana kadar düdüğü çalmışsın.
0: Ve bir galibiyete mal oluyorsun.
1: Ya da bu kadar dakikseniz hani bütün maçlarda bu dakikliği görelim yani. Yanda Yılmaz Vural gibi çıldırmamıza gerek olmasın değil mi? Hocam diye. Arkadaşlar prodüksiyonda o sesi eklerler herhalde diye düşünüyorum.
0: Ve bir karışıklık diyeceğiz efendim. Fransa-Macaristan maçında her iki takım da beyaz formayla sahaya çıkıyorlar. Sorunu çözmek Fransa'ya düşüyor. Fransa da diyor ki yerel bir kulüp olan kulüp Atletico Kimberley'nin yeşil-beyaz çubuklu formalarını ödünç alarak çıkıyorlar. Biz bunu daha önce de görmüştük. Daha önce de yine beyaz iki takımda.
1: Almanya ile Avusturya.
0: Görmüştük. Burada da yine aynısı yaşanıyor. Keşke yedek kendileri direkt alsalar. Hani iki farklı formayla
1: gitseler.
0: Değil mi? Ne
1: gitseler, olur ne olmaz
0: hani
1: diye. Ama işte onların daha düşünülmediği dönem.
0: 80'lerde yani, o da gelir herhalde.
1: 80'lerde gelir ama hani dinleyicilere şimdi yani belki onlar da gerçek ya ikinci bir forması yok mu ya bunların?
0: Yok.
1: Falan değil. Yok efendim ya o dönemde futbolun o yüzden biz futbolu hani
0: kramponu
1: doğuşunu aldık.
0: Kramponu olmayan vardı.
1: Tabii. Kramponsuz. Yalın ayak oynayıp gol atan.
0: Yani o yüzden hani.
1: Neler var neler. O yüzden doğru diyorum ya bu programı kaçıran gerçekten çok şey kaçırır. Avusturya Almanya maçında onlar da Napoli formalarını giymişlerdi Avusturyalılar.
0: Evet. Yani kramponu bile olmadan çıkıyorlar ki yedekli gitmeleri yok. Ben hiç öyle bir şey söylemedim Farzin. Hiç öyle bir şey söylemedim ben. O halde haydi 80'lere doğru yolculuk yapalım. 1982'deyiz, İspanya'dayız. Şimdi ben notlarımı çalışırken okurken 1982 İspanya benim için hani kendim bir cümle kurmam gerekse hani futbolda hiyerarşinin olmadığı bir kupa diyebilirim. Ben 1982'ye birazdan nedenlerini aktaracağız. Çünkü kazanması gereken kazanmıyor. Kaybeder bu gider dediğin nerelere geliyor? Böyle bir maç, böyle bir turnuva aslında. 1982 İspanya 13 Haziran 11 Temmuz tarihleri arasında oynanıyor ve finalde İtalya Batı Almanya'yı 3-1 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor.
1: Sürprizleri de var tabii. Gene nereden geliyor? Bir Afrika ülkesinden. Afrika ve nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan Arap Cezayir'den. Cezayir Batı Almanya'yı ya gerçekten şöyle hani sen söyledin ya son şampiyon illa bir şok yaratıyor diye.
0: Evet.
1: Çöküşleri de öyle oluyor bir anlamda. Mesela Cezayir Batı Almanya'yı 2-1 yeniyor ve Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden birini. Bugün hala ben programın başında söylemiştim ya hani kupayı 82'yi 78'i hatırlayanlarla konuşuyorum falan. İlk konuştuğumda bu maçı söylediler biliyor musun? Ya Cezayir ne yaptı o maçta biz ne şaşırmıştık diye böyle anlatıyorlar. Yani kiminin çocukluğu kiminin gençliği yaşa göre Cezayir böyle bir sürpriz yaratıyor. Bir de tabii bu Gijon utancı var.
0: Ya o çok kötü bir şey. Yani o da çok gözün içine baka baka yapılan bir şey yani. Turnuvanın en utanç verici
1: gerçekten öyle
0: şeyi.
1: Zaten işte tam geçen turnuvada konuşulup bu turnuvada artık uygulama kararı almaları, kritik maçların aynı saatte başlaması kararı bundan sonra. Ne o? Şimdi, Batı Almanya, buyur lütfen.
0: Batı Almanya'nın Avusturya'yı 1-0 yendiği takdirde iki takım birden üst tura çıkıyor efendim. Cezayir de eleniyor da. Bu maçta erken de bir gol geliyor. O erken golün ardından Batı Almanya bir rahat.

0: rahatlıyor, Avusturya bir rahatlıyor, al gülüm ver gülüm şeklinde maçın ilk golünden sonra inanılmaz derecede tempo düşüyor. Risk yok, iştah yok, hiçbir şey yok ve hani herkes çok net bir şekilde futbolu yani bilen ve de izleyen herkes tamam 1-0'a ikisi de çıkıyor ama Cezayir gidiyor diye hani danışıklı dönüşüklü olduğu aslında çok belli olan ki, bir şey bu.
1: Aslında tam bir şike bu da yani. Kesinlikle. Futbolun kurallarına aykırı ki protesto da ediliyorlar bu arada, evet, taraftarlar tarafından ve o dönemde yıldızı parlayan bir şekilde Batı Almanya'yı yenen Cezayir'i de bu yöntemle kupa dışına itiyorlar. Böyle bir yöntem kullanıyorlar.
0: Sizin az önce söylediğinizi tekrar edelim. FIFA'nın FIFA'da şöyle bir durum açıklaması var aynı zamanda. Bu olayın ardından son grup maçlarının eş zamanlı oynatılması kuralına geçiliyor efendim. Bugün halen bu durum söz konusudur. Birbirini etkileyen maçlar aynı zamanda başlarlar. Bizim ülkemizde de bu böyledir. Ve işte sebebi de bu. Yani hepsinin bir nedeni var. İşte bunun sebebi de böyleydi.
1: Formatı da söylemek lazım. 24 takım yine var. Yine grup. Yine bitirdiklerinde ikinci bir grup oluyor. Yani bir grup var. O gruptan ilk iki başka bir gruba çıkıyorlar. Son 16 falan hala yok. O yüzden hani bu format 82 İspanya'da da devam ediyor.
0: Şimdi turnuvadaki saha içi hikayelere bakacağız, maçlara bakacağız. İkinci turda oynanan İtalya-Brezilya maçı tabii ki çok büyüleyici bir maç. Çünkü her ikisinin de kadrosu inanılmaz güzel. Brezilya'da Zico var, Sokrates var, Falcao var, Eder var. Yıllar yıllar sonra efendim Zico Türkiye'ye gelecek, Fenerbahçe'yi çalıştıracak da efendim öyle bir isim. Ve kendisi Brezilya'nın en golcü ismiydi. Bu turnuvada da Brezilya adına en çok golü atan isimdi. Ama orada bir isim var ki Paolo Rossi çok fazla ön plana çıkıyor. 3-2'lik biten maçta bir hat-trick yapıyor ve İtalya'yı yarı finale taşıyor. İşte FIFA bu haberi şöyle veriyor. Pablito'nun Brezilya'nın rüyasını yıktığı maç diyor.
1: Ya. Çok iyiymiş. Yavaş yavaş böyle tanıdık olduğumuz isimleri, yani tanıdık görmek olduğumuz derken yaş itibariyle artık 1930'larda başladığımızda herhalde hani hiç hayatta olup bizi bunu hatırlayan insan yok denecek kadar azdır. Ama artık yavaş yavaş insanların daha net hatırladığı Dünya Kupalarına geliyoruz. Bir ilk de yarı finalde yine Batı Almanya ile Fransa arasında oluyor. Maç 3-3 bitiyor ve Dünya Kupası tarihinde ilk penaltı atışları bu maçta oluyor. Ama maç yalnızca penaltılarla değil tabii, işte Schumacher'in bu tabii evet. Patrick...
0: Batisson'a
1: çarpıp onu ağır bir şekilde sakatlıyor ve turnuvanın en karanlık anlarından biri olarak da bu anlatılıyor.
0: Her turnuvada böyle bir karanlık olaylar, böyle bir şikemsi olaylar da var yani. Bunları da görüyoruz.
1: Tabii. Şikemsi güzel ama. Şikeyi çok şirin hale getirdin yani.
0: Hani kanıtlanmamış ya, hepsi kanıtlanmamış böyle. Daha FIFA öyle güzel şeyler böyle yumuşatıyor. Benim de aklım öyle.
1: Yok,
0: bir
1: şeye bak. Şike dersen suç, çekersen onu hani şikemsi diye anlatırsan.
0: Bizim ülkemizde var daha. Ama offside'ımsı falan var ya oradan biliyoruz. Peki finale baktığımızda İtalya'nın karşısında yine Batı Almanya var. İtalya Rossi, Tardelli ve Altobelli'nin golleriyle maçı 3-1 kazanıyor ama o Tardelli'nin bir çığlığı var ki kontrolsüz bir çığlık olarak geçiyor. Ben bunu göremedim, bunu aradım ama bulamadım. Daha bakacağım, gerçekten merak ediyorum hani bunun görüntüsü var mı diye. Çünkü bu kadar FIFA'nın kayıtlarına kadar geçtiğine göre nasıl bağırmış? Bu nasıl bir bağırma?
1: Bayağı çığlık atmış çünkü yani. Çok ciddi de duyulmuş yani. Yok o. Tabii burada 82 İspanya'da Maradona'yı da biz ilk kez görüyoruz. Ama henüz o biraz sonra anlatacağımız o işte artık hani tanrısal diye tarif ediliyor. Öyle bir Maradona yok şimdilik. Dikkat çeken bir diğer bölüm Kuzey İrlanda'nın ev sahibi İspanya'yı yenerek elemesi yani. Yenmesi büyük ses getiriyor. Kuzey İrlanda deyince ya bu İrlandalılar ya bize de çok ters gelirler ya. Hani kuzey takımları anladığım kadarıyla bu Akdeniz takımları aynı hatta olan yani Türkiye'den başlayıp İtalya, Yunanistan, İtalya. Aynen. Bunlara biraz ters geliyorlar ki İspanya'yı da yeniyorlar. Bu da bir şok olarak geçmiş.
0: Peki o halde haydi ekstra bilgilere geçelim mi o geçelim. Zaman? Şimdi en başta ya ben buna çok üzüldüm. Düdük sesine itiraz diye bir başlık atılmış ama olay nedir efendim? Fransa gol atıyor. Kuvvetli futbolcular tribünden gelen ıslığı hakem düdüğü sanıyorlar. Duruyorlar ve gol yiyorlar. çok talihsiz. Yani, talihsiz ve buna bir şey de diyemezsin. Yani iptal falan da olmaz. Öyle. Durmasaydı.
1: Tuhaf, gerçekten. İşte o dönemde tribün alışkanlıklarına da yavaş yavaş futbolcuların alışmaya başladı, evet, artık. Yani o gerçekten tribünün etkisinden çıkmaya imkan yok. Eğer etkili bir tribün varsa, hı hı, ki bunu hala biz görüyoruz. Hı hı. Yani mesela benim hatırladığım Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş tribünü öyle bir ses çıkarmıştı ki, değil mi? Hı hı. Alman oyuncu dayanamamıştı artık. Tıkaçları da çıkmak zorunda kalmıştı. Diğer ekstra bilgi, şey sağda diye geçmiş. Yine Kuveyt'ten. Kuveyt Futbol Federasyonu Başkanı Şeyh Fahid El Ahmet El Sabah protokol tribünden sahaya iniyor ve hakemi tehdit ederek golü iptal ettiriyor. Ve Dünya Kupası tarihinde bir sivilin sahaya inip kararı değiştirdiği tek andır. Değiştiriyor kararı yani. Ama sonuç değişmiyor. Fransa gene 4-1 yeniyor ama.
0: Ben ondan sonra oynamaya da korkarım ama. İyi oynamışlar, bu 4-1 olmuş yani. Bu da şaşırtıcı. Yani düşünsenize, sahaya inip hayır diyor, parmak sallıyor ve golü saydırtmıyor.
1: Aynen.
0: Çok korkunç bir şey, gerçekten korkunç. Korkunç demişken, hapisten kral tahtına. Neymiş efendim? Az önce bahsettik ya, İtalya'nın golcüsü Paolo Rossi efendim. Aslında ülkesinde bahis skandalı nedeniyle hapis yatmış bir insan ve cezası turnuvadan önce de yeni bitmişti. Dolayısıyla aslında sahada da böyle çok idmanlı vesaire olmadığı için böyle bir ilk maçlarda hayalet gibiydi. Ama ve Brezilya'ya karşı çıkıyor, işte Brezilya'nın az önce aktardık müthiş bir kadrosu var. Zico'su var, Sokrates'i var, Falcao'su var ama gidiyor ve Brezilya'ya karşı hat-trick yapıyor. 3 gol birden atıyor. Brezilya eleniyor. Rossi ise gol kralı bitiriyor. Yani sen ülkende yeni hapisten çık. Burada gol, gerçekten, kralı ol ve ülkeye böyle kucaklarda git.
1: Cezaevinden çık. Kral yani olma. Başlığı gerçekten tam karşılığı yani. Diğer ilginç an, korkunç çarpışma diye, ki gerçekten öyle. Yani Batı Almanya, Fransa, biraz önce bahsettim biraz. Alman kalecisi Schumacher, Fransız kaleci uçan tekme atıyor.
0: Bayağı.
1: Uçan tekme atıyor. Batisto'nun dişi kırılıyor, iki dişi kırılıyor. Omuzu zedeleniyor ve adam sağda komaya giriyor. Nasıl bir uçan tekme attıysa artık. İlginç olan ne biliyor musun? Yani bunu artık güler misin, ağlar mısın? Hakem faul bile çalmıyor.
0: Şey mi vardı o sırada sağda, ne vardı? Ay, bu olacak iş değil.
1: Yani adamı ölümün eşiğine getirmiş.
0: Komalık
1: hani bu,
0: yapmış.
1: Komalık işte yani, şey, hani bazen maç sırasında lazım, refleks gereği faul olduğunda ne yapsaydı, öldürse miydi hoca bak, falan, niye düdük çalmadın derler ya.
0: Komalık
1: yok
0: yapmış.
1: Bunu gerçekten komalık yapmış.
0: Gerçekten hani, şaşırdım.
1: Şeyi de sorguluyorum yani, sorgulama değil de, bazı tariflerin dilimize, futbol izlerken dilimize nereden yerleştiğinin de biraz göstergesi gibi yani. Gerçekten komalık etmiş ve gerçekten, sonuç itibariyle hakem faul bile çalmamış ya.
0: Şaşırtıcı. Az önce bahsetmiştik, ilk penaltı atışları da yine Dünya Kupası'nda ilk kez bu yılda kullanılıyor ve Batı Almanya'da finale çıkıyor efendim.
1: Tarihi skor, Macaristan El Salvador'u 10-1 yenerek Dünya Kupası tarihinde bir maçta en çok gol atan ve en farklı biten maç rekorunu kırıyor bir anlamda, ama buna rağmen gruptan çıkamıyor.
0: Ve Arjantin turnuvaya İngiltere ile girdiği Falkland Savaşı'nın gölgesinde giriyor. Askeri junta halka savaşı kazandıkları yalanı söylüyor. Ancak futbolcular İspanya'ya geldiklerinde gerçeği öğreniyorlar, yenildiklerini öğreniyorlar ve bu moral bozukluğuyla da aslında son şampiyonun bu sebepten dolayı da Arjantin'in kupadan erken elendiği söyleniyor.
1: Tabii bir de burada Maradona söylemiştik. 82'de İspanya'da var. Hı hı. 86'da devleşecek ama 82'de İspanya'da şöyle, Brezilya maçında rakibe tekme atıyor. Bu yüzden kırmızı kart görüyor ve ilk Dünya Kupası hüzünlü vedası böyle. Bir sonraki Dünya Kupası'nda
0: efsane,
1: hani artık
0: olacak,
1: efsane olacak, Tanrı'nın elleri denilen Maradona'nın ilk Dünya Kupası hikayesi bu kadar.
0: Ama aslında Maradona birazcık buradan sinyal vermiş.
1: Tabii.
0: Nasıl bir geleceği olacağını hafiften bir sinyalini vermiş. Yani ilk Dünya Kupan'da sen ne yapıyorsun da kırmızı kart görüyorsun? Dur, daha kırmızı kart yeni çıktı.
1: Tabii ki daha yeni bulduk.
0: Daha yeni bulduk, sen hemen görüyorsun. Ve İtalya'nın efsane kaptanı, kalecisi Dino Zoff da 40 yaşındayken bu kupayı kaldıran, Dünya Kupası'nı kazanan en yaşlı oyuncu, kazanan, oynayan değil, en yaşlı oyuncu rekorunda hala kendisinde.
1: Ekstra bilgiler bu kadar.
0: diyelim ve o halde haydi Meksika'ya geçelim. 1986'dayız efendim. Şimdi az önce hani dedim ya, kırılmaların olduğu, hiyerarşinin olmadığı bir yıl diye söyleyebilirim demiştim İspanya'yı. 1986 Meksika Dünya Kupası da Maradona Kupası desek hiç yanlış bir şey söylemeyiz herhalde. Arjantin finalde Batı Almanya'yı 3-2 yendi ve ikinci kez dünya şampiyonu oldu. Ama bu turnuvanın bir başka özelliği de vardı efendim. Şimdi Meksika deyince programımızı dinleyenler hemen diyecekler, ama Meksika'da daha önce olmuştu diyecekler. Evet. Efendim Meksika Dünya Kupası'na ikinci kez ev sahipliği yapan ilk ülke oluyor.
1: Evet. Neden? Çünkü Kolombiya, aslında Kolombiya'da yapılacak. Ama Kolombiya maliyetin aşırı yüksek ve altyapının yetersiz olması nedeniyle çıkıyor ve istemiyor. bugün olduğundan ne kadar şaşılır. Evet. Değil mi buna? Almak için nasıl bir ülkeler yarışıyorlar. Ama o dönemde Kolombiya maliyet diyor. O zaman Meksika'ya gene verelim diyorlar. Bir önemli bilgi de burada artık oh dedirten bize. O ikinci gruplar yok artık. Yani ilk gruplar kuruluyor. Grubu ikinci bitiren, yani ilk iki oradan doğrudan 16 turuna dönmeye başlıyorlar. Ve bugünkü format aslında dediğimiz 86 Meksika'da gelişmeye başlıyor. Tabii sadece bu da değil. Üçüncülerin de eklendi. En iyi üçüncü. En iyi üçüncüler de yine Dünya Kupası'nda.
0: Şimdikine en yakını diyebiliriz, en yakını, aslında. En yakını. Bu diyebiliriz yani.
1: Ama şimdi, şu ne kadar, sözünü kestim ya. Ne kadar uzun sürüyormuş değil mi bir değişim?
0: Çok.
1: Mesela oyuncu değişikliği 37 yıl.
0: Evet.
1: Oyuncu değiştirme
0: yani
1: yok.
0: Yani hani arada aslında hani bir Dünya Kupası'na 4 sene var. Yani, aslında oturup şöyle bir masada otursanız bu kupada neler oldu, aynen, ne şunlar oldu deseniz hani yapılırmış gibi geliyor. Bence bu kadar uzun zaman beklenmezmiş gibi geliyor. Peki 86'nın en büyük hikayelerinden biri Afrika ve Arap futbolundan geldi efendim. Evet. FAS grubunu lider bitiriyor. Dünya Kupası tarihinde ikinci tura çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oluyor. FIFA da bunu çok net bir şekilde anlatıyor, açıklıyor.
1: Danimarka'ya baktım ben. Tabii bu Dünya Kupası'nda Danimarka'da ismini duyuran, yıldızlaşan ülkelerden biri. Uruguay'ı 6-1 yeniyor. Ve Uruguay hani o 1930'ların hatta 40'ların 50'lerin, yani 40'larda ya 50'lerin Uruguay'ı, bakıldığında ta olimpiyatların içindeyken, oyun daha Dünya Kupası yokken şampiyon olan Uruguay. Demek ki gelişim, futbol gelişim seyri Uruguay'da o geçmişteki gibi olmamış. 6-1 çünkü hani artık Uruguay'ın futboldan çok daha çekildiği bir dönemi tarif etmek için önemli bir skor yani.
0: Danimarka'nın da Danimarka Dinamiti ismini almasını sağlayan maç diyebiliriz, karşılaşmalar diyebiliriz. Turnuvanın maçlarından birazcık böyle dikkat çeken maçlarına baktığımızda Belçika Sovyetler Birliği'nin son 16 eşleşmesi var. FIFA yine bu maçı bir Dünya Kupası klasiği olarak anıyor efendim. Belçika Belenov'un hat-trick yaptığı maçta 4-3 kazanıyor. Yani Belenov'un bir hat-trick'i var, 4-3 ve Belçika'nın da kazandığını görüyoruz efendim.
1: Tabii ki 86 deyince Maradona. Yani aslında hani Dünya Kupası değil Maradona Kupası denilse bir anlamda yeridir.
0: Evet.
1: Çünkü solo gol tarifi de biraz Maradona ile aslında çıkıyor. Yani solo golü nasıl anlatalım? İşte Maradona'nın attığı golleri, o dönemde attığı golleri, hani alıyor topu, çalımlıyor, gidiyor ve gol atıyor. Hani bunu ben başlattım, ben yaptım, her bütün baştan sona o hikayenin tamamında kendisi var ve solo gol meselesi Maradona ile birlikte daha çok konuşulmaya başlıyor. Ve sadece gol atma da değil, attırma anlamında, yani kupanın her yerinde Maradona var. Eliyle var. Mesela herkes o maçtaki elini düşünür ama daha sonra bir gol daha atıyor.
0: Aynı maçta.
1: Tabii o el de yani Tanrı'nın eli diye tarif ediliyor ama 86 deyince herkesin aklına ilk gelen tabii ki Maradona yani. Bir de Arjantin'in İngiltere ile oynadığı çeyrek final maçı işte. O
0: sizin
1: maç zaten.
0: Sizin anlattığınız gollerin olduğu maç işte efendim. Maradona futbol tarihinin en meşhur iki golünü aynı maçta attı. Önce eliyle attı. İşte sonra Tanrı'nın eli. O benim elim değildi, Tanrı'nın eli dediği açıklaması. Daha sonra İngiltere savunmasını geçerek attı. Bu İngiltere savunmasının 7 oyuncusunu birden ipe dizdiği diye de anlatılır. Maradona'nın ipe çamaşır dizdiği gibi diye anlatılır. İşte bu iki golde bu maçta olmuştu, Arjantin-İngiltere maçında.
1: O yüzden artık böyle futbolcuların böyle mitolojik kahramanlara dahi benzetildiği bir dönem aslında, evet, bir anlamda bakıldığında. Maradona için bu söylenebilir diyelim. Ekleme yapacak mısın yoksa ekstra bilgilere
0: Haydi
1: geçelim?
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim o zaman. Geçelim. O zaman Maradona ile de yine başlamak gerekecek. Az önce de söylediğimiz gibi Maradona işte o hayatındaki en önemli iki golü de bu turnuvada atmıştı diyelim.
1: Tribün devrimi. Bak çok güzel. Dünya Kupası tabii stadyumlarda gördüm. Bugün hala işte futbolcularına Meksika dalgası deyince artık herkes biliyordur. Ama Meksika dalgası değil mi?
0: Ben de burada yapıyorum.
1: Ama Meksika dalgası, yani tribünlerdeki bu coşku, bu eğlence kültürü işte ilk 86 hı hı. Meksika Dünya Kupası'nda başlıyor. Prodüksiyondaki arkadaşlar buna da herhalde böyle bir uygun bir
0: kesin müzik.
1: Tabii müzik ve şey eklerler. Görüntü eklerler diye düşünüyorum.
0: Ve o halde devam edelim. İlk sahne derken neden bahsediyoruz? Danimarka tarihinde ilk kez katıldığı kupada fırtına gibi esti. Uruguay'ı 6-1, Batı Almanya'yı 2-0 yendi ve işte Danimarka Dinamiti lakabını aldılar. Ancak ikinci turda İspanya'nın 4 golüne engel olamayınca, daha doğrusu İspanyol futbolcu Butragueño'nun 4 golüne engel olamayınca 5-1 gibi trajik bir şekilde elendiler. Ama ilk kez katılan bir takım için bu başarılar da gayet iyi bence.
1: Efsanelerin savaşı var. 86'da çeyrek final maçı Brezilya-Fransa. Brezilya'da Zico, Fransa'da Platini.
0: Allah,
1: İkisi
0: Allah.
1: De penaltıyı kaçırıyorlar.
0: Olacak iş değil değil mi yani? Olacak
1: gerçekten
0: iş değil
1: ikisi
0: işte
1: de penaltıyı
0: yani.
1: Kaçırıyorlar. Sonunda tabii gülen gene Fransa oluyor. Yani penaltıyı demek ki daha başka Zico'dan başka kaçıranlar da var. Ya da kaleci öyle. Kurtarışları var. Ama ve Fransa gülüyor.
0: Ve yine bir deprem gölgesi var. Daha önce de Şili'de olmuştu değil mi? Evet. Yanlış hatırlamıyorsam.
1: Evet, Şili.
0: Şili'deki 9,5 depremi büyük bir sarsıntı. 2 milyon insan etkilenmişti. Ve sonrasında Dünya Kupası acaba yapılabilir mi derken yapılmıştı. İşte burada da efendim turnuvadan sadece 8 ay önce Meksika'da yine bakın çok yüksek bir rakam 8,1 şiddetinde bir deprem oldu. Binlerce insan öldü. Ancak stadyumlar mucizevi bir şekilde ayakta kaldılar ve Meksika halkı da hayat devam etmeli dedi ve bu kupayı düzenlemeye, ev sahipliği yapmaya karar verdi.
1: Son bilgiyi aktarayım. Cayetano Re, Paraguay teknik direktörü, hakemi taciz ettiği için Dünya Kupası tarihinde sağdan atılan ilk teknik direktör. Bak 86'ya geldik daha. 86'da ilk kez oluyor. Tabii kurallar vesaire de. Ama Cayetano Re sağdan atılıyor efendim.
0: Peki o zaman o da
1: dünya tarihine böyle geçmiş.
0: Peki. O halde biraz böyle daha yakın zamanlara geldik. 1990'a geldik. Benim çocukluğuma geldik. 9 yaşındaydım ama hatırlamıyorum tabii ki. Ama sadece şunu hatırlıyorum. İtalya 90 tişörtleri vardı. Onu hatırlıyorum. Benim babam da böyle beyaz İtalya 90 arması olan tişörtler vardı. İşte o zaman da işte Dünya Kupası için satılan tişörtlerdi. Onu hatırlıyorum
1: tabii
0: sadece.
1: Artık Dünya Kupası isimleri bir öyle anılmaya başlanıyor. Yani İtalya 90, işte Amerika 94 falan diye hatırlanıyor. Evet. Bir de Dünya Kupası etkisi devam ediyor ya Selim. Mesela 90'da yapılıyor ama bir diğer Dünya Kupası'na kadar, yani o 4 yıllık zaman diliminde o 90'da yapılan ya da 94'te onun etkisi devam ediyor. Böyle bir durumda var. O yüzden hani 9 değil belki 12-13 yaşında da görmüş olabilirsin.
0: Evet, İtalya 90'da efendim 8 Haziran 8 Temmuz tarihlerinde oynanıyor. Turnuvada 24 takım var. 52 maç oynanıyor ve toplamda 115 gol atılıyor efendim. Finalde ise Batı Almanya Roma'da Arjantin'i 1-0 yenerek 3. kez dünya şampiyonu oluyor ve Batı Almanya demişken yeniden birleşme öncesindeki son dünya maçı olduğunu da Dünya Kupası maçı olduğunu da aktaralım.
1: Tabii artık bu Dünya Kupası'ndan sonraki Dünya Kupalarında birçok ülkenin ismini görmeyeceğiz. Farkı değişecek. Yine açılış maçı, yine bir sürpriz. Arjantin bu sefer son şampiyon. Arjantin Kamerun'a 1-0 yeniliyor. Üstelik Kamerun maçı 9 kişi bitiriyor.
0: 9 kişi.
1: Ona rağmen Kamerun, yani o Afrika'daki hani son saydığımız son 3 Dünya Kupası'nda artık Afrika kıtasının Dünya Kupası'na yavaş yavaş ses getirmeye başladığını görüyoruz. Bu kritik maçlardan biri de buydu efendim. Son şampiyonu Kamerun 1-0 9 kişiyle yendi.
0: O zaman Kamerun'a birazcık daha parantez açmak istiyorum. Roger Milla 38 yaşında oyuna sonradan giren bir yıldız efendim. 4 gol atan bir isim Kamerun'da, takımını çeyrek finale taşıyor ve işte FIFA'dan yine FIFA kaynakları Kamerun'un Dünya Kupası'nda çeyrek finale çıkan ilk Afrika takımı olduğunu vurguluyor. Ve bu arada bir de unutulmaz görüntülerden biri de şöyle bir şey var efendim. Milla'nın korner bayrağı yanında yaptığı bir dans kutlaması var o Afrikalıların. Vardır ya, şimdi de çok tabii, var tabii. Böyle kendine özgü. Hatta şimdi futbolcuların sevinme ritüelleri var artık, böyle gördüğümüz şeyler var. İşte bu ilk dans da tüm dünyanın hafızasına kazanıyor korner bayrağının yanında.
1: Bana bu daha samimi geliyor, biliyor musun? Şimdi biraz böyle hani hepsi gol attıktan sonra bir sevinme modeli bularak aslında yarın nasıl haber olalım? Dergilere nasıl kapak olalım, nasıl hafızada iz bırakalım falan. Bu samimi gelmiş korner bayrağının oraya, o Afrika'nın o yöresel estetik danslarından yapmış. Güney Amerika'da da bunları çok görüyoruz. Ve böyle olunca daha çok hafızada kalıyor. Yani şimdikiler biraz daha bana.
0: Ama şimdi niye Ronaldo deyince siu aklınıza gelmiyor?
1: Tamam da hareket falan. Işte, ama işte onu da tam işte bunun için yaptı o. Ama mesela şu an anlattığımız 1990 İtalya'daki, hani bunu biz tarihe kazınmış bu. Ve bu bir sevinme ritüeli değil aslında. Yani sürekli yaptığı bir şey değil. O an ülkesinin yöresel dansını yapmış ve hafızalara kazanmış. O yüzden daha samimi geliyor diyor.
0: Peki o halde devam edelim. İtalya'nın kupadaki en ağır psikolojik kırılmasına bakacağız. Yarı finale gideceğiz efendim. Napoli'de oynandı İtalya-Arjantin maçı. Yarı finalde Sicilacci yine gol attı. Ancak Cagnia'nın beraberlik golü sonrasında da Walter Zenga'nın turnuvadaki 517 dakikalık gol yememe serisi bitiyor. Maç daha sonra penaltılara gidiyor efendim ve kaleci Goygoçea, inşallah doğru söylüyorum adını, kurtarışlarıyla Arjantin'i finale taşıyan isim oluyor. Dolayısıyla bu maç ev sahibi adına bir çöküş maçı ve Maradona'nın kulüp şehri Napoli'de yarattığı büyük de bir duygusal çatlağın sembolü olarak geliyor.
1: Tabii aslında final de bir anlamda 86'nın rovanşı gibi.
0: Bir de.
1: Yine Arjantin, Batı Almanya var. Tabii burada artık Batı Almanya'da Maradona'yı biliyor, diğer oyuncuları biliyor. Ciddi bir hem makyaj hem ne yapacaklarını biliyorlar. Sonuç itibariyle bu turnuva Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlanıyor ve kupayı tekrar Almanya alıyor. 4 yıl sonrasında, yani 4 yıl önceki maçında rovanşını almış oluyor.
0: Efendim futbol bazen kötü oynanıp çok iyi hatırlanıyor diyecekseniz eğer, İtalya 90'da bu şekilde anılabiliyor deyip haydi hemen ekstra bilgilerimize geçelim. 38 yaşındaki yıldız, az önce aktardım ya, Kamerun'un efsanesi Roger Milla aslında emekli olmuştu. Ancak devlet başkanı ricasıyla kadroya dahil oldu. Gülüyorum ben bunlara.
1: Ya Milla attığı, biraz önce bahsetti ya, ya kalça dansı deniyor bu arada. Yani en ikonik gol sevinçlerinden biri kalça dansı. Görüntüsünü gördün mü sen?
0: Şöyle yengeç dansı gibi sanki.
1: Ya başka, yani o dansı farklı farklı formatlarda gördüm de onu bulamadım şeyde.
0: Benim gözümde canlanan öyle bir şey oldu.
1: Yani Afrika'da ve Güney Amerika'daki dansları vesaire hep insanın gözüne çok estetik geliyor. Ben seviyorum yani.
0: Eğlenceli,
1: vücutları
0: keyifli.
1: Da öyle. Yani şey anlamında, dansa çok yatkınlık anlamında çok estetik duruyor.
0: Bu kadar estetik bir şeyden İğrenç kelimesini kullanabiliyor muyum yayında bilemiyorum. Böyle bu kadar estetik bir şeyden başka böyle bir yere evrileceğiz.
1: Avrupa sıkıcılığı, Avrupa iğrençliği gerçekten.
0: Kesinlikle. Yani. Batı Almanya, Hollanda maçı. Aslında iki komşu ülke arasında bir maç ama çirkin anlar da var bu maçta. Hollandalı Rijkaard, Alman Rudi Völler'in saçına maç içerisinde iki kez tükürüyor. Ve her iki oyuncu da oyundan atılıyor. Rijkaard yıllar sonra özür diledi ama bu olay hala tarihin en meşhur tükürüğü olarak kaldı.
1: Eline tükürüp suratına sürsün yani. Hani. Bir de fark ettim mesela, dünya kupalarını falan tarif ediyoruz. Yani 4 yılda bir. Ama nedense mesela Avrupa'daki dünya kupalarında çok bir heyecan olmuyor yani. Hı-hı. İçerik anlamında da. Hı-hı. Ama mesela Güney Amerika'dakilerde çok trajedik olaylar da olsa çok daha böyle içerik anlamında daha hani biz gazeteciler için deyip daha bol malzemeli geçiyor. Yedek kulübesinden krallığa turnuva başlamadan önce İtalya'da kimse, sen biraz önce bahsetmiştin bunu zaten, Toto
0: Sicilacci.
1: Sicilacci Juventus'ta yeni parlamış bir isim. Milli takımda sadece bir maçı olan bir yedek bu.
0: Yedek ama gol kralı oldu.
1: Gol kralı oldu.
0: İşte böyle çok efsaneler, Olcan, çok şeyler çıkıyor yani, gerçekten çıkıyor. Sihirli Geceler diye böyle bir kolonya adı gibi oldu, Sihirli Geceler. Var öyle, biliyor musunuz? Öyle kolonya ismi vardı.
1: Sihirli Geceler mi?
0: Evet.
1: Şimdi bu bir kolonya mı senin?
0: Yok, öyle bir kolonya adı var. Bu da haberi de başına da Sihirli Geceler denmiş de aklıma o geldi. Oyuna sonradan girdiği tüm maçlarda var, göstereceğim size. Oyuna sonradan girdiği maçlarda attığı gollerle tüm ülkeyi ayağa kaldırdı. Turnuvayı 6 golle kral olarak tamamladı. Az önce sizin bahsettiğiniz Salvatore ve o yaz İtalya'da doğan erkek çocukların yarısına isim babası oldu. Salvatore ismi konmuş efendim İtalya'da.
1: İlginç. Bir de biraz önce bahsettik, son kez sahada olan ülke adım, ülke olarak Batı Almanya ismi son kez sahadaydı. 1990'da SSCB, Çekoslovakya ve Yugoslavya son kez bu isimlerle ve bayraklarıyla Dünya Kupalarına katıldılar.
0: O halde Yugoslavya'nın iç savaşına da çok az değinelim. Takım aslında çok yetenekliydi ancak ülkelerindeki iç savaş takıma kadar yansıyordu ve elendikten de kısa bir süre sonra ülke resmen dağıldı.
1: Şunu da söyleyelim, Batı Almanya Arjantin finali futbol tarihinin en sıkıcı finallerinden biri olarak kabul ediliyormuş. Dünya Kupası finallerinde ilk kez bir oyuncu, yani iki oyuncu kırmızı kartla atıldı. Maç Almanların tartışmalı bir penaltısıyla 1-0 bitti. Yani kusura bakmasınlar, Alman futbolu iyi, Almanlar şöyle, ama yani
0: böyle de oluyor. Aynen. Peki o zaman son notla bitirelim. Kaleciye pas yasağının doğuşu da yine bu turnuvada efendim. Bu turnuvada takımlar o kadar çok kalecilerine geri pas verip zaman geçirdiler ki FIFA'da turnuvadan sonra kalecinin geri pası eliyle tutmasını yasaklayan devrim niteliğindeki kuralı getirdi diyelim.
1: Son başlığı söyleyeyim mi?
0: Hadi bir cümle.
1: Hızlıca, yarı finalde İtalya ve Arjantin, Maradona'nın efsane olduğu, işte bu Napoli, sen bahsetmiştin ama Maradona Napoli taraftarına şöyle diyor: yılın 364 günü sizi aşağılayan İtalya'ya mı, yoksa sizi seven beni mi destekleyeceksiniz diyor. Tribünler ikiye bölünüyor. Tabii İtalya elenince de Maradona'yı ciddi şekilde protesto ediyorlar.
0: Yuvalıyorlar diyelim ve işte efendim 1990 yılıyla bugünlük noktayı koyalım. Bir sonra 1994 ile yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kupanın izini sürmeye devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Kontrol ettiniz mi?
2: Yola çıkmadan önce aracınızın lastiklerini, frenlerini kontrol ettiniz mi? Bayram yolculuğunuzda güvenliğiniz için hazırlıklı olun. Sağ salim varın, sevdiklerinize sarılın. Radyo Sputnik, güvenli yolculuklar, iyi bayramlar diler.
3: Özelleştirme. Özelleştirme. Aslında keşke bu böyle algılansaydı. Özelleştirme. Ama öyle algılanmadı. Özelleştirildi.
2: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
4: Bir turnuva, bir kupa ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupa'nın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupa'nın izi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan bir yolculuğa hoş geldiniz. Burası Kupa'nın İzi. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Efendim yine sizlerle birlikteyiz. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin pek de bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasına kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. O halde hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Nerede kalmıştık? 1994'te kalmıştık. Artık 90'lı yıllara geldik. Sizin benim gibi 30'lu ve 40'lı yaşlarda olanların artık hafızasının bildiği, hatırladığı yıllara geldik en sonunda.
1: Yani hafif hafif artık böyle o zaten geçtikçe de görmüşsündür. Yani 30'lardaki, 40'lardaki, 50'lerdeki haber argümanları ile şimdikiler çok, çok farklı. Ama böyle takip ettikçe, devam ettikçe o eskiyi bir özlüyor değil mi insan? Yani
0: orası
1: o eskideki
0: öyle,
1: ilginçlikler çok daha fazla.
0: Kesinlikle, kesinlikle. O futbolun hani hep siz diyorsunuz ya, eti kemiğe bürünmüş haline biz canlı tanıklık ettik.
1: Aynen öyle.
0: Hani o kısımdan çıktık artık. Şimdiki yıllarda şey oluyor. Hani ben bunu hatırlıyorum. Bunun böyle bir şey var diyor. Hafızanın bir yoklaması söz konusu. O halde haydi 1994'te başlayalım ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. 1994 Dünya Kupası ABD'de oynandı. ABD'de oynanması gerçekten şaşırtıcıydı. Çünkü bir futbol ülkesi değil Amerika Birleşik Devletleri. O dönemde herkes bir şaşkınlık yaşamıştı diye düşünüyorum.
1: Tabii ki. Hatta bununla ilgili tezler var. Pele'nin çocuğu mesela, o meşhur futbolcu Pele'nin çocuğu tez hazırlıyor Dünya Kupaları ile ilgili. Amerika 94 Amerika Dünya Kupası ile ilgili Amerika'da yaşayan yurttaşların %60'ı kupanın kendi ülkelerinde olduğundan haberleri dahi yok.
0: O kadar uzaklar zaten. O kadar uzaklar
1: futbola.
0: Ama işte bundan sonra da Amerika'da futbolda varmış için başlangıcı oldu aslında. Şimdi kupanın özeline baktığımızda finalde Brezilya İtalya'yı golsüz geçen 120 dakikanın ardından penaltılarla 3-2 yenecek ve 4. kez dünya şampiyonu olacak. ABD'de şöyle bir eşik vardı sadece. Toplam seyirci sayısı çok yüksek bir rakamdı.
1: Evet.
0: Bu rekor ulaşılması zor bir rekordu. 3.587.538 efendim toplam seyirci sayısı. FIFA 1994'ü ABD futbolu için kurucu bir an olarak simgeliyor. Çünkü az önce de dediğimiz gibi futboldan gerçekten uzakta bir ülkeydi. Dolayısıyla ev sahibi seçimi olması birçok insan tarafından yadırganmıştı.
1: Tabii ki. Ya Amerikalılar daha çok hani bunlar futbol onlara çok durağan geldiği için. Çok durağan. Hani
0: evet.
1: Pas atılıyor, koca bir sağ falan, hani basketbolu o Amerikan sporlarını düşününce daha nasıl diyeyim daha tempolu.
0: Evet, onlardan sonra daha
1: ya da böyle
0: ağır
1: daha
0: geliyor.
1: İşte golfüdür ya da Amerikan futbolu dedikleri insanların birbirini sürekli ittirmesi. Yani ergenlerin böyle ya, hani spor dalıyla ilgili böyle konuşmak istemem ama benim kişisel olarak hiç ilgimi çekmeyen bir spor dalı, öyle diyeyim. Ama Amerika'daki durum gerçekten futbolun durağan gelmesi Amerikan insanına. Şimdi o kadar tempolu dallar olunca futbol gerçekten onlara durağan geliyor ve takip etmiyorlar. Hala da kısmen öyle ama
0: hala
1: 94 Dünya Kupası onlar için ciddi bir dönüşüm olmuş. Yani futbolun öğrenilmesi, futbolun ne olduğu ile ilgili.
0: 96 yılından itibaren de işte MLS, Major Futbol Ligi, yani ABD ve Kanada'nın en üst düzey profesyonel futbol ligi de 1996'da kuruluyor. Yani bu 94'teki ev sahipliğinin ardından futbol varmış, biz de içinde olmalıyız şekli yerleşmiş durumda. Peki hemen şöyle hızlı hızlı geçelim. Çok fazla detay yok aslında. Çok da sönük bir
1: öyle sadece kural anlamında, mesela hala
0: var.
1: 94'e geldiğimizde ki biz bunu bu programda ilerleyen hani bize 2002 falan deyince belki yaş aralığı şu an 30-40'ın üstünde olanlar çok iyi hatırladığı turnuvalara geleceğiz. Ama hala orada bazı kuralların mesela bugün uygulanmadığını, Amerika'daki, ABD'deki 94 Dünya Kupası da öyle. Mesela grup aşamasında ilk kez 3 puan verilen Dünya
0: evet.
1: Kupası. Hani aslında ne kadar yakın tarih gibi görülüyor bize. Tabii şu an 30 yaşında olanlar aynı şeyi söylemeyecekler ya da 35 yaşında olanlar. Çünkü 94 aradan evet. 32 yıl geçmiş. Selim biz mi yaşlandık deyip ben yaşlandım. Sende hiç bir problem yok. Ben yaşlandım tamam.
0: Peki tamam, kabul ediyorum.
1: Yani tabii sadece bu da değil.
0: Bir de meşhur geri pas olayı var.
1: Evet. Neydi o?
0: Kalecilerin takım arkadaşından gelen geri pası elle almasının yasaklandığı ilk Dünya Kupası bu.
1: Bak yani ne kadar bugün baktığında futbolda
0: hep varmış gibi
1: geliyor ama işte Dünya Kupası'nda zaten Dünya Kupası biraz daha sonra ulusal liglerdeki kuralları da belirleyen bir tahammül belirliyor. O yüzden hani bizdeki şey gibi yani Anayasa Mahkemesi gibi ya da şey Yargıtay'ın içtihatı gibi oradan devam ediyor. Tabii bu kupada Suudi Arabistan ilk 16'ya kalmış.
0: Evet,
1: İlklerden biri bu. Şaşırtmış ama en ilginç, en şaşırtan, en üzücü, en trajedik olay ABD Kolombiya'yı 2-1 yeniyor ve Andreas Escobar kendi kalesine attığı gol nedeniyle hafızalara kazınıyor. Şimdi Escobar turnuva sonrası ülkesine döndüğünde katil Escobar'ı 12 kurşunla öldürüyor ve her kurşun sıktıktan sonra gol diye bağırıyor. Belki bu kupaya hani damgasını vuran ya da hafızalardan silinmeyecek acı olay budur. Yani futbolu futbol dışında yaşamaya çalışanlar, evet, bunun bir futbol maçı olduğunu, bunun bir oyun olduğunu unutanlar. Kolombiyalı oyuncu Escobar 12 kurşunla katlediliyor efendim.
0: Bu arada bu turnuvaya dair bir düşüş daha vardı. Yani bir kötü olay mı artık diyelim. Maradona da yani bir önceki turnuvada yıldızı parlayan, Tanrı'nın eli, muhteşem insan falan diye geçen harika gollerin imzasını atan bir futbolcu. Maradona bu Dünya Kupası'nda ise adeta hani tarihten siliniyor diyebiliriz. Çünkü bir doping durumu ortaya çıkıyor. Bir doping testinin pozitif çıkması sonrası turnuvadan men ediliyor ve ardından takımda da bir olumsuz hava cereyan ediyor ve Romanya'yı da zira nitekim 3-2 yenilerek eleniyorlar.
1: Tabii orada ilginç bir gol sevinci de var Maradona'nın, değil mi? O maç sonrasında zaten oluyor. Golü atıyor, kameraya kadar gidiyor. Gözleri falan böyle ilginç. Aynı maçta işte bir hemşire hemen sen gel bakayım bir doping testi yapıyorlar.
0: Evet.
1: Ve o futbol sahasına çıkılan koridorda bir anlamda Maradona'nın da futbol kariyeri sonlanıyor.
0: Sona eriyor. Sonrasında zaten bir daha da hiç toparlanamıyor.
1: Tabii. Yani kariyer anlamında boyunca, 8 yıl önceki Maradona artık siliniyor ama Maradona hala hafızalardaki Maradona. Bugün konuşuyoruz hala. Tarih yazan Maradona.
0: Kesinlikle. Şimdi 94'ün gol krallığında şöyle bir durum oldu. Bu ilk defa olan bir şeydi yine. İki isim gol krallığını paylaştı. Bunlardan bir tanesi Bulgaristan'dan Stoichkov'du. Diğeri ise Rusya'dan Salenko'ydu. Her ikisi de 6'şar gol attılar ve altın ayakkabıyı aldılar. Ancak burada Rus Salenko'nun şöyle bir durumu vardı. Salenko Kamerun'a tek maçta 5 gol birden attı. Bu hala bir maçta bir futbolcunun bir takımı attığı en yüksek rekor, gol sayısı olarak rekoru koruyor. Dünya Kupası rekoru olarak biliniyor. Hatta ve hatta Rusya grup aşamasında eleniyor ama Salenko yine de gol kralı olarak kalıyor.
1: Grup aşamasında elenip daha sonraki maçlarda olmayıp gol kralı olmak ciddi bir başarı bu anlamda bakıldığında.
0: Kesinlikle.
1: Tabii bazı gol krallığı da işte tek maçta 4-5 gol atanlar da var. Gol goldür yani. Ona yapacak bir şey yok. Gol başına şey yapamayız. Brezilya-İtalya finali ilginç.
0: Evet.
1: 94 Dünya Kupası'nda 120 dakika çok sıcak bir hava oynanıyor. Ve Roberto Baggio. Yani İtalya'nın yıldızı. Yıldız. Efsanesi hatta. İşte sen mesela geliyorsun o zamana kadar yıldızsın. Son anda maç penaltılara kalıyor. Ve bayağı böyle onu görüntüleri de var böyle bayağı göklere dikiyor topu, avuta atıyor. Ondan sonra da tabii düşünsene ya futbolun gerçekten acımasızlığı bu.
0: Evet,
1: yani finale kadar çıkıyor, aynen kesinlikle. Finale kadar sen mükemmel bir performans sergiliyorsun ve yıldız oluyorsun. Ama finalde topu penaltıyı avuta atınca o zaman da günah keçisi ilan ediyorsun ki bunun örnekleri bir sürü var. Belki bu dünyaya, bu 94'ten sonraki Dünya Kupalarında biraz daha bu tip durumları konuşacağız.
0: Evet.
1: Daha önce kırılan bacaklar, kollar, yalın ayak atılan goller işte konuşuyorduk. Evet. Bu o anlamda da bir kırılma.
0: Haydi o zaman ekstra bilgilere geçelim. Sizin az önce aktardığınız o çılgın bakış. O bakış neydi efendim? Yunanistan maçında gol attı Maradona. Kameranın içine baktı ama gözlerinde bir ifade vardı. Hani bir yandan çığlık atıyordu ama bir şeylerin ters gittiğini o an ekranda onu seyreden birçok kişi de aslında anladı.
1: Tam zaten o ters gitme, o görüntü başka bir veriyi getiriyor ve işte hemşire sahaya giriyor. Maradona'yı elinden tutarak doping kontrolüne götürüyor. Doping testi pozitif çıkıyor. Maradona turnuvadan ihraç ediliyor ve hani futbol efsanesi, bir ikon olan, hani Pele'den sonra ilk en fazla konuşulan isimlerden biri olan Maradona'nın kariyeri stadyum koridorlarında böylece sona eriyor.
0: Ve yine az önce aktarmıştık, bir beşlemeden bahsediyoruz. Rusya-Kamerun maçında Oleg Salenko tek bir Dünya Kupası maçında 5 gol atan ilk ve tek futbolcu olarak tarihe geçti. Ve yine tekrar edelim, işin garibi Rusya gruptan çıkamadı ama Salenko gol kralı oldu.
1: Aynı maçta 42 yaşında Kamerunlu efsane Roger Milla 42 yaşında gol atarak Dünya Kupası'nın en yaşlı futbolcusu, golcüsü düzeltiyorum. Golcüsü unvanını kazanıyor. Bu arada bu kendi rekorunu geliştiriyor.
0: Egale ediyor, doğru. Hem 42 oynuyordu yaşında. Bir de gol attı, golcüsü de oldu. Ve şimdilerde hepimizin alışkın olduğu o çok da hoşumuza giden formalardaki isim kısmı efendim. Futbolcu formaların altında, ilk kez numaraların altında isimler de bu Dünya Kupası ile hayatımıza girmiş oldu.
1: Ve kaçan penaltı açılış töreninde şey. Aynen ünlü şarkıcı Diana Ross ya, bir şov yapılacak ve 2 metreden boş kaleye penaltı atacak o. Yani vurduğunda da gol olurken kale ikiye ayrılacak ve öyle ayarlanmış
0: aslında
1: yani.
0: Aslında güzel bir koreografi. Tabii olursa,
1: aynen öyle.
0: Şey,
1: ama planlandığı gibi gitmiyor. Çünkü Ross penaltıyı 2 metreden dışarı atıyor. Hani bu da Dünya Kupası'nda şöyle konuşuluyor. İşte Amerikalılar futboldan bu kadar anlıyorlar diye. Şimdi gerçekten sadece Ross'a kızmamak lazım. Amerikan toplumunun da futboldan anladığı bu. Güzel bir özet olmuş. Hani
0: doğru.
1: Daha açılış maçında bizim için futbol budur. 2 metreden topu kaleye atamıyoruz, boş kaleye diyelim ve

0: 1998 Fransa hepimiz için aslında bu şarkı desek yanlış bir şey söylemeyiz.
1: Gerçekten
0: herhalde.
1: Öyle.
0: Hani biz 98 Fransa'yı bu şarkıyla tanıyoruz ama sadece 98 Fransa'yı değil, aslında Ricky Martin de bu şarkıyla inanılmaz derecede popüler oldu. Bir dönemin bütün genç kızların sevgilisi Ricky Martin bu şarkıyla tarih yazdı diyebiliriz. 98 Fransa'da inanılmaz güzeldi. Ne koreograflar yapıldı okullarda, ne şarkının üzerine ne oyunlar sergilendi. Peki o halde 98 Dünya Kupası müziği gibi, şarkısı gibi popüler oldu mu? Hemen onları da aktaralım. Finalde ev sahibi Fransa son şampiyon Brezilya'yı 3-0 yendi ve tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu da almış oldu. Gerçekten bu da büyük bir başarıydı. Ev sahibi olup son şampiyonu yenmek hem de evet, 3-0 yenerek dünya şampiyonluğunu almak gerçekten Fransa için çok iyi bir kariyer.
1: Tabii artık Dünya Kupası da ilk kez 32 takımla düzenleniyor. Yani ve bu 32 takımlı format bayağı devam ediyor. Hı hı. 24 takımdan 32 takıma çıkıyor. Ricky Martin deyince yani bence, bilmiyorum, belki benim en net hatırladığım Dünya Kupası'dır. Hı hı. Yani en net hatırladım derken bundan sonrakileri hatırlıyorum. Ama Ricky Martin'in bu şarkısı kadar muhakkak popüler olanlar vardır. 2002'de Türkiye için, Türkiye özelinde konuşursak Tarkan zaten. Ama dünya anlamında Ricky Martin'in şarkısı kadar, daha sonraki şarkılar bu kadar popüler olmadı. Çünkü
0: bir tek Shakira birazcık.
1: Öyle ama ikisi. Mesela bu şarkıyı duyunca atla direkt 98 Dünya Kesinlikle. Kupası geliyor. Kesinlikle. Ki daha sonra Ricky Martin buraya da geldi biliyorsun. Hülya yani. Avşar'ın ilginç dokunuşları oldu kendisine. bütün kızların rüyası dedi hatta bu dokunuşlardan sonra. Şimdi yaşı şu an 20'li yaşlarda olanlar ne diyorsunuz ya, bunlar ne konuşuyorlar diyecekler ama Ricky Martin, Hülya Avşar diye
0: yazın çıkacak efendim.
1: Nereye dokunduğunu görürsünüz.
0: Çıkacak efendim. Peki ev sahipliği açısından bu turnuva şöyle önemliydi. Fransa'da ikinci kere düzenlendi. Aslında hani İtalya ve Meksika'da daha önce iki kere düzenlenmişti evet. bu turnuva. Fransa'da düzenlendi. Dolayısıyla Fransa almak zorundaydı aslında. Çünkü ilk seferde alamadığı, kaçırdığı bir durum vardı. Evet. Bu sefer almak istiyordu. Bu sefer de kaçırmadı.
1: Aynen öyle. Tabii bu turnuvada yıldızı parlayan ülke Hırvatistan oluyor. Hırvatistan ilk kez katılıyor. Yani
0: evet, bağımsız bir devlet olarak.
1: Bağımsız bir devlet olarak ilk kez katılıyor. İlk kez katıldığı turnuvada üçüncü oluyor ve ciddi bir başarı var. Keza işte birçok yıldızı parlayan
0: Şuker var, 6 golle zaten turnuvanın gol kralı oluyor.
1: İşte Michael Owen var, o bayağı. David Beckham mesela bu turnuvayla daha fazla tanınıyor. Zaten evet. ismi vardı. Ama o da tabii kırmızı kartlar falan. Nedense böyle yıldızların da böyle bir şeyi var.
0: Var.
1: Yani David Beckham'da kırmızı kart Zanetti, bu İtalya ile oynadıkları, pardon düzeltiyorum, Arjantin'le oynadıkları maçta, Arjantin İngiltere maçında erken eliniyor, kırmızı kart da yiyor. Hatta bu yüzden bayağı bir İngiltere'de yani günah keçisi de evet, ilan ediliyor.
0: Evet, evet.
1: Bayağı bir linç ediliyor. Öyle bir durumda söz konusu.
0: Bu arada Fransa finale giden yolu kusursuz başlamadı diyeceğiz. Niye efendim? Çünkü Fransa grup aşamasında Suudi Arabistan'la oynuyor. Burada işte takımın en güvenilen ismi Zidane kırmızı kart görüyor ve bir süre takımını yalnız bırakıyor. Ama dönüşü de olay oluyor. Finalde ve yarı finalde yaptıklarıyla halen hatırlanıyor.
1: Tabii kendisini affettiriyor bayağı bir. Yani az buzda iş yapmayın için son şampiyonu 3-0 yenmek, Brezilya 3-0 yenmek ki Brezilya da Brezilya yani. Hani
0: evet.
1: Öyle şey değil. Orada tabii Ronaldo'nun da en yıldız olduğu. Tabii Ronaldo deyince Brezilyalı Ronaldo.
0: Gerçek Ronaldo aslında. Gerçek
1: aynen
0: Ronaldo
1: öyle.
0: Yani.
1: İlk Ronaldo. Hani birinci Ronaldo.
0: Birinci Ronaldo.
1: Birinci
0: doğru.
1: Ronaldo diyebiliriz. O dönemde çünkü bayağı bir skandalları var. Sakatlıklar falan filan evet. da yaşadı Ronaldo. Birinci
0: 94'te
1: Ronaldo.
0: 94'te o final maçında hala bilinmeyen bir durumu var Ronaldo'nun.
1: Tabii.
0: Maçın başlamasına 45 dakika kala.
1: 98'de.
0: Kaldırılıyor.
1: Evet.
0: Yok şeyde, ilk 11'de yok, yedeklerde de yok ama sonra birdenbire tekrar geliyor ama bir hastalığı var ve o hastalığını hala kimse bilmiyor.
1: İşte hastalık mı? Hastalık mı?
0: Bir kriz
1: ne
0: mi?
1: Oldu? Yani tabii çok böyle şey yaşayan da bir Ronaldo'nun, birinci Ronaldo'nun son yıllarına bakarsak top oynadığı tabii. yıllara, kilosu falan başka türlü alışkanlıklarının olduğuna dair
0: evet.
1: çeşitli iddialar, ifadeler var. O yüzden düşünsene Dünya Kupası'nda finale çıkacaksın. Hı hı. Kadroda yoksun ve Ronaldo hani Yani Dünya Kupası, 98 Dünya Kupası denince hani 3 kişi 4 kişi sayacaksa kupaya gelmeden önce biri Ronaldo'ydu en başta.
0: Kesinlikle.
1: Herkes onu izlemek istiyordu. Daha böyle daha sonraki Dünya Kupalarında yıldız sayıları daha fazlaydı ama 98'de hani 2-3 kişi sayacaksak biri Ronaldo'ydu. Ve sen Dünya Kupası'nda final maçında yoksun.
0: Evet.
1: Son işte 45-50 dakika kala tekrardan, tekrardan şeye dahil olduğu söyleniyor. Öyle bir enteresan bir durum vardı.
0: O halde şöyle 98'i tek cümleyle özetlemek gerekirse neler söyleyebiliyoruz efendim? Bugünkü geniş kalabalık ve gerçek anlamda küresel biçimine ulaştı diyebiliriz Dünya Kupası. Az önce sizin de söylediğiniz gibi Ronaldo'nun final günü gizemi hala merakla bekleniyor. Ekstra bilgilere baktığımızda da zaten ilk olarak yine karşımıza Ronaldo'nun final maçına saatler kala kadrodan çıkarılması, 45 dakika kala tekrar adını listeye yazdırması ilk sırada yer alıyor.
1: Çiçekli başlangıç var. Korkulanın aksine İranlı futbolcular Amerikalı meslektaşlarına beyaz güller veriyorlar ve iki takım yan yana durarak barış pozu veriyor. İran maçı, Amerika Birleşik Devletleri İran maçında İran kazanıyor 2-1. Tahran sokaklarında da bayağı bir coşkulu kutlanıyor ama hani o gerçekten o futbolun yarattığı futbolun bir bürokrasisi, bir diplomasisi de var. İran 98'deki ABD maçında ABD'li futbolculara çiçekle karşılayarak, beyaz güllerle karşılayarak güzel bir güzel bir başlangıç yapıyor bir bakıldığında.
0: Peki o halde bu turnuvada bir de yeni bir kural doğuyor efendim. Beraberlikleri getirilmek için altın gol, yani uzatmalarda golü atan kazanır. Şimdi biz eskilere geçtiğimiz zaman biliyorsunuz beraberlik oluyor, maç tekrar oynanıyor, öyle uzatma falan yok. Buraya gelmeleri bayağı bir yıl oldu. Nitekim altın gol de ilk defa bu turnuvada oynandı efendim. Yıllar yıllar sonra, çok da yıllar sonra değil ama birkaç turnuva sonra bitimi de, altın golün bitiminde de Türkiye'nin izi var. Onu da aktaracağız.
1: Onu da evet aktaracağız. Simone'nin tuzağı İngiltere-Arjantin maçında biraz önce bahsettim. Genç yıldız. Genç yıldız Beckham. Arjantinli Diego Simone'nin tahrikiyle, biraz tahrik var gerçekten. Ama ona yerdeyken tekme atıyor. Hakem de kırmızı kart gösteriyor Beckham'a. Ve Beckham... Bu maçı da bu arada İngiltere kaybediyor Arjantin karşılığında. Gazetelerin attığı başlık Beckham için şu: 10 yiğit aslan ve bir aptal çocuk.
0: Ay, çok kötü ya.
1: İngilizler de bu

0: hala onun ismiyle bağırması kulaklarınıza belki gelebilir. Onun haykırışı bu turnuvanın bir nevi sesi oldu.
1: Arkadan müdahale yasak. 98 Dünya Kupası'nda FIFA sakatlıkları önlemek için arkadan yapılan sert müdahalelere doğrudan kırmızı kart kuralını turnuvada uyguluyor ve bu turnuvada çok sıkı uygulanıyor bu. O sakatlıkları vesaire bunları engellemek için.
0: Ve tabii en başında söylediğimiz Ricky Martin'in o unutulmaz şarkısı Dünya Kupası tarihinin en başarılı, en popüler resmi şarkılarından biri oldu diyoruz ve...

0: Müzikten de anlaşıldığı üzere 2002 Güney Kore Japonya ortaklığına gideceğiz. Türkiye'mizin üçüncü olduğu o müthiş turnuvaya gideceğiz. Yıllar süren hasretin sona erdiği, işte Tarkan'ın bu şarkısıyla coşmayan, sokaklara çıkmayan, belki de kendinizi Taksim'e atan o kalabalıklardan birisiniz siz de. Hala da bu arada Tarkan'ın şarkısı üzerine gelmediğini düşünüyorum.
1: Yok, gelmedi. Hatta bu Dünya Kupası içinde hala işte bekleniyor Tarkan için vesaire deniyor ama gerçekten.
0: Yani yapılanlar var ama bence de bir Tarkan asla olmadı hiçbiri.
1: Yok, Tarkan'ın üstüne çıkan olmadı. 2002 Dünya Kupası 1954 yılında, ki onu da konuştuk biz.
0: Evet.
1: Yazı turayla gittiğimiz. Tabii tek başına yazı tura değil bu arada. Arkada ciddi bir emek var, İspanya yani. Ama son kertede yazı turayla evet. gittiğimiz Dünya Kupası ya da 1950'de masraf edemeyiz o kadar diye gitmediğimiz Dünya Kupası'nın ardından 2002 Güney Kore Japonya Dünya Kupası'ndayız.
0: Efendim, 2002'nin en dikkat çekici takımı Türkiye dersek hiç yanlış bir şey söylemiş olmayız. Çünkü Türkiye büyük bir sansasyon yarattı. Yarı finale kadar yükseldi ve biz yarı finalde şampiyon takıma Brezilya'ya evet. yenildik. Ve küçük de bir, yani gayet de iyi oynadı gerçekten Türkiye Brezilya karşısında. Hani normalde bu turnuva olmadan önce Türkiye Brezilya oynanacak dediğinizde belki de insanlar bol gollü bir gol maç seyredeceklerini zannediyorlardı. Tabii. Brezilya lehine. Hiç de öyle olmadı. Türkiye Brezilya'ya yenildi, turnuvayı üçüncü bitirdi ama 2002 hala bizim futbol hafızamızda en başarılı turnuva diyebiliriz.
1: Tabii Brezilya ile biz bir de aynı gruptaydık öncelikle ve Brezilya takımının da korktuğu tek takım bizdik.
0: Evet.
1: İşte Ronaldo'nun da, birinci Ronaldo 98'de o kötü Ronaldo'nun 2002'de tekrar patlayası geldi. O da bize denk geldi.
0: Evet.
1: Ama hakkını vermek lazım Rüştü'nün. Yani o işte o dönemde Alman kaleci bu Oliver Kahn işte çok iyi, şöyle altın eldiveni de aldı ama hani bana o Dünya Kupası'nı sorsalar tekrar şey Rüştü'dür yani. Çünkü hatalı gol yedi Oliver Kahn finalde. Ama Rüştü, hele o Brezilya maçını hatırlamıyor musun?
0: Evet
1: yani
0: ya, neydi o maç?
1: Ronaldo, Ronaldinho, tabii işte
0: yani,
1: Robinho.
0: Efsane, hani, Brezilya'nın efsane kadrosu.
1: İşte aynen, Roberto Carlos. Ya ne ararsan var. Ne ararsan var gerçekten.
0: Bizim şansımızla.
1: Hani ve onların şutları falan, o Rüştü'nün o kurtarma hali. Ronaldo'nun tabii golüne yapabilecek hiçbir şey yoktu. Hatta bayağı da konuşuldu, hatırlar
0: evet,
1: mısın? Evet, ayağının
0: evet.
1: burnuyla vurdu ya.
0: Evet, vucunun kenarı.
1: Hani şey diye tarif edilir şimdi.
0: Kesinlikle.
1: Sokakta oynayanlar bilir, sokakta top oynamış olanlar falan, hani domuz burnu falan diye bir tabir vardır. Tabii biraz ona da gönderme yaparak öyle bir tablo vardı. Ama tabii şeyi de eklemek lazım, Güney Kore'yi. Güney Kore de yarı final oynadı ve onlar için de tarihi bir başarıydı. Hatta Çinleri yenerek yarı final oynadı.
0: Polonya,
1: onu da konuşuruz.
0: Polonya Portekiz
1: daha sonra
0: İtalya, İspanya. Ay daha yani, ne?
1: Daha hani geldi, daha ne yapsın? Ama o maçlara dair de biliyorsun ciddi bir şey
0: hakem
1: hala
0: kararları.
1: Tartışma hala var. Ama işte FIFA başkanı o zaman Blatter bir açıklama yaptı. Hakem performansından o da tepki gösterdi. Onun üzerine böyle hani Güney Kore acaba kollandı mı? Acaba işte Güney Kore'ye ev sahibi olması nedeniyle falan diye hala bu tartışma devam ediyor. Olur mu? Olur. Dünya Kupası'nın tarihimizde biz bunlardan bahsettik, gördük. Güney Kore zaten hep ülke olarak da hep böyle kollanan bir ülke. Hadi o tarafa çok girmeyeyim yani. Yoksa o bazı markaları falan nasıl meşhur oldu, nasıl satıldı, perde arkasında bambaşka.

0: denklem var ama milli takımın hakkı bir kenara, Türk milli takımı yani hak edilen bir başarıydı. Onun yanında ben Oliver Kahn deyip Rüştü'nün hakkını, çünkü tarihi metinlerde hep Oliver Kahn, Oliver Kahn diye geçiyor. O altın eldiveni Rüştü sonuna kadar hak etti, evet, o turnuvada.
1: Şimdi şöyle, Oliver Kahn altın top kazanan tek kaleci oldu.
0: Ha, doğru.
1: Ve onun öyle, evet, bir durum var. Yani kaleci olarak hani altın eldiven ama tamam, altın topu kazanan tek kaleci olduğu için de Oliver Kahn'a yazıyor bu turnuva diyebiliriz. Brezilya'da işte az önce bahsettiniz, Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo yani geç ol oraya gerçekten geçebilirsen. Yani. Yani kim geçebilecek oraya gerçekten?
0: Ve çok zorlandılar bir çok karşı.
1: Evet ya, gerçekten.
0: Hasan Şaş'ın attığı gol hala gözümün önünde. İlk maçta, grup maçında. Grup maçında Hasan Şaş. 1-0 öne geçtik, öyle 2-1 yenildik grupta.
1: Tabii tabii.
0: Sonra onlar bizi 1-0 yendiler ama ilginç bir yıldız daha Türkiye adına parlamıştı. Zaten Türkiye için yıldızdı da İlhan Mansız.
1: İlhan Mansız çok iyiydi ya.
0: Ya
1: İlhan
0: saç
1: Mansız
0: tasarımı bir ara Kore'de falan biliyorsun, tabii, çocuklar tabii bayağı bir.
1: Tabii.
0: Herkes saçını öyle yapıyordu, Mansız saçı falan diye. Ve başka bir önemli de şey, şimdi biz Senegal'de çeyrek finale kalmıştı.
1: Evet. Yani
0: bir Afrika takımı olarak çok büyük başarı bu. İşte bu İlhan Mansız çeyrek finalde Türkiye-Senegal maçı, İlhan Mansız o altın golü attı. Ve Türkiye yarı finale çıktı. Ve son altın golü de
1: son
0: attı. Yani 2002'deki, aynen öyle, 2002'deki Dünya Kupası'nda son altın golü de İlhan Mansız atmış oldu. Bir de tabii en hızlı gol, yani FIFA tarihine baktığımızda Türkiye'den Hakan Şükür 11. saniyede atıyor. FETÖ firarisi şu an. Ama tarihte bunu, dünya tarihinde bunu yazıyor efendim. Böyle 11. saniyede İlhan'ın kaptığı golle.
1: İlhan'ın kaptığı, golle, İlhan'ın attığı asist diyelim.
0: Yani ama Hakan Şükür ismidir. O da FIFA tarihinde, dünya tarihinde yazıyor efendim.
1: Şimdi efendim 2002'ye baktığınız zaman son şampiyon Fransa diyorsunuz ki gol atamıyor. Grup aşamasında eleniyor. Arjantin erkenden gidiyor. Senegal çeyrek finale kalıyor. Güney Kore yarı finale kalıyor. Türkiye üçüncülüğü alıyor. Hani gerçekten bir futbol hiyerarşisi varsa hiyerarşinin hiç olmadığı yıllardan bir tanesi diyebiliriz. Sadece Brezilya'nın kazanması olayı değiştirmedi. Hani Brezilya değil de bir de bir Güney Kore falan kazansaydı ya da Türkiye kazansaydı komple seyri çok farklı olan bir turnuva diyebilirdik. Ekstra bilgilere geçelim. İlhan Mansız'ın yıldızından bahsettik. Şimdi İlhan Mansız'ın çeyrek finalde Senegal'le oynarken bir onun neydi o gökkuşağı? Gökkuşağı çalımı diyorlar futbol tarihinin en estetik aşağılanmalarından biri olarak diye
0: aslında
1: geçiyor.
0: Aslında onu şöyle Senegal maçında değil Brezilya maçında Roberto Carlos'un hani kaba tabirle karizmasını çiziyor.
1: Yerle bir ediyor. Evet gerçekten öyle.
0: Yani onu o çok da estetik bir çalımdır o. İnsanların izlemesini de tavsiye ederim.
1: Ders niteliğinde.
0: Tabii aynen öyle. Bayağı Roberto Carlos da ondan sonra zaten bayağı konuşuluyor yani bu. Güzel bir çalım çünkü.
1: Yıllar sonra Roberto Carlos Türkiye'ye geldiğinde İlhan Mansız'la karşılaşıyor. Fenerbahçe için geldiğinde aralarında ne geçti bilmiyorum ama.
0: Totti'nin atılması. Totti İtalya'nın efsanelerinden biri. Roma'nın özellikle. Yani Roma'da uzun yıllar oynadı. İtalya maçında Totti kendini yere attığı gerekçesiyle oyundan atılması İtalya'da bayağı ulusal krize neden oluyor yani. Yani çünkü o bir de Totti'ye verilen değerden de kaynaklanıyor ama kendini yere atıp hani oyundan atılıyor bu gerekçeyle. Böyle bir tablo.
1: Ve yine bizim kalecimiz Rüştü'nün bir savaş boyası vardı. Rüştü normalde Türkiye'deki maçlarında da bunu yapıyordu. Aslında böyle gözünün altına siyah bir boya sürüyor. Güneş yansımasını önlemek için.
0: Evet.
1: Ama bu dünyada o kadar böyle ses getiriyor ki bir gladyatör mü çıktı sahaya nedir diye. Ve turnuvanın en iyi kalecilerinden biri seçiliyor. Ama o gözünün altına o iki çizgi şeklinde sürdü siyah savaş boyaları da unutulmadı.
0: Tabii 98 bir anlamda da bir intikam da oluyor. 98 finalinin hayaletinin üzerine işte Ronaldo finalde Alman devi. Yani aslında o 98'deki kötü performansını Oliver Kahn'ı iki kez ağlayarak Brezilya'yı 5. kupasını getiriyor. Ve 1. Ronaldo, bizim aslında gerçek Ronaldo, 8 golle 2002'nin gol kralı oluyor efendim.
1: Ve tabii ki Ronaldo demişken Ronaldo'nun saçını da anlatmamak mümkün gerçekten değil diye düşünüyorum. O saç. Ya korkunç bir saçtı aslında, yani düşünecek olursanız kazıtılmış bir saç. Önde ne manaya geldiği belli olmayan
0: daha kalın bırakılan
1: bir şey var. Ama sonra yıllar sonra evet. Ronaldo bunun açıklamasını yaptığında herkes şaşırıyor. Diyor ki Ronaldo, herkes diyor sakatlığımı konuşacaktı diyor. Bir önceki turnuvayı hatırlatacaktı diyor. Ben de diyor sakatlığımı değil de diyor çok iğrenç bir saç yapayım da herkes bunu konuşsun dedim diyor. Hakikaten de çok iyi bir strateji. Kim verdiyse ona bu aklı gerçekten çok akıllıca. Ama hatırlıyor musunuz, çocuklar falan bir dönem yaptılar bu saçı. Küçük çocuklarda çok vardı. Çok korkunçtu ama küçük çocuklarda bu Ronaldo sevdası çocuklarda çok vardı.
0: O saç değil de Ümit Davala'nın saçı benim gözümün önünde. Ay, böyle önden fırça gibi. Yani Dünya Kupası'nda böyle saçların o stillerin evet konuşulduğu ya. Bir dönemdi o. Hala da devam eder böyle biliyor, hani hala evet. Da devam ediyor. Senegal tarihinde ilk kez kupaya katılıp çeyrek finale çıkıyor. Bu anlamda 1990'daki Kamerun'dan sonraki en büyük başarılardan biri. Bu da takımın neredeyse tüm oyuncuları da Fransız liginde oynuyor. Hani tablo böyle, Fransa'nın galibiyetini de anlamlı kılmıştı. Bir anlamda Fransız liginde oynayan Senegalli oyuncular. 2002 Dünya Kupası. Böyle istersen diyelim. Benim çok istemediğim 2006 Almanya'ya geçelim mi?
1: 2006'ya geçelim. Neden istemiyorsunuz?
0: Daha önce de Almanya'da Dünya Kupası. Yani nedense Almanya'da oynanan, hadi bu gene iyi 2006'da gene iyi ama böyle soğuk. Yani çok fazla detay olmayan. Hani
1: coşkusu olmayan
0: ve şimdi biz gazeteciyiz ya, gazeteciler için az malzeme çıkınca çok evet. Da böyle tat da alamıyorsunuz. Yani eski Dünya Kupaları da öyle. Nedense sıcak iklimlerde oynandığında Dünya Kupası'ndan daha fazla malzeme çıkıyor evet. Gibi. Şimdi doğru. Meksika mesela, biz konuşuyoruz ya, Meksika çok sıcak oluyor. Yüksek. Bakalım bu seneki Dünya Kupası bakalım. Özellikle öğlen oynanacak maçlar.
1: Göreceğiz bakalım. 2006'dayız, Almanya'dayız efendim. Bu turnuvada da finalde İtalya Fransa'yı 1-1 biten maçın ardından penaltılarla 5-3 yenerek 4. kez dünya şampiyonu olacak efendim. Bir yaz masalı deniyor bu turnuva için efendim, Almanya 2006 için. Ve turnuvanın genel olarak duygusu İtalya kupasına göre biraz daha açıktı, biraz daha dışa dönüktü diyebiliriz efendim. Almanya'nın ev sahipliği büyük taraftarlar alanıyla daha öncekilere göre biraz daha futbol festivali havasını yarattı diyebiliriz. Ve hemen devam edelim. Turnuvanın açılış maçına bakacağız. Ev sahibi Almanya Costa Rica'yı 4-2 yenerek kupaya bol gollü başladı. Böyle olunca işte insanlar ya çok gol göreceğiz, harika şahane bir turnuva olacak mı diye kafalarına biraz yerleşti diyebiliriz.
0: Enteresan bilgilerden biri 2006 Almanya'nın tabii adını ya Klose, turnuvayı 5 golle gol kralı olarak tamamladı. Altın ayakkabıyı aldı. Aynı listede hala Zidane. Altın topu, Buffon kaleci, en iyi kaleci ödülünü. Lukas Podolski ise en iyi genç oyuncu ödülünü kazandı.
1: Buradan sonra Podolski'nin... fıkra gibi geliyor.
0: Tabii.
1: En iyi golcü Alman.
0: En iyi golcü Alman, en iyi oyuncu Fransız, en iyi kaleci İtalyan. Yani hani tek ülke değil, birkaç ülkenin. Gene de ama bir Avrupa ağırlığı var. Hani 2006 Almanya'da. O yüzden böyle bir tablo var 2006 Almanya için.
1: Şimdi İtalya'nın kupaya yürüyüşünden biraz bahsedecek olursak, takımda yarı finalde ev sahibi Almanya'yı uzatmanın son dakikalarında efendim 2-0 yenerek finale çıkıyor. Bu yarı final maçı turnuvanın en iyi karşılaşmalarından biri olarak da yine hafızalarda kalmış efendim. Onu da aktaralım ve finale gelelim.
0: Finalde
1: Dünya Kupası'nın en unutulmaz finallerinden biri oldu. Evet. Zidane Buffon'a karşı penaltıyla Fransa'yı öne geçiriyor.
0: Evet.
1: Materazzi bir kafa atıyor, eşitliği sağlıyor. Uzatmalarda Zidane'la Materazzi arasında yaşanan bir sözlü gerilim var. Ve buradan sonra bunu herkes hatırlayacak. Fransız Yıldız'ın rakibine attığı kafa.
0: Gözünüzün rakibine kafa geliyor, atıyor değil topa değil. Evet,
1: rakibine
0: Zidane.
1: Attık.
0: O şöyle kafayı eğerek.
1: Hatırlıyorsunuz aynen. Değil mi
0: çok
1: onu?
0: İyi hatırlıyorum.
1: Ve kırmızı kart görüyor.
0: Ama öyle bir tablo olduk işte. Mesela düşün, finalde kupayı İtalya Cannavaro kaldırdı. Ama hafızalarda Zidane kaldı.
1: Tabii o kafa. Yani. Ama İtalya'da 4. yıldızını almış oldu bu turnuvayla. İşte her zaman kazananın değil, işte böyle çarpıcı kırılma anlarını da konuşuyoruz biz bu turnuvada. Onlardan evet. bir tanesi işte Zidane'dı. Başka güçlü yan hikayelerimiz de varmış. Nelermiş onlar? Almanya yarı finalde elense de üçüncülüğü aldı ve Podolski en iyi genç oyuncu seçildi efendim diyelim. Ve yani 2006 Dünya Kupası'nı tek kelimeyle, tek cümleyle özetlemek istersek, bu Almanya'nın futbolu bir ülke şenliğine çevirdi. İtalya'nın kusursuz soğukkanlılıkla kupayı aldı. Zidane'ın da son maçında kendisi efsanesine bir başyapıt ama aynı zamanda bir leke. Hem başyapıt hem de leke aldığı bir turnuva olarak tarihlerde kaldı diyelim. Ve haydi ekstra bilgilere geçelim. Ekstra bilgilerde Portekiz-Hollanda maçına gideceğiz. İkinci turda oynandı bu maç. Ama maçtan ziyade bir gladyatör dövüşüne dönüştü. Ve Rus hakem Valentin Ivanov 4 kırmızı 16 sarı kart gösterdi. Bakın bu bir Dünya Kupası rekoru. Halen de bu rekorun üzerine çıkılmadı. 4 kırmızı 16 sarı kart nasıl bir maç olmuş o?
0: 4 kırmızı 16 sarı. Ben bir gerçekten bu maçı
1: tekrardan.
0: Şimdi ben sana ilginç bir veri daha söyleyeyim. Grand Pol matematiği diye Hırvatistan Avusturya maçında İngiliz akan Grand Pol oyuncu Simonic'e 3 kez sarı kart gösteriyor. Üçüncü sarı kartı gösterdikten sonra kırmızı kart gösteriyor. Çünkü ikinciyi gösterdi unutuyor. Unutuyor ya da not etmemiş. Unutuyor.
1: Oyuncu da uyandırmıyor.
0: Ya oyuncu uyandırmıyor da yani hani kimse mi uyandırmıyor
1: yani,
0: ya?
1: Oyuncu hani
0: yani kimse uyandırmıyor ve üçüncü sarıyı gösterdikten sonra kırmızı kartı gösteriyor. Tabii bu hata onun kariyerine mal oluyor. Yani. Bu maçtan sonra Grand Pol 3 sarı kartla bir kırmızı gösterip yeni kural eklemek istemiş aslında ama
1: olabilir.
0: Olmamış.
1: Tarihin tozlu sayfalarında.
0: Aynen.
1: Kaosun içinden gelen zaferden bahsedeceğiz. Şimdi efendim İtalya milli takımı turnuvaya gidiyor ama İtalya'da o yıl Juventus ve Milan gibi devlerin karıştığı büyük bir şike skandalı ülkede var. Ve dolayısıyla herkes İtalya'nın çökeceğini ve hiçbir başarı göstermeyeceğini zannediyor. Ama teknik direktör Lippi öğrencilerine diyor ki dünyaya karşı biz diyor bu motivasyonla onları kenetliyor ve işte şampiyon da oluyorlar.
0: Tabii Juventus alt lige düşmüştü ya.
1: Tabii.
0: Bayağı da skandal bir durumdu. Diğer başlık efendim Cannavaro liderliğindeki bu savunma hattı turnuva boyunca İtalya kalesinde bir gol görüyor. O da kendi kalesine atılan gol. Öyle bir tablo. O yüzden bayağı hani duvar deniyor ya bayağı duvar olmuşlar yani. Teslim edelim haklarını.
1: Ve bu turnuvada bir rekor daha kırılıyor. Müller'in rekoru kırılıyor. Kim kırıyor efendim? Brezilyalı Ronaldo efendim. Turnuva öncesi fazla kilolarıyla da aslında hani saç modeliyle olduğu kadar fazla kilolarıyla da eleştiriliyor. Ancak Gana maçında attığı golle Dünya Kupası'ndaki 15. golüne ulaşıyor ve Alman Gerd Müller'in 32 yıllık en çok gol atan oyuncu rekorunu kırıyor. Bu daha sonra 2014'te başka bir Alman tarafından kırılacak ama şu yılda bu rekoru kırıyor kendisi.
0: Şimdi artık Brezilyalı Ronaldo neden diyoruz bu turnuvada artık? Çünkü ilk kez Dünya Kupası'nda Cristiano Ronaldo ve Messi bu Dünya Kupası'nda ilk gollerini atıyorlar. Messi Sırbistan maçında oyuna girip hem gol atıyor hem asist yapıyor. Ben geliyorum falan diyor ama tabii Messi'nin inanılmaz bir kariyeri var. Ama işte sonda o...
1: Ronaldo'nun kariyerini kabul etmiyor musunuz?
0: Yok, Cristiano Ronaldo'nun inanılmaz. Ben onu da yani ikisini birbirinden ayırmıyorum. Hani ben şucuyum, ben bucuyum
1: ben
0: değil.
1: Ben öyleyim.
0: Gerçekten iki...
1: Ben Ronaldo'cuyum. Tamam. Direkt.
0: Ben Ronaldo'cuyumu şu Messi'nin Trump'la sıkışmasından sonra diyebilirim. Ben oraya bir politik bir şey kondurayım hadi.
1: Tamam, o zaman ben daha da çok Ronaldo'cu oldum şu dakikadan itibaren. Ve bir grev tehdidi de efendim yine turnuvaya damgasını vuran olaylardan bir tanesi. Afrika temsilcisi Togo'nun futbolcuları diyor ki federasyon bizim primlerimizi ödemedi diyor ve antrenmanlara çıkmayı reddediyor. Ve Güney Kore maçına da çıkmamakla tehdit ediyor. Daha sonra işte FIFA araya giriyor, futbolcuları ikna ediyor ama Togo hiçbir puan da almadan turnuvadan eleniyor.
0: Bir penaltı sırrı vereyim. İlginç. Çok iyi hatırlıyorum bunu. Almanya-Arjantin çeyrek final maçın penaltılara gidiyor. Alman kalecisi Lehmann çorabının içinden küçük bir kağıt çıkarıyor ve her penaltıdan önce ona bakıyor. Kağıtta Arjantinli oyuncuların penaltıları nereye attığı yazıyor. Lehmann 2 penaltı kurtarıyor ve Almanya turu geçiyor. Bu çok konuşulmuştu. Bunun istatistiği yapılmış. her defasında çıkartıyor çorabından. Mesela bir oyuncu diyor ki bu 10 penaltı attı, 8'ini sola vurdu falan gibi böyle veriler çıkartıyorlar. Bu yöntemle 2 penaltı kullanıyor, şey kurtarıyor ve tura gidiyor ama.
1: Şahane. O halde haydi yine bize turnuvayı hatırlatacak o şahane müzik gelsin, sonra üstüne konuşalım.

0: Shakira'nın da dediği gibi Afrika zamanına geldik efendim. 2010'da Güney Afrika'dayız. Az önce de dinlediğiniz gibi Shakira'nın damgasını vurduğu bir turnuva diyebilirim. Nasıl ki 98'de Ricky Martin çok ön plana çıktıysa, işte Shakira da bu yaptığı harika Dünya Kupası şarkısıyla 2010'da adeta fırtına gibi esmişti. Efendim 2010 Dünya Kupası Güney Afrika'da oynandı. Bu turnuva Dünya Kupası tarihinin Afrika'da düzenlenen ilk edisyonu oldu. Toplamda 32 takım vardı, 64 maç yaptı ve 145 gol atıldı ve finalde İspanya Hollanda'yı uzatmada Iniesta'nın golüyle 1-0 yenerek tarihindeki ilk dünya şampiyonluğunu kazandı. İspanya için çok geç kazanılmış bir turnuva diye düşünüyorum. Yani aslında hani İspanya deyince böyle çok çok sanki alırmış gibi ya da ikinci olurmuş gibi geliyor. Çok da böyle yoldan döndü, böyle tam o turnuvada şampiyonluk yolundan döndü ama bu sefer bırakmadı ve aldı.
1: Tabii bir de Avrupa dışında yapılan turnuvada kupayı kazanan ilk Avrupa takımı.
0: Evet, bir de
1: İspanya. İspanya özellikle hani son dönemi aslında tarihe baktığımızda yani İspanya'nın adı çok duyulmuyor. Ama son dönemde evet hep iyi oynayan, iyi karması. İspanya belki hafızamızda şundan dolayı da olabilir.
0: Avrupa
1: senin
0: şampiyonalarında falan hep başarılıydı
1: ya. İspanya ligi o kadar dünyanın önünde ki yani en önemli liglerden biri, hatta en önemlilerden. El Clasico'yu milyarlarca insan istiyor.
0: Hem de nasıl?
1: Hani belki dünyadaki
0: tarafınız
1: bir numaralı.
0: Orada?
1: Oradaki tarafım.
0: Real Madrid,
1: oradaki
0: Barcelona.
1: Tarafı, ikisine de şeye göre değişebilir yani. Senin mesela bir tarafın
0: Real
1: var
0: ama. Madrid,
1: Real
0: direkt.
1: Madrid. Yani işte orada ben biraz daha çıkamıyorum. Keşke ben de arada, ama futbol sadece futbol değil değil mi? Arada politik pozisyonları da dikkate alarak değerlendirme yapıyorum. Mesela Barcelona'yı da. Tabii orada Real Madrid Arda var. Aha. Gönlümüz orada, o ayrı. Ama onun dışında böyle ne bileyim yani Filistin bayrağını da taşıyan Barcelona takımının Yamal'ı kenara atamıyoruz. 2010 Dünya Kupası Güney Afrika deyince Allah uzak etsin.
0: Tahmin ediyorum ne diyeceğiz.
1: Vuvuzela yani.
0: Korkunçtu yani, o neydi
1: korkunç,
0: öyle?
1: Korkunç yani, ben hatırlamak da istemiyorum. Herkesin elinde düttü.
0: Korkunçtu.
1: Çıldırıyordum yani.
0: Hani, Türkiye'de çok satıldı ama pazarlarda maalesef, falan
1: maalesef,
0: çok vardı.
1: Maalesef.
0: Çok maalesef vardı.
1: Kimse de demedi ki bu ses kötü bir ses, bunu şey yapmayın
0: ben
1: yani.
0: Ben bizim statlara da gelecek diye gerçekten çok korktum ama çok şükür ki öyle bir şeyimiz olmadı. Efendim vuvuzela Güney Afrika'da futbol maçlarıyla özdeşleşen ama 135 desibele kadar ses çıkarabilen
1: yani.
0: İşte böyle plastik uzun bizim flütümüze benzeyen üflemeli bir çalgı ama zaten vuvuzela kelime anlamına da ben baktım, kelime anlamında gürültü demek. Yani kelime
1: ya şöyle,
0: anlamı gürültü olan bir şeyin çıkardığı ses ne olabilir zaten?
1: Selin şimdi bunu böyle eleştirir. Ay efendim etnik bir müzik aletini falan. Ya ben her etnik müzik aletini sevmek zorunda mıyım?
0: Tabii ki.
1: Bunu sevmiyorum. Ha, yani değil mi yani hani bu ney sanki bir halka hakaret edermiş gibi.
0: Yok.
1: Yo, hakaret etmiyor. Sesi iğrençti ve kötüydü böyle. Hani hatırladıkça hala insanın tüyleri diken diken ediyor. Özgür sen seviyor muydun vuvuzelayı? Sen seviyor musun? Kemal sen?
0: Yok seven
1: Caner?
0: Bence...
1: Bence üçü seven... de seviyormuş gördün mü?
0: Yani gerçekten kötüydü. Ben dediğim gibi hakikaten Türk statlarına da gelecek diye ben çok korktum. Yani korkunç bir şeydi. Bir simge daha vardı.
1: Tabii.
0: Jabulani topu.
1: Jabulani
0: bu
1: evet.
0: Top, Jabulani topu hani her zamanki o bildiğimiz o markanın topundan farklı bir şeydi. Renkleri itibarıyla da.
1: Böyle sentetik panelden aha falan ulaşıyor böyle 8. Zaten işte Dünya Kupası'na özel toplar falan böyle de yapılmaya başlandı. Ondan önce de konuşuluyordu hep Dünya Kupası özel topu. Ondan sonra o markalar onu o satışa bütün
0: tabii,
1: dünyaya
0: tabii
1: satıyorlardı.
0: Ama 11 ilgili... tane renk var bu topun üzerinde.
1: Evet.
0: 11 tane renk var ve 11 dili Güney Afrika'da kullanılan 11 dili temsil ediyor.
1: Ha, biraz
0: aslında
1: o renkliliği
0: böyle,
1: temsil ediyor.
0: Öyle bir güzel anlamı var ama tek bir iyi şeyi şu var mesela ona baktım. Ağırlığı ıslandığı zaman artmamakta. Böyle bir top hani bu özelliğiyle iyiymiş aslında.
1: Ama Julius Caesar şey diyor ya hani süpermarketten alınmış top gibi. Hani çocukken mahallede top oynayanlar o futbol topu olmak böyle şeydi. Lüks bir şeydi. Herkesin
0: evet
1: futbol topu olmazdı. Plastik top böyle
0: evet
1: alınırdı. O plastik topa da bir vururdun. Böyle plastik topa sen vururdun o bambaşka havada böyle farklı farklı ritimler eşliğinde bambaşka bir yere giderdi. hafifliğinden dolayı. Julio Cesar da biraz ona atıf yapıyor. Hani bir vuruyorsun nereye gittiği belli değil. Kaleciler bayağı bir şikayet etmişti bundan.
0: Şimdi efendim bu turnuvanın en çok konuşulan maçlarına baktığımızda aslında birkaç tane ön plana çıkıyor ama Almanya-İngiltere son 16 karşılaşması son derece konuşulmuştu. Almanya maçı 4-1 kazanıyor ve İngiltere'nin Dünya Kupası'ndaki en ağır yenilgisi efendim bu sayılıyor. Ama burada asıl böyle akılda kalan bir de şöyle bir şey var. Frank Lampard'ın çizgiyi geçen şutunun gol sayılmaması oldu.
1: Evet.
0: Bu da yıllarca tartışıldı. Yani 2010'da şöyle bir şey oldu. Futbol bazen herkes görür ama hakem görmez dediğimiz gerçek burada karşımıza çıktı diyebiliriz.
1: Evet, bir diğer turnuvanın vicdanı Gana Uruguay çeyrek finaline. FIFA'nın kendi tanımıyla bu maç kırmızı kart, penaltı ve Dünya Kupası tarihinin en meşhur. Aa, biraz önce sen bundan bahsetmiş miydin?
0: Yok, hayır.
1: En meşhur elle oynama maçlarından biriydi işte bu. Suarez son anda topu eliyle çizgiden çıkardı. Ha, bura çok ilginç. Kırmızı kart görüyor. Daha sonra penaltı kaçıyor. Gana seri penaltılarda eleniyor. Şimdi düşünsene. Burada bu kural başka bir şey. Şimdi gol olacağından %100 eminsin ya. Elle çıkartıyorsun. Diyorsun ki kendimi eksiltirim. Şey yaparım. Ama neticede penaltıda bir kaçırma ihtimali olduğu için hani aslında bir ihtimale evet. tutunuyorsun. Ve burada Gana gerçekten hani hakkı yenmiş gibi geliyor kesinlikle bana. Yani tamam bir oyuncu atılıyor ama gol olmuyor. Yani hani bu kural önerisinde bulunalım mı? Yani böyle bir tabloda mesela o oyuncuyu hem kırmızı kartla at hem onu gol say. Tabii ki. Çünkü penaltıda bak ihtimal olmuyor ve Gana hak ettiği halde elenmiş oluyor. Hak etmediği halde düzeltiyorum.
0: Ama gol sayılmaz yani.
1: Ama çizgiyi geçecek zaten. Çizgi
0: i̇şte
1: bu ahlak
0: var falan şimdi artık bu varla falan artık var.
1: Hayır hayır çizgiyi artık geçeceğinden emin zaten. Yani ben bu şeyi hatırlıyorum. Yani şimdi hani Suarez orada şunu yapıyor uyanık Uruguay tabii bunlar ta eski şeyler bunlar. Yani eliyle çeviriyor kendi atılmasını zaten göze alıyor orada. Ama diyor ben hani kupayı kaybetmektense ya da turnuvadan elenmektense ben atılayım. Daha sonra işte penaltıda atamama ihtimali var ve keza işte öyle oluyor.
0: Öyle ama bir ihtimal. Işte. Bunun üzerine biraz düşünelim biz fikirlerimizi FIFA'ya yollayalım.
1: Belki bilerek Gana gene böldüm de belki Gana'ya hani yani Afrika takımları hani gerçekten çok şu an değil ama hani bin bir emekle gene şey yapıyorlar ya gelişleri biraz daha zor oluyor. Belki de böyle artık Afrika'dan da böyle hani finaller falan görmek istediğimizden de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü
0: o zaman
1: sıkıldım
0: haydi.
1: Özellikle Almanya'dan yani gerçekten Allah esirgesin yani. Ve Almanya hala kupayı ülkesine istiyormuş yani
0: hala,
1: Allah korusun.
0: 2000 küsürlerdeki
1: yani vermeyin yani hani
0: istiyor.
1: Daha bir 100 yıl Almanya'ya vermeyin istemiyoruz yani.
0: 2038'de mi istiyordu hatta
1: evet.
0: 2038 için
1: i̇stemiyoruz,
0: hala adı geçiyormuş.
1: İstemiyoruz yani Almanya'da olmasın lütfen ya yeter.
0: Peki o halde finalin de çok sert olduğunu hemen aktaralım. Howard Webb kendisi efendim bir hakem. 14 sarı kart gösteriyor o da. Son sözü Iniesta söylüyor ve İspanya ilk dünya şampiyonluğunu kazanıyor deyip haydi ekstra bilgilerimize geçelim. Az önce sizin uzun uzadıya anlattığınız Lampard'ın şutu üst direğe çarpıp kale çizgisinin yarım metre içine düştü ve geri çıktı. Almanya-İngiltere maçında. Almanya bu maçı 4-1 kazandı ama FIFA'nın yıllardır direndiği gol çizgisi teknolojisi ve sonrasında VAR sistemini kabul etmesinin de kırılma noktası bu maçlardan. Yani bu direkt bu pozisyon diyebiliriz aslında.
1: Tabii tabii işte programın başında söyledik ya yani Dünya Kupası'ndaki maçlar aslında oradaki olaylar daha sonra ulusal liglerdeki kuralların nasıl kural işleyeceği, hangi teknolojinin kullanılacağına dair de veri oluyor aslında. Evet. Ondan sonra FIFA ve ulusal ligler almaya başlıyor işte var ve daha önceki bütün birçok kural aslında Dünya Kupası bir anlamda bütün bunların görüldüğü bir yer oluyor. O yüzden önemli. 8 kollu kahraman 2010'da çok meşhurdu hatırlarsın.
0: Ahtapot.
1: Aynen Almanya'daki bir akvaryumda yaşayan Ahtapot Paul. Önüne konulan iki kutudan birini seçiyor. Maç sonucunu tahmin ediyor. Yani Almanya'nın tüm maçları ve finali toplam 8'de 8 yapıyor.
0: Evet ya. Nasıl bir
1: gerçekten 8'de 8 yapıyor. Fenomen olmuştu bayağı bir. Hatta ondan sonra bahisçiler falan böyle maç öncesi böyle Paul nereyi seçti hangi kim
0: onu
1: yenecek diye. Aynen. Ona dair bir böyle bir fenomen ortaya çıkmıştı efendim.
0: Peki o zaman De Jong'un tekmesi var efendim. Finalde Hollandalı De Jong, İspanyol Xabi Alonso'nun göğsüne resmen bir kung fu tekmesi attı diye geçiyor haberlerde. İşte hakem az önce bahsettiğimiz Howard Webb sadece sarı kart gösterdi. Hani daha ne yapması gerekirdi kırmızı kartı görmesi için diye konuşuldu. Kupada ise uzatmalarda Iniesta kupayı İspanya'ya getirdi zaten.
1: Gizemli takım 44 yıl sonra... Kuzey Kore yeniden Dünya Kupası'na dönüyor ki bu 44 yıl önce döndüğünde yani 2010'dan 44 yıl önce biliyorsun bayağı bir efsane giriş yapmıştı. İtalya'yı falan elemişti Kuzey Kore, çok şaşırtmıştı. 44 yıl sonra tekrar Dünya Kupası'na dönüyor. Brezilya'ya karşı iyi bir maç oynuyor ama 2-1 yeniliyor. Portekiz'e 7-0 yeniliyor. Şimdi Kuzey Kore ile ilgili bir yalan haberler var ya ve bunu hep çıkartırlar böyle tuhaf tuhaf yok. İşte herkes ağladı, şöyle olmuyor, yok köpeklere bile. Ya, o yalanlar Dünya Kupası'nda da devam ediyor. Yok Kuzey Koreli futbolcular işte kamptan kaçtılar, sığınmadı. Hepsinin yalan olduğu ortaya çıkıyor. Ve gerçekten Batı basınının artık, yani o adını da söylüyor, Batı basını hangisi ise, hepsi neredeyse. Yani Kuzey Kore ile ilgili bu iğrenç ve kötü yalanlardan vazgeçin ya, vazgeçin yani. Yalan olduğu da çok net belli oluyor. Çünkü artık sizi yalancılıkla suçlayacak alternatif bir kurum ya da kurumlar var.
0: O zaman bir tarihi anla noktalayacağız programımızı. Irkçılığa karşı mücadelenin simgesi diyebiliriz biz onun için. Mandela ilerlemiş yaşına rağmen ve yas tutmasına rağmen, bu yasta neydi? Turnuvanın açılışında torununu bir kazada kaybetmişti Mandela. Final maçından önce sahaya çıktı ve stadyumdaki 90 bin kişinin ve dünyadaki milyarlarca insanın en duygusal anlarıydı o sahneler, onun o stattaki görüntüsü.
1: Evet.
0: Diyelim ve artık burada noktalamamız gerekiyor ama devam edeceğiz efendim. Yolumuz uzun, 2026'ya kadar daha buradayız. O halde futbolun sadece bir oyun değil, hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuzda geri kalan yıllarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Kupanın izinden hoşça kalın.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Lütfen sabrınız bol olsun. Bayramda yollar kalabalık. Lütfen sabrınız bol olsun. Öfkeye kapılmayın, sakin ve saygılı sürün. Radyo Sputnik, herkese güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler.
2: Bir turnuva, bir kupa. Ama aslında bir dünya savaşı. Bir aşk, bir ihanet, bir mucize ve bir efsane. Dünya Kupası'nın 1930'dan bugüne tüm sırlarını, en dramatik anlarını ve en çılgın olaylarını bu programda bulacaksınız. Kupanın izini sürüyoruz. Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz. Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi başlıyor.

0: Futbolun sadece bir oyun değil, bir hafıza olduğunu hatırlatan yolculuğumuza hoş geldiniz. Burası Kupanın İzi. 1930'da başlayan FIFA Dünya Kupası serüveninin bilinmeyen hikayelerini, unutulmuş anlarını ve perde arkasında kalan detaylarını birlikte keşfetmeye, birlikte konuşmaya devam ediyoruz. Ben Selin Yazıcı.
1: Ben Fethi Yılmaz.
0: Ve bu programda hep söylediğimiz bir şey var. Sadece kupayı kazananları değil, biz asıl o kupanın bıraktığı izleri konuşacağız. Hazırsanız hikayemize kaldığımız yerden başlayalım. Az buzda değil, 1930'da başladık. Tabii, 1930... programı geride bıraktık.
1: Ya şunun garantisini verebilirim gerçekten. Yani 1930'da başladık. En enteresan, en ilginç bilgileri içeriyor program. Hani bu programla birlikte 5 programı izleyen insanlar Dünya Kupası'na dair daha önce konuşulmayan, gerçekten böyle tozlu raflarda kalmış tarihe ilişkin çok farklı bilgileri edinecekler. Çünkü şu an kaçtayız biz?
0: Şu anda 2014'teyiz.
1: 2014 Brezilya'yı anlatacağız. Tabii artık bu tarihleri hani yaşı 30 olanlar ya da 20'leri sonunda olanlar hatırlıyorlardır. Hala aynı oyuncular bu hala Dünya Kupası'nda da olacaklar. Ama 1930'lar, 40'lar, 50'ler, 60'lar, 70'ler yani şu gerçekten anıydı. Şu anki futbolcuların onlara çok büyük borçları var. Çünkü 1930'larda futbol sadece bir meslek değil.
0: Hiç değil.
1: Başka başka işleri olan insanlar işlerinden kovulmak pahasına 15-20 günlük yollar, o işte sıkıntılı çamurdan sahalar vesaire buralarda oynuyorlar ya, yalın ayak oynayıp gol atma ya, Dünya Kupası'nda yalın ayak oynayıp gol atılıyor yani. Şimdi böyle bilgiler var yani.
0: Kolunu bacağını kaybediyorlar.
1: Kolsuz oynayanlar var.
0: Yani daha ne? İşin kötüsü maalesef ölenler bile oldu.
1: Evet, hayatını kaybedenler var.
0: O bile oldu yani.
1: İşte insanlar hani mesela gerçekten tutku buna denir yani.
0: Kesinlikle.
1: İşini kaybetmek adına mesela biz 2014 Brezilya'yı anlatacağız değil mi? 1950 Brezilya'yı da anlattık biz.
0: Evet.
1: 1950 Brezilya'ya mesela Türkiye gidememişti değil mi? Neden? Çok masraflı diye.
0: Masraftan dolayı.
1: Yani bizim tarihimizde normalde 1954'ten başlatıyoruz ama biz 50'de Suriye'yi yenip hak kazanmışız ama çok masraflı diye gidememişiz.
0: Maalesef hükümet bütçe çıkartamamış.
1: Çıkaramamış. TFF'de gitmemiş.
0: 2014'te de yoktuk.
1: 2014'te de yoktuk.
0: 2014'te de yoktuk. Peki Brezilya ile başlayalım o zaman. 2014 Dünya Kupası 12 Haziran 13 Temmuz 2014 tarihleri arasında Brezilya'da oynanmıştı. Almanya finalde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 yenerek 4. kez dünya şampiyonu oluyordu. Almanya'nın finallerine alışkınız normalde ama finallerde böyle 1-0'a falan alışkın değiliz. Finaller genelde ya daha gollü oluyor ya penaltılara kalıyor ama burada uzatmada 1-0 Almanya temiz bir maç çıkartıyor.
1: Bir de 2014 Dünya Kupası, Brezilya Dünya Kupası yani toplamda 171 gol atılıyor. Evet. Hani finalle çok ters bir oran var. Dünya Kupası tarihinde en yüksek toplam gol sayısının olduğu turnuvalardan biri, 171 gol atılıyor. Finalinde atılmıyor sadece. Finalinde
0: evet,
1: çok gol atılmıyor.
0: Sönük olmuş.
1: Ama tabii Brezilya'da biliyorsun olduğunda 2014'te başka bir gündem de vardı. Toplamda 11-11,5 milyar dolara yakın bir para harcadı Brezilya hükümeti ve Brezilya halkı ayağa kalktı.
0: Ayaklandılar.
1: Bayağı bir yani protestolar, yürüyüşler. Neden? Çünkü buraya aktardı, siz sağlığa, eğitime para ayırmıyorsunuz. Dünya Kupası'na 11-11,5 milyar dolar gibi dev bir bütçe ayırıyorsunuz diyen oradaki işte Brezilya'daki yurttaşlar, biz bunu sağlığa, temel eğitime ya da kamu hizmetlerine ayırın diyerek ayağa kalktılar.
0: Dolayısıyla öfkeyle başlayan bir nevi turnuva oldu. İnsanların gözünde başka şeyler canlansa da bu turnuva öfkeyle başladı. Evet. Ve hemen baktığımızda aslında birçok yenilikler var. Onları böyle ekstra bilgilerde veririz. Turnuvanın en büyük sürprizlerinden biriyle devam etmek istiyorum ben. Costa Rica.
1: Evet.
0: Costa Rica grubunu lider tamamlayıp ülke tarihinin en iyi Dünya Kupası performansını gösterdi. Şöyle ki efendim, çeyrek finale çıktı. Çeyrek finale. Costa Rica aklınıza gelir mi?
1: Tabii. Ben yani 2002'de hatırlıyorum. Aynı gruptaydı değil mi? Türkiye ile aynı gruptaydı Costa Rica. O zaman zor da yenmiştik ama çeyrek finale çıkması büyük başarı. Costa Rica gibi bir takım için, bir ülke için diyelim. Takım demiyoruz da bunlara. Ülke takımı. Ama başka bir şok eden bir gelişme de var. Neydi? Almanya-Brezilya. Yani
0: şaka gibi bir maçtı. Evet. Yani bu maçı herhalde bilmeyen yok. Yani az da olsa futbolla ilgilenen herkesin bildiği bir skor. Çünkü bu unutulacak bir skor değil.
1: Değil. 7-1.
0: 7-1.
1: Ve Brezilya'da Dünya Kupası Almanya'ya 7-1 yenildi.
0: Nasıl bir Brezilya?
1: Rezilet. 29 dakikada ilk 29 dakikada Almanya 5 gol attı. Yani bu tabii Dünya Kupası'nda da bir anlamda hani Brezilya için ilk kez görülen bir durumdu. Hı hı. İlk kez görülen bir durumdu ama şimdi bu programı takip edenler, birden 5'e kadar izleyenler Brezilya'nın benzer bir travmayı, skor anlamında değil ama 1950 Brezilya'da gene aynı şey yaşanmıştı. Bunu çünkü Maracanazo travması yine aynı yerde.
0: Yine aynı yerde.
1: 1950'de Uruguay'a finalde önce 1-0 öne geçmişti Brezilya, 2-1 yenilmişti ve bu 1950 travması olarak yıllarca Brezilya'da anlatıldı ki Brezilyalılar bunu hala hatırlıyorlar. Hatta bu 7-1'lik mağlubiyetten sonra oraya da biraz gönderme
0: yeni travma
1: yaparak.
0: Bu oldu.
1: Aynen. İşte o yüzden
0: bizim
1: bu
0: neslimiz bunu biliyor. Bizim neslimizin bildiği travma bu.
1: İşte ben de bizim neslimiz dışında ya da şu an hayatta olan nesillerin tamamı bu programı takip edenler için
0: neler,
1: aslında 1930'u da bilirsiniz, 34'ü de, 38'i de. Hepsini bilirsiniz, 1950'ydi.
0: Peki o halde finale bakalım. Az önce de söylediğimiz gibi Almanya ve Arjantin vardı finale. 90 dakika golsüz bitti efendim. Ve daha sonra uzatmalarda Mario Götze Almanya'ya kupayı getiren golü attı. Almanya Amerika kıtasında Dünya Kupası kazanan ilk Avrupa takımı oldu.
1: Tabii artık yavaş yavaş ilkler daha fazla olmaya başlıyor. Çünkü Dünya Kupası tarihinde genellikle biliyorsun bir Avrupa'da, bir de Güney Amerika'da oluyor. Yani 2014 Brezilya'da yine ama hani yavaş yavaş işte Afrika'da, işte biraz sonra Rusya'yı anlatacağız. Kıtaların farklı coğrafyalarında, farklı kıtalarda ya da Dünya Kupası yapılmaya başlanıyor. Ama ilk 60-70 yılı biz Güney Amerika ve Avrupa diye geçirdik.
0: Onlar almışlar, başkaları almamış. Yapacak da bir şeyleri yokmuş.
1: Bu arada
0: yani
1: onu da söyleyelim, doğru. Yani şimdi böyle yarışa giriyorlar
0: yani.
1: Ama
0: evet. Tabii.
1: Yarışa giriyorlar ama o zaman da kabul edilmiyor. Yani hani istemiyor. Biz çok masraflı diyorlar.
0: O karşılayamayız diyorlar.
1: Tabii. Kolombiya yani. Öyle.
0: Tabii tabii.
1: Kabul şimdi etmedi. Meksika'da yapılmıştı.
0: Aynen öyle. Efendim Messi'nin, Neuer'in, Rodriguez'in, Pogba'nın olduğu bir turnuvaydı. Yıldızlar açısından son derece başarılı, güzel bir turnuvaydı. 7-1'i asla unutmuyoruz ve haydi ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Tabii ki.
0: Ekstra bilgilerde İtalya-Uruguay maçına gideceğiz. Luis Suarez.
1: Evet.
0: Suarez'i de yine futbola yakından ilgili olanlar vampir diyeceğim ama vampir desem de yanlış bir şey söylemem
1: öyle
0: zannedersem. Zaten kendisine caps'leri yapılmıştı bununla alakalı. Efendim vampir Suarez bu maçta İtalya-Uruguay maçında Chiellini'yi omuzundan ısırıyor. Hakem aslında olayı görmüyor yani ama kameralar görüyor ve bu olaydan sonra, ki Suarez'in daha önce de böyle benzer vakaları var, karıştığı olaylar var, FIFA'dan 4 ay 9 milli maçtan da men cezası alarak turnuvadan kovuluyor ve o vampir caps'leri de mutlaka gözünüzde canlanacaktır diye düşünüyorum.
1: Gerçekten ısırmak nedir ama yani? Bir diğer bilgi sihirli sprey. Şimdi bugün artık normal gibi geliyor
0: tabii
1: bize ama 2014 Dünya Kupası'nda hakemlerin bu serbest vuruşlar öncesinde barajın yerini belirlemek için o sıktıkları sprey ilk kez kaybolan sprey, sihirli sprey dedi diyorlar o zaman. İlk kez 2014 Brezilya Dünya Kupası'nda kullanılıyor.
0: O 12 sene olmuş o da. Bana sanki yani 12 sene gibi hiç gelmiyor.
1: İşte 12 sene önce ilk kez başladı. Aslında bu programı belki yaptığımızda hani dinleyenler için, bizim için de aynı zamanda şöyle bir şey de değil mi? Mesela yaşadığımız şeylerin tarihi olduğunu unutuyoruz. Artık mesela
0: aynen
1: 2014'te biz bir tarihe tanıklık etmişiz. Söyleyince
0: evet
1: hatırlıyoruz. Keza geriye doğru yani hatırladığınız her Dünya Kupası'nda neredeyse bir değişiklik oluyor muhakkak. Kimisinde daha fazla, kimisinde
0: evet
1: daha az. O anlamda hani siz de bir anlamda tarihe
0: ve
1: tanıklık ettiğinizi bilin.
0: Her bir eksiklik, her bir sıkıntı çıkaran durum bir sonraki senelerde karşınıza çıkıyor. Mesela işte onlardan bir tanesi de gol çizgisi teknolojisi
1: evet
0: efendim. İlk olarak 2010'da Lampard vakası, biliyorsunuz top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi, gol oldu mu, olmadı derken Fransa Honduras maçında topun çizgiyi geçip geçmediği kameralar saniyeler içerisinde artık öğrendi. Çünkü gol çizgisi teknolojisi vardı ve böylelikle top geçtiyse golü görüyordunuz. Yazık oldu 2010'a.
1: Diğer bir bilgi, Van Persie, uçan Hollandalı, İspanya maçında attığı kafa golü hala böyle yer çekimine meydan okuyan bir kafa golüydü diye hala anlatılır. Hatta FIFA'nın tanıtımlarında da hala döner o kafa golü. Böyle bir detay var.
0: Ve imkansız başarı, programın başında bahsettiğimiz Costa Rica az buz da değil. Bakın İngiltere, İtalya ve Uruguay'ın bulunduğu gruptan lider çıkıyor. Tabii. Hani lider çıktığı grupta da 3 tane eski şampiyon var. O gruptan lider çıkıyor. Çeyrek finale kadar da yükseliyor ve kalecileri Navas da gerçekten kalesinde devleşiyor bu turnuvayla.
1: Tabii bazı gruplara hani turnuva başladığında ölüm grubu ismini takarlar ya. 2014 tabii. Brezilya Dünya Kupası'na bir gruba ölüm grubu diyeceksek ona bu grup için diyebiliriz ki grubun sonuncu
0: yazık deriz.
1: Evet. Hani bir gerçekten orada bir ülkeye de yazık denir. Hani evet. Yaz falan. Aha. Ama o gruptan lider çıkması gerçekten bir efsane. Son kalecilik dersi bu ABD kalecisi Hoven Belçika maçında 16 kurtarış yapıyor. Ve bu anlamda en fazla kurtarış yapan rekorunu kırıyor Dünya Kupası tarihinde. Memleketinde de ulusal kahraman gibi karşılanmış bu arada kaleci. Böyle 2014 Brezilya Dünya Kupası'na dair gelişmeler böyle. Şimdi nereye gidiyoruz?
0: Şimdi 2018'de Rusya'ya gideceğiz efendim. Evet. Gerçekten ihtişamlı bir turnuvaydı. 2018 Dünya Kupası Rusya'da gerçekleşti. Bu turnuvada da finalde Fransa Hırvatistan'ı 4-2 yenerek tarihindeki ikinci dünya şampiyonluğunu aldı. Birçok yeni eşikler vardı, birçok yeni hikayeler vardı. 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemi ilk defa kullanıldı ki bu çok merak da ediliyordu. Hani nasıl olacak, nasıl işleyecek? Kedi hala çok işe yaramıyor diye böyle bir sıkıştırma yapacağım böyle hala bir sıkıntılı. Ama VAR'la da 2018'de Dünya Kupası temelinde tanışmış olduk.
1: Bak 2018 Rusya'da VAR sistemine geçiyoruz. Burada ilginç detaylar var. Mesela hani hep biz kendi aramızda da konuştuğumuzda programda da ya geçmişte tarihte hani 1930'lardan 80'lere 90'lara kadar geldiğimizde çok fazla içerik çıkıyor. Daha keyifli.
0: Evet.
1: Tabii tat bozan durumlar da oluyor ama hani 2000'lerde böyle çok ilginç estanteneleri görmüyoruz diyorduk aslında. Ama bu kupada var.
0: Bu kupada var.
1: Ya yani mesela VAR sistemi hani kural anlamında zaten de bugün hala tartışılıyor. Dediğin gibi Türkiye'de de tartışılıyor. Burada var. Bir de bu şey efsanesi var ya, son şampiyonun ya, diğer dünya kupasında çöküşü. Bunu bu sefer mesela 2014'te Brezilya yaşamıştı.
0: Evet.
1: Şimdi kim yaşıyor?
0: Almanya yaşıyor.
1: Yani, kime yeniliyor?
0: Bir
1: Güney Kore'ye.
0: Bir önceki şampiyonsun. İşte az önce bahsediyoruz. Brezilya'ya 7 falan atıyorsun. Aynen. Böyle bir şeysin. Ama geliyorsun ve burada grup aşamasında eleniyorsun. Kime eleniyor? Güney Kore'ye. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor.
1: Hayır, şu tarihe bakar mısın? 1938 Dünya Kupası'ndan beri ilk kez.
0: Evet.
1: İlk turda eleniyor Almanya.
0: İlk turda eleniyor.
1: Nasıl bir yıkılmadır yani. Turnuvada sürpriz yapanlar da var. Kim?
0: Kesinlikle Rusya en başta. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıktı. Çeyrek finale kadar yürüdü ve son 16'da İspanya'yı da penaltılarla eledi. Ya burada işte şey var birazcık değil mi? Yani ev sahibi olunca farklı bir güç kuvvet geliyor bence.
1: Tabii size. Yani kendi taraftarının, kendi ülkenin motivasyonu bambaşka o anlamda.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yüzden ev sahibi ülkeler hep böyle hani ...1+1+2 ile başlıyorlar. Çünkü ciddi motivasyonları evet. var yani kendi ülkelerinde olmanın. Bu bunun kanıtlarından biri Rusya o anlamda. Bir diğer aslında benim gönlümden geçen bu Dünya Kupası'nı takip eden yani Hırvatistan.
0: Evet.
1: Yani neden çünkü bak şimdi...
0: Penaltıcı Hırvatistan.
1: Ya penaltıcı ama orada başka bir şey var Selim bak. Danimarka'yı penaltılarda, Rusya'yı yine penaltılarda, İngiltere'yi uzatmalarda... geçerek ilk Dünya Kupası finaline çıkmış. Bak final oynuyorsun. Son 3 maçını bu futbol oynayanlar ya da halı sahada oynayanlar da bilir.
0: Bilebilir süre olarak.
1: 120 dakika oynuyorsun. Daha sonra penaltı atıyorsun ki Dünya Kupalarında futbol oynama tarihleri hani öyle haftalık ligler gibi bir hafta aralık yok. Daha sık. Yani nasıl bir fizik gücünü, nasıl bir kondisyona ihtiyaç olduğunun en büyük göstergelerinden biri bu. Sen son 3 maçını 120 dakika oynuyorsun. Çok zordur yani.
0: İşte bak demek ki onda kondisyon, fizik gücü var ama hani her zaman deneyim de önemli ya. Futbolda tecrübe çok önemli. Yani Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya geldiğinde Fransa'nın deneyimi var.
1: Deneyimi
0: yani o tecrübesi
1: var.
0: Büyük.
1: Tabii ki. Orada ben hani bir parantez daha. Şimdi tam onu söyleyecektim. Yani evet, fizik gücü, iyi futbol. Bu arada hani o finalde, Fransa-Hırvatistan finalinde topla en fazla oynama oranları maçın büyük bölümünde Hırvatistan'a aitmiş aslında, ama hani futbol, fizik gücü dengeli, ama yıldız faktörü işte, anlatabiliyor muyum? Yani özel yetenek dediğimiz isimler. Çünkü orada da maç işte Mbappe gibi. Hani öyle yıldızların olması. Hani ya işte çok önemli bir yıldız ama bu maçta oynayamadı. Ya zaten her maçta oynanması beklenmez onun. Ama çok kritik maçlarda durumu değiştiriyor. İşte durumu değiştirdi gerçekten.
0: Evet, yani Fransa teknik olarak güçlü gözüken Hırvatistan'ı 4-2 yenerek kupaya uzandı efendim. Finalden bahsedecek olursak bu maç, final maçı efendim, 2002'den beri uzatmaya gitmeyen ilk final oldu.
1: Evet.
0: Yani bu da son derece ilginç. 2002 ya, bayağıdır olmuş yani, şaşırtıcı.
1: Şimdi biz 2002 deyince bize yakın bir tarih gibi geliyor ama 24 yıl geçmiş.
0: Ben bu tarihler konusunda
1: 2002'de doğup evlenip çocuğu olan insanlar var şu an.
0: Var, hiç başlamayalım onlardan, tamam, hiç bahsetmeyelim onlardan. O halde 2018'de bakın, Almanya çöktü, Rusya aştı, Hırvatistan direndi, Mbappe doğuşunu ilan etti, Modric saygı topladı. Böyle tekerleme gibi söyledik.
1: Gerçekten öyle. Ekstra bilgilere geçelim mi?
0: Haydi ekstra bilgilere geçelim. Efendim VAR. VAR'ı ne diyoruz? Hakemin yeni gözü diye aslında lanse edildi. Dünya Kupası tarihinde ilk kez video yardımcı hakem sistemi kullanıldı. Bu durum penaltı kararlarını da rekor seviyeye çıkardı. Zira bu turnuvada tam 29 penaltı verildi ki maçın seyrini değiştirenlerden bir tanesi de yine Fransa-Avustralya maçında. Hakem önce oyuna devam ettiriyor, daha sonra videodan izliyor, penaltı noktasını gösteriyor ve işte maçın, turnuvanın kaderini değiştiren maçlardan bir tanesi de bu oluyor.
1: İşte turnuvanın kaderi diyoruz ama işte VAR sistemi gerçekten doğru kullanıldığında o anlamda çok ne kadar işe yaradığının en önemli göstergelerinden biri ilk kullanıldığı 2018'deki Rusya Dünya Kupası'ydı.
0: Evet.
1: Diğer bilgi, tarihi utanç, biraz önce bahsettik. Ya utanç diyoruz ama biraz öyle gerçekten şimdi. Son şampiyon Almanya. Öyle Brezilya'yı 7-1 yenen Almanya, Meksika yenilgisiyle turnuvaya başlıyor. Güney Kore'ye 2-0 yenilerek grup aşamasında eleniyor ve tarihinde 1938'den bu yana ilk kez grup aşamasında eleniyor. Tabi bir lanet de var. Son şampiyon diğer kupanın ilk aşamasında elenir laneti de devam ediyor. 2014'te Brezilya'ydı, 2018'de Almanya o laneti taşıyor efendim.
0: Bakalım 2026'ya sirayet edecek mi, ben şimdi ona bakacağım.
1: İspanya.
0: Peki İsviçre-Sırbistan maçıyla devam edelim efendim. İsviçre forması giyen Kosovalı futbolcuların yaptığı maç gollerden sonra yaptığı bir el hareketi vardı efendim. Bu bir simge, çift başlı kartal simgesi. Bu da Arnavutluk bayrağı sembolünü taşıyor efendim. Ancak bu hareket Balkanlardaki siyasi gerilimi hatırlattığı için FIFA tarafından para cezasıyla sonuçlandı ki FIFA'nın bu cezalarına biz son derece alışkınız.
1: Evet.
0: FIFA bu şekilde siyasi içerik olduğunu gösterdiği şeylere cezayı veriyor. Biz
1: Mbappe,
0: de yaşadık.
1: Evet. Diğer onu hatırlamak bile istemiyorum. Mbappe Arjantin maçında saatteki hızı 38 kilometreye çıkıyor. Bayağı dünyayı şoke ediyor yani. Hani bir nevi panter gibi bir şey yani. Çita benzetmeleri yapılıyor kendisine. Finalde de Hırvatistan'a gol atarak Pele'den sonra bir Dünya Kupası finalinde gol atan en genç ikinci oyuncu oluyor. 19 yaşında henüz. Ama Pele'nin rekorunu kırmak yani çok zor Selin. Çünkü Pele 58'de ilk Dünya Kupası'nda gol attığında ve kupayı aldığında 17 yıl
0: günü falan da
1: tabii 17 yıl 231 günlüktü. Golü attığında 249'da kupayı aldı. Şimdi hem gol at hem kupayı al. O yüzden Mbappe 19 yaşında büyük başarı ama Pele'ye yetişmek çok zor gibi. Biz uzun yıllarda bu tarihi, Pele'nin rekorunu kırılabileceğini çok düşünmüyorum.
0: Peki o halde yine Hırvatistan diyeceğiz. 3 uzatma 1 final. Son 16 turunda Hırvatistan çeyrek final ve yarı final maçların hepsini uzatmalara ya da penaltılara taşıyarak kazandı. Bunu toplamına baktığınız zaman, oynadıkları süreye baktığınız zaman bir maç fazla yapmış oldular. dakikaya vurduğunuz evet. zaman bir maç daha fazla sahada kaldılar.
1: Bu da fizik ve kondisyon gerekiyor. Modric kendi ülkesindeki o savaş ortamında da büyüyor ama hani tavrıyla altın topu alıyor ve ciddi anlamda bu Dünya Kupası'ndaki birçok taraftar tarafından da karakteriyle, duruşuyla, sakin duruşu, o hani futbolcuların böyle bir, tırnak içinde söylüyorum bunu, bazı çirkin tavırları da vardır ya, onların hiçbirinin olmadığı, bir anlamda örnek gösterebilecek, hani Fair Play adına örnek gösterilebilecek bir oyuncu olduğu için de ciddi alkış topluyor efendim.
0: O halde son bir notu daha paylaşıp 2022'ye doğru gidelim. Neymiş efendim o? Panama tarihinde ilk kez katıldığı turnuvadan İngiltere'den 6 gol yedi. Efendim Panama ilk kez katılıyor, İngiltere'den 6 gol yiyor. Bu maçta yine unutulmayan maçlar arasına giriyor diyelim ve haydi 2022'ye gelelim mi?
1: Evet.
0: 2022 deyince efendim 2022 Katar yani... Çok tartışmalar olmuştu. Şimdi geldik bizim zamanlara ya. Üzerinde çok fazla konuşabiliriz. Çok evet. tartışmalar olmuştu efendim. En başta tarih olarak. Şimdi Dünya Kupası deyince hepimiz Haziran, Temmuz bitti. Bu hiçbir zaman değişmemiş. Hep bu şekilde gitmiş. Ama söz konusu Katar olduğu zaman Katar'da Haziran'da, Temmuz'da top oynamayı bırakın sokağa çıkmıyor insanlar.
1: Neden? Şimdi hemen söyleyeyim ben çünkü o dönem yani. O tarihlerde Katar'da hava sıcaklığı ne kadar oldu?

0: Durdu yani. Tabii.
1: Dolayısıyla 2022 Katar efendim 20 Kasım 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da oynandı. Evet. Ve Arjantin finalde Fransa ile 3-3 biten olağanüstü bir maçın ardından penaltılarla 4-2 kazanarak 3. Dünya Şampiyonluğuna da uzandı diyelim Arjantin.
0: Tabii Katar için şunu da söylemek lazım. Katar bu Dünya Kupası'nı nasıl aldı? Şimdi FIFA'nın tarihinde biraz önce bahsettik yani tarihi değiştiriyorsun. Hı hı. Tarih değişti mi bütün ligler aslında alt üst oluyor.
1: Tabii.
0: Yani öyle bir dönem ama Katar hani bütçesini, parasını ortaya koyarak hani gerçekten parasını verdim aldım. Çünkü şeyi hatırlıyorum, Japonya şöyle bir teklifte bulunmuştu. Hani bize verin bunu. Her ülkenin stadyumlarında üç boyutlu biz sanki oradan izlesinler. Öyle bir gösteri, öyle bir şölen yapalım diye. Efendim bu bizim Nasrettin Hoca'nın parayı veren düdüğü çalar hikayesinin bir örneğidir.
1: Şimdi bu Dünya Kupası ilk kez Orta Doğu'da düzenlendi. İşte bu paraları falan işte konuşuyoruz ve böylelikle en kompakt, en modern turnuvalardan bir tanesi olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak Katar'ın da yine içinde başka sıkıntılar yaşanıyordu. Halk olarak bazı sıkıntılar yaşanıyordu. İnsan hakları sicili nedeniyle yoğun eleştiriler vardı yine Katar'da. İşte göçmen işçiler, işte onların sıkıntıları falan, tam bunların ortasında bir turnuvanın olması rahatsız ediciydi yine bir kesim tarafından. Yani bu kupa sadece oynanacak değil, aynı zamanda bu kupa hangi bedeller üzerine kuruldu sorusu da basında da fazlaca yer aldı diyelim. Takvim meselesini zaten anlatmıştık ve Arjantin ilk maçına lütfen bunu değinelim.
0: Tabii ki ilk maçında Arjantin Suudi Arabistan'a 2-1 yenildi.
1: Şaka.
0: Ya, evet ama hani hep böyle o açılış maçlarındaki şoklar yani gerçekten açılış maçının böyle bir büyüsü var. Hani kimi yani son şampiyon da olsan, ilk şampiyon da olsan, takımın da çok güçlü olsa ki Arjantin bunun en güzel örneği. Çünkü siz açılış maçında Suudi Arabistan'a 2-1 yeniliyorsunuz. Kupayı da siz alıyorsunuz.
1: Ya o işte telafi etmek gibi bir şey oldu. Yani hani biz çok ayıp bir şey yaptık. Biz çok yanlış bir şey yaptık. Çünkü hani Suudi Arabistan biliyorsunuz bir futbol ülkesi değil efendim. Yeni yeni bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Onlar da kendilerinden yetişmiyor zaten. Dünya sahnesinden futbolcuları alarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Hal böyle olunca Arjantin deyince de futbol ülkesi aklınıza geliyor. Suudi Arabistan'ın 2-1 yenilmesi büyük bir şok yaratmıştı. Ama sonunda dediğiniz gibi kupayı alarak da hani bir nevi kendisini affettirdi.
0: Bir de şimdi bu kupada tarih yazan bir anlamda bir Fas var.
1: Evet.
0: Şimdi bu kupada yazdı ama daha önceki dünya kupalarında da birinde Fas'ın yine bir hani Fas'ın futbolla bir ilgisi var bu arada. Coğrafyadan mı diyelim tam hani İspanya'nın Portekiz'in karşısındaki çeyrek finalde Portekiz'i eliyorlar. Yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi, aynı zamanda ilk Arap ülkesi de Arap coğrafyasında Fas. O anlamda hani dördüncü oluyorlar 2022 Dünya Kupası'nda. Fas için, o coğrafya için ciddi bir tarih yazımı.
1: Evet, peki o halde devam edelim. Mbappe yine bu turnuvada vardı. Bir önceki turnuvada da
0: vardı ama bu turnuvada gerçekten bambaşka bir şey yaptı ya.
1: Ama artık yaşı falan da oturdu, tecrübe kazandı, deneyim kazandı. Bambaşka oldu ama ödüller kısmına baktığımızda Mbappe 8 golle altın ayakkabıyı da aldı. Daha ne yapsın? Onda bol gol aldı.
0: Tabii ki daha ne yapsın? Bir de yani final maçına çıkıyorsunuz. Ya bu çok üzücü bir şey biliyor musun? Mesela final maçına çıkmışsın. Fransa, Arjantin. Final maçında 3-3 bitiyor final maçı. 3 golü de Mbappe atıyor.
1: Evet.
0: O anlamda çok aksiyonu yüksek
1: tabii
0: bir final.
1: Tabii.
0: Mesela bir önceki finalde 2018-2014 özellikle. Ama bunlar konuşulmadı. Ama burada işte hani 2-0, 2-2, 3-2, 3-3.
1: Evet.
0: Çok heyecanı, adrenalini yüksek. Yapıyorsunuz. Penaltılarda ya, 4-2 yeniliyorsunuz. Yani Mbappe'nin
1: yani,
0: o anlamda.
1: Evet. 2-0'dan gelmesi 3-3'e getiriyorsun falan
0: senin
1: dediğiniz gibi. Ya ben şimdi kendi
0: arada
1: kişisel şeyim. Ben Fransa'yı pek tutmam genelde. Yani
0: ben hiçbir tutmam. Ben
1: şeyi
0: de
1: tutmadığım için çok üzülmedim. Arjantin'e çok sevindim de diyebilirim ama şu hakikaten insanın içini biraz acıtan bir
0: ya
1: durum.
0: Bunu
1: futbol olarak
0: tabii ki. Şimdi Fransa bizim yani Türkiye'de de bu böyledir. Hani
1: evet.
0: Arjantin mesela Avrupa takımları, Güney Amerika söz konusu olduğunda özellikle Arjantin, Brezilya falan oraya daha yakın durur. Ama ben şunu söylüyorum yani Mbappe dediğimiz kişi bunu yaptığında, finalde bunu yaptığında öyle hani Bir önceki turnuvada tecrübesi var diyoruz ama bir önceki turnuvada 19, şimdi de 23 yaşındaydı. Yani

0: O zaman 22'de 23 yaşındaydı. Genç bir isim yine de hani ve final maçında siz hat-trick yapıyorsunuz. Kupayı kaldıramıyorsunuz ama.
1: Maalesef öyle. Peki Messi de yine bu kupadaki olan isimlerden bir tanesiydi. Messi de yine ödül almıştı değil mi? Evet, doğru hatırlıyorum. Evet, evet. Messi'nin de yine aldığı ödüller var. Bakalım 2022 Dünya Kupası'nı tek cümleyle özetlemek gerekirse şöyle demek gerekir diyoruz. Etik ve politik tartışmalarla çevrili bir ev sahipliğinin içinde FAS'ın tarih yazdığı, Messi ve Mbappe'nin finalde futbolu neredeyse mitolojiye çevirdiği bir turnuvadır diye not düşünmüş tarihe.
0: E tabi, çünkü karşılıklı goller sürekli, yıldızların bir anlamda
1: kapışması
0: mücadelesi, böyle bir tablo ortaya çıkmış. Ekstra bilgilere geçelim mi?
1: Haydi geçelim. Ekstra bilgilerde ilk sırada Messi karşımıza çıkıyor. 5. ve son Dünya Kupası'nda en sonunda Messi artık şampiyonluğa ulaştı. Zaten bu genelde Arjantin'in kazanması değil, Messi'nin kazanması diye de hep geçilir. Çünkü Messi'nin hani kariyerinde bir Dünya Kupası çok istiyordu ve işte burada artık o eksik parçayı da, kariyerindeki eksik parçayı da tamamladı ve ben tüm zamanların en iyisiyim dedi.
0: Hatta bir Dünya Kupası'nda Maradona Arjantin'in teknik direktörüyken şey demişti. Arjantin bir tren, lokomotifi de Messi'dir demişti. Ama o Dünya Kupası Arjantin için çok kötü geçmiş ve bitmişti. Diğer bilgi, geleneksel pelerin, şimdi kupa töreninde Katar emiri Messi'ye giydirdiği geleneksel Arap pelerini, Beast deniyor buna. Arjantin formasını kapattığı için bayağı bir böyle bir tartışmalar yaratmış. Yani pelerini giydikten sonra
1: görüntü de çok kötüydü.
0: Yani. Evet.
1: Yani şimdi böyle hani Messi bir de böyle tip olarak da kısa boylu falan olunca
0: kısa boylu, ben şeye benzedim. Yani direkt sünnetlik çocuklara benzedi yani. Değil mi? Hani yani sünnette yani öyle pelerin falan filan takılır ya. Yakışmadı da bir de Messi'ye. Bir de şimdi hani şey gibi bir adam da değil yani. Böyle hani iyi futbolcu şöyle ama hani
1: yani
0: yani. Hani öyle bir oyun, öyle bir şey de yok yani.
1: Bununla da ilgili de çok fazla caps'ler çıkmıştı.
0: Evet. Mutlaka, o görmüşlerdir mutlaka. Muhakkak. Bugün ararsanız da görürsünüz.
1: Messi'nin surat ifadesi de çok komikti.
0: Ya hoşnut olmadığı çok belli de.
1: Tabii tabii, sonra dedi ama ya, yani kaç para karşılığı acaba giydi bunlar
0: şimdi
1: falan diye konuşulmuştu.
0: Yani Trump'ın elini de sıktım mesela hani orada şey yapılırken falan. Kardeşim sen de tamam, hani bazı şeylere de yok demeyi bil ya yani. Mesela tarihe baktığımızda değil mi? Orada daha böyle bir, hani biz bu programda bütün 30'dan bu yana bütün tarihi anlatıyoruz yani. Ya reddettiği için öldürülenler oldu ya.
1: Tabii.
0: Ya Nazi Almanya'sının formasını giymem dediği için öldürülen, hani tırnak içinde gazla zehirlenmiş. Gazla. Zaten Nazilerde gaz da öldürüyor. Yani hani bir öldürme yöntemi onlar için. Öldürülenler oldu. Hani bu onurlu tarihi böyle hani gerçekten insan onuru ve bir sürü örneği var. Hani çok öteye gitmeyelim, işte 94'te de Kolombiyalı oyuncu değil mi? Escobar.
1: Kolombiyalı
0: oyuncu 12 kurşunla öldürüldü. Benzer örnekler hep var. İtirazlar, protestolar, gitmemeler futbolcularda. Hani gerçekten bir tavır koyabilen, bir karakter koyabilen futbolcular var. Şimdi her şeyi paraya tavil edersen ya kusura bakma, sünnetlik çocuğa da dönersin. Hani şempanzeye de dönersin yani.
1: Peki o halde devam edelim.
0: Çok mu eleştirdim Messi'yi ben?
1: Birazcık oldu ama.
0: Ama sadece Messi'ye değil lafım. Yani Messi
1: o
0: üzerinden
1: tavra,
0: futbol. Siz
1: o tavra,
0: tabii ki. Şimdi bir de o tarihe
1: var
0: bakınca hani geride. Yani neleri neleri kaybederek bir şeyler elde etmişler ve Dünya Kupası'nı buraya taşımışlar. Bunlar böyle çok büyük paralar kazanan falan filan insanlar
1: bir şey,
0: değil.
1: De,
0: yani bir gemiyle 4 ülke gidiyor. Yani şeyde geminin güvertesinde top oynayıp topu suya kaçırmamaya çalışıyorlar. Biz bunları anlattık bu programlarda. Kardeşim gerçekten bir karakter olsun yani. Bir tavır koymayı bilin ya.
1: Peki o halde devam edeceğiz. Edelim. Tarihi yürüyüşte az önce bahsetmiştik. Fas, Belçika, İspanya ve Portekiz gibi devleri eleyerek Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ve ilk Arap takımı oldu.
0: İran'ın marş protestosu var. İran milli takımı. Şimdi İran deyince insanlar böyle şey, İran halkı gerçekten hani sokağa çıkan protestolarla, ki daha önce biliyorsun bu savaştan döneminden önce de benzer bir tablo vardı. Buradaki İranlı futbolcuların da ülkelerindeki protestolara destek vermek için bir milli marşı söylememe protestosunda bulundular. İran halkının geçmişten bu yana böyle bir tavrı, böyle bir tepkisi, böyle bir sokakla ilişkisi vardır. Onu böyle okumalarını istiyorum dinleyicilerin.
1: Evet. Kayıp zamandan biraz bahsetmek istiyorum. Collina, hepimiz hakemlik döneminde böyle tabii hatırlarız. Ki. O zaman FIFA Hakem Komitesi Başkanı talimatıyla her maçlardaki her duraksamayı, gol sevinci, sakatlık bunların sürelere eklenmesini istiyor. Dolayısıyla 90 dakika dediğimiz maçlar 100-110 dakika gibi bir standarda ulaşmış haldeydi. Evet. Arjantin maçının mesela 90+11. Dakikasında bir beraberlik golü geldi. İşte hep bu duraksamalardan dolayıydı.
0: Yani maçta kaybedilen zaman bunu hani hep böyle duraksama deyince eskiden hep şöyleydi mesela bu Dünya Kupası öncesinde. 3 dakika, 5 dakika, 6 dakika olunca değil mi ne kadar protestolar çıkardı. Yani ne yaptın hoca, ne 6 dakikası falan. Ama şimdi mesela 8 dakikalık, 10 dakikalık duraklamaları, uzatmaları görüyoruz. Haliyle maçlarda uzuyor. Japonya inadı, tam Japonya inadı denilebilecek bir detay veriyorum size. İspanya maçında Japonya attığı golün topun çizgiyi geçip geçmediği tartışılıyor. VAR ve sensörler topun sadece 1.88 milimetre ile çizgide kaldığını kanıtlıyor. Ve bu gol Almanya'nın elenmesine ve Japon mucizesine yol açıyor efendim. Tam bir hani teknik teknoloji denilince akla gelen bir ülkelerden biri olduğu için tam bir Japon inadı olarak tarif edilebilir.
1: Ve final maçı Arjantin-Fransa'nın 3-3 olduğu kısmı da Mbappe ve Messi olarak tarih yazıyor. Aslında futbolun göreceği en yüksek dramlardan bir tanesi. Az önce aktardık. Mbappe 1966'dan sonra finalde hat-trick yapan ilk oyuncu oluyor. Ama penaltılar sonrasında gülen tarafta Arjantin oluyor. Ama diğer tarafa bakıyorsunuz Mbappe 8 golle gol kralı oluyor. Yani bir o olmuş ama finalde sevinen, kupayı kaldıran Arjantin olmuş diyoruz.
0: Ben şimdi yedek kulübesindeki başka bir yıldızdan bahsedeyim. Ronaldo. Portekizli Ronaldo. Portekiz'in son iki maçında yedek soyunuyor. Çeyrek finalde Fas'a elendikten sonra tünelde ağlayarak soyunma odasına gidişi var. O görüntüler de çok çıkmıştı. Bir anlamda bir efsanenin Dünya Kupası'na hüzünlü vedası olarak okunuyor bu. Ama tabii şöyle bir tarih yazıyor Portekizli Ronaldo. Turnuvanın başından bu yana attığı golle 5 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu.
1: Evet.
0: 5 farklı Dünya Kupası demek 20 yıl boyunca aktif futbolu hala oynuyor da.
1: Var, 2026'ya da geliyor.
0: Tabii yani o 1000 gole yaklaşıyor yavaş yavaş. 5 farklı Dünya Kupası'nda oynuyorsunuz ve hepsinde gol atıyorsunuz. O anlamda işte burada Cristiano Ronaldo.
1: Messi ile de karşılaştırıyorlar ya işte ya, Messi yani aldı burada Arjantin olarak aldı ama onun Portekiz olarak bir başarı alamadılar ya. Hani senin Dünya Kupan yok ki şeklinde.
0: Ama gerçekten ciddi bir tarih bu. Bu rekoru kesinlikle kırmak da kolay değil yani. Bir futbolcunun 5 Dünya Kupası'nda oynaması ve 5'inde de gol atması kırılabilecek zor bir rekordur efendim.
1: Kesinlikle. Peki 1930'da başladı yolculuğumuz. 2000'lere geldik. 2022'yi de aktardık ve artık önümüzde birkaç gün sonra başlayacak olan 2026 var. Ülkemizde yer alıyor. Son derece heyecanlıyız. İnşallah güzel bir sonuç. Neden final olmasın? Neden o kupa Türkiye'ye gelmesin? Heyecanla bekliyoruz.
0: Tabii.
1: Kupaya dair var mı bir sizin tahmininiz ya da temenni? Tabii ki kupanın Türkiye'ye gelmesi ama.
0: Ya temenniden öte ben hani şimdi biz önce bir gerçekten buna ikna olmak, inanmak gerekiyor. Dünya Kupası tarihine baktığımızda böyle çok ilginç. Mesela işte biraz önce aktardık Hırvatistan. Hani Türkiye'de gerçekten bu anlamda iyi bir kuşak yetişti, iyi bir nesil geldi. Yani neden olmasını ben gerçekten inanarak söylüyorum. Bir umarım o kötü sürprizler, dilimi ısırarak söylüyorum bunu, başımıza gelmez. Bak ısırdım da dilimi canlı yayında. Ama neden olmasın diyorum. Onun dışında hani çok fazla bu anlamda alınması beklenen takım işte önce İspanya var. Tabii İspanya'nın adı konuşuluyor ki bizimle aynı gruptaydı ve ilk maçta çok kötü bir performans gösterdik. Biraz o atmosfere bakmak lazım. Ya ilk grup maçları Selin gidişata dair daha doğru bir fikir vereceğini düşünüyorum. Öyle diyeyim yani.
1: Göreceğiz bakalım. Heyecanla biz de bekliyoruz diyelim ve. Efendim turnuvaları bitirdik ama turnuvalarda en çok neler akılda kaldı? Böyle kısa kısa flaş.
0: Tabii.
1: Ülkeler bazındaki enlerle başlayalım mı efendim?
0: Olur.
1: Mesela şöyle en çok şampiyon olan Brezilya tabii ki tam 5 kez oldu. 1958, 62, 70, 94 ve 2002'de.
0: En çok final oynayan takım Almanya. Gerçekten adından çok her Dünya Kupası'nda söz ettiriliyor. Yani En önce elenerek de söz ettiriyor adından bu arada. 8 kez final oynadı. 4'ünü kazandı, 4'ünü kaybetti.
1: Ve en çok katılan da yine Brezilya efendim. Brezilya tarihinde şöyle bir şey var. 22 turnuvanın tamamına katılan tek ülke.
0: En çok üst üste Dünya Kupası'nı kazanan, burada da yine Brezilya ve İtalya öne çıkıyor. Her iki takım da 2 kez üst üste kazanmış.
1: Ve yine en çok gol atan takıma baktığımız zaman da Brezilya'yı görüyoruz. Toplamda 237 gol var efendim. Tabii ki 2022 sonu itibarıyla.
0: En çok maç yapan yine Brezilya ve Almanya. Bu da her iki takımda 110 artı 110'dan fazla maç barajını açmış Dünya Kupası'nda.
1: Ve en çok mağlup olan takıma baktığımızda Meksika'yı görüyoruz. Meksika 28 mağlubiyetle aslında en çok üzülen takım da diyebiliriz.
0: Bu anlamda Meksika şeyi de eklemek lazım. Çok fazla katıldıkları için de aynı zamanda. Hani,
1: evet, bir başarı gösterememişler.
0: Diyelim.
1: Gollere geçelim. Gollerin, maçların enlerine geçelim. En farklı galibiyetteyiz efendim. İşte bu en farklı galibiyetlere geçince böyle biraz geçmişe gideceğiz. Macaristan 10, El Salvador 1. 1982 yılında ve bir maçta çift haneli skora ulaşan tek maç. 10'a 1.
0: O 82'de de Macaristan damgasını vurmuştu.
1: Evet.
0: Yani anlatmıştık bunu da. En çok gol atılan maç Avusturya 7, İsviçre 5. 7-5. 1954.
1: Halı saha maçı gibi olmuş.
0: Gerçekten öyle. Toplamda 12 gol atılmış. Ve bu anlamda da bu rekor en çok gol atılan maç olarak hala tarihte duruyor.
1: Peki bir turnuvada en çok gol atan takım derseniz işte az önce de bahsettik, Macaristan 1954'te sadece 5 maçta 27 gol attı. Maç başına da 5.4 gol ortalamasına denk geliyor.
0: Evet, bu anlamda en erken gol Türkiye'ye ait 2022 yılında Güney Kore'ye 2002 düzeltiyorum. Güney Kore'ye karşı 10,8 saniye,
1: evet.
0: 11. saniye diye geçiyor. Hakan Şükür'ün attığı gol hala bu rekor Türkiye'nin elinde.
1: En uzun gol yememe süresi içinse İtalya'ya gidiyoruz. 1990'da kaleci Zenga 517 dakika boyunca kalesinde gol görmedi efendim. Ve haydi şimdi futbolculara geçeceğiz. Futbolcular,
0: evet,
1: bazında enlere geçeceğiz. Şampiyonluklara bakacağız, maç sayılarına bakacağız. En çok kupa kazanan futbolcu desek Pele 58, 62 ve 1970 futbolun zaten kendisi kralı diyoruz ve zor bir rekorun sahibi.
0: Çok zor ya, yani gerçekten çok zor. Hani tek başına sizin başarınız da yeterli değil.
1: Tabii ki.
0: Takım olarak olacak ki hani üst, yani en fazla 3 kere şampiyon olmuşsunuz. Hani ülke olarak şampiyon olacaksınız. Hı-hı. Siz işte biraz önce Cristiano Ronaldo'yu verdik ya, 5 Dünya Kupası'nda 5'inde de gol atmışsın ama şampiyon olamadıktan sonra bu kadar geçiyorsun sadece. En çok maça çıkan futbolcu Messi, 26 maça çıkmış şu ana kadar ve rekoru geride bırakmış. Yani 26 maçta Messi şu an.
1: Peki en çok maç kazanan oyuncuya baktığımızda da Miroslav Klose'yi görüyoruz. 17 galibiyet almış efendim, şanslı. Gol rekorlarına bakacağız. İşte tüm zamanların gol kralı dediğimiz zaman da yine az önce söylediğimiz Miroslav Klose var. Tam 16 gol atmış Alman futbolcu.
0: Bir turnuvada en çok gol atan Fontaine tek bir kupada 13 gol atarak ve 1958 yılında 58 yılındaki Dünya Kupası'nda rekora imza atmış.
1: Ve bir maçta en çok gol atan dediğimiz zamanda Rus sporcu Oleg Salenko'yu görüyoruz. 1994'te Kamerun ağlarına tek maçta tam 5 gol atıyor efendim.
0: Final maçlarında en çok gol atan kişi Mbappe, 4 gol atmış. 2018'de 1, 2022'de 3 gol atmış. Bakalım bu Dünya Kupası'nda ne olacak? Final görürse atar, bakalım.
1: Şimdi yaşlarına bakalım, futbolcuların yaşlarına ve fiziksel durumlarına göre baktığımız zaman en yaşlı futbolcu El Hadiri efendim, Mısır 2018'de sahaya çıktığında 45 yaşındaymış maşallah.
0: 45 yaşında.
1: 45 yaşındaymış gerçekten maşallah.
0: Bu 2018'de de oynamış yani.
1: Evet, Mısır'da. Mısır takımında.
0: En genç futbolcu Norman Whitsey'de, Kuzey İrlanda 1982, 17 yaş 41 günlükken sahaya çıkmış. Bu anlamda sahaya çıkma anlamında Pelin'in rekorunu kırmış. Ama diğer
1: ama
0: rekorları
1: gol olarak
0: kırmak,
1: kıramadı.
0: Gol
1: olarak, kupa olarak tabii ki çok zor.
0: Çok zor yani.
1: Peki en çok gol atan da Roger Milla efendim, 42 yaşında golü atmış 1994'te Kamerun adına.
0: En genç gol atan yine 1958 Brezilya ve Pele. Galler'e gol attığında sadece 17 yaş 239 günlükmüş.
1: Şimdi turnuvada disiplin olarak en kötülere bakacağız. Bakalım en çok kimler kart görmüş, neler neler yaşanmış. En çok kırmızı kart gören takımlar Brezilya ve Arjantin efendim. İlk sırada yer alıyor. Her ikisi de 11'er kırmızı kart görmüş. Ya bence aslında çok da değil yani. Beri varsınız bu turnuvada. Dolayısıyla hani 11 kırmızı
0: tabii ki
1: kart.
0: Biz yani bunu tabii ki bu dinleyicilere bunu söyleyeyim. En fazla sarı kart görenler arasında da mesela Arjantin var 120'den fazla. Siz ne 1930'dan beri
1: varlar
0: yani ne, her kupada neredeyse varsınız. Varsınız yani. Haliyle bu kadar sarı ve bu kadar kırmızı kart görmek o anlamda en disiplinsiz ve en kötü anlamına gelmiyor.
1: Evet, rakamları konuşuyoruz ama mesela bunu konuşabiliriz. Bir maçta en çok kart çıkan maçı soracak olursanız 2006'ya gideceğiz. Portekiz-Hollanda maçında aynen. 16 sarı 4 kırmızı kart var ve bu maç zaten tarihe de Nürnberg Muharebesi olarak geçti efendim.
0: Puan alamayan en kötü takım El Salvador, katıldığı iki turnuvada da 1970 ve 1982 oynadığı 6 maçın tamamını kaybetmiş, sadece 1 gol atmış, 22 gol yemiş.
1: Maşallah. Seyirci ve atmosfere geçeceğiz o zaman. En yüksek seyircili maç Uruguay-Brezilya ve 1950 Maracana Stadyumunda resmi rakam 173.850 ancak gerçekte 200.000 kişinin olduğu kabul ediliyor. Bakın 1950'de.
0: 1950 ve bu biliyorsun Brezilya'nın travması. 1-0 öndeyken 2-1 Uruguay'a yenildi ve Uruguay kupayı kaldırdı. Ama şimdi aradan ne kadar geçmiş? 76 yıl geçmiş değil mi? 76 yıldır şu rekor kırılamamış. Yani bu arada şunu da söylemek lazım. Bu 1950'ye Türkiye Brezilya'da diye Dünya Kupası Brezilya'da çok masraflı diye biz buna gidemedik. Hak ettiğimiz halde gidemedik.
1: Bu bize çok çok çok içime oturdu bu benim ya. Ben sürekli söylemek istiyorum bunu yani. Hayır, bu gidebilirdik şöyle, çünkü.
0: Tabii ki ya seyirci anlamında yani 200 bin kişinin olduğu kabul ediliyor. Ve o dönemin dünyası, o dönemin dünya nüfusu, hani o dönemin ulaşım imkanları değil mi yani? Hani
1: kesinlikle.
0: 4-5 takım tek gemiyle gidiyor masraf tabii, çok tabii. çıkmasın diye.
1: Tabii. Ve 1950'nin şöyle bir özelliği vardı. İkinci Dünya Savaşı yüzünden verilen aranın ardından
0: evet.
1: 12 yıl sonra Dünya Kupası tekrar dönmüştü.
0: Demek ki bir futbola dair bir özlem olmuş.
1: Evet.
0: O Dünya Kupa, o Dünya Savaşı'ndan sonra da yaşananlardan sonra da bu onun göstergesi ve aynı zamanda birinci programda bahsetmiştik. Güney Amerika'nın kıta olarak Güney Amerika'nın, Uruguay'ın, Brezilya'nın, Meksika'nın, özellikle Uruguay ve Meksika'nın dünya futbolunun gelişimine ne kadar büyük katkıları olduğunu da hatırlamak lazım. 30'lara hatta öncesine de gittiğimizde yani olimpiyat değil mi? Olimpiyatın
1: evet.
0: içindeydi. 22 ve 26 yine Uruguay şampiyondu.
1: Peki
0: Fenerbahçe'ye benzetmiştik bunu şimdi söyleyeyim yani. Hani 59-56 öncesi.
1: En düşük seyircili maça baktığımızda da efendim 1930 yılına gideceğiz. İlk turnuva bence son derece normal ile
0: evet.
1: Romanya ile Peru arasında oynanıyor ve bu maçı sadece 300 kişi izlemiş. Ne tatlılar.
0: Yani çok normal 1930 yılı.
1: İlk turnuva zaten.
0: İlk turnuva...
1: Ne seyredeceklerini bile bilmiyorlar belki. Neyle karşılaşacaklarını bile.
0: Ülke zaten
1: bile.
0: Şey yok ki yani çoğu ülke gidemiyor. 1930'da sen vermiştin bu bilgiyi ya. Mısır gemiyi kaçırdı diye turnuvaya şimdi, gidemedi.
1: Tabii.
0: Yani programı takip eden insanlar hatırlayacaktır muhakkak bu detayları.
1: Abi, imkansızlıklarla top oynamaya çalışıyorlar.
0: O yüzden yani. Diyorum en yani gerçekten şimdi o dönemi hatırlayınca o dönemin onun tarihini verdikten sonra şimdi dönüp bugünkü futbolcuların biraz daha böyle hani tavır almakta da oynamakta da tabii ki şimdiki durum çok çok farklı, bunu kabul ederek söylüyorum ama hani o dönemin gerçekten futbolcularına hani hem hatırlamak, biz bir anlamda hatırlıyoruz o tarihe bir şekilde hem ışık tutuyoruz hem hatırlatıyoruz. Program 5. programımız bu. 5 programda tüm o tarihin, tüm o tozlu raflarda kalmış hatırlanamayan isimleri, biz sadece Pele'yi konuşmadık yani.
1: Tabii ki.
0: Bir sürü yıldızlar var aslında. Bugün stadyumlarda ya da yollarda birçok yerde isimlerini görüyorsunuz. Ama o isimler ne olduklarını bilmiyor, kim olduklarını bilmiyorlar. Ciddi anlamda hem tarih yazmışlar hem de tanıklık
1: şimdi
0: etmişler.
1: Şimdi bu tarihleri yazıyoruz tamam ama bu turnuvaların bir de düzenlenmesi ve maliyetleri var. Kimi zaman halkın ayaklanmasına sebep olan maliyetler var. Şimdi bu bazda baktığımız zaman da turnuva düzenleme maliyetlerine, ev sahibinin harcamalarına baktığımızda en yüksek rakamın şu anda Katar 2022 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 220 milyar dolar. Tarihin en pahalı turnuvası olarak geçiyor. Şehirler, metrolar, stadyumlar sıfırdan yapıldı. Katar parasını konuşturdu ve 220 milyar dolar daha bunun üzerine çıkmaz diye düşünüyorum.
0: Ben zannetmiyorum. Kolay kolay. O sadece bir de resmi olan, bir de hani şimdi kupayı almak için verilen rüşvetleri
1: tabii
0: falan filan katsak onlar da, ama çok
1: Arap
0: ciddi,
1: kıyafeti giydirmek çok, için.
0: Tabii ki çok bir karşılığı var onun. Çok ciddi bir maliyet. Ve videolarını çekmişlerdi, hı hı, hatırlıyor musunuz? Çölün ortasına
1: tabii,
0: stadyum,
1: tabii,
0: yeniden stadyum
1: var
0: yapmışlardı.
1: Tabii, ışıklandırmaları
0: yani umarım
1: falan
0: şimdi
1: olaydı gerçekten.
0: Gelecek önümüzdeki iki Dünya Kupası'nın hangi ülkede olacağı belli.
1: Şimdi
0: ama bir Türkiye'de bence, hı hı, şimdi bakıldığında Brezilya falan kıtalarda, birçok kıtada şey olmuş, birçok ülkede verilmiş. Mesela Almanya, aman ha sakın bir daha Dünya Kupası vermeyin Almanya'ya. Üçüncü kez hak et yani, bu kadar olmaz. Ama bir Türkiye'nin de bu anlamda gerçekten hani stadyum altyapı anlamında da yeterli olduğunu düşünerek bir Dünya Kupası'nı hak ettiğini düşünüyorum. Tek başına dahi kaldırabilecek potansiyeli var Türkiye'nin. Artık maçlar çok fazla, hı-hı, olduğu için iki, hı-hı, ya da üç ülkeye veriliyor. Yani Türkiye bunu tek başına bile halledebilecek altyapıya sahipken bunu Türkiye'ye
1: bekliyoruz
0: umarım,
1: efendim.
0: Umarım önümüzdeki zaten ilk iki yok. Yani önümüzdeki 8 yıl 8 değil 12 yıl, yıl sonra.
1: Aynen,
0: ancak
1: öyle
0: olursa olur.
1: Peki ben bu turnuva düzenleme maliyetlerini kapatmak istemiyorum. Söylemek istediğim birkaç not daha var. Şimdi Katar yaklaşık 220 milyar dolar dedik. Bakın ikinci sıradaki rakamı söyleyince aradaki farkı anlayacaksınız. Hı-hı. Şimdi dinleyiciler şunu da bilebilir. Ne kadara mal oluyor ki zaten diyebilirsiniz. Mesela ikinci sırada Rusya var efendim. 2018 yılında yaklaşık 11-14 milyar dolar para harcamış. Yani birinciyle ikincinin arasındaki farkı şöyle, o yüzden özellikle söyledim. Yani ikinci sırada Rusya var. 11 ila 14 milyar dolar harcamış. Üçüncü sırada Brezilya var. 2014'te 15 milyara yakın bir rakam harcamış dolar. Ve 2010 Güney Afrika'da da yaklaşık 3.6 milyar dolar harcamış. Bunları böyle düşününce 220 milyar doların ne kadar da büyük olduğunu bir kez daha anlaşılmıştır diye
0: futbola
1: düşünüyorum.
0: Futbola dair sıfır bir altyapım var ve her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Şimdi İşte Rusya, Brezilya, Türkiye, bu tip ülkeler futbola öyle ya da böyle yıllar içerisinde sürekli yatırım yapıyorlar. Ve haliyle bu Dünya Kupası, bir Dünya Kupası aldıklarında, bir turnuva düzenlediklerinde maliyet ister istemez hani düşünüldüğünde işte 11, 10, 8, 7 onu düzenleyen ülkeye göre değişiyor. Katar'da daha önce hani futbol namına kim ne var mesela, yok.
1: Evet.
0: Her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Bir de her şeyiyle yapıyorsun. Rüşveti de içinde falan diye. Bakıldığında 220 milyar dolar kolay kolay bu rekor egale edilmez. Suudi Arabistan alırsa belki diyeceğim
1: ancak
0: ama orada
1: yine
0: da futbolda.
1: Sıfırdan bir yapmak olursa herhalde
0: yani,
1: öyle olur.
0: Evet.
1: Efendim kupanın izindeyiz. Kupanın izini sürdük. 1930'da başladık kupanın izini sürmeye. 2022'ye kadar geldik ve şimdi önümüzde 2026'yı heyecanla bekliyoruz. Türkiye olarak kupanın içerisinde yer aldığımız için heyecanımız tabii ki biraz daha fazla. Çok daha coşkumuz var. O halde bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yepyeni programlarda tekrar sizlerle görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.

0: Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'la Kupanın İzi sona erdi.
1: En kaliteli müzikler Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Yarıda kalmasın. Bayram sevinci yarıda kalmasın. Direksiyonda telefon kullanmayın, dikkatinizi yola verin. Güvenli bir yolculuk için gözünüz yolda, kulağınız Sputnik'te, eliniz direksiyonda olsun. Radyo Sputnik, iyi yolculuklar, iyi bayramlar diler.
0: Ceyda Karan'la Eksen, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
2: Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 22 Mayıs 2026 günlerden Cuma. Bir haftayı daha bitiriyoruz. Dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Evet, son bir haftalık süreç aslında tabii liderler zirvesiyle geçti. Adres Çin başkenti Pekin'de. Önce Donald Trump gitti Çin'e, ertelenmiş ziyareti ardından önceden planlı bir ziyaret için Rusya Devlet Başkanı. Tabii bu arada bölgesel ve küresel gelişmeleri etkileyen İran krizi devam ederken büyük güç rekabeti de devam ediyor. Ama tabii Rusya ve Çin liderlerinin ortak bildirisi konuşuldu. Batılılar çok bunları gözden geçirmekte istemiyorlar doğrusu. Biz bu hafta değerlendirmeye çalıştık gelişmeleri. Sonrasında hiçbir şey yerli yerinde durmuyor. Elbette Donald Trump Amerika'ya döndü. Biraz daha Çin'e dengeleme varmış gibi gözüküyor. Ama tabii Asya'nın suları o kadar kolay durulacak gibi gözükmüyor. Hakeza Hürmüz Boğazı İran. Amerikan Kongresi'ne rapor üstüne rapor sunuluyor. İstihbarat değerlendirmeleri. Bir başka saldırı olacak mı olmayacak mı? Enerji kaynakları ile ilgili kaygılar var. Temmuz ayına kadar Hürmüz açılmazsa o zaman gerçekten fiziki kıtlık yaşanabileceğine dair uyarılar var. Aktaracağım. Pek çok tartışmalı başlık var. Amerika-İran müzakereleri ile ilgili de yeni tekliflerin sunulduğu Pakistan tabii aktif durumda. Öte yandan İsrail ile ilgili gelişmelerde Sumut filosu öne çıkıyor. Çünkü Girit açıklarında durdurduktan sonra 18 Mayıs'ta bu sefer Türkiye'den nefeslenip yola çıkan ekibi de durdurdu İsrailler. Dün akşam saatlerinde uçakla Türkiye'ye geldi eylemciler ve işkence izleri tüm dünyada gözüktü. Anlatımlar var aktivistlerin. Avrupa'da 3-4 ülkeden tepkiler yükselmişti ama pek somut bir şey olduğunu söylemek mümkün değil elbette. Evet, aktaracağım hepsini sizlere. Çin, Rusya meseleleri, Amerika, Asya'dan bugün tabii Quad zirvesi de başlıyor. Aslında çok unutuldu. Quad, Biden yönetimi döneminde çok konuşuluyordu Asya'da. Çin'e karşı daha çok şimdi zirve toplanıyor. Yeni Delhi'de olacak. Tayvan yardımı, Japonya tatbikatlar var Asya'da. Dolayısıyla bu haftayı kapatırken yeniden küresel meselelerde değerlendirmelere devam edeceğiz. Bugün meslektaşım Gökhan Göçmen konuğum olacak son bölümde. O yakından takip etti hem Trump-Xi zirvesini hem Putin-Xi zirvesini ve son gelişmeleri değerlendirmelerini alacağız. Avrupa'da da bir Çin tartışmaları var tabii. Kaya Kallas'ın Çinlileri hastalık diye nitelendirmesiyle tabii ilginç bir tablo çıktı ortaya. Ukrayna'daki gelişmeler. Donald Trump Almanya'dan sonra Polonya'ya da ek asker vaadini yerine getirmeme kararı almıştı ama fikir değiştirdi Polonya'dan. Sanıyorum talepler gitmiş. Aynı zamanda Rusya'ya karşı bir militarist hazırlık devam ediyor. Onu söylemek lazım. Baltık ülkelerindeki İHA'lı krizler devam ediyor. Ukrayna İHA'ları ortalığı birbirine katıyor Baltık bölgesinde. Alman siyasetinde tartışmalar var ve bugün Kiev'deki Banderacı güçler Lugansk tümünü kaybettiler. Lugansk halk Cumhuriyeti'nin bir katliama imza attılar. Dün gece saatlerinde Lugansk'taki öğrenci yurdunu vurdular. Enkaz altında hala çocukların olduğu haberleri var. Rusya'dan tabii ki çok sert tepkiler var. Ve de tabii nükleer tatbikat Belarus'ta Rusya ile birlikte nükleer tatbikata ortaklaşa yapılıyor. Aynı zamanda da Küba meselesi. Amerika giderek Küba'ya tehditlerin düzeyini artırıyor. Oradan notları da aktarmaya çalışacağım. Hatta tabii Küba meselesi Rusya ve Çin'i de yakından ilgilendiriyor. Amerika'nın saldırgan tavırları bakımından. Evet, hepsini konuşmaya çalışacağız. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Başlamadan hatırlatalım. Türkiye'nin 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarından radyomuzu takip edebilirsiniz. Bunun dışında Sputnik Türkiye'nin web sitesi sağ üst köşede kulaklık sembolü var. Tıklarsanız internet üzerinden canlı yayınları takip edebilirsiniz. Radyo Sputnik TR X hesabı oradan canlı yayınları takip edebilirsiniz. Telegram kanalı Sputnik Türkiye'ye katılırsanız hem canlı yayın linkleri var hem bittikten sonra da arkadaşlarım kayıt linklerini paylaşıyorlar. Dünyada olup bitenleri merak edenler, kayıtlardan da kaçıranlar takip edebilirler diyelim. Başlayalım eksene.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan eksende dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Evet, önce İran'daki gelişmelerle başlayacağım. Çok flash bir şey yok aslında. Müzakere arka planda devam ediyor diyebiliriz. Pakistan Genelkurmay Başkanı İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakvi'nin Tahran temasları, ki cumartesi de gitti, dün de gitti, üst üste gitti. Hemen o temasların ardından bu sefer Asım Münir gidiyor. Pakistan Genelkurmay Başkanı Tahran'a doğru yola çıkmış durumda. Acaba bir çözüm bulacaklar mı diye sorular var. Tabii Donald Trump Çin ziyaretinden dönüşte her akşam bir İran mesaisi yapıyor diyebiliriz. Sorular soruldukça yanıtlar veriyor. Dün akşam İran ordusunun %85'ini yok ettiklerini, Hürmüz Boğazı'nı tam olarak kontrol ettiklerini iddia etti. Pek böyle doğrusu çok da kontrol ediyormuş gibi gözükmüyor. Elbette bazı gemileri geri çeviriyorlar Hürmüz dışındaki ablukada, ama kontrol başka bir şey tabii ki. Tam kontrolümüzde iddiasında bulundu. Açık kalmasını istiyoruz dedi bir yandan. Tam kontrollerindeyse niye açık tutmuyorlar sorusu elbette çıkabilir. Trump bu tabii böyle şeyler söylüyor. Radikal bir şeyler yapmak zorunda kalacağız dedi. Nükleer meselede ilerleme olmazsa uranyumu ele geçirme meselesi, yeniden operasyon, kara operasyonu planlama meselesi de var tabii ki burada. Hafta sonu bir de oğlunun düğünü varmış, ona katılacak mı diye sorular sorulduğunda da benim için iyi zamanlama değil, İran meselesi ve başka işlerim var dedi. Yani tabii bir baba oğlunun düğününe katılmayacak kadar hangi önemli işlere sahip olabilir sorusu burada beliriyor. Acaba İran'a karşı yeniden bir saldırı, bir çeşit operasyon mu gündemde diye akla düşüyor doğrusu. Bu arada Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ki Küba asıllı Marco Rubio'nun aklında Küba'ya saldırı meseleleri var, ama İran konusunda o da konuştu. Bir takım olumlu sinyaller gördük ama iyimser olmamak gerekiyor dedi. Birkaç gün içinde göreceğiz neler olacağını dedi. Yine aynı şeyleri tekrarladı. Şimdi tekrardan The War Zone'un haberine bakılırsa, CENTCOM, Amerikan Merkez Komutanlığı sorumluluk alanında Uman Denizi'nde muhlipleri hazırda bekletiyor gözüküyor İran'ın olası dronlarına karşı. Daha önceki bir takım Hürmüz geçişlerinde aslında Amerikalılar bir nevi tatbikat yapmış gözüküyorlar. Yani nereden ne ateşlendi görmek bakımından acaba bir Amerikan operasyonu gelebilir mi? Bir kenara şerh düşmekte fayda görüyorum doğrusu, ama onun dışında Amerikan Kongresi'ne yeni bir rapor sunulmuş ve burada açıkça hava operasyonları da 40 gün süren, bugün artık 3 aya gidiyoruz, 86. gün, her şey 28 Şubat'tan bu yana. Hava operasyonlarında aslında Amerika için kayıplar var. Epik destansı öfke operasyonunda 42 Amerikan askeri hava aracının düştüğü ya da düşürüldüğü ya da ağır hasar aldığını bildirmiş durumdalar. Ayrıca Washington Post gazetesi İsrail'i savunmak için epey mühimmat yaktıklarını bir kez daha Amerikalı yetkililere dayanarak yazmış. Taat sistemleri, bu yüksek irtifa füze stokunun yarısından fazlasını Amerikalılar kullanmışlar. Geçen ay da aslında benzer haberler yansımıştı. Yüzü aşkın SM-3, SM-6 füzeleri kullanılmış. Bloomberg haber ajansında MQ-9 Reaper İHA'larının %20'sini kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin, yani epey bir mühimmat yakılmış. Stoklar %30'lara geldi mi durmak gerekiyor. Yani bir de tabii yeniden üretim var. Onun boyutlarını henüz tabii ki bilemiyoruz. Ama sonuç itibariyle besbelli ki 40 günlük operasyonlarda Amerikalılar bayağı bir pahalı mühimmatları yaktılar. Bir yandan da CNN televizyonunda Amerikan istihbarat raporuna bakılırsa orada yayınlanan İran askeri altyapısını beklenenden çok daha hızlı bir biçimde inşa ediyor. Öyle diyorlar. Ve 8 Nisan'dan beri ateşkes hali var ve özellikle İran'ın son derece etkili olan radarları falan vurdular yani. O İHA'ları yeniden ürettiği bilgilerini paylaşmışlar. Savunma sanayinin toparlanması yeniden söz konusu diyorlar. Dün iddialar ortaya atmıştı, ben de aktardım size. Müçteba Hamaney, dini lider, yüksek düzeyde İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunu ülke dışına çıkartmayı men etti diye haber gelmişti. Ancak İran Dışişleri Bakanlığı bu haberi yalanlıyor. İsmail Bekai sözcü böyle bir talimat vermediğini, bunun manipülatif olduğunu, şu an odaklandıkları konunun zaten nükleer konu değil, savaşı bitirmek olduğunu, başka görüşmeler ya da müzakereler, yeni teklifler gidip gelirken olduğunu söyledi. Hatta bugün tekrardan Lübnan cephesindeki savaşın sona ermesine daha çok odaklandıklarını söyledi. Ama tabii Lübnan işini Amerikalılar tek eline almaya çalışıyorlar, hükümetin, Beyrut'taki hükümetin desteğiyle. Evet, tabii Pakistan aracılığıyla bakalım Asım Münir'in işte bugün başlayan Tahran ziyaretinde yeni bir gelişme olacak mı? Olmazsa hafta sonu Trump ne yapacak? Hepsini göreceğiz. Hürmüz Boğazı, tabii Trump Hürmüz'ü kontrol ediyoruz diyor ama son 24 saatle ilgili İran Devlet Televizyonu'nda bilgiler yayınlanmış ve konteyner gemileri, ticari gemiler dahil olmak üzere 35 gemi Hürmüz'den geçmiş. Bunlar tabii İran'ın geçiş ücreti ve gösterdiği rotalar itibariyle geçtikleri söyleniyor. Bir Basra Körfezi, Pers Körfezi, Boğaz Otoritesi duyurmuştu İranlılar. Bir de tabii Umman orada aslında karasuları iki ülkenin, Umman'la da kalıcı bir geçiş ücreti sistemi oluşturmak için Boğaz'da kendilerine ait karasuları itibariyle bir mekanizma kurulması yönünde görüşmeler yürütüyorlar, bunu biliyoruz. Bu tabii Hürmüz önemli. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'ün dün açıklamaları olmuş CNBC televizyonu Chatham House'da, aslında bir oturumda konuşmuş ve burada açıkça uyardı bunu. Dün de aktarmıştım size. Temmuz ve Ağustos aylarını ciddi bir arz sıkıntısı için adres gösteriyor doğrusu. Mevcut enerji şokuna karşı en kritik çözüm diyor. Gemilerin geçişine açılması. Yani şimdiye kadar tabii stoklar ilk şokun atlatılması, Hürmüz'ün kapatılmasından ötürü buna yardımcı oldu ama zayıflıyor artık. Stoklar azalıyor. Dolayısıyla da en başta Asya, Afrika gelişmekte olan ülkeler, bu iş böyle devam ederse Temmuz Ağustos'a kadar fiziki bir arz sıkıntısı ortaya çıkacak diyor. Böyle görüşler var. Evet, ne olacak bu Hürmüz, nasıl tam olarak dünyadaki ihtiyaçlar bakımından piyasaları zorlamayacak şekilde nasıl açılacak falan, bunlar hakikaten papatya falı bakıyoruz artık. Hiçbirimiz ne olacağını da kestiremiyoruz. Ben hala iddialıyım, Trump yönetiminin İran üzerinde bir şov daha yapmasını bekliyorum. Ne olacağını kestiremiyorum ama kim bilir, belki de yanılıyorumdur. Amerika'nın mühimmatları, stokları, belki Pentagon'un uyarıları Donald Trump'ı dizginleyici bir faktör olabilir. Tabii İsrail faktörü vardı, onu unutmamak lazım. Dünya Kupası başlayacak, unutmayalım. Amerika, Kanada, Meksika'da oynanacak. Hatta İran milli futbol takımı da katılıyor. Gerçi Trump güvenlikleri problem olabilir gibi, bilmem ne gibi şeyler görülüyor ama Ankara'da ABD'nin Ankara Büyükelçisi'ne vize başvurusunda bulunmuş bu arada. İran milli takımı Antalya'da, Türkiye'de kamp yapıyordu. Bu da ilginç bir görüntü oluşacak bu koşullar altında. Dünya şampiyonasında İran'ın Amerika ve Meksika ve Kanada'da bulunması tabii ilginç bir görüntü oluşturacak. Evet, gelelim İsrail'e. İsrail'de askeri sansür söz konusuydu. Aslında tabii pek çok görüntü yayınlandı ilk başta, sonra kestiler uydu görüntülerini. Onay almış bir uydu görüntüleri paylaşımı söz konusu. Sor Atlas yayınlamış Mart ayına dair. Tabii İran, İsrail'de Ramat, David, Nevatim ve Shimon gibi üslerdeki hasarı ortaya koyuyor ama daha sanki sınırlı bir hasar yansıtması varmış gibi izledim ve kapıldım doğrusu. Asıl tabii Lübnan cephesi İran'ın da odaklandığını söylediği 45 günlük ateşkes uzatması var ama bugün yine sağlık çalışanlarına yönelik Amerika'nın İsrail'in saldırıları var. Yani bitmek bilmiyor bu nasıl ateşkes, ben doğrusu çok çözebilmiş değilim. Amerikalılar da bu arada Lübnan'a yaptırım uygulamaya karar vermişler. Daha çok Hizbullah'la, Hizbullah aynı zamanda Lübnan'da bir siyasi parti tabii, Şii blok. 9 isim açıkladılar. Bunların içerisinde milletvekilleri var. İran'ın Beyrut Büyükelçisi Şeybani var. Muhammed Rıza Şeybani. Emel Hareketi var. Lübnan güvenlik güçlerinden bazı yetkililer var. Bu gidişle Lübnan'da iç savaş çıkartacaklar. Yani korkarım. Lübnan hükümetiyle birlikte. Lübnan hükümetinin de işi zor ama Amerikalıların her dediğinde yapıyorlar bir şekilde. Yani Lübnan gibi bir ülkede bu koşullarda nasıl İran'la, İsrail'e doğrudan görüşme yapacaklar? Doğrusu kestiremiyorum. Biraz güçlükler çok. Tabii asıl bu hafta İsrail meselesinde damgasını vuran gündeme küresel Sumut filosunun 2026 bahar misyonu oldu. Tabii önce Yunanistan'da bir İtalya, Sicilya, o Akdeniz'den hattından yola çıkanlar durdurulmuştu. Yeniden toparlandılar. Marmaris'ten yola çıktılar ve uluslararası sularda durduruldular. Ve tabii İsrail'e götürüldüler Aşdod'a. Oradan dün serbest bırakıldılar. Türkiye'ye bir uçakla hepsini getirmişler. Dün akşam saatlerinde görüntüler gelmeye başladı. Ve hakikaten utanç verici, bacağından plastik mermiyle vurulan Mecit Bağcıvan İsrail'de tedavi görmeyi reddetmiş. O var. Onun dışındaki aktivistlerin hepsi İsrail askerlerinin kendilerine uyguladığı şiddeti sergilediler. Pek çok görüntü sosyal medyada yansıdı. İtalyan gazeteci, aktivist aynı zamanda ya da gazeteci, belki de gazeteci olarak izliyordur, Alessandro Mantovani, giriş konteynerına girer girmez bizi dövdüler, bacaklarıma tekme attılar, yüzüme yumruk attılar, bazılarımızın kollarını ve kaburgalarını kırdılar, bizi dövdüler, İsrail'e hoş geldiniz dediler diye aktardı. Bir başka aktivist ellerini artık hissetmediğini, defalarca kaburgalarına vurulduğunu, bize bunu yapan Filistinlilere ne yapmaz diye aktarmış. Cinsel saldırı vakaları da aktarılıyor. Brezilyalı Thiago Avila, ki organizasyon komitesinden kendisi, Aşdod limanına götürülürken aktivistlere saldırı ve tecavüzler olduğunu iddia etti. Küçük bir kısma cinsel şiddet diyorlar ama bilemiyorum, köpeklerle, çeşitli cisimlerle cinsel şiddet uyguladıkları. Tabii BM'de de oturum vardı ve orada Filistin'in Birleşmiş Milletler temsilcisi Batılara seslendi. Sizin vatandaşlarınıza böyle davranıyorlarsa bir düşünün bizim bize nasıl davranıyorlar diye gözaltında işkenceler vesaire. İran bu arada bütün bunlar Aşdod'daki görüntüler, İsrail'in aşırı sağcı bakanı İtamar Ben-Gvir'in onur duyarak yayınladığı bir takım şiddet görüntüleri de olmuştu. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai'de Avrupa ülkelerinde ki Nazi dönemine atıf yapmış. Diyor ki 1930'larda Avrupa'da benzer hukuksuzluk karşısında ağır bedel, ağır sessiz kalarak ağır bedel ödenmişti. Dolayısıyla şimdi acı, tarihin acı dersleri tekerrür edebilir diyor. İtalya, İspanya, Belçika biraz tepki gösterdiler ama ben ne Almanya'da ne başka bir yerden herhangi bir tepki görmedim doğrusu kendi vatandaşlarıyla ilgili olarak. Onaylamıyor olabilirler ama yani peki tamam, gözaltına alındılar, sınır dışı edilirler. Niye dövmek, niye cinsel şiddet uygulamak? Hakikaten çok sayıda görüntü var bu arada. Neyse, sonuç itibariyle sadece Avrupa Parlamentosu, koskoca Avrupa Parlamentosu'nda 29 milletvekili, İtalyan milletvekili Danilo Della Valle'nin öncülüğünde Antonio Costa'ya, konsey başkanına bir mektup yazmışlar ve açıklama talep edin İsrail elçiliklerinden diye. Ayrıca küresel insan hakları yaptırım rejimi kapsamına alın diye. Tabii ki bunu yapmayacak Avrupalılar umurlarında olduğunda zannetmiyorum doğrusu. Evet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de Gazze Barış Kurulu süreci ele alındı. Diyeceksiniz ki ne oldu Trump'ın meşhur Barış Kurulu? Gazze'de ateşkes ne kadar uygulanıyor? İnsani yardımlar ne kadar giriyor? Yani Sumut filosu vesilesiyle belki hatırlamakta fayda var. İsrail kontrol alanını arttırmış gözüküyor. İnsani erişim ciddi şekilde kısıtlı ama kimse Gazze'den bahsetmiyor artık. Filistin'de yerleşimcilerin şiddeti, yayılmacılık artıyor. Yani İran savaşıyla bunlar gündemden de büyük ölçüde kalkmış vaziyette. Biraz bunları konuşmuşlar. BM Filistin yetkilileri uyarıda bulunmuş. İnsani yardıma erişimin kısıtlandığı, Batı Şeria'da da sıkıntılara dikkat çekmişler. Çin'in BM daimi temsilcisi Fu Jong'un uyarıları var. Ateşkes belki büyük ölçüde durumu iyileştirdi Gazze'de ama aynı zamanda hedeften çok uzakta. Yani Trump hiç anmıyor bile Barış Kurulu'nu. Zaten o bir tuhaf bir Barış Kurulu. Gazze'de neye hizmet edeceği tartışma. Türkiye'de bu arada imzacısı. Unutmamak lazım. Bütün bunlardan yola çıkarak Barış Kurulu, Trump'ın Barış Kurulu'na imza atan ülkeler bir tepki de göstermediler. Biz çekiliyoruz bundan, hiçbir işe yaramıyor da demediler. Doğrusu Trump'ı kimse kızdırmak istemiyor diyebiliriz rahatlıkla. Halbuki BM'ye sunulan raporlar, Çinli elçi 870'ten fazla insanın hayatını yitirmesi, ateşkesin uygulanmaması, yani hiçbir şey değişmiş gözükmüyor tabii. Evet, bu arada bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir embriyo skandalı bugün Kıbrıs gazetesine yansımış. Ercan Havaalanı'ndan yurt dışına çıkarılmak istenen 4 embriyo, İsrailli taşıma firması Life Parcel yazılı referans numaralı tankta ele geçirilmiş. İlginç. Bir takım doktorlar var ki bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tabipler Birliği'ne

ideolojisi Ruslara, Nazileri nasıl hatırlatıyorsa, Asya'da da Japonya'nın militarizme tekrar yönelmesi, Çin ve diğer tabii Asya halklarına, Asya ülkelerine Japon emperyalizmini hatırlatıyor. Dolayısıyla Çin Dışişleri Bakanlığı hemen bir açıklama yapmış ve Tayfun füze sistemlerinin bu stratejik saldırı silahları olduğuna dikkat çekmişler. Askeri cepheleşme, silah yarışı riski yaratıyor. Stratejik istikrar tehlikeye atacak. Böyle hatalı politikalardan vazgeçmek lazım diye Amerika ve Japonya'ya yeniden, özellikle Japonya'nın silahlandırılması artık Tayvan dosyasını bile aşacak, tırnak içerisinde aşacak şekilde uyarılara yol açıyor. Bu arada bir de Quad, uzun süredir Quad'ı işitmiyorduk. Biden döneminin kavramı gibi kalıyordu. Aslında ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan, bir ara çok aktarmıştım size bu dörtlü ile ilgili, dörtlü güvenlik diyaloğu ya da kısa adıyla Quad diye geçen 26 Mayıs'ta Hindistan'da Yeni Delhi'de Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantı yapacaklar. Marco Rubio gidiyor. Avustralya ve Japonya Dışişleri Bakanları da var. Tabii orada biraz Asya'nın NATO'su meseleleri var. Yani doğrudan bir Çin'den bahsetmiyorlar bu toplantılarda ama asıl hedefin tabii ki Çin'le alakalı olduğunu herkes konuşuyor. Hem ticari, hem ekonomik, hem askeri ve siyasi bağlamda ve nüfus bağlamında bütün bunların devam ettiğini, Çin açısından yani Trump'ın Pekin'i ziyaret etmesinin hegemonya meselesinde çok büyük değişikliklere yol açtığını söylemek biraz zor gibime geliyor. Tabii yani Amerika'nın yükselişi artık yok. Daha bir düşüşte olduğu tespitleri yapılıyor her yerde. Ama bu işi bitti, devre dışı kaldı, böyle tabii laflara gerek yok, büyük laflara gerek olmayan bir iklimdeyiz. Evet efendim, tabii işin bir de Avrupa tarafı var. Donald Trump Almanya Başbakanı'na öfkelenmişti. 5000 askeri Almanya'dan çekecekti. Polonya'ya takviye birlik 4000'lik bekliyordu. Hatta yalvarmıştı neredeyse Polonya liderleri. Trump ek birlik gönderilmeyeceğini, hatta J.D. Vance'den de ben size açıklamıştım, aktarmıştım daha doğrusu. Tabii Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki ile iyi ilişkilerini göz önünde bulundurarak sosyal medya hesabından Donald Trump duyurdu. İlave 5000 asker göndermeye karar verdim Polonya'ya diye karar değiştirmiş durumda. Tabii Polonya Başbakanı Donald Tusk, liberal bir isim, Varşova'da basın toplantısı yapmış ve kararlı bir biçimde Ukrayna çatışmasına müdahale etmekten bahsediyor. Ne demek istiyor? Anlayamadım, kararlı müdahale. Eğer yani tabii kan kaybını cepheden çok haber aktaramıyorum size ama özetini söyleyeyim. Yani Slavyansk, Kramatorsk, bunlar darbe sonrası iç savaş çıktığında kilit yerlerdi. Kiev'den Siya darbesinden sonra direniş buralardan başlatılmıştı. Tabii Minsk küreciyle her şey değişmişti. Şu an Rusya ordusu Konstantinovka'nın merkezine falan ulaşmış durumda. Slavyansk'a yaklaşmış durumda. Yani Donbas'ın tamamının kurtarılması söz konusu. Çok Batı medyasında bu haberlere yer vermiyorlar işlerine gelmediğinden. Ama tabii Polonya'nın liberal lideri Ukrayna'ya NATO birliklerinin konuşlandırılmasından bahsediyor. En azından ülkenin batı kısmına diyor. Belki de kim bilir, bölünme sonrası Polonya'nın her zaman Lviv'de gözü olduğu söyleniyor. Daha çok onlara yakın, yani ülkenin diğer yarısındaki Rusça konuşan nüfus düşünüldüğünde belki böyle bir kasıt vardır, bilemiyorum. Ama tabii şu an transatlantik ilişkiler, Trump'ın NATO'ya şüpheci yaklaşımı, hatta Ankara zirvesine gelecek gelmeyecek tartışmaları da yapılıyor Donald Trump için, dün aktarmıştım. NATO'nun ABD olmadan ayakta kalamayacağı fikrini eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de dile getiriyor. Dragone'nin açıklamasını aktarmıştım, Genelkurmay Başkanları toplantısı sonrası. Ne Avrupa ordusu diyor özetle, yok öyle bir şey diye. Neyse, yani göreceğiz. Hakikaten Avrupa'da her tuhaflık var. Yani siyasi elitler bakımından söylüyorum. Üstelik de ekonomik durum parlak değil işte. Yani
Buna rağmen Ukrayna'daki çatışmayı ısrarla devam ettiriyorlar. Genişlemeci ve yayılmacı mantıklarıyla Ukrayna'daki çatışmanın 2020

0: yılında da devam edeceği öngörüsünde bulunuyorlar. Avrupa Komisyonu ona göre finansal ihtiyaçları karşılamayı düşünüyormuş. Avrupalılar habire yolsuzluklara para akıtmak zorunda kalacaklar. Bir yandan da kendileri yolsuzlukları soruşturuyorlar tabii ki. Bir yandan Trump yönetimiyle kuvvetle muhtemel ki bu İran krizi biraz geriye attı. Grönland'da gözü var Amerika'nın, asla vazgeçmediler tabii. Amerikan bu arada Grönland başkenti Nuuk'ta yeni ABD konsolosluk binası açılmış. Orada protesto gösterisi yapmışlar. Bizi alamazsınız diyor Grönlandlılar Trump yönetimine. Daha henüz Grönland krizi yeniden alevlenmiş değil. Bütün bunların arka planında bir yandan da Rusya'yla görüşmek lazım, diyalog lazım. Acaba kimi görevlendirsek? Rusya Devlet Başkanı'nın açıklaması olmuştu. Gerhard Schröder'e atıf yapmıştı ama ben size aktarmıştım. Ciddi söylemiyor, durumun imkansızlığını anlatmak için ironik bir atıf var demiştim. Bunu Putin'de, pardon Peskov'da, yani Putin'in sözcüsü, Kremlin sözcüsü de arabulucu olarak proaktif bir biçim, tabii kibar ifade etmiş o. Schröder'i müzakere için çok proaktif bir biçimde önermedi Rusya Devlet Başkanı demiş. Yani Avrupalıların halini biraz orada anlatıyor. Yani kimi tercih edersiniz? Schröder'i. Schröder'i zaten lanetledi Avrupalılar. İlişki kurmaktan kaçınmaya çalışıyorlar. Bir yandan askeri yönelimdeler. Almanya'da bu çok öne çıkıyor. Zaman zaman aktarıyorum size. Tabii yeni askerlik yasası, Boris Pistorius'un, savunma bakanının Rusya'yı düşman ilan eden açıkça söylemleri bitmek bilmiyor. İçeride uyarılar yok mu? Var elbette. Örneğin Almanya için alternatif aşırı sağcı deniyor ama daha savaş karşıtı çağrılar lideri Alice Weidel yapıyor. Ayrıca Sahra Wagenknecht var tabii ki. O da Friedrich Merz'i Alman halkına karşı politika yürütmekle suçluyor. Sevim Dağdelen, onun röportajları, hepsi uyarıyorlar aslında. Robert Fico tabii, Slovakya Başbakanı, ayrıca hepsinin çeşit çeşit uyarıları var. Şu son dönemde tabii her şey İHA'lar üzerinden tartışılıyor ve dün aktarmıştım, Baltıklar üzerinden habire Rusya'ya İHA'lı saldırılar, rafineriler ya da siviller ölüyor. Çok sayıda her gün sivil öldürüyorlar ve Ruslar da kasıtlı olduğunu söylüyorlar. Bu arada bazıları tabii Baltıklar üzerinde büyük paniklere yol açtı. Helsinki değil, sadece Finlandiya değil, Baltık ülkelerinde de. Şimdi Rus NATO jetleri Ukrayna İHA'sı avlamaya başladılar. Örneğin Litvanya'da. Gerçekten tuhaf bir durum. Tabii bir yandan da Rusya dış istihbaratı, biz biliyoruz nerelerden bunları fırlattığınızı, bu toprakları kullanarak bizi vuruyorsunuz deyince bir panik de başladı diyebiliriz aslında Baltıklarla, Baltıklar içerisinde Ukrayna'yla. Velhasıl bugün bir katliam haberine uyandık. Dün gece saatlerinde Ukrayna ordusu artık tamamen kurtarılmış Lugansk Halk Cumhuriyeti'nde Starobelsk kentinde bir öğrenci yurdu ve eğitim binasını hedef almışlar. Gayet iyi biliyorlar nereleri vurduklarını orada. Uyuyan savunmasız çocuklar, 14 ila 18 yaş arasında 86 çocuk bu bina kompleksinde var. İHA'larla vurmuşlar. 39 çocuk yaralanmış durumda. Çocuk hakları komiseri Rusya'nın Lvova Belova duyurdu. Enkaz altında bu arada o kadar sert vurmuşlar ki hakikaten enkaz görüntüleri de var. İki çocuğu çıkarmışlar ama hala 18 çocuk, ben yayına girmeden baktığımda enkaz altında onları kurtarmaya çalıştıkları haberleri vardı. Tabii Rusya öfkeli Zaharova, Maria Zaharova Kiev'deki banderacıların terörist olarak nitelendiriyor ve çocukları bilerek ve keyif alarak hedef aldıklarını söyledi. Nazilerin büyük vatanseverlik savaşı yıllarında Kerç'te okul çocuklarını nasıl katlettiğini hatırladım. Herkes susuyor. Özellikle de Zelenski'nin Rusya'nın çocuk kaçırdığı yalanlarını dinleyenler diyor. Evet. Yani. O çocukların çoğu bu arada Avrupa ülkelerinden çıktı. Bir kısmı da zaten Rus asıllı çocuklar. Neyse, bu konu üzerine detaylı size bilgiler aktarmıştım davalar açıldığında. Rusya öfkeli tabii, Dmitri Peskov'un da hesabının verilmesi gerektiği, canavarca suç çocukların bu şekilde hedef alınması diye açıklamaları var. Ama tabii Kiev'de de bu hafta tabii en çarpıcı olan, biliyorsunuz batıda böyle sanki Nazi işbirlikçisi Ukrayna milliyetçileri kültürel bir motifmiş gibi bir anlatı tesis ettiler bu 5 yılda. İşte artık daha nasıl olabilir bilmiyorum. Hitler işbirlikçisi Ukrayna milliyetçileri örgütü AUN bütün bölgede Sovyet askerleri, Polonyalı hepsini katletmiş olanlar vaktiyle. Andriy Melnik Lüksemburg'da mezarı oradaydı. Daha sonra Sovyetler Birliği bu Nazi işbirlikçileri, kendileri de Nazi tabii, öldürmüşlerdi savaş sonrasında. Şimdi Melnik eşi Sofya ile birlikte Lüksemburg'daki mezarından çıkarıldı ve Zelenski'nin girişimiyle, devlet töreniyle, yani Nazi işbirlikçi katliamcıları Kiev'de devlet töreniyle gömüyorlar. Başkaları da var getirmek istedikleri. Yehven Konovalets örneğin Rotterdam'da Sovyetler Birliği tarafından bir başka Nazi ile olarak öldürülmüştü. Şimdi o da 1938'den itibaren AUN'u yönetenler arasında. Hepsini geri getirmek istiyor. Zelenski Yahudi asıllı biri olarak kendi atalarını katletmişlerin miraslarını bir kapo gibi yaşatmakta kararlı gözüküyor. Evet efendim, yıllardır zaten Nazi işbirlikçilerinin heykellerini dikip meşaleli yürüyüşlerde yapıyorlar maalesef. Avrupalılar bunları haberleştiriyor mu? Hayır, haberleştirmiyor tabii ki. Evet, 7 yıl önce Zelenski Cumhurbaşkanı seçilmişti. Tabii 2 yıldır seçim yapmıyor, yenilemiyor bunları. Ukrayna ile ilgili meseleler, vaktiyle diplomatik çözüm arayışlarının, Minsk anlaşmalarının çöpe atılması çok daha dramatik sonuçlar verdi şüphesiz ki. Dmitri Medvedev, başarısız failed state biliyorsunuz, Batı'da çok ünlü bir kavram bu. Nedenlerini sıralamış Dmitri Medvedev. Dış finansman olmasa ayakta kalamayacaklar. Topraklarının %20'den fazlası artık geri döndürülemez şekilde gitti. Nüfuslarının yarıdan fazlası gitti. 51,5 milyon 1991'de, şu anda 23 milyondan az insan kalması. Sanayi potansiyeli, tarım potansiyeli hepsi zaten. Büyük bir kısmı özel harekattan önce bu arada. 2022 öncesi gidiyor. Tabii Medvedev dış yönetim rejimi altında yaşıyorlar. Başlarında da kişisel çöküşün tam sembolü olan uyuşturucu bağımlısı bir adam var. Bu şekilde sıralamış efendim. Evet, dolayısıyla diyor ki geri dönüşü olmayan bir çürüme ve çöküş söz konusu. Rusya ve Belarus'un bu arada nükleer tatbikatı var. Zelenski Belarus'u tehdit etti. Lukashenko soğukkanlı bir yanıt vermiş, bize saldırı olmadığı müddetçe biz savaşa girişmeyeceğiz diye gerek olmadığını belirtiyor. Zelenski çünkü Belarus'a önleyici bir şekilde harekete geçmeye hazır. O neyle geçecekler harekete, onu da bilmiyorum doğrusu. Yani Kursk'ta bir dönem tutundular ama 70 bin kişiye mal oldu. Oradan sökülüp atılmışlardı. Putin ile Lukashenko video konferans yoluyla nükleer tatbikatı izlediler. Nükleer kuvvetlerin görüntülerini Savunma Bakanlığı yayınladı. Burada tabii denizaltılarda katılıyor, kıtalar arası füzeler fırlatılıyor. Kamçatka'da test sahasında atışlar var, Yarslar kıtalar arası balistik füzeler. Kapustin Yar test sahasında İskender M'ler bayağı bir gövde gösterisi diyebiliriz rahatlıkla tabii ki. Rusya Devlet Başkanı stratejik ve taktik nükleer kuvvetlerin hazırlık seviyesini arttıracaklarını açıkça söyledi. Ama diğer yandan da katiyetle bir silahlanma yarışına katılmayacakları, girişmeyeceklerini söylüyor. Yani nükleer üçlü yeterlilik düzeyinde kalacaktır diyor. Biraz Sovyetler Birliği deneyimleri var tabii burada. Silahlanma yarışı anlamına gelmediğini bunların vurgulamış. Evet. Şimdi bunun dışında tabii bir de Latin Amerika'yı aktarmam gerekiyor sizlere. Çünkü Küba etrafındaki resim kızışıyor. Özellikle Donald Trump, CIA orada diyor. Küba'da çok fazla uzmanları oldu. Nerede? 65 yıldır bu anı bekliyorduk. Neler olacağını göreceğiz diyor. Bir yandan Küba halkını özgürleştireceğiz gibi ifadeler. USS Nimitz uçak gemisi taarruz grubu Küba açıklarını dün de kısmen aktarmıştım aslında. Gözdağı için mi gönderdiniz diye sordular Donald Trump'a. Hayır, hiç değil, onlara yardımcı olacağız dedi. Ama tabii Kübalıların olası bir askeri harekatta nasıl tepki vereceğini değerlendirdiği Amerikan istihbaratının haberleri var. Trump'ın önüne Küba'ya yönelik askeri seçeneklerin sunulduğu söyleniyor efendim. Marco Rubio, Küba asıllı Amerikan Dışişleri Bakanı, ağır neokon isim. Donra doktrini oldu Monra doktrini. Bütün Latin Amerika'da Amerikan hegemonyasının, hatta Marco Rubio bunu açıkça Münih'te eski güzel sömürgecilik yıllarına atıf yaparak dile getirmişti. Bunları tesis etmek. Tabii gerekçe olarak Marco Rubio Rusya ve Çin'den de bahsetti dün akşamki son açıklamalarında. Küba Rusya ve Çin'den temin ettiği, böyle bir iddia ortaya atıyorlar, İHA'lar temin edip Amerika'yı vuracakmış. Kübalar hayatında Amerika'ya ne zaman saldırmış ben bilmiyorum doğrusu, ama Amerika tam tersi oldu tabii. Marco Rubio diyor ki Rusya ve Çin'den temin edilen silahlara sahip olmakla kalmıyor Küba. Aynı zamanda Rus ve Çin istihbarat unsurlarına da ev sahipliği yapıyor. Vay anasını. Bu arada daha Çin'den yeni döndü yani Trump. Dolayısıyla Amerika için Küba bir ulusal güvenlik tehdidi oluşturuyormuş. Bu sebepten ötürü. Gerçekten çok komik. Ayrıca tabii terörizmle itham eden açıklamaları var. Kimi terörizmle itham edeceğiz acaba? Raul Castro... ya yönelik Amerikan Adalet Bakanlığı 94 yaşında Raul Castro'ya yönelik bu meşhur narko terörle anılan Kurtuluş Kardeşliği Brothers to the Rescue kuruluşunun iki uçağının 30 sene önce 90'lı yıllarda düşürülmesine atfen tuhaf bir dava açtı. Herkes gülüyor açıkçası, yani komedi. Yani biz biliyoruz ki Fidel Castro'ya defalarca suikast girişiminde bulundu CIA, beceremediler, öldüremediler. Domuzlar körfezi çıkarmasına kalkıştılar, yüzlerine gözlerine bulaştırdılar, Küba uçaklarını vurdular, sivil uçakları vurdular, yapmadıkları kalmadı, bileklerini bükemediler. Şimdi kalkmışlar 24 Şubat 96'da ki yani bütün hava sahası ihlalleri, uyarılar Küba'dan yapılan, alenen Küba'ya saldırırsanız onlar da yanıt verirler ve bu kuruluşta dediğim gibi narko terörle anılan bu kuruluş üzerinden Raul Castro'nun Amerikan vatandaşlarını öldürme amaçlı komplo kurduğu uçak imhası 4 cinayet davası diye bir dava uydurdular açıkçası. Evet, Díaz-Canel tabii Küba devlet başkanı. Siyasi bir manevra Amerika yapıyor dedi. Bu sözde suçlama Küba devriminin sarsılmaz kararlılığı ve liderliğinin ahlaki üstünlüğü, birliği ve gücü karşısında imparatorluğun temsilcilerinde uyandırdığı kibir ve hayal kırıklığını ortaya koyuyor diyor. Saçmalık bu ve uydurdukları bir şey diyor. Meşru müdafaa hakkını Küba'nın kullandığını, çünkü kötü şöhretli teröristlerin 1996'da hava sahasını ihlal edip tehlikeli şekilde kentlerine saldırdığı ve Küba'nın da meşru müdafaa hakkını kullandığını söyledi. Evet, yani hakikaten Küba'ya Amerikalılar ne yapacaklar, ne yapabilirler? Önümüzdeki yaz Küba bağlamında sıcak geçebilir. Bütün bu sıkıştırma, baskılama operasyonları düşünülürse. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın eylemlerini kaba bir müdahale, Monroe doktrininin alaycı bir tezahürü olarak kınadıklarını duyurmuş. Çin Dışişleri Sözcüsü de aynı şekilde özellikle Raul Castro iddianamesini kınadıklarını, Çin'in Küba'nın egemenliğinin arkasında durduğunu söylemiş. Ne kadar durulacak tabii hep beraber göreceğiz. Evet, biz şimdi Gökhan Göçmen'le konuşacağız. Az sonra buradayız.
1: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Kupanın izini sürüyoruz.
3: Brezilya takımının psikoloğu turnuva öncesi bir rapor hazırlıyor efendim. Pele için diyor ki henüz çocuk diyor, sorumluluk alamaz diyor. Garinçi için de diyor ki zeka seviyesi düşük, taktik anlayamaz diyor. Ama teknik direktör alıyor, kağıdı yırtıyor, sahaya sürüyor ve işte hala Pele'de, Garinçi'de futbolun en efsane isimlerinden biri olarak.
4: Hala futbolun kralı, kralları denebilir.
5: Tozlu raflardaki tarihi tekrar indiriyoruz.
6: İsrail
5: Asrafka hattındaki rakiplerin oynamayı reddetmesi nedeniyle sahaya çıkmadan herkesin önüne geçiyor. Kimseyle oynamadan Dünya Kupası'na katılacak. Evet. FIFA burada bir dakika diyor. Galler'le bir playoff maçı. Oynatıyorlar, Galler'e yeniliyor, gidemiyor.
2: Futbolun en büyük sahnesinin karanlık ve parlak yüzü.
3: Brezilya'nın turnuva içindeki yükselişi kusursuz başlamadı aslında diyor. İngiltere ile 0-0 berabere kaldılar ve Dünya Kupası tarihinin golsüz geçen ilk maçı da bu.
5: Evet.
2: O kutsal kupanın peşindeki gölgeler, sevinçler ve acılar. Kupanın izi Radyo Sputnik'te.
1: Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
0: Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda sevgili Gökhan Göçmen var. Meslektaşım, hoş geldiniz yayınımıza.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlarımız olsun.
0: Çok teşekkürler Gökhan. Şimdi tabii bir hafta oldu. Son bir haftadır, daha doğrusu araya tabii 19 Mayıs da girdi. Böyle büyük güç lider diplomasisi takip ediyoruz. Donald Trump Çin başkenti nihayet ziyaret etti. Daha önceden planlı ziyaret için Rusya Devlet Başkanı ziyaret etti. İşte 13-15'i Donald Trump'tı. Son olarak 19-20 Mayıs'ta Rusya'dan. Aslında biraz da bunları toparlıyoruz ama bu lider diplomasisinin arka planında pek çok gelişme var dünyada. İran savaşından Asya'daki gelişmelere, hatta oradan işte Latin Amerika'ya, Küba ile ilgili tehditlere uzanıyor. Donald Trump'ın ziyareti ile başlayarak biraz da haftayı toplamak istiyorum seninle. Çünkü yakından takip ettim, biliyorum. Trump'ın ziyareti tabii biraz Çin liderliğinin sanıyorum Amerika'ya uyarılarıyla geçti diyebiliriz. Sıra dışı bir biçimde Trump sakindi. Gerçi Amerika'ya döndü. Belirli başlıklarda yine bildiğini söylüyor. Öyle anlaşılıyor. Şimdi Asya'da bir takım gelişmeler var. Fakat tabii bir mola mı verilmesi olarak algılamak lazım. Çin'de artık Amerika'nın Çin'e karşı tehdit teşkil edemeyecek kadar güçten düştüğü saptamaları da olduğu haberleri görüyorum. Nedir algılar, nasıl yorumlamak lazım ABD-Çin denklemindeki durumunu? Buradan başlayarak gidelim istersen.
6: Evet, sıra dışı uyarılar olduğu doğru, sıra dışı teklifler olduğu doğru. Ama Donald Trump'ın kendisinin de sıra dışı açıklamalar yaptığı da doğru. Şimdi bir kere geldiğimiz noktada uluslararası ilişkilerde hangi denklemin içerisindeyiz, onun adını koymak gerekli. En büyük, en önemli hususlardan biri taraflar için büyük güç rekabetini yönetmek oldu. Bu zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri tartışmasız biçimde dünyanın tek süper gücü olduğunu iddia ediyordu. Uzunca bir süredir, ta ki Çin'in yükselişinin artık geri döndürülemez olduğunun idrakına varılana kadar. ABD Başkanı Donald Trump aslında geçtiğimiz yılda bunun sinyalini vermişti. Güney Kore'de Busan'daki toplantıya katılmadan önce G2 toplantısına giriyorum demişti. Yani G7 toplantısı değil de G2, yani sadece dünyanın iki büyük ülkesi uluslararası gidişatın kaderine karar verecek gibisinden. Sonrasında geldiğimiz noktada da Beyaz Saray'dan Çin'e doğru hareket ederken biliyorsunuz dedi, dünyanın artık iki tane süper gücü var. Bunlardan biri Amerika Birleşik Devletleri, diğeri de Çin dedi. Çin'e gittiği zaman da aslında esas husus büyük güç rekabetinin nasıl yönetileceği oldu. Çin, Amerika Birleşik Devletleri gibi aslında uluslararası ilişkilere bakmıyor. G2 gibi daha dar biçimde dünyayı yönetecek mekanizmaların doğru olmadığını savunuyor. Aksine hali hazırda var olan, kapsayıcı olduğu iddia edilen Birleşmiş Milletler sisteminin dahi yeterince kapsayıcı olmadığını, küresel güney ülkelerinin Afrika'nın sesini yeteri kadar dile getiremediğinin bilincinde Çin. Bu nedenle çok kutuplu bir dünyayı, çok daha büyük kapsamlı platformların devrede olduğu, ülkelerin birbirlerinin iç işlerine karışmadığı, yalnızca uluslararası sorunlarda bir araya geldiği bir düzeni hayal ediyor. Dolayısıyla Çin lideri Xi Jinping de büyük güç tuzağını işaret ederek Tukidides tuzağını aşabilir miyiz dedi. takipçilerimiz, bizi yeni dinleyenler belki nedir bu Tukidides diye soracak olabilirler. Tukidides bir tarih yazımcısı, bir tarihçi. Antik Yunan'da iki tane devletin arasındaki ilişkiden bahsediyor. Bunlardan biri Sparta, diğeri de Atina. Sparta yerleşik bir güç, hegemon bir güç ama Atina'da hızla yükselen bir devlet. Dolayısıyla kitabında öyle bir yere işaret ediyor ki Tukidides, Atina öyle hızlı yükselmekteydi ki savaş kaçınılmaz hale gelmişti diyor. Şimdi ondan sonra gelen siyaset bilimciler de Tukidides'in adını kullanarak bunu teorileştiriyorlar ve diyorlar ki artık öyle bir yere geldik ki dünyada hegemon güçler, büyük güçlerin, diğer güçlerin yükselişi karşısında ne yapacaklarını bilemezler ve genellikle bu ilişki savaşla sonuçlanır. Anlatmaya çalıştığım şey şu, zaten bundan önceki güç geçişlerinde de olduğu üzere bunun savaşlarla olduğunu görüyoruz. Hani İngiltere'nin Amerika Birleşik Devletleri'ne büyük güç statüsünü vermesinin dışında genellikle bu işler savaşla neticeleniyor. Çin lideri Xi Jinping diyor ki acaba biz bu tuzağı aşabilir miyiz? Bu önemli bir uyarıydı. Tabii büyük güç rekabetini yönetmek, bu işi savaşsız tuhuletle sona erdirmek. Ama diyebilirsiniz ki bu uyarı Amerika Birleşik Devletleri'nde bir karşılık bulacak mı? Hayır, bence bir karşılık bulmayacak. Çünkü ister demokrat olsun, ister cumhuriyetçi olsun, Amerika Birleşik Devletleri'nde artık yazılmış bir kural var. O kural da şu, Çin'i baskılamak, Çin'le rekabeti, Çin'i baskılayarak, onu kuşatarak çözmek. Dolayısıyla belki bu bir ara durak olarak nitelendirilebilir. Şu anda Amerikalılar hiç olmadığı kadar büyük bir güç erozyonu içerisinde, orta ölçekli bir orduya sahip ve çok yeni bir ekonomiye sahip olan İran karşısında dahi sorunları çözemediler. Bu nedenle bu çelişmeleri bir süre ertelemek isteyebilirler. Ama ben günün sonunda şöyle olacağını düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri kendi evi olarak gördüğü Batı Yarımküre'de kontrolü sağladıktan sonra tekrar kuşatmacı, baskıcı politikalarına dönecektir. Tabii bu süre zarfında Çinliler hazırlıklarını yapacak. Özellikle 15. 5 yıllık kalkınma planı kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağlılıklarını en aza indirecek. Teknolojide kendi kendine yeter hale gelecek. Ticarette, ekonomide iç pazara güvenini arttıracak. İç pazarı belirleyici hale getirecektir. Bu süreyi tarafların böyle değerlendirebileceğini düşünüyorum.
0: Evet. Peki Gökhan, işin tabii arkasından aslında planlı olduğunu yakından takip edenlerin bildiği bir de Rusya Devlet Başkanı'nın 25. yıl dönümü iyi komşuluk, dostluk ilişkilerinin bu vesileyle ziyareti oldu. Çok da kalabalık bir heyetle, somut bir takım anlaşmalar, mutabakatlar, biraz da tabii Rusya-Çin ilişkilerinin dinamiğini yansıtan ortak bildiriler, biraz pozisyon deklarasyonu diyelim. Batılar biraz küçümsüyorlar ortak bildirilerini. Ciddiye mi almıyorlar bilmiyorum. Genel anlamda yine bildiri yayınlamışlar gibi bir takım açıklamalar görüyorum. Kendileri sürekli konuşuyorlar bir sürü şey, sürekli toplanıp ama sen Rusya Devlet Başkanı'nın ziyaretini nasıl değerlendiriyorsun? Tabii kritik bir takım konuları görüştükleri anlaşılıyor. Daha sonraki açıklamalar var ve en önemli vurgulardan biri de aslında Çin Devlet Başkanı Amerikan heyetini ağırlarken de atıf yaptı ama Putin'de de tekrarladı orman kanunu diye. Bu saptama tabii kimin eylemleri, kimlerin eylemleri olduğu da aşikar, doğrusu söylemek gerekirse herkes için. Dolayısıyla hemen arkasından gelen doğrudan bağlantılı olmasa bile Rusya liderinin ziyareti de tartışılıyor. Onu hangi çerçevede nasıl anlamalıyız sonuçlarıyla birlikte?
6: Tabii artık bir Çin uluslararası ilişkilerde bir mıknatıs haline geldi. Bazıları diplomasinin Kâbesi diye adlandırıyor. Tabii ilk etapta kimler aklıma geliyor? Yani daha yılın yarısını bulmadık. Birleşmiş Milletler Konseyi üyelerinin tamamı Çin'i ziyaret etti.
0: Evet.
6: Sadece Güvenlik Konseyi üyeleri mi? Hayır. Avrupa'dan, Orta Doğu'dan, Asya'dan birçok ülkenin geldiğini biz tanıklık ediyoruz. İlk etapta Kanada'nın gittiğini görüyorum. İngiltere Başbakanı Carney'in gittiğini anımsıyorum. Almanya Başbakanı Merz'in gittiğini anımsıyorum. Evet. Bununla birlikte yani birçok üye gitti. Orta Doğu'dan tabii Birleşik Arap Emirlikleri ve İran en önemli temsilciler arasındaydı. Bunların hepsinin Çin'den beklentileri var. Çin'in de bu ülkelerden beklentileri var. Bununla birlikte tabii Rusya'yı ayrı bir yere koymak lazım. Onu da şu anekdotla anlatayım. ABD Başkanı Donald Trump'ı Zhongnan Hai denilen, yani aslında kimilerine göre Çin'in Kremlin'i denilen bir compound'a, bir kampüse götürdü Xi Jinping. Çin'in yönetildiği yani orası, oranında bir bahçesi var. Donald Trump orada tabii bütün kibriyle şunu sordu. Dedi ki buraya diğer devlet başkanları davet edilir mi dedi. Bakın bu nokta çok hassastır. Xi Jinping'in her söylediği ölçülü, tartılı, Donald Trump'ın aksine aklına geleni böyle üç kere yutkunarak söyleyen bir liderdir Xi Jinping. Evet. Dedi ki çok nadir olarak davet edilir dedi. Bir durakladı ve orada şey dedi. Örneğin Putin dedi. Evet. Örneğin Putin buraya gelir dedi. Aslında o çok önemli bir mesajdı. Çünkü ABD kamuoyunda bazı yetkililer, Beyaz Saray çevresindeki bazı yetkililer tıpkı 70'li yıllarda Nixon'ın Çin ile yakınlaşarak Rusya'yı izole etmesi gibi yeniden Çin ve ABD'nin bir araya gelerek Rusya'yı uluslararası sistemden dışlayabileceğini düşünüyorlar. Ama tabii köprünün altından çok sular aktı. Artık Çin o devrimden sonra çok daha düşük gayri safi yurt içi hasılayla dünyanın böyle üretim fabrikasına dönüşmüş bir ülke değil. Ne de Rusya öyle askeri güç anlamında. Dolayısıyla bu çok önemli bir mesajdı. Biz Rusya ve Çin arasındaki ilişkiyi sadece pratik sorunları çözen iki ülkenin birlikteliği olarak ele alamayız. Bunun altını çizmek lazım ve zaten imzaladıkları bildiri de bize bunu gösteriyor. 2022 yılında da benzer bir bildiri imzalamışlardı. O dönemde yine Batı'dan duyduğumuz sesler, ya ne olacak bunlar bildiri, buralardan bir şey çıkmaz, kendi ezberlerini tekrarlıyorlarken derken biz neyi gördük? O bildiriyi ciddiye almayanlar bir hafta sonra Rusya'nın askeri bir isyanıyla karşılaştılar. Ruslar artık NATO'nun genişlemesine, halka halka, dalga dalga, dört parçada genişlemesine silahlı bir isyanla yanıt verdiler. Tıpkı 2013'te Çinlilerin karaya bastırılmasına, Çinlilerin sadece dünyanın arka düşük profilli bir fabrikaya dönüşmesine kuşak ve yolla yanıt verdikleri gibi. Bu iki ülke, Çin ve Rusya, 90'larda aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin, NATO'nun onlara diktiği gömleği yırttı, attı. Neydi o gömlek sevgili Ceyda? Bunlardan birincisi elbette Soğuk Savaş bitiminde aslında Rusya'nın idam fermanı hazırlanmıştı. Sovyetler Birliği çözüldükten sonra NATO yine parçalanmaya devam edecekti. Çin ise karaya doğru baskılanacaktı. Denizden denize doğru sadece Batılılarla onların öngörebildiği bir hususta yapacaktı. Ve en nihayetinde de 2013'te Rusya'nın, Çin'in kuşak ve yol inisiyatifi, Rusya'nın ise silahlı 2014'teki NATO'ya karşı isyanıyla bu iki deli gömleği, Batı'nın diktiği iki gömlek parçalandı. Çin artık sadece üreten değil, Batı'nın arka bir küçük fabrikası değil, yatırım yapan, ABD'nin denetiminde olmayan ticaret rotaları kuran bir ülke haline gelirken, Ruslar da dedi ki buraya kadar bu paradigma parçalanmıştır. İşte iki ülkenin en büyük dünyaya kazandırdıkları, daha doğrusu kendi ulusal çıkarları açısından dünyaya kanıtladıkları şey buydu. O bildirileri, 2022'deki o bildirileri dikkate almayanlar bugün yine ne olacak? İşte bir sonuç çıkmadı. Sibirya'nın gücü, ikinin biz adını göremedik vesaire gibi çok teknik problemlere takılıyor. Ben söyleyeyim. Sibirya'nın gücü iki meselesi de gündeme geldi. Sibirya'nın gücü iki meselesi de çözülmesi gereken teknik sorunlar var. Bunun hayata geçmesi var. Çinliler 15. 5 yıllık kalkınma planında Sibirya'nın gücü İki boru hattını orada yazdılar. Çinlilerin o programlarına yazdıkları şeyler eninde sonunda bir şekilde gerçekleşebilir. Evet, fiyat konusunda pazarlıklar olacak. Süre konusunda pazarlıklar olacak. Her devlet reel politikada kendi ulusal çıkarlarını düşünür. Onları maksimize etmeye çalışabilir. Evet. Ama bunlar zaten Türkiye ve Azerbaycan arasında dahi kimi konuşulan teknik problemler gibi problemlerdir. Yani elbette Batılıların da görevi bu. Kolektif Batı'nın da görevi ellerinde büyüteçle bir anlaşmazlığı bulmak, onu büyütmek, onu böyle pohpohlamak. Ama işin özetine baktığımızda bu iki devlet bir deli gömleği yırttı ve artık bugün geldiğimiz noktada biz çok kutuplu bir dünya var mı yok mu diye konuşmuyoruz. Biz bugün artık çok kutuplu dünya nasıl uygulanabilir diye konuşuyoruz. Çinliler ve Ruslar da bunun platformlarını, BRICS gibi, Şio gibi platformları nasıl kullanacaklarını, İkinci Dünya Savaşı ertesinde inşa edilen Birleşmiş Milletler merkezli düzeni nasıl reform edeceklerini ele alıyorlar. Yani işin özü aslında en büyük çıktısı da buydu. Ama eğer dinlemek istemiyorlarsa, dünyanın orman kanunlarına gittiği yönündeki uyarılarını dikkate almak istemiyorlarsa, Orta Doğu'nun kritik bir kavşakta olduğunu görmek istemiyorlarsa, Xi Jinping'in söylediği gibi, bunun sonuçlarına katlananlar da esas olarak yine ABD'nin hem Orta Doğu Körfez'deki hem de Avrupa'daki müttefikleri olacak. Bak, İran krizinin sonrasında bu kriz Çin'i en son bitirecek dendi. İlk başta Çin'i vuracak dendi. Kimin ne kadar dayanıklı olduğunu da bize zaten bu İran deneyimi bile kanıtlamış durumda sevgili Ceyda.
0: Evet. Hemen oradan İran'a getireyim. Yani oradan da Küba'ya da taşıyabilir. Çünkü orası da çok sıcak. Yani Panama'da bir ticari kapışma alanına döndü Trump'ın onca güzel laflarına rağmen tabii ki perde arkasında yani. Ama İran tabii önemli çünkü hani Hürmüz, hatta Hürmüz'den sonra Malakka Boğazı'nı tutmak, yani bunlar konuşuluyor, açık açık da tartışılıyor. Fakat İran'da Amerika tabii çok kötü tosladı. Yani buradan ne çıkarabilir? Henüz bilemiyoruz. Şart düşmekte de fayda var elbette. Amerikalılar nereyi nasıl işgal etsek, nereyi vursak diye mutlaka askeri planlamalar yapıyorlar değil mi? İran çok büyük bir ülke. Burada en son Kremlin sözcüsü çay sohbeti ile tamamlandı Putin'in ziyareti. Orada Rus lideriyle Çin liderin aynı zamanda İran başında konuştukları, Trump'ın ziyareti de İran, onu detaya girmedi tabii ki ama besbelli ki bir İran'la bir koordineli durum da var. Doğrudan tabii İran'ın zaten büyük bir askeri yardıma ihtiyacı varmış gibi de gözükmüyor. Amerikalılar ona rağmen alçak işte Ruslar, Çinliler İran'a yardım ediyorlar diye her dakika basında haberler koyuyorlar. Bir şey değiştirmiyor yani, olsa da olmasa da. Buradan peki yani bu büyük güç rekabetinde İran'ı bir yandan da başka tezler de yani ay iplemiyor, Çinliler hiç umursamıyor, Ruslar umursamıyor, bir de böyle bir söylem var. Tam olarak yani somutlamak bakımından, çünkü krizler var ortada. Hakeza Küba'da yükseliyor giderek. Tabii bunu yapan ortada. Dolayısıyla yani İran'ı nasıl görmek lazım bütün bu ziyaretler bağlamında? İşte Xi Jinping İran'a ihanet etti mesela, söylemlerden birisi. Öyle mi hakikaten?
6: Şimdi dilersen iki parçaya ayıralım. Hem Çin tamam. hem Rusya'nın hangi meselelerde, hangi dosyalarda ağırlıklarını koyduğuna bakalım. Şimdi birinci Çin-ABD görüşmelerinde elbette birinci gündem maddesi büyük güç rekabetini yönetmektir. Bu büyük güç rekabetinin altında Tayvan dosyası da var elbette. Ticaret ve teknoloji savaşları da var. Ama ve lakin bu Çin-ABD görüşmesinde Pekin'in amaçlarından bir tanesi de Çin'in büyük güç statüsünü yükseltmekti. Yani bir sorumlu güç haline getirmekti Çin'i. Çin bugün dünyanın gayri safi yurt içi hasılada satın alma paritesini de bu denkleme koyarsak Amerika Birleşik Devletleri'ne geçmiş durumda. Doğru. Dünyada çelik üretiminde ABD'ye geçmiş durumda. Doğru. Deniz ticaretinde ABD'nin 230 katı daha fazla gemi üretiyor. Doğru. Teknolojide dünyanın inovasyon merkezlerinden biri haline geldi. 10 tane bilim alanında, yani bilim başlığının altısında ABD'ye geçti. Doğru. Ama Çinliler artık şunu da kanıtlamak istiyor. Biz özellikle barış yapan bir güç olmak istiyoruz. Bunu zaten 2023 yılında da İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşmede de göstermeye çalıştılar. Bölgede bir güvenlik mimarisi tesis etmeye çalıştılar. Şimdi de Donald Trump'ın gelmesinden bir hafta önce İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı'nın ziyaretinde de bu gündeme geldi. Orada Erakçı'yı kabul eden Wang Yi'nin önemli bir açıklaması vardı. Bölgede yeni bir güvenlik mimarisi gerekli dedi. Özelliği şuydu: ülkelerin, İran ve Körfez'in birbirine yetebilecek ve dış faktörleri, yani Amerika Birleşik Devletleri'ni dışarıda tutabilecek bir güvenlik mimarisi kurmasıydı. Bunu zaten bu İran savaşında gördük ki Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik garantileri Körfez'i hiçbir şekilde koruyamıyor. 14 evet. tane üssü öyle ya da böyle orta ölçekli, büyük ölçekli vuruldu. Radarların gözü kör edildi vesaire. Ve Çinliler şu anda tekrar diyorlar ki evet, yeni baştan, sil baştan bir güvenlik mimarisine ihtiyaç var. Ve bunun da olabileceği en uygun dönemdeyiz. Çünkü ABD'nin karşısında artık Çin istikrar oluşturucu bir güç haline geldi. Bunu sadece tabii İran değil, dedim ya İran Dışişleri Bakanı Erakçı zaten gitmişti ama Nisan ayının başında dikkat çekici ve çok fazla konuşulmayan bir ziyaret de vardı Çin'e. Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan da Çin'e gitti. Evet. Orada da onu kabul eden Xi Jinping 4 maddelik bir öneri sundu. Dolayısıyla Çinliler burada tekrar o 2023 yılında İran ve Suudi Arabistan arasındaki normalleşmenin daha geniş bir versiyonunu Orta Doğu'ya sunmak niyetindeler. O dönemde zaten tabii İran ve Suudi Arabistan denilince biz iki ülke olarak düşünmeyelim. Etki alanları çok geniş. İran'ın Suriye'den Irak'a, Lübnan'a, Yemen'e kadar geniş bir etki alanı var. Ki Suudi Arabistan ise zaten OPEC'te bir abi gibi, Körfez ülkelerinin bir abisi gibi hareket ediyor. Biz bunun etkisini geniş bir coğrafyada hissetmiştik. Şimdi Çinlilerin asıl meselesi tekrar o güvenlik mimarisini kaldığı yerden yaralarını sararak hayata geçirmek. Rusya tarafı ise bu zenginleştirilmiş uranyum meselesinde yardımcı olabileceklerini söylüyorlar. Hakeza Çinliler de öyle. Bana kalan şu ki, benim anladığım şu ki, İranlılar zaten kırmızı çizgileri kabul edildiği takdirde bu zenginleştirilmiş uranyum meselesinde bir esneklik gösterebilirler. Eğer ki Hürmüz Boğazı'nda bir statü oluşturulursa, eğer ki İran üzerindeki tüm yaptırımlar kalkarsa, eğer ki İranlıların dondurulmuş mal varlıkları serbest bırakılırsa, İranlılar bu konuda uranyum konusunda bir esneklik gösterebilirler ki Umman'daki görüşmelerde zaten göstermişlerdi sevgili Ceyda. Evet. İlk başta onu belirli bir orana kadar indirmeyi ve en nihayetinde Umman Dışişleri Bakanı demiş ki tarihi bir ilerleme kaydettik diye, İranlılar orada sadece ihtiyaçları olduğu takdirde zenginleştirebilecekleri yönünde bir güvence vermişlerdi. Evet. O halde mesele şuraya geliyor. Bu toprağın altındaki zenginleştirilmiş uranyumun bir şekilde alınması. İranlılar tabii ki ABD'nin oraya girip böyle bir fetih gibi onu çıkartıp almasını istemezler. Ama hem Rusya'da hem Çin'de, zaten Rus bilim insanlarının orada olduklarını da biliyoruz. Bir şekilde onun depolanması, saklanması konusunda Rusya burada bir güvenlik garantörü olabilir. Çinliler de bunu yapabilir. Xi Jinping zaten ne dedi? Dünyada iki ülke var o yerin altındaki uranyumu çıkartacak. Biri Çin, biri ABD dedi. Ama Rusya'nın da böyle bir teknolojisi olduğunu ve hatta bugün İranlıların kazandığı o teknolojik birikimde Rusların çok hatırı değer bir pay olduğunu biliyoruz. Evet. Rusların bu noktada ben devreye girebileceğini düşünüyorum. Yoksa öyle dedikleri gibi aman efendim Çin gözünü kapamış, ver Tayvan'ı, al İran'ı demiş. Bunlar abuk subuk şeyler. Yani ben şuna inanamıyorum. Çinliler defaatle kez diyorlar ki yani burası benim toprağımdır. Ve Batılılar veya da Türk televizyonlarındaki bazı sözüm ona yorumcular da diyor ki Çin kendi toprağı olarak gördüğü bir yer üzerinden ABD ile pazarlık yapıyor. Ya zaten ABD'nin askeri olarak caydırıcılığı kalmamış. Tayvan meselesinin en büyük kartları neydi? Belirsiz, stratejik belirsizlik. Şu anda Çin diyor ki stratejik belirsizlikteki en kötü senaryo ABD'nin askeri olarak devreye girmesidir. Hürmüz'e giremeyen, İran gibi hava savunma sistemleri, İran gibi normal hava kuvvetleri çok düşük derecede olan bir devlet karşısında dahi bir boğaza giremeyen ABD, Tayvan'a bir abluka uyguladığı takdirde Çin'i
0: ne yapacak?
6: Yani evet, bileğini bükebilir mi? Yani şimdi stratejik caydırıcılığı kalmamış. Tayvan'da muhalefet KMT, Kuomintang gidiyor Çin'i ziyaret ediyor. Diyor ki barışçıl bir çözüm buladım. Ki bu adamlar aslında muhalefet dediğime bakmayın, son seçimlerde yasama meclisinde çoğunluğu ele geçirdiler vesaire. Bütün rüzgar Çin'den yanayken Çinliler oturup kendi toprağı olarak gördüğü bir yer üzerinden İran pazarlığı yapar mı ABD'yle? Aynısını Ukrayna meselesinde de söylemişlerdi. Bu herhalde onların ağzında bir sakız. Çok bilgili olmadıkları için de böyle küçük ap pazarlığı gibi, özür dilerim, böyle şeylerle uluslararası ilişkileri kavradıklarını sanıyorlar.
0: Peki. Çok teşekkürler Gökhan değerlendirme için. Bayağı bir iki ziyareti de toplamış olduk somut şeylere. Küba kısmı açık zaten, onu çok konuşacağız. Ama haftayı iyi toparlayıp kapattık. Çok sağ ol, ağzına sağlık. Çok
6: ben teşekkür ediyorum. Sevgiler.
0: Evet efendim, bugün 22 Mayıs, önümüzdeki hafta burada olacağız. En azından pazartesi, salı, bayram tatili uzatıldı ama iki gün nöbetteyiz. Pazartesi günü görüşmek üzere, dünyadan gelişmelerle hoşçakalın.
1: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu. Radyo Sputnik.

0: Bayramda yollardayız ama acele etmeyin. Hız limitlerine uyun, emniyet kemerinizi takın. Unutmayın, sevdikleriniz sizi bekliyor. Güvenli sürün, bayramı huzurla yaşayın. Radyo Sputnik, güvenli sürüşler, iyi bayramlar diler. İyi bayramlar diler.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: fingers crossed, everybody knows.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur, öyleyse hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Türkiye siyasi tarihinde mutlak butlanla bir kırılma daha yaşandı. Yüksek Seçim Kurulu anayasa varken bir yerel mahkeme eliyle siyaseti dizayn etme iştihatı da yaratıldı. Meseleyi CHP, AKP, iktidar muhalefet cepheleşmesiyle tartışmak asıl meselenin büyüklüğünün görülmesini de engelliyor. Ülkeyi taşıyan önemli bir kolon kesilmiş oldu mutlak butlan kararıyla. Yani mesele aslında Türkiye'de yaşayan herkesin meselesi. Bu şu saatten sonra düzeltilebilir mi? Bu kadar büyük karar sadece seçim için olabilir mi? Anayasa değişikliği, hani şu meşruiyet meselesi ile birlikte düşününce aslında her şey biraz daha ürkütücü, biraz daha fazla boyutlu. Butlan kararı ile birlikte oluşan bu en sıcak gelişmeyi eski milletvekili hukukçu Atilla Kart ile konuşacağız. Alo.
4: Buyurun, buyurun efendim.
1: Hoş geldiniz Atilla Bey.
4: Teşekkür ediyorum.
1: Şimdi bu butlan kararı dün verildi. Karar metnine de baktım. Hani bir hukukçu olmaya gerek yok. Bir yetkisinde olmayan bir mahkeme bir karar verdi. Bütün siyaset kulisleri hareketlendi ama siyaset tarihi açısından da bir kırılma günü yaşandı. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nde kim genel başkan, kim Cumhuriyet Halk Partisi'nin yöneticisi birbirine daha çok karıştı. Oraya bir icra heyeti gitti, tebliğ yapıldı diye söyleniyor. Kılıçdaroğlu'na da yapıldı. Artık genel başkan Kılıçdaroğlu diyor ama genel merkez Özgür Özel'de, ki kendisi bu akşam saat 20.30'da bu darbe CHP'nin meselesi değildir, mesele milletin meselesidir. Bu akşam ülkesini seven herkesi direnmeye, tarihi yeniden yazmaya davet ediyorum diye CHP genel merkezine çağırdı. Saat 20.30 diye de saat verdi. Bu, biz ne yaşıyoruz Atilla Bey?
4: Yani şöyle, tabii bir süreci yaşıyoruz aslında. Yani böyle biz tabii toplum olarak hep hayret ediyoruz. Hep şaşkınlıkla karşılıyoruz. Oysa adım adım gelen ve hem de en iyimser tahminle söylüyorum, 2014'ten bu yana adım adım gelen demokratik kazanımların giderek yok edildiği, giderek tüketildiği, efendim ve bu aşamada da demokratik kazanımlardan, onların kaybedilmesinden öte demokratik kırıntıların da yok edildiği bir süreci yaşıyoruz. Bakın, Türkiye'de bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal kurumları çoktan işlevini kaybetti. Yani bir hukuk devletini falan konuşmak bizim için son derece lüks, son derece anlamsız. Hukuk devlet değil, biz şu anda bir parti

0: o anayasadaki temel organları bir tarafa bırakıyorum, o kavramları bir tarafa bırakıyorum. İşte efendim tek adam rejimi, tamam bu bir gerçek, bu bir gerçek. Ama bunun ötesinde yasama, yargı, orada Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı'nın gerçekten doğru bir değerlendirmesi var. Yargı bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yargı kolları halinde çalışıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bir iradesi kalmadı. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri kanun teklifi bile yapmıyor, yapamıyor. Saraydan gönderilen taslaklar kanun teklifi olarak meclise geliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bugün ne üzerinden yönetiliyor biliyor musunuz? Bakın TMSF üzerinden yönetiliyor. TMSF üzerinden vatandaşın mülküne çökülüyor. Mülküne. Mülkiyetine çökülüyor. YSK üzerinden yönetiliyor. YÖK üzerinden yönetiliyor. Efendim RÜSİK üzerinden yönetiliyor. TÜİK üzerinden yönetiliyor. TÜİK üzerinden ne yapılıyor? Hayat pahalılığı konusunda, enflasyon konusunda sahtecilik yapılıyor. Basın ilan kurumu üzerinden kamu reklamları %100 seviyesinde işte o yandaş kanallara aktarılıyor. Yani ayrımcılık yapılıyor. TMSF üzerinden ne yapılıyor? Servet transferi yapılıyor. Servet transferi yapılıyor. Bakıyorsunuz teknoloji anlamında, üretim anlamında, istihdam anlamında bir gelişme var mı? Bu da apayrı bir bahis. Yok, yok bu anlamda da. Üretim anlamında, gerçek anlamda, ihracat anlamında, teknoloji anlamında bir kayda değer bir görüntü görmüyorsunuz. Yani bu geliyor sonuçta ekonomik ve sosyal uçurumun çok ileri düzeylerde büyüdüğü, uçurum boyutlarına vardığı bir süreci yaşıyoruz. Bu daha da uzatılabilir bunu işte.
1: Peki, şimdi bu süreci yaşıyoruz. Bu sürecin içerisinde de Cumhuriyet Halk Partisi önemli bir faktör. Şimdi gelinen noktada Cumhuriyet Halk Partisi ne yaşıyor?
0: Cumhuriyet Halk Partisi şu tabii.
1: Yani şöyle, Kemal Kılıçdaroğlu kayyum mu? Özgür Özel genel merkezi işgal eden bir yönetici mi? Bu değerlendirmeler şey mi, çok mu uç? Yani
0: bu kavramları bu demin anlattığım o devlet yapılanması kavramı içinde oradaki çözülme, oradaki aşınma, çürüme boyutuyla görmek gerekir. Evet, Kemal Bey, Sayın Kılıçdaroğlu bugün için şekli anlamda, tırnak içinde söylüyorum, şekli anlamda bir genel başkan. Ama bakıyorsunuz vatandaşın arasına karışamıyor, vatandaşın arasına çıkamıyor. Bakıyorsunuz 13 yıl yaptığı genel başkanlık dönemindeki söylemlerden birisini bile dile getiremiyor bu iktidara karşı. Böyle bir savrulma olur mu? Böyle bir savrulma izah edilebilir mi? Böylesine bir uçtan uça savrulma. Burada derinlerde şöyle, Kemal Bey'le 13 yıl birlikte parlamentoda görev yaptım. Bunları bakın 2010'dan bu yana, 2009'dan bu yana dile getiriyorum. Kemal Bey o 13 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin, Cumhuriyet Halk Partisi tabanının kendisine verdiği o muazzam kredinin maalesef hakkını veremedi. 13 yıl boyunca tırnak içinde söylüyorum, edilgen bürokrat kimliğini hiçbir zaman aşamadı. Efendim Haziran 2017'de hak, hukuk, adalet diye yollara düştü. Ne güzel değil mi? Ne güzel.
1: Evet.
0: Hep öyle ifade ediyorlar. Ya Haziran 2017'de hak, hukuk, adalet diye yollara düşen Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 16 Nisan 2017'de Anayasa referandumunda

0: 2,5 milyon mühürsüz oy geçerli sayıldığı akşam sahtecilikle Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nden Yüksek Seçim Kurulu'na kadar yürüyemedi ya.
1: Neden?
0: Yürüyemedi.
1: Neden?
0: O zaman o hak, hukuk, adalet 450 kilometrelik yürüyüşün inandırıcılığı söz konusu olabilir mi?
1: Şunu mu anlayacağız biz bu olup bitenden, bugünkü durumdan? Şimdi tarihler var önümüzde, hepimizin gördüğü bir hafıza var. Bütün bunlarla bugünkü durum bir paralellik mi? Ya da anlık değişen konjonktür ve duruma göre değişen bir tavır mı? Yoksa hepsi bir paralellikle yürüyen organize bir tavır mı?
0: Şöyle efendim, tabii. Yani Kemal Bey döneminde o edilgen bürokrat olma niteliği nedeniyledir ki onların bakın başbakanının hatta 12 Eylül 2010 anayasa referandumuyla başlatabiliriz. O süreçten başlattığımız zaman o kronoloji içinde 7-8 konu başlığı sayabilirim. 10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimi, Haziran 2015 seçimlerinin 45 gün istikşafi görüşmeler, Mayıs 2016 efendim DEM partilerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, anayasaya aykırı ama evet diyeceğiz söylemi, 16 Nisan 2017 2,5 milyon mühürsüz oy meselesi, efendim 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimindeki savrulmalar, bütün bunların hepsi bir kronoloji içinde değerlendirildiği zaman Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, bakın Cumhuriyet Halk Partisi'ni elbette ayırıyorum o geniş halk yayınlarını, ama Cumhuriyet Halk Partisi kitlesinin bilinçli bir ve etkili bir muhalefet yapmadığını görüyoruz. Bilinçli ve etkili. Görünürde bir muhalefetin yapıldığını görüyoruz. Kontrollü bir muhalefetin yapıldığını görüyoruz. Bunu aslında 15 Temmuz 2016'da da bir başka boyutuyla gördük. Şimdi Özgür Bey dönemine gelince haksızlık yapmak istemem. 19 Mart 2025 işte Sabahçay'ın süreci. Özgür Bey'in bence başardığı en önemli gelişme odur. O Saraçhane mitingleriyle birlikte orada etkili muhalefet yapmak, halkla birlikte muhalefet yapmanın yol ve yöntemini geliştirdi. Ne güzel, ne güzel. O Saraçhane mitingleridir ki neyi engelledi? İktidarın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum ataması yapmasını engelledi. Bunları ben Sayın Genel Başkan'la da paylaştım. Ancak hemen şunun devamını söylüyorum. Yine Genel Başkan'ı uyardım tırnak içinde. Ya iki defa, üç defa Sayın Genel Başkan ne dedi? Efendim Recep Tayyip Erdoğan 19 Mart 2025'te demokrasi treninden indi. Ne diyorsunuz siz? Ne diyorsunuz? Ya Recep Tayyip Erdoğan hiçbir zaman demokrasi trenine binmedi ki. Böyle bir analiz olabilir mi? Kabul edilebilir mi? Şimdi burada bir, orada da bir soru işareti koyuyorum kaçınılmaz olarak. Ha geliyoruz, düne geliyoruz. Dün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde orada işte MYK toplantısı sonrası açıklaması ve vatandaşa hitaben yaptığı konuşma mükemmel bir liderlikti. Bunu açık yürekle söylüyorum. Bütün mesele tabii bunları sürekli hale getirmek. O etkili muhalefet yapmayı sürekli hale getirmek. Burada tekrar ihtirazi kaydım ifade ediyorum. Siz genel başkan olarak, genel merkez olarak ısrarla ya da birkaç defa ısrarla demeyeyim de efendim Recep Tayyip Erdoğan 19 Mart 2025'te demokrasi treninden indi diye tekrarlarsanız ben o zaman yine bu sürecin kontrollü bir süreç olduğu tırnak içinde yine kaygılar duymaya başlarım. Kaygılanmaya başlarım. Niye? Yani sanki iktidar İBB sürecine yönelik olarak bir uzlaşma, bir diyalog arayışı içine girdiği zaman biz ne yapacağız? Bu iktidarın 19 Mart 2025 tarihinden önce 22-23 boyunca gerçekleştirmiş olduğu hukuksuzlukları, yolsuzlukları, kamu kaynaklarının transferi olayını, servet transferi olayını, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin içinin boşaltılması olaylarını, bunları görmezden mi geleceğiz? Böyle bir şey kabul edilebilir mi? Düşünülebilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi şu sorumluluğundan kaçamaz, vazgeçemez. Nedir o sorumluluk? Cumhuriyet Halk Partisi AKP iktidarlarıyla özellikle 2003-2004'ten bu yana, bakın 22-23 yıldan söz ediyorum, hukuk ve demokrasi içinde yüzleşmek ve hesaplaşmak zorundadır. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin misyonunun ve sorumluluğunun gereğidir. Ama nasıl hesaplaşmak, yüzleşmek? Husumet ve intikama yol açmadan. Hukuk ve demokrasi içinde bunun yol ve yöntemleri bellidir, bilinmektedir. Bu mesajın halen kararlı bir şekilde verilmediğini görüyorum. Gençleştirelim partiyi, başımızın üstünde. Ama o gençler, o genç kadro, bakıyoruz. 2002 öncesine hakim olmadığı gibi AKP dönemindeki 2002'den bu yana olan hukuksuzluklara, yolsuzluklara, antidemokratik uygulamalara, bunlara da hakim değil. Bunlardan da bir haber. Mesele sırf işte gençlik sloganlardan ibaret bir gençlik olamaz. O gençlik belli bir hafızayı, belli bir takibi, bunun gereğini yapmıyorsa, o zaman orada da ben soru işaretlerini dile getiririm. Getiriyorum.
1: Peki şimdi bu soru işaretleriniz, söyledikleriniz ve aslında Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili o kronolojik tarihi tekrar hatırlattığınızda, şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu CHP Genel Merkezi'ne değil ama yani bugünden itibaren göreve başladın, en azından verilen o hukuk kararıyla birlikte genel başkan olduğu yerde, şimdi kayyum genel başkan denilmesi doğru mu?
0: Şimdi tabii burada o gene şekli anlamda ya da teknik anlamda bir kayyım kavramı kullanılamaz, kullanılmamalı. Burada
1: ne denecek buna? Nasıl ayırt edilecek?
0: Kararın esasına yönelik, onu da vaktimiz olsa kısaca ifade edeceğim. Karar aslında yok hükmünde olan bir karar. Yok hükmünde. Yani İstinaf Dairesi 36. Hukuk Dairesi'nin bu kararı yok hükmünde. Ama öyle veya böyle bir şekli bir karar var. Nedir burada? O mutlak mutlak sonucunda, oradaki değerlendirme sonucunda Kemal Bey'in yine görevi üstlenmesi söz konusu. Şimdi bu anlamda nedir? Tekrar ifade ediyorum. İhtiraz kayıtla ifade ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda şeklen genel başkan olarak. Ama burada bakın. Burada Özgür Bey'in dün akşamki tavrı bence hukuka ve demokrasiye sahip çıkmak anlamında gerçekten tarihi bir söylemi içermektedir. Türkiye aslında, bakın daha ötesini söyleyeyim. Türkiye geldiğimiz noktada meşru direnme şartlarının çoktan dolduğu bir dönemi yaşıyor. Nihayet Saraçhane ve devamında da dün akşamki süreçle birlikte meşru direnme şartları başlamıştır. Bu demokratik bir tavırdır, demokratik bir tepkidir. Bütün mesele şudur. Burada tabii iktidar neyi yapacaktır? Neyi yapması kaçınılmazdır? İktidarın 20 yıllık sabıkalarına baktığımız zaman bunu biliyoruz, görüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine karşı her türlü provokasyonu yapacaktır. Bir çatışma ortamını körükleyecektir maalesef. İşte burada vatandaşın sağduyusu, Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin, Özgür Bey'in bu noktada basiretli davranması, dirayetli davranması, bir taraftan demokratik tepkisini sürdürürken o provokasyonlara prim vermeyecek şekilde, o çatışmalara yol açmayacak şekilde son derece dikkatle bu sürecin yönetilmesi gereken kritik bir dönemdeyiz.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Peki, artık sona doğru yaklaştık. Şimdi bu fiili durumda Kemal Kılıçdaroğlu partiyi seçime mi götürmesi lazım? Ya da bu görevi hiç kabul etmemesi mi lazım?
0: Yani tabii elbette
1: şu aşamada.
0: Tabii yani Kemal Bey'in belli ki 3-5 aydır, 5-6 aydır iktidar odaklarıyla temas içinde olduğu anlaşılıyor. Birincisi bu.
1: Karara hazırlıklı mıydı?
0: Evet çok net bu.
1: O videodan dolayı mı bunu ne söylüyorsunuz? Diğer
0: yani
1: gelişim.
0: Bütün bu süreci yani o 5-6 aylık süreci özetlediğiniz zaman bunu görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Yani ne diyor efendim, aslında o şaibe var söylemiyle birlikte zaten şeye basıldı, düğmeye basıldı. Yani basit bir şekilde Bursa bir ilçe başkanıyla falan partiler arasındaki hakaret olayı dosya bir yıl sonra Ankara'ya taşınıyor. İşte operasyon kanallar dediğimiz TGRT vesaire devreye giriyor. Ondan sonra tabii nedir? O münferit bir takım usulsüzlükler üzerinden, münferit tırnak içinde usulsüzlükler üzerinden kurgu ortaya çıkarıyor. Şimdi ne yapıyor? 36. Hukuk Dairesi ne diyor? Efendim diyor, bir kısım delege menfaat temin etmiş. Ya bir kısım delege menfaat temin ettiğine dair ceza davası devam ediyor, bir devam ediyor, daha hükme bağlanmamış. Bir kısım delege kaç kişi bunlar, 3 kişi mi, 5 kişi mi, 10 kişi mi, bunları ortaya koysana, böyle bir yer kararı olur mu? Ama nedir, bakın, o yargı kararının o yapa yüklenmesi aşamasında bile bir ay önce ne dedi o TGRT mensubu, işte milletvekili eskisi bilmem vesaire vesaire olan simalar bir ay önce işte karar hazır,
1: Atilla Bey,
0: yükleniyor dediler.
1: Atilla Bey, bana bir izin verin, bir saat başına gidelim, sözünüzü tamamlatacağım, konuşacağız yine. Birkaç saniye.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
1: Alo Atilla Bey.
0: Buyurun.
1: Tamamlayalım lütfen.
0: Buyurun. Şimdi bakın tabii yani bunlar bu süreç aleni olarak cereyan etti. İşte nedir? 3 ay evvel, 5 ay evvel İstanbul İl Yönetimi Kongresi sonucunda işte 5000 kişiyle il yönetimine yönelik, binasına yönelik süreçler. Bu Gürsel Tekin de efendim etrafındaki 3-4-5 kişinin o görevi üstlenmesiyle bugün Kemal Bey'in görevi üstlenmesi arasında mutlaka bir illiyet var. Birbirinden bağımsız süreçler değil bunlar. Bunlar çok aşikar bir şekilde, çok bariz bir şekilde birbirini tamamlayan süreçler. Bu tabii Kemal Bey'in geçmişi adına, hadi bakın eleştirilerimi yapıyorum ama ya sen Çubuk'ta linçe maruz kaldın ya. Sen Artvin'de PKK saldırısına maruz kaldın. Sen bir günden, bakın bugün geliyorsun Cumhuriyet Halk Partisi yönetimini eleştiriyorsun. Elbette orada o belediyeler üzerinden 1-2-3 belediyeye yönelik olarak yapılacak eleştiriler elbette var. Ama burada bu süreç iktidar odaklı, işte Adalet Bakanı odaklı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı odaklı bir kurgu ve kompas süreci var. Bir günden bu güne buna temas etmiyorsun. Böyle bir savunma kabul edilebilir mi? Şimdi tabii Özgür Bey'in sıkıntısı da şu bence. Bunu kırmalı, bunu açmalı. Dramatik olan şu, bakın 16 Nisan 2017'nin ben o Kemal Bey'in etrafındaki kadroyu bir nolu fail ve türevleri diye adlandırıyorum. O bir nolu fail ve türevleri bugün 7-8 kişi Özgür Bey'in de etrafında. oligarşik yapıdan söz ediyorum. Bu da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir başka handikapı.
1: Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin sorunu Kılıçdaroğlu değil, oligarşik yapı mı?
0: Oligarşik yapı, yönetim anlayışı. Yönetim anlayışı. Yönetim anlayışındaki zafiyet. Ben burada tekrar ayırarak bütün bunları birbirine karıştırıp böyle bir kompleks süreç var. Bu noktada tekrar ifade ediyorum, Özgür Bey'in mücadelesine, emeğine haksızlık yapmak istemiyorum. Ama o oligarşik yapı buraya taşındığı içindir ki orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin o aslında genel başkanın olağanüstü bir emekle ortaya koyduğu muhalefetin gücünün de maalesef yeterince etkili olmadığını görüyoruz. Bu da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir tablo. Şimdi peki, kararla ilgili bir 2-3 dakika
1: diğer konumda bekliyor. Birkaç dakika
0: orada,
1: lütfen.
0: Orada hemen bakın. Şimdi efendim, bir genel kanun kavramı vardır. Nedir o? Medeni kanun, dernekler kanunu. Bir de özel kanun. Burada 298 sayılı seçimlerin temel hükümleri. 2820 sayılı siyasi partiler kanunu. Bakıyoruz bu özel kanunlarda ihtilafla ilgili bütün hükümler mevcut. Bir konuda bir ihtilafta özel kanunlar varsa artık genel kanuna başvurulmaz. Geliyoruz siyasi partiler kanununda 14. maddede, 152. maddede, 180. maddede hem hukuki yaptırım boyutu hem ceza yaptırım boyutu. Siyasi partiler kanununda da aynı şekilde düzenlenmiş. Bunlar bu düzenlemelere göre bu konuda, yani bu ihtilaf konusunda efendim 38. olan kurultay ve İstanbul İl Kongresi konusunda yetkili ve görevli olan merci, ilçe seçim kurulu, il seçim kurulu ve yüksek seçim kuruludur. Yani seçim hukuku dediğimiz mekanizmadır. Bu ihtilafta tekrar altını çize çize ifade ediyorum. Adli mahkemelerin görev ve yetkisi yoktur. 36. Hukuk Dairesi'nin Ankara BAM Bölge Adliye Mahkemesi kararı yok hükmündedir. Tam kanunsuzlukla mağdur olan bir karardır. Umarım YSK son bir yıl içinde, bakın daha evvel kararlarını bırakıyorum, son bir yıl içinde İstanbul Kongresi ile ilgili olarak, işte efendim Ankara'daki dava ile ilgili olarak tesis etti, kendi kararlarına sahip çıkar. Geldiğimiz bu noktada 36. Hukuk Dairesi kararının yasal ve anayasal dayanağının olmadığını yoruma meydan vermeyecek şekilde ortaya koyar, koymalıdır.
1: Peki. Teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ediyorum.
1: İyi akşamlar.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın.
0: Sağ olun.
1: Hukukçu, eski milletvekili, siyasetçi Atilla Kart'la Cumhuriyet Halk Partisi için verilen mutlak butlan kararını konuştuk. Mutlak butlan kararıyla birlikte ortaya çıkan CHP'deki karmaşanın aslında yeni bir süreç olmadığını, uzun süredir Türkiye'nin yaşadığı bir sürecin sonucu olduğunu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun edilgen muhalefetliğinin bir sonucu olduğunu da, bütün bu kararın, onu da söyledi Atilla Kart. Şimdi mesela bugün Kemal Kılıçdaroğlu ya konuşuluyor ve Kemal Kılıçdaroğlu resmen bugün icra memurlarının bildirmesiyle mahkeme kararıyla, mahkeme eliyle genel başkan olduğu söyleniyor. Ama genel merkezde Özgür Özel bu akşam herkesi baba ocağına çağırdı ve akşam saat 20.30'da tarihi yeniden yazmaya herkesi davet ediyorum dedi. Kılıçdaroğlu hani görevi aldı, mahkeme eliyle yaptığı ilk icraat avukat azletmek oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme eliyle CHP genel başkanı yapılır yapılmaz ilk icraatı avukat azletmek. İlk icraatın bir anlamı da olmalı, bir mesajı da olmalı. Neden bu kadar öfkeli avukatlara? Hem de mutlak butlan davasını yürüten avukatlar. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun hışmına uğrayanları eskiler böyle söyler. Hani o öfkeyi, nefreti iyice tarif eden iyi bir kelimedir. Hışmına uğrayan, bu ölçüsüz öfkeye, hışma uğrayan, azledilen avukat Çağlar Çağlayan canlı yayınımızda. Alo.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Hoş geldiniz Çağlar Bey.
3: Hoş bulduk.
1: Yorucu bir gün sizin için de. Bir,
3: evet.
1: Tuhaf bir dilekçe bir yerden gidiyor, bir yerden o dilekçe geri alınıyor. Şu temize başvuruldu. Kemal Kılıçdaroğlu avukatlar aracılığıyla o temizi geri çektirdi. Tekrar başvuruldu. Bir acayip evraklar dolaşıyor ortada ama ben şunu anlamadım. Niye size bu kadar öfkeli?
3: Muhtemelen işimizi doğru yaptığımız için. Çünkü ilk derece mahkemesi aşamasında, asli hukuk mahkemesi aşamasında neredeyse, tabii uzun uzun dilekçeler vardı ama temelinde iki cümleye dayanan bir davayla karşı karşıyaydık. Mutlak butlan hali vardır, bu yönetim kaldırılsın, eski yönetim yerine gelsin diye. Buna karşın çok ayrıntılı hukuki temelleri olan anlatımlarda bulunduk ve ilk derece mahkemesi davayı reddetmişti, biliyorsunuz. Ama şimdi bu aşamada meselenin, mahkeme kararı da, İstanbul Mahkemesi'nin kararı da artık kamuoyunda da bilindiği için söylüyorum, çok da gerekçe var diyemeyeceğimiz bir kararla butlan haline dönmüş olması muhtemeldir ki mahkeme kararıyla gelip partiyi yönetmek isteyenlerde bir heyecan oluşturdu. Bizim en başından beri durduğumuz yer tabii ki partililik ama aynı zamanda avukatlık, hukuk. Biz bu tutumumuzu en başından beri çok net sergilediğimiz ve bu mücadelemizi güçlü bir şekilde verdiğimiz için muhtemelen böyle bir süreçten sonra bu tutumla birlikte devam etme ihtimalleri olmadıklarını düşündüklerinden hızlıca, biraz da bugün o duyduğunuz sürekli giden gelen dilekçeler konusunda bir müdahalede bulunabilmek amacıyla sabahın erken saatlerinde 13 yıldır sürdürdüğüm parti avukatlığı görevinden azledilmiş oldum. Hiç önemli değil, sağlık olsun tabii ki, bundan hiç
1: hukuken
3: önemli değil.
1: Bu yetki var mı şimdi?
3: Aslında şöyle.
1: Hani ortada yani, bir şey var. Şimdi iki genel başkan var ya. Hani bir tarafta mahkeme eliyle genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, diğer tarafta kongre sonucunda seçilmiş bir genel başkan var ve genel merkezde. Hani
3: evet.
1: Şimdi her şeyi birbirine karıştırınca durumu anlamakta da zorlanan bir ülkeyiz biz. Bir de bu bilinçli yapılır. Hani algı diye böyle içi çok boşaltılmış bir kavramdır ama yönetme açısından da böyle tam uygun bir ortamdır. Yerli yerine koymak için de soruyorum. Sizi bu azlettim dediği anda, ilk icraat olarak söylendiği anda bu yetkisi var mıydı?
3: Yoktu. Yani henüz İstinaf Mahkemesi'nin vermiş olduğu tedbir kararı, biliyorsunuz öğleden sonra icra dairesince Kemal Bey'e gidildi ve bu karar bildirildi. Aslında o ana dek resmi olarak bu görevin başladığı söylenemez.
1: Şimdi ama o tebliğden sonra mı mahkeme eliyle genel başkan olmuş oluyor?
3: Aslında yani teknik olarak hiçbir zaman genel başkan olmuş olmuyor mahkeme eliyle atandığı zaman. Bu
1: ne oluyor? Hukuksal anlamda bunun bir adı var mı? Butlanla gelen genel başkan. Yani buna bir olmuyor dediniz ya, bunun bir adı var mı?
3: Hukuksal anlamda, yani kanuni anlamda, kanundaki karşılığı anlamında bir adı yok. Ama şöyle bir isim verebiliriz. Genel başkanlık görevinin tedbiren Özgür Özel'den alınmış olması nedeniyle yerine bakacak kişi denebilir ancak buna. Bunun, bu yaşadığımız sürecin, dün çıkan karar hukukta karşılığı olmadığı için hukuksal terimlerle tarif etmek de zor.
1: Doğru.
3: Biraz böyle sözlük karşılığını koyarak ancak anlatabiliyoruz bu durumu. Ama o saat itibariyle henüz bu imkan yoktu. Ancak normal şartlarda biz hukuk işleri yürütme biçimimiz bakımından böyle ayrıntıları çok önemseyen bir hukuk ekibiyiz genel merkezde. Ama bu aşamada bizim açımızdan şöyle bir durum var. Biz şuna baktık. Bizim için gelmiş bir azilname var. Eğer ki mahkeme eliyle atanmış kişiler bu partiyi yöneteceklerse, bizim bu kişilerle çalışma imkanımız var mı? Yok. O zaman biz mücadelemizi dışarıda da veririz. Bizim açımızdan koltuklar, sıfatlar, bunların hiçbir kıymeti yok.
1: Siz Kemal Kılıçdaroğlu'yla çalışmadınız mı?
3: Çalıştım. Ben 2013'ten beri partinin avukatıyım.
1: Yani bildiğim kadarıyla aynı dönemde çalıştınız. O yüzden soruyorum.
3: Tabii çok da kıymetli görevler yaptık Kemal Bey'le. O dönemlerde de işte hatırlarsınız İstanbul seçiminin iptali, ondan önce işte mühürsüz oylar referandumu, burada da çok ciddi mücadeleler vermiştik. Aslında bizim hukuki işleri yürütme azmimiz Kemal Bey tarafından da bilinmiyor değil. Ama böyle bir süreçte bizim açımızdan da artık mahkeme tarafından atanmış bir yönetimle çalışma imkanı zaten ortadan kalkacaktı. Zaten bu mümkün değildi. O yüzden her ne kadar sabahın erken saatinde gelen o noter azimnamesi hukuka uygun olmasa da nihayetinde bu saat itibariyle de çalışma imkanımız olmayacağı için biz de hukuku savunmaya bize hangi mecra açılıyorsa oradan devam edeceğiz.
1: Şimdi bir hukuksal sizi bulmuşken şimdi bir hukuksal bir zeminde yürüyor. Yüksek Seçim Kurulu toplantıda henüz bir karar çıkmadı ama oradan da hani reddetti diye bir şey söylendi ama doğru değil o. Yüksek Seçim Kurulu daha henüz karar vermedi. Toplantısı sürüyor. Üstündeki incelemeleri sürüyor. Yüksek Seçim Kurulu şimdi bu kararı reddettiğinde kendini inkar mı etmiş olacak? Kendini lav etmiş mi olacak? Daha doğrusu.
3: Burada Yüksek Seçim Kurulu'nun önündeki uyuşmazlık ne, onu söyleyeyim anlaşılsın. Şimdi evet. Yüksek Seçim Kurulu şöyle bir karar verecek. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin son olan kurultayını yapmış bir kurul. Yani ilçe seçim kurulları eliyle, yani seçim kurulları tarafından yapıldı o seçim.
1: Ve onayladı.
3: Ve onayladı. Hatta küçük itirazlar geldi, bunları da reddettiler. Onaylandı, mazbata verildi. Şimdi bu mazbatayı verme hakkını Yüksek Seçim Kurulu nereden alıyor? Anayasadan. Anayasanın 79. maddesinden. Anayasanın 79. maddesi Yüksek Seçim Kurulu seçim işleriyle ilgili çok geniş görevler ve yetkiler tanıyor. Şimdi
1: kendisi, ve kesin hüküm de veriyor.
3: Ve kesin hüküm veriyor ve çok kısa sürede veriyor. 2 gün içinde itiraz, 1 gün içinde karar veriyor. Neden? Seçilen kişi bir an önce görevine başlasın diye. Bu milletvekili seçimlerinde de böyle. Şimdi böyle itirazları hızlıca karara bağlayıp anayasadan aldığı yetkiyle, güçle seçilmişe mazbatasını veren Yüksek Seçim Kurulu eğer bugün o seçimi yapmış olmasına rağmen mahkemenin çok uzun süre sonra gelen müdahalesini, ki son olağan kurultayla ilgili doğrudan açılmış bir dava bile yoktu, dava içinde bir talep vardı, bu iptali, mahkemenin yaptığı iptali kabul ederse anayasayı ve kendini inkar etmiş olur. Kendi varlık nedenini tamamen ortadan kaldırır. Bundan sonra hiçbir seçimde Yüksek Seçim Kurulu eliyle bir itirazı sonuçlandırmanın, Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınmış bir mazbatanın kıymeti olmaz. Bir A4 kağıda döner o. İçi boş bir A4 kağıda döner o mazbata. Yüksek Seçim Kurulu buna karar verecek. Verdiği mazbata hukuk dünyasında kıymetli anayasal bir belge midir? Boş bir A4 kağıt mıdır? Buna karar verecek.
1: Yani bu karar o derecede önemli. Peki bu reddedilen, üst mahkemeye yapılan bu reddedişi nasıl anlayacağız? Gerçi şimdi orada da ne oldu? Temiz var mı yokmuş şu aşamada, onu da bilmiyoruz. Çünkü siz bir verdiniz temize, sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi onu geri çektiğini söyledi. Çekebiliyor mu onu da bilmiyorum. Bütün az buçuk bildiğiniz hukuk bilgisini de unuttum ben 2 gündür.
3: Maalesef çok kafa karıştırıcı konular ama şöyle kısaca ben izah etmeye çalışayım. Şimdi istinaf mahkemesi bulutlan kararı verip bir de tedbir kararı verince buna karşı 2 başvuru yolu var. Bir kararı Yargıtay'a temiz yoluna taşıyorsunuz. Bir de aynı zamanda o kararın içindeki tedbir kısmı var ya, hani bu
1: evet,
3: işlem yapılmasını gerektiren. Bununla ilgili de istinaf mahkemesine aynı daireye bir itirazda bulunuyorsunuz. Bir tanesi temiz, bir tanesi itiraz. Biz hem temiz başvurusunu yaptık. Temiz başvurusunun içinde de tedbirin kaldırılması talebimiz var. Hem de aynı daireye dedik ki hukuk mahkemeleri kanuna göre, ama onun ayrıntısı çok ayrıntı olur, kafa karıştırmayayım, sen de bu kararını yeniden gözden geçirmelisin, kanun bunu emrediyor dedik. Şimdi çok hızlı bir şekilde aynı daire olduğu için, daha dün verdiği kararı değiştirmeyeceği için tabii ki İstinaf Mahkemesi başvurumuzu reddetti. O bir yanda. Şimdi diğer yanda da temiz başvurumuzun içinde hem kararın esasen bozulması hem de tedbirin kaldırılması istemimiz vardı. Bizim azimizden sonra dosyaya beyanda bulunan meslektaşlar sadece tedbirin kaldırılması istemimizden vazgeçtiklerini ifade ettiler. Aslında temiz başvurusu henüz devam ediyor.
1: Ha, yani temiz devam ediyor, tedbir kısmını mı?
3: Evet.
1: Ha, tedbir demek kendilerini göreve getiren o tedbir kısmı. Çünkü aslında o tedbir kısmında da şöyle hukuki bir tartışma var. Mahkeme yani zaten bir hüküm verilmiş değil. İstinafın verdiği kararla birlikte bir kesin hüküm değildir bu. Dava aşaması devam ediyor aslında. Ama bu dava aşaması devam ederken bir anlamda da kendisinde zaten yetkisinde olmayan bir karar verdi. Bu yetkisinde olmayan kararla birlikte bir de tedbir kararı verip partiye bir başka birisinin gelmesini de sağladı.
3: Aynen öyle. Biz hem verdiği karara hem de o verdiği tedbir kararına karşı temiz başvurusu yapmıştık. Bizden sonra da dosyaya beyanda bulunan meslektaşlar tedbir talebinden vazgeçtiklerini ifade etti. Tedbire itiraz talebimizden vazgeçtiklerini ifade ettiler. Şimdi istinaf aşamasında tedbir yönünden değil esas yönünden inceleme yapılmasını istediler, ama az önce tarif etmiştim ya, aynı daireye de bir itirazımız vardı bugün reddedilen. Bu yönünden de ayrıca itiraz hakları var. Bir yandan da bu itiraz hakları yapılıyor. Biliyorum biraz karışık bir konu. Bunu anlaması şöyle de zor. Türk siyasi tarihinde de ilk defa olan bir konu bu.
1: Evet.
3: Türk hukuk tarihinde de ilk defa olan bir konu. Haliyle buna ilişkin itirazlar, başvurular da ilk defa kamuoyu tarafından duyuluyor. Aslında bunlar çok teknik davalarda çok az avukatın yaptığı itirazlardır, başvurulardır. Ama şu aşamada kamuoyuna mal olunca böyle biraz anlaşılması gerekiyor. Yani önümüzde bir istinaf mahkemesinin tedbir kararına karşı yapılmış itiraz ve oradan yürüyen bir yol var. Bir de ana karara karşı temiz yolu, Yargıtay'da görülecek temiz işi var. O da usulü süreler var. Taraflara tanınan o süreler geçtikten sonra bir an önce Yargıtay tarafından karara bağlanmalı. Mesele hukuken bir noktada çözülecekse artık Yargıtay bunu çözmek zorunda hiç bekletmeden ve bu kararı bozmak zorunda. Ama en temelinde benim bu konularda her zaman söylediğim bir şey var. Şimdi bunlar siyasi davalar, siyaset hukuku davaları. Bu meselelerde hukukçular işte anlatması bile 3 dakika süren bir sürü dilekçe veriyorlar. Veriyoruz biz, bunlar ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ama meseleyi siyaset çözüyor. Bunun sonunda şuna bakmak lazım. Bu 1,5-2 yıl içerisinde 2023 yılından beri 2,5 yılda kaç kurultay yapılmış, kaçı nasıl sonuçlanmış, buna bakmak lazım. Yani sandıktan kim çıkıyor? Mesele biraz burada. Siz kurultayı, kongreleri 100 defada iptal etseniz 101. de aynı sonuç çıkacak gibi görünüyorken bu siyasi sonuca göre hareket etmek gerekecektir. Bunu başka uydurma gerekçelere dayanarak, ki ortada bir gerekçe dahi yok. Bakın dikkat edin, 2 günde hiç kimse gerekçe konuşmuyor. Şöyle olmuş, böyle olmuş diyen yok.
1: Yok, çünkü o gerekçe verdikleri şeyler, davalar devam ediyor. Bir de ceza davası. Ceza davası yani hukuk mahkemelerinin üstünde devam eden bir mahkeme sürecidir. Yani kararı hukuktan önce gelir. Onlarda da devam ettiğini yazıyor zaten kararın altında.
3: Kendisi bile söylemiş. Yani kararda da çok böyle çarpıcı şeyler var. Daha birkaç gün önce yapılmış duruşmanın yapılacağı yazıyor kararda. Belli ki karar birkaç gün önce kaleme alınmış. Ama burada önemli olan şey şu, ceza davaları bakımından. Şimdi bu bir dava, devam ediyor. Diyelim ki herkes beraat etti. Ne olacak bu butlan kararı? Henüz hiç kimseyle ilgili bir ceza verilmemişken, hiç kimseyle ilgili bir ceza kesinleşmemişken, o davalarda cezaların verileceğini ve kesinleşeceğini nereden biliyor da istinaf heyeti o davalara dayanarak bu kararı veriyor? İşte bir gerekçe ortaya çıkarma arayışıdır bu. Ceza hakiminin henüz değerlendirmediği deliller üzerinden kendince bir sonuç çıkarmadır. Kararın yanlışlığı daha en başından burada. Düşünsenize, yani siz bir ev alıyorsunuz ve bu evi çaldığınız iddia ediliyor. çalmadığınıza eminsiniz. Ceza davasından beraat edeceğinize de eminsiniz. Sonra bu evi elinizden alıyorlar çaldınız diye. Çalmanız nedeniyle yargılandığınız davadan beraat ediyorsunuz. Ne olacak o ev? Aynı böyle bir durum var ortada. İşte maalesef hukuki doğru temellere dayanmayan bir karar olduğu zaman böyle çarpıklıklar ortaya çıkıyor.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum ve geçmiş olsun.
3: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: İyi akşamlar. Kemal Kılıçdaroğlu'nun göreve gelir gelmez ilk icraatı avukatı azletmek oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin avukatlarını, o avukatlardan Çağlar Çağlayan'la hem süreci hem azil kararının nasıl alındığını, azil kararı verildiğinde buna yetkisi olup olmadığını konuştuk. Dedi ki Çağlar Çağlayan, Kemal Kılıçdaroğlu beni ve arkadaşlarımı azlettiğinde o yetkisi yoktu. Zaten yetkisi olduğunda da biz mahkeme kararıyla gelmiş birisiyle çalışamazdık diye söyledi. Sonra da o hukuksal süreci anlattı. Belki şöyle, o dinleyicilerimiz açısından ya bu kadar hukuksal şeyi konuşmak sıkıcı olmuş olabilir ya da anlamakta zorluk çekilmiş olabilir, ama inanın o karar verenler de anlamıyor. Anlamakta zorluk çekiyorlar. Yani öyle bir karar, öyle bir dönemdeyiz. Ayrıntılarını biz en yakın, bugünün en çok konuşulan ismi olan avukat Çağlar Çağlayan'la konuşmuş olduk. Bugün duyurularımızı da yapalım, ama bir taraftan da bugün dertleşme günümüzdür cuma. Kalırsa yazarsanız, edersiniz, hafta içinde gönderdiklerinizi de bakacağım, konuşacağım. En sonunda yine ona bir zaman ayıracağım. Normal akışımızın da biraz, içeriğimizin de dışında olmuş olacağız. Çünkü hem konularımız hem konuklarımız çok fazlaydı. 0505 171 66 56 WhatsApp hattına istediğiniz soruları ya da anlatmak istediklerinizi yazabilirsiniz. Son bölümde onu konuşacağız. Bugün de duyurularımızı yapalım hızlıca.
4: Ah yavrum benim.
1: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin. Okulda, sırada, evde, sokakta, nerede olursak olalım okul zili çocukların karnında çalmasın diyoruz. Biz onu diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş ne diyor? Numan Kurtulmuş'tan da bir açıklama gelmedi. Bu mutlak butlanla ilgili şu ana kadar, ona da dikkat çekeyim. En sessiz kalan isim. En azından ben görmedim. Eğer açıklama yaptıysa da varsa elinizde, gördüyseniz bana gönderin. Ben de şimdi tekrar bakacağım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş diyor ki, Afrika'nın yoksul halklarının yoksulluğundan nasıl kurtarılacağı Türkiye'nin meselesidir. İyi de bu çocuklar işte okulda bir öğün yemek meselesi kimin meselesi? Asıl sorun o. Devam edelim. Diğer duyuru.
2: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Şakarlı arabaları sadece devlet görevlileri kullanabiliyor.
6: Ben onu parayı bastıran herkes tattırabiliyor sanıyordum ya. Devlet görevlisi mesela bu geçen.
5: Sence?
1: Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Bu çağrımızda her gün olduğu gibi bugün de tekrar ettik. Memleket halleri yine çok acayip. Dünya halleri ise daha da acayip. Yol şartlarımız ise her zamanki gibi çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
7: Cumhurbaşkanı kararıyla faaliyet izni kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin kapısına kilit vurulurken öğrenciler ve akademisyenler Santral İstanbul Kampüsü'nde kararı protesto etmek için toplandı. Kampüse çevik kuvvet ekipleri ve tomalar getirilirken öğrenciler Bilgi'de Toma'nın ne iş var sloganıyla kapatma kararına tepki gösterdi. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ve 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada mutlak butlan kararı çıkmasına ilişkin Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne verdiği ihtiyari tedbir kararına yapılan itiraz reddedildi. Yüksek Seçim Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik verilen mutlak butlan kararına karşı yapılan itirazı değerlendirmek üzere acil toplantı kararı aldı. tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun vefat eden yengesinin cenazesine katılma talebi Adalet Bakanlığı tarafından reddedildi. İmamoğlu, 86 yaşında hayatını kaybeden Hacı Asiye İnan'ı son yolculuğuna uğurlayamayacak. Gülistan Doku soruşturmasında firari şüpheli Umut Altaş, "Türkay bana çok bağırıyordu, ben de sıktım," dedi. İstanbul'daki evlerini ziyaret ettiğimde vali babası beni alnından öptü. "Sustuğum için teşekkür öpücüğü olabilir," diye konuştu.
1: Ve organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Butlan bütün hayatımızı esir almış durumda. Butlan dumanı arasında ekonomide ne oldu? Yani bunun bir ekonomik karşılığı da var. Şimdi İnan Mutlu ekonomist diyor ki bu yapılan açıklamalardan anlaşılıyor ki birçok çevrenin mutlak butlan kararından önceden haberi varmış. Önceki deneyimlerimizden biliyoruz ki birileri borsa döviz üzerinden böyle dönemlerde çok ciddi vurgun yapıyorlar. Bu kumarhane düzeni milyonlarca insanın 3 kuruşluk birikimini de hiç ediyor. Evet, bu kararı bilenler açısından işte bir sefer ya bu borsada ne oldu? Kim aldı? Kim etti? Bütün işlemler belli. Çünkü kendi gerçek kimliğinle işlem yapabiliyorsun orada. Bellidir. Aslında çok kısa bir sürede bunların kim olduğu ortaya çıkar. Tabii istenirse. Milletvekili Yüksel Taşkın diyor ki mutlak butlan kararının dün 40 dakikada ülkemize maliyeti 14 milyar dolardı. Yani 640 milyar lira. Bu parayla emeklilere 40 bin lira bayram ikramiyesi verilebilirdi. Bu kararı verenler kendi şahsi iktidarları dışında hiçbir şeye değer vermiyor. Ne yaparlarsa yapsınlar korkulu rüyaları olmaya devam edeceğiz. Eğer bu rakam doğruysa yani 640 milyar ve şu anda emeklilere her birine 40 bin lira bayram ikramiyesi. Çok acayip değil mi? Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü öğretim üyesi Selva Demiral, butlan kararı artan riskler, sermaye çıkışı, daha yüksek faiz, daha az rezerv, daha düşük büyüme, daha yüksek işsizlik olarak geri dönecektir. 3 yıldır kemer sıkma politikası uygulayan bir ekonominin hali hazırdaki kırılgan dengeleri bu şoku nasıl kaldıracak? Özgür, sıra sende.

0: 15 Aralık 2022'ye götürüyorum sizi. Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor.
1: Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu bugün buradadır. Sizin bilmediğiniz ama bizi yakından tanıyanların, dostlarımızın, yol arkadaşlarımızın iyi bildiği bir şeyi bu kürsüden sizlere ifade edeceğim. Böylece bütün vatandaşlarımız da duymuş olsunlar. Ben Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladımdır. Ona sahip çıkmak benim de boynumun borcudur.
0: Ya 2022 4 yıl öncesi ya. Hani baba oğul evladım, hani laflar vardır ya, bu devirde babana bile güvenmeyeceksin diye. Hani bir sürü şey gelir şimdi aklıma, bunlar duruyor işte kayıtlarda, böyle bir anda çıkıyor insanın karşısına. Devam edelim Özgür.
2: Ben Kemal, geliyorum.
0: Kemal Kılıçdaroğlu mahkeme eliyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığına tedbiren getirildi ya. O anda insanlar genel merkeze akın etti ve orada sloganlar atıldı. Onu dinliyoruz. İşte hani evladım, baba oğul, şimdi neredeyse kan davasına dönüşecek kadar büyük bir nefret, öfke. Hani Adalet ve Kalkınma Partisi ile yarışıyorlar ya, şimdi her tarafta da hem Kılıçdaroğlu tarafında hem İmamoğlu tarafında şöyle bir şey var çok net bir şekilde. Hani birbirlerinden nefret ve öfkeleri, hırsları AKP olandan daha fazla. Asıl tuhaf olan bu. Gelinen nokta itibariyle. Devam edelim. Geç.

0: Özgür Özel dün akşam konuştu. Hem basın açıklaması yaptı, hem sonra da partililere, genel merkez önünde toplananlara hitap etti. Orada ilginç bir şey söyledi. Onun üzerine aslında ne anlatmak istediğini, ne anlama geldiğini biraz konuşmamız gerekecek. Özgür Özel'i dinliyoruz.
1: Meydanların gücünü göreceksiniz. Sessiz çoğunluğun sesini duyacaksınız.

0: kim? Sorumlusu bu darbecilerdir.
1: Şimdi bu evet bir reaksiyon konuşması ama satır arasında bir şey var. Aslında şu asıl mesele ne? Onu şimdi Özgür Özel eleştiriliyor. Belli bir dönem için hani bu mitingler falan da ya işte ama diye gerisini kimse geçiremiyor. Hani tam böyle kelime dile kadar geliyor orada herkes susuyor. Ya bir şey söylenmeye çalışıyor. Yani bu işte böyle olmaz. Hani bir taraftan da şu olacak. Onu söylese başı belaya girecek de kendisi söylemekten korktuğu şeyi Özgür Özel'in yapmasını istiyor. Genel tavır bu. Şimdi ülkede. Hani bu işte hadi herkes bir anda çıksın sokağa sonrası diye. Ya bu mu asıl mesele ve güç aslında? Özgür Özel orada bir şey söylüyor. Bu uzun süredir. Yani gerekirse hayatı durduracağız kısmındaki şey önemli. Hani bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki Saraçhane'deki eylemlerde de konulmuş boykot meselesi. Ya bu aslında üstüne çok konuşulmamış bir gerçekliği de var bunun. Şöyle CHP'nin kitlesi tüketimdeki en aktif kitle. O CHP'nin tüketimdeki en aktif kitlesi bunu hayata geçirdiğinde hani o dile gelip de söylenemeyen var ya ondan çok daha etkili bir yöntem aslında. Hani bu alaya alınıyor, boykot mu denildiğinde biraz böyle müstehsileşiyor insanların yüzleri hatları bilmem neleri ama CHP'nin şu andaki elindeki en güçlü silah aslında o. Ya da bu var olan bir durumda bir güç savaşı yaşanıyorsa da en önemli kozu o. Bu kozu etkili olarak kullanabildiği bilirse işte o hani bir aksiyon haline aldığınızda bir sonuç elde etmek istiyorsunuz ya o sonuca götürebilecek en etkili yöntem bu. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi evet üretici değildir, hakim sermaye değildir ama tüketici anlamında Türkiye'nin en güçlü kesimidir. Yani tüketim anlamında Adalet ve Kalkınma Partisi kitlesine göre çok daha güçlü bir konumdadır. Hani işin asıl mesele ne dediğinde burası çok önemli ve bu tarafı hiç konuşulmayan bir durum. Özgür Özel bunu mu söylemek istedi ya da ayrıntılarını vermedi bugünkü konuşmasında ya da o daha ayrıntılı mı anlatacak ya da bu gücü mü gösterecek onu bilmiyorum ama bu tarafı önemli. Devam edelim Özgür.

0: Mutlak Mutlan kararı geldiğinde tam yayına girmek üzereydik ve o anda bütün yayın akışını, her şeyi darmadağın etti. Önemliydi çünkü Türkiye siyaset tarihinin en önemli kırılma anlarından birisi bu Mutlak Mutlan kararı. Başlangıç yolculuğumuzun başlangıcında söyledim. Öyle hafife alınacak bir durum değil. Çok partili siyasi hayatın ana kolonlarından bir tanesi kesilmiş oldu. Yani ana kolon kesilirse ne olduğunu biliyoruz depremlerde. Dün yayında Uluç Gürkan vardı, deneyimli siyasetçi ve akademisyen gazeteci. O şunu uzun uzun konuştuk tabii dünkü yayınımızda ama satır arasında şunu söyledi. Belki bugünleri anlama açısından önemli olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu her şeyi hazmetti, bir şeyi hazmedemedi dedi. Dinliyoruz.
1: Yani örneğin zorla genel merkeze girmeye kalkarsa.
0: İstanbul'da olduğu gibi.
1: Evet. Bunu partililere nasıl açacak? Ancak polis gücüyle.
0: CHP açısından çok hazin olur.
1: Yani inanılmaz bir şey. Kaldı ki bakın bu noktaya maalesef yani Kemal Bey davalar dahil tahrikçi oldu. Mevcut iktidar karşısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem başbakanken hem cumhurbaşkanıyken onca seçim yenilgisinin hepsini hazmetti. Öylesine hazmetti ki örneğin son Muharrem İnce'nin aday gösterildiği seçimde işte Söğüt Özü'nden şeye yürüyeceğiz YSK'ya denmesine rağmen ya silahlı gruplar vardı bize ateş açacaklardı onun için gitmedik dedi, kabullendi. Mühürsüz zarflar kullanıldı, bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürmedi. Yani bütün yenilgilerini mevcut siyasi iktidar karşısında hazmetti. Sadece ve sadece parti içinde Özgür Özel'e karşı kaybettiği seçimi içine sindirememiş görünüyor. Onun için vakit ben bunu sindirdim, partiye karşı oynanan oyunlara karşı böyle böyle bir baraj oluşturdum diyebilmesi. Umarım tarih önünde de kendisine biraz olsun düşen gölgeyi hafifletecek davranış bu olur. Bunun dışında gerçekten bugünden yarına tarih önünde de son derece kötü bir durumdadır. Cumhuriyet Halk Partisi'ne fiilen liderlik yapamaz. Brüsel tekilcimi İstanbul'da kongre başkanı. Onu da kongre başkanlığı gitmiş oldu. Şey gelecek, Canan Kaptancıoğlu gelecek. Eski yönetim demiyor mu? Siyasi yasağı da yok sayılacak herhalde. Yani nasıl çorba kararı aldılar? Yani her şey çorba.
0: Uluç Gürkan bunları söylüyordu. Diğer bir yayın konuğum da anayasa hukukçusu, Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyesi Şule Özsoy boyunsuzdu. Bence dünkü olan tabloyu en net, en yalın biçimde anlatan tek siyasetçiydi. Şimdi Şule Özsoy boyunsuz ne demiş, tekrar dinleyelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu kararı?
2: Hukuka aykırı yok hükmünde. Bu kararın kendisi yok hükmündedir. Çünkü ağır bir yetki gasp içermektedir. Seçim yargısına ait olan bir yetkiyi herhangi bir asliye mahkemesi kullanamaz. Siyasi partiler kanunun 21. maddesi çok açıktır. Siyasi partilerin büyük kongreleri, kurultayları seçim kurullarının gözetim ve denetimi altında yapılır. Herhangi bir yolsuzluk iddiası 2 gün içinde itiraz edilir. Derhal karara bağlanır ve kesinleşir. YSK'nın seçim kurullarının verdiği bir mazbatayı asliye mahkemeleri iptal edemez. Yoktur böyle bir yetkisi. Bu uyguladıkları medeni kanun maddesi derneklerin bakın seçimleri değil kararları açık hukuka aykırılık içeren kararları için yazılmış bir maddedir. Çok istisnai bir maddedir. Siyasi partilere burada kurultaylar için bilmem ne için uygulanması mümkün olmayan ve örneği de bulunmayan bir maddedir. Yoktur böyle bir şey. Onun için burada seçim yargısına ait bir görevi ağır bir biçimde gasp ediyor Asliye Hukuk Mahkemesi. Çok belli ki siyasi bir karar, siyasi bir itmeyle. Çünkü aklını peynir ekmek diyememiş herhangi bir hukukçunun bunu hukuka uygun olduğunu savunması mümkün değil. Yoklukla mağlul olan bu kararın kendisidir. Bir de şöyle bir tarafı var bakın.
0: Buyurun.
2: Devlet siyasi partilere genel başkan tayin edemez. Partiler seçerler kendi genel başkanlarını. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok partili hayat bu ülkede bitti demek bu. Devlet siyasi parti genel başkanı tayin ettiriyor demek bu. böyle bir ülkede rekabetçi bir siyasetin artık olamayacağı anlamına geliyor. Ama biz buna direneceğiz. Tanımıyoruz, yok hükmündedir. Peki. Benim genel başkanım Özgür Özel'di. Görev yerlerimize gidiyoruz, böyle bir milli irade gaspına müsaade etmeyeceğiz. Sonuna kadar bununla mücadele edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimse unutmasın. Bu kararı alanlar da bu yok hükmünde suç işliyorlar. Ha, gün gelir devran döner, herkes yaptığının hesabını verir. Bunu da söylemek istiyorum.
0: Bu kadar net bir fotoğraf ortaya koydu. Şule Özsoy boyunsuz, dünün en net açıklamasını yapan isimlerden birisiydi. Özgür Özel de bütün bu olan biteni özetledi. Onu da dinliyoruz.

0: ordusu bu darbecilerdir. Biz bize teklif edilen rahat, konforlu, ebedi muhalefet koltuklarını reddediyoruz. Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz.
1: Majestelerinin muhalefeti olmayı reddediyoruz dedi Özgür Özel. Şimdi şöyle bir durum var, az önce de konuştuk. Yani şimdi Özgür Özel için dün başladı iktidara yakın kanallarda Manisa milletvekili Özgür Özel diye yazılmaya başlandı. Ve hem iktidara yakın bütün medyada ve Kılıçdaroğlu'nu yanında yer alan kişiler tarafından da CHP Manisa milletvekili Özgür Özel kullanılmaya başlandı. Diğer taraftan da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i kullanıyor. Özgür Özel'le yakın olan medya ve ona yakın olan gazeteciler. Şimdi mesele zaten hani bu haliyle şimdi bir son dakika gelişmesi olarak da televizyonlar yayınlıyor. Hani Özgür Özel'de Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım ulaşamadım diye. Dün akşam da Kılıçdaroğlu Özgür Özel'i aradım ulaşamadım demişti. Yani iş öyle bir halde ki o telefon görüşmelerinin bile olmadığı, bunun açıklandığı. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu genel merkeze gidecek, yok gitmeyecek, meclisten çalışacak, başka bir yerden. Hani bütün bunlarla birlikte bir iç sorunmuş haline getirilip CHP'yi kendi içine çekmekte amaç, şu aşamada o olmuş gibi görünüyor. Ama burada asıl yapılmak istenen, herkes seçimi görüyor, oysa seçimden öte ben daha büyük bir Türkiye açısından bir tehlike, en sıcak en yakın tehlike anayasa değişikliği. Anayasa değişikliğiyle birlikte işte o meşruiyet kavramı vardı ya Tom Barak'ın söylediği. Ve sonra da Türkiye tipi monarşi, ulus devletleri olmasın. Hani öyle ağızda gevelenen şey nedir? Federatif bir Türkiye. İşte asıl sorun orada. O taraf mı? Hani seçim olur geçer, biri tekrar seçilir seçilemez. Ama bu tarafı, ülkenin her şeyin geleceği, var olan durum açısından bence asıl tartışılması gereken yerde orası. Devam edelim. Şimdi meseleyi asıl ekseninden çıkarıp başka bir şey tartıştırılıyor ya. Bir taraftan da böyle konforlu bir alan da yaratılıyor. Uzun süredir siyasi bir şey, program yapmayacaktı Fatih Altaylı. Onu söylemişti. Yani daha artık böyle bilimsel yapmak istiyorum falan diye. Şimdi var böyle bir durum olunca mutlak mutlan gibi konuşma ihtiyacı hissetmiş. Ama konuşurken de şunu söylüyor. Uzun bir aranın ardından işte YouTube kanalında konuşuyor. Orada diyor ki Özgür Özel'in liderlik konusunda hatalar yaptığını söylüyor. Yeterince sert bir genel başkanlık yapmadı. Özgür Özel'in tavrı demokratik, daha yumuşak, daha saygılı falan gibi. Ya aslında burada şöyle, kendine iktidara bir şeyler söyleme alanı yaratıyor. Bu böyle bir tavır var şimdi. Eğer iktidara bir şey söylüyorsan 5 tane de muhalefete söyleyeceksin. Hani 5 muhalefete 1 iktidara. Şimdi böyle bir şey olunca o alan yaratılıyor. Onu söyleyebiliyorsun. O yüzden de hani orada siyasi alanda da böyle at oynatabiliyorsun. Ama bu ne kadar? Hani şimdi çok partili hayatın ana kolonlarından birine saldırı olmuş. Mesele CHP meselesi olmaktan çıkmış. Özgür Özel mi burada şimdi? Onun liderliği ya da tartışılması gereken. Ama işte yani yapacak bir şey yok. Ülkeye baksan Fatih Altaylı bu anlamda büyük kahraman. Dünyadaki tepkileri de bakalım. Dünya açısından ne durumda? Bloomberg şöyle baktı. CHP'ye

0: için yargı kararı muhalefet için ciddi darbe olarak görülüyor. Reuters hem oradan mutlan kararı çıktıktan sonra canlı yayın da yaptı. CHP kararı Erdoğan'ın siyasi rakiplerine yönelik son büyük darbe diye nitelendirdiler. Yeşiller grubu Avrupa'da Yeşiller grubu açıklama yaptı. Avrupa sessiz kalmamalı diye. Avrupa Sosyalistler Partisi de bu karara yine tepki gösterdi. Biz devam edelim yolculuğumuza.
1: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
2: Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
4: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
6: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
7: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Hukuk devletinde dün Alican Uludağ'ın mahkemesi duruşması vardı. Alican Uludağ mahkemeye çıktı. İlk duruşmasında tahliye oldu ama bu arada tam 3 ayı da gitmiş oldu Alican Uludağ. Alican Uludağ cezaevi çıkışında konuştu. Şimdi onu dinliyoruz.
8: Yani bir anlamda bu kritik dönemde Türkiye'nin cezaevi tarihine tanıklık ettim bir gazeteci olarak. Bu açıdan önemliydi. Dün nasıl girdiysem bugün de aynı iradeyle çıktım. Gazetecilik yapmaya devam edeceğim. Çünkü tek bir silahımız var. O da kalemimiz ve bu kalemi asla elimizden düşürmeyeceğiz.
0: Alican bunları söyledi. Biz devam edelim.

0: Kürt. Mutlak mutlan gölgesinde kaldı bu çözüm süreci, ama orada da aslında mutlak mutlan falan hepsinin bir bağlantısı var da gelecek hafta, daha doğrusu pazartesi biraz daha uzun konuşuruz bunu, şimdi süremiz çok az kaldı. Saç, bu çözüm sürecindeki tıkanıklık üzerine bir saç örme eylemi başlatılmıştı. Onlardan bir tanesi de bir hemşireydi. Hemşire saçını ördü diye hemşirelikten ihraç edilmişti. Bir de bir taraftan da hem soruşturma başlatılmıştı, mahkeme süreci vardı. Mahkeme karar verdi, beraat aldı. E şimdi ihraç edildi ama sırf saç ördü diye. Devam edelim.
1: Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
0: Ulusa seslenenler kısmında şimdi bir öğretmen var. Onu dinliyoruz.
2: Peki mesela ben çalışmayacağım hocam, ben ev hanımı olacağım diyen var mı? Niye herkes çalışmak istiyor mesela? Kendi ayaklarınızı, yani illa sizin kendiniz para mı kazanmanız lazım? Evet. Bu daha mı iyi bir şey? Evet. Annelerimiz öyle mi yapıyor? Evet. Annelerinizden görmediğiniz bir şeyi neden bu kadar istiyorsunuz? Mesela babanız eve para getiriyor. Bu sorun oluyor mu evde? Peki sorun olmadığı halde niye hepiniz ben de kazanacağım, eve para getireceğim diyorsunuz? Yani annen babana yük mü sende? Ama zaten senin babanın vazifesi ki senin annene bakmak, size bakmak. Neden bunu yük gibi algılıyorsun?
0: Ya okul içinde idari soruşturma konusu. Bize ne? Bir de bunu canlı yayınla yayınlıyor. Çekmiş okulda öğrencilerle bunu söylüyor. Söylediği hani iler tutar hiçbir tarafı yok ya. Ama öğretmen işte. Atanamayan öğretmenler, atanamadığı için intihar edenler, ama bir taraftan bu var. Bak buradaki cüret kısmına hep takılıyorum ben. Cüret bunu sanki bir görüşmüş gibi söyleyebiliyor. Bununla takdir görüyor. E niye? O başörtülü olarak bunu söylüyor ya. Birileri de bunu alkışlıyor. Bunun başörtüsüyle falan bir alakası yok ki. Zihinde bir sorun var. Ama öğretmen. Tuhaf. Devam edelim.
3: Ay, ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
0: Mutlak butlanla birlikte bir şok karar daha vardı. O da Cumhurbaşkanı kararıyla Bilgi Üniversitesi kapatıldı. Herkes için şoktu. Öğrenciler bu şoku daha çok yaşadı. Dinliyoruz.
4: Az önce üniversitemin kapatıldığını öğrendim. Yani 5 senedir gittiğim, kazandığım, ücretini ödediğim, 5 yıldır emek verdiğim psikoloji bölümünde bu sene mezun olmayı beklediğim, 2 haftaya mezun olacağım okulum az önce kapatıldı. Ve hani okula ulaşamıyoruz. Bir Twitter haberiyle öğrendik kapatıldığını. Ne yapacağız bilmiyoruz, nereden mezun olacağız, hiçbir fikrimiz yok. Çok köklü, akademik olarak çok iyi diye tercih ettiğim bir okul. Ben mezun olamadan kapandı. Hiçbir açıklama yok, bir şey yok. Hani mezuniyet elbisesi bakıyordum ben. 2 hafta sonra mezuniyetim var diye. Şimdi sınavlarıma nasıl gireceğim? Mezun olabileceğim mi? Nereden mezun olacağım? Kocaman bir bilgi yığını ama soru işaretleriyle dolu. Çok fazla şey söylemek istiyorum ama olayın şokuyla hiçbir şey söyleyemiyorum.
0: Bir anda şöyle oldu. Aslında aynı günde gazeteci Cengiz Erdinç diyor ki aynı gün 3 ayrı anayasal yetki gaspı, butlan kararı, belediye iştirakleri izninin Cumhurbaşkanlığına bağlanması ve Bilgi Üniversitesi'nin kapatılmasıydı. Ya üniversite daha dönem bitmemiş, öğrenciler sınavlarda, üniversite kapısına kilit vurma, bir anda bu kararı veriyorsunuz, o öğrencilerin ne olacağını, gideceği hiçbir şeyin önemi olmuyor. Niye? Ben böyle istedim, karar verdim diye. Bilgi Üniversitesi'nin geldiği durum açısından da bütün bu süreçleri yaratan kim? 30 yıllık kurum, 22 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi var zaten. Yani. Zamanımız kalmadı değil mi? Tamam, şu son gelenlere biraz bakalım. Birkaç tane mesaj vardı. Herhalde şeyde de sorun var, WhatsApp'ta. Ahmet Bey. Abim ben Ahmet diyor, ismim Murat. Mesajı gönderen. Ahmet mi Murat mı? Şimdi Ahmet Murat Bey, Diyor ki Halkla Dinamizm, dört konuda yorum yapmanızı rica ediyorum. Birinci konu, muhalefete yakın medya muhalefetten iktidara biri geçince eski sözlerini yayınlıyor ama muhalefete biri geçince yayınlamıyor. Örnek Cemal Engingürt. Bu arkadaş CHP'ye küfür bile etmişti. İkinci konu, Özgür Bey Manavgat'taki olay ile alakalı 32 saatlik görüntü var, yayınlayacağız dedi ama yayınlamadı. Muhalefete yakın medya hiç bunu sormuyor. Üçüncü olarak, her seçim döneminde sürekli muhalefete yakın medya anket yayınlıyor. İktidar gidiyor, muhalefet geliyor diyor ama seçim oluyor, yine iktidar kazanıyor. Son olarak, Özgür Bey CHP birinci parti diyor ama yerel seçimlerde birinci oldu, genel seçimde AK Parti birinci oldu. Yerelde birinci olan değil de genelde birinci olan yönetiyor ülkeyi. Bu yüzden Türkiye'nin birinci partisi AK Parti demiş. Evet, ülkeyi yöneten AK Parti birinci parti ama son seçimde birinci parti Cumhuriyet Halk Partisi. Hani onu kabul edip onu kabul etmemek olur mu? Sonuçta o. Evet, iktidara yakın medyada da ki tavır aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'ne yakın medyada da farklı bir şey yok ya. Biraz Siyam ikizi gibilerdir bu anlamda, her anlamda. Siyam ikizi olarak görmek lazım. Bu fakirlik belgesini almak bir fakir için o kadar kolay değil. Kaymakamlığa, karakola, SGK'ya ve komşulardan birine bile istihbarat toplanır. Ondan sonra alınan belge demiş. O hafta içindeydi, o fakirlik ilmi haberi alan milletvekili vardı ya, onun için söylemiş. Orada bile torpil yapmış kendine. Fakirlik ilmi haberi alıyor, orada bile torpil yaptırıyor kendine. Hüseyin Madenoğlu demiş ki, Sahiller Belediye'nin yetki alanında değil, Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yetki alanında kiralama yapılan veya ceza kesilerek kullanılan alanlar. Evet, onların da var ama belediyenin yetkisinde olan yerler de var. Belediyenin işlettiği plajlar da var. Orada bir onların parası almaması lazım. Yani orada da bir şey var ya, şezlong parası. Şezlong parası değil, o şezlong harcı. Kim alırsa alsın. Nasıl bir ülke olduk, kim kimle bilinmiyor, nasıl bir üniversite kapatılır, bir ay kala resmen darbedir. Evet, öyle. Bilgi Üniversitesi de çok ciddi ciddi. Kapatalım mı Özgür? İyi, hadi bu sonra devam ederiz yine sohbetimize de, sizlerden gelen mesajları da görmeye de. Bugün de bitirdik. Pazartesi ben buradayım, pazartesi yayınımız var. Dünya Kupası'na ilişkin yakında başlayacak ya, onunla ilgili bir tanıtım var. Bu akşam bizim hemen sonumuzda, yani birazdan, az sonra, birazdan bir spor programı yayınlanacak. Kupa tarihinin ilklerinin hafızalarda yer eden en ilginç anlarının olduğu. Şu tanıtımı azıcık dinletsenize bana. Süremiz mi kalmadı? Tamam. Hani tanıtımda Garinca vardı, ben onun üzerine çok konuşabilirdim ya. Garinca en sevdiğim futbolcudur. Bir gün belki onun hikayesini anlatırım ama süremiz bitti. Bizden hemen sonra özel bir program, haber müdür Fethi Yılmaz'la haber şefi Selin Yazıcı hazırladı. FIFA'nın kısa tarihi, unutmayın. Pazartesi görüşmek üzere, hoşça kalın.
5: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi. Günü kaçıranlar, gündemi ıskalayanlar, perde arkasını merak edenler, ayrıntıyı görmek isteyenler. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
6: Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Serhat Ayan'la haftanın keyfi tekrar yayını. Hızlı yaşam temposu içinde bir an olsun soluklanın. Kendinizi daha iyi hissedin ve bunun için size böyle hissettirecek şeylere doğru bir adım atın. Serhat Ayan'la haftanın keyfi her hafta sizlerle olacak. Haftanın konser etkinliklerinden sinema ve tiyatro faaliyetlerine, gidilecek ilginç mekanlardan televizyonda izlenecek filmlere, okunacak kitaplardan dinlenecek müzik listelerine kadar her şey haftanın keyfinde olacak. Haftanın keyfi her cuma saat 14'te. Serhat Ayan'la haftanın keyfi başlıyor.